0: Cihangir. Erdem, Erdem ya.
1: Ne oldu? Ne oldu?
0: Cihangir yok. Cihangir.
1: Nasıl yok? Nasıl yok? Nasıl yok?
0: Cihangir yok. Cihangir. Cihangir. Cihangir. Cihangir. Cihangir. Cihangir.

0: Eli kulağında. Birkaç güne kalmaz, olurlar. Olmadı gider, biz de bakarız lan. Erdem. Şşt. Hadi bize gidelim. İki kadeh bir şeyler içeriz. Hem Semiha teyze de Gonca'nın yanında. Senin de kafan boşalır biraz.
1: Yok, ben eve gideyim. Sen de git dinlen biraz.
0: Oğlum daha 3 gün oldu lan. Ne dedi karakoldaki adam? Yer yarasa yerin dibine de girse bulacağız demedi mi? Oğlum köyde sorguya çekmedikleri adam kalmadı be.
1: Çok istedi, çok. Çok ısrar etti.
0: Oho, sen beni dinlemiyorsun ki.
1: Oktay, bu iyi ki. Kime ne yaptıysak bitmiyor günahımız.
0: Erdem, günahsa hepimizin günahı lan. Bitti gitti artık, unut. Hadi seni eve bırakın.
1: Git sen.
0: İyi, sen bilirsin.
2: Gülüm, bak Erdem karakoldan çıkmıyor. Bulacaklar yavrum, merak etme. Azıcık toparla kendini. Kurban olayım ne olur.

Üstünü çıkartsana oğlum. Hava da bozuyor ha. Duramadın değil mi lan? Gonca nasıl? Gerçi nasıl olsun? Kolay mı lan? Bir yanda evladın, bir yanda anan. Kadere bak. Sen oğlum. Mum olacaktı. Dur hele getireyim. Ulan iki damla yağmur düşse elektrik gidiyor anasını satayım. Bir kurtulamadık şuradan ya. Bence sen bu gece burada kal. Hava çok kötü. Hay aksi. Erdem? Erdem?

Yeah.

0: Sema gelecek mi bugün? Gonca. Geç kalmam ben.
1: Erdem hocam. Nasılsın diyeceğim ama.
0: Bekliyoruz. Elden bir şey gelmiyor.
1: Yapacak bir şey olursa biliyorsun.
0: Sağ olun hocam, sağ olun.
1: Yatsından sonra dua yapacağım. Hacı Arhan için de yaparım. Yavrucak için de yaparım. Allah büyüktür.
0: Sağ ol hocam.

0: Evli miymiş bu? Çoluk çocuğu var mıymış?
1: Bekarmış amirim. Evde tek yaşıyormuş.
0: Olay yeri inceleme.
1: Gelmek üzere.
0: Başın sağ olsun.
2: Sağ olun.
0: İfadeni verdin mi?
1: Aldık amirim.
0: Buralardan ayrılma. Bir şey falan lazım olur sorarız.
2: Tabii.
0: Bu lavuktan gözünüzü ayırmayın. Dikkatli olun, tamam mı?
1: Tamam abi.
2: Semiha, Gonca nerede? Semiha.

0: Gonca?
1: Çok acıkmış.
0: Ne yapıyor?
1: Şşş, uyanacak.
0: Gonca! Oktay öldü Gonca, Oktay öldü. Annen öldü, çocuk yok. Cafer bize ne yaptı Semiha?
2: Ne diyorsun Erdem?
0: Cafer bize ne yaptı?
2: Erdem, Cafer muafer tanımam. Bak sen iyi değilsin. Senin çocuğunu kaçırdıysalar ben de ablamı toprağa verdim. Aklını başına topla.
0: Her şeyi sen yaptın bize. Bizi ona sen götürdün.
2: Nereye Erdem?
0: Nereye diyor ya? Nereye diyor ya? Hastalandığımda bize demedin mi? İyi eder demedin mi? Cafer'e götürmedin mi?
2: Erdem, sen hastalandığında ben Mersin'deydim. Size gelmedim, gelemedim. Gonca'dan öğrendim, düşüp bayılmışsın. Ben yoktum.

0: Sorma boşa. Öldü o. 4-5 ay oluyor.
1: Öldü mü?
0: Öldü, geberdi. Sen de girme içeri. Pek tekin değil oran.

0: Size o çocuğu unutun dedim. Size fısıldar, dinlemeyin. Yap dediği şeyi yapmayın. Git dediği yere gitmeyin dedim Erdem.
1: Biz oraya onun için gitmedik ki.
0: Öldürdüğün o çocuk senden değil.
1: Hangi çocuk hocam?
0: Öğretmen, ben diğerlerine benzemem ha.
1: Ya o nasıl benden değil hocam? Ben ne yaptım bilmiyor muyum?
0: Sen öyle biliyorsun öğretmen, sen öyle biliyorsun. Betir kavminden Cerbere. Müslüman değil, İsevi. Siz onun çocuğunu öldürdünüz. Size garezi bu yüzdendir.
1: Nasıl olur?
0: Aşk. Öğretmen, aşk. Kıza aşık olmuş. Sen benim sanırsın.
2: Anneme çöp dökeceğim dedim ben, hadi.
3: Tamam kızım, soyunuyorum işte.
2: Camı kapa, camı.
3: Kızım camı kapasan ne olacak? Baksana şuna, paramparça. Hadi sen de git soyun, ben geliyorum, hadi.
2: Tamam.

0: 10 yıl önce öğretmen, 10 yıl. O çocuk ölmeseydi şu an 10 yaşındaydı.
1: Peki bu çocuk?
0: Bu çocuk senden değil.
1: O zaman ne yapacağım ben?
0: Öldüreceksin. Bir daha öldüreceksin. Lakin bu sefer senin öldürmenle değil, kendi nefesiyle can verecek.
1: Nasıl olacak o?
0: Mezar kazacaksın. Sana vereceğim vevki boş mezara atacaksın. Sonra çocuğu. Çocuk nefes alacak. Sonra gömeceksin. Bunun başka yolu yok öğretmen.
1: Yapamam.
0: Ya sen bir mezar kazacaksın, ya size iki mezar kazılacak. Gonca nerede öğretmen? Karın nerede?
1: Evde.
0: Ya öğretmen sen ne yaparsın? Karın nasıl evde tek bırakırsın? Çabuk yanına git. Size koruma vereceğim. Size dokunamayacak.
1: Çocuğu nasıl bulacağım?
0: Her şeyin başladığı yerde.
2: Git sen. Erdem gelsin, öyle giderim. Hem nereye gideyim ki?
3: Erdem gelmez.
2: Gelmez olur mu hiç? Karakoldadır o. Getirecek sana yavrunu, merak etme. Hem o getirmezse ben getiririm. Olmaz mı? Getireyim mi sana yavrunu? Bekle.

Ha ha ha ha ha!

Cihangir? Cihangir? Cihangir?

Oğlum? Ben geldim oğlum. Ben geldim. Cihangir? Gel oğlum. Gel. Oğlum. Gel. Gel. Gel. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Hoş geldin oğlum. Cihangir'im. Cihangir'im.

0: Bana bak Cafer. Buraya kadar sürükledim onları. Yalvarırım yardım et. Gidecek başka kimsem kalmadı.
1: Ya kadın, sen ne dediğinin farkında mısın? Onun bedelinin ne olacağının farkında mısın sen?
0: Ben o bedeli 10 yıldır ödüyorum Cafer. Konuşuyor benimle. Çocuğunu istiyor. Ant verdim, hayatımı bağışladı. Çok azap çekiyorum Cafer. Acımı dindir. O çocuk geri gelmeli. Korkma. Sana bir şey olmayacak.
1: Ya yapmazsa.
0: O zaman kork Cafer. İşte. O zaman kork.

0: Şakir'e...
1: Geçmiş olsun. Artık rahattasınız. Kavmi Amir bizi duydu. Allah yardımcınız olsun.
0: Allah.

0: Şerefsiz ya.
1: Adın ne senin?
2: Ahmer.
1: Ahmer?

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
7: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Almanya lojistik konusunda dünya liderlerinden biridir. 3 milyondan fazla nakliye profesyoneli her türlü malın yerine varmasını garanti etmek için aralıksız çalışır. Denizde, karada ve havada. Onlar olmazsa hiçbir iş yürümez. Lojistiğin kahramanları işte bu kahramanların öykülerini anlatıyor. Avusturya'nın Ebensee kasabasındaki taş ocağından her yıl 470 bin ton kireç taşı çıkarılıyor. Kireç taşı, marn ve kille birlikte çimento üretiminin önemli bir bileşenidir. 15 kilometre uzaktaki çimento fabrikasına ham madde üreten bu ocaktan sorumlu kişi, taş ocağı müdürü Helmut Auwieser. Bu iki tesis birbirine demir yoluyla bağlı.
1: Bu çimento endüstrisi için ham kireç taşıdır. Her gün binlerce ton kireç taşı üretiyoruz. Bizim gibi bir ocak için tatmin edici bir rakam bu.
0: Ham madde patlayıcılarla dağdan çıkarıldıktan sonra kırıcılara konuyor. Büyük parçalar burada kırılıyor ve sonraki bölüme naklediliyor. Helmut için çocukluktan beri başka bir meslek tercihi söz konusu olmamış.
1: Bu meslek ailemizden geliyor. Babam fabrika müdürüydü. Büyük babam da madencilik yapardı. O yüzden ben de bu mesleği seçtim.
0: Çimento fabrikası günde 3 parti ham madde teslimi istiyor. Bu teslimatlar için ham madde vagonlara yükleniyor ve doğruca fabrikaya naklediliyor.
1: Bizim görevimiz vagonlara kireç taşı yüklemek. Bu mesleğin zorluğu güvenliktir. Ve güvenlik bizim birinci önceliğimizdir. Daha sonra uygun vagon yüklemeleri ve doğru tonaj ayarlamaları gelir.
0: Yükleme istasyonu gürültüye karşı bir önlem olarak yerin 35 metre altına kurulmuş.
1: Şimdi bir teftiş yapacağız. Burası işletme tesisimiz.
0: Ham madde 70 milimetreden daha küçük parçalara ayrıldı ve buradan taşıma bantları vasıtasıyla yükleme tüneline gönderiliyor. Ham madde bundan sonra çimento fabrikasında karmaşık bir işleme tabi tutulacak.
1: Gördüğünüz gibi ham madde parçalandı, öğütüldü ve çeşitli katkılarla karıştırıldı. Buradan döner fırına gidecek ve cürufu yakılarak çimento üretiminde kullanılacak. Elimdeki nihai üründür ve biz bu ürünü fabrikaya yollamakla görevliyiz.
0: 3 siloda 4500 tona kadar ham madde depolanabiliyor.
1: Burada da gördüğünüz gibi silo neredeyse dolu sayılır. Bir sonraki siparişte vagonları tam kapasiteyle doldurabileceğiz.
0: Ham maddeyi vagonlara doldurma işinden madenci Alfred Lansteiner sorumlu. Alfred mesaiye tam zamanında geliyor.
1: Hoş geldin Alfred.
2: Merhaba.
1: Merhaba. Biliyorsun vagonlar dün geldi ve her şey hazır. Sen de hazırsan başlayabiliriz.
2: Tamam, olur.
1: Tünele gidelim.
2: Vagonların hasar görmemesi için dikkatli olmalıyım. Kapakların açılmamasına ve ham maddenin vagon aralarına dökülmemesine dikkat etmeliyim. Vagonlar gelmiş, kilitler kapatılmış, çok iyi.
0: Kilitler raylara takılıyor ve vagonların kaymasını engelliyor. Yükleme esnasında frenler serbest bırakılırken bu kilitlere ihtiyaç var.
1: Kapakları kontrol edelim.
2: Evet.
1: Hepsi iyi görünüyor.
2: Evet.
0: Vagonlar özel yapım. Yükleme üstten yapılıyor. Boşaltma yanlardan yapılıyor. Alfred, vagonların yolculuk esnasında açılmayacağından emin olmalı.
2: Vanayı açıyoruz. Hava boşalıyor.
1: Vanayı açtık mı?
2: Evet, açtık.
0: Her bir vagon yükleme bacalarının altına denk getirileceğinden frenler serbest bırakılıyor. Raylara takılı olan kilitler freni boşta olan vagonların güvenliğini sağlıyor.
1: Buradaki tonaj konteyner başına tam 65 ton. Burada tam olarak 650 ton yükleme yapılıyor.
0: Vagonlar toplam 8 bacayla aynı anda dolduruluyor.
1: Ham maddenin geldiği bacaları kontrol edelim şimdi de. Her şey düzenli. Her yer temiz. Bir tehlike yok. Ham madde bacalarda karışıyor. Alfred bütün işlemi kontrol kabininde yönetiyor. Her şey tamam. Yüklemeyi başlatabiliriz. Hepsine baktık. Artık başlayabiliriz.
2: Evet.
0: Yükleme esnasında demir yoluna kimsenin girmesine izin verilmiyor. Bir tehlike anında düşen taş parçaları ölümcül olabiliyor.
1: 35 yıl madencilik yaptıktan sonra çok tecrübe ediniyorsunuz. Tehlike her an her yerde kol gezebiliyor.
0: Bavyera'nın küçük bir kasabası olan Thyssen-Dorf'ta özel sektöre ait bir içecek üreticisi her yıl 10 milyon litre içecek üretiyor. Ürünlerin çoğu Güneydoğu Bavyera, Münih ve Salzburg'a kadar yollanıyor. Daniel Berger bugünkü küçük siparişi kamyona yüklerken sürücü Manfred Reiter zor bir yolculuk için hazırlık yapıyor.
3: Oldukça dik bir yolu olan dağlık bir bölgeye gideceğiz. Bu yüzden yükün sıkıca sabitlenmesi gerek. Yoksa bir şeylerin kırılıp dökülme tehlikesi var. Yol genel olarak zor geçiyor zaten.
0: Mesai sabah 5.30'da başlıyor. Yolculuğun ilk durağı Traunstein. İster yağmur ister kar olsun, güvenli sürüş birinci öncelik.
4: Yağmurda çalışmak tabii ki çok daha iyi. Ama maalesef hava şartlarını değiştirme imkanımız olmuyor. Bu konuda biraz zorlanıyoruz.
0: Sürücüler genelde yalnız çalışıyor. Ama bugünkü güzergah çok zor ve yolda çok durak var. O yüzden Manfred ve Daniel birlikte çalışıyor.
3: Arkadaşlıklar, çalışma ortamı, müşterilerle iletişimde olmak bizim en çok sevdiğimiz şeyler.
4: İnsanlarla uğraşmak gerçekten çok eğlenceli oluyor.
0: İlk müşteri bir Asya restoranı. Bu küçük bir teslimat. Sürücü ve yardımcısı içecekleri teslim ettikten sonra boş kasaları teslim alıyor. Her sipariş dikkatle sayılıyor.
3: Siparişi biliyor musun?
4: Evet.
0: İmalathane personeli içeceklerin kasalarını olabildiğince düzgün şekilde organize ediyor. Çünkü sürücü ve yardımcı tek bir çeşit ürün teslim etmiyorlar.
3: Şirketimiz yaklaşık olarak 50-60 çeşit farklı içecek türü üretiyor. Ürün gamımız oldukça geniş. Bu sayede müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Buraya bırakayım mı dostum?
4: Evet.
0: Sürücü müşterinin durumuna bağlı olarak teslimatları dükkana, depoya veya kilere yapıyor. İş yerinde olmayan müşteriler fabrikaya anahtarlarını bırakabiliyorlar. Manfred müşterilerle ufak bir sohbet yapmayı tercih ediyor.
3: Evrak işi işimizin bir parçası. Her zaman eksiksiz evrak düzenlememiz gerekiyor. Merhaba. Nasılsın? İyi misin?
4: İyiyim.
3: Nasıl gidiyor? Hava bugün o kadar iyi değil, değil mi? Tamam. Tamam değil mi?
4: Tamam.
3: Teşekkür ederim. Görüşürüz.
4: Güle güle.
0: İmzalar atıldıktan sonra yola devam ediyorlar. Sıradaki durak bir sinema. Çalışanlar teslimat saatinde salonda değiller. Manfred ve Daniel için sorun değil.
3: Bugün 3 önemli müşterimiz var. Bu müşteriler bazen sabah bazen akşam iş yerinde oluyorlar. Ama anahtarları her zaman bizde oluyor. Daniel. 100 tane var mı?
4: Evet, belki 200.
3: 200 anahtar.
4: Yaklaşık evet. 200 müşteri anahtarı var.
3: Müşterilerle aramızda karşılıklı bir güven duygusu var.
0: Pek çok insan bu anahtarları kıskanır.
3: Buyurun, hoş geldiniz.
0: Ekip ürünleri depoya bırakıyor ve boş kasaları toplayıp kamyona götürüyor. Geride kalan Daniel karanlıkta kaldı.
4: Işıklar kapalı.
3: Hepsini aldın mı?
4: Hayır. Önümü görmedim. Karanlıktı.
3: Başka boş var mıydı
4: evet,
3: peki?
4: Evet, galiba bu kadar.
3: Tamam, tamam.
0: Müşteri yerinde olmasa bile imzalar atılmalı.
4: Müşterilerin adına birçok defa imzaları biz atıyoruz. Ama

0: Bugüne kadar hiç kimse bundan şikayetçi olmadı.
1: Manfred 33 yıldır bu şirkette ve her gün mesaiye çıkmış. Bu meslekte de tehlikeler söz konusu ve Manfred bunları bizzat yaşamış.
2: Daha önce bir keresinde kaza yaptım. Bir kamyon bana doğru gelirken direksiyonu kilitlendi ve sonra yan tarafımı sıyırdı. Sonra da çarpıştık. Kamyonun yan tarafını olduğu gibi yırttım. Motoru yerinden fırladı. Kamyonla beraber takla attım ve baş aşağı bir şekilde durmayı başardım. Çok korkmuştum.
1: Birkaç morluk dışında Manfred'e bir şey olmamış. Fakat kamyona binerken içi hep bir tuhaf oluyor. İstifa etmek aklından bile geçmiyor. Manfred işini çok seviyor ve mutlu. Sonraki durak RuPolding Biathlon Merkezi yakınlarındaki bir mekan.
2: Daniel, acele et lütfen.
0: Eldivenlerimi alayım, hemen geliyorum.
2: Bir limon, 9 su, 2 karışık meyveli, 2 de...
0: Limon bir tane mi?
2: Evet.
1: 32 adet kasa, 19 adet fıçı siparişi var. Siparişler soğuk odaya bırakılacak ama asansör yok.
2: Bunlar 30 litre, yani 30 kilogram. 25 ve 50 litre sular da var. Bir fıçı 67 kilogram geliyor. 50 litrelik bir fıçı 67 kilogram geliyor. Gerçekten ağır. Neyse, devam edelim.
0: Hepsi tamam mı?
1: Ağır olan siparişlerde iki kişi birlikte çalışıyorlar. Soğuk odaya inen merdivenler çok dik ve ağır siparişler burada iz bırakmış.
2: Gördüğünüz gibi buradaki merdiveni arabayla birlikte iniyoruz. Merdivenlerin kenarlarına yakından bakarsanız ağır yüklerden dolayı epey yıprandıklarını sizler de görebilirsiniz. En alta baktığınızda birkaç fayansın kırık olduğunu da görebilirsiniz. Biz bunlara teslimat yaraları adını veriyoruz. Bir defasında fıçıyla birlikte düşen bir arkadaşımız bile oldu. Ayağınız kaydığında tutunabileceğiniz hiçbir şey yok. Araba çok ağır ve doğruca aşağı yuvarlanıyorsunuz. O yüzden fıçıyı bırakıp kurtulmaya çalışmalısınız. Çünkü sağlığınız fıçıdan daha önemli. Fıçılar fayansları kırabiliyor.
1: Şu ana kadar herhangi bir kaza yaşanmadı. Hamburg Limanı. Bu limandan yılda 126 milyon ton yük geçiyor. Bu yükler okyanus konteynerlerine konuyor ve dünyanın en büyük konteyner gemilerine yükleniyor. Mesela HMM Oslo adlı bu gemiye. Hamburglu bir ihracat şirketinin lojistik müdürü olan Clemens Diekmann, bu dev gemiye içi tomruk dolu birkaç konteyner yükleyip Çin'e yollamayı planlıyor.
3: Buradaki zorluk gemiyi aynı anda yükleyip boşaltmak. 400 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde bir gemi olduğunu düşünürsek çok zor bir iş.
1: Liman yakınındaki bir depolama alanı. Kamyon sürücüsü Rini Manzen boş bir konteyner almaya geldi ve içine tomruk yükleyecek. Tomruklar aşağı Saksonya'daki bir ormandan geliyor ve konteynerler içinde Çin Halk Cumhuriyeti'ne gönderiliyor.
4: Şimdi şasiyi uzatacağım.
1: Rini kamyonun kasasını konteynerin boyuna göre ayarlayabiliyor. Konteynerler 6 ve 12 metre olmak üzere iki farklı tipte oluyor.
4: Bugün 12 metrelik bir konteyner alacağımızı biliyorum. Yola çıkarken kasayı kısalttım çünkü uzun haliyle yola çıkmamız yasak. Şimdi ise uzatıyoruz ve vinç operatörünün konteyneri getirmesini bekliyoruz. Bir sipariş aldığımda bana yazılı iletiliyor. Mesela şimdi 12 metrelik bir konteyner alacağım. Daha küçük ebat olan da var. Öncesinde hazırlık yapmamız gerekiyor. Şanslıyım. Ben 12 metrelik olanları daha çok seviyorum. 6 metre konteynerlerin işi daha fazla oluyor.
1: Konteynerin hacmi 76 metre küp. Teslim alınacak konteynerden çok sayıda var çünkü içine konacak mal şu aralar Almanya'da çok bol fakat ona olan talep az. Kabuk böceği yüzünden zarar görmüş ağaçlar. Bu ucuz ürün Çin'deki inşaat sektörü tarafından bolca talep ediliyor.
4: Konteyneri bağlayacağız.
1: Konteynerlerin bağlanma sistemleri standarttır. Şangay'dan Hamburg'a kadar tüm dünyada birbirinin aynıdır.
4: Bütün kilitleri kapatmak çok önemlidir. Her bir kilit 50 euroya patlayabilir. Yolda polis veya jandarma durdurursa ve kilitleri kontrol ettiğinde yarısını kapanmamış görürse, kapatmadığım her bir kilit başına 50 euro ceza yazabilir. Bunu istemem.
1: Reyne hareket etmeden önce bir kontrol daha yapıyor. Aldığı konteynerin sorumluluğu ona ait. Herhangi bir hasar durumunda gemiye yükleme yapılamayabilir.
4: Konteynerin temiz ve hasarsız olduğunu kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer bir yerinde bir delik varsa içeri ışık sızar. Gemiye o halde yükleyemeyiz çünkü içindeki yük denizde rutubet kapabilir. Bu çok kötü olur.
1: Hem konteynerler hem de gemi bir Güney Kore şirketine ait. Rene'nin çalıştığı Hamburglu şirket hem gemiyi hem de konteynerleri tek bir paket olarak rezerv etti.
4: Şimdi bir fotoğraf çektim. Şirket artık konteyneri teslim aldığımı biliyor. Ayrıca doğru konteyneri aldığımı da biliyorlar. Şimdi doğruca müşteriye gidiyoruz. Yükü ormandan teslim alacağımız için ormana gidiyoruz.
1: Rene, Hamburglu şirketin 50 sürücüsünden biri. Asıl görevi malları Hamburg çevresinden teslim almak ve konteyner gemilerine götürmek. Rene yaklaşık 3 yıldır bu şirkette çalışıyor.
4: Kendimi bildim bileli kamyon sürmek istedim. İlk stajıma elektrikçi olarak başladım ve tamamladım. İkinci stajımı ise perakende satış elemanı olarak yaptım. O işe yıllarca devam ettim ve bir noktadan sonra değişiklik yapma ihtiyacı duydum. Ve ondan sonra da 2020'ydi galiba. Evet, ehliyet almaya karar verdim. 3 ay içinde ehliyet aldım ve bu şirkette işe başladım. Ve çok memnunum.
1: Almanya'da büyük bir kamyon sürücüsü açığı var. Buna rağmen sürücülük mesleğinin itibarı düşük. Rene de bunun farkında.
4: Mesela görüntümüzü düşünelim. Giydiğimiz giysiler. Ama kamyon sürdüğümüzü birçok insan unutuyor. Bizim büyük sıkıntılarımız var. Örneğin şehir içi trafiği. İnsanlar ne kadar ağır yükler taşıdığımızı unutuyorlar. Bunu hafife alıyorlar. Çoğu otomobil sürücüsü bunun farkında bile değil. Son anda frene basmak icap ettiğinde karşı taraf bunu anlamıyor bir türlü. Arabamın önüne direksiyon kırdın diyorlar.
1: Rene'nin gideceği yer Hamburg'un 20 kilometre dışında. Bu ormanda ciddi bir kabuk böceği istilası var. Böcekler kuru havalarda yaşıyor ve çok hızlı çoğalabiliyor. İstilayı engellemek için çok sayıda ladin ağacı kesiliyor ve yurt dışına yollanıyor. Orman işçileri tomrukları hazır tutuyorlar.
4: Benim için güzel kısmı başladı. Ufak bir mola verdim. Bir şey içeceğim ve yüklemenin sorunsuz geçmesini sağlayacağım. Arkadaşımla konuşacağım.
5: Merhaba.
4: Merhaba. Evet, bu kadar.
1: Aslında değil. Rene konteynerin zarar görmemesi için dikkat etmek zorunda. Konteyner hava geçirmemeli. Yola çıkmadan önce böcek larvalarına karşı ilaçlanmalı.
4: Biliyor musunuz, bunlar çok zararlı. Ağaca zarar veriyorlar. Çinliler de bunu istemezler. O yüzden de konteynerleri ilaçlıyoruz. Böylece larvalar çoğalamıyor. Tomruklar sağlam şekilde Çin'e yollanıyor.
1: Güney'e geri dönüyoruz. İbinzi'deki madencilerin işi giderek zorlaşıyor. 5 vagon kireç taşı yüklemesi yapılacak. Taş ocağının müdürü Helmut Auwiese işi yakından takip ediyor. 650 ton kireç taşı bir anda ölümcül olabilir. Güvenli bir mesafede durmak şart.
6: Yükleme esnasında vagonun tüm çevresi tehlikelidir. Taşlardan biri sıçrayabilir ve omzunuza veya başınıza isabet edebilir. Ciddi bir yaralanma meydana gelebilir. Ben de üzücü günler yaşadım ama neyse ki henüz can kaybıyla sonuçlanan kazalar yaşamadım.
1: Avusturya'da 2022 yılında 127 maden kazası gerçekleşti ama hiçbirinde can kaybı yaşanmadı. Kireç taşlarının yükleneceği vagonların her birinde 65 ton kapasiteli iki konteyner var. Her vagon 130 ton yük alabiliyor.
6: Vagonların içinde gördüğünüz o piramit şekli boşaltma için tasarlanmış teknik bir özellik. Vagonlar yer çekimiyle boşaltılıyor. Kamyon kasası gibi havayla kaldırılmıyorlar. Sağ ve sol taraftaki kapaklar açılıyor ve ham madde dışarı akıyor.
1: Yükleme yukarıdan yapılıyor. Alfred Landsteiner vagonları yükleme bacalarının tam altına hizaladı.
7: Şimdi yüklemeye başlıyoruz.
1: Bu bacalar vagonlara dakikada 35 ton ham madde bırakabiliyor.
6: 4500 tonluk bir silo kapasitemiz var. Altımız vagon yükleme alanı. Ham madde yukarıdaki silolardan geliyor.
1: Otomatik gibi görünen bu işlem aslında kontrollü gerçekleşiyor. Alfred yüklemenin her anını kontrol ediyor.
7: Bu iş için gözleriniz keskin olmalı. Ayrıca maddeyi tanımalısınız. Çünkü ağırlık her zaman aynı olmuyor. Taşlar ıslakken daha ağır, kuruyken daha hafif oluyor.
1: Alfred 36 yıldır bu ocakta çalışıyor. Yılların verdiği tecrübe sayesinde ağırlığı gözüyle anlayabiliyor. Vagon başına izin verilen yük 134 ton.
6: Alfred, her şey yolunda mı?
7: Yolunda.
6: Yüklemeye devam ediyoruz.
7: Sonra
6: vagonları Avusturya Demiryolu İşletmesi'ne zamanında teslim edebileceğiz sanırım. Harika.
7: Evet, edeceğiz.
1: Son kireç taşı partisi son vagona yükleniyor. İş her ne kadar basit görünse de Helmut'a göre bir taş ocağında çalışmak için belli özelliklere sahip olmak şart.
6: Belli bir seviyede sert olmanız gerek. Zayıf davranamazsınız. Madencilik ağır bir meslektir, sizi zorlar. Güvenlik şarttır, atasözünde olduğu gibi. Sadece gerçek erkekler madenci olabilir.
1: O gerçek erkekler Avusturya Demiryolu İşletmesi'nden geliyor. Lokomotif sürücüsü Rene Spiesberger ve kılavuz Gerhard Nussbaumer boş vagonları getirip çimento fabrikasına girecek dolu vagonları teslim alıyorlar. Ekip telsiz aracılığıyla sürekli irtibat halinde oluyor.
5: 10 metre. 5 metre.
1: Taş ocağı demir yoluyla doğrudan 15 kilometre uzaktaki çimento fabrikasına bağlı. Boş vagonlar hazır. Rene kireç taşı yüklü vagonları ocaktan dışarı çıkaracak.
5: 100 metre daha devam etmen gerekiyor.
8: Tünele girdim. Ray kilitleri açık.
9: Arkadaşım Gerhard bana diğer vagonu tam olarak nasıl alacağımı bildiriyor.
1: Verilen hassas talimatlar çok önemli. Aksi takdirde lokomotif yüklü vagonlara büyük bir hızla çarpabilir ve zarar verebilir. Ruppolding kasabasındaki içecek fabrikasında çalışan Manfred ve Daniel siparişleri teslim ediyorlar. Bu bölge çok sayıda turist ağırlıyor. Bu yüzden de Daniel Berger ve Manfred Reiter'in işleri başlarından aşkın. Büyük teslimatlar sadece takım çalışmasıyla mümkün olabiliyor.
2: Arkadaşım Daniel çoğunlukla benimle birlikte çalışıyor. İyi koordine olmuş bir ekipte herkes ne yapması gerektiğini iyi bilir. Bu sayede iş çarçabuk hallolur. Herkes görevini bilince hiçbir sorun yaşanmaz.
1: Fıçılar alt kattaki soğuk odaya indiriliyor. İstendiği takdirde soğutma sistemine bağlanabiliyor.
2: Burası ana depo ve bunlar da boruların bağlandığı vanalar. Bu borulara karbondioksit pompalanıyor. Yukarıdaki vana açıldığında fıçıların içine karbondioksit basılmış oluyor. Oluşan basınç sayesinde yukarıdaki vanaya doğru içecek akışı sağlanıyor. Daha sonra da bu içecekler bardaklara dolduruluyor. Yani genel olarak işimiz bu.
1: Alt katta soğuk odada bulunan fıçılar 5 derecede saklanıyor. Soğuk odaya girmek ağır iş yüzünden terleyen Daniel'e çok iyi geliyor.
10: Yazın hava çok sıcak olduğunda böyle bir yere girip serinlemek çok iyi geliyor.
1: Depoda çok sayıda boş fıçı birikmiş. Ekip hepsini toplayıp fabrikaya geri götürüyor. Daniel Berger her gün tonlarca içecek teslimatı yapıyor. Neyse ki ufak bir yardımcısı var.
10: Bu vince paha biçilemez. Her şeyi eğilip elle yapmak zorunda değiliz. İşi bir kanca yardımıyla hallediyoruz. Çok kolay oluyor.
1: Teslimat görevlilerinin işi çok zor. Özellikle biatlon yarışmaları başladığında daha zor oluyor.
10: Kışın biatlon yarışmaları esnasında buraya çok sipariş getiriyoruz. Çünkü Norveçliler, İsveçliler ve daha pek çok ülkeden insan buraya geliyor. İçecek servisi çok oluyor. Dolayısıyla büyük kalabalıklara hizmet ediyoruz. Bazen 200 noktaya 50'şer veya 60'ar fıçı teslim ediyoruz.
2: Biatlon yarışmalarında kamyonun bir tarafı 6 ton fıçıyla dolabiliyor.
10: Eğer hava yağışlıysa biraz daha fazla yoruluyoruz. O zaman bir şeyler içmek istiyoruz.
2: Hem de çok.
10: Evet. İki tane.
2: Daha çok, daha çok.
10: Arada mola veriyoruz.
1: Ama şimdi mola yok. Kamyonun sol tarafı içecek kasalarıyla dolu.
10: Yaşım henüz genç ve bu işi 4 yıldır yapıyorum. Henüz sırt ağrıları çekmiyorum. Sağlığınız için bir şeyler yapmalısınız. Fizyoterapi gibi şeyler. Ayrıca yapabileceğiniz bazı egzersizler de var. Ama bazen disk kayması yaşanabiliyor. Bu meslekte böyle.
1: Büyük müşterinin işi tamam. Sıradaki müşteri bekliyor.
10: Tamam, hareket edebiliriz.
1: Kamyon Tyzendorf'a hareket ediyor. Bir aile otelinin büyük bir siparişi teslim edilecek. Daniel yolda sipariş listesini kontrol ediyor. Listede 15 fıçı ve 22 kasa içecek var. Bu siparişler kamyonun sağ tarafından hidrolik vinç vasıtasıyla indirilecek.
10: Bu düğmeye basıyorum. Bu kolu çeviriyorum ve yan kapak açılıyor.
1: Alt kapak da düğme vasıtasıyla açılıyor. Yan vinç bir elektrohidrolik sistemden oluşuyor. Aşağı yukarı hareket ediyor ve yüklemeye yardımcı oluyor ama vincin belli bir kapasitesi var.
10: Vinci tepelemesine doldurup kamyonu yan deviremeyiz. En fazla 800 kilo kapasitemiz var. Yani bir palet 800 kilo olmalı en fazla. Daha fazla ağırlık koyamayız. Yoksa bu ağırlığı taşımaz ve devrilebilir.
1: Ağır yükleri taşıyan vinç kamyonun sadece tek bir tarafında var.
10: Yükleri genelde dağıtıyoruz ve sol tarafa sadece ufak siparişleri yerleştiriyoruz. En fazla 2 veya 3 kasa olan siparişler bu tarafta. Fıçılarsa yanda. Size şöyle gösterebilirim. Buradan daha iyi anlatabilirim. Fıçıyı alıyorum. Evet. El arabasını getiriyorum ve üstüne koyuyorum. Böylece çok hızlı oluyor. Yoksa çok zaman kaybı yaşarız.
1: Vakit nakittir. Bütün siparişi hızlıca indirip boşları alalım ve yolumuza devam edelim. Sıradaki durak Steuseralm. Steuseralm, Tyzenberg bölgesinde ve 1334 metre yüksekte.
10: Sol öndeki palet ve sağdaki 3 palet Alplerdeki bir köye gidecek.
2: Birazdan dik bir yamaçta duracağımız için kasaları bir kez daha bağlamaya çalışıyoruz. Çünkü onları sabitlememiz gerek. Yükün devrilmemesi lazım.
1: Dik bir yokuş tırmanacaklar. Hamburg yakınlarında bir Ladin ormanı. Orman işçileri hasta ağaçları kesiyor. Tomruklar doğrudan bir konteynerin içine konuyor ve Hamburg limanında bekleyen bir konteyner gemisine hızlıca naklediliyor. Kabuk böceği istilası orman işçilerini büyük miktarlarda ağaç kesmeye zorluyor. Çin'deki inşaat patlaması dolayısıyla talep en doğru zamanda arttı. Kamyon sürücüsü Rene Manson tomrukları kontrol ediyor.
11: Tomruklarımızı teslim aldık. Şimdi kamyonu düzelteceğiz ve yükün ağırlığını kontrol edeceğiz. Eğer fazlaysa geri döneceğiz ve bir kısmını boşaltacağız. Maalesef.
1: Rene'nin kamyonunda bir baskül sistemi var.
11: Göstergeye göre arka aksta 30 ton yük var. Bu miktar çok fazla. O yüzden birazını maalesef boşaltacağız.
1: Kamyonun arka aksı en fazla 26 ton kapasiteye sahip. Bir tomruk alındıktan sonra Rene yola çıkmaya hazır.
11: Şimdi yükü dengeledik. İlaçlamaya gidiyoruz. Konteyneri teslim edeceğiz.
1: Ağaç kabuğunun altındaki böcek larvaları ilaçlama esnasında ölüyor. Tomruklar ancak bu işlemden sonra dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biriyle Çin'e doğru yola çıkabilir.
11: Arka aks tamamen alçalmış durumda. Bu halde yola çıkamam, biraz yükselmesini beklemem gerekiyor. Yoksa arka lastiklere zarar veririm.
1: Hidrolik sistem arka aksı yükseltiyor.
11: Sürüş seviyesine yükseldi. Hareket edebilirim.
1: 42 tomruk taşıyan kamyon orman yolunda yavaşça ilerlemeye başladı. Treni ana yola çıkınca hızlanabilecek. Varış noktası Hamburg yakınlarındaki bir ilaçlama tesisi. Çin'in ithalat şartları bu ilaçlamayı zorunlu kılıyor. Tomruk yüklü hiçbir konteyner ilaçlama sertifikası almadan Alman limanlarını terk edemez. Rene'nin bugünkü mesaisi sona erdi.
11: İyi bir gün oldu. Hafta sonu yaklaşıyor. Hamburg'a veda edip buradan gideceğim.
1: Tomrukların ilaçlanması bir gece sürecek. İlaçlama için konteynerin boşaltılması gerekmiyor. Ertesi sabah aşağı Saksonya'dan gelen hasta ağaçlarla dolu 15 konteynerin sonuncusu da ilaçlandı. Lojistik müdürü Clemens Diekmann son kontrolü gerçekleştiriyor.
3: İlk olarak bir numaralı konteynere indireceğiz ve düzgün ilaçlanmış mı diye bakacağız. İlk olarak hasar kontrolü yapıyoruz. Tomruk yüklerinde her zaman sorun yaşıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bombeler, yırtılmalar oluyor. Dikkatli olmalıyız.
1: Konteynerlerin dev gemi HMM Oslo'ya bugün yüklenmesi gerekiyor. Konteynerler sadece bir Kore şirketinden kiralanabiliyor ve şirket hepsini hasarsız geri istiyor.
3: Burada yazdığına göre konteynerler hafta sonu ilaçlanmış ve havalandırılmış. Bir gün sonra bir hasar meydana gelmiş. Burada göreceğiniz üzere bu konteyner bomba yapmış, tomruklar fazla itilmiş ve bir bomba meydana gelmiş. Kiralama şirketi bunu görmek istemiyor. Tomruklar biraz uzun gelmiş. Normalde ormancılar tarafından konteynerlere sığacak şekilde kesiliyorlar. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tanesi hasarlı. Buradaki 15 konteynerin hepsi bugün gemiye yüklenecek ama en azından yarısına dikkat gösterilmemiş.
1: En kötü senaryoda hasarlı konteynerlerin değişmesi gerekir ve bu da 3800 euro masraf anlamına gelir.
3: Çok sinir bozucu bir durum. Çünkü yüklemenin doğru yapılmasından ve özen gösterilmesinden biz nakliyeciler sorumluyuz. Ama burada da gördüğünüz gibi birkaç konteynere özen gösterilmemiş.
1: Lojistik müdürü Clemens Diekmann konteynerin içini de görmek istiyor.
3: Evet, işte sorun burada. Tomruklar biraz fazla uzun kesilmiş. Birkaç santim uzun kalmışlar. Arkaya doğru itilmeleri gerekiyordu. Biraz daha alan bırakılabilirdi.
1: Orman işçileri yükleme esnasında fazla güç kullanmış ve tomrukları çok sıkıştırmışlar. Ama asıl büyük sıkıntı konteynerdeki hasar değil.
3: Bu hasarı görünce ne kadar güç kullanıldığını anlıyorsunuz. Konteyner çelikten yapılma ama kağıt gibi yırtılmış. Bir iş makinesi güç uyguladığında birkaç ton güç uygular. Bu da çeliği kağıt gibi keser. O yüzden bu iş büyük bir özenle yapılmalı.
1: Bu konteyner gemiye konamaz. Bütün konteynerler hasar görürse büyük bir felaket yaşanır. Clemens Diekmann en kötüsünden korkuyor. Ebinzi'deki taş ocağından yılda 470 bin ton kireç taşı çıkartılıyor ve iklimlendirme sistemi içinde bir çimento fabrikasına yollanıyor. Tren sürücüsü Rene Spiesberger ve kılavuzu Gerhard Nussbaumer lokomotifi yüklü 5 vagona bağlamak zorundalar.
5: 1 metre... Tamam, vagona temas ettin.
1: Gerhard, kireç taşı yüklü vagonları lokomotife bağlarken Rene diğer sürücü kabinine gidiyor.
9: Bir otomobil gibi kolay manevra yapamıyoruz. Sürücü kabinini değiştirmemiz gerekiyor. Bir kabin önde, bir kabin arkada.
1: Rene 17 dakikalık yolculuğa başlamadan önce son güvenlik kontrolünü gerçekleştiriyor. Fren testi.
9: Aşırı miktarda yük taşıyoruz. Frenlerin iyi çalışması şart. Fren testi o yüzden çok önemli. Her vagonun frenlendiğini bilmeliyiz. Frenlerin çalıştığını bilmeliyiz. Çalışmazlarsa yokuş aşağı giderken hızlanırız ve bu hiç iyi olmaz. En kötüsü ise raydan çıkabiliriz. Bunun olmasını hiç istemeyiz.
1: Taş Ocağı'ndan vadiye kadarki yolda %24.7'lik bir eğim bulunuyor.
9: Fren testine başlıyoruz. Gerard, hazır mısın?
8: Hepsi düzgün çalışıyor.
9: Frenler boşta. Frenler buradan boşa alınınca ana hava hattı sürücü fren valfi tarafından dolduruluyor. Bunun sonucu vagon frenleri boşa alınıyor.
8: Gidebiliriz.
1: Kireç taşları artık çimento fabrikasına doğru yola çıkabilir. Vagonların toplam ağırlığı yaklaşık 1000 ton. Reyne hem dizel motorla hem de elektrikli motorla çalışabilen çift sistemli lokomotifi kontrol ediyor. 16 silindirli motor bir jeneratörü çalıştırıyor ve o jeneratör bu sayede çekiş sistemi için güç üretiyor.
9: Yavaş gidiyorum çünkü bir meskun mahalledeyiz. Gürültü sebebiyle burada sadece saatte 10 kilometre hızla gitmemize izin var.
1: İçleri taş dolu vagonlar bir yolcu trenine kıyasla çok daha gürültülü.
9: Şu anda benim için bundan daha iyisi olamazdı. Kendi kendimin patronuyum. Ayrıca bu bölgeyi seviyorum. Güzel manzaralardan geçiyorum. Mükemmel bir ortamdayım.
1: Rene 11 yıldır lokomotif kullanıyor ve yük taşımacılığında 6 yıldır kendi kendisinin patronu. Rene ve Gerhard 15 kilometrelik bir yolculuktan sonra fabrikaya vardılar. Kireç taşları burada işlenip çimentoya dönüşüyor. Çimento ise inşaat sektöründe sıva ve beton imalatında yapıştırıcı olarak kullanılıyor.
8: Durabilirsin.
9: Görevimizi tamamladık. Bir sorun çıkmadı. Her gün böyle geçsin.
1: Rene görevini tamamladı. Kireç taşları fabrikanın kendi lokomotifi kullanılarak boşaltma alanına taşınıyor. Boşaltma işlemi zemindeki özel boşaltma bacalarıyla yapılıyor. Fabrika Marn ve Kil kullanarak kireç taşlarını çimentoya çeviriyor. Bu fabrikada yılda yaklaşık 760 bin ton çimento üretiliyor. Kahramanlarımız bugün de işlerini başarıyla tamamladı. Teslimat görevlileri Manfred Reiter ve Daniel Berger bir sonraki müşterilerine varmak için yaklaşık yarım saattir yoldalar. Şu anda Theisenberg'e tırmanan orman yolundan Stoiser Alm'a ilerliyorlar. Dar yollar büyük kamyonlar için tasarlanmadığından Manfred çok dikkatli.
2: İşimizin bir püf noktası da virajlar. Virajlarda dikkatli olmamız lazım. Yolun ortası bombeli ve sağa sola doğru düşük banketler var.
1: Yani Manfred 290 beygirli kamyonu yolun ortasında tutmalı ve yayalara ve bisikletlilere dikkat etmeli.
10: Üçüncü aksı yükseltirsek, diferansiyelin olduğu ikinci aksın yolla temasını arttırabiliriz ve lastiklerimiz patinaj yapmaz.
1: Sonunda zirveye vardılar. Ama ne Daniel'in ne de Manfred'in manzara keyfi yapacak vakitleri var.
2: Kamyona bakarsanız daha 4 palet olduğunu görebilirsiniz. Bu da 160 kasa demek. Yani daha 1 saatlik işimiz var. Sonrasında da bakarız.
1: Listede sadece kasalı içecekler var. Daniel vinci yüklüyor. Rutin bir işlem ama...
10: Devrildi.
2: Olabilir.
10: Rüzgar yüzünden.
1: Kırılan şişeler bu işin bir parçası. Ama bu defa şans getirmiyorlar. Daha çok iş çıkartıyorlar.
10: Bunlar olabiliyor. Şişeler boş olduğu sürece sorun yok.
1: Kırık şişeler, cam parçaları özenle temizleniyor. Çünkü burada bisikletçiler dolaşıyor. Mesai planlandığı şekilde devam edecek. Siparişin bir kısmı depoya konacak.
2: Düzenleme yapmamız gerekiyor. Çünkü burası çok mal alabiliyor. Burayı doldurduktan sonra diğer kasaları bodruma indireceğiz.
1: Manfred depodaki kasaları düzenlerken Daniel siparişleri getiriyor.
2: Biraz ekstra çaba harcamamız gerekiyor. Çünkü kasaları biraz yüksek dizmemiz lazım. Bedava spor yani. Daniel.
10: Evet.
2: 5+5 kasa daha getir. Diğerlerini bodruma indireceğiz. Bu hiç hoşuna gitmedi.
10: 70 kasa inecek.
2: Evet. Hadi hemen indirelim.
10: Niye Bodrum'a iniyorlar?
1: Binada bir asansör var ama sadece 8 kasa alabiliyor. Ve elle kontrol ediliyor. Manfred aşağıda yardım ediyor.
2: Bunlar son kasalar. Şimdi yukarı çıkacağız, boşları alacağız ve sonra işimiz bitecek.
1: İki arkadaş bugün 12 ton içecek dağıttılar. Manfred ve Daniel kamyonda yaklaşık 100 kilometre yol yaptılar. Bu meslek oldukça ağır bir meslek.
10: Gün içinde çok fazla yol yapıyoruz. Bize genelde sadece kamyon sürdüğümüz söyleniyor ama gerçekte durum öyle değil. Sizin de gördüğünüz gibi ağır bir iş yapıyoruz.
2: Daniel, 6 kasa daha indir lütfen.
10: 6 kasa mı?
2: Evet, 6.
10: Tamam, indiriyorum.
1: Tamam, son sipariş teslim edildi. Bugünkü mesai takdiri topladı.
10: Manny.
2: Manny.
10: Sen de.
2: Çok iyiydin dostum, sen de. Tebrik ederim. Harikaydın.
1: Manfred ve Daniel için fabrikaya geri dönme vakti. İlk olarak dar orman yolundan aşağı inecekler. Daha sonra birbirlerine hak ettikleri o soğuk içecekleri ısmarlayacaklar. Hamburg limanına dönüyoruz. Lojistik müdürü Clemens Diekmann gergin. Denetlediği ilk konteyner çok hasarlı.
3: Kamyonlarımız birazdan konteyner almaya gelecek. Gözle görülür hasarlar için dışarıdan bir kontrol daha yapacağım.
1: Başka hasarlar da tespit edilirse bütün ihracat tehlikeye girebilir.
3: Beklediğimden daha iyi çıktılar. İlk hasarı gördüğümde biraz şok yaşadım. Diğerleri ne halde olur diye düşündüm. Neyse ki öyle değiller. İlk şoku atlattım. Sakinleşmeye başladım ve iyi oldu. Sadece bir tanesi hasarlı olabilir. Onu işaretleyeceğim. Evet, işte burada.
1: İş makinesi operatörü hasarlı konteyneri diğerlerinden ayırıyor. Tamir masrafı Hamburglu şirket tarafından ödenecek. Diğer konteynerler Oslo gemisine bugün yüklenebilir. Çin'deki inşaat patlaması giderek yavaşlıyor ama Çin yine de yurt dışından büyük miktarlarda tomruk satın alıyor.
3: Limana gidiyorlar.
1: Bu partide tam 400 ton tomruk var. Tomruklar konteynerlere ormanda yüklendi. Şangay yolculuğuna bugün çıkacaklar. Hepsinin zamanında limanda olması şart. Yoksa gemiyi kaçırma ihtimali var. Tomruklar yolculuğa buradan başlayacak. HMM Oslo gemisi Megamax sınıfında bir konteyner gemisi. Güney Kore'de 2020'de inşa edilen bu gemi dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biri.
3: Bu işi uzun yıllar yapıp gemicilikteki gelişmeleri gördükten sonra karşınıza bir anda 400 metrelik bir gemi çıkınca güvertesine çıkmak keyifli oluyor. Evet, şimdi çıkıyorum.
1: Bu Megamax filo 4 Avrupa limanını Singapur, Çin ve Güney Kore'ye bağladı. Haftalık seferlerle.
3: Şu anda mevcut olan en büyük konteyner taşıma gemisi bu gemi. Hamburg limanında ağırladığımız en büyük nesil gemi bu. Bu benim için de özel bir durum. Geminin genişliği 60 metreden fazla. 6 metrelik konteynerlerden 24 bin adet taşıyabiliyor. Bu kadar büyük ölçekli bir gemi insanı heyecanlandırıyor. Bu mesleği bu yüzden yapıyoruz.
1: Ve bu 24 bin konteynerin 14 tanesi aşağı Saksonya'dan gelen Ladin tomruklarıyla dolu. Yükleme işlemi kendi başına bir lojistik şaheser. Her bir konteynerin sıkışık bir yükleme zaman aralığı var ve güvertedeki yeri belli. Bunun haklı bir sebebi var.
3: Bir sonraki yükleme ve boşaltma limanının sıralamasına harfiyen uymak zorundalar. Yani gemi ilk Asya limanına yanaştığında konteynerlerin kolayca indirilebilecek bir noktada olmaları gerekiyor. Altlarında kalmamaları şart. Yoksa zaman ve para kaybı olur.
1: Bu devasa gemi tam yüklü olduğunda Elbe kanalını geçemez. Hamburg limanı da yoğunluk konusunda kendi sınırını zorlamaya başladı.
3: Konteyner yükleme vincinin belli bir mesafesi var. Deniz kıyısından son konteynerin olduğu noktaya kadar uzanabiliyor. Bu mesafede belli ağırlıklar kaldırabiliyor. Sınıra yaklaşıyoruz. Bundan ötesi yok. Gemiler bundan daha geniş olamaz. Bu kadar. Daha geniş ve daha uzun olamazlar.
1: HMM Osto gemisinin yüklemesi akşam tamamlandı. Artık yolculuğuna başlayabilir. 15 gün sonra Alman tomruklarıyla birlikte Şangay Limanı'na varmış olacak.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Açık havada mı çalışacaksınız? Hava şartları nasıl olursa olsun tam da işinizi görecek aletler bizde. El arabasını boş verin. Bardağınızı bile koyabileceğiniz motorlu bir arabamız var. Kamyonetin arkasında kullanabileceğiniz bir alet. Veranda kurmanın yeni ve hızlı bir yolu.
3: Hazır mısın? Çalıştır.
2: Güzel. Ve kablosuz hafif bir yaprak üfürücüye göz atacağız. Ayrıca kar küremek için artık seçenekleriniz var. Ya küreyerek atarsınız ya da sadece bunu çalıştırırsınız.
4: Kendimizi karın kralı olarak görüyoruz. Büyük kar fırtınalarına bayılıyoruz.
2: Nasıl yapıldıklarını görmek üzere hazır kuzeye gitmişken kökeni ilk kar motorunun icadına dek uzanan diğer bir firmayı da ziyaret edeceğiz. Yazın da boş durmuyorlar.
5: Bu araçları sadece yapmakla kalmıyoruz, kullanıyoruz ve müşteriyiz.
2: ATV'lerin nasıl yapıldığına da şahit olacağız. Açık havadaki yeni çalışmalarınız için gereken her şey bizde. Merhaba, ben Chris Grundy. Bugün tamamen açık havada iş görecek aletlere odaklanacağız. Siz de benim gibiyseniz daima bahçe işlerini yapmanın kolay bir yolunu arıyorsunuzdur. Şuna bir bakın. Bu bahçe arabası elektrikli bir yük arabası. Artık onca bahçe malzemesini yüklenip taşımanıza gerek yok. Tek bir tuşa basmak yetiyor. Motor işi sizin için hallediyor. Bütün gün kan ter içinde el arabasıyla koşturuyor musunuz? Bu bahçe arabasıyla artık enerjinizi bitki dikmeye saklayabilirsiniz. Motorunu çalıştır ve git. Bu bahçe arabası 90 kiloya kadar taşıyabiliyor. Bu sayede malç, toprak ya da talaşı adeta parkta yürüyüş yaparcasına rahat taşıyorsunuz. Bu bebeğin 3 vitesi var. İleri, geri ve hızla ileri. Evet. Bu hızlıydı. Fosil yakıtla çalışmadığı için çevreciliği sadece işleviyle sınırlı kalmıyor. Benzin yok, motorin yok. Bu şey sadece elektrikle çalışıyor. Ve bütün bahçe aletlerini koyabileceğiniz yerlere sahip. Soğuk içecek koyma yeri bile var. Yokuş yukarı köşelerden, kaldırım ya da çim üstünden. Bu aracı her yerde rahatça sürebilirsiniz. Gece boyunca şarj etmek yetiyor. Bütün günü tek bir şarjla çıkarabilir. Kamyonet kasanızı atölyeye mi çevirmek istiyorsunuz? Kayan platforma bir göz atın. Neredeyse bütün kamyonet kasalarına eldiven gibi uyan bir yapıya sahip.
6: Müşterinin tek yapması gereken çalışacağı yüzeyi ayarlamak. Platform bir çekecekle çıkıyor, elle çekmesi çok kolay. Kamyonetin kasasından rahatça çıkıyor. Bütün aletlerinize rahatça ulaşabilirsiniz.
2: Ve bir ekle aletlerinizi güvenliğe alıyorsunuz.
6: Aletlerinizi bir kutuyla güvenliğe alabilmeniz çok güzel. Bu ayrıca hırsızlığa karşı da koruma sağlıyor.
2: Platform çok yük taşıyabildiğinden sonuna dek yükleyebiliyorsunuz.
6: Bu alet 340 kilo yük taşıyabiliyor ki bu onu bu sektörün en sağlam ürünlerinden biri yapıyor.
2: Yol boyunca alışveriş yapmanıza da olanak sağlar. Beton dünyası gibi ticari fuarlarda olağanüstü makinelere rastlayabiliyorsunuz. Buna göz atmadan geçemedim. Bu bir mini kazıcı. Normal bir kazıcının yaptığı her şeyi yapabiliyor. Buraya dikkat. Tek fazla 220 voltluk elektrikle çalışıyor. Fişe takmak yetiyor. Ve boom! Gitme hazırsınız. Bunu istediğiniz yere koyabilirsiniz. Mini kazıcı 1,5 metreden derin çukurlar kazabiliyor ve bir sürü farklı ekipman kullanabiliyor. Ve günlük kirası yaklaşık $250. Bir kazıcı için küçük olabilir ama bahse girerim envanterinizdeki bütün aletlerden daha büyüktür. Çukur kazıldı. Hem de mini usulü. Tek fazla 220 voltluk elektrikle çalışıyor. Fişe takmak yetiyor. Ve boom! Gitme hazırsınız. Bunu istediğiniz yere koyabilirsiniz. Mini kazıcı 1,5 metreden derin çukurlar kazabiliyor ve bir sürü farklı ekipman kullanabiliyor. Ve günlük kirası yaklaşık $250. Bir kazıcı için küçük olabilir ama bahse girerim envanterinizdeki bütün aletlerden daha büyüktür. Çukur kazıldı. Hem de

0: yapması çok daha estetik durur. Aha. Ama bu zaman alır. Bunları koyup çekiç ya da matkapla çıkarman evet. gerekir. Döşemeleri bu küçük klipselle tutturmanın bir yolunu bulmuşlar.
1: Tom bana bu yeni döşeme tabancasının nasıl işlediğini anlatıyor. Bu gereç gizli döşeme vidalarıyla çalışıyor.
0: Bu küçük klipsi tabancaya yerleştiriyorsun. Şimdi döşemenin deliğine yerleştiriyorsun. Böylece içeriktir, içine ve aşağı evet. Hazır mısın? Çalıştır.
1: Güzel. Hemen içine gömülüyor. Hatta üstten de görebiliyorsunuz.
0: Bir klips daha koyalım.
1: Tamam.
0: Ve çalıştır. Yana kaydır. İşte bu.
1: Güzel.
0: Hızla bitti.
1: Evet, çok güzel. Bu gerçekten de verandayı hızla tamamlayabilir gibi görünüyor.
0: İşin güzel evet. tarafı şu. Yap. Diyelim ki yanlış yere sabitledim.
1: Ki bu daha önce başıma
0: öyle
1: geldi.
0: Mi? Yok canım, sen evet. hata yaptın mı?
1: Aynen öyle.
0: Peki, bunun gibi bir vida tamam. tabancasıyla sökebiliyorsun.
1: Şuna bak.
0: Şimdi klipsi Boom. Söküp döşemeyi çıkarabilirsin.
1: Bayıldım. Bayıldım. Vidalar sorunsuz rahatlıkla çıkıyor. Şuna bak. Şimdi en baştan.
0: En baştan.
1: Akıllıca. Döşeme tabancası ve vidalarıyla artık veranda yapmak çok daha kolay ve güvenli. Beğendim. Çok hoş. Az sonra kardan kurtulmanın yeni yollarını göreceğiz. Yana itebilir ya da savurabilirsiniz.
2: Savururken ana fikir istediğin yere savurabilmek.
1: Bu kar küreğicinin el ısıtma sistemi bile var. Fabrikada bunların nasıl yapıldığını görmek üzere Wisconsin'e gidiyoruz. Birazdan. Evet, kar yağdığında bunu yapmak zor bir iştir. Dikkatli olmazsanız sırtınızı kolaylıkla incitebilirsiniz. Fakat daha kolay bir yolu var. Kar yığınlarını rahatlıkla savurabilirsiniz. Bunu yerinde görmek üzere Wisconsin'e gittik. Soğuk iklimlerde kışın genelde tepeleme kar yağar. Ama neden bütün vaktimizi kar küremeyle geçirelim ki? O bembeyaz yığınlardan bununla rahatlıkla kurtulabilirsiniz.
2: Kendimizi karın kralı olarak görüyoruz. Büyük kar fırtınalarına bayılıyoruz.
1: Firma diğer açık hava ekipmanlarının yanı sıra 29 farklı türde kar küreğici yapıyor ve 1960'dan beri kar fırtınalarının üstesinden geliyor.
2: Ne zaman bol miktarda kar yağsa müşterilerden aldığım Arians ürününü çok beğendiğim şekilde yüzlerce mesaj alıyoruz.
1: Sıradan kar küreğicilerin aksine bu alet karları 15 metreden uzağa savurabiliyor.
2: Konseptimiz temel olarak karları sadece makineyle üfürmek yerine uzağa savurmak. Bu makinenin önemli özelliklerinden biri.
1: Elbette bunu iniş yeri komşunuzun garaj yolu olmayacak şekilde yapıyor.
2: Savururken amaç düşmesini istediğin yere isabet ettirmek.
1: Bu kontrolün sırrı iki aşamalı tasarımında gizli.
3: Savurmanın ilk aşaması bu gördüğünüz burgaç. Saatte yaklaşık 125 devirle dönüyor. Oldukça yavaş işlevi karları çekip arkadaki fana doğru itmek ve sonra da dışarı savurmak. Bu çok geniş alanlara yağan şiddetli tipilerin neticesinde oluşan geniş kar kütleleri için yapıldı.
1: Alet çok büyük kar yığınlarını ise farklı bir yöntemle kürüyor.
3: Diyelim ki garaj yolunun sonuna geldim ve dönmen gerek. Bunu otomatikman algılıyor ve dıştaki teker daha hızlı dönerken içteki daha yavaş dönüyor. Böylece daha hızlı dönebiliyorsun.
1: Ayrıca çelikten hareketli bir küreğicisi var. Ve buna bayılacaksınız. Entegre bir el ısıtıcısı var.
3: Şu tuşu kaldırınca bir kablo her iki tutamacı da ısıtıyor. Bu enerji motordan geliyor ve tutamaçları ısıtıyor.
1: Firma bütün ürünlerini kuzeyde Wisconsin'daki Brilliant'da üretiyor. İlk adım çilekleri şekle sokma.
3: 68 kiloluk pres savurgacın parçalarını tek tek kesiyor ve buradan da son şekli alacakları ikinci bir prese giriyorlar.
1: Sonra sıra kaynağa geliyor. Burada işi robot devralıyor ve destekleri ve tüpleri monte ediyor.
3: Günde 1000 kar küreğicisi yapılacaksa bunlardan 2000 tane yapıyoruz çünkü her makinede bundan 2 tane var.
1: Öte yandan diğer çelik parçalar da presle şekillendiriliyor.
3: Bu pres alanında sonuçta kar mevsiminin her ayında 1 milyondan fazla değişik parça yapılıyor. 2500 tona yakın çelik kullanıyoruz.
1: Sıradaki işlem tüm bu parçaların temizlenip toz boyayla kaplanması. Elbette meşhur rengi olan açık turuncu kullanılıyor.
3: Turuncuya bayılırım. Kar fırtınasından arabayla geçerken herkesi dışarıda turuncu bir kar küreğiciyle görmeye bayılıyorum.
1: Bundan önce her parçayı nihai montajla birleştiriyorlar. Burada gerçekten asla vakit kaybedilmiyor.
3: Burada her vardiyada yaklaşık 20 kar küreğici üretiyoruz.

0: Bu departmanda 20'den fazla kişi çalışıyor. Çalışanlardan her biri yaklaşık 90 saniye içinde bir ürün üretmek zorunda.
1: Ve nihayet ürünler kutulanıp gönderiliyor. Çoğu kuzeye giderken bazıları hiç beklenmedik yerlere gönderiliyor.
2: Hawaii'de dağın tepesinde bir tane olduğunu biliyoruz. Orada bir hava tahmin istasyonu mevcut.
1: Kar düşen her yerde bu güzellerden birinin olması işe yarıyor. Kesinlikle alternatifine üstün geliyor.
2: Bu cihaz çok daha temiz çalışıyor. Geniş alanları çabuk temizliyor. Hem güvenli hem de efektif olduğunu düşünüyoruz.
1: Kışın dışarıda çalışmanız gerektiği anda yanı başınızda. Kardan kurtulmanın daha düşük teknolojili bir yolunu arıyorsanız kar küremekten kurtulmanın bir yolu daha var. İşte bununla.
3: Evet, kesinlikle kar küreğimden daha çok kar temizliyor.
1: Bununla karı küremek yerine iterken bir yandan da boşaltıyorsunuz.
3: Bu kendini buldozere çevirmek gibi bir şey. Sadece itiyorsun.
1: Arkada 113 kilo taşıyabilen 10 santim çapında bir tekeri var.
3: Tekerlek bir tripod etkisi yaratıyor. Arkada daha iyi bir denge sağlıyor. Böylece iterken çok daha fazla destek alıyorsunuz.
1: Bununla çalışırken...
3: Bununla bir futbol sahasını bile temizleyebilirim.
1: Çok daha az eforla, çok daha fazla kar temizliyorsunuz. Az sonra, çim biçme makinesinin teliyle uğraşmaktan gına geldiyse... Mutlaka görmeniz gereken bir gerecimiz var. Ayrıca aklınızı başınızdan uçuracak bir gereçle karşılaşacaksınız. Ya batarya veya fiş istemeyen bir ışık kaynağına ne dersiniz, hiç sorun değil. Bırakın güneşin gücü işi sizin yerinize yapsın. Kabul etmek gerek. En sessiz yaprak üfürücü bile çok gürültülüdür. Hatta bazı şehirlerde gürültü kirliliğinden ötürü illegal sayılır. Peki yaprak üfürücüyü yasaklayan ilk şehir hangisi? Illinois'daki Kenilworth mü? Colorado'daki Aspen mi? Kaliforniya'daki Carmel by the Sea mi? Yoksa Kaliforniya'daki Beverly Hills mi? Az sonra cevapla birlikte döneceğiz. Gürültü kirliliğinden ötürü yaprak üfürücüyü yasaklayan ilk şehir hangisidir? Cevap, Kaliforniya'daki Carmel by the Sea. Burada üfürücüler 1975'te yasaklanmış. Ve bunu 1978'de Beverly Hills izledi. Ot biçerken bir çim biçici kullanmak işi epey hızlandırır. Ama telini değiştirmek hiç de keyifli değildir, değil mi? Bu işi çok daha hızlandıracak bir ürünümüz var. Müthiş bir ürün. Çim biçicinizin teli kopar ya da dolanırsa bu sorunu çözmek zor olabiliyor.
4: Tabii çok zevkli, şuna bak. Adına çalıştığım Connecticut'taki peyzaj şirketinde 8-9 kişilik ekibin içinde bunu doğru biçimde sarmayı bilen sadece bir kişi var. Şimdi geldik işin karışık kısmına.
1: Bu alet çim biçme teli takma aparatı. Bu işlemi hem hızlı hem de kolay kılıyor. Sarmak için... Aparatı çevirmek yetiyor.
4: Evet, gördüğünüz gibi içeri alıyor. İşte.
1: Neredeyse bütün benzinli çim biçicilerle uyumlu.
4: Çalışmaması imkansız, çok kolay.
1: Alet makinenin telini anında yerine sarıyor. Aklınız başınızdan uçacak. Nasıl ama? Hissediyor musun? Bu mini üfleyici küçük ebadına rağmen büyük bir güce sahip. Evet. Bu elbette bunun işlevlerinden biri. Gerçekten güzel bir şey. Elbette bu bir üfleç ama bu aparatı çıkarıp yana takınca vakum oluveriyor. Takılabilecek opsiyonel bir toz aparatı da var. Ve sadece çekiyor ve veriyor. İş yerinizi temizlemek, yaprakları üflemek, ne isterseniz yapıyorsunuz. Hissettin mi?
5: Evet.
1: Söylesene, bununla ne yapmak isterdin?
5: Bilmek istemezsin.
1: Üç değişik ayarı var. Düşük, yüksek ve orta. Burada yüksekte batarya 15 dakika dayanıyor. Ortada 20 dakika. Düşükte ise 25 dakika. Bunu evde yapmayın. Ve bakın ne kadar da küçük. Kullanışlı ve hafif. Hissetmiyorsunuz ama gerçekten güçlü bir şey.
6: Bak saçımı darmadağın ettin.
1: Biliyorum ama hoşuma gidiyor. Teşekkür ederim. Bu alet elektriğin olmadığı yerde size ışık sağlıyor. Mesela alet kulübenizde.
7: Bu güneş enerjisinden ışık elde etmek için bir güneş paneli. Bununla caddeden ya da elektrik şirketinden ekstra tel çekmeden içeriği aydınlatabilirsiniz.
1: Sistem çok basit. Lambayı güneş girmeyen bir yere, güneş panellerini de giren bir yere takın.
7: Bu üç vidayı takıyorum. Lambayı yerleştirip kabloyu lambaya takıyorum ve bitti.
1: Gayet basit. Kablo çekmeye gerek yok. Takıp çalıştırıyorsunuz.
7: Gayet güzel çünkü kablosu önceden çekilmiş. Kabloyu ışığa bağlamak son derece basit. Bastırıp takman yetiyor.
1: Dönen kafa güneş panellerinin ayarlanıp güneş ışınlarını her daim yakalamasını sağlıyor. Hatta bulutlu bir günde bile çalışıyor. Güneş gücüyle çalışan ışıkla temiz ve çevreci yaşarsınız. Sırada kar motorlarına 10 yıllardır aşinasınız ama ATV'leriyle sizlere bütün bir sene boyunca iş ve keyif amaçlı hareket imkanı sağlayan bir yer var.
5: Bu araçları yollarda test ediyoruz. Çünkü biz önce müşteri, sonra çalışanız.
1: Burada arazi araçlarını nasıl yapıp test ettiklerine göz atacağız. Birazdan. Arazi araçları artık sadece toz toprak içinde yuvarlanmaya yaramıyor. Günümüzde ATV'ler arazinizde yük taşımaya, çekmeye ve toprak sürmeye de yarıyor. Ve hala arazide yol almanın en iyi yöntemini sunuyorlar. Kuzey Minnesota'ya ATV'lerin ABC'sini öğrenmeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet. Firma dünyanın en popüler arazi araçlarından bazılarının üreticisi. Ama muhtemelen kar motorlarını daha iyi biliyorsunuzdur.
8: Bu alet 1954 model.
1: Esasen şirketin kurucularının asıl şöhreti 50 yıldan uzun bir süre önce ilk kar motorlarını üretmiş olmalarından geliyor. Bu kar motorları büyük bir başarı yakalamıştı. Ve ATV'ler de bunların yazlık versiyonu olarak tasarlandı.
9: Yazın elbette bir kar motoru kullanamazsın. Ama yine de binecek bir araç gerekir. İşte ATV'lerin serüveni 1985'te böyle başladı.
1: ATV'ler hızla popüler oldu ve günümüzde firmanın simgesi olan ürünlerinden biri haline geldi. Ve görünen o ki işlevleri yaz mevsimiyle
5: bunları
1: sınırlı değil.
5: Bunları yıl boyunca kullanabilirsiniz. Kışın toprak sürmekte, yazında peyzaj çalışmalarında kullanılıyor. Kaldırabilir, taşıyabilir ve çekebilir.
1: Doğru duydunuz. Çekebiliyor. Bu bebekler böyle hafif bir araca kıyasla çok büyük bir çekiş gücüne sahip.
5: Bu bizim Sportsman XP850'miz. 850 cc hacminde, 70 beygir gücünde bir makine. 1500 kiloyla en yüksek çekme kapasitesine sahip.
1: Karda sıkışmış bir karavanı çekip çıkarmaya yeter. İş bu ATV'leri yapmaya geldi mi şirketin Minnesota Roseau'daki fabrikasında çalışan işçiler eserleriyle gurur duyuyorlar.
5: Sürüş deneyimini anlıyoruz ve bir çalışan olarak bir sürücü olmak da son derece önemlidir. Bu araçları sadece yapmakla kalmıyoruz, kullanıyoruz. Yani bir yandan da müşteriyiz.
1: İşin ilk adımı sağlam çelik şasiyi birleştirmek. Sonra robotik kollar lazerli hassas bir sistemle parçaları kaynaklıyor.
0: Kaynakçıların işi bitince çatı katına giden bu banda yüklüyorlar. Bandın uzunluğu birkaç kilometre kadar tutuyor.
1: Taşıyıcı bantlar kaynaklanmış şasi ve parçaları toz boyayla boyanmadan önce temizleme merkezine götürüyorlar.
0: Toz boya esasen neredeyse mikroskobik boyutlardaki küçük plastik tanelerinden oluşuyor. Bunlar fırına girince tanecikler eriyip parçayı kaplıyorlar. Yani parça plastik kaplanmış gibi oluyor. Bu son derece sert ve dayanıklı bir yüzey sağlıyor.
1: Sonra birleştirme alanına götürülüp yüksek performanslı süspansiyon ve güç yönetim sistemleri yerine takılıyor.
0: Bu aletleri idare etmek zordur. Ve bu sistem aracı çok düşük hızlarda bile tek parmakla yönetmek, ağır yükleri çekmek ve karı itmek imkanı veriyor. Sürücü için ergonomik açıdan çok rahat ve kolay bir sürüş sağlıyor.
1: Son ve muhtemelen en önemli adımsa her bir aracı test etmek.
0: Burası operatörün aracı içine sürüp bir seri elektronik ve mekanik teşhis testi uyguladığı hareketli yol testi merkezi.
1: Bütün sistemler kontrol edilince ATV'ler bayilere gönderiliyor.
5: Bu ürünleri yapan insanlar olarak eserlerimiz konusunda tutkuluyuzdur. Biz sadece bir ofiste oturup bunları yapmakla kalmıyoruz. Bunları yollarda test ediyoruz. Önce müşteri, sonra çalışanız.
1: Şirket o ilk kar motorlarından bu yana çok yol kat etti. Günümüzde şirket daha ziyade ATV satıyor.
9: Bunlar açık arazide yapmaktan keyif alacağınız şeyler anlamında çok daha değişken bir profile sahipler.
1: Ve bu listeye giderek daha fazla madde ekleniyor. Tek yapmam gereken kontroller aynı. İçeri, dışarı. Kepçeyi kapat, kepçeyi aç. Evet. Giriyorum. Ben bir hız şeytanıyım.
10: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
13: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
14: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
15: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
16: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
17: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
18: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
19: Bu ne böyle?
18: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: 17 gram.
1: 17 gram altının değeri 1100 dolar.
2: Bu iyi bir çalışmaydı.
0: Evet, fena evet. değil.
1: Bu külçe Wells ailesi için harika bir keşif olsa da nadir bulunuyor ve ilk test için güvenilir olmayan bir ölçü oluşturuyor.
0: Birbirimize bakıp
3: "Oh, eyvah" dedik.
0: Eyvah.
3: Eyvah. Onun adına çok sevindim ama aynı zamanda evet. bunun bütün hesapları bozacağını düşündüm.
1: Reno'da Freddy ve Juan geçen yıl yardım ettikleri ailelerle tekrar görüşüyor.
0: Wells ailesi bu şimdiye kadar bulduğumuz en büyük külçe dediğinde
3: başımızın belada olduğunu anlamıştı.
0: Evet.
1: İlk tartım büyük bir külçe yüzünden sapınca Freddy ve Juan Wells ailesinin verimini artırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
0: Onlara verdiğimiz en büyük şeylerden biri bilgi oldu. Nasıl araştırma yapılır, nasıl saha incelenir evet. öğrettik.
1: Parçalı ve dengesiz arazide şanslarını artırmak için Wells ailesi altın damarlarını bulma konusunda adeta ustalık dersi alıyor.
0: Tamam, size göstereyim. Burası daha önce çalışılmış.
1: Freddy sahada kolayca taşınabilen küçük bir arama oluğu yaparak toprağı test etmelerini sağlıyor.
0: Siz artık sadece madenci değilsiniz. Bu arazide artık arayıcı
3: evet.
0: madencisiniz.
3: Bir sürü tamirat yaptık.
0: Sonra ikinci testi yaptık.
3: İçimden işte bu sefer olacak diyordum.
2: Tamam. İşte sonuç bu çocuklar.

0: Ev içinde tadilat yapmanız gerekiyorsa bu aletler işinizi görecektir. Her tür kenar ve köşe için 8 başlığı bulunan zımpara makinesini inceleyelim.
1: Bu zımpara makinesi büyük bir ütüye benziyor.
0: Ayrıca bu bölümde dönme kabiliyeti değişen bir matkap ve karanlıkta parlayan bir yapıştırıcı göreceğiz.
2: Şu büyük olanı gördün mü? Açıkçası böylesini daha önce hiç görmedim.
0: Buna ek olarak gizli kalan şeyleri görmeye yarayan minik bir kamera var. Duvarınızın içinde böyle bir şey olmasın, aman dikkat. Pop-up tornavidaları ve güçlü çekişleri inceleyeceğiz. Son noktayı koymamı istiyor musun? İşte böyle. Çatı izolasyonunu sökmek için güçlü ve kullanışlı bir alet de var.
3: İşte böyle. T başlı cıvata isteyen var mı?
0: Evinizin olukları nasıl yapılıyor görmek ister misiniz?
4: Oldukça minik ama çok iş gören bir alet.
0: Bu alet 40 sene içinde pek bir değişime uğramadı. Bir dahaki sefere gönye burun testere kullanmadan önce iyi düşünün.
5: Bu gördüğünüz dişler dakikada 120 vuruş yapıyor.
0: Testerelerin dişlerinin nasıl yapıldığını da fabrikasında göreceğiz. Birazdan bir şeyleri tamir etmeye başlıyoruz. Merhaba, ben Chris Grandi. Bugün ev içerisinde tamir gerektiren durumlarda işinize yarayacak aletlerden bahsedeceğiz. İlk olarak listenizde bu zımpara varsa hiç düşünmeyin. Çünkü çok kullanışlı. Zorlu köşeleri bile zımparalamak için kullanabileceğiniz... 8 farklı başlığı bulunuyor. Hatta yuvarlak kenarlarda kullanabilirsiniz ya da pürüzsüzleştirmek istediğiniz herhangi bir yerde. Kenar ve kıvrımları zımparalayacaksanız 8 başlığıyla bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ulaşılması güç olan noktalara birbirinden farklı 8 başlıkla ulaşabilirsiniz.
1: Bu yuvarlak parça özellikle mutfak dolaplarının ön yüzünde kullanılıyor. Gördüğünüz gibi eğilip bükülebiliyor. Bu yüzden bunu zemine sıkı bir şekilde sabitleyebilirim. Mükemmel oldu.
0: Her tür çevrede ve açıda 8 başlıklı zımparanın yapamayacağı iş yok. Normal düz bir zeminde bile zımparaya standart başlığı takarak çalışmaya hız kesmeden devam edebilirsiniz.
1: Normalde üçgen bir zımpara kullanıyorsanız üçgen zımparanın bunun yanında çocuk oyuncağı gibi kaldığını düşünebilirsiniz. Ancak büyük olması bir eksiklik değil. Şekli ütüye benzediğinden çalışma hızını arttırıyor.
0: Zımparanın kullanışlı minik ışıkları görmenin zorlaştığı alanlarda size yol gösteriyor. Bu nedenle zor noktalara zımpara yaptığınızda 8 başlığıyla birlikte işinizi çabucak halledeceksiniz. Zor işleri sıralamamız gerekseydi çatı işleri sanırım en üst sırada olurdu.
3: Çatı işlerini yapmak zordur. Tüm vücudunuzu kullanmanız gerekir. Aynı zamanda dengede durmalısınız.
0: Ve bu işlerden belki de en zoru eski izolasyonu yerinden sökmektir.
3: Bazıları sökerken kürek kullanıyor. Bizse çoğunlukla dirgen kullanıyoruz.
0: Ancak artık yeni bir yol daha var. Bu havalı aletin adı minik canavar. Eskilerini söküp atıyor ve bunu yaparken de canavar gibi çalışıyor.
3: Bu minik canavarı yavaş bir şekilde hareket ettiriyorum. İşte böyle. T başlı cıvata isteyen var mı? Gördüğünüz gibi shingle'lar çatıya çiviyle sabitlenmiş bir durumda. Bu alet hepsini söküp çıkarıyor.
0: Bu minik canavar bunları çatıdan sökerken elektrikli bir matkap kullanıyor.
3: İçerisinde ne olduğu hakkında bir fikrim yok, emin değilim. Sadece burada bir matkap olduğunu ve dönme hareketi yaparak sökme işlemini gerçekleştirdiğini tahmin ediyorum. Gerçekten güçlü bir makine ve tabakaların altına inmesi çok kısa sürüyor diyebilirim. Dişleri de aynı şekilde güçlü. Bana sorarsanız bu makineyle her türlü malzeme üzerinde çalışılabilir.
0: Diğer çatı işlerinde kullanılan aletlerin aksine bu minik canavar küçük ve hafif. Küçük olmasına rağmen güçlü. Belki de bu yüzden minik canavar adını takmışlardır. Tamir ederken sorunu daha iyi görmek ister misiniz? Sıradaki aletimiz sorunun arka planını görmenizi sağlayacak. Pekala indi. İleri görüşlü biri olduğunu biliyorum ve görmekten bahsetmişken... ...bugün bizlere ne göstereceksin söyle bakalım. Kamera mı?
6: Evet, bildin. Harikasın.
0: İleri görüşlü olmak için kamera gerekir, öyle değil mi?
6: Tabii.
0: Peki, elinde tam bunun için kullanabileceğimiz bir alet var. Bize anlat.
6: Bu gördüğünüz aletin adı inspektör. İnspektör dijital bir gözlem kamerası. Bu aletle duvarların içinde ne olup bittiğini görebilirsiniz. Onların içine bakabilirsiniz.
0: Harika, beğendim. Zaman tasarrufu sağlıyor. Çünkü tüm duvarı yıkmadan içerideki sorunu görme şansı tanıyor.
6: Kesinlikle.
0: Uç kısmında dijital bir kamera bulunuyor ve bu kamera başlığı 20 milimetrelik deliklerden bile geçebiliyor. Ardından 6 santimlik yüksek çözünürlüklü ekranın her şeyi net biçimde görebilirsiniz.
6: Tabii öncelikle minik bir delik açmalısınız. Kamerada gördüğümüz şu minik şeyler küf. Yani
0: anladım.
6: Tamamen yıkmadan inceleme
0: fareyi
6: yapabilirsiniz.
0: Fareyi gösterir mi peki?
6: Onu da gösterir.
0: Bu alet tam bana göre çünkü farelerden uzak durmam lazım. Sadece duvarlarda kullanılmıyor. Ayrıca makinelerde de kullanılabilir.
6: Örneğin makinenizdeki tüm parçaları sökmeden kamerayı kullanarak sorunu bulabilirsiniz.
0: Anladım. Peki gücünü nereden alıyor?
6: Gücünü pillerden alıyor.
0: Aha.
6: 12 volt gücünde ve lityum iyon pilleri olarak Aha. geçiyor. Gördüğün gibi gerçekten kullanışlı bir alet ve diğer parçalarla
0: evet,
6: uyumlu.
0: Öyle. Yani bunu diğer aletlerle birleştirebilirim.
6: Evet, bunu yapman mümkün.
0: Bu alet size büyük bir kolaylık sağlayacak. Bir gün duvarınızın içinde bununla karşılaşırsanız dikkatli olun. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Karanlıkta parlayan beyaz ve yapış yapış şey deneyin nesi? Bu gördüğünüz karanlıkta ışık saçan bir yapıştırıcı.
2: Yapıştırıcı tahta zemin üzerinde iz bırakmaz. Aslında renk pigmentinin önünü keser. Bu yüzden pigment tahtaya işlemez ve zeminin üzerinde kalır. Bir kavak ağacı parçası alalım. Başka bir yapıştırıcı kullanır olsaydık minik lekeler olacaktı. Bunda yok.
0: Ama gördüğünüz bu yapıştırıcı sayesinde hava karardığında yapıştırıcının nerede olduğunu hemen bulabilirsiniz.
2: Evet, şu an nerede olduğunu görebiliyorum. Şuraya baksana, şu büyük geri gördün mü? Zımparayla düzeltirken bu kadar dikkatli olamıyoruz.
0: Karanlıkta parlama gibi bir durum söz konusu olmasaydı tüm yapıştırıcıyı zımparalardık.
2: Ama bu malzeme sayesinde tertemiz bir iş çıktı. Tam istediğimiz gibi oldu. Çok işe yarar bir
0: Karanlıkta durum. Parlayan yapıştırıcı normal bir yapıştırıcıya eşdeğer. Tek farkı parlaması. Ve bu gerçekten aşırı havalı. Çocukken kullandığımız kalemlere benziyor değil mi? Alt kısmından ittirdiğinde yeni bir tornavida ortaya çıkıyor.
7: Tek yapmamız gereken bu minik kolu itmek. İttikten sonra başlık değişecek.
0: Ayrıca eve özel yağmur oluklarına bakacağız.
4: 1966 yılından beri bu makineleri üretiyoruz. Herhalde 14.000'i geçmiştir.
0: Evinizdeki su oluklarını yapan makinelerin fabrikasını görmek için Colorado'ya gideceğiz. Birazdan. Bir dergi tarafından yılın aleti seçilen bu tornavidanın 6 farklı başlığı bulunuyor. Tek bir hareketle değiştirebilirsiniz.
7: Ayrıca 3 farklı boyut seçeneği var ve bunlardan birini tercih edebilirsiniz.
0: Sadece kullanmak istediğiniz başlığı seçin.
7: Ve ortaya çıkarın, işte bu kadar.
0: Asıl harika olan yanı tüm başlıkların alete takılı olması. Tek yapmanız gereken baş parmağınızla ittirmek.
7: Tek yapmanız gereken bu minik kolu itmek. İttikten sonra başlık değişecek.
0: Şeffaf olan koni şeklindeki başlık sayesinde hangi başlığın geleceğini görebiliyorsunuz.
7: Evet, işte böyle çalışıyor.
0: Üzerindeki LED ışıklarını ihtiyaç halinde kullanabilirsiniz.
7: Işık her zaman tornavidanın uç kısmını aydınlatıyor.
0: Bu minik aletin 6 farklı başlığı sayesinde her işinizi rahatlıkla halledebilirsiniz. Kullanışlı olduğundan her daim elinizin altında tutacağınız bir alet.
7: İşte oldu. Havalı bir alet.
0: Farklı şekillerde ve boyutlarda satılıyor ve şimdiye kadar gördüğünüz özellikleriyle bu alet kesinlikle bizden geçer not aldı. Su oluklarınızı temizlemeniz gerekiyorsa bunu yapmanın 2 farklı yolu var. Bu parçalardan satın alabilirsiniz. Ya da diğer hatasız yolu seçebilirsiniz. İhtiyacınız olan uzunluk fark etmeksizin kaynaksız oluk sistemleri tam da sizin aradığınız gibi eve özel yapılıyor. Nasıl yapıldıklarını görmek için Colorado'daki fabrikaya doğru gidiyoruz. Belki şimdiye kadar evinizdeki su oluklarına bu kadar dikkat etmemişsinizdir. Sadece temizleme ve yenileme işleriyle ilgilenmiş olabilirsiniz. Nasıl yapıldığına gelecek olursak çoğunlukla bu roll form makinelerde üretiliyor. Alüminyum parçasına evin boyutuna göre şekil veriliyor ve su oluğu ortaya çıkıyor. Doğrudan kamyonun arkasında yapılıyor.
8: İşimizi kolaylaştırıyor çünkü 10, 20, 50 metrelik oluk parçalarını sürüklememe gerek kalmıyor. İş alanına rahat bir şekilde taşıyabiliyorum. Bu büyük bir kolaylık.
0: Colorado'daki fabrikayı ziyaret ettik ve mükemmel su oluklarını üreten makineleri yerinde görme şansımız oldu.
4: Ürünümüz küçük bir araçtır ama çok büyük iş başardığı için eşsizdir.
0: Sarmal metal parçası 2 metrelik makineden geçip şeklini alıyor. Basit bir fikir olsa da piyasada hemen kendine yer bulmuş.
4: 1966 yılından beri üretiyoruz. Herhalde 14.000'i geçmiştir.
0: Su oluklarını yapan makineleri gördük. Peki bu makinelerin nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Son model su oluğu makineleri Denver dışındaki bir fabrikada üretiliyor ve monte ediliyor.
2: İşlem burada başlıyor. Ham malzeme geliyor ve kesme işleminin yapılacağı alana taşınıyor.
0: Kesim alanında ham çelik ve alüminyum malzemeler kısa süre içerisinde parçalanıyor. Bu sırada freze makinesi plakaların sonuna belirli kesikler atıyor.
2: Bunun sonucunda makinenin uç kısmı bitiyor ve ardından kesim parçası ekleniyor. Freze makinesi devreye girip boşlukları oyuyor. Pencereleri oluşturuyor. Bir de açılmış deliklerle birlikte sondaj delikleri yapılıyor. Ardından makinenin köşeleri belirginleştiriliyor ve hatlar ortaya çıkıyor.
0: Parçalar kesildikten sonra sıra onları birleştirmeye geliyor.
2: Parçalar sabitleniyor ve ölçümlere göre bir araya getiriliyor.
0: Son olarak çerçeveler ve parçalar montaj bandına taşınıyor ve son model soğuluğu makinesi tamamlanıyor ve test edilmeyi bekliyor.
2: En önemli nokta makine şeklinin geometrik açıdan doğru bir şekilde yapılması. Bu olması gereken genişlik. Şeklin doğru verilmesi makinenin çalışması için çok önemli.
0: Ortaya çıkan sonuç harika. Bir taraftan alüminyum parça giriyor, diğer tarafta özel olarak yapılmış oluk çıkıyor. Bu makine su oluklarının üretim şeklini büyük ölçüde değiştirdi. Ayrıca zaman tasarrufu sağladı ve insana olan ihtiyaç azaldı.
4: Her şeyi bir kutuya koyup kargoyla göndermek zor iş. Bu alet sayesinde malzemeyi üretilmeden bobin şeklinde gönderiyoruz.
8: Tamam, şimdi 16'ya kadar devam et. 14, 15, 16.
0: Ölçüm yap, yere ser, etrafını kapla ve üstünü kapla. Bu işinizi kolaylaştıracak bir makine.
8: Tamam, işte oluk böyle asılır.
0: Birazdan farklı amaçlar için uyarlanabilecek bir matkap göreceğiz.
6: Işık şimdi sarıya döndü ve matkap yavaşlamaya başladı.
0: Kablosuz bir çekicin normal bir çekişten farkı nedir? Gerçekten benimle yarışabileceğini mi düşünüyorsun?
1: Evet.
0: Cesaretine hayran kaldığımı söylemeliyim. Evet. Yarışmanın sonucunu birazdan öğreneceğiz. Ayrıca özel işler için kullanılan bir kilitleme somunu göreceğiz. Bozuksa tamir edeceğiz. Birazdan. Hadi bakalım. Son model kablosuz matkap yenilenen özellikleriyle daha fazlasını vaat ediyor. Matkabı daha fazla döndürmeniz gerekiyorsa bu otomatik matkap tam size göre. Çünkü gerektiğinde kendisini bir alt ayara düşürüyor.
6: Işık şimdi sarıya döndü ve matkap yavaşlamaya başladı.
0: Yavaşladığı belli oluyor. Anlaşılıyor.
6: İşte kendini ayarlıyor ve düşük moda geçiyor. Bunu mavi ışığın sarıya dönüşmesinden anlıyoruz. Hızı birden yavaşladı zaten. Bunu araba sistemine benzetebiliriz. Arabalarda hem manuel hem de otomatik vites olduğunu biliyoruz. Bu da aynı otomatik vitese benziyor. Hızını kendi ayarlıyor.
0: Otomatik vites matkabın ayarını istediğiniz zaman değiştiremeyeceğiniz anlamına geliyor.
6: Matkap çalışırken pek bir şey yapmıyorsunuz. Sadece sıkıca kavramanız gerekiyor. Bu matkabın artısı size zaman tasarrufu sağlaması ve işinizi daha az enerji kullanarak yaptırması.
0: Ayrıca mod değişimi 18 voltluk lityum iyon bataryanın ömrünü uzatabilir. Bu matkabın ışık sistemi için daha fazla enerji anlamına geliyor.
6: Işık özelliği karanlık bir ortamda çalışıyorsanız işinize yarayacaktır.
0: Yavaşlamadan matkabı kendi etrafında daha fazla döndürmek istiyorsanız bu alet tam size göre. İşte bu. Ömür boyu elinizin altında tutacağınız bir matkap.
1: Dar bir alanda çalışıyorsanız köşe olabilir mesela. Bu gibi alanlarda tam dönme yapmanız pek mümkün değil. Şuraya bir çift çakalım önce. Tek yapmanız gereken tetiği çektikten sonra biraz itmek. Evet.
0: Evet. Şuna bakın. Bu çekiç başı markanın ürettiği son model alet setinin içerisinde bulunuyor. Aletler 12 voltluk lityum iyon pille çalışıyor ve bu sayede oldukça hafif ve kullanışlı.
1: İşte böyle oldu mu?
0: Şuna bakın.
1: 3 kilogram.
0: Vay canına. Otomatik çekiç dakikada 3600 darbe vuruyor. Normal bir çekiçle kıyaslandığında güç kullanmaya gerek kalmadığını göreceksiniz. Gerçekten benimle yarışabileceğini mi düşünüyorsun?
1: Evet.
0: Cidden beni yenebilecek
1: evet.
0: misin? Kendinden emin gibisin.
1: Eminim kazanacağım.
0: Sen şaka yapmıyorsun.
1: Seni yeneceğim. Evet, şaka falan yapmıyorum.
0: Ben çivi çakacağım. Hemen başlayalım.
1: Tamam, hadi başlayalım. Hazır, başla.
0: Hayır. Olamaz. Kaybettim.
1: Kim kazandı?
0: Sen kazandın.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu sefer makineyi kullanma sırası bana geldi. Hadi bakalım.
1: Tamam olur. Başlayalım. Hazır mısın? 1, 2, 3.
0: Evet. İşte bu sefer kim
1: Keşke
0: kazandı?
1: Keşke kelimeyi birden kullansaydım.
0: Olmamış. Senin için yapayım mı? Evet. İşte şimdi oldu. Son model çekiç başı eski çekişlere galip geldi. Evet. Bu harika. Güç kullanmaya gerek
1: bu
0: bile yok.
1: Varmış.
0: Bir hortum kelepçesini sıkıştırmak için elinizde doğru aletler yoksa işiniz zor olabilir.
6: İşin hakkını vermek zordur. Çünkü aynı anda hem kelepçeyi sıkıca tutmanız hem de sıkmanız gerekir.
0: Kilitli somun anahtarı tam da bu iş için yapılmış. Adından anlaşılacağı üzere anahtar somunu sıkıştırıyor.
6: Önce anahtarı somunun üzerine getirin. Sıkıca sabitleyin. Böyle sabit duracaktır. Artık kelepçeyi gevşetebilirsiniz. Sonra da hortumu öbür yöne çevirin.
0: Eliniz kaysa bile kilit sayesinde hareket etmez. Bu nedenle tek elinizle ayarlamalar yapmak kolaylaşır.
6: Kilitli somun anahtarı basit gibi görünse de işlevi büyük. İki elinizi kullanmanıza gerek kalmıyor. Bir hortum kelepçesini sıkmak için motor alanına ulaşırken sabitleme özelliği işinize yarayacak. Çok kolay.
0: Kilitli somun anahtarı ayrıca normal düz başlı bir tornavidaya göre daha güvenli.
6: Normal bir tornavida kullanırken kendinizi yaralama olasılığı biraz daha yüksek.
0: Daha güvenli, hızlı ve kolay. Tüm bunlar sayesinde bu alet neye dönüşüyor? Mükemmel bir alete. Şimdi sırada bir rulo metalden üretilen ama kullanışlı bir alete dönüşen bir ürün var.
4: Bizde çok çeşitli demir testereler, alet çantası içinden çıkan testereler ve gönye burun testereler bulunuyor.
0: Büyük bir fabrikaya gideceğiz. Birazdan. Bilindiği üzere el testereleri yüzyıllardır kullanılıyor. Motorlu testereler çıktıktan sonra el testerelerinin kullanılmayacağını düşünüyordu herkes ama hiç öyle olmadı. Çünkü bazı insanlar yine kendi güçlerini kullanarak çalışmayı tercih etti. İşte böyle çalışmaktan bahsediyorum. Evet, işte böyle. Başka ne harikadır biliyor musunuz? Bunların nasıl yapıldığını görmek, nasıl yapıldıklarını görmek için New York'taki bir fabrikayı ziyaret edeceğiz. Evet, modası biraz geçmiş olabilir. Ancak el testeresini neden kullanmayalım ki? Özellikle kendi tamirini yapmak isteyen kişiler için bu testereler hala çok kullanışlı.
4: Evinizde bir çerçeve kırıldığında ya da böyle küçük çaplı tamir işleri gerektiğinde sizin için tasarladığımız aletleri kullanabilirsiniz. İşinizi görecektir.
0: Aile şirketi olan bu firma yaklaşık 90 sene önce testere üretimine başladı.
4: Fabrika Samuel Jacob tarafından 1919 yılında kurulmuş. Jacob'un ardından iş oğullarına kalmış.
0: Günümüzde bu fabrikada inanılmaz testereler üretiliyor. Fabrika New York şehrinin dışında yer alıyor. Şu an her tür el testeresinin üretimini yapıyorlar.
4: Bizde çok çeşitli demir testereler, alet çantası içerisinden çıkan testereler ve gönye burun testereler bulunuyor.
0: Bunlar içinde en popüler olanı gönye burun testereler. Bu testereleri yapmak için ince çelik parçalarla işe başlanıyor. Her biri 150 kilogram olan parçalardan yüzlerce testere üretiliyor.
5: Üretmek istediğiniz gönye burun testerenin boyutuna bağlı olarak bir parça çelikten yaklaşık 600 testere çıkar.
0: Çelik ardından çıt makinesine gidiyor ve burada üzerine dişler ekleniyor.
5: Çıt makinesinden geçerken dakikada yaklaşık 120 tane dişle ekleniyor. Bu da aslında makinenin hızlı olduğunu gösteriyor.
0: Dişlerin boyutu testerenin kesim gücünü belirleyen unsurlardan biri. Bir diğeri ise dişlerin aralığı. Her bir diş minik bir açıyla eğiliyor.
5: Bir adet kağıttan biraz daha kalın bir aralık oluyor. Oldukça küçük. Bir santimetreye yaklaşık 4 diş düşüyor. Ve bu sayede pürüzsüz bir kesim ortaya çıkıyor.
0: Kalıp kesme makinesinde çelik parçalara ayrılıyor ve bıçaklar kesiliyor.
5: Testerenin bitmesine çok az kaldı ancak dikkat etmemiz gereken bir konu var, o da esnek olmaması.
0: Çeliği sertleştirmek için bir işlem daha uygulanıyor. Ardından bıçaklar asılıyor ve yıkanmak için bekletiliyor.
5: Bu işlemden sonra bıçaklar temizlenmiş oluyor. Sonrasında kızılötesi ısıtıcıya taşınıyorlar. Burada çeliğin tüm nemi buharlaşıyor.
0: Verniğe batırılan çeliklerin dış yüzeyleri parlıyor ve daha dayanıklı oluyorlar.
5: Tam koruma sağlanıyor. Bu işlemelerin ardından hem suya hem de aşınmaya dayanıklı çelikler elde ediyoruz. Bu sayede uzun süre kullanılabilecek testereler üretiyoruz.
0: Aynı zamanda testereler için saplar üretiyorlar. Plastik peletlerden üretime başlanıyor.
5: Belirli bir sıcaklıkta plastik malzeme eritiliyor. Yüksek basınç altında kalıplara dökülüyor.
0: Kalıplara dökülen malzeme soğuduktan sonra işin yarısı bitiyor. Bir sonraki adım parçaları kaynakla birleştirmek. Bunun için sonik ses dalgaları kullanılıyor. Dakikada yüzlerce dalga gönderiliyor.
5: Göremezsiniz ama ses dalgalarını duyabilirsiniz. Parçalar ortaya çıktıkça kaynakla birleştiriliyor.
0: Testereyi bitirmek için saplar bıçaklara sıkıca bağlanıyor. Artık geriye testereleri kutulara yerleştirmek kaldı. Gönye burun testereler kendi kutularına yerleştiriliyor. Gönye burun bir testere bu kadar güzel ve pürüzsüz bir kesim imkanı tanıyorken kim elektrikli testere kullanır ki? Sonraki bölümde görüşmek üzere. Yapsana! Yapmak istediğini biliyorum. Çıkar hadi. İşte böyle. Aferin sana. Tamam güzel. Hadi. Evet. Hadi. Yapmak istediğini biliyorum. Yapsana. Hadi. Evet. İşte oldu.
1: Tamam.
0: İşte böyle.
9: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
10: Bu ne böyle?
11: Böyle olmaması gerekiyor.
9: Ama sahipleri onları çok seviyor.
12: İlk arabamdı.
13: Hansi'den vazgeçemem.
9: Geriye tek bir soru kalıyor.
14: Kalsın mı? Kalsın mı?
11: Yoksa atsın.
6: Esas heyecan şimdi başlıyor.
9: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
13: Başıma ne gelecek acaba?
12: Bakmaya cesaret edemiyorum.
11: Ta-ta.
9: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
15: Ben Chris.
16: Ben Max.
15: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
16: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
15: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
16: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
15: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Boğa'nın atölyesi Nevada.
1: Freddy, yıllar içinde epey aileye bir sürü madenciye yardım ettik.
2: İyisiyle kötüsüyle pek çok anı da biriktirdik.
1: Bize gelince 9-10 yıldır birlikte çalışıyoruz. Neredeyse evet. 10 yıl oldu.
2: Evet ama ta en başından beri seninle iyi bir ikili olduk çünkü aynı kafadayız.
1: Birçok konuda aynı şeyi düşünüyoruz.
2: Becerilerimiz bile birbirine çok benziyor.
1: Biz anlayışımız bile aynı.
2: Evet, iki çatlı az işte.
1: Üstelik sen ve ben bir duruma soruna bakıyoruz ve hiç konuşmadan aynı çözümü düşünebiliyoruz, bulabiliyoruz.
2: Kesinlikle öyle. Bazen iki ayrı odaya geçip neler olduğunu çözmeye çalışıyoruz.
1: Evet.
2: Sonra bir araya geliyoruz ve çoğu zaman da...
1: Planımız aynı oluyor.
2: Evet.
1: Bana kalırsa artık birbirimize nasıl çalıştığını çok iyi bildiğimiz için ilişkimiz eskisinden daha güçlü. Üstelik dostluğumuz da pekişti. Dizinin dışında sezon bittiğinde ben seni arıyorum. Sen beni arıyorsun. Hala birlikte takılıyoruz.
2: Evet, oğluna da benim adımı verdin. Freddy.
1: Bütün çocuklarım için sen Freddy amcasın. Seni görünce heyecanlanıp koşarak geliyorlar. İşte Freddy amca
2: tabii,
1: diyorlar.
2: Ona küçük Freddy adını vermek benim için çok değerli.
1: Daha iyi bir isim seçemezsin. Evet. Ama geçen yıl gittiğimiz yollardan tut, ayaküstü yaratıcı çözümler bulmaya kadar bir sürü zorluk çektik seninle.
2: Yine de pes etmedik.
1: İkimizin de kitabında pes etmek yazmaz Freddy. Yardım ettiğimiz o kalabalık aile vardı. Adams ailesi her şeyi satmışlardı.
3: Altın var.
1: İşte böyle.
3: Bakın altın buldum.
4: Vay, evet.
1: İşlerini, evlerini, her şeylerini sattılar. Ailece yeni bir hayata başlamak istediler.
0: Home Sweet Çiftliği.
5: Merhaba.
1: Merhaba.
5: Nasılsınız?
1: İyi, siz nasılsınız?
5: Ben Roger.
1: Roger, memnun oldum.
4: Ben de. Ben Matt.
6: Sabah 9, akşam 5 mesaisinden kurtulmak, altın çıkarmak ve hep birlikte o ıssız arazide yaşamak gibi ortak bir hayalle Roger Adams ve 13 kişilik ailesi şanslarını denedi.
7: İşimden vazgeçip altın çıkarmaya karar verdim. Delilik olabilir ama bizim yaptığımız da bu.
4: Artık çoğumuzun bir işi yok ve geleceğimiz için tamamen buna bel bağlamıştık.
2: Doğrusu tatlı bir aile. Oraya varıyorsunuz. Evlerin hepsi yarım inşa edilmiş. Hala karavanlarda yaşıyorlar.
1: Toprağın verdikleriyle geçinmek istiyorlardı.
7: Burası bahçemizin sadece ufak bir başlangıcı. Her şeyi tamamladığımızda buranın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde olacak. Ama bu yıl için iyi bir başlangıç yaptık.
1: Her şeye sahip olmak istiyorlardı.
2: Daha önce hiç altın çıkarmamışlardı.
1: Hem de hiçbiri.
2: Evet.
1: Bu beni ölümüne korkuturdu.
2: Evet.
1: Çünkü birçoğunun ufak tefek çocukları da olduğunu biliyorum. Çok büyük bir adımdı.
6: Oğulları Kieran, Tristan, Taylor ve Matt'in de aralarında bulunduğu çaylak madenciler için başarı, tesislerinin arıza yapmadan çalışmasına bağlı.
7: Bu konveyörü aldık. Doğrusu bizi biraz uğraştırdı. Eminim siz de ondan en az bizim kadar nefret edeceksiniz.
1: 4 saatlik bir deneme sürüşü yapmak isterim. Sonrasına bakarız.
8: Başlayalım.
1: İlk kepçe geliyor. Orada bütün malzeme sabah kutusunun tek bir tarafına yığılıyordu. O yüzden çok zorlanıyordu.
2: Hiç iyi değil. Bu malzemeyi eşit şekilde dağıtmanın yolunu bulmamız gerek. Konveyörün yere döktüğü onca malzemeyi hatırlıyor musun?
1: Evet.
2: Tonlarca malzeme. Bu durum hiç hoşuma gitmedi.
9: Çok ıslak olduğunda malzeme banda yapışıyor ve geri dönerken aşağı dökülüyor. Oradaki yığına sebep olan şey de bu.
2: Taşıyıcı bantlar hayatta kurtarabilir, başa bela da olabilir. Malzemeyi banttan daha ucuza taşımanın bir yolu yoktur. Ama aynı zamanda bantlar da arıza yapabilir. Onlarınki baştan aşağı arızalıydı. Durdu! Bant durdu! Kapat!

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Tahta saatler. Ahşap trik trak. Çelik bisikletler. Hadi atlayın, fabrikada bir tur atalım. Çiğ hayvan maması. Köpeğiniz bu ürüne bayılacak. Ve replika polis fenerleri. Dur, kim var orada? Ama önce nasıl yapılmış? Cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla çoğu kişi saati öğrenmek için de telefona bakar oldu. Ama kol saatleri hala sevilerek kullanılan bir aksesuar olmaya devam ediyor. Saatler çoğunlukla metalden yapılsa da, inanmazsınız ama paslanmaz çeliği ahşapla tamamlayan yeni modeller de var. Bu saat markası ürünlerinde çeşitli egzotik tahtalara yer veriyor. Ama bu model New York Yankee beyzbol takımının taraftarları için tasarlanmış. Kadranın akça ağaçtan yapılma mavi çerçevesi için 1923'te açılan ilk Yankee stadının tahta koltuklarından çıkma ahşap kullanılıyor. Yapım süreci koltuk tahtalarının 1 santim inceliğinde şeritler halinde kesilmeye başlıyor. Ardından her şerit 2 santim uzunluğunda parçalara kesiliyor. Bu parçalar saat kordonunun halkalarında kullanılacak. Başka bir tahta bu kez yarım santim inceliğinde kesiliyor. Bu ince tahta şeritlerde 5 santimlik karelere bölünüyor. Bu kareler kadranın çerçevesini oluşturacak. Sonra kareler bir tornaya takılarak ortasına bir delik açılıyor. Delinen kareler üst üste dizilip çerçevenin şablonuyla birlikte bir tornaya yerleştiriliyor ve sıkıştırılıyor. Torna dönerken çelik bir kesme kafası kareleri şablonun çapına göre rendeleyerek yuvarlıyor. Ardından çerçeveler birer birer yontularak tam 3 mm kalınlığa getiriliyor. Halkalar alt taraftan yontularak üstteki tarihi mavi boya korunuyor. Ama saatin ana gövdesinin yalnızca ahşaptan yapılması mümkün değil. Kalın bir paslanmaz çelik levha kullanılması gerekiyor. Çelik parça bilgisayarlı bir kesme ve şekillendirme makinesine yerleştiriliyor. Bol bol yağlama sıvısı püskürtülerek düz çelik disk 12 farklı kesme başlığıyla bir saat gövdesine dönüştürülüyor. İlk başlıklar diskin ortasına mekanizmanın oturacağı deliği açıyor ve kenara tahta çerçevenin yerleştirileceği girintiyi oyuyor. Sonraki başlıklar gövdenin dış şeklini veriyor ve saat kordonunun takılacağı çıkıntıları oluşturuyor. Son başlıklarsa saat kordonunu gövdeye tutturan yaylı pimlerin geçeceği küçük delikleri açıyor. Paslanmaz çelik parçalar demir kaplama denen bir işlemle matlaştırılıyor. Ardından kordon ve toka birleştiriliyor. Sonra saatin camı gövdeye takılıyor. Cam olarak son derece dayanıklı bir kristal çeşidi olan safir camı kullanılıyor. Sonra kendiliğinden kurmalı mekanizma ve kadran monte ediliyor. Pirinç kadranla sayıların yerleri oyulmuş, altına fosforlu boyayla boyanmış bir başka disk yerleştiriliyor. Ve sayılar karanlıkta parlıyor. Böylece sanat ve ihtişam kendini göstermeye başlıyor. Mekanizmayı yerinde tutan halka takıldıktan sonra akreple yelkovanı ve diğer özellikleri ayarlamaya yarayan kurma düğmesi takılıyor. Paslanmaz çelik ve camdan oluşan arka kapak yerine vidalanıyor. Cam kapak içteki mekanizmanın görülebilmesini sağlıyor. Çelik çerçevede ise sınırlı üretim numarası ve adı yazılı. Son olarak kordon yaylı pimlerle gövdeye birleştiriliyor. Artık geriye bir tek eski Yankee stadının koltuklarından yapılma tahta parçaların takılması kaldı. Metal kordondaki girintilere bir kürdanın ucuyla epoksi tutkal sürülüyor. Ardından her girintiye tahta parçalardan biri yerleştiriliyor.

Aynı işlem tahta çerçeve içinde tekrar ediliyor. Sonra tutkalın kürlenmesi için saat bir gün bekletiliyor. Tutkal kuruduktan sonra tüm yüzeyler keçeyle parlatılıyor. Ve işte sonuç. Hiçbir cep telefonunda bulamayacağınız bir özelliği olan beyzbol tarihinden parçalarla süslü bir saat. Nasıl yapılmış? Araba ve toplu taşımaya alternatif olarak bisiklet kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Çelik gövdeli bisikletler hesaplı ve dayanıklı oluyor ve sürüş rahatlığı sağlıyor. Çelik bisikletler lüks alüminyum ya da karbon fiber modellere göre daha ağır olsalar da daha ucuz ve daha rahat oluyorlar. Örneğin bu standart 3 vitesli model. Çok güzel değil mi? Ayrıca çok da pratik. Arkasında sırt çantası ya da ufak tefek alışveriş torbaları için port bagaj parçası bile var. Bisikletin gövdesi kromoli denilen krom molip çeliğinden yapılıyor. Bu çelik kolayca işlenebiliyor ve kaynaklanabiliyor ve standart çelik borudan da daha dayanıklı. Gövde gibi boru şeklindeki parçaları yapmak için kromoli borular istenen ölçüde kesiliyor. Bazı parçaların ucuna yarım daire şeklinde girintiler açılması gerekiyor. Bu işlem frezeyle yapılıyor. Bu yuvarlak şekilli girintiler uçların başka bir boruyla birleştirilebilmesini sağlıyor. Kesilen kenarlardaki çapaklar şerit zımparayla alınıyor. Gövdenin bazı parçalarının bükülmesi gerekiyor. Bunlar da yuvarlak bir kalıbı olan bir boru eğme makinesiyle şekillendiriliyor. Tüm parçalar hazır olunca hepsi kaynaklanmak üzere bir düzeneye yerleştirilip sabitleniyor. Sakalı kaptırmamaya dikkat edilerek birleşim yerleri kaynaklanıyor ve sağlamlık sağlamak için dolgu metali de ekleniyor. Düzenek kolayca döndürülebiliyor ve böylece her kaynak noktasına rahatça erişilebiliyor. Bisikletin gövdesi 9 ana parçadan oluşuyor. Bu parçalar iki bölüm halinde kaynaklanıyor. Arka üçgen ve ön üçgen. Şu anda 9 yerden kaynak isteyen arka üçgenin yapılışını görüyoruz. Ayrı ayrı yapılan iki üçgen daha sonra kaynakla birleştiriliyor. Bu modelde daha çok hanım bisikletlerinde tercih edilen ortası alçaltılmış gövde kullanılıyor. Böylece sürücü bacağını selenin üzerinden atmak zorunda kalmadan oturabiliyor. Biten gövde toz boya püskürtülerek önce astarlanıp sonra boyanıyor. Kullanılan sanayi tipi elektrostatik toz boya 20 dakika 200 Celsius derecede fırınlanarak metale tamamen yapışması sağlanıyor. Fırından çıkan gövdenin ön borusuna çelik kapaklar takılıyor. Ön boru üst tarafına gidonun, alt tarafına da ön tekerlek maşasının takıldığı dikey parça. Kapakların içindeki rulmanlar gidon ve tekerlek maşasının dönebilmesini sağlıyor. Ardından gövde bir düzeneye oturtularak montaj işlemi başlıyor. Bisikletin zincirli vites sistemini taşıyacak alt bağlantı parçası takılıyor. Ardından düz çelik saca şekil verilerek yapılan çamurluklar monte ediliyor. Arka çamurluk, arka maşanın mil oyuntusuna ve gövdede iki noktaya tutturuluyor. Arka çamurlukta önceden takılmış bir de reflektör bulunuyor. Port bagaj ortadaki ve arkadaki desteklere vidalanıyor. Arka tekerlek arka maşaya geçirilip somunlarla sabitleniyor.
Tekerleğin göbeğinde 3 vites dişlisi bulunuyor. Göbek ve jant hafif ve paslanmaya karşı dayanıklı alüminyumdan yapılma, tellerse paslanmaz çelikten yapılıyor. Sıra transmisyon sisteminin montajında. Sistem zincir dişlisine takılan krank kollarıyla alt bağlantı parçasına sabitleniyor. Ardından ön borunun alt kısmına ön tekerlek maşası, üst tarafına da krom kaplamalı çelikten gidon takılıyor. Sonra da ön çamurluk ve ön tekerlek, pedallar, vinil sele, zincir ve zincir kapağı takılıyor. Gidonda yer alan vites atma kolu ve fren kollarıyla çelik bisiklet artık yola çıkmaya hazır. Ama bir dakika, kornası yok mu? Az sonra... Balıklı sebzeli taze mamalar, böylesi ancak lüks köpek restoranlarında bulunur. Ve eski aynasızların kullandığı fenerlerin yapımına ayna tutuyoruz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Tüylü dostlarının üstüne titreyen köpek sahipleri her yıl mamaya milyonlarca dolar harcıyorlar. Ama köpekler eskiden mamayla beslenmezdi. Köpeklerin atası kurtlar, vahşi doğada çiğ et ve bazen de yeşillik yerler. Bu köpek maması da doğal beslenme şekline uygun hazırlanıyor. Bobby'yi beslerken onun aslında bir kurt olduğunu unutmayın. Çiğ köpek maması üreticileri dengeli bir mama elde edebilmek için çoğunlukla ete çeşitli meyve ve sebzeler ekliyorlar. Sürecin ilk adımı bol bol doğrama ve dilimleme içeriyor. Meyve ve sebzeler kıyma makinesinden daha kolay geçebilmeleri için küçük parçalar halinde doğranıyor. Kabak ve elmaların çekirdekleri çıkarılıyor. Çünkü çekirdeklerin hazmı meyvenin kalan kısmına göre daha zor ve özel bir besleyici değeri de bulunmuyor. Bu çiğ köpek mamasında birçok meyve ve sebze çeşidi yer alıyor. Ama bunlar toplamda mamanın yalnızca %5'ini oluşturacak. Kalan %95 ise et, kemik, sakatat ve balıktan oluşacak. Mamada organik olarak yetiştirilmiş ve insan tüketimi için uygun olduğu onaylanmış tavuklar kullanılıyor. Göğüs eti kurutularak ödül maması yapmak için ayrılıyor. Taşlık, bağırsak gibi iç organlar ve kemikler dahil kalan her şey karışıma katılıyor. Karışımdaki temel yağ asitleri, sardalya, hamsi ve uskumru gibi yağlı balıklarla sağlanıyor. Bütün malzemeler hazırlandıktan sonra her şey kıyma makinesinden çekiliyor. Et, balık ve sebzeler aynı makineden geçiyor. Böylece her şey aynı incelikte çekilmiş oluyor. Sonuçta tavuk eti, balık, kemik, sebze ve meyveden oluşan iyice çekilmiş koyu bir karışım elde ediliyor. Çiğ malzemeler buradan bir karıştırıcıya dökülerek her tarafı aynı olana kadar karıştırılıyor. Yaklaşık 5 dakika süren karıştırma işleminin ardından tavuklu karışım hazır. Karışım 2,5 kiloluk torbalara pay ediliyor. Bir torba normalde orta boy bir köpeğin 5 günlük ihtiyacını karşılamaya yeterli. Torbalar vakumlanarak kapatılıyor. İçeride hava kalmaması çiğ karışımın tazeliğini daha uzun süre korumasını sağlıyor. Bu süre buzdolabında 10 güne, buzlukta birkaç aya varabiliyor. Tabii tüylü dostunuz o kadar bekleyebilirse ama herhalde okuma bilmiyordur. Zaten sanırım buzluğu da açamaz.
Bu fabrikada hayvanlar için çiğ atıştırmalıklar da üretiliyor. Bunların bir çeşidi de kurutulmuş yeşil kenarlı Yeni Zelanda midyesi. Bu midyelerin hızlı etki eden yangı giderici özelliği olduğu sanılıyor. Kabuklarından çıkarılan midyeler, tel ızgaralar üzerine yerleştirilerek kurutuluyor. Izgaralar 24 saat havalandırılan kurutma çadırına yerleştiriliyor.

Çadırda 3 gün kalan midyelerin nem oranı iyice azalıyor ve midyeler büzüşüyor. Havalandırma yoluyla kurutma, midyenin hem etini hem de içindeki besin unsurlarını ve enzimlerini koruyor. Kurutulan midyeler, ızgaralar 24 saat havalandırılan kurutma çadırına yerleştiriliyor. Çadırda 3 gün kalan midyelerin nem oranı iyice azalıyor ve midyeler büzüşüyor. Havalandırma yoluyla kurutma, midyenin hem etini hem de içindeki besin unsurlarını ve enzimlerini koruyor.

ihmal etmeyin. Nasıl yapılmış? Konuşmama hakkına sahibiz ama size bu fenerler hakkında bildiklerimizi anlatmaktan kaçınırsak bu durum mahkemede aleyhimize kullanılabilir. Elektrik ve kapalı devre kamera sistemleri bulunmadan önce polis memurları suçluları yakalamak için bunun gibi fenerler kullanırlardı. Bugünse bu fenerler koleksiyon parçası ve sahne malzemesi olarak üretiliyor. Bu 19. yüzyıl polis feneri replikasının camı, içinde yanan ateşin ışığını arttırmak için kalın bir mercek şeklinde yapılmış. Yapım süreci bir çelik parça üzerine bir şablonla modelin çizilmesiyle başlıyor. Menteşe ve mandalın yerleri işaretleniyor. Sonra parçanın merkezini bulmak için köşegenler çiziliyor ve kesiştikleri yer işaretleniyor. Bu nokta parçanın merkezi. Ve bastırılarak belirginleştiriliyor. Kenarlara daha sonra geri doğru kıvrılacak yerlerin çizgileri çiziliyor. Daha sonra menteşe ve kilidin yerleri kesiliyor. Parça bir delme makinesine yerleştirilerek tam merkezine fenerin camı için bir delik açılıyor. Bir parça tel fenerin kapağına uyacak şekilde bükülüyor. Bu tel daha sonra fenerin kapağını takmak için kullanılacak. Sonra tel parçası işaretlenen çizgilere oturtuluyor ve metal parçanın kenarları telin üzerine kıvrılıyor. Sonra parça bütün olarak kıvrılıyor ve yapımı tamamlanmış oluyor. Fenerin ana gövdesini oluşturacak bir çelik parça üzerine delik yerleri işaretleniyor ve sonra da parça bu noktalardan deliniyor. Bunlar fenerin hava delikleri. Sonra parçaya silindir şekli veriliyor. Düzgün bir şekilde bükülene kadar presten birkaç kere geçirmek gerekiyor. Camı tutan parçayı yapmak için bir çelik parçanın kenarı kıvrılıyor. Bu kıvrım merceğin yerinde durmasını sağlayacak. Fenerin gövdesini oluşturmak için üst kenar çekiçle vurularak bir kapak parçasının etrafına kıvrılıyor. Sonra birleşme yeri temizlenip lehim eritkeni sürülüyor ve kapak yerine lehimleniyor. Arka tarafa da fenerin saplarının takılacağı yüksek bir panel lehimleniyor. Tüm lehim yerleri asetonla temizleniyor. Daha sonra kapağın menteşe yerlerinden geçen telin etrafına metal şeritler sarılıyor. Şeritlerin uçları sıkıştırıldıktan sonra kapak gövdedeki yerine yerleştiriliyor. Menteşeler gövdede düz duracak şekilde ayarlanıyor. Sonra da lehimle yerlerine sabitleniyor. Cam mercek ve mercek tutucu kapağın ortasındaki deliğe yerleştirilip lehimleniyor. İki bakır parça birbirine lehimlenerek bir parça oluşturuluyor. Sonra baca fenerin tepesindeki deliğin üzerine yerleştirilip yerine iyice sabitleniyor. Tepeye süs amaçlı bir parça lehimleniyor ama baca deliğinin açık kalmasına dikkat ediliyor. Sonra fenerin arka tarafındaki panelin üstüne saplar yerleştirilip lehimleniyor. Lehim donunca E ile düzeltiliyor. Son olarak kapak ve mandalın düzgünce açılıp kapandığı kontrol ediliyor. Ardından fenerin tamamı sprey boyayla siyaha boyanıyor. Cam ve saplar boyanmaması için bantla kapatılıyor. Sıra gaz lambası mekanizmasının monte edilmesinde. Önce yivli bir pirinç boyun parçasına lehim sürülüyor. Parça gaz haznesine yerleştirilip, lehim tekrar ısıtılarak birleşme yeri sabitleniyor. Sonra fitil ve fitil kafası boyun parçasına vidalanıyor.

Lamba fenerin gövdesindeki yerine yerleştirilince replika polis feneri hizmete hazır. Böylece bu bölümde de asayişi sağladık. Bir dahaki bölüme kadar özgürsünüz.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Termoplastik itfaiye başlıkları. Bölüme çok emniyetli bir ürünle başlıyoruz. Sepet örgüsü heykeller. Palmiye liflerinden sanat eserleri. Ve kahve kavurma makineleri. Bu ürünle kahve çekirdeklerinin kavruluşunu görünce eminiz burnunuza sıcacık kahve kokusu gelecek. Ama önce nasıl yapılmış? Termoplastik itfaiyeci şapkaları hem hafif hem de sağlam. Kimyasal bileşimlerin nedeniyle bu plastik başlıklar 260 Celsius derecenin üstünde sıcaklıklara maruz kaldığında bile sağlamlığını koruyor. 1970'lerde geliştirilen bu başlıklar birçok itfaiye karakolunda standart ekipman arasına girmiş bulunuyor. Yanan bir binaya girmek düşünebileceğiniz en tehlikeli durumlardan biridir. Dolayısıyla bir itfaiyecinin hafif koruyucu ekipmanlara ihtiyacı vardır. Bu başlıklar da alternatiflerinden çok daha hafif. Üretim süreci özel bir termoplastik pelet karışımıyla başlıyor. Peletler vakumla emilerek bir besleme hunisine aktarılıyor. Buradan da enjeksiyon kalıp makinesine geçiyor. Bu makine peletleri eriterek kalıpla başlık şekline getiriyor. Makineden çıkan başlıklar soğutma bölümüne aktarılıyor. Başlık soğuduktan sonra üzerinde çalışmaya başlanıyor. Önce kalıba plastik basılan kanalın içinde donan çubuk gibi parça kesiliyor. Başlık temizleniyor ve durumu muayene ediliyor. Ardından kalıp kapatıldığında siperliğin çevresinde oluşan fazlalıklar temizleniyor. Sonra itfaiyecinin karanlıkta görülmesini sağlayacak yansıtıcı şeritler uygulanıyor. Koruyucu gözlük ya da maske takılacak delikler açıldıktan sonra son bir yansıtıcı şerit daha yapıştırılıyor. Başlığın ön tarafına kimlik rozetinin yerleştirileceği levha takılıyor. Metal değil, plastik vida kullanılıyor. Çünkü metal elektriği ilettiği için yangın sırasında elektrik kıvılcımlanması oluşursa itfaiyeci açısından risk yaratabilir. Ardından başlığın iç tarafına etiketler yapıştırılıyor. Bu etiketler başlık modelinin güvenlik koşullarına uygun olduğunu belirtiyor. Etiketlerde ayrıca parti ve model numarası ve üretim tarihi de yer alıyor. Ardından başlığın iç kısmına yüksek yoğunluklu köpük sünger yerleştiriliyor. Bu süngerin görevi darbelerin gücünü sönümlemek. Bu kayışlarsa hem içte bir süspansiyon oluşturuyor hem de başlığın kafaya oturmasını sağlıyor. Takanın başına göre ayarlanabilmesi için kayışlara cırcır sistemi takılıyor. Sistem enseye gelecek şekilde yerleştiriliyor ve kayışların sıkılığı çevirme düğmesiyle ayarlanabiliyor. Kayışların bağlantı parçaları başlıktaki yuvalara geçirilerek yerine sabitleniyor. Ardından kayışın çene altından geçen bağlantı parçaları başlığın her iki yanında bulunan çubuklara takılıyor. Kayışta ayrıca bir de hızlı açma düğmesi yer alıyor. Çünkü itfaiyecinin başlığı hızla çıkarması gerekebilir. Bunlarsa ateşe dayanıklı kulak koruyucu etekler. Üst tarafta başlığa takılmalarını sağlayan cırt cırtlı bantlar yer alıyor. Ardından daha önce delinen yerlere gözlük bağlantı parçaları vidalanıyor. Sonra da gözlük kayışları bu parçalara geçiriliyor. Bu gözlükler hem ateşe dayanıklı hem de buharlanmıyor. Müzik
Son olarak bakım talimatları ve kulak koruyucu etek başlığın içine yerleştiriliyor. Böylece termoplastik itfaiye başlığının yapımı bitmiş oluyor ama halledilmesi gereken son bir formalite daha var. Deri kimlik rozetinin takılması. Rozette itfaiye karakolunun adı ve başlığı, takanın rütbesi yer alıyor. İtfaiye başlığı artık hazır. Acil bir yangın haberi geldiği anda bir itfaiyecinin ilk alacağı şeylerden biri bu başlık olacak. Nasıl yapılmış? Sepet dediğimiz zaman aklımıza genellikle bir şeyleri taşımak ya da saklamak için kullanılan hasır sepetleri gelir. Ancak bugünlerde kimi sanatçılar sepet örmede işlevden çok şekle odaklanarak çeşitli ot ve liflerden sanat eserleri yaratıyorlar. Yapılabilen şeylerin hiçbir sınırı yok. Sepet mi? Sanat eseri mi? Aslında her ikisi de. Sepet örgü heykeller, geleneksel sepetçiliğin özünü yakalayarak bu el sanatını bir güzel sanat formuna dönüştürüyor. Heykellerde doğal liflerden metal, tel ve boncuklara varıncaya dek çok çeşitli malzemeler bir arada kullanılabiliyor. Palmiye lifi gibi doğal lifler sıcak suda bekletiliyor. Sıcak su lifleri yumuşatarak örülebilecek esnekliğe getiriyor ama ilgi çekici dokularını bozmuyor. 2 saat kadar bekletilen dalların ne kadar esnediği kontrol ediliyor. Lifler şu anda kırılmadan bükülebilecek kadar yumuşamış ama henüz örülecek hale gelmemiş. Onun için bir süre daha bırakılıyor. Bu sırada heykelin bakırdan yapılacak orta parçası oluşturuluyor. Önce desen bakırın üstündeki koruyucu film tabakasına çiziliyor. Sonra şekil metal makasıyla kesiliyor. Bakır parça işlenmeye başlamadan önce koruyucu film çıkarılıyor ve altındaki lekesiz parlak yüzey ortaya çıkıyor. Parça küçük peletlerle dolu bir torbaya konup naylon bir çekiçle dövülüyor. Bu işlem bakıra eskimiş bir görüntü ve pürüzlü bir doku kazandırıyor. Parçanın her iki yüzü de aynı şekilde işlenerek kase gibi çukur bir şekil veriliyor. Ardından parça liflerin tutturulabileceği şekle getiriliyor. Önce kenardan yaklaşık 1 santim içeride bir sınır çiziliyor. Sonra eşit aralıklarla noktalar konuyor. Bu noktalar birer birer deliniyor. Noktaların arasından küçük birer parça kesilerek birbirinden ayrı kulakçıklar oluşturuluyor. Kulakçıklar birer birer daha önce çizilen kenar çizgisinden kıvrılıyor. Sonra parçanın kararmasını önlemek için bir kat şeffaf toz boya uygulanıyor. Artık kullanılacak yumuşaklığa gelen palmiye lifleri sıcak sudan çıkarılıp bir kenara bırakılıyor. Şimdi sıra sepetin örülmesinde. Önce kulakçıklardaki deliklerden suda bekletilmiş rattan kamışları geçiriliyor. Kamışlar birbirini kesecek ve iki doğrultuda dışarı doğru açılacak şekilde diziliyor. Sonra düzgün ve sağlam bir kenar oluşturmak için kamışların üzerinden pamuklu iple bir örgü çekiliyor. Örgü kenarın yerinden oynamaması için bakır parçanın çevresine çamaşır mandalları takılıyor. Sonra iplerin uçları kesiliyor. Ardından ortadan dışarı doğru uzanan kamışlar arasından yine rattan kamışlar geçirilerek pamuk örgüye paralel şekilde örülüyor. Yalnızca yapısal amaçla tek bir sıra atılıyor. Artık palmiye lifleri örülmeye başlanabilir. Bu lifler esnekliğini saatlerce koruduğu için örgüyü aceleye getirmeye gerek yok.
Parça şekillenmeye başladıkça bazen palmiye, bazen de rattan kullanılarak devam ediliyor. Bu parçanın tamamlanması 2 ay kadar sürebilir. Neyse ki televizyonun gücü sayesinde bizim o kadar beklememiz gerekmeyecek. Sepet örgüsü tamamlanınca parça akrilik boya püskürtülerek boyanıyor. Bazı yerler boyanırken hem boyanın sınırını belirlemek hem de daha önce boyanmış yerleri kapatmak için metal bir şablon kullanılıyor. Şu anda heykele son dokunuşların atılmasını görüyoruz. Sanatçının bu eserle neyin hikayesini anlattığını çıkarmayı size bırakıyorum. Bana sorarsanız sahanda sucuklu yumurtayı andırıyor. Az sonra havasıyla kasıp kavuran ve ortalığı karıştıran bir makinenin yapılışını göreceğiz. Neden mi bahsediyoruz? Tabii ki kahve kavurma makinelerinden. Kahve molasından sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Kahve çekirdeklerini kavurmakta kullanılan ilk aletler ateş ya da közler üzerinde tutulan tavalarmış. Bugünse kahve kavurmak artık çok daha incelikli bir işlem ve çoğu kez kendi gaz ocağı bulunan ve çekirdekleri ısıtılmış havayla kavuran tam otomatik makinelerle yapılıyor. Bu kahve kavurma makinesi dokunmatik ekranlı paneliyle ister programlanarak ister elle ayarlanarak kullanılabiliyor. Kullanıcı sıcaklığı ve kavurma süresini değiştirerek kahvenin tat, asitlik ve diğer özelliklerini kontrol edebiliyor. Kavurma haznesi, paslanmaz çelik bir levha, metal bir merdaneden geçirilerek yapılıyor. Kahve çekirdekleri bu tamburun içinde konveksiyon ısısıyla kavrulacak. İçeride çekirdekleri karıştırarak hepsinin eşit kavrulmasını sağlayan bir karıştırıcı yer alacak. Silindir şekli verilen levhanın kenarları kaynakla birleştiriliyor. Sonra da kaynak yerleri düz ve pürüzsüz olana kadar taşlanıp parlatılıyor. Soğutma kabı da benzer şekilde yapılıyor ama üst kısmına bir destek şeridi kaynaklanıyor. Kavrulan sıcak çekirdekler kavurma haznesinden buraya dökülecek. Çekirdekler döner kollarla karıştırılırken bir aspiratörle kabın içinden hava geçirilerek soğumaları sağlanacak. Paslanmaz çelik kullanılmasının nedeni yalnızca şık durması değil, aynı zamanda da sağlam ve korozyona dayanıklı olması. Burada bilgisayarlı bir lazer kesicinin ısı kalkanı denilen bir güvenlik parçasını kesmesini görüyoruz. Isı kalkanı kullanıcının yanlışlıkla sıcak bir yüzeye dokunmasını önlüyor. Isı kalkanı da paslanmaz çelik levhalardan yapılıyor ve upcant presle bükülerek şekillendiriliyor. Kahve kavurma makinesinin bir de kavurma sırasında çekirdeklerden örnek almaya yarayan bir parçası var. Bu parçada yine paslanmaz çelik parçalar kaynaklanarak yapılıyor. Kaynak yerleri gözden kaybolana kadar özenle taşlanıp parlatılıyor. Burada kavurma haznesinin içinde çekirdekleri kaldırıp karıştırarak eşit şekilde kavrulmalarını sağlayan 6 kanat parçasından birinin yapılışını görüyoruz. Parça yüksek basınçlı su jetiyle paslanmaz çelikten kesiliyor. Kanatlar birer birer presle kıvrılarak istenen şekil veriliyor. Karıştırıcının tüm parçaları bir düzeneye yerleştiriliyor. Ve kanatları taşıyan çubuklar karıştırıcının miline kaynaklanıyor. Ardından kanatlar yerlerine kıskaçlarla tutturulduktan sonra taşıyıcı çubuklara kaynatılıyor. İç ve dış kanatların hareketi, çekirdekleri kaldırıp hava akımının içinde hareket etmelerini ve eşit bir şekilde kavrulmalarını sağlıyor. Özel tasarımlı bir düzeltme makinesiyle kanatların ince ayarı yapılıyor. Bu işlem kanatların dış kenarıyla kavurma haznesinin çeperi arasında milimetrik bir boşluk kalmasını sağlıyor.
Böylece kanat hem bütün çekirdeklere dokunabilecek hem de dönerken hazne çeperine sürünmeyecek, sürtünmeyecek şekilde ayarlanmış olacak. Karıştırıcı yerine yerleştirildikten sonra kavurma haznesi ayna denilen bir plakayla kapatılıyor. Ana haznede bulunan hizalama pimleri aynanın doğru pozisyonda yerleştirilmesini sağlıyor. Karıştırıcının mili aynadaki bir yuvadan geçerek dışarı uzanıyor. Sonra hazne, kahve kavurma makinesinin paslanmaz çelik taşıyıcı gövdesi üzerine yerleştiriliyor. Ardından daha önce yapılışını gördüğümüz ısı kalkanı yerine takılıyor. Sonra da makinenin besleme hunisi yerleştiriliyor. Kahve çekirdekleri kavurma haznesine bu besleme hunisinden giriyor. Neyse ki ağır çuvalların bu yüksekliğe kol kuvvetiyle kaldırıldığı günler geride kaldı. Huninin kapağında vakumlu bir sisteme bağlı bir boru var. Kahve çekirdekleri bu sistem sayesinde plastik bir hortumla emilerek taşınıyor. Kavurma haznesinin ön tarafına içerisini gösteren bir camı olan menteşeli bir boşaltma kapağı takılıyor. Ardından bir sensör bağlanıyor. Bu sensör kavurma haznesindeki çekirdeklerin sıcaklığını ölçerek makinenin bilgisayarına yolluyor. Makinenin montajında sıra kavurma haznesinin altına soğutma kabının takılmasına geldi. Kap, boşaltma kapağının altına yerleştiriliyor ve taşıyıcı bir çerçeveye oturtuluyor. Kabın içindeki karıştırıcı kollarını çalıştıran motor da burada yer alıyor. Makinenin arkasına soğutma kabının fanı ve fan motoru takılıyor. Bu ölçüm aleti, makinenin yanma haznesine giren gazla karıştırılan havanın basıncını ölçüyor. Sıra hava akım fanının takılmasında. Yüksek ısıya dayanıklı malzemeden yapılan fan, havanın makine içinde en verimli şekilde dolaşmasını sağlıyor. Daha sonra kahve çekirdeklerini makineye taşıyan sistem monte ediliyor. Paslanmaz çelik borunun üst ucu, besleme hunisinin kapağındaki bir boruya, alt ucuysa emme pompasına bağlanıyor. Çiğ kahve çekirdekleri pompayla çekilerek bu borudan besleme hunisine dolacak ve kavurma haznesine dökülerek kavrulacak. Bu sırada çekirdeklerin üzerindeki ince zar da ayrılacak. Makinenin siklonu hava akım fanına bağlanıyor. Fan, kavurma haznesinden gelen sıcak havayı yüksek hızla bu siklona basıyor. Hava spiral bir yol izleyerek aşağı iniyor. Siklon tabanındaki yanma haznesinden geçiyor ve duman gideriliyor. Bu sırada havanın taşıdığı zarlar da temizleniyor ve nozüllerle su püskürtülerek ıslatılıyor. Geleneksel kahve kavurma makinelerinde zarların alev alması sık görülen bir kaza kaynağıdır. Ardından hava akım fanı temizlenen sıcak havayı yukarı doğru iterek siklonun üst tarafından bu yalıtımlı hava borusuna geçiriyor ve tekrar kavurma haznesine basıyor. Makinenin kontrol paneli de yine bu fabrikada monte ediliyor. Bu panel başka parçaların yanı sıra kontrol sistemlerini ve makinenin 6 elektrik motorunu yönetiyor. Bu motorlarsa çekirdek emme sistemi, hava akım fanı, soğutma kabı fanı, kavurma haznesinin karıştırıcısı ve soğutma kabındaki karıştırma kolları gibi birçok sistemi çalıştırıyor. Yapımı tamamlanan kontrol paneli makinenin yan tarafında bir dolabın içine yerleştiriliyor. Sonra kablo bağlantıları yapılıyor ve makinenin bilgisayar ya da tabletle uzaktan gözlemlenebilmesini ve kumanda edilebilmesini sağlayan internet kablosu takılıyor. Makinenin kendi bilgisayarı da kontrol paneli dolabının yanına bağlanıyor. Sıra soğutma kabı sisteminin montajında. Kabın altında karıştırma kollarını çalıştıran motor yer alıyor. Kavrulmuş sıcak kahve çekirdekleri bu paslanmaz çelik eleğin üzerine dökülüyor. Soğutma fanı havayı çekerek çekirdekler üzerinden ve eleğin deliklerinden geçiriyor. Sonra da çıkış borusundan binanın dışına basıyor. Bu karıştırma kolları da kahve çekirdeklerini karıştırarak daha fazla kavrulmalarını önlemek için hızla ve eşit şekilde soğumalarını sağlıyor.
Yapılan kahve kavurma makineleri tek tek test ediliyor ve birçok kavurma testi yapılıyor. Kavurma haznesi belli bir sıcaklığa kadar ısıtıldıktan sonra operatör, dokunmatik ekranı kullanarak çekirdeklerin hazneye dökülmesini sağlıyor. Sıcak hava siklondan kavurma haznesine basılıyor, sonra devri daim borusuyla tekrar siklona dönerek temizleniyor ve yeniden hazneye geçiyor. Operatör kavurma işleminin ne zaman durduracağına karar vermek için çekirdekleri izliyor, kokluyor, hatta dinliyor. Çünkü çekirdekler genleşip zarlarını bırakırken bir çatırtı sesi çıkarıyorlar. Arzu edilirse makine kavurma işlemini çekirdekler istenen sıcaklığa ulaşınca otomatik olarak durduracak şekilde de ayarlanabiliyor. Bir kapak açılarak dışarıdaki hava hazneye çekiliyor. Böylece kavurma haznesindeki duman yakılmak üzere siklona basılıyor. Kavurma haznesinin boşaltma kapağı ister elle, ister otomatik olarak bilgisayarla açılabiliyor. Kavrulan çekirdekler soğutma kabına döküldüğü anda karıştırma kolları ve soğutma fanı otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Çekirdekler tam kıvamında kavrulmuşsa makine hazır demektir. Pekala, bana duble espresso lütfen.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
2: Böyle olmaması gerekiyor.
0: Ama sahipleri onları çok seviyor.
3: İlk arabamdı.
4: Fansi'den vazgeçemem.
0: Geriye tek bir soru kalıyor.
5: Kalsın mı?
2: Kalsın mı?
5: Yoksa atsın.
6: Esas heyecan şimdi başlıyor.
0: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
4: Başıma ne gelecek acaba?
3: Bakmaya cesaret edemiyorum.
2: Ta-ta.
0: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Şömine körükleri. İlk bölümü bu ürünle açarak ateşe körükle gidiyoruz. Kalison. Fransızların şekerleme işinden anladığının kesin kanıtı. Ve su altına dalabilen deniz araçları. Bu araçlar öyle ilginç ki yapım sürecine balıklama dalıyoruz. Hayır, bu bir James Bond filmi değil. Nasıl yapılmışı izliyorsunuz. Zamanında bir yerlerde birileri ateş yakmak için ciğerinin olanca kuvvetiyle üfleyip dururken acaba bu işi soluk soluğa kalmadan yapmanın bir yolu yok mudur diye düşünmüş olmalı. Hatta bunu düşünen birçok kişi olmuş olsa gerek çünkü Mısır'dan Asya'ya kadar eski dünyanın her yanında farklı körük tipleri bulunabilir. Orta Fransa'daki Auvergne bölgesinde yerleşik bu imalatçı 1895'ten beri yerel kayın ağacı ve deri kullanarak klasik şömine körükleri üretiyor. Körüğün yapımı farklı şekil ve boyutlarda kalıplardan birinin seçilerek şeklinin bir tahta parçasına çizilmesiyle başlıyor. Şekil, şerit testereyle kabaca kesilerek çıkarılıyor. Ardından bu parçalardan 3 tanesi üst üste dizilip bir ana şablon üzerine yerleştiriliyor ve oynamayacak şekilde sıkıştırılıyor. Sonra ana şablonun çevresini takip eden bir rulman yardımıyla kesici bir alet üst üste konan parçaların çevresinde dolaşmaya başlıyor. Böylece 3 tahta parçası kısa sürede tam istenen şekil ve boyutlarda kesilmiş oluyor. Bu özel yapım mekanizmayla 3 aşamalı bir işlem gerçekleştiriliyor. Bir matkap körüğü alttan 3 yerden delerken, ikinci bir matkapta uç kısmına bir delik açıyor. Sonra da burun kısmına et kalınlığının yarısına kadar bir kesik atılıyor. Sonra sıra parçanın bir tarafına iç içe geçmiş halkalardan oluşan bir desen oyulmasına geliyor. Başka bir makineyle boyun kısmının çevresine bir yiv açılıyor. Burası daha sonra sapları oluşturacak. Ardından tahta parçası az önce açılan yivden, burundaki daha önce yapılışını gördüğümüz kesiye kadar ortadan biçiliyor. Tahta parçalar artık cilalanmaya hazır. İlk olarak her iki parça da bir boya kabına daldırılıp kurumak üzere bir rafa konuyor. Yarımlar birbirine yapışmayacak kadar bir aralık bırakılarak yan yana kurutuluyor. Boya kuruduktan sonra parçaların dış yüzeyleri keçeyle parlatılıp düzeltiliyor. Sonra parçalara bir kat koruyucu vernik püskürtülüyor. Vernik kuruduktan sonra birleştirme işlemi başlıyor. Önce hava girişindeki vana yapılıyor. Ardından kıvrılmış bir tel uçlarından zımbayla hafif gergin bir şekilde sabitlenerek körüğün yayı oluşturuluyor. Böylece körüğün iç kısmı tamamlanmış oluyor. Sıra körüğün iki yarısının birleştirilmesine geldi. Önce yerel üretilmiş koyun derisinden daha önce kesilip hazırlanmış bir parça sap kısmına sarılıp çivileniyor. Sonra deri parça döşeme raptiyeleriyle kenara sabitleniyor. Körüğün hareketli birleşme yeri de yine deri ve raptiye ile yapılıyor. Birleşme yerini sağlamlaştırmak amacıyla birkaç parça deri kullanılıyor. Derinin fazlalıkları kesilip temizlendikten sonra sıra körüğün ağzına takmaya geliyor. ağız parçasına önce bir delik açılıyor, sonra da parça yerine çiviyle tutturuluyor. Böylece bu şık ve basit el yapımı körük tamamlanmış oluyor. Bu körük evinizde olduğu sürece ocağınızın yıllarca sönmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Gerçekten güzel, öyle değil mi? Herkesin evinde böyle bir körük kesinlikle olmalı. Ama bende yok. Böylece ben de bir körük edinmiş olurum. Kalison, badem ve şekerlenmiş kavun ve portakal kabuğu kullanılarak yapılan geleneksel bir Fransız şekerlemesidir. Üzeri sert ve genellikle beyaz ince bir şeker tabakasıyla kaplanır. Kalison, Fransa'nın güneyindeki Provence bölgesinde yer alan Aix-en-Provence şehrine özgü bir şekerlemedir. Şu andaki formuyla Kalison, 15. yüzyılda Fransa'da Anjou Kralı René ile Laval Kraliçesi Jeanne'ın düğünü şerefine yaratıldı. Bu şekerleme Fransa'nın bademlikleriyle ünlü Provence bölgesinin ünlü ve özel bir tatlısı haline geldi. Açık yeşil meyvenin ortasında sert kabuklu çekirdek, çekirdeğin içinde ise badem yemişi bulunuyor. Bademler fabrikaya kurutulmuş ve ince kahverengi zarları soyulmuş olarak geliyor. Bademlerin ezme haline getirilebilmesi için ilk aşama 10 dakika buhar uygulanarak kurutulmuş çekirdeklerin tekrar nemlendirilmesi. Böylece nem oranı %2 ila 4 kadar artırılan bademler, titreşimli bir elekten geçirilerek buharın yoğunlaşmasından kaynaklanan su süzülüyor. Bu sırada bu kazanda sıvı pancar şekeri ısıtılıyor. Fransa dünyanın en büyük şeker pancarı üreticilerinden biri olduğu için pancar bulunması kolay bir malzeme. Nemlendirilmiş bademler ve %95 kavun, %5 portakal kabuğu içeren şekerlenmiş meyve karışımı bir öğütücüye dolduruluyor. Bu 500 yıllık geleneksel tarif. Ama Kalison'un farklı çeşitleri de oluyor. Malzemeler 10 dakika boyunca karıştırılarak birlikte çekiliyor ve koyu kıvamlı bir macun haline geliyor. Ezme bir yürüyen banda dökülerek yoğurma makinesine taşınıyor ve burada içine sıcak sıvı pancar şekeri ve doğal badem yağı ekleniyor. Yoğurma işlemi hem malzemeleri karıştırıyor hem de ezmeye düzgün bir doku kazandırıyor. Yoğrulması biten ezme kaplara alınarak 3 gün dinlendiriliyor. Bunun amacı şekerin olgunlaşıp stabilize olmasını sağlamak. Kalisonların üstü ince bir glasür tabakasıyla kaplanıyor. Kremalı kaplamalardan farklı olarak glasür donunca sert bir tabaka oluşturuyor. Glasür, pudra şekeri ve çırpılmış yumurta akı kullanılarak yapılıyor. Malzemeler koyu, pürüzsüz bir karışım haline gelene kadar çırpılıyor. Bu işlemde 10 dakika kadar sürüyor. Aile imalathanesi 1920'den beri Kalison yapıyor. Şekil vermek için kullandıkları aletler bugün de bu orijinal aletlerle hemen hemen aynı. Tek fark bugün sürecin kısmen makineleşmiş olması. 3 gün bekletilen ezme artık şekil verilmeye hazır. Önce ezme dilimlenerek bir presin besleme hunisine aktarılıyor. Ardından 3 kalıptan bir tanesi otomatik olarak presin altına getiriliyor. Kalıp yerine yerleştirildikten sonra üzerine zar gibi ince bir tabaka mayasız ekmek konuluyor. Sonra presin pistonu inerek ezmeyi altındaki ekmekle birlikte kalıba basıyor. Mayanın üstündeki fazlalıklar sıyrıldıktan sonra kalıbın üstüne bir şablon kapatılıp üzerine bir tabaka glasür uygulanıyor. Şablon kaldırılıp kalıp döndürülerek bir dizi pistonun üzerine getiriliyor. Pistonlar kalisonları alttan iterek teker teker kalıptan çıkarıyor. Sonra kalisonlar pistonların çevresinden geçecek şekilde yapılmış özel çatallarla kaldırılarak alınıyor. 10 dakika süreyle düşük sıcaklık ayarında bir tünel fırından geçen kalisonların üstündeki glasür sert ve parlak bir tabaka haline geliyor. Fırından çıkan kalisonların yeri kameralarla tespit edilerek bir robot kolla toplanıyor. Kol şekerlemeleri dakikada 160 parça hızıyla plastik tabakalara yerleştiriliyor. Bir sonraki makine kalisonların tazeliğini korumak için her tabağı plastik filmle kaplıyor. Ayrıca hediyelik kutular da var. Burada plastik tabaklar elle dolduruluyor. Bu geleneksel kalisonların içeriğinde en az %30 meyve şekerlemesi bulunuyor. Kullanılan kavunsa provins bölgesinde yetişen bir çeşit. Sanırım bu kutuda da benim adım yazıyor. Merci beaucoup. Arada bir iki tane yerim artık, ne yapayım? Az sonra. Yapımını anlatacağımız araç öyle işsiz bir şey ki görünce eminiz dalıp gideceksiniz. Aradan sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Nasıl yapılmış?
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Ama ne otel.
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
6: Ama ne otel.
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
16: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Tekrar hoş geldiniz. Yeni nesil tek kişilik deniz araçlarından bazıları bildiğiniz hiçbir şeye benzemiyor. Bu araçlar suyun hem üstünde hem de altında gidebiliyor ve bir metreden daha derine dalıp bir dakikadan uzun süre su altında kalabiliyor. Hatta havaya bile sıçrayabiliyor. Bunun gibi eski savaş uçaklarına benzer şekilde boyanmış bir deniz aracı, emek yoğun bir süreçle yapılıyor. Yapılan ilk parça aracın ana gövdesi. Gövde kalıbına önce jel kaplama püskürtülüyor. Bu

aracın parlak dış yüzeyini oluşturacak. Jel kaplamanın kalınlığı bir ölçüm aletiyle kontrol ediliyor. Jel donunca üzerine fırçayla vinil ester reçine uygulanıyor. Bu reçinenin su dayanımı çok yüksek. Sertleşen jel kaplamanın üzerine bolca reçine sürülüyor. Ardından reçinenin üstüne cam keçe yani uzun cam elyaf parçalarından oluşan bir malzeme yayılıyor. Cam keçedeki bağlayıcı malzeme reçine ile temas edince çözülerek keçe tabakasının yumuşayıp kalıbın şeklini almasını sağlıyor. Fazlalıklar kesildikten sonra cam keçe bolca reçine ile ıslatılıyor ve hava kabarcığı kalmaması için rulo ile bastırılıyor. Bu da ana gövdenin üst yarısı. Bu parçanın içi de aynı şekilde elyaf kaplanmış. Kıç tarafa da sırt yüzgeci kalıbı eklenip cıvatalarla tutturuluyor. Sonra kalıbın iki yarısı birleştiriliyor. Yerleştirilen kalıplar cıvatalarla birbirine sabitleniyor. Ardından kalıbın içine yine cam elyaf uygulamak üzere reçine sürülüyor. Sonraki adım iki cam elyaf tabakasının üst üste bir kesim tezgahına yayılarak kesilmesi. Üstteki tabaka cam elyaftan dokunmuş sık dokulu ve sağlam bir kumaş. Alttaki ise daha önce de kullanılan cam keçe. Araç kalıbının farklı bölümleri için cam elyaf, otomatik aletlerle farklı şekil ve boyutlarda kesiliyor. Bu iki büyük dikdörtgen parça yanlarda kullanılacak. Cam elyafın reçine sertleşmeye başlamadan önce bir saat içinde yerleştirilmesi gerekiyor. Toplam 8 tabaka döşeniyor ve her tabakaya tamamen reçine emdiriliyor. Kalın cam elyaf malzeme sağlamlık sağlarken, daha ince olan cam keçe daha iyi yapışma sağlıyor ve tabakaların kalıbın şeklini almasına yardımcı oluyor. 3 saat kürlenmeye bırakılan malzemeler donarak dikişsiz, yekpare bir gövde oluşturuyor. Gövde kalıptan çıkarılıyor ve diğer parçalar yapılıncaya kadar beklemek üzere bir arabaya alınıyor. Sıradaki parça konik şekilli ön tampon. Bu parçada yalnızca 3 kat cam elyaf kullanılıyor çünkü çarpma halinde tamponun ezilmesi gerek. Bu sebeple ön tampona aracın feda edilebilir burnu deniyor. Burada da bir yüzgecin yapımını görüyoruz. Kalıbın içine cam elyaf döşeniyor. Sonra da boşluğa sıvı plastik dökülüyor. Ardından plastiğin içine çelikten bir mil yerleştiriliyor ve ucu yüzgecin tepesinden çıkarılıyor. Plastik donunca mil yerine yapışmış olacak. Kalıbın diğer yarısı da aynı şekilde doldurularak üste yerleştiriliyor ve iki parça cıvatalarla birbirine sabitlenerek donana kadar bekletiliyor. Yüzgeçler, kare kesitli alüminyum borudan yapılmış üçgen bir yapıya bağlanacak. Parçalar mengeneyle bir tezgaha tutturulup kaynakla birleştiriliyor. Yapının tabanı da kaynaklanınca parça tamamlanmış oluyor. Kaynak yerleri taşlanarak düzeltiliyor. Bir sonraki aşamaya hazırlık olarak iki yana delikler açılıyor. Deliklerin üstüne kovanlar kaynaklanıyor ve diğer bağlantı parçaları takılıyor. Destek parçası artık hazır. Aracın yolcu kabinini yapmak için bir kalıba jel kaplama püskürtülüyor ve üstü cam elyafla kaplanıyor. Sonra su tipi kontrplaktan, kokpitin yanlarına yapısal destek sağlayacak parçalar bilgisayarlı bir freze ile kesiliyor. Kesilen parça yapıştırıcı maddeyle kaplanıyor. Aynı yapıştırıcı cam elyaf kokpitin dışına da sürülüyor.
Sonra kontrplak parça yapışkan sürülen yere bastırılıyor. Daha sonra kontrplağın ön yüzüne reçine uygulanıyor. Kokpit bölümü ortadan ikiye kesiliyor ve her iki parça ana gövdenin iç kısmına yapıştırılıyor. Ardından feda edilebilir burun konisine yapışkan macun uygulanıyor. Sonra burun ana gövdenin ön kısmına geçiriliyor ve yerine vidalanarak yapıştırıcının donması bekleniyor. Aracın tüm cam elyaf parçaları zımparayla düzeltilerek tüm pürüzler gideriliyor. Bu parça motor kapağı. Zımparalama bitince alüminyum üçgen zemine vidalanıyor. Şu anda parça yalnızca boyutlarını kontrol etmek için takılıp deneniyor. Üçgen yerleştirildikten sonra boş yüzgeç milleri kullanılarak araçtaki yeri tam belirleniyor. Üçgenin aracın zeminine dik oturup oturmadığı su terazisiyle kontrol ediliyor. Ardından kokpit kapağı çerçevesinin yerine oturması kontrol ediliyor. Bu çerçeve daha sonra sıvı plastik ve macunla yerine yapıştırılacak. Aracın yüzeyi astar boyayla boyanarak son kat boya için hazırlandıktan sonra sıra güçlü motoru arkadaki yerine yerleştirmeye geliyor. Önce her şeyin düzgünce oturduğundan emin olmak için bir deneme yapılıyor. Sonra motora hava girişini sağlayan borular yüzgeçteki şnorkele bağlanıyor. Motor kapağı da astar boyayla boyanıyor ve aracın ana gövdesine yerleştiriliyor. Sonra da yerine sabitleniyor. Kıçtaki bir deliğe egzoz çıkışı takılıyor. Sonra yan yüzgeçler kıçtaki kovanlara geçiriliyor. Bu yüzgeçler aracın su içindeki dikey yönelimini kontrol edecek. Tepkili çalıştırma sistemi de yine kıça takılıyor. Sıra kokpit donanımının yapılmasında. Önce kontrol pedalları zemine vidalanıyor ve tepkili itme sistemine, dikey yönelim yüzgeçlerine ve dümen sistemine giden kablolar bağlanıyor. Dalış yüzgeçlerinin takılacağı üçgen destek parçası takılıp yüzgeçler bağlanıyor. Parça elektrostatik boyayla sarıya boyanmış. Ardından pedalların hemen üstüne kontrol paneli yerleştiriliyor. Bu da dalış yüzgeçlerinden kumanda çubuğuna uzanan metal bağlantı. Kumanda çubuğu hareket ettirilerek yüzgeçleri rahat ve düzgün şekilde çalıştırdığı kontrol ediliyor. Hafif karbon elyaftan yapılma bu koltuklar yükü azaltarak hızı daha da artırıyor. Daha sonra üst cam takılıyor. Önce çerçeveye bir lastik conta takılıyor. Sonra da contanın çerçeveyle birleştiği yere yalıtım macunu sıkılıyor. Üst cam, deniz araçlarına uygun kalın akrilikten yapılma ve güneş ışıklarını yansıtarak kokpiti serin tutmak için renkli akrilik kullanılmış. Alttaki üst camsa aynı zamanda kokpit kapağı görevini görüyor ve araca buradan giriliyor. Son olarak bir ressam aracı elle özel olarak boyuyor ve gövdeyi güzelleştiriyor. Mekanik parçalar tekrar takıldıktan sonra aracın yapımı tamamlanmış oluyor. Kemerlerinizi bağlayın ha, çok heyecanlı bir yolculuk olacak. Acaba camlarda silecek var mı? Bence çok gerekli olabilir.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
6: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
5: Ne de motorun durması onları yıldırır.
6: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
5: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
7: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
5: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
8: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
5: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Resim fırçaları. Size resmin tamamını göstermeye kararlıyız. Dizel egzoz sıvı haznesi ısıtma cihazı. Bu alet olmasa dizel egzoz sıvısı donabilir. Oyun masaları. Yenmek de var, yenilmek de. Ama yapımını öğrenmeden masadan kalkmak yok. Ve vitray desenli duvar lambaları. Bu ürünün yapımına da ışık tutuyoruz. Ama önce nasıl yapılmış? Resim fırçalarının kılları sentetik olabileceği gibi doğal hayvan kılından da yapılabilir. Her ressamın fırça konusunda tercihi farklıdır. Ancak ressamlar genellikle sulu boya için doğal, akrilik için sentetik kıllı fırça kullanırlar. Yağlı boya içinse ikisi de uygundur. Bu doğal kıl fırçalar bir tür samurun kuyruk kıllarından yapılıyor. Samur fırçaların en önemli özelliği yumuşak olmaları ve boyayı ince ve düzgün bir katman halinde yaymalarıdır. Yapım sürecinin ilk aşaması fırça başının oluşturulması. Önce bir tomar samur kılı açılıp düzeltiliyor. Sonra istenen boyda bir fırça için gerektiği kadar kıl alınıyor. Kıllar nikel kaplamalı pirinçten bir boru içine yerleştiriliyor. Kılların boruya oturuşu kontrol ediliyor. Çok sıkıysa kıllar azaltılıyor. Çok bolsa biraz daha kıl ekleniyor. Farklı şekillerde fırçalar farklı gerginlik gerektiriyor. Ardından yapılacak fırçanın boyuna göre bir pirinç kalıp alınıp kıllar kalıbın içine iyice yerleştiriliyor. Sonra kılların dip kısmı iple bağlanıyor. Fırça başı tekrar borunun içine sokuluyor. Ve ip çıkarılıyor. Bunun içine iyice yerleştiriliyor. Sonra kılların dip kısmı iple bağlanıyor. Fırça başı tekrar borunun içine sokuluyor.

tutamlarından ne kadar dışarı çıktığını ifade ediyor. Tutamdan ayrılan kıllar temizlendikten sonra metal borunun ucu 22 milimetrelik bir şablonun kenarına dayanıyor. Sonra kıllar borunun içine doğru itilerek ya da dışarı çekilerek uçları şablonun öbür kenarına gelecek şekilde ayarlanıyor. Hazırlanan fırça kafaları bir sonraki aşama için ters olarak asılıyor. Bir şırıngaya epoksi tutkal konulduktan sonra her bir metal borunun içi kılları kaplayacak kadar tutkalla dolduruluyor. Yapıştırıcının donması için bir gece beklendikten sonra fırça kafası yapışkan banda basılarak yapışmayan kısa kıllar temizleniyor. Sonra fırça kafası suda çözdürülmüş nişastaya batırılıyor ve bir havluya sürülerek nişastanın kılların her yanına işlemesi sağlanıyor. Nişasta kıllara kalıcı bir şekil verilebilmesini sağlıyor. Sivri bir uç oluşturmak için kafa döndürülüyor, sonra elle düzeltiliyor. Nişasta bir gece kurutulduktan sonra kıllar kalıcı bir şekil almış oluyor. Fırçanın sapını yapmak için huş ağacından çubuklar delikli bir tahtaya disiliyor. Tahta ters olarak bir daldırma makinesine asılıyor ve çubuklar siyah vernikli boyaya daldırılıyor. Bir gün sonra boyası kuruyan çubuklar bu kez belli bir yüksekliğe kadar gümüş rengi boyaya daldırılıyor. Daldırma makinesi istenen düzeye kadar daldırılacak şekilde ayarlanıyor. Bir gün daha kurutulan saplar üçüncü bir kez daha boyaya daldırılıyor. Bu kez belli bir yere kadar siyah boyaya daldırılan saplar kısa bir gümüş şerit dışında siyaha boyanmış oluyor. Son kat boya da kuruduktan sonra bir tampon baskı makinesiyle sapa fırçayla ilgili önemli bilgiler basılıyor. Çubuk kuruyan gümüş rengi mürekkeple fırçanın boyu, seri numarası ve üreticinin adı sapa tek seferde yazılıyor. Ardından fırça kafası sapa yapıştırılıyor. Yapıştırıcı kısmen kuruyana kadar fırça yalnızca birkaç saat bekletiliyor. Yapıştırıcı fazla kurursa bundan sonraki aşama olan metal parçanın sıkıştırılması sırasında çatlar. Sıkıştırma makinesine fırçanın boyutlarına uygun kalıp yerleştirildikten sonra metal boru makineye sokuluyor. Makine boruyu sıkıştırarak sapa kalıcı şekilde sabitlenmesi sağlanıyor. Yapıştırıcı tam kuruduktan sonra fırça artık en güzel resimleri boyamaya hazır. Tabii benim elimde fazla işe yaramayabilir. Nasıl yapılmış? Dizel egzoz sıvı tankı ısıtma cihazı, dizel egzoz sıvısının donmasını önleyen bir araçtır. Dizel egzoz sıvısı, dizel motorlu araçlarda egzoz sistemine püskürtülen bir karışımdır ve kullanım amacı da çeşitli kimyasal kirleticileri egzoz borusundan atılmadan önce parçalamaktır. Hava sıcaklığı dizel egzoz sıvısının donma noktasının altına düşünce aracın bilgisayarı sıvı haznesine yerleştirilmiş ısıtıcıyı otomatik olarak çalıştırır. Isıtıcı, sıcak kalorifer suyunu borularının içinde dolaştırarak hazneyi ısıtır. Cihazın yapım süreci paslanmaz çelik bir borudan ısıtıcı borusunun yapılmasıyla başlıyor. Borular yapılacak cihazın boyuna göre istenen uzunlukta kesiliyor. Arabalarda daha küçük, kamyonlarda ise daha büyük cihazlar kullanılıyor. Kesilen borular bir bükme makinesine yerleştiriliyor. Makine boruları programlanan açılarda bükerek şekillendiriyor ama son şekline getirmiyor. Bükme işlemi o kadar karmaşık ki, elle kullanılan bir makineyle yapılsa çok vasıflı bir ustanın çok daha uzun süre uğraşması gerekir. Isıtıcı dizel egzoz sıvısının içinde duracağı için borularda normal çelik değil, bu sıvının korozif etkisine daha dayanıklı olan paslanmaz çelik kullanılıyor.

0: Kıvrılan boru, ısıtıcının sensör birimine takılıyor. Borunun uçları sensör biriminin başlığında yer alan deliklerden geçiliyor. Sensör aracın bilgisayarına bağlanarak egzoz sıvısının düzeyini, sıcaklığını ve niteliğini takip ediyor. Ardından borunun uçları bir prese yerleştirilerek şekillendiriliyor. Sonra bir bükme makinesiyle uçlara kavis veriliyor. Sifon adı verilen bu boru, dizel egzoz sıvısını hazneden çekip egzoz sistemine püskürtecek cihaza aktarıyor. Borunun ucuna lastik bir conta yerleştirilip yağ sürülüyor. Sonra da boru başlığa takılarak conta bir yuvaya oturtuluyor. Ardından ısıtıcının ban kısmına bir tutucu yerleştirilip perçinlenerek ısıtıcı borularına sabitleniyor. Bu tutucuya ısıtma cihazını dizel egzoz sıvı haznesine sabitleyen bir klasik rondela takılacak. İkinci bir tutucu yine perçinlenerek yerine sabitleniyor. Bu da cihazın ortasından aşağı uzanan sensör borusunu tutup oynamasını önleyecek. Ardından dönüş borusu takılıyor. Bu borunun görevi püskürtülmeden kalan dizel egzoz sıvısını tekrar hazneye aktarmak. Burada da lastik contaları sıkıştırarak boru bağlantılarının sızdırmazlığını sağlayan tutucuların takılmasını görüyoruz. Isıtıcı ters çevrilerek dönüş borusunun alt kısmı olan boşaltma borusu yerine takılıyor. Ardından ısıtıcı bir test cihazına yerleştirilerek başlıktaki boru bağlantı contalarından herhangi bir sızıntı olup olmadığı kontrol ediliyor. Makine test haznesine ve borulara basınç uyguluyor. Hiçbir hava sızıntısı görülmezse parça testi geçmiş oluyor. Sonra cihaz araca yerleştirilene kadar içlerine pislik girmesin diye bütün boruların uçlarına birer kapak takılıyor. Ardından sifon borusuna plastik bir filtre takılarak tel bir kelepçeyle yerine tutturuluyor. Filtrenin görevi sifon borusu haznedeki sıvıyı çekip püskürtücüye aktarırken kirleticileri süzmek. Son olarak cihazın taban kısmındaki tutucuya lastik bir rondela geçiriliyor. Bu rondela dizel egzoz sıvı haznesinin tabanına yapışarak cihazı yerinde tutturacak. Cihaz aracın bilgisayarına bağlandıktan sonra hava sıcaklığı ne kadar düşerse düşsün artık dizel egzoz sıvısının donmasından korkmaya gerek yok. Az sonra. Oyunu açık etmek istemem ama bu masada çok yüksek bahis dönüyor. Ayrıca parlak bir fikirle gününüzü aydınlatacağız. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
9: Bu ne böyle?
10: Böyle olmaması gerekiyor.
5: Ama sahipleri onları çok seviyor.
11: İlk arabamdı.
12: Fansiden vazgeçemem.
5: Geriye tek bir soru kalıyor.
13: Kalsın mı? Kalsın mı?
14: Yoksa atsın.
15: Esas heyecan şimdi başlıyor.
5: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
16: Başıma ne gelecek acaba?
17: Bakmaya cesaret edemiyorum.
14: Ta-ta.
5: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Tekrar hoş geldiniz. 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa ve Amerika'daki zengin ailelerin çoğunun evinde yemekten sonra iskambil oynamak ya da sohbet etmek için en az bir tane oyun masası bulunurdu. Günümüzde ise oyun masaları yalnızca zengin evlerine mahsus değil, akşamları biraz eğlenmeyi seven herkes bir oyun masası edinebilir. Bu modern oyun masası eğlence için kullanılabileceği gibi üstü ters çevrilince yemek masası da olabiliyor. Yani harika bir eşya. Masanın yapımı fırınlanarak kurutulmuş akça ağaç kalaslarının lazerli hızarla kalın şeritler halinde kesilmesiyle başlıyor. Kesilen tahtalar kontrol edilerek budak yerleri ya da diğer kusurlar turuncu tebeşirle işaretleniyor. Sonra tahtalar bu turuncu işaretleri görerek tahtayı işaretli yerlerden daha kısa parçalar halinde kesip kusurlu yerleri atan bir makineye veriliyor. Sonra her parçanın bir yüzü polivinil asetat adında süper güçlü bir yapıştırıcıya daldırılıyor. Parçalar tahtanın genleşme ve büzüşme kuvvetlerini dengeleyecek şekilde tahtanın doku yönünü değiştirerek belli bir düzen ediliyor. Tahtalar sıkıştırılarak yapıştırıcı kuruyana kadar bekletiliyor. Sonra da üst ve alt kenarlar taşlanıyor, yanlarda kesilerek düzleştiriliyor. Bu parça masanın kenar parçalarından biri. Ardından her parça bilgisayarlı frezeyle kesilerek poker fişleri ve içkiler için yuvalar açılıyor. Sonra yanlara tahta pimler için delikler açılıyor. Bir masayı oluşturan 8 parça tahta pimlerle birleştirilecek. Artık parçalar birleştirilmeye hazır. İlk olarak yanlardaki oyuntulara ve pim deliklerine güçlü yapıştırıcı sıkılıyor. Her parçanın bir yanındaki deliklere tahta pimler oturtuluyor. Sonra parçalar yandaki parçanın delikleri bu pimlere geçecek şekilde birleştiriliyor. Ardından 8 yan parça işkenceyle sıkıştırılarak birbirine bastırılıyor ve yapıştırıcının kürlenmesi için bir gece bekletiliyor. Böylece masanın kenarı kalıcı olarak birleşmiş oluyor. Ertesi gün frezeyle masanın önce dış kenarı, sonra da iç tarafı yuvarlanıyor ve alt tarafa masanın göbek parçasının oturtulacağı bir çıkıntı açılıyor. Böylece masanın kenarı tamamlanmış oluyor. Kenar parçası ters çevrilerek içteki çıkıntıya güçlü yapıştırıcı sıkılıyor. Ardından yemek masası olacak yüzey yerine oturtuluyor. Akça ağaçtan yapılma bu göbeğin çevresinde de kenardaki çıkıntıya oturacak bir oyuntu var. Yüzeyi korumak için bir tahta parçası kullanılarak göbek çekiçle vura vura yerine sıkıca oturtuluyor. Sonra parça çevrilerek göbeğe kenar 16 vidayla sabitleniyor. Vidalar aynı zamanda yapıştırıcı kürleninceye kadar göbeğin yerinden oynamamasını da sağlıyor. Göbek kenara yapıştıktan sonra parçaya önce renk atılıp sonra da örtücü olmayan boya uygulanıyor. Bu uygulama tahtanın karakterini ortaya çıkarıyor ve sıcak bir renk kazandırıyor. Boyanın fazlası siliniyor. Bu işlem boyanın tahtanın gözeneklerine daha iyi işlenmesini sağlıyor. Üzerine bir kat üretan cila uygulanıyor ve taşlanıyor. Sonra bir kat daha cila uygulanıyor. Masanın ayağı yapılıyor. Laminanttan yapılma bir taban, akça ağaçtan yapılıp boyanmış bir çerçeve içine oturtuluyor. Bu taban hem masanın altında eşya konabilecek bir bölme yaratıyor, hem de masanın üstünün oturtulacağı sağlam bir yüzey oluşturuyor. Ardından masanın ayağı yerleştirilerek tabanın altına civatalarla sabitleniyor. Son olarak oyun masasının göbeğine sünger ve kumaş kaplı bir parça yapıştırılarak iskambil oyunları için rahat bir yüzey oluşturuluyor. Sonra da oyun masasının üstü taban üzerine yerleştiriliyor. E hadi öyleyse oturun, oyun zamanı. Nasıl yapılmış? İlk duvar lambaları duvara asılan birer mumluk ve ateşi duvardan güvenli bir mesafede tutacak birer askıdan ibaretti. Elektriğin icadıyla duvar lambaları duvara uzatma kolu gerekmeden takılabilir hale geldi ve yeni tasarım imkanları ortaya çıktı. Bunlardan biri de vitraylı duvar lambaları. Bu fabrikada her lamba elle üretiliyor. Malzeme olarak bir pencere üreticisinden gelen üretim artığı camlar kullanılıyor. Cam ölçülerek bir ruletle çiziliyor. Sonra cam özel bir penseyle çizilen yerlerden sıkıştırılarak çatlatılıyor. Kırma işlemi elle tamamlanıyor. Hazırlanan iki parçadan büyük olanı bir kenara bırakılıyor. Küçük parça ise bantla bir desenin üzerine yapıştırılıyor. Desenin çizgileri sıvı hale getirilmiş siyah mine kullanılarak cama geçiriliyor. Bu kalın çizgiler parçaya kurşunlu vitrayları andıran bir görüntü kazandırıyor. Çizgiler kuruyunca iç kısımları belirlenen renklerle boyanıyor. Desende her bölüm belli bir mine rengine karşılık gelen bir harfle işaretlenmiş. Boyanan panel renklendirilmemiş büyük parçanın ortasına yerleştiriliyor. Böylece desen çerçevelenmiş ve daha belirgin hale getirilmiş oluyor. Ardından iki parça bir arada bir elektrik fırınına yerleştiriliyor. Cam burada 10 saatlik bir sürede yavaş yavaş 782 Celsius dereceye kadar ısıtılıp soğutuluyor. Bu şekilde iki cam panel çatlamadan birbirine yapışıyor ve desen cama işlenmiş oluyor. Fırınlama aynı zamanda minenin renklerini de koyulaştırıyor. Şimdi sıra lamba gövdesinin yapımında. Önce kilden muhallebi kıvamında bir karışım hazırlanıyor. Sonra karışım, lamba gövdesi şeklinde bir kalıba dökülüyor. Kil kalıbın iç çeperlerinde kuruyarak sertleşmeye başlayınca, orta kısımda kalan sıvı kilin fazlasını boşaltıyor. Kil macun gibi kıvama gelince üst kısımdaki fazlalıklar alınıyor. Sonra kalıp yan yatırılıp açılarak, yeni yapılmış lamba gövdesi çıkarılıyor. Yumuşak kil parça kürlenmesi için bir gece bekletiliyor. Ertesi gün parça hala yumuşak ama zımparalanabilecek sağlamlığa gelmiş oluyor. Kenarına şekil veriliyor ve dışı düzeltiliyor. Ardından cam panelin yeri açılıyor. Önce hala yumuşak olan kil kesilmek istenen yerden çiziliyor ve çizgiler yavaş yavaş derinleştiriliyor. Sonra desenli cam panelin çerçevesini oluşturacak kenarlar oyma kalemiyle şekillendiriliyor. Arka tarafa iki delik açılıyor. Biri ampulün geçeceği delik, diğeri ise lambayı elektrik kutusuna monte etmek için. Şekli tamamlanan kil gövde 1000 Celsius derecenin üzerinde bir sıcaklıkta 8 saat fırınlanıyor. Pişirme işlemi kili seramiğe dönüştürüyor. Ardından seramik gövdenin dışına fırçayla renkli sır uygulanıyor. İç kısım ışığı daha iyi yansıtması için beyaz bırakılıyor. Seramik gövde sırrın sabitlenmesi için 6 saat daha fırınlanıyor. Bu parça fırından sırrı seramikle bütünleşmiş ve parlak bir renk almış olarak çıkıyor. Ardından ampulün duyu gövdedeki deliklerden birine oturtularak kablolar arkadan çıkarılıyor. Kabloların üzerine pirinç bir pul takılıyor. Bunun üstüne de toprak kablosuna bağlı ikinci bir pul geçiriliyor. Pullar ve duyu bir somunla yerine sabitleniyor. Duya bir ampul takıldıktan sonra sıra desenli cam panelin takılmasına geliyor. Önce panelin iki yanına yapıştırıcı sıkılıyor. Panel seramik gövdenin ön kısmındaki açıklığa yerleştirilip kenarlara yapıştırılıyor. mandallarla yerine tutturulan panel, yapıştırıcı kuruyana kadar bir gece bekletiliyor. Vitray desenli bu duvar lambası artık hayatınızı aydınlatmaya hazır. Ya da duvarınızın bir bölümünü aydınlatmaya diyelim.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Başka.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla Salı'da itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Westerwald'daki Morlock Motors, Avrupa'nın en büyük Amerikan malı satıcısıdır.
1: Hadi gidelim çocuklar.
0: Patron, ekibi için uzun şirket gezileri organize edip yeni araçlar bulmayı çok seviyor.
2: Birkaç gün içinde 2500 kilometre yolu yapacağız.
1: Aa evet.
2: Gidiyoruz.
0: Ve evdekilere gelince. Bol temiz hava altında aynı derecede iyi bir alternatif program sunuyorlar.
3: Şimdi bir kilt alacağız ve ben ayaklarım çıplak ve altımda bir kiltle yarışacağım.
0: Altında bir şeyler olsun ya da olmasın. Önemli olan hızlı olması.

0: Indian Wells, California. Mihail ve diğer dört ekip arkadaşı Birleşik Defter'de alışveriş çılgınlığında.
1: Herkese günaydın.
0: Şu ana kadar elde edilenler 1951 yılından kalma nadir bulunan bir Spartan karavan.
2: Seyahate bu çekme karavanı Doğu Yakası'na veya Teksas'a makul bir fiyata gönderecek kimseyi bulamadığımız için başladık. 12 bin ila 20 bin dolar arasında değişen birkaç teklif aldıktan sonra kesinlikle bunu yapmayacağız dedim. Sonra tüm ekiple birlikte oraya uçup karavanı bağlayabileceğimiz ve çekebileceğimiz bir tür araba satın alacak, limana götürecek ve yol boyunca bir sürü okul otobüsü satın alacaktım. Planım tamamen buydu.
0: Bu gözde klasikler şu anda yaklaşık 440 kilometre uzaklıktaki Arizona eyaletinin Mesa kentine ve limana nakledilmeyi bekliyor.
2: Dikkat et, saat çoktan 8:20 oldu, tamam mı? Ve saat tam 12'de orada olmak istiyoruz. Ve bu normal bir arabayla bile 4 saat 4 dakikalık bir yolculuk. Yani yine ucu ucuna yetişeceğiz.
0: Son teslim tarihi baskısı yaşıyorlar. Ve etraflarındaki manzara da onlara yardımcı olmuyor.
2: Ne muhteşem dağlar, değil mi? Dağlara bak. Harika.
0: Eyaletler arası 10 otoyolu sizi Joshua Tree Ulusal Parkı'nın yanından geçirir. Ve orada garip bir metal parçası görüyorlar.
1: Hey, bakın bakın bakın. Hemen sağınızda.
3: Klasik araba değil mi?
1: Arabalar.
0: Yol kenarında beklenmedik bir hazine görülüyor.
2: Görüşmek üzere.
3: Bir helikopter var.
1: Sağdaki eski arabaları gördün mü?
2: Evet.
1: Tabelada taşındıkları için satılık yazıyordu.
2: Ne?
1: Evet.
2: Lanet olsun.
3: İleriden çıkmak ister misin? Bir sonrakinden çıkıyoruz.
2: Evet. Evet, gitmek istiyorum. Daha önce geçmediğiniz bir rotada gidiyorsanız ve beklenmedik bir şey olursa ve bir veya birkaç fırsat çıkarsa, o zaman elbette durup en azından bir göz atmalısınız. Çünkü iş asla ayağınıza gelmez. Siz ona gitmelisiniz. İş adamlığı budur.
0: Yolculuklarının yarısına gelmişken açık satış alanında öngörülmemiş bir mola veriyorlar.
2: Evet, mesele şu ki bu tabela tam 5 yıllık.
1: Önemli değil, arabalar 100 yıllık, öyle değil mi?
0: Şirket karavanlar, klasik arabalar ve kamyonlar sattığını söylüyor. İlk başta kulağa umut verici geliyor.
2: Hazır gelmişken burada bize para kazandıracak bir şey bulup bulamayacağımıza bir bakalım.
0: İyi bir anlaşmanın her zaman büyük ve yeşil olması gerekmez.
4: Umarım alacak bir şey bulursunuz. Bir sürü arabamız var.
0: 80 yıllık Amerikan otomotiv tarihi bir araya getirilmiş. Ve görünüşe göre taşınma nedeniyle sayıları büyük ölçüde azalmış.
4: Fiyatlarda anlaşırız. Tamam, tamam mı? Hadi içeri gelin.
0: Fiyat etiketi bulamayacaksınız. Belki de indirim konusunda büyük bir esneklik sağladığı için böyledir.
2: Ben Nihai.
5: Tamam. Sorularınız her neyse cevaplayabiliriz. 40 yıldır bu işi yapıyorum.
3: Tanıştığımıza sevindim.
2: Elinizde fiyat listesi var mı?
5: Evet. Bobby'nin devreye girdiği yer burası. Bobby ve...
4: Evet. Patrick. Tamam, Patrick.
5: Fiyatlar hakkında her şeyi biliyorlar. Ben sahibiyim, onlar güzel kadar bilmiyorum.
2: En iyi pozisyon.
4: Arkanızdaki adam Patrick, fiyatları söyleyebilir. Tamam.
0: Şimdi Mihail için burada mola vermeye değip değmediğini hep birlikte göreceğiz. Hartenholm Havaalanı'ndaki Werner yarışı. Stefan ve Karl'ın da her yıl mutlaka gittiği, 38 bin ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirilen yüksek performanslı bir etkinlik.
6: Kalo ve ben bazen dışarı çıkmalıyız. Bütün hafta boyunca çalışıp didinemeyiz, değil mi? Ayrıca diğer çılgın insanlarla tanışıp bir şeyler içmek istiyoruz. Bu harika olur, öyle değil mi? Ne dersin?
7: Bu ne böyle?
8: Ne olacak? Bu önemli bir alışveriş.
6: Havalı özel yapım motosikletleri, arabalarıyla motor sporları yapan çılgın insanlarla dolu. Kükreyen motorlar, yanan lastikler, tüm hafta sonu boyunca harika müzikler. Tamamen ahşaptan yapılmış.
7: Çok güzel.
8: Evet, bu da harika. Bizden daha çılgınlar.
7: Onların çılgın olduğunu düşünmüyorum. Sadece fikirleri ve bunları uygulamaya koyacak cesaretleri var.
0: Akla gelebilecek her türlü içten yanmalı motor çeşidi var.
7: Benim için cennet.
8: Öyle mi?
7: Şuna bir baksana. Hareket eden tabut ne kadar havalı.
8: Evet, oldukça güzeldi.
7: Gerçekten çok havalıydı. Dikkatimi çekti.
0: Gösteri 4 gün sürüyor ve motocross'tan drag yarışına kadar sayısız farklı türde yarış içeriyor.
7: Moped yarışı.
8: Evet, evet. Moped yarışı. Oldukça havalı.
7: Yarıştayız değil mi? Bir şekilde katıldık. Biz de çılgın olduğumuz için diğer çılgın insanlar, bu çılgınlar bizimle gelip moped yarışında yarışmalı dediler.
0: Yarış pistinden uzakta bir yerde ilk doğaçlama deneme sürüşlerini yapıyorlar.
9: Moped çetesi.
0: Ve tabii doğru ayarlanmış makineler gerekiyor.
7: Çok gürültülü değil mi? Eskiden olduğu gibi. Bu bana bir şekilde mopedlerin olduğu zamanı hatırlatıyor. 20-25 yıl önceydi. Ayrıca 120 yapan bir zündapım vardı. Yani ben köylü bir çocuğum, evet. İlk mopedini 12 yaşındayken alırdın değil mi? Polis yoktu, ormanda dolaşırdım. Bu normaldi. Ne kadar hızlı o kadar iyi.
8: Gerçekten mi?
7: 70 hatta 100 santimetre küplük bir motoru vardı.
10: Eskiden her şeyi halledebiliyordunuz. Eğer biri mopede biniyorsa ve hemen hızlanmıyorsa onu at gitsin diyordunuz. Oldukça basit.
3: Başlangıca geldiğinde ne varsa unut gitsin. En doğrusu bu olur.
7: Gazı ve freni kullanırken dengeyi sağlamak da önemli, öyle değil mi?
3: Evet.
7: Geri kalanın hiçbir
3: önemi yok. Geri kalanın hiçbir önemi yok.
10: Ben Deniz, bu Markus, yardımcı sürücüm. İkimiz de yaklaşık 13 yıldır moped yarışı yapıyoruz. Ve bunu çok sık yapıyorduk. Artık pek sık yapmıyoruz. Bu bizim hobimiz ve bunu yaşıyoruz. Zündap kanımızda var.
0: İkisi yanlarında 9 motosiklet getirdi. Stefan ve Karl'ın ikisine binmesine izin verildi. Ayarlanmış CS25'ler, üretim modellerinden daha büyük karbüratörlere, silindirlere ve egzoz sistemlerine ve dolayısıyla çok daha fazla güce sahip. Bir yerine 9 beygir gücünü evcilleştirmeleri gerekiyor.
10: Ayaklarınızı uzatın.
7: Kesinlikle.
10: Mopette zincir yüzünden bacaklarını bükemezsin. Eğer bükersen bu senin için bir felaket olabilir.
7: Az önce bunu yaptım. Yukarı kaldır ve devam et. Evet, tam olarak böyle.
10: Doğru. Hızlıyken öne eğiliyorsun. Evet. Eğer arkaya doğru atarsan oradaki zincire sıkışabilirsin.
7: Evet, evet,
10: evet. Başka bir önemli nokta, eğer viraja girersen kesinlikle ve bacağın burada olursa ya buraya ya da buraya koymak zorundasın. Bu da ayağını kesebilir.
0: Yarınki moped yarışına uygun koruyucu kıyafetler giymek iyi bir önlem olabilir. Ancak bu sadece teoride kalıyor.
8: Şimdi gidip kendime güzel bir kilt alacağım ve sonra çıplak ayaklarımla yarışacağım. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz hep birlikte. Ayrıca bir boynuz ve ona uygun bir kemer de var. Evet evet, koruyucu giysi dışında her şeyi düşündüm. Mopette buna hiç gerek yok.
7: Evet.
8: Koruyucu kıyafet giymezsek insanların aklında kalır değil mi?
7: Asla
8: ben daima ufak tefek şeylerle dalga
7: aklıma
8: geçmeye varım. Var. Bu yüzden bunu yapıyoruz zaten.
7: Moped kullanırken eteğin havaya kalkıyor ve sonra gidon üzerinde asılı kalıyor.
8: Kıskanacağından eminim.
7: Sana en büyük beden mi
8: Sen
7: oluyor?
8: Sen ne demek istiyorsun? Ben o kadar iri biri miyim?
7: Evet.
8: Evet, bu iyi. Evet evet, gayet iyi.
0: Yarınki yarış için çok işlevli bir kıyafet seçiyorlar. Tıpkı işten sonraki akşamlarda olduğu gibi.
7: Bir tane daha.
8: Evet. Ve bunun iyi bitmesini istemiyorum.
7: Senden böyle şeyler duymaya alıştık.
8: Evet, bazen yapabiliyorum.
7: Ona çeyrek kalaya kadar tam gaz ve sonra

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
14: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
15: Bu ne böyle?
14: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
16: Tamam bak, çalışıyor mu?
14: Yeniden hayata dönmeyi
16: evet.
14: Hak eder.
16: Evet.
14: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Mihail Amerika turunda öngörülmemiş bir şekilde durmak zorunda kalıyor. Sözde çok indirimli fiyatlarla satıldığı söyleniyorsa, kullanılmış ürünler caziptir.
3: Yüzlerce arabamız var. Kamyonumuz, teknemiz, uçağımız, bir de tren var.
4: Çok sayıda eğlenceli eski hazine var, değil mi? Buradaki her şey klasik.
2: Ve nedense fiyatını sordukları hiçbir şey ucuz satış ürünlerine benzemiyor.
5: Bana fiyatını söyle.
3: Yaklaşık 14 bine geliyor.
5: Peki bu?
3: Bu 1916 model, özel yapım bir Cadillac.
5: Fiyatı?
3: 29.980.
5: Tamam. Bize söylenen ilk birkaç fiyattan sonra bir şey kazanamayacağımız belli oldu.
3: 39.980.
5: Tamam.
6: Bu hoş görünüyor.
5: Evet, ama bu da 40.000 dolar, değil mi? 40.000 dolar.
6: Tamamen restore edilmiş mi yoksa?
5: Evet, tam olarak edilmemiş. Peki ya şuradaki?
2: Bu araç Amerikan yol otomobillerinin en iyi örneği olarak kabul edilir.
3: Yaklaşık 30.000, ama hala eksikleri var.
5: Evet, bundan para kazanamayız.
6: Bunlar güzel arabalar ama o değmez diyorsa, o zaman...
5: Kötü restore edilmiş bir Cadillac'ı 40.000 dolara satın alırsan, Almanya'da maliyeti ne kadar olur acaba? Ha? Saçmalık. Satın alma, artı nakliye, artı satışa kadarki değişiklikler ve benim karım. Tamam mı? Satış fiyatı satın alma fiyatına eşitse, en iyisi ona hiç elini sürmemektir. Çünkü zarara girmiş olursunuz. Kimse zarara girmek istemez.
2: Taşınma nedeniyle ilan edilen indirim, ne yazık ki satıcıyı umdukları fırsat cenneti haline getirmekten çok uzakta.
3: Taşınıyoruz. Bu mülkü sattık ve aşağıda konteynerin üstünde Learjet'i ve palmiye ağaçları sırasını gördüğünüz yerde 160 dönüm arazimiz var. Ve orada yüzlerce aracımız var. Ama henüz orada açılış yapmadık.
5: Orada da bir değişiklik göremiyorum çünkü fiyatlar çok yüksek. Bu adam ne yaptığını çok iyi biliyor. Kapatmak değil, 500 metre uzağa taşınmak istiyor. Yani tabelasında yazanlara ilk kananlar Almanya'dan gelen aptallardı herhalde.
2: Yani bu fiyatlar söz konusuyken 4 tekerlekli klasik arabalarla işimiz yok. Ama az önce uçaklardan da bahsetmiyor muyduk?
7: Patrick,
3: evet.
7: Eski ikinin bir yerde fotoğrafı var mı? Eski iki, Sky Master.
3: O şeylerden 5 ya da 6 tane var.
7: Hayır, bu bir eski iki. Bu bir Vietnam gözlem uçağı. Üzerinde birkaç kurşun deliği var. Burada bir yerlerde olmalı. Hala uçuyor. Her şey tamam.
5: Benim de öyle bir Sky Master'ım var. Bu Sky Master'ın en iyilerinden biri ve her zaman talep gelen oldukça özel bir şey. Peki fiyatı nedir?
7: Bilmiyorum. Ne olursa. Fiyatı ne olursa. Buna ihtiyacım yok. Yani ama iyi durumda, hemen satabilirim. Neyse, sorunuzun cevabı bilmiyorum. Muhtemelen 22.000 ile 25.000 civarı. Oldukça iyi bir uçak. Ama çok mu ucuz oldu?
5: Hayır. 25 bin dolara bir Skymaster elbette tam bir fırsat. Son halinin fotoğrafı var mı acaba? Peki son halinin fotoğrafı var mı sizde?
7: 5 dakika bekleyin, göstereyim.
5: Aman tanrım, gidelim hadi. Evet, gidelim hadi.
6: Söyle
5: hemen
6: bana.
5: Şimdi gidelim. Hemen yürüyün hadi.
7: Evet, tamam, hemen hadi. Gidebiliriz.
5: Evet, gidelim dostum, tamam. Hadi gidelim. Gidelim hadi. Uzayalım. Evet, programımızın çok dışına çıktık. Hadi.
2: Doğaçlama duraklama şimdiden 2 saate mal oldu. Ancak uygun fiyatla satın alınacak bir uçak, bu duraklamanın yarattığı gerilimi anında ortadan kaldırabilir.
8: Ah, olamaz.
7: İşte burada.
8: Oh.
5: Aman tanrım.
8: Ah, sorun değil.
7: İyi durumda.
8: her seferinde Michael'ın başına gelen bu. Bu satıcı, hey, hayır, yeni çalışır durumda der. Michael şöyle der, ha? Ve ona ucuz bir fiyat verirler. Ve Michael, tamam, evet der. Ve oraya vardığımızda gördüğümüz şey bu. Her seferinde böyle olur. Aa, zavallı Michael, onun için çok üzülüyorum.
5: Evet. Amerika'ya gidip oradaki bir bayi ile bir şeyler yapmaya çalışan herkes işlerin nasıl yürüdüğünü hemen anlayacaktır herhalde, değil mi? Paranızı alana kadar en iyi arkadaşınız olurlar, sonra sizinle konuşmazlar bile. Bu kadar basit. Evet, bir bayi olarak bununla başa çıkmalısınız. Hepsi her zaman harikadır. Siz gelene kadar her şey her zaman harikadır. Herhangi bir araba bayini arayın, her zaman harika olduğunu göreceksiniz.
6: Sen de mi öylesin?
5: Hayır, kesinlikle hayır. Ben öyle bir satıcı değilim, hayır. İyice bakıp gidebilir. 2 hafta sonra isteyip istemediğini söyleyebilir, hiç sorun değil.
2: Bugün Mihail'i bir okul otobüsü yığını bekliyor. Belki de bu sefer işleri yolunda gider.
5: Gidiyoruz.
2: Stefan ve Carl, Werner yarışındaki ilk günlerini iyi değerlendirdiler ve sadece mopedleri ve kıyafetleri organize etmek için değil. Bugünkü yarıştan önceki toparlanma süreci de buna bağlı olarak oldukça kısa sürüyor.
9: Gavur, ciddi olamazsın öyle değil mi?
2: 3 saat içinde ikisi de mopedlerine binip yarışa katılacaklar. Çok büyük olasılıkla.
9: Carlo'yu filme aldınız mı? Muhtemelen sürücü koltuğuna yatmış uyuyordur. Bebek gibi uyuyor. Ah, bebek gibi. Dün akşam biraz kaçırmış galiba.
10: Ya.
11: Sanki çok fena hiç uyuyordu. Uyumamış gibi. Fena uyumuşum. Her zaman böyle değilim.
2: Sevgi dolu bir ikram hizmeti yorgun adamların bile ayağa kalkmasını sağlayabilir.
9: Halle, günaydın.
11: Günaydın.
9: Her zaman güler yüzlü. Nasılsın? Ne oldu?
11: Dostum, gerçekten mi? Bana uyanmam için 1-2 dakika verir misin?
2: Güçlendirilmiş mopedlerin ısınma turları çoktan tamamlandı. Ve yavaş yavaş padoka doğru hareket ediyorlar. Sadece Carl'ın küçük bir pit stop daha yapması gerekiyor.
12: İçecek arkadaşımız.
11: Evet evet, aynen.
12: Ama
11: içecek
12: hepsini
11: arkadaşıyız.
12: Döküyorum.
11: Hayır.
12: Evet. İşte.
2: Başlangıca bu kadar yakın bir zamanda aşırı doz alınmamalı.
11: Eğer düşersen bana değil, pistin haline üzüleceksin.
13: Dostum, sen Chuck Norris
11: evet,
13: misin?
11: Evet evet, bal yemiyorum, arı çiğniyorum. O söz böyle miydi, nasıldı o?
2: Güçlendirilmiş mopedler saatte 80 kilometre hıza ulaşabiliyorlar. Stefan ve Carl'ın kiralık mopedlerle yarışa katılmalarına izin veriliyor.
13: Kendilerine hakim olurlarsa ve vitesleri yerinde değiştirip şanzımanı dağıtmazlarsa finişe ulaşabilir. Ama her şey şanzımanın durumuna bağlı.
9: Herkes sank kullanabilir değil mi?
11: Mopedin üstündeki adam gibi.
9: Bunu anlamıyorum. Yani komik bir resimdi. Ben bunu asla yapmazdım.
11: Ama
9: öyle bir şey kim yapar ki?
11: Seni etekle görmek isteyen
9: hayır.
11: Yok ki.
9: Hayır.
13: Hey! Kale, hadi. Hadi.
2: Werner Spectacle 1988'den beri her yıl düzenleniyor. Ve yaklaşan moped yarışı düzinelerce yarışmadan sadece biri. Carl ve Stefan için bu bir ilk olacak.
9: Biraz gerginim, aynı zamanda heyecanlıyım. Çünkü daha önce hiç moped yarışına katılmadım.
11: Moped yarışında şöyle olur. Birlikte başlarsın, zamanlama sürücüye takılı bir GPS sensörü aracılığıyla yapılır. Ve tabii ki en hızlı tur atan kazanır.
2: 5 sürücü, 10 dakika ve 600 metre uzunluğunda bir parkur. Başta başarısız olsanız bile yine de en hızlı turu yapma şansınız var.
9: Bu şeyler çok güçlüydü ve mopedin üzerindeyken virajda uçmak, iki yana doğru yatmak çok harikaydı.
11: Yetişkinler için toprakta oynamak çok havalı.
2: Parkurda 10 dakika. Şu anda yalnızca GPS sensörleri şimdiye kadar en hızlı turu kimin attığını biliyor. Hem binici hem de makine sonuna kadar ellerinden gelenin en iyisini yapmalı. Kesinlikle en iyisini.
11: Sonuç olarak yaptığım şey aptallıktı. Yerde yatarken hakem sarı bayrağı çekmek üzereydi. Bana dedi ki eğer kalkmazsan faul alırsın. Baktım ve devam ediyorum dedim.
2: Geleneksel İskoç esintili hava soğutmasından da ilham alarak çok kısa bir süre içinde parkura geri dönmeyi başarıyor.
11: Bu çok güzel bir duygu. Öyle özgürce,
9: sen
11: havada, serin serin.
9: Ne gördüğünü düşündün mü?
11: Aman tanrım, çok mu belli oluyordu?
2: Yarışın son turu ve tabii ki son dakikası aynı zamanda o belirleyici en hızlı turu atmak ve izleyiciler üzerinde gerçekten iyi bir izlenim bırakmak için elde edebileceğiniz son şanstır.
13: Harika görünüyordu. Özellikle rüzgarda savrulan etek çok dikkat çekiciydi.
11: Evet, yüzüme doğru havalandı. Etkisi altında olsaydım bu kadar kötü olmazdı. Ama ben böyleyim değil mi? Bazen aşırıya kaçmam gerekiyor.
13: Ya da bir kere de ayık ol.
11: Ya da bir kereliğine ayık ol değil mi? Eğer buralarda bir içecek standı falan yoksa sinir krizi geçireceğim.
9: Ha dostum, çok kötüydüm. Sanırım yarışın yarısına geldiğinde artık debriyajı düzgün çekemiyordum. Çünkü parmaklarımda güç kalmamıştı. Her şey titriyordu, sallanıyordu. Oldukça
11: evet doğru, eğlenceli görünüyor ama gerçekten
9: evet,
11: çok zor.
9: Kemiklerin titriyor, evet.
10: Resmi sıralamalar geldi. Hadi okuyalım. Sen ne bekliyorsun? Kale.
11: Evet.
10: Birincisin.
11: İşte bu.
10: Hey hey.
9: Kale gerçekten iyi yarışıyor değil mi? Mopediyle bu kadar iyi olabileceğini düşünemezdim. Ona
13: Kale
9: şapka çıkıyor.
13: Kale gaza bastı ve karşılığını aldı.
11: Parkurdaki en yakışıklı adam ben değildim ama en iyi moped kullanan adam bendim. Sanırım bunun sebebi
9: evet,
11: de
9: evet,
11: buydu.
9: Evet evet, bunu kaydedin.
11: Yani bunu belirleyen adamlar harika bir iş çıkarmışlar.
14: Evet. Bu gece onunla çok gurur duyacağım.
10: Evet, şimdi ikinci sıradayız. Yine Morlock değil mi?
13: Stefan.
11: Süper bir deneyimdi. Bir sürü hoş insanla tanıştım.
9: Evet evet, birçok insanla.
11: Birkaç havalı araba gördüm. Havalı müzikler dinledim.
9: Evet,
11: bir şeyler içtim.
9: Tekrar katılırım, evet.
11: Bu kadardı. Her şeyiyle çok iyiydi.
2: Günlük hayata kısa bir mola verdiler. Ama şimdi Carl ve Stefan Peterslaha geri dönüyorlar.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda şampiyonların tercihi Oral-B.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
12: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
11: Ne de motorun durması onları yıldırır.
12: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
11: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
12: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
11: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
13: Başarısız bir moda girişiminden sonra ekip Birleşik Devletler'deki programının gerisinde kalıyor. Mesaya varmak için hala 2 saatleri var ve 4 okul otobüsü almaları için onları bekliyor.
14: Bu başımı ağrıtıyor. Sana bir CD alayım ben.
12: Müzik harika değil mi?
14: İyi iyi.
12: Neyin çalınacağına sürücü karar vermeli.
14: Sürücünün neyin çalınacağını belirleme hakkı olduğunu nereden çıkardın ha?
12: Çünkü kanun böyle.
14: Hadi be, nerede yazıyor bu? Yani hangi kitapta yazıyor söyle.
12: Sürücü patrondur.
14: Sürücü patron ha?
12: Hı.
14: Bence sürücü sadece sürücüdür. Hayır, o tür müzik dinleyemem. Çok anlamsız. Özellikle de bir şeylerin ters gittiğini duymanız gereken bir arabayı kullanırken, garip bir şarkı çalarken sadece sesi açarak kendinizi riske atmaya hiç gerek yok. Hayır.
15: Zaten yakında tekrar açacak. Olaf 5. kez açtı ve patron yeniden kapattı.
12: Amerika'da country müzik dinlersiniz.
14: Olaf geldi ve hemen kovboy oldu. Sonra eşlik edemediği veya ne hakkında olduğunu anlamadığı bir müzik dinlemeye başladı. Açıkçası ben dinleyemedim. Bu yüzden radyoyu kapatmak istedim.
13: Ve bulduğu ilk fırsatta patron da kendi inisiyatifini kullanır ve şoförü değiştirir. Tartışma böylece sona eriyor. Takım varış noktasına biraz geç ama yine de zamanında ulaşıyor. Morlocklar Phoenix yakınlarındaki Mesa'daki okul otobüsü deposunda bekliyorlar. Julie buluşmayı önceden ayarladı.
16: Evet, otobüsü takip et. Evet.
13: Önceden yapılan hazırlıklar çok değerli olabilir. Otobüsler Morlock Motors'un en çok satan araçlarından biri.
16: Bu mülkte çekim yapılmayacak. Mülkte çekim yasak.
14: Evet, bu Amerikan devletine ait bir şirket. Çocukları bir yerden bir yere taşıyan okul otobüslerini onlar işletiyor. Genel olarak orada film çekme yasağı var. Ne yapabiliriz ki?
13: Patron formaliteleri halleder. Geri kalanlar beklemek zorundadır. 20 dakika sonra otobüsler güvenli alan dışına çıkarılıyor. Durumları ancak şimdi net olarak görülebiliyor.
14: Evet, bu sefer otobüsler gerçekten iyi görünüyor. Yola çıkıyoruz. Burada öylece dolaşıp başka kötü bir şey bulup bulamayacağımıza bakamayız.
16: Hadi gidelim çocuklar.
13: Limana yaklaşık 2000 kilometre yolları var. Bu yüzden 4 uluslararası otobüs kesinlikle oraya kadar dayanmalı. İlk izlenimleri şöyle.
14: Her şey çalışıyor, sızıntı yok. Şimdilik.
13: Yine de uzun yola çıkmadan önce tedbiri elden bırakmamanın ve biraz daha yakından bakmanın faydası olabilir.
17: Durumu nasıl, iyi mi?
14: V kayışlarını, suyu, fren sıvısını, yağ, fren balatalarını hepsini kontrol et.
13: 2000 kilometre yolları var. Bu yüzden 4 uluslararası otobüs kesinlikle oraya kadar dayanmalı. İlk izlenimleri şöyle.
14: Her şey çalışıyor, sızıntı yok. Şimdilik.
13: Yine de uzun yola çıkmadan önce tedbiri elden bırakmamanın ve biraz daha yakından bakmanın faydası olabilir.
17: Durumu nasıl, iyi mi?
14: Ve kayışlarını...

0: henüz bilinmiyor.
1: Motor yağ mükemmel. V kayışları da oldukça iyi görünüyor. Burada ön düzen de oldukça iyi.
0: Bu körlemesine alışveriş gerçekten işe yaramış gibi görünüyor.
2: Biraz yağsız duruyor ama durum kötü değil. Yol boyunca düzenli olarak kontrol edeceğiz.
3: Her şey yolunda. Tüm sıvılar harika. Lastikler biraz aşınmış ama yolculuğa çıkılamayacak kadar kötü durumda değil. Şimdiye kadar baktığım her şey çok iyi. Burada biraz sıvı sızdırıyor ama bu da iyi. Sanırım klimadan gelen yoğuşma. Ve bu da çalıştığını gösteriyor. Bence iyi bir şey.
0: Çölde yapacakları uzun yolculuk için oldukça güven verici bir durum.
4: Burası 84 santigrat derece. Her şey zor. Nefes almak bile zor.
0: Sarı devlerin klima sistemlerinin güvenilir bir şekilde çalışması hepsi için harika bir haber.
1: Saçmalığa bak.
0: En azından 4 otobüsün 3'ünde böyle.
1: Klimanın devreye girmesini umuyordum ama öyle olmadı. Buradaki sıcaklıklarda klima hiç fena olmazdı.
0: Şimdi tek bir sorun var. Önemli olan otobüslerin çalışıyor olması. Sadece birkaç blok ötede yolculuk bugünlük sona eriyor. Otele gidiyorlar. Ekip zaten 12 saattir yolda.
5: Her şey yolunda gitti. Yarın sabah alacağımız plakalara ihtiyacımız var. Randevu çok erken. Biraz yiyecek alacağız ve bu akşam daha erken yatacağız.
4: Şimdi çok mutluyum. Büyük şeyler sürmek istiyorum. Büyük şeyler sürmeyi seviyorum. Büyük daha iyidir.
0: En azından bir tanesi uzun günün ardından hala bolca enerjiye ve gülen yüze sahip. Ama Julie bu konuda tek, öyle değil mi?
5: Evet.
0: Olaylı bir hafta sonundan sonra Stefan yapacak bir işi olmamasına rağmen çiftliğe geri döndü. Sebebi tamamen kişisel. Bu kamyonet 3 yıldır Stefan'ın elindeydi.
6: O bir Mercedes 407. 1977'de üretildi. Sadece 33 bin kilometre yapmış. Aslen THV'den geldi. Dışarıda kalınca boyası bozulmuş tabii. Bunun dışında iyi durumda.
0: Ancak boyadaki sorun basitçe düzeltilebilecek bir kusurdan ibaret değil.
6: Denetim H plakası için çok silik olduğunu söyledi. O yüzden üzerine yeni bir kat boya sürüyoruz. Denetim görevlisi mutlu. Ben de H plakası olmasından mutluyum. İkimiz de iyiyiz yani.
0: Özellikle iş arkadaşlarınız bu uğurda molalarını feda ediyorsa yeniden boyamak sorun olmaz.
7: Saat kaç?
6: Öğle tatili.
7: Onun zamanı var mı? Muhtemelen öğle vaktidir. Görüyor musun? Biliyordum. Koridordaki canavarı tanıyor muyum? Nasıl tanımam? Bu zımpara işi yüzünden terliyorsunuz değil mi? Kaynağa yardım edebilirim. Şaka yapmıyorum.
6: Oradan duman çıkarsa endişelenirim bak.
7: Peki bu olur mu?
0: Köfte yemek yerine Stefan'la çalışmak. Burada önemli olan tek şey rengin Günter'in midesini bulandırmaması.
7: Birisi bana yardım ederse ben de ona yardım ederim. Oldukça basit. İşte bu. Bir el diğerini yıkar. Şimdi ne yapıyoruz?
0: Öğle tatili için pek vakit ayıramıyor. Ama diğerleri için verimli olmak zaten Günter'in kanında var.
6: Şirinlerden biriyle çalıştığınız da böyle görünüyor. Günter, öğle tatilinde ne yaptık? 3 kapağı zımparalayıp boyadık. Evet, 45 dakikalık çalışma.
0: Stefan daha

0: basit görünen şeyleri kendi başına halledebiliyor.
1: Şimdi brandadaki su akabilir. Kimse görmedi, boyamaya devam.
2: Doğru boyacı mı?
1: Evet, bak yeni bir araba.
2: Sen daha iyisin. Evet dostum.
0: Günter, Stefan'ın uzun süre yalnız kalıp yanlış bir şeyler yapmasını engellemek için hızlıca bir şeyler atıştırdı ve geri dönüyor.
3: Yani usta olacaksan bundan çok daha sabırlı olmalısın. Elinde bezin yok mu? Fırça kullansaydın daha iyi olurdu.
1: Fırçam yok.
3: Bende bir tane var. Hadi böyle daha iyi, yeni gibi.
1: Tamam, bu kadar yeter. 40 yıl daha kullanmak istemiyorum.
0: Günter beğendiğini söylediyse o zaman gerçekten harika olmuştur.
2: Basınçlı hava tabancasıyla püskürttüm. Ruloyla boyamadım.
1: O zaman her şeyi bantlaman gerekir.
2: Evet ve...
1: Hayır.
2: Biraz garip ama belli oluyor. Birleşme yerlerinde noktalar var. Sprey boya her yere yayılıyor ve boyanmamış sayısız nokta bırakıyor. Sonuçta bu Picasso. Soyut bir şey. Herkes bunu anlamıyor.
1: Modern sanat. Herkes evet. Daha iyisini yapabilir ve bilebilir. Al yap dersin, zamanım yok der. Sonra kendiniz yaparsınız.
0: Yeni ancak mükemmel olmayan boya işiyle kamyon ikinci muayenesine hazır. Ve büyük ihtimalle H plakasını alma şansına sahip.
4: Bak, koltukta asgari düzeyde aşınmış. Yeni arabadan alınmış koltukları fazla aşınmış ve yeni ön cam istiyor.
1: 5 yıl daha dayanabilir.
4: Hemen kızma. Hakkında hiçbir şey yazmıyor mu?
1: Hayır.
4: Gerçekten yok mu?
1: Hayır.
4: Şanslıymışsın dostum.
1: Evet. 41 yaşındasın değil mi? Senin de birkaç kırışın var.
4: Vay canına işte. Evet. Bu sene her yarışmada öne geçirecek değil mi?
1: Artık kimse de yok değil mi? Tamam, evet. O artık yürüyebiliyor.
4: Hemen bir kupa alırsın çünkü buna sahip olan tek kişi sensin.
1: Yani kapaklar kuru ve hazır. Denetimden sonra sürebilirim.
0: Ve Stefan çok istediği H plakalı aracı aldı.
5: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
12: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliğin sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ando. O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
2: basit. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
2: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
4: Tamam bak, çalışıyor mu?
2: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
5: Evet.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
6: Mihail ve ekibi yanlarında 4 okul otobüsü ve bir karavanla şu anda Arizona'nın Tucson şehrine doğru yol alıyorlar. Ve yolda nerede duracaklarını planlıyorlar.
7: Öncelikle Amerikan ordusunun bir noktada emekliye ayırdığı uçakların park edildiği inanılmaz bir müzeye gidiyoruz. Açıkçası oraya gitmeyi hep istemişimdir.
8: Aa evet.
6: İlk kışta bu rahatlatıcı bir gezi gibi görünüyor. Ama öyle değil. Çünkü müzeyi ziyaret etmek için çok önemli bir sebepleri var.
7: Orada bir albatros var.
8: Aa evet.
7: Yakında satışa sunulacak.
6: Daha açık dille anlatırsak, Mihail'in koleksiyonunda eksik bulunan amfibi uçak Grumman HU-16'ya bakmaya gidiyorlar.
7: 3 yıldır böyle bir albatros arıyorduk. Bu modelle ilgili o kadar çok bozuk şeye bakıp, o kadar çok yalan duyduk ve o kadar çok hurda gördük ki neredeyse cesaretimizi kaybedecektik.
6: Ama fırsatlar tükenmiyor. Bir sonraki fırsat müzede bekliyor olabilir.
8: Aa evet.
7: Amerika'daki müzeler Avrupa'dakilerden daha farklı şekilde yapılandırılmış ve organize edilmiştir. Müzenin daha rahat hareket etmesine izin verilir. Bir müze hediye olarak bir şey alır, vergilerinizden doğrudan düşebileceğiniz bir bağış makbuzu alırsınız ve 2 veya 3 yıl sonra müze bunu kendi yararı için satışa çıkarabilir veya başka bir amaçla takas edebilir.
6: Tucson'daki Grumman 1956 yılından kalma. Julie burada yapacakları turu önceden organize etti.
8: Evet, bu Brad Elliott. Yani Prima Hava ve Uzay Müzesi'nin pazarlamasından sorumlu.
9: Doğru.
8: Evet.
9: Hoş geldiniz.
6: Grumman HU-16, 320 bin metrekarelik müze arazisinin bir yerinde ve gidip onu bulmaları gerekiyor. Bu da bolca yürüyüş demek.
7: Burada hava biraz bunaltıcı değil mi?
9: Prima Hava ve Uzay Müzesi'nde 360 adet tarihi uçak var.
7: Çok fazla malzeme var değil mi?
9: Eğitim uçaklarından B-52'lere ve dünyanın en küçük uçaklarına dek her çeşit benzersiz deneysel uçak mevcut burada.
7: Bu gerçekten şaka mı? Burada zevk var.
9: Evet, burada askeri, sivil ve ticari uçaklarımız var.
7: Burası gerçekten inanılmaz.
9: Yelpazemiz çok geniş. Yani herkese göre bir şeyler var.
7: Vay canına, şuna bakar mısınız?
6: Ve bir süper Guppy görüyorlar. Üretilmiş uçakların her türlüsü var.
8: İhtiyacı olan şey bu. Bir albatros yerine buna ihtiyacı var. Amerika'yı dolaşıyoruz ve bir sürü şey alıyor, bir sürü şey topluyor. Uçağın önünü açıp her şeyi içine sokup doğrudan Almanya'ya götürebiliriz.
7: Hadi herkes katkıda bulunsun, bunlardan bir tane alalım.
6: Bu canavarlar karşısında ziyaretin gerçek sebebinin Grumman olduğu çoktan unutulmuş gibi görünüyor.
7: Evet, çok sayıda bomba taşıyabilir. Evet, laminar kanatta fazladan tank var. Yani... Önünde 8 tane 50'lik var. Dostum, bu gerçekten yıkıcı. Ve motorlar elle kontrol ediliyor. Uçaktaki her şeyi teker teker kontrol etmek gerekiyor.
10: Peki neden?
7: Aksi takdirde ön tekerleği kırarsın.
3: Anladım. Bu sahip olduğu gücü gösteriyor.
7: Müthiş dostum. Müthiş, bence müthiş. Vay canına. Gel bakalım. Gel bakalım. Gidelim. Sıcaktan ölüyorum.
6: Burada 80 yıl boyunca üretilmiş yaklaşık 360 uçak yer alıyor.
7: Nasıl oluyorsa bütün uçak üreticileri bir noktada kafalarını bir yere vurup megaloman oluyorlar.
6: Buna iyi bir örnek. Douglas C-124C.
7: Burun dişlisini takmak için doktora yapmak gerekiyor, değil mi?
6: Globemaster 2 eskiden hava kuvvetlerinde kullanılan nakli uçaklarından birisiydi.
7: Yaşlı.
3: Sence buraya bir Beetle sokabilir misin?
7: Elbette, şu kablo demetine bak. Sonra da bir şey çalışmıyor. Dostum çıldırıyorsun, çıldırıyorsun değil mi? Burada çok fazla uçak var. Tabii ki bu harika. Güzel ve gürültülü. Tanrı'ya şükür, paha biçilmez bir deneyim. Çok şanslıyız.
6: Birkaç nadir uçağın ardından Mihail nihayet arzusunun gerçek amacını keşfeder.
7: Burada, gelin.
6: HU-16, Mihail'in son birkaç yıldır incelediği ve uygunsuz bulduğu bir düzineden fazla diğer modelle birlikte satışa sunulmuş halde.
7: Bakın, korozyon burada başlıyor. Görüyorsun değil mi? Evet, bu fena değil. Kötü olan şey, bu konularda bir desteğin olması. Oraya kadar ulaşan bir destek.
6: Havada geçirdiği 64 yıl bu makinede de bazı izler bırakmış. Bunların bazıları görünür ve bazıları görünmez durumda.
8: Endişeleneceğim tek şey motorlar olurdu. Nasıl bakım gördüklerini bilmiyorum. Belki de hiç bakım görmediler. Motor bitik olabilir ama uçağın geri kalanı, baksanıza, gerçekten iyi durumda.
7: Hayır. Orada yeterince uzun kalırsa parçaları ayırabilirsin.
3: Sen de şuraya haklısın. Bak. Ama bu konuda yeterince fotoğraf var.
7: Evet, işin püf noktası şu. Bütün uçaklar yenilenebilir. Ama burada püf noktası altındaki sayılardır.
3: Evet. Bak. Acaba içine göz atabilir miyiz?
7: Hayır, gerek yok. Bak, bunu 0 euroya alırsan o zaman uçup gidersin. 120 bin, 240 bin ve sonra tamamını burada sökeceksin. 300 bin ve içinde bir kokpit olacak. Etti 350 bin. Kokpiti de koyunca dediğim gibi 350 bin edecek.
6: Albatros'a yönelik hızlı bir karar vermek gerekiyor.
7: Çok para harcayıp böyle bir şey satın alıp bitirememenin hiç kimseye bir faydası olmaz.
6: Yani bu Grumman hala müzelik bir parça olarak kalıyor.
7: Elbette böyle bir şey her zaman bir aksilik anlamına gelir. Ancak bu uçaklardan çok sınırlı sayıda var ve bakabildiğiniz her birini incelemeniz gerekiyor. Sonunda piyasada gerçekten ne olduğunu, değerlerinin ne olduğunu ve restorasyonu bitirip bitiremeyeceğinize dair her şeyi bileceksiniz.
6: Yani mükemmel Albatros arayışı devam ediyor. Ve müzedeki duraklama aslında bir geziden ibaret oluyor.
8: Michael, gitmemiz lazım.
7: Evet, geliyorum.
9: Geldiğiniz için
7: çok
9: sağ olun.
7: Çok teşekkür ederim.
9: Harika.
7: Güzel. Teşekkürler.
9: Evet, tamam. Ben de. Beğenmenize sevindim.
7: Evet.
9: Televizyona mı çıkacağım? Bu benim babam. Ve Werner Reyes'tayız. Bu tamamen harika. Werner Reyes, siz basından mısınız? Harika. Bu şoke edici. Hadi yapalım.
3: Çok iyi.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
10: Ama ne otel?
11: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
11: Gerçekten mi? Kanıtla.
12: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
10: Favori sitendekini bile.
12: Aynı otel. Yarı fiyatına.
10: Trivago'ya bakmamış.
11: Trivago'ya bakmadım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
16: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
17: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
6: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank'ı hemen indir, kat kat kazan. Tombank kartıma
7: din. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
7: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Herkesin ağzı sulandı değil mi? Bunu denememiz lazım. Ha, hiç sormayacaksın sandım. Ah, tavuk çok iyi. Enginar kalpleri.
13: Sonra mantar.
12: Ve sonra biraz soğan. Ve fırına gidiyor.
13: Yaklaşık 10 dakika.
12: Ve hazırız. Harika. Tavuk muhteşem. Yoğun, dolu dolu bir lezzeti var. Sürekli döndürülerek pişirilmesi harika. Her parça o karamelizasyona sahip oluyor. Kremalı sos, sarımsak dokunuşu ama sarımsak pizzayı bastırmıyor. Hamur çok güzel. Bu olağanüstü dostum.
13: Teşekkür ederim.
14: Tavuklu ve sarımsaklı pizza.
15: Tavuğun dışı çıtır, içi güzel ve sulu.
16: Hamuru biraz pide gibi.
17: Biraz da sarımsak sosu alırsan.
15: Rakipsiz.
12: Tavuk şavarma ya da tavuk döner.

0: kızıyla nasıl bir araya geliyor söyler misin?
1: Olağanüstü. Bunu neden daha önce düşünmedim?
0: Bir üniversite kasabası. İnsanların böyle gelip siparişlerini bu kalitede alabildikleri bir yer olması harika.
1: Bütçeye de uygun.
0: Evet, çünkü sandviç bir kedinin kafası kadar.
2: Evet. 3 numara tri-tip sandviç.
3: Tri-tip pita yedim ve mükemmeldi.
4: Tri-tip için sosu yapacağız. Karabiber, sarımsak, yeni bahar, yedi bahar.
0: Yedi bahar enter. Toz biber.
4: Kimyon, tuz, kırmızı sirke, limon suyu.
0: O karıştırma
4: sosu. Bana yardım edebilirsin beya.
0: Eti ekliyoruz. 24 saat marine oluyor. Sonra döneri kuruyoruz. Şimdi ne yapacağız?
4: Cacık, sade yoğurt, tabii ki taze sarımsak.
0: Nane ve biraz tuz. Ardından salatalık. Tamam. Cacık, cacık iyi. Tamam, sırada ne var?
4: Tahin sosu.
0: Tamam.
4: Tahin sosu, tuz, taze sarımsak, stric acid.
0: Harika.
4: Sonra da biraz su ekle.
0: Hamurun pizza için yaptığımız hamurla aynı tür değil mi?
4: Doğru. Makinenin içine koyuyoruz.
0: Aa, kalıp gibi bir şey.
4: Doğru.
0: Şimdi ne kadar mayalandıracağız?
4: Yaklaşık yarım saat.
0: Sonra açmaya hazır mı?
4: Doğru. Ve fırından geçiriyoruz.
0: Şu küçük sihirli yastığa bakın.
4: Şimdi kesiyoruz. Sarımsak sosu.
0: Salatalık ve marul salatası.
4: Sonra tri-tip.
0: Gerçekten içine bu kadar mı koyuyorsun?
4: Evet. Tahin. Cacıkla servis ediyoruz ve işte hazır.
0: İki lokma aldım. Daha iz bile bırakamadım. Bunun içinde herhalde yarım kilo falan et var. İnanılmaz.

0: Programımızın bu bölümünde...
1: Bu arabayı bitirmek istiyorum.
0: Camaro'yu mu?
2: Bu kablolardan hangisi hangisi? Biri römork dışı bağlantısı kullanmış.
0: Evet, elimiz izinsin ama bu yangın duvarına bir şey olmasın.
3: Yanlış cevap.
0: Kesinlikle müthiş.
1: Muhtemelen şimdiye kadar kullandığım en iyi araba. Kaslı Amerikalı geliyor.
0: 62 model CJ5.
4: Şu küçük karbüratöre bir bak.
0: Şuna bak, botu tamamen yerinden çıkmış.
4: Bu hiç iyi değil.
0: Yangın, anılarla dolu bir yolculuğa çıkıyorsun.
1: Tek kelimeyle muhteşem.
5: Selam Tony.
0: Ne haber?
5: Sana birini getirdim.
0: Hey, merhaba Joey. Ne haber dostum, nasılsın?
1: İyiyim, teşekkürler.
0: Sevindim.
1: Ben de sevindim.
0: Bu ziyareti neye borçluyum?
1: Bir projede bana yardım edebileceğini düşündüm.
0: Yine eski bir araba mı?
1: Şu araba.
0: Camaro mu?
1: Evet.
0: Tamam. Vay canına. En az 6 yıldır depolama liftinde duruyor. Tanrım, o araba bir zamanlar sahip olduğum en değerli şeydi. Ama atölyeyi büyütebilmek için satmak zorunda kalmıştım. Birkaç kez el değiştirdi ve 6 yıl önce Joey tesadüfen satın aldı. Üstünde çalışmak için buraya getirdik ama en son ne yaptığımızı bile hatırlamıyorum.
1: Aldıktan sonra bir hafta kullandım ama şanzımanı dağıldı.
0: Tamam.
1: Ardından arabayı buraya getirdim ve şanzımanı tamir etmeye karar verdik. Ama motoru da söktük ve yangın duvarını yeniledik.
0: Yangın duvarı işi
1: vardı. İş güç derken çok yoğunlaştım. Artık çocuklarım üniversitede ve işler iyi gidiyor. Bu işe sen başladın, sen bitirmelisin.
0: Dostum, çok heyecanlandım. Camaro ile ilgili çalışmalar durunca Joey projeye başlamaya hazır olana kadar arabayı memnuniyetle kabul ettim ve güvenli bir şekilde sakladım. Şanzımanın dağılmasının asıl sebebi motorun fazla güç üretmesiydi. Şanzıman bu gücü kaldıramadı. O yüzden manuel sistem kullanmak mantıklı olabilir. Böylece vites geçişlerini kontrol edersin. Belki serpantin kayış sistemi de yaparız ve daha düzenli olur. Hydro Boost sistemine geçeriz. Yarış motoru fazla vakum üretmediği için bu sayede frenleri daha sağlam olur.
1: Mantıklı.
0: Dostum, bu arabayı toplamak için 20 yıldan uzun süredir bekliyorum. Hem senin hem benim için araba yapma fırsatı yakaladım. Bu ikimiz için de çok heyecanlı dostum.
1: Parası benden çıkıyor.
0: Evet, parası
1: senden
0: çıkıyor.
1: İşçilik
0: yaşasın.
1: İşçilik parasını ödeyebilirsin. Buna kesinlikle itiraz etmem.
0: Bu harika olurdu.
1: Yine de minnettarım.
0: Dostum, benim için bu kadar anlam taşıyan bir araba aile içinde kaldığı için çok minnettarım.
1: Sizi baş başa bırakayım
0: harika
1: o zaman.
0: Harika adamsın Joey, teşekkür ederim.
1: Sen de öyle,
0: ederim.
1: Görüşürüz.
0: Pekala, nereden başlayacağız?
3: Hayata döndü. Yaşayacak mı?
0: Depodan çıkardım. Joey uğradı. Projeyi bitirmeye hazırmış.
3: Öyle mi?
0: Evet. Bu arabayı biraz toparlatıp sattığımızı ve bu yeri kurmak için alet alacak parayı bu şekilde bulduğumuzu hatırlamak tuhaf geliyor. Kesinlikle harika. Joey ilk seferde yeteri paran olsaydı nasıl yapardın öyle yap dedi. Ben de ona manuel şanzıman lazım dedim.
3: Anladım.
0: Ve kabul etti. Manuel şanzımanı dönüştürüp baştan aşağı gözden geçireceğiz ve 15 yıl önce yapmam gerektiği gibi yapacağız.
3: Tamam, harika.
0: Gösteri arabası tarzında olmasını istiyor. O yüzden mümkün olduğunca boya ve parlak parça kullanacağız.
3: Anladım.
0: Klima sistemini tamamlamamız gerektiğini biliyorum. Klima kutusunu yangın duvarının üstünden sökünce orada kocaman bir delik kalmıştı. O deliği kapatmak zorunda kaldık ve ön kısmı bu yüzden söktük.
3: Tamam.
0: Motorun montajını tamamlamak için gereken tüm parçaları sipariş ettim. İçini de halledip arabayı yenileyeceğiz. Hadi onu havaya kaldıralım.
3: Ne durumda olduğuna bakalım.
0: Yukarı kaldırıp bir göz atalım ve ne durumda bıraktığımızı hatırlamaya çalışalım.
3: Elbette.
0: Hatırladığım kadarıyla ön takımı tamamlamıştık. Bunların hepsi yeni. Yayları ve amortisörleri sökeceğiz. Ama halletmemiz gereken bir konu var.
3: Görünüyor.
0: Bu aracın vites kolu açıklığının üstüne perçinle bir plaka takılmış. Sonradan da orta konsol eklenmiş. Fabrikadan böyle çıkmadığı belli. Her yere rastgele açılmış delikler var. Manuel şanzımanı takarken o plakayı söküp vites kolunu o açıklıktan geçirmemiz gerekiyor. Ardından konsolu açıklığa uygun olacak şekilde yeniden konumlandıracağız. Büyük bir iş değil. Eddie amcayla klima sisteminin parçalarını araca yerleştirmeye başlayın.
3: Sorun değil.
0: Bence bunu lift dışında da yapabiliriz.
3: Tamam, anladım.
0: Benim yani Joey'nin Camaro'su yeniden çalışır hale getirmek için önce klimayı halletmemiz gerekiyor. Yazın klimasız gezilmez. Sonra motoru tekrar araca yerleştirip aracı manuel şanzımanı uygun hale getireceğiz. Ardından baştan sona toplayacağız. Bunun çok iş çıkaracağının farkındayım ama bu arabayı avucumun işi gibi biliyorum. Bu Camaro sonunda gösteri arabası olacak. Yani onu yeniden çalışır hale getireceğiz. Yakında arabamızı tekrar kullanacağız. Yani Joey'nin arabasını.
3: Tamam, sorun değil. Kısa sürede halledip kullanmaya başlarız herhalde.
0: Bana uyar.
3: Yakında yollarda.
0: Camaro'nun yanı sıra bu sabah aile yadigarı bir araç geldi. Sahibi çalışır hale getirip sürmek istiyor. Hey! Merhaba Bay Shelton, nasılsınız?
6: Görüştüğümüze sevindim. Demek arabam geldi. Sağlam gelecek mi diye merak ediyordum.
0: Geldi.
6: Güzel.
0: Çekici aracı bırakınca hemen içeri aldık. İnceleyince el değmemiş olduğunu fark ettim. Fabrikadan çıkmış gibi.
6: Evet öyle.
0: Tamamen orijinal bir 62 model Jeep.
6: Üstündeki her şey kesinlikle orijinal. Büyük babam bu Jeep'i Sears ve Reebok kataloğundan sipariş etmişti.
0: Katalogdan mı dedin?
6: Evet, katalogdan, ciddiyim.
0: Yani posta siparişiyle, öyle mi?
6: Evet, posta siparişiyle. Evet. Büyük babam çiftlikte kullanmak için aldı. Gördüğün gibi üstünde birkaç küçük vuruk izi de var.
0: Üstündeki yaşanmışlık izleri mükemmel. Ben olsam öylece bırakırım.
6: Evet.
0: Radyal lastikler dışında sanki katalogdan fırlamış gibi. Gerçekten harika.
6: Neredeyse katalogdaki haliyle.
0: 1962'den beri.
6: Araba kullanmayı daha 7 yaşındayken onunla birlikte öğrendim. Bana öğretti.
0: 7 yaşındayken düz vites CJ5'te araba kullanmayı mı öğrendin?
6: Her yerde sürüyordum. Hatta sana birkaç fotoğraf da getirdim.
0: Ciddi misin?
6: Bunları görmek hoşuna gider dedim.
0: Kesinlikle.
6: Arabanın geldiği günler. O fotoğrafta soldaki benim. Görüyor musun?
0: Küçücükmüşsün. Vay canına.
6: Jeep'in üstünde yarım tavan vardı. Bu da büyük babam.
0: Harika.
6: Düşünsene, şu küçük çocuk 3 ileri manuel şanzımanlı Jeep'i kullanıyor. Neyse ki ölmedim.
0: Aferin sana.
6: Bu fotoğraflarda da büyük babamın onu her işte kullandığını görebilirsin. Ayrıca...
0: Her işte kullanmış. Merdiven zemini bile olmuş.
6: Garajın üst kısmını boyamak için kullandı.
0: Vay canına. Peki bu Jeep ne zamandır çalışmıyor?
6: Birkaç yıl önce çalıştırdık ama sonraki kışlar yattı tabii.
0: Bu ne kadar önceydi?
6: Sanırım 10 yıl olmuştur.
0: 10 yıl mı?
6: Evet.
0: Tamam, bu aracı geldiği günden beri biliyorsun. Peki hiç servise gitti mi?
6: Gitti denemez. Bir keresinde söküldü. Bir arkadaşımla toplamayı denedik ve çalıştırmayı başardık. Hatta buraya getirmeden önce de çalışıyordu ama verimli değildi.
0: Anladım.
6: Bir de frenlerle ilgili bazı işlemler yapıldı ama bu mekanik bir çalışma sayılmaz.
0: Vay canına. Yani bu araç 10 yıl önce birkaç fren balatasının değiştirilmesi dışında ömrü boyunca ilk sahibi tarafından bakım gördü, öyle mi?
6: Aşağı yukarı öyle denebilir.
0: İşte bu harika. Genel bakım mı, yenileme mi yapılacak?
6: Kesinlikle bir gösteri aracı istemiyorum. Torunlarımı yanıma alıp bu Jeep'le onlara...
0: Düz vites kullanmayı
6: öğreteceğim. Evet, düz vitesi öğreteceğim.
0: Bu harika. İstediğin şeyi kesinlikle yapabilirim. Mekanik olarak neye ihtiyacı olduğunu belirleyeceğiz. Onu yeniden çalışır ve sürülebilir hale getireceğiz. Görünüşünde hiçbir şeyi değiştirmeyeceğim. Sonuçta temiz bir araç. Bu en iyi yaptığımız iş ve başarı sağlayacağımıza eminim. Leon, tanıştığımıza sevindim. İşimiz bitince arayacağım.
6: Tamam, teşekkürler.
0: Teşekkürler,
6: kendine
0: sen de görüşürüz.
3: ...67 model geldiğinde motor zaten araçtan çıkarılmıştı. Otomatik vitesten düz vitese dönüştüreceğiz onu. Motor uzun zamandır yatıyor ve baştan sona kontrol edeceğim. Üstünde mekanik iticili ve egzantrik mini var. Her yeri gözden geçireceğim. Yeni emme manifoldu takacağım. Düzenlemeleri yapıp motoru yerine takmaya hazır hale getireceğim. Aslında bunu yapmak için ideal zaman motorun takılmasından önceki aşamadır. Aracı çalıştırdıktan sonra valfler gürültülü çalışıyor, şu yanlış, bu yanlış demek istemiyorum. Başa dönüp uğraşmamak için mümkün olduğunca hazır olmak istiyorum. Her şeyi kapattıktan sonra motoru monte edip kontağa çevireceğiz. Umarım motor çalışacak ve işe koyulacağız.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
8: Ama ne otel.
9: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Servis geldi. Çanta hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
14: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
15: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
18: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
19: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle. Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay bay Domino's'un hoş geldin.
21: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
22: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
23: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
22: Ne de motorun durması onları yıldırır.
23: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
22: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
23: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
22: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Ed ile dün geç saatlere kadar çalıştık ve klima kutusunu monte ettik. Bunlar yüksek basınç hattı, düşük basınç hattı ve iki tane kalorifer hortumu hattı. Ünite gösterge panelinin altına monte edip birleştirdik. Bundan sonra kontrol ünitesini tamamlayıp hatları döşeyeceğiz ve gösterge panelini kapatacağız.
1: Bu klima sisteminin kontrol ünitesi. Eski klima sisteminde kablolar vardır. Manuel itmeli çekmeli kablolarla gösterge panelinin arkasındaki hava yönlendirme kapakları hareket ettirilir. Bu kablolar zamanla sıkışır ve takılır. Yani mevcut kontrol panelini kullanmaya devam edeceğiz. Ama elektronik aktüatörler bağlayacağız. Böylece yönlendirme kapakları elektronik olarak hareket edecek. Artık gösterge panelinin arkasında elektronik motorlar var. Eski sistemde itmeli çekmeli kabloların yerine artık elektronik küçük yönlendirme kapakları kullanılıyor. Bu da gösterge panelindeki kaplama parçası. Bunun dış hatlarını çizeceğim. Sonra kesip yeni klima menfezini monte edeceğim. Bu işi doğru yapmak için yalnızca bir şansımız var.

0: Aman tanrım. Yapmak istediğim şey bu değildi. Şunu tutar mısın? Tek elle çalışırken şurada küçük bir çizik oluştu. İki elle yapmak gerekiyor.
1: Tamam. Şuradan aşağı, sonra da buradan gitmen gerek. Kenarlarda 90 derecelik kesimler yaparsan köşelere doğru çekip onları çıkartabilirsin. O bıçakla beni kesersen kızarım, haberin olsun.
0: Tamam, gördüm.
1: Köşe şurada, bak. Oh, güzel. Tanrım, harika.
0: Gerçekten zor bir işti. Gerildim. Denemek için yerleştiriyorum. Güzel olacak. Tamam, kontroller yerinde. Yahoo! İşte bu kadar. Bu araba 1967'de üretildiğinde kliması yoktu. Ayakları ısıtıp camın buğusunu çözmek için zeminde sıcak hava çıkışları vardı. Şimdi havalandırma menfezleri ekliyoruz. Daha önce üstünde hiçbir şey olmayan bu gösterge paneline 6,5 santimlik bir delik açacağım ve bu işte hata yapma lüksüm yok. Nasıl olmuş? Tam oturdu. Arkasına takıp diğer tarafı da deleceğim. Pekala. Bu da ikincisi. İşte bitti. Menfez tamamlandı.
1: Nasıl oldu?
0: Yan menfezler takıldı. Orta menfez de yerinde. Hortumları bağladıktan sonra müthiş bir klima sistemi olacak.
1: Bunları da bağlayıp hazır hale getiririz yani.
2: John, bana yardım eder misin?
3: Bu da ne böyle?
2: 1962 model CJ5. Sahibinin büyük babası vaktiyle katalogdan satın almış ve 5-10 yıldır düzgün şekilde çalıştırılmamış. Onu yeniden çalışır. Daha da önemlisi, onu güvenli şekilde duracak hale getireceğiz.
3: Freni yok.
2: Freni yok. O yüzden buraya çekiciyle geldi.
3: Başlayalım.
2: Harika. Hadi onu lifte yerleştirelim. Sanırım bu kadarı bize yeter. Pekala, ön diferansiyel yağ kaçırıyor. Fren merkezinin arkası yağlanmış. Bu da olası fren sorununu açıklıyor. Burada en sevdiğim parça, yani GC yağ var.
3: Çiftçilik hakkında ücretli izin dışında pek bir şey bilmiyorum. GC yağ ne anlama geliyor?
2: GC yağ güç aktarma çıkışı demektir. Aracın dışında bulunan bir ekipmana güç aktarabilme özelliğidir. Bir römork çekerken bu tahrik mili aracın arkasına kadar uzanarak arkadaki ekipmana güç verir. Şimdi aracı yere indirip çalışıyor mu bakalım. Sonra da ön takımı kontrol edip orada gevşek bir şey var mı onu görmeye çalışalım. Ne dersin?
3: Harika.
2: Devam et.
3: Tamam.
2: Tamam John, arabaya bin ve direksiyonu çevir. Ön takımı kontrol edeceğiz. Oh, bu hiç iyi değil. Dirsek mafsalının giriş milinde boşluk var. Orta milde de aynı sorunu görmek mümkün. O yüzden yeni bir dirsek mafsalı ve yeni rot başları gerekiyor. Fark ettin mi? Ön aks sisteminde kapalı mafsal var.
3: Evet.
2: Mafsal bilyesinin sağ sola oynadığını görmedim. Bu da iyi bir şey. Bakalım çalıştırabilecek miyiz?
3: Şu küçücük karbüratöre bak.
2: Boru bağlı değil. Dokununca çıktı.
3: Tanrım. İnanamıyorum.
2: Pekala. Buji kablolarının yeni olduğu belli. Bobin yeni. Voltaj regülatörü yeni.
3: Evet.
2: Karbüratör temizleyiciyi sıkacağım. Sen de arabaya geçip çalıştırmayı dene.
3: İşte temizleyici.
2: Teşekkürler. Marşa bas.
3: Gazı sen mi veriyorsun?
2: Ben veriyorum.
3: Yoksa ben mi? Yani bırakırsam duracak.
2: Gazı ben veriyorum. Bu iyi bir şey. En azından çalışıyor.
3: Evet.
2: Yakıt sorununu çözmemiz gerek.
3: Bir sorun
2: evet.
3: Var.
2: Sorun karbüratörden mi yoksa tıkalı bir yakıt hattından mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Direksiyon parçalarını da halletmemiz gerek. Bitmiş durumdalar. Sonra en önemli işimiz onu durdurabilmek. Kesinlikle. Bu araçta durabilmek hayati önem taşıyor. Bu işi sana bırakacağım. Yardıma ihtiyacın olursa haber ver. Ben de Camaro ile ilgileniyor olacağım.
3: Tamam, iyi eğlenceler.
2: Evet.
3: Görüşürüz.
2: Kesinlikle eğleneceğim. Görüşürüz. Bu da ne? Çok güzel görünüyor. Günaydın beyler.
1: Kayış sistemi takıldı, debriyaj yerleştirildi, emme manifoldu parlatıldı ve motor da boyandı.
2: Anladım, güzel görünüyor. Harika olmuş beyler.
0: Takmaya yardım eder misin?
2: Elbette.
1: Bir dakika içinde yerine girecek.
2: Bir dakika mı?
1: Yerine inecek ve cıvatalayacağız.
0: Sorunsuz bir şekilde yerine oturmalı tabii teoride.
1: Bir dakika içinde.
0: Bunu sözleşmeye yazacağım.
1: Evet, elbette. Tamam, takalım hadi. Bana doğru gelmeli. Motor vincini çevir. Tamam, işte bu. Bana doğru it. Hayır, bu tarafa. Dur, dur, hadi dur.
2: Dur. Yukarı kaldırman gerek. Motor kulağına çarpacak. Boyalı karter inanılmaz hassas.
1: İçeri doğru itelim.
0: İtiyorum. Ama düz gitmek istemiyor.
2: Dur. Motor geriye doğru sallanırsa şu keskin kenar yangın duvarına saplanacak. Elim orada.
0: Elim beni geriyor.
2: Elim ezilsin ama yangın duvarına bir şey olmasın.
0: Hayır, bu yanlış bir cevap. Bekleyin.
2: Camaro'nun her parçası aracı depoya almadan önce boyanmıştı. Sonuçta bu bir gösteri arabası olacak ve bir yere çarpmaması gerekiyor. Sallarken dikkatli ol, motor kulağına çarpacaksın. Motor kulağına yaklaşık yarım santimetre kaldı. Motoru sallama. Bunu nasıl geriye doğru eğeceğiz şimdi? Tamam, bu şekilde tut. Şanzıman tüneline nasıl sokacağımızı bulmamız gerekiyor.
1: Motoru tekrar çıkarıp kancayı ön tarafa takabiliriz. Şu anda motor düz duruyor.
0: Baba, ol durun bakalım.
2: Pekala, yangın duvarıyla şasi traversi arasında yeterli alan yok. Bu yüzden motoru gövdeye indirebilmek için kaldırma kancasını motoru açılandıracak şekilde ayarlamamız gerek.
0: Durun biraz, durun. Bir sözleşme imzaladı. 30 saniyede biter dedi ve her zaman olduğu gibi
1: sanki
0: yine...
1: Sanki her zaman işler düşündüğümüz gibi kusursuz ilerliyor.
0: Tamam, öyle olsun.
1: Tamam Edward, it hadi.
0: İniyor.
1: Dur. Şimdi içeri
2: yavaş it. Yavaş ve sakince it. Yavaş olun. Yavaş. Dur. Bakıyorum, çok yaklaştın. Çok. Biraz daha. Tamam, orada tut. İşte oldu. Pekala, motor yerine girdi. Yangın duvarına çarpmadık. Elinize sağlık beyler. Sadece kabloları döşeyeceğiz ve hazır olacak. Motor yerleşti. Babam ön kısmın montajıyla, Eddie amca da konsolla uğraşıyor. Şimdilik her şey yolunda.
0: Projedeki kaliteli işçilik sayesinde kablolar dışarıdan görünmeyecek.
2: Evet.
0: Kabloları şanzıman tünelinin içinden geçirip oto bölümüne çıkarıyoruz. Her şey gizli. Su, yağ ve voltaj göstergelerimiz var.
2: Tamam.
0: Bu kablolardan hangisi hangisi? Biri römork fişi bağlantısı kullanmış.
2: Evet, görüyorum.
0: Şu anda bunu tersine mühendislikte çözmeye çalışıyorum. Orta konsoldan gelen bu kablolardan neyin ne olduğunu çözüp babana söylemem gerekiyor.
2: Anladım.
0: O yüzden gövdeye odaklanıp hangi pinin ne işe yaradığını bulacağım. Sonra bunu araca aktarıp babana hangi kablonun hangi göstergeye gittiğini söyleyeceğim. Anladın mı?
2: Mantıklı. Tamam.
0: Şimdi göstergeleri izle ve neler olduğunu bana söyle. Önce ışıkları kontrol etmek istiyorum.
2: Anlaşıldı.
0: Aydınlatma beslemesi 4 numaralı pin. Gösterge ışıkları yanmalı.
2: Ha, işte oldu, ışıklar yandı.
0: Hepsi çalışıyor mu?
2: Evet, 4'ü de yanıyor.
0: Şimdi göstergelere ait 6 kablonun her birini tek tek şasiye bağlayacağız.
2: Tamam.
0: Pekala, göstergelerin ibreleri son noktaya kadar gitmeli. Sırayla kontrol edeceğiz. Önce yağ basıncı, bunu bağlayınca gösterge sonuna kadar gidecek.
2: Vay canına, sonuna kadar gitti. Evet.
0: Dibine kadar dayanıp geri döndü, değil mi? İkinci olarak su sıcaklığı kontrol edeceğiz. Bu da 3 numara. Aynı şey burada da olmalı.
2: Vay canına, o da dibine vurdu.
0: Tam dolu.
2: Evet.
0: Boşsa diğer yöne gidecek. Tamam, çalışıyor. Son olarak yakıt göstergesi.
2: Ay, işte oldu, hareket etmeye başladı.
0: Yakıt göstergesinde bir direnç bulunuyor.
2: Doğru, şimdi ibre tamamen E'ye, yani boş konumuna düşüyor.
0: Tamam, bağlantıyı keseceğim ve ibre doluya geçecek.
2: Şimdi tekrar yükseliyor. 4'te 3 ve tam dolu.
0: Tamam, römork fişi bağlantısını söküp her zaman yaptığımız gibi hava koşullarına dayanıklı bir konnektör takacağım.
2: Basit bir konnektör. Fişi takılınca hiçbir her şey sorunsuz çalışacak, değil mi?
0: Evet. Harika.

0: Hey B-Rod, bana yardıma gel.
1: Ne oldu? Sorun ne?
0: Az önce şu eski 62 model Jeep'i aldım.
1: Onu görüyorum.
0: Sahibi hayatı boyunca bunu kullanmış. Nesiller boyunca ailede kalmış. Torunu onu yeniden çalışır hale getirip çocuklarını gezdirmek ve onlara düz vitesi öğretmek ve birlikte güzel vakit geçirmek istiyor.
1: Böylece nesilden nesile aktarmaya devam edecekler.
0: Şu anda frenlerin durumunu görmek için kampanaları söküyorum. Ben öndekilerle uğraşırken sen de arkaya bak, olur mu? Bu aracın çalışması durabilmesi ve güvenli olması gerekiyor. Bunları sökerken fren balatalarının yeni olduğunu fark ettim. Yani bunda bir sorun yok ama fren hidroliğinin içinden geçtiği ve balataları dışarı iten tekerlek silindirleri ciddi şekilde yağ kaçırıyor. Bu dağınıklığın sebebi de o. Bir bakıma hem iyi hem de kötü haber. O yüzden tekerlek silindirlerini değiştireceğim. Sonra da fren tablasını iyice temizleyeceğim. Böylece balataların üstünde hidrolik kalıntısı kalmayacak ve sürtünme yüzeylerine bulaşmayacak. Hazır buradayken hortumları da değiştireyim diyorum. İstediğim kadar rahat hareket etmiyorlar ve onları da yenileyeceğim. Yangın! Bunun gibi eski araçlarla çalışırken her zaman bir sorunla karşılaşırsın. Parçalar hareket etmek istemez. 60 yıldan uzun süredir birbirlerine kaynamış gibidirler. Bazen sokmak için biraz zorlamak gerekir.
1: Tamam Can, fren hattını bitirdim. Orada işler nasıl?
0: Bildiğin gibi. İyi gidiyor diyelim.
1: Eğleniyor
0: Birkaç
1: gibisin.
0: Birkaç sorunla karşılaştım ama beni durdurabilecek hiçbir şey yok.
1: Tamam, arka tarafı bitirdim. Sen bunlarla uğraşırken ben de merkezi halledeyim.
0: Bana uyar.
1: Fren merkezi tekerlek silindirlerine basınç uygular ve frenler devreye girer. Ama aracın ana merkezinde sızıntı var. Keçeler bozulmuş. Doğru basınç oluşturabilmesi için değiştireceğiz. İşte eski fren ana merkezi. Oldukça eski bir teknoloji ve üstünde çalışmak hiç kolay değil. Pas ve 80 yıllık kir her şeyi gizliyor. Bu parçayı oradan sökmem gerekiyor. İşte oldu. Şu anda fren ana merkezinin havasını alıyorum. Böylece yerine monte ettiğimde içinde hiç hava kalmayacak ve fren sisteminin havasını almak daha kolay olacak. Tamam, hidroliğe erişebiliyoruz.
0: Fren ana merkezi ile fren hattı tamamlandı ve hortumları da taktım. Bakalım frenler kilitlenecek mi?
1: İyi mi?
0: Evet, artık bunu çeviremiyorum.
1: Harika.
0: Araba artık durabilecek.
1: Peki şimdi ne yapacağız?
0: Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Neyse, araba en azından
1: geriye
0: durabilecek.
1: Geriye onu hareket ettirmek kaldı.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Bu otel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Gün boyu çamaşırını koru.
11: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
12: Mol pedten kız sözü.
13: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
14: Ama ne otel?
15: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
15: Gerçekten mi? Kanıtla.
16: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
14: Favori sitendekini bile.
16: Aynı otel. Yarı fiyatına.
14: Trivago'ya bakmamış.
15: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
18: Hesap basit, hesap basit.
19: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
20: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
21: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
22: Güçlü bir propaganda aracıydı.
23: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
19: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
24: Camaro'yu geliştirme sürecinde otomatik şanzımandan manuel şanzımana geçmeye karar verdiler. Mekanik bir bağlantı sistemi kullanmak yerine hidrolik debriyaj sistemi tercih edildi. Yeni şanzımanın bağlanacağı debriyaj muhafazası burada. Bu da içeride baskı plakasına kuvvet uygulayacak olan hidrolik debriyaj bilyası sistemi. Burada da ona bağlı yeni hava hortumu ve hidrolik hat bulunuyor. Manuel şanzımanı yerine takıp civat alacağız ve traversi monte edeceğiz. Orijinal şanzımanda yan bağlantılı bir sistem vardı. Artık zemindeki açıklığın bu kadar büyük olmasına gerek yok. Yeni bağlantı ayağının düzgün şekilde oturması için zeminden geçmesi gerek. O yüzden zemindeki açıklığı kesip büyüteceğiz. Bunu hallettikten sonra işin büyük kısmını çözmüş olacağız. Burayı da kestikten sonra işimiz neredeyse bitiyor. Şanzıman hazır mı evlat?
25: Yağlama işi bitmek üzere.
24: Tamam hadi bakalım.
25: Şanzıman krikosu güzelmiş.
24: En iyisi gerekiyorsa...
25: En iyisinden başkasını kullanmam.
24: Yavaş yavaş.
25: Tam orada. Düşünsene. 15 yıl önce bu arabanın şanzımanını sökmüştük. Zaman hızla geçiyor. İşin tuhaf tarafı ben yaşlandım ama sen hala aynı görünüyorsun.
24: İnsanlar kardeşin mi dediğinde onlara her zaman evet tabii ki diyorum.
25: Evet hatta senin ağabeyinim.
24: Asırlık çınar.
25: Evet o çınar ben oluyorum. En zor kısım giriş milini debriyajın içinden geçirip kılavuz yatağa denk getirmekti. Buraya 3 farklı parçayı hizalamaya çalışıyorsun ve işi görmeden yapıyorsun. Ben tahrik milini tutuyorum. Babam hizalama yapıyor. Giriş milinin hareket etmesi için de bunu döndürüyorum.
24: Yaklaşık 2,5 santimde onlara her zaman evet tabii ki diyorum.
25: Evet hatta senin

0: gerekli kesimi yaptım. Bence tam yerine oturacak.
1: Tamam. Umarım önceden tasarlanmış bu kit oraya uyar. Çünkü kolay montaj kitleri hiçbir zaman kolay monte edilemiyor.
0: Asla. Eldiven gibi oturdu.
1: Eldiven gibi.
0: Şuna bak.
1: Vay canına, gerçekten çok iyi oturdu. Debriyajın havasını alacağız, ön takımı takacağız. Tamam, iyi gidiyoruz dostum. Baba.
0: Çok iyiyim.
1: Eline harika. Sağlık.
2: John'la eski çiftlik aracının direksiyon parçalarını değiştireceğiz. 70 yılın ardından yıpranmış durumdalar. Hey John.
3: Evet.
2: Direksiyon bağlantı parçaları.
3: Harika. Ben de bunları sökmek üzereydim. Artık yenilerini takabiliriz.
2: Ben de o sırada pitman kolunu halledeyim.
3: Bana uyar.
2: Harika. Bu pitman koluna iki yeni makaralı rulman ve pimlerin içinde hareket ettiği orta burcu taktım. İçini de güzelce gresledim. Sabit akslı araçların çoğunda direksiyon sistemleri biraz karmaşıktır. Direksiyon kutusu buraya, şasinin ön kısmına monte edilir ve doğrudan bu kollara bağlanır. Bu araçta ise direksiyon kutusu direksiyon kolonunun altında ve motorun arka tarafında. Bu yüzden oradan çıkan ek bir kolun bu pitman koluna bağlanması gerekiyor. Rot başları ve bağlantılar aşınmakla kalmamış, pitman kolunun içindeki makaralı rulmanlar da aşınmıştı ve ciddi boşluk oluşturuyordu. Makaralı rulmanlar ve yeni keçeler takıp iyice gresledim ve yerine monte ettim. Artık sıra sende Can.
3: Güzel, önünden çekil.

0: Güzel. Biraz sağa sola çevir de hareket eden bir şey var mı bakalım. Tüm bağlantılar sağlam görünüyor. Hareket eden bir şey göremiyorum. Sanırım her
1: harika.
0: Şey yolunda. Bence sorun yok.
2: Motoru çalıştırabilmek için parçaları nasıl yerleştireceğimizi bulmaya çalışıyoruz. Ateşleme bobini, karbüratörün hava filtresi ve gaz kolu mekanizması arasında bir boşluk sorunu var. Üçünü sorunsuz çalıştırmamız gerek ama nasıl yerleştirirsek yerleştirelim, biri diğerine engel oluyor. Normal bir araçta bu sorunla karşılaşılmaz. Bobini yangın duvarına monte edebilirdim. Ama bu aracın gösteri arabası olması için yangın duvarının tamamen düzeltilmiş olması gerekiyor. Yani normalde orada bulunan tüm parçalar gizlenmiş olmalı.
3: Bunu bobinin etrafından dolaşacak şekilde yapman gerek. Bence şu bobini o yuvadan sökelim ve aşağıda, şuradaki boş alana taşıyalım. Ve iki montaj noktasını kullanarak onu o çukur bölümde sabitleyecek yeni bir yuva yap. Diyorum.
2: Sadece yeni bir yuva yapacağız. Şimdi bobin aşağıdaki yuvaya güzelce yerleşecek.
3: Gaz kolu sorunu çözüldü.
2: Evet, bu sorun ortadan kalktı. Artık bu kol şuradan geçiyor. Tam hareket mesafesi yakaladık. Tam gaz konumunu, güç kablolarını, şase bağlantılarını ve yakıt hattını alttan geçireceğiz ve hazır olacak.
3: Harika görünüyor. Eline sağlık.
2: Teşekkür ederim.

Junior'la Jeep'te arıza tespiti yaparken bir şey fark ettik. Araç çalışıyor, hemen marş alıyor ama karbüratör temizleyicisi sıkılmazsa çalışmaya devam etmiyor. Karbüratöre yeterli yakıt gitmiyor ve hızlandırma pompası ya da yuvası arızalı olmalı. Pompayı değiştirebilirsin ama yuvayı ne yazık ki değiştiremezsin. Ayrıca bu karbüratörün ne kadar eski olduğunu ya da ne zamandır üstünde olduğunu da bilmiyoruz. En iyi çözüm sıfır karbüratör takıp kimseyi uğraştırmamak.

0: girmesi süreceğim. Böylece bir şey sızdırmayacak. Sonra da karbüratörü monte edeceğim. Hey senior.
1: Hey merhaba Can, nasıl gidiyor?
0: Harika, yerine taktım.
1: Karbüratörü mü?
0: Evet, eski bağlantı parçasını kullandım.
1: Tamam, güzel. Daha önce çalışıyordu. Biraz yakıt verince her şey mükemmel olur. Hadi, marşa basalım.
0: Tek marşta çalıştı, hiç sorun çıkarmadı.
1: Bu çok iyi dostum.
0: Evet, sesi de güzel.
1: Senin kadar düzgün çalışıyor neredeyse.
0: Aa, benim gibi olmak zordur.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Ama ne otel.
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Ama ne otel.
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
12: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
13: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
12: Ne de motorun durması onları yıldırır.
13: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
12: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
13: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
12: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

Karbüratörün manifoldun üstüne oturacağı yüzeyi temizledim. Şimdi yeni karbüratörü alacağım ve contanın üzerine biraz yalıtım

0: Leo.
1: Merhaba, İyiyim, nasılsın?
0: Seni gördüğüme sevindim.
1: İnan bana ben de. Çok heyecanlı olduğumu bilmeni istiyorum.
0: Burada yaptığımız her araç diğerleri kadar önemli ama bu projenin en güzel kısmı Leo'nun yüzündeki ifadeyi görmek. Teknisyenlerimden biri aracı test sürüşünden getiriyor. Bakalım sesinden tanıyacak mısın?
1: İşte çok geliyor. Heyecanlıyım. İnanamıyorum.
0: Ne haber John?
2: Nasılsınız beyler?
0: Harikayız.
1: Ah şuna bak.
0: Leon'la tanış.
1: Aa muhteşem.
2: Şimdi zor kısım başlıyor.
1: Okay.
2: Tanıştığımıza evet, sevindim. Uzun bacaklıysan kullanamazsın.
1: Harika. Sonuç gerçekten mükemmel.
0: Bu kaplamanın koruyucu özelliği var ve güzel korunmuş. Cilalayarak bu görünümü muhafaza edebilirsin. Bu kaplama pası korur. Pas öylece durur ve kaporta üstünde çürümeye sebep olmaz ve istediğin zaman temizleyebilirsin. Ama o pas lekesi araca karakterli bir görünüm verir. Her şey...
1: Biraz benim gibi.
0: Evet.
1: Benim de kendine özgü yaşlanma alametlerim var.
0: Gri saçlar insana ayrı bir ağırlık ve karakter katıyor.
1: Lastiklere bayıldım.
0: Lastikler yeni.
1: Mükemmel.
0: Klasik BF Goodrich arazi lastiklerini tercih ettim. Bu lastikler bu tür jipler üretildiği günden beri dört çeker araçlar için en ikonik lastiklerden diyebilirim. Ve oldukça da iyi görünüyorlar.
1: İşe yarıyor.
0: Frenlerin tamamen bitmiş durumdaydı. O yüzden tekerlek silindirlerini değiştirdik. Fren ana merkezine kadar çıkıp onu da yeniledik. Tüm sistemin havasını aldık. Artık her şey düzgün çalışıyor. Gelelim bir diğer konuya. Karbüratörü de değiştirdik.
1: Aa evet.
0: Hızlandırma pompasının yuvasının bozulduğunu tespit ettik. Bu yuva bozulduğunda artık düzgün çalışamıyor.
1: Böylesi daha iyi.
0: O yüzden yenisiyle Anladım. Değiştirdik. Artık araç olduğu yerde çalışmakla kalmıyor. Gaza basınca güzelce ilerliyor dostum.
1: Harika olmuş. Yokuş da çıkacak değil mi?
0: Hem çıkar hem de iner.
1: Daha önce de yokuş
0: evet.
1: aşağı gidebiliyordu.
0: Ama artık durabiliyor da. Direksiyon sistemindeki parçaların tamamının yeni olduğunu görebilirsin.
1: Aa evet.
0: Bu rot başları 60 yıldır jip bayinin rafında bekliyormuş gibi. Direksiyon kolu tamamen söküldü ve toparlandı. Yeni rulmanlar takıldı ve her şey greslendi.
1: Artık gevşek değil mi?
0: Hayır artık çok daha sıkı ve sağlam.
1: Direksiyonu 45 derece çevirdiğim halde araç düz gitmeye devam
0: Hayır,
1: ediyordu.
0: Artık gerçekten dönüyor. Arabadaki her şeyi gözden geçirdik. Artık marşa basıp yola çıkabilirsin.
1: O zaman yola çıkma zamanı.
0: Zamanı geldi dostum. Hadi
1: evet.
0: gidelim.
1: Tamam.
0: Pekala Leon, bunun için uzun zamandır oh. bekliyordum dostum. İşte o an geldi.
1: Evet.
0: Tek marşta çalıştı. İşte dönüyor. Çok güzel ilerliyor.
1: Gerçekten hayran kaldım. Şuraya bak. Üçüncü vitesteyiz.
0: Ne?
1: Uzun zamandır yapmamıştık.
0: Anladım. Artık rahatça ilerliyor.
1: Direksiyonun sıkılığına bakın.
0: Bak. Artık aracı yönlendirebiliyorsun. Büyük baban arabanın şu anki halini görseydi ne hissederdi? Gerçekten merak ediyorum biliyor musun?
1: Mutlu olacağını biliyorum ama sanırım buna en çok sevinecek kişi... Babam olurdu.
0: Öyle mi?
1: Evet. Babam sessiz bir adamdı. Seni seviyorum demekten hoşlanmazdı. Ama sevgisini her zaman davranışlarıyla gösterirdi. Bu araba bana onu hatırlatıyor. Özür dilerim. Tony, arabamı hayata döndürdüğün için sağ ol.
0: Sorun değil dostum. Bunu yapmaktan mutluluk duydum. Araba sürmek kadar basit bir şeyin... Seni geçmişe ve hayatındaki en güzel anılara götürebilmesi gerçekten inanılmaz. İnsana o günleri yeniden yaşatıyor ve anılarla dolu bir yolculuğa çıkıyorsun. Aa. Bu gerçekten nasıl bir duygu?
1: Aman tanrım. Bu kesinlikle müthiş bir duygu.
0: Hazır mıyız?
3: Hazırız evlat.
0: Yani çalıştırmaya.
3: Evet, duman çıkarmaya hazırız.
0: Tamam.
3: Tüm ön kontroller yapıldı. Her şey ayarlandı. Yakıt sistemi halledildi ve hazır durumda. Karbüratöre yakıt gönderdim.
0: Tamam.
3: Ben gazı kontrol edeyim.
0: Pekala hazır mısın?
3: Hazır mıyız? Hadi bakalım.
0: Hayata döndü. Sesi muhteşem. Neredeyse 7 yıldır çalıştığını duymamıştım. Bu bana eskiden yaşadığımız eğlenceli günleri hatırlattı.
3: Bu arabayla gereğinden fazla eğlenirdik.
0: Tanrım, bu araba harika. Eline sağlık
3: gerçekten
0: baba.
3: Gerçekten güzel oldu. Yaparken ben de heyecanlandım.
0: Başardık. Her projede en sevdiğim an budur. Emek verip hurda yığınından gösteri arabasına dönüştürdüğümüz o büyülü an.
1: Biraz gerginim. 6 yıl oldu ve buraya son gelişimde araba parçalara ayrılmış durumdaydı. Bu Camaro çocukluğumdan beri hayalimdeki arabalardan biriydi. Nasıl sonuçlandığını görmek için sabırsızlanıyorum. Evet.
0: Ne diyorsun?
1: Aman Tanrım. Aman Tanrım. Bu muhteşem.
0: Bu arabayı hatırlıyor musun?
1: Muhteşem olmuş.
0: Nasılsın
1: kardeşim? Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Harika.
0: En sevdiğim kısım bu. Tüm süreç boyunca bu işi takıntı haline getirmiştik.
1: Görmek istediğim buydu.
0: Bu bir sanat eseri.
1: Tanrım, şuna bakar mısınız?
0: Her ayrıntısı kusursuz şekilde işlendi. Yeni kayış sistemi, düzeltilmiş yangın duvarı, yeni ateşleme sistemi, yeni karbüratör. Her şey renklerle uyumlu hale getirildi. Artık çalışan bir klimam da var.
1: İnanamıyorum, çok güzel.
0: Klima hortumları çamurluğun içinde. Aracın tüm elektrik tesisatı da aynı yere gizlendi. Kaputu açtığında sadece motor ve fren sistemini göreceksin. Ana fren merkezini alüminyum yarış tarzı merkezle değiştirdik. Ve gayet şık oldu. Hemen yanında da artık 5 ileri manuel şanzıman kullanacağın için hidrolik debriyaj yağ deposu var.
1: Harika. Odaklanmak istediğimiz şeylerden biri buydu. Kaputu açtığımda o küçük blok V8 motoru görmek istiyordum ama etrafındakiler motorun görüntüsünü gölgeliyordu.
3: Yeni kayış sistemi her şeyi daha kompakt ve düzenli hale getirdi. Böylece görüntü çok daha sade oldu.
0: Lastiklerin iyi durumdaydı ama yaşlanmış ve kurumaya başlamışlardı.
1: Kurumuşlardı.
0: Bu yüzden seni Michelin Performans lastiklerine geçirdik. Artık yol tutuşu daha iyi olacak.
1: Aa, şu 5 ileri vites koluna bak.
0: İçine geçip kontrol et. İşte böyle. 67 model Camaro'nun içinde 69 model Camaro konsolu,
1: anladım.
0: 69 model vites kolu ve 69 model görünümünde 5 ileri vites topuzu yerleştirdik. Manuel kumandalı otomatik şanzımandan gerçek 5 ileri manuel şanzımana dönüştü. Artık tamamen elle kontrol edebileceksin.
1: Kesim yapıldığı bile belli olmuyor.
0: Öyle. Bizim de amacımız buydu zaten. Her şeyi fabrikadan çıkmış gibi gösterdik. Bir gösterge panelinin arkasında göstergeleri çalıştırmak için bir sürü kablo karmaşası oluşturmuştuk.
1: Yenilemişsiniz.
0: Babam ve Edi amca tüm tesisatı baştan sona düzenledi ve her şeyi yeniledi.
1: Harika.
0: Tüm sistem bir tek fiş bağlantısıyla çalışıyor. Marş. Şabas.
1: İnanılmaz. Harika olmuş dostum. Çok beğendim. Bayıldım.
0: Joey, sonunda ona kavuştuğun için seviniyorum. Bence lafı daha fazla uzatmadan sürüşe çıksan iyi olur.
1: Hadi gidelim.
0: Gidelim dostum. Atla bakalım.
1: Aslında düşündüm de, arabayı sen sürersen onur duyarım.
0: Hayır, sen sür.
1: Hadi geç içeri.
0: Ne, gerçekten ben
1: mi sürüyorum? Zaten ben her gün süreceğim.
0: Tamam, atla bakalım. Eğlenceli olacak.
1: Evet, harika.
0: Daha çok eğlenceli. Evet, eğlenceli olacak. İlk sürüş.
1: Evet, gerçekten müthiş.
0: Bunu en son birlikte sürdüğümüzde
1: 6 yıldan fazla oldu.
0: Evet, 6 yıldan fazla oldu. O zaman manuel kumandalı otomatik şanzımanı vardı. Ve sürerken motor yüksek derinde gidiyordu.
1: Tanrım, sen de yükselt. Evet, işte böyle. Bas gaza. Evet. Araba alarmları çalmaya başlayacak. Park halindeki araçların alarmını bile tetikler. Aman Tanrım. Nasıl da fırlıyor.
0: Tanrım, bu arabaya bayılıyorum. Harika. Gerçekten.
1: Tamam, eğlence bitti. İn aşağıya.
0: Baş üstüne.
1: Artık sıra bende.
0: Tamam dostum. Yer değiştirelim.
1: Devam et. Tony ilk garajını kurabilmek için bu arabayı satmak zorunda kalmıştı. Yıllar sonra araba benim elime geçti ve ardından tanıştık. Kadere inanırım. Bu arabayı toplayacak kişi Tony. Son sahibi de ben olacaktım. Hazırım.
0: İşte bu. Tek maçta çalıştı. Aman tanrım.
4: Evet bebeğim. Yolu bu kadar iyi tutmasına inanamıyorum.
0: Dostum, yol tutuşu müthiş. Coilover süspansiyon sistemine geçtik. Bu da arabayı tamamen değiştirdi. Şu anda sanki rayların üstünde gidiyor.
4: Virajlara alış şekli inanılmaz. Amerikan kask gücü geliyor. İnanılmaz, aman tanrım. Bayıldım. Bu arabaya bayıldım.
0: Aslında ne düşündüğünü soracaktım ama sanırım cevabı biliyorum.
4: Şaka mı yapıyorsun? Şimdiye kadar kullandığım en iyi araba.
0: Evet, aynı fikirdeyim.
4: Bu en iyi arabam olabilir. Motor yaklaşık 3000 devri görüyor.
0: Dostum, rahat rahat ilerliyor. Artık otoyola çıkabilirsin. Kusursuz şekilde yol alabileceğine emin olabilirsin.
4: Vay canına, yol tutuşuna bayıldım. Sana daha önce de söyledim. Bu işe sen başladın, sen bitireceksin. Gerçekten bitirdin. Başka bir ustaya bu konuda asla güvenemezdim.
0: Teşekkür ederim.
4: Ciddiyim.
0: Bu benim için çok şey ifade ediyor. Bu arabanın benim için de babam için de son derece özel bir yeri var. Çok, hem de çok uzun zamandır hayatımızın bir parçası.
4: Çok mutluyum, teşekkür ederim. Bunun benim için anlamını bilemezsin.
0: Dostum, neredeyse işe başladığım ilk günden beri yanımdasın.
4: Dedikleri gibi, son teker düşene kadar.
0: Kesinlikle dostum, son teker düşene kadar.
4: Tony, uğramamız gereken bir yer daha var.
0: Tamam.
4: Umarım açsındır.
0: Bu Camaro'nun bende duygusal bir değeri var. Yaklaşık 15 yıl önce babamla atölyemizi kurabilmek için üstünde çalıştık. Geri dönmesi ve onu ilk başta hayal ettiğimiz gibi düzenleyip tamamlamak gerçekten bizim için müthiş bir deneyim. Dostum, bundan daha iyisi yok. Taze Lorenzo Ensans pizzası ve tamamlanmış 1.67 Camaro. Her şey mükemmel.
4: Aa, pizza içim ısıttı.
0: Ha, haklısın. Bugün hava biraz serin.
4: Ama sorun değil. Öyle müthiş bir arabayla bundan daha iyisi olamaz.
0: Kesinlikle dostum. Tanrım, pizza gerçekten çok
4: teşekkürler.
0: İyi.
4: Teşekkürler. Çok lezzetli.
0: Kesinlikle.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net!
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Tonbank hadi bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
12: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
14: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
6: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
15: Programımızın bu bölümünde sen ve ben bunu inşa edeceğiz. Mermi deliklilerden bunları ara sıra ateş ederler. Çift katlılara.
16: Giderek büyüyor sanki.
15: Justin'in işi başından aşkın. 1949 model bir Spartanet'i hurdadan sıfıra çeviriyorlar.
17: Aşırı derecede güzel.
15: Bölümümüzde bir 20. yüzyıl klasiği yeniden doğuyor. Flight Camp'a hoş geldiniz. Biz Justin ve Anna Scribner. Eski bir karavana rastlayınca benim başım dönüyor. Bizim mesleğimiz eski karavanları bulmak, onları ilk ihtişamına geri döndürmek. Bu bir meslek ama kimleri buna takıntı diyor.
17: Arayıp bulmayı seviyoruz.
15: Biz bozkırlarda ava çıkıyoruz ve suratımıza silah dayanan kapıları çalıyoruz. Bazıları onları hurda yığını diye görüyor ama biz para olarak görüyoruz. Ben eski bir karavana sahip olmak için her şeyi yapıyorum.

0: Olağanüstü bir yıldı ve ben bitmek üzere olduğunu hala inanamıyorum. İşler o kadar iyiydi ki ayak uydurmak için daha büyük bir yere taşındım. Ama taşınmadan önce bir karavan daha yapacak kadar vaktimiz oldu. 1949 model Spartanet. Onu sene sonu partimizde sergilemek için sabırsızlanıyoruz. Partimize sadece birkaç hafta kaldı. İşe koyulmadan önce Ena ile ufak bir seyahate çıkıyoruz. Benim çok umut bağladığım bir karavanı görmeye gidiyoruz.
1: Nasıl bir karavana bakacağız?
0: 56 model bir Cardinal. Biliyorsun daha önce Cardinal'ı yaptık ama bu kadar eski değillerdi. Ben bunun tipine bayıldım.
1: Evet.
0: Harika, klasik bir model. İlk modellerden diyebilirim. Kim bilir? Düzgün bile olabilir. Aa, baksana.
1: Ben bu tasarımı ve renkleri çok seviyorum.
0: Ben de çok seviyorum. Nasıl buldun?
1: Bence çok sevimli ve minicik.
0: Evet, bir harika. Tipini de çok beğendim. Ayrıca iyi durumda. Merhaba.
2: Merhaba.
0: Nasılsınız?
2: İyiyim. Ben
0: Becky. Ben Justin.
2: Ben kardinal karavanları hakkında çok şey bilmiyorum ama tipinden ötürü buna aşık oldum. Oval modellerden pek fazla yok.
1: Çok sevimli.
3: İlk gördüğümüzde oval olması bizim hoşumuza gitmişti.
1: Evet. Bunlar gerçekten çok sevimli karavanlar. Talep açısından çok rağbet gördüklerini söyleyebilirim. Bunun sevimli halleri beni hemen etkiledi. Bu model klasik bir modeldir. Gerçekten çok sevimlidir.
0: Oh. Vay canına. Bu küçük oval karavanlarda şeytan tüyü var, evet. Öyle değil mi?
1: Anladım.
3: Sudan ötürü ne kadar hasar olduğunu görmek için bunu ufaktan elden geçirmeye başladım. Biraz ön camda, biraz arka camda, biraz da havalandırmada hasar çıktı.
0: Anladım.
1: Anladım.
0: Orijinal zemin kaplamasını,
1: evet,
0: çok beğendim.
1: Evet, zemin kaplaması gerçekten,
0: evet,
1: çok güzel. Turkuvaz tonları, sarı tonları, bütün renkleri birbirine kaynaştırmışlar. Buzdolapları bir harika. Çünkü insanı korkutacak bir mekanizmaları yok.
0: Aa, şuna bak.
1: Hem basit hem de çalışıyor.
2: Evet.
0: Bu bizim için çok hızlı bir iş olabilir. Ben işin bittiğini şimdiden görebiliyorum. O yüzden bu boydaki karavanları severim. Bunaltıcı bir iş yoktur.
3: Gördüğünüz gibi üstünde birkaç mermi deliği var.
0: Evet. Bunları ara sıra ateş ederler.
1: Evet, doğru. Camlar da çok sağlam.
3: Evet, öyle.
0: Sıcacık bir karavan. Bütün pencereleri sağlam ve çalışıyor. Bence harika bir ebatta, harika bir model. Güzel bir karavan olacak.
1: O mermi deliklerini görmemek imkansız. Harika. Peki bu karavana ne istiyorsunuz?
2: $3,000 istiyorum.
1: $3,000.
0: Pekala.
1: Böyle bir pazarlık yapmak hep zor olur. Çünkü sahiplerin karavana çok bağlı olduklarını bilirsiniz. Ama konuya iş gözüyle bakmanız şarttır. O yüzden ben bu boydaki modelleri seçerken $1,000 civarında teklif ederim. Fakat biraz esnek olabiliriz sanırım. 1250 düşünür müsünüz?
2: Hayır, kabul edemem. Ama $2,000 olabilir.
1: $2,000. Bu karavanı modelinden ötürü bitmiş halde hayal edebiliyorum. Çok sevimli
0: kesinlikle
1: olacak gerçekten.
0: Evet. Sizin ona bakışınızı kesinlikle anlarım, tabii ki.
3: Üstelik üstünde mermi delikleri.
1: Evet, evet, kesinlikle. O zaman mermi deliklerinin hatırına $2,000 verelim. Tamam, kabul.
0: Harika.
1: Tamam. Aileye $1,250 teklif ettim. Onlar $3,000 dediler. Sonunda $2,000'da anlaştık. Bence gayet iyi bir anlaşma oldu. Bu karavanın kesinlikle kurtarılması lazım ve biz de tam olarak bunu yapmak istiyoruz. Bu yüzden ben gayet memnunum. Bu karavan yine yollara çıkacak ve bence ait olduğu yer yollar.
0: Ena ve ben Cardinal'ı aldığımız için mutluyuz. Ona hemen başlamak istiyoruz ama 49 Spartanet'e odaklanmamız ve onu partimize, taşıma dönemimize yetiştirmemiz şart. Spartanlar talep gören karavanlardı. Bunu özel imalat çalışacağımız için yaratıcılığımızı konuşturup kendimizi eğlendirebiliriz. Güzel bir işe başlıyoruz. 49 model, tek dingilli 7 metrelik bir Spartanet. Ben uzun zamandır bunlardan bir tane yapmak istiyordum. Arka tarafı hasarlı. Biri geri gelirken bir yere çarpmış. Büyükçe bir hasarı var. O yüzden kaportayı yapabildiğimiz kadar iyi yapalım. Arka tarafta büyük bir panel var. Yani bütün paneli değiştirmeden halledebilirsek çok iyi olur. Ondan sonra içine ne yapacağımıza karar verip devam ederiz. Bu karavanın güzelliği şu, her bir parçayı söküp saatlerce zımparaladıktan sonra boyayıp hatasız geri takmamız şart değil. Bu karavan biraz daha özel olacak, dolapları sıfırdan yapacağız. İçine bir banyo ekleyeceğiz. Orijinalinde banyo yoktu.
4: Doğru.
0: O yüzden arkanızdaki buzdolabını sökeceğiz ve yana kaydırıp tekerin üstüne koyacağız. Şu anda biraz yanda duruyor.
4: Hı-hı.
0: Bu sayede solundan ön kapıya kadar biraz yer açılacak ve oraya bir tuvalet koyacağız. Paslanmaz çelik mutfak gereçleri ekleyeceğiz. Eski beyaz eşyayı sökeceğiz, tavandan sarkan modeller takacağız. Burada çok değişiklik yapılmış. Eskiden şurada dolaplar, burada bir duvar vardı ama yerleri değişmiş. Bence ilk iş olarak her şeyi söküp dışarı çıkarmamız ve kaportanın hasarsız olduğunu görmemiz gerek. Sonrasına bakarız. Tamam mı? Anlaştık, tamam. Sağ olun. Karavanı tamamen sökmek büyük bir iş. Hasarlı bütün panelleri değiştireceğiz ve yeni dolaplar yapacağız. Yeni bir banyoya yer açmak için bütün iç mekanı değiştireceğiz. Parkeleri yenileyeceğiz. Mahon paneller yapacağız. Ve televizyon ve müzik setli bir eğlence sistemiyle beraber son teknoloji ürünler takacağız.

0: stays, it stays with me.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
10: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
12: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
13: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
14: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
13: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: 49 Spartanet projesinin işi devam ediyor. Henüz bir alıcımız olmasa da bu karavanlara çok rağbet var. O yüzden onu satabileceğimize inanıyorum. Bu karavan için büyük planlarımız var ve elemanlar tam gaz çalışıyor.
1: Ondan sonra buraya gelip çabucak yapacaksın. Yeni panelle eskisi arasına güzel bir silikon çek.
0: Şansımıza kaportanın çoğu iyi durumda ama ön ve arka paneller onarılacak gibi değil ve değişmeli.
1: Alt kısmı değdirmeyelim, olur mu? Önce sen. Evet, burası da.
0: Karavan söküldükten sonra Ena ile beraber iç tasarım planlarımızı konuşmak zorundayız ama ikimizin de aynı şeyi düşündüğünden emin değilim. Ena'nın gerçekten iyi tasarım fikirleri var. Bence kafasındaki plan gayet net. Ben de yaptığı tasarımı çok beğendim. Ama tasarımla beraber iç düzenleme ve sığıp sığmayacak eşya konusu var. Ben buradaki alanın en iyi seçenek olmadığını söylüyorum mesela.
2: Şu andaki işimiz dolapların ve banyonun yerleştirilmesi. Duş sığacak mı, sığmayacak mı? Bir de mutfak düzeni var. Çünkü gardıropları ve diğer dolapları koyacağımız yerler bundan çok etkilenecek.
0: Bu karavanda maun kullanacağız. Ena 1930'lara ait bir tasarım uygulamak istiyor. Bu tasarım bu aralar moda. Biz bu tasarımı fazla uygulamadık aslında.
2: Oldukça güzel ve benzersiz bir şey olsun istedik. Ancak bütçemiz dahilinde çalışıyoruz. Şu an itibariyle bu konuda bir planımız yok. O yüzden yaptıkça ilerleyeceğiz. Karavana ilgi duyan birini bulana kadar.
0: Karavanı atölyeye getirdiğimizde burası tamamen hasarlıydı. Stop orijinali gibi değildi. Şimdi bu yeni parçayı taktık. Üstüne delikleri açıp perçinleri vurmaya hazırız. Kaportayı başka bir şekle sokmaktan ziyade 0-1 arka panel yapmış olacağız. Bu klipsler her şeyi çok sağlam tutuyor. Hatta bunları geliştirirken bir uçağı bunlarla tutturdular. Bir kısmını diyelim. Tamamını değil ama bir kısmını ve sonra uçurdular. Sağlamlığını o şekilde kanıtladılar. Artık bu parçayı delebiliriz. Hiçbir yeri yerinden oynamayacak. Delikler kusursuz olacak. London arka tarafa yeni paneli monte ediyor. Bütün asıl delikleri deliyor. Bu sayede paneli doğru yere takabileceğiz. Buradan perçinlerin önceki yeri net belli oluyor. London'da o işi yapıyor. Ben onun yanından çekilip burada çalışacağım. Şu anda yer kaplamalarını hazırlıyorum. En alta 1 santimlik bir kontrplak koyuyoruz. Sonra devam edeceğiz. Başlangıç iyi bir temelle olmalı.

0: Oldu mu?
1: Oldu mu?
2: Biraz daha.
1: Hazır mısın?
2: Evet.
1: Biraz daha lazımsa, klişe olacak ama bir kez vur, elinle vur. Tamam mı? Yani.
2: Yeterli gelirse.
1: İyi, vurma o zaman. Ben devam ederim. Bu hareketi bana babam öğretti.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: İyi ustaymış.
1: Ustaydı.

0: Jake zemin kaplamasını muhteşem yaptı. Zemin harika görünüyor. O iş artık bittiği için elektrik sistemine geçmemiz gerek. 12 volt prizler tablanın üstünde olacak. Sıcak su ısıtıcısının elektriği burada bir yerde. Yerini tam bilmediğimizden bu kabloyu uzun döşemen lazım. Jake,
1: evet.
0: Sen ve ben bunu inşa edeceğiz.
1: Edelim.
0: Burası her şeyin başladığı yer. Burası elektrik bölmesi. Bütün 12 ve 110 volt tesisat buraya gelecek. Hepsi bir kumanda panelinde olacağı için kaidesi yüksek olacak ve erişim sağlanacak.

0: Justin ve Anna zor bulunan 56 model bir Cardinal alarak iyi iş yaptı.
1: Mermi deliklerinin hatırına 2000 dolar verelim
2: tamam,
1: size.
2: Tamam, kabul ediyorum.
0: Ama 49 model bir Spartanet'in detaylı restorasyonuna başladıklarında Cardinal'ın işi beklemeye alındı. Spartanet'i yeni dükkana taşınma partisinde sergilemek istiyorlar. Onca iş devam ederken Justin ve Anna'nın eski bir arkadaşa zaman ayırmaları gerekiyor. Güzel şeyler oluyor. Anna ve ben Stewart'ı ziyaret etme imkanı bulduk. Stewart, Anna'nın çok sevdiği bir karavan.
1: Bunu ikinci evimiz olarak hayal edemez misin? Evet,
0: birinin neyse. İkinci evi olarak hayal ediyorum. Heyecanlıyız. Yenilendiği için bu karavana bir süredir binmedik. Başka karavanların arkasında kaldı. Bir müşteri var, arayıp ilgilendiğini söyledi. Anna ile beraber kontrol edeceğiz. Ne iş gerektiğine bakacağız. Önce onu binadan dışarı çıkarmalıyız. Önce bu ikisini çekelim. Büyük bir iş. Biraz vakit alacak. Şu anda bir sürü karavanımız, bir sürü işimiz birikti ama o arkada. Ayrıca 12,5 metre uzunluğunda ve 2 katlı. Anna buraya geldiğinde içine gireceğiz. Bugün güzel bir gün. Birkaç fotoğraf çekeceğiz ve gerçekten güzel bir karavanı yeniden ziyaret edeceğiz. Vay canına.
3: Giderek büyüyor sanki.
4: Canavar gibi. Üstüme devrilecek diye korkuyorum.
0: Bunun gibi devasa karavanların piyasası küçüktür. Umarım Anna'nın müşterisi aklında belli bir planla geliyordur. Birkaç gün içinde gezeceğiz ve Anna ile birlikte tasarım planını gözden geçireceğiz.
1: Bu karavanı görünce çok heyecanlanıyorum.
0: Evet, çok güzel. Ve çok büyük bir karavan. Senin onu çok istediğini de biliyorum. Üstelik hoş görünüyor.
1: Güzel değil, muhteşem.
0: Bu karavan çok özel bir şey olacak. Herhalde misafir evi yapmak için istiyorlar onu. Yani arabaya bağlayıp götüremezler.
1: Doğru. Bu karavanı babaları topograf olan bir aile kullanmış. Baba farklı bölgelere gidermiş ve bu karavanı park eder. Orada 6 ay boyunca 3 çocuğu ve karısıyla birlikte içinde yaşarmış. Büyük bir geçmişi var. Çift katlı diye bilinen bir model. Bunları artık göremezsiniz. Bunların içinde yaşama şansı yakalamak olağanüstü bir şey. Günümüzde bunların çoğu hurda oldu. Ben bugüne kadar sadece bir tanesine binebildim. O yüzden gerçekten çok özel bir model ve benim açımdan ondan ayrılması gerçekten çok zor. Bana kalsa satmam ve müzeye koyarım ama henüz bir müzem olmadığı için satmak zorunda kalacağım galiba. Ama satmak zorunda kalacağım için de çok üzgünüm. Bu karavanı
0: vay
1: çok
0: canına
1: seviyorum. Çok uzun zamandır
0: evet
1: içine girmemiştim.
0: Mutfak tezgahı değişmiş ve yenilenmiş.
1: Evet.
0: Tamamen yenilenip baştan yapılması şart.
1: Çok kolay olur.
0: Zeminle beraber.
1: Evet, halıyı sökünce hüsrana uğramıştım. Orijinal mobilyaları da bir harika.
0: Eminim her şeyi orijinal.
1: Koltuğu
0: evet,
1: ve kanepesi
0: koltuğu çok
1: de
0: seviyorum.
1: Döşemesini değiştirmek istiyorum. Rahat mı diye kontrol etmek istiyorum.
0: Bu karavanın durumunu aklım almıyor. Sürekli düşünüyorum. Havalandırma pencereleri harika.
1: Evet, çok güzel. Parti verebilirsin. Bunu niye satıyorduk?
0: Anladım. Üst kata bakalım. İki katlı karavanları 1950'lerde çok fazla ürettiler. İşlerindeki hiçbir eşyayı küçültmediler. Hepsini gerçekten heybetli yaptılar.
1: Vay canına. Şu merdivenin güzelliğine
0: evet
1: bakar mısın? Olağanüstü, sürgülü kapılar olağanüstü.
0: Perforje trabzan koymaları da müthiş bir şey. Mekanı bir harika kullanmışlar. Her şeyi kullanmışlar. Baksana. Köşeler
1: evet
0: oval.
1: Çok güzel.
0: Muhteşem.
1: Mobilyalara cila atıldığını düşünsene ne kadar iyi görünür. Biliyorum.
0: Fabrikadan çıktığı dönemde kim bilir
1: evet,
0: ne kadar müthişti.
1: Yalnız. Temizliğe başlamamız gerekiyor. Halısını sökelim hadi.
0: Tamam, sökeriz. Çok güzel bir karavan ama içi kesinlikle çok sıcak. Ben dışarı çıkıyorum.
1: Tamam.
0: Sen biraz daha dolaşabilirsin istersen.
1: Eldiven takayım.
0: Anna'nın bu karavana bakış açısı, onu çok seviyorum, satmak istemiyorum ve içine yerleşmek istiyorum. Bense bir göl evi veya minik bir ev diye bakıyorum. Anna, onu içini tasarlayabileceği harika bir karavan gözüyle görüyor. Bu tabii benim de hoşuma gidiyor.
1: Bir diş fırçası.
0: Benim işim bu karavanları almak, elden geçirmek ve yenilemek. Koleksiyon yapmaya başlayamam.
1: Elden geçmesi gereken bir sürü şey görüyorum ama Bu yatak odasını 5 yaşındaki bir çocuk için mükemmel oda olarak da hayal edebiliyorum. Birisinin 5 yaşındaki oğlu için. Evet.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net! Kazancım net, sigortam net.
6: Bu otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
16: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
17: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
16: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
0: Maun paneller olağanüstü iyi görünüyor. Bu 49 model karavanın iç mekanını tamamen değiştirdiler. Son birkaç günde çok iş yapıldı. Paneller takıldı. Üstlerine cila atıldı. Son kat harika oldu. Buraya iki duvar koyup boşluk yaratırsak harika olur. Şuraya bir duvar koyup bir duş yapacağız. Sonra nasıl kapatacağımıza karar veririz. Şu anda dolapları yapmaya başlayacağız. Banyo için duvarları yapmaya başlayacağız. Çok çabuk şekil alacak. Ondan sonra ön tarafı görmemeye başlayacaksınız. Banyo olacak, mutfak olacak, oturma ve yatak odaları olacak. Sonra da tabii ki doğal olarak her şeyi sökeceğiz ve cilalamaya başlayacağız. Ve son olarak da geri getirip monte edeceğiz.
4: "49 Spartan Etli'nin bütün dolaplarını, kapılarını, çekmecelerini ve mobilyalarını yapmamı istediler. Zamana karşı yarışıyoruz. O yüzden işi bitirmek için iki eleman daha görevlendireceğiz."

0: Bu kablo klima kablosu. 30 amper olacak. 20. yüzyıl ortasına ait bir karavanı 21. yüzyıl gereçleriyle donatmak kolay iş değildir. Modern klimaları, mutfak gereçlerini ve ev eğlence sistemlerini çalıştırmak için çok enerji ve bir sürü araç gereç lazım. Bunu yapmak için her şeyin tesisatını değiştirmemiz gerek.
1: Bu karavanda maun kullanmaya karar verdik. Bunun nedeni maunun çok daha zengin görünmesi. İç mekanın göze batmasını istiyoruz. İç mekanda çok sayıda alüminyum ve paslanmaz çelik parçayla bir zıtlık yaratacağız. O yüzden içinde güzel koyu ahşap ve metal yüzeyler olacak. Ayrıca da güzel kokacak. Maunu kestiğinizde baharat gibi güzel bir koku verir. Yani içine girdiğinizde kokusu, görüntüsü ve hissi çok güzel olacak. Muhteşem olacak.
0: Monte edilmiş görmek istiyorum. Hiçbir şey planlamadım. Sadece yerinde görmek istiyorum.
1: Hazır mısın? Duvara dayanması lazım. Umarım. Sonra da şu tesisatı oradan almamız gerekiyor.
0: Evet, tam önüne denk geldi.
1: Birkaç santimetre o tarafa kaydıralım. Öbür panel buraya denk gelecek. Evet. Televizyon da bu duvara takılacak.
0: Evet.
1: Bu yöne açılacak.
0: Evet, harika olacak değil mi?
1: Müthiş.
0: Tesisatın yerini değiştirmekten çekindik ama çok çabuk halletmeyi başardık. London bu sayede televizyon sehpasını monte etmeye ve mutfak tezgahını yapıştırmaya başladı.

0: Here goes. Çalıştı. Bu şekilde hareket edecek. Kol kalkıyor. Televizyon dışarı çıkıyor. Buradaki duvar oval şekilli. Tezgah köşesi dışarıda kalıyor. Buraya köşeli bir dolap koymaya uğraştığımız için çok düzgün olmuyor. Çok önemli değil. Bittiğinde göze daha hoş gelecek. Bu şekilde bırakacağız. Dolabı kare yapacağım. Bu girişe göre ayarlayacağım. Arkası biraz yamuk ama bence burası daha önemli bir alan. Hem de çok önemli. Sanırım daha iyi olacak.
1: Karavanı önce 800'lük zımparayla zımparaladım ve sonra 1200'lükle bitirdim. Şimdi cilanın ilk aşamasındayız. Zımpardan sonra zemin bu halde görünüyor. Sonrası böyle. Ama bittikten sonra bundan daha parlak görünecek.

Bu Spartanetti'nin birleşik mobilya dolabı. Buzdolabının hemen yanında duracak. Açılır, kiler görevi görecek. Olduğu gibi dışarı çıkacak. Aynı zamanda yatak odası için duvar görevini de görecek. Ufak karavanlarda her şeyin yerine sığmasını sağlamalı ve bütün ihtiyaçlarınızı karşılamalısınız. O yüzden bu dolap çok iyi olacak.

0: Hey London.
1: Hey London.
2: Ne var?
1: Al sana kapaklar. Bunların köşelerine de bant çekilecek. Çekmeceleri birazdan getiriyorum.
2: Köşe bantları monte ettiğiniz ahşapla aynı malzemeden yapılan bantlardır. Diyelim kapaklarınız maun ve sapele. O zaman maun veya sapele bant kullanıyoruz. Uygulamada iki yanına tutkal sürülüyor, biraz bekleniyor ve yapıştırılıyor. Bir daha da çıkmıyor. Sonra köşeleri temizliyoruz. Biraz meyil veriyoruz, düzeltiyoruz ve yekpare ahşap görüntüsü veriyoruz.
1: Uzun olanı unutmuşum.
2: Tabii. Olamaz. Benimle dalga geçiyor olmalısınız. Burada neredeyse 12 kapak ve çekmece var. Yani kestiğim her parçaya bantlamam lazım. Sonra çekmece yüzeyini ve kapı yüzeyini de bantlamalıyım. Kendi kendime bir sürü iş çıkardım. Programın gerisindeyiz. Bu daha da geciktirecek. Hemen başlamalıyım.
3: Büyük eğlencemize birkaç gün kaldı ama daha bir ton iş var. Spartanet en iyi karavanlarımızdan biri olacak ama onca ayrıntı daha çok mesai demek. London ahşap işlere odaklandı ve cilayı hazır hale getirdi.

London's Partinet'in mobilyalarını olağanüstü hale getirdi. Hepsini zımparaladık. Cila yapmak için hepsini hazırladık. İlk katı atıyorum. Bundan sonra iki kat daha var. Hafta sonuna kadar bitirmeyi umuyoruz. Bu hafta sonu çalışacağız çünkü zaman kısıtlı ama bence inanılmaz olacak. Mobilyalar harika. Cilalandıktan sonra 10 kat iyi görünecekler. Başlıyoruz.

0: Çok yoğunuz. Buradayız, geç oldu. Herkesi Spartanet'e görevlendirdim. Uzun bir listemiz var ve sildiğim her maddenin peşine yenisini ekliyorum. Kontrol ettikçe yapılacak bir şeyler buluyorum. Herkes mesai yapıyor. Gerçekten yoğunuz. Ama herkes çabalıyor ve listeye sadık kaldığımız sürece bitiririz. Bu parçanın tamamen zımparalanması ve cilalanması lazım. Hem de 2 günde. O döneme uygun şekilde siyaha boyayabileceğimiz ocak düğmeleri arıyorum. Mesela bunlar çok uygun. Çok sade. Yetişecek.
1: Elemanlar çıkar çıkmaz ben bu karavanı süsleyeceğim. Perdelerimiz geliyor, döşemelerimiz yapılıyor. Yataklar için bir şeyler düşünmem gerekiyor yalnız. Yatak sipariş etmem şart. Kafamdaki listede giderek uzuyor sanki.

Duşakabinde kalıyor. İçi paslanmaz çelik olan bu parça duşumuzu meydana getiriyor. Görmekte olduğunuz bu dış yüzey ise buradaki duvara yapıştırılıyor ve buraya denk gelecek açıklık duşun kapısı olacak. Bu karavanın mükemmel olmasını istiyoruz ama zamanımız kısıtlı.

0: gibi Ena tasarımımızda bir kusur yakaladı.
1: Bir sorun var ama sormak istemiyorum.
2: Jeff neden giysilerini duşa girmiş?
1: Hayır, sormak zorundayım ama umarım hevesinizi de kırmam sorarak.
0: Mecbur değilsin. Sorman şart değil. Mecbur değilsin gerçekten. Değilsin.
1: Şunu fark ettim ki dışa çıkan bu parçayı içeri sokmamız mümkün olmayacak. Çünkü bu dolap çok derin ve ayrıca da çok iyi ve işlevli ama burada bir duvar var. Yani zor olacak. A planına geri dönebiliriz.
0: Eğer olmazsa süpürge dolabı olur.
1: Çok pahalı bir süpürge dolabı.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
12: Ben Chris.
13: Ben Max.
12: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
13: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
12: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
13: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
12: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
14: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Justin ve Ena 49 modeldir Spartanet'i yenilerken bütün şartları yerine getiriyor. Zemin kaplaması söküldü, yenilendi, tesisatı çekildi ve 21. yüzyıla göre

0: tasarlandı. Henüz bir alıcısı olmadığından riskli bir iş oldu ama Justin bunu önemsemiyor.
1: Ortalık biraz karışık. Bu karavanı bitirip buradan çıkarmak için fazla vaktimiz yok. Justin elektrik işlerini yapıyor. Jeff havalandırmayı test ediyor. Diğerleri pencereleri yapıyorlar. Biz konuşurken Cila eşi devam ediyor.
2: Çarpıldım.
1: Duvarlar... Ne? Çarpıldın mı?
2: İki defa çarpıldım.
3: Ölü müsün? Elimde gördüğünüz bu parça 49 model bir duşa ait olan orijinal musluk. Üstündeki nikelaj dökülüyor ve altındaki pirinç görülüyor. Daha sonra bunu bir plakanın üstüne takıp sonra duşa monte edeceğim. Ve bittiği zaman oldukça güzel gözükecek. Ve eminim ki çok güzel olacak.

0: Jordan arka tarafa pencere çerçevesini takıyordu. Ve meydana gelen titreşim sinyal lambalarından birini yerinden söktü. Maalesef parçanın kırılması hiç iyi olmadı çünkü bunları bulmak kolay değil. Tamirhanede kritik zamana girdik ve bir aksilik yaşamak isteyeceğimiz son şey. Parça sipariş edecek vaktim yok ve bu parçanın erikte olmasını günü kurtarmayı umut ediyorum.
1: Justin beni aradı. KT-545 model sinyal lambası arıyormuş. Ellerindeki sinyali düşürüp camını kırmışlar. Üzücü bir durum çünkü parçacığa gidip yenisini alamıyorsun. Birilerinde eski bir Spartanet bulman ve çocukların bilye tabancasıyla sinyallerini kırmamış olması gerekiyor. Şansımıza ben de henüz satmadığım bir sinyal lambası vardı. Onu hemen Justin'e ulaştırmaya çalışıyorum çünkü işi belli bir bitirme tarihi var. Ama gördüğünüz gibi büyük bir kar fırtınası yaklaşıyor ve beni yavaşlatıyor. Ama sanırım zamanında yetişeceğim.

0: Merhaba Eric. İyiyim, sağ ol. İçeri gel. Dışarısı çok soğuk.
1: Muhteşem olmuş.
0: Evet, bitirmeye çalışıyoruz.
1: Sevindim. Umarım bu işini görür. Al bakalım benden çıksın.
0: Harikasın.
1: Ben
0: mükemmelsin.
1: Evet, kesinlikle.
0: Evet, o işi yaptık zaten önceki gün. Dükkanın öbür ucundan duydum. Hayatımda duyduğum en kötü ses.
1: Çok üzücü.
0: Ne kırdınız?
1: Bunu da kırmayın lütfen. Lütfen kırmayın.
0: Hayır,
1: tamam mı?
0: Mükemmelsin. Bunu bana ulaştırdığın için teşekkür ederim. Bulmacanın son parçasıydı.
1: Bunun rengi bile solmamış. Benim
0: evet,
1: çok
0: harika.
1: Hoşuma gitti.
0: Temizleyeceğiz. Evet. Ve yerine takacağız.
1: Çok meşgulsünüz. Ben hemen gideyim.
0: Tamam. Peki Eric. Sağ ol. Sana minnettarım.
1: Aileye
0: bizim için
1: selamlar.
0: Üşüdün.
1: Hoşça kal.
0: Söylerim.
1: Görüşürüz.
0: Sağ ol Eric. Güle güle.

İçeride çok güzel bir aydınlatma sistemi yarattık. Bunlar çizgili maun mobilyalar. Güzel görünüyorlar. Ben de buna vurgu yapmak istedim. Bunu yapmak için de buraya bir valans koymayı düşündüm. Küçük bir şey. İçine de görünmeyecek şekilde LED ışıklandırma takacağım. Ama bütün bu dolapları, bunları ve bunları aydınlatacak tabii. Bunu bir karavanda daha önce yapmamıştım. Çok güzel bir ayrıntı olacak. Ayrıca kasabadaki oto elektrikçi arkadaşlarımız ses sistemini takmamıza yardım ediyor. Beşli hoparlör sistemi, televizyon için stereo sistemi takıyoruz. Jordan elektrik sistemini bitiriyor. Jeff de birkaç dakika sonra mutfak fayanslarını bitirecek. İşi bitirmek için canımızı dişimize takıyoruz.

Tavanı ve maun mobilyaları gerçekten güzel gösteriyor. Harika. Beğendim. Üstüne ufak bir kapak koyacağız. Veya tamamını dekoratif bir metalle örteceğiz. Böylece hiçbir şey görünmeyecek ve ışığı biraz kesecek. Çekmecelerin ve dolapların takıldığını görünce işin bitmek üzere olduğunu anlıyorum. Çekmece kollarını monte edeceğiz. İş iyi gidiyor. Bugün bitireceğiz galiba.

0: Parmaklara
1: dikkat. Ben soktum Jeff.
0: Tamam.
1: Bunu böyle kaldırıyorsun. Bütün şişeleri buraya koyuyorsun.
0: Güzel bir dolap oldu. Lobiye benzedi.
1: Aha. Eskiler gibi. 1930'lar gibi bir havası oldu. Ahşap kaplamalarla o dönemin havasını vermeye çalışıyordum. Bu dükkanın son işi oldu. Yeni yerimize geçtiğimizde çok daha iyi işler bizi bekliyor.
0: Çok güzel oldu.
1: Aha. Çok güzel. Hadi işe devam.
0: Hayır, ben paydos ettim.
2: Saat 9 oldu. Partimiz yarın. Bütün o inşaat pisliğinden sonra nihayet içeriye girebildim ve neye benzediğini kendim gördüm. Şimdi içini nasıl döşeyeceğime karar vermem gerekiyor. Ama film teması işlemek istiyorum. Bakalım nasıl olacak?
1: Büyük gün nihayet geldi. Konuklarımız eski garaja veda partimize gelmeye başladı. Ayrıca son işimiz olan 49 Spartinet'i de görecekler.

0: canımızı dişimize taktık. Çok az süremiz ve devasa bir projemiz vardı ama inanılmaz iyi oldu.
1: Karavanı göreceğim için çok heyecanlıyım çünkü birkaç işlerini daha önce gördüm. Muhteşemdiler.
0: Bu havaya rağmen geldiğiniz için teşekkür etmek istiyoruz size. Bizim için hem acı hem tatlı bir an. Çünkü işe başladığımız bu dükkandaki işimizi birkaç aylığına sona erdiriyoruz. Bence son işimiz bir harika. Geldiğiniz için minnettarız. Burada bizimle beraber çalışan bu inanılmaz ustaların emeklerine sağlık diyorum.
2: Çok uzun mesai saatleri harcadık. Bize katlandığınız için çok teşekkür ederiz.
0: Ve bu dostlarımızı görmek için son şansımızdı. O yüzden herkesi bu cumartesi zorla buraya topladım.
3: Ben de sabırsızlanıyorum. Parti çok keyifli. Mangal var, aileler var, dostlar var. Karavanı görmek için sabırsızlanıyorum.
4: Çok heyecanlıyım, çok keyifliyim. Bu haftaki kar yağışından sonraki en heyecanlı şey bu oldu.
0: Pekala. Dışarı buyurun. Gelip görün.
5: Ben iş başlamadan önce görmüştüm ama bitmiş halini görünce tamamen değiştirmişler diyorum.
2: Evet, çok güzel.
5: Aşırı derecede güzel.
2: Evet, harika.
5: Aa, çok güzel. Mükemmel. Maun mobilyalarla kendinizi aşmışsınız. Çok güzel.
2: LED ışıklandırmayla hafif loş bir ortam yarattık. Sinema koridorunda yürüyormuş hissini vermeye çalıştım. Bu karavanın mutfak tasarımı tamamen farklıydı. L şeklindeki bu bar yoktu. Tam misafir ağırlamak için oldu. İçecek hazırlayabilirsin. Ayrıca arkasına televizyon koyma ve değerlendirme imkanımız oldu.
6: Her köşesini inceledim. Her şey birinci sınıf olmuş. Çok güzel bir karavan.
5: Burada ne var? Aha, aman tanrım. Yatak 1.50'lik mi 1.90'lık mı?
2: İçerisi çok geniş oldu. Hatta yatağın yanında sehpa için bile yer var. Yatağı kolayca düzeltebiliyorsun ki benim için önemliydi bu. Sen karavanı nasıl buldun?
5: Tabii ki harika çünkü oğlum yaptı bunu.
2: Biliyorum, harika bir iş yaptı.
5: En çok bunu sevdim.
2: Bence bu karavan bir harika oldu. Bittiği için çok mutluyum. Aldığımız halini bir düşünün. Çok bakımsızdı. Harika oldu.
0: Evet, aldığımız günü hatırlıyorum. Çok kolay iş, çok iyi bir karavan demiştim. Ama içine girince, o dolapları görünce, o kokuyu alınca, işi görünce ve sonra bu halini görünce bence inanılmaz iyi oldu.
2: Son bir yılda bir sürü şey değişti. Bu dükkandan çıkıp yenisine geçtiğimiz için aslında biraz üzüntü duyuyorum. Çünkü oğlum Sullivan burada büyüdü. Projelerimiz tamamen büyüdü ve gelişti. Artık sınır tanımıyoruz. Artık daha fazla araç gereceği ve daha fazla alana ihtiyacımız var.
0: Buraya sığmıyoruz. Artık sadece iki mini karavanla uğraşmıyoruz. Büyük bir ekip canını dişine takıyor. Bir sürü ürün çıkarıyorlar, bir sürü kaliteli iş yapıyorlar. Daha büyük bir yere ihtiyacımız var. Yeni dükkana geçmek iyi olacak. Bakalım ne olacak?
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
8: Kredi. Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
13: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
14: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
17: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
17: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın. Gerçekten mi? Kanıtla. Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
17: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
17: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
19: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
20: Ben Chris.
21: Ben Max.
20: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
21: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
20: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
21: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
20: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
22: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
23: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
22: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
24: Yüzme havuzları artık sadece çocuklar için değil.
25: Ben kaydırağa bineceğim.
24: Bugünlerde seçkin tatil merkezlerinde gördüğünüz yüzme havuzları en çılgın hayal gücünüze göre yorumlanarak arka bahçenize yapılabiliyor.
26: Aman tanrım, şuna bakın.
24: İşte bu işi gerçekleştiren adamlar. Onlar havuz kralları.
27: Bu akşam makarna yapalım mı, ne dersin?
28: Burası harika kokuyor.
27: Tadına baksana.
28: Ben Teresa.
29: Ben Kira.
27: Ben Greg.
30: Ben Abby.
31: Biz Hagen ailesiyiz.
30: Sıcak mı?
28: 18 yıl Chicago'da yaşadıktan sonra Nashville'e taşınalı bir yıl kadar oluyor diyebilirim. Havuzumuz olmasını çok istiyorduk ama Chicago'da yazlar çok kısa olduğu için yaptırmadık. Burada para harcadığımıza değecek. Burası gerçekten sıcak. Çok güzel.
27: Biz eğlenmeyi seviyoruz.
28: Burada bir havuz olursa bir sürü arkadaşımız gelir.
30: Havuzun bitmesini iple çekiyorum. Bitince arkadaşlarım gelecek. Marin, Jada, Bella, Addison, Ella, Rowan ve bir sürü arkadaş.
32: Bu defa sen mi kazanacaksın
33: ben? Bence bu defa sen kazmalısın. Geçen defa herkes beni takdir etti.
32: Sana kimin öğrettiğini unutma.
33: Ben kendi kendime öğrendim.
32: Kendi kendine öğrenmedin. Makineyi nasıl çevireceğini bile bilmiyordun.
33: Sen yemeğe gidiyorum kendin yap deyince ben de mecburen öğrendim işte, biliyorsun.
32: Öyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum ama o makine için demedim.
33: Peki sen ne diyorsan öyle olsun.
32: Birkaç aydan beri Hagen'ların projesi üzerinde çalışıyoruz. Bugün onlara tasarımımızı göstermeye geldik. Şimdi size çok güzel bir şeyler göstereceğiz.
27: Yaşasın. Merak ediyoruz.
32: İşte burada.
28: Oh, harika. Aman tanrım.
32: Bu bahçenin en zor yanlarından biri yükseklik farkı. Bu durumda farklı katlar yapıyoruz. İlk katta zemin alanınız olacak. Bu alanda mangal yapacak bir yer ve duş eğlence alanı var. Burada televizyon izlenip yemek yenebilir ama bu merdivenlere hoşça kal diyeceksiniz.
28: Harika. O zaman bu alan iki katına
32: evet,
28: çıkacak.
32: Evet, ikinci seviyede yüzme havuzunuz olacak.
27: Harika.
28: Bence harika bir fikir.
27: Güneşin batışı
32: gün
27: havuzdan
32: görecek mi? O ekstraya evet. Gidiyor ama yine de bir şeyler yaparız.
27: Harika.
32: Üçüncü seviyede yapay yağmur olacak. Yoldan gelen sesi azaltmak istiyoruz. Yapay yağmur sesinin duyulmasına engel olacak.
27: Aa, çok güzel. Yolun sesini harika görünüyor.
32: Birkaç yerde ateş yanacak.
28: Çok güzel,
27: çok
28: harika.
27: Güzel, müthiş.
32: Çocuklar ateşte bir şey pişirmesinler. Mutlaka denemek isterler. Ve sıpanığın yeri de tam şurası.
27: Harika olacak.
28: Bayıldım.
32: Dördüncü seviyeye merdivenden çıkarak geleceksiniz. Yepyeni bir eğlence yeri olacak. Arka bahçeye birçok fonksiyon koyacağız.
28: Gerçekten çok beğendim.
27: Bu çok amaçlı bir yer.
28: Artık bir parti evimiz var.
27: Çok da.
32: Evet, gerçekten öyle. O halde yarın kazmaya başlıyoruz.
27: Sorun yok.
28: Evet.
27: Heyecanla bekliyoruz.
32: Peki. Bu sabah Hagen'ların bahçesindeyiz. Havuzun yerini hazırlıyoruz. Katları oluşturuyoruz. Toprakla ilgili işleri yapıyoruz. Zemin havuzun şekline göre kazılıyor. Çizgileri doğru belirlemek ölçek açısından çok önemli. Çünkü projeyi küçük boyuttaki bir bilgisayar çiziminden bahçedeki gerçek boyutuna taşıyoruz.
33: 3 metre 20 santim buraya geliyor.
32: Peki, boyayın. Tepeye çıkıp oradan bakalım. Evet.
33: Havuzların yeri kazıldıktan sonra seviyeler oluşunca sanırım eğimle ilgili sorunlarımız olacak.
32: Zemin kattaki eğlence merkezinden havuzun olduğu üst kata geçiş yerinde yükseklik düşündüğümüzden fazla oldu. Çözüm olarak merdivenli bir alan ekleyeceğiz. Böylece hem yükselti sorunu çözülecek hem de projeye güzel bir özellik katılacak. Şimdi tek yapacağımız Hagen'lardan onay almak. Bu fikri onların da beğeneceğini sanıyorum. O zaman hemen başlayacağız. Benim düşündüğüm şu. Spadan başlayarak suyun akacağı bir eğim yaratılır ve havuzun suyu 5 metre ilerideki kenardan akarak küçük bir şelale oluşturulur. Havuzun kenarı yokmuş gibi görünür. Suyun aktığı kısımda da ince bir su toplama kenarı yapılır. Suyun o taraftan başlayıp buraya akması gerçekten çok büyük bir etki yaratacak. Çok hoş görünecek. Hem de çok.
27: Harika, çok doğru.
32: Hagen'lar da kenardan akan su fikrini bizim kadar beğendiler. Şimdi havuzu kazabiliriz. Evet, gelin bakalım. Bugün neler yaptığımıza bir bakın.
27: Vay canına. Burası harika olmuş.
28: Güzel.
32: Ne kadar büyük bir çukur değil mi? Bulunduğumuz yerde suyun derinliği şu kadar olacak. Orada durun. Evet, orada su boynunuzu geçecek.
27: Evet. Sıcak su havuzunun büyüklüğüne bakın.
32: Yeterince büyük olmuş mu? Sizinle beraber 20 arkadaşınız daha sığar.
30: Daha kazacağınız başka yerler var mı?
32: Hayır, kazma işimiz bitti. Ama oradaki tepeden kurtulmamız gerekiyor. Bundan sonraki aşamada çakıl taşlarını getireceğiz. Oradaki çelik şeritleri görüyor musunuz? O çelik şeritleri havuzun kenarına üst üste şöyle dizeceğiz. Bütün etrafına.
27: Kyle sizin oradaki çelikleri bükmenize izin verecekmiş.
32: Evet, çelikleri dizinizde bükeceksiniz. Köşeleri bükebilir misiniz? Ha? Hemen işe koyuluyoruz. Çelik levhaları ve buruları düşeyip müfettişleri çağıracağız. Ondan sonra da gunite sıkacağız.
27: Muhteşem olacak dostum. Bitmiş halini görmek için sabırsızım.
32: Hagen'ların evindeyiz. Çelikleri döşedik. Boruları da döşedik. Levhaları kaynakla birleştirdik. Gunite'ı püskürteceğiz. Tamam, arka arkaya gel. Buraya boşaltacağız. Gunite çimento kum ve su karışımından hazırlanıp çok yüksek tazyikli bir boruyla uygulanıyor. Böylece kaya gibi sert bir zemin oluşturuyoruz.
26: Hey. Merhabalar.
32: Merhaba.
26: Nasılsın?
32: İyiyim, sen nasılsın?
26: İyiyim.
32: Gunite bitmek üzere, her şey güzel görünüyor. Örnekleri getirdin mi bari?
26: Evet.
32: Gösterecek misin?
26: Tamam.
32: İyi şanslar, biraz sonra görüşürüz.
26: Tamam.
28: Merhaba. Merhaba Miki, nasılsın? Geldiğin için teşekkür ederim.
26: Sen nasılsın? Merhaba Greg.
27: Heyecanla bekliyoruz.
26: Evet, sizi görmek çok güzel. Bugün sizi seçmeniz için örnekler
27: harika,
26: getirdim.
27: Harika, hemen bakalım.
26: Seçeceğiniz taşları havuzun bitme aşamasında kenarlarına tamam. Düşemek için kullanacağız. Bu taşlar oturma alanı için. İlk önce buradaki 3 parçayla uyum sağlaması için coping dediğimiz bu havuz kenar taşının ten rengi olabileceğini düşünmüştüm. Ama onu seçersek şöyle bir sorunumuz olacak. Her yer o kadar doğal renklerle kaplanacak ki o bölgede hiç farklı bir renk göremeyeceğiz.
27: Evet, aynı renkten çok kullanmış oluruz. Evet.
28: Şu resimdeki taşlara bakın. Maviler ve griler de var. Bu taşın içinde de biraz gri renk var.
27: Ben de bundaki kontrastı çok beğendim.
28: Evet, bu iyi bir seçim. Çok uyumlu olur.
26: Fayans çeşitlerine bakacak olursak burada biraz daha fazla seçeneğimiz var. Bakın, buradakiler 15 santimetre karelik fayanslar. Ve şöyle renkleri var.
28: Fena değil. Başka seçenek var mı peki?
26: Bir de cam fayanslarımız var.
27: Bunlar yeni çıkan fayanslar herhalde. Güzel görünüyor ama yeterince dayanıklı olabilirler mi acaba?
26: Birçok insan cam fayans kullanıyor.
27: Ben bunu beğendim.
28: Güzel, çeşitli renkleri olması çok hoş.
26: Bence hepsi birbirine çok yakışacak.
27: Güzel, görmek
28: harika,
27: için sabırsız duruyoruz.
32: Çizimlerden ve bilgisayar görüntülerinden sonra yavaş yavaş bahçedeki gerçek haline dönüşmesi bizim bu projelerde en sevdiğimiz aşama. Havuzun şekli çok güzel bir şekilde ortaya çıktı. Bir kat daha gerekiyor mu? Ne düşünüyorsun?
33: Çok iyi görünüyor.
32: Evet, ben de beğendim. Havuz kenarı şelale. Ve tabii spa. Hepsi harika.
33: Havuzun inşaatına başladığımız günden bu yana çok ilerleme kaydettik. Bütün boru ve elektrik tesisatını tamamladık. Şimdi teftiş için bekliyoruz. Bu arada fayans ve coping döşemeye başladık. Çok işimiz var ama hızlı ilerliyoruz.
32: Oturma alanını yapıyoruz. Ne düşünüyorsun?
26: Harika. Çok güzel görünüyor.
32: Evet. Fayans hakkında ne
26: Bayıldım.
32: Düşünüyorsun?
26: Bayıldım. Sanırım Greg biraz endişeleniyor. Bu kadar modern görünüşlü bir fayans.
32: Rustik görüntüye
26: acaba
32: uyar mı diye.
26: Uyar mı diye, evet.
32: Evet ama şelaleyi yaptıktan sonra havuz kenarının taşları bittiğinde spanın kenarlarına döşediğimiz taşlarla birlikte çok hoş bir görüntü olacak. Her şey birbirini tamamlayacak. Bence çok beğenecekler. Şömine alanı çok güzel görünüyor. Bugün ateş yakılacak kısmı bitirip ışıklarla çevirecekler. Şurada bir lamba olacak. Bir lamba da şurada olacak. Aşağı kısma ışık verecek. Üzerine bir raf yapacak mısınız? Böyle mi kalacak?
0: Evet, rafın alt kısmında spotlar olacak.
32: Çok güzel. O halde kenarlar aydınlık olacak.
0: Evet.
32: Çok güzel gidiyor. Neredeyse bitmek üzere. Merdiveni de ortadan kaldırdıktan sonra tamamen değişen alan çok farklı görünüyor. Alt kattan bahçe görünmüyordu çünkü merdiven görüntüyü kapatıyordu. Şimdi oradaki alanı tamamen açtık. Merdiveni yıkarken zarar gören sütunlar tamir edilip tepeye kadar yeniden tuğla örülecek. Aynı malzemeyle yapılacak ve ilk günkü gibi görünecek.
0: Oradaki boşluğu da kapatacağız. O kısmın kazıldığını kimse anlamayacak.
32: Çok iyi. Yeni merdiveni de yapmaya başlıyoruz. Bugün büyük kısmını bitireceğiz.
0: Buraya uzun bir koridor yapacağız. Evin birinci katından havuz alanına inilebilecek. Burada oturma alanına doğru genişleyerek inen merdivenler var.
32: Bence çok beğenecekler. Onlar için geniş bir alan olacak. Toprağın altından geçirilmesi gereken birkaç şey kaldı. Sonra teftiş yapılacak. Gaz boruları önemli. Şelalenin iki tarafında yanan ateşler için gaz gerekiyor. Yapılacak birkaç işimiz daha var. Bu işi bitirmek için sabırsızlanıyorum. Bir araya gelince bakalım nasıl olacak. Yapay yağmurun bu alanın tam ortasında olması gerekiyor.
33: Buradan su aktığını görmek için sabırsızlanıyorum.
32: Hadi bir deneme yapalım.
33: Umarım bir aksilik olmaz.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnci siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira. Bim, bim, bim, kalbimle benim.
6: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: İpek muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Şeftalinin kilosu 69 lira 50 kuruş.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
5: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hagen ailesi Chicago'dan buraya yeni taşındı. Bu iş için bizi buldular ve projemiz şu an çok güzel gidiyor. Artık yağmur duvarına başlıyoruz. Justin, seninle bu yağmur projesini hemen konuşmak istiyorum.
1: Tamam. Benim de bununla ilgili sana sormak istediklerim var.
0: Yağmur duvarının zor yanı benzerlerinden farklı yapılacak olması.
1: Ne kadar yüksek olursa yağmurda savrulma riski o kadar fazla olur. Su birikecek alana gelmeyebilir.
0: Fazla yüksek olmasını istemiyorum. Yağmur duvarını yapılmış olarak alıp buraya koymayacağız. Onun için de iyi planlamalıyız. 30 santimetre geçtiğinde bir oluk yapmanı istiyorum. Yağmur duvarı 3 metre 65 santimetre yüksekliğinde olacak. Bu bölüm için ayrılmış uzaktan kumandalı bir pompa müşterinin akıllı telefonundan yönetilecek. Çok hoş görünmesini istiyorum. Yolun sesini kapatacak kadar su sesi duyulmalı. O kadar güzel olmalı ki insanlar gözlerini bu tarafa çevirmeli.
1: Peki.
0: Hagen'ların havuzunu yapıyoruz. Bugün üst bölümdeki oturma alanını bitireceğiz. Bence müşterimiz buraya bayılacak. Kağıttan ve 3 boyutlu bilgisayar projesinden gerçek alana aktarılırken sürekli bir şeyleri değiştirmek zorunda kaldık.
1: Mutfağın burada olması gerekmiyor mu?
0: Evet evet doğru. Geçen gün burayı ölçtüm. Buradan itibaren olan alanı kullansak bile çok dar olacağını anladım. Merdiveni buraya yapınca alan çok daraldı. Klimaların dış üniteleri de bu merdivenin altında olacak. Yeteri kadar boşluk olması gerekiyor.
1: Projenin ilk halinde müşterimizin istediği yere koyamayacaksak bana göre en iyi seçenek aşağıdaki açık alan olabilir.
0: Galiba haklısın. Benim dediğim yere de koyabilirdik ama orası daha iyi.
1: Pekala.
0: Gerçekten çok dar. Eğer oraya koyarsak duvarın önünde bir yay şeklinde durur. Kenara bir yüksek tezgah daha koyarız. Önüne de bar sandalyeleri koyabilir. Çok hoş bir şekilde yapabiliriz. Hatta yukarıdakinden daha güzel bir alan olur.
1: Kesinlikle.
0: Burası da farklı bir eğlence alanı olabilir. Tamam, aşağıya koymalıyız. Gidip fikrimizi değiştirdiğimizi söyleyelim. Bugün yağmur duvarını yapacağız. Aparatı şöyle bir oluğun üzerinde tutup yağmurun nereye doğru akacağını kabaca görmek istiyorum.
1: Şu şekilde ortada gizlenecek, tam böyle.
0: Ev yola çok yakın olduğu için yağmur duvarı yoldan gelen trafik sesini engelleyecek. Bu sesin yanı sıra çok güzel bir görüntü oluşturacak. Bahçede herkesin dikkatini çekecek, çok güzel bir özellik olacak. Biliyorsunuz suyun aktığı yeri çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Marangozlar çalışmasını bitirsin, biz ondan sonra bakalım.
1: Tamam, sorun yok.
0: Yağmurun aşağıda yaptığımız toplama havuzuna isabet etmesi çok önemli. Çok güzel görünüyor. Bana bakanlar suyun nereden geldiğini ve nereye gittiğini anlamayacaklar. Bunu nasıl yapmışlar diye şaşıracaklar. Harika oldu.
1: Buradan su aktığını görmek istiyorum.
0: Nasio, oradaki su hortumunu buraya getirir misin? Hemen bir deneme yapalım. Biz bu denemeyi dakikada 75 litre akan su ile yapıyoruz ama pompanın 560 litre suya ihtiyacı var. İyi görünüyor.
1: İşe yaradı.
0: Yeteri kadar basınç yok ama oluğun içine akıp akmadığına bakıyoruz. Tam ortasına akıyor, çok iyi.
1: Evet.
0: Çatının içinde çok doğru bir yere takmışsınız. Çok iyi bir iş çıkardınız. Dilinize sağlık. Çok beğendim. Mükemmel şekilde takılmış. Mükemmel bir ayarlama.
2: Teşekkür ederim.
0: Denemesini yaptık. Gördüğüm kadarıyla her şey yolunda gidiyor. Son derece havalı bir şey olacak. Güzel bir su sesi ve güzel bir görüntü. Benim çok hoşuma gitti. Yağmur duvarını yaptığımıza göre artık sırada bahçe düzenlemesi var. Ateş kazanları ve plaster işinden sonra havuzu tamamlayacağız.

0: Başlangıçta çok büyük bir eğim sorunumuz vardı. Tasarımda yaptığımız birkaç değişiklikten sonra bu projeyi tamamladık. Artık sunum günü geldi. Hagen ailesi havuzu görmeye gelecek. Çok sabırsızlanıyorum. Herkes hazır mı?
1: Evet.
0: Gidiyoruz. 40 yıldır bu işi yapıyorum şimdiye kadar. Yerlerde kar varken havuz göstermemiştim.
2: Harika görünüyor.
1: Bu gerçek olamaz.
2: Vay canına.
3: İçine atlamak istiyorum.
2: Gerçekten çok güzel olmuş.
1: Bu eğimli bahçeyi çok güzel bir şeye dönüştürdünüz.
2: Spa havuzu ne kadar büyük.
0: Akıllı telefonunuz havuzdaki her özelliği çalıştırabilir.
1: Aman tanrım.
2: Aa, evet bu harika.
0: Şimdi spa havuzunu çalıştırıyorum.
1: Şuraya bak.
0: 8 tane jet çıkışı var. Hepsi masaj terapi jetleri.
1: Harika. Akşam yemeğini dışarıda yediğimiz zaman eve gelmeden telefonla sıcak suyu açınca biz gelinceye kadar ısınacaktır.
2: Çok haklısın.
1: Evet.
0: Bir de şu tarafa gidip ateş kazanlarına ve şelaleye bakalım.
3: Burası harikaymış.
2: Buna bayıldım.
4: Fayanslarınızı seçerken çok iyi kararlar verdiniz. Renkler gerçekten yakıştı.
5: Evet. Gerçekten mükemmel kızlar. Ateş kazanlarını gördünüz mü?
3: Bunlar çok güzel.
1: Gece buraya bayılacaklar.
3: Marshmallow pişirebilir miyiz?
2: Olabilir.
0: Oturma alanındaki şöminenize bakalım.
2: Bu alanı çok beğendim.
0: Burada da pişirebilirsiniz evi.
2: Kesinlikle.
0: Ne kadar eğleneceğinizi bir düşünün. Biliyorsunuz
2: evet,
0: burada merdiven vardı. Altı da mağara gibiydi. Merdiveni yıkıp bütün bu alanı açtık.
2: Çok ferah bir alan olmuş.
0: Hadi yukarıya gidip diğer yerlere bakalım.
2: Hadi bakalım.
3: Harika. Burası muhteşem.
1: Gözlerime inanamıyorum.
0: Yağmur duvarını çalışırken görmediniz. Şimdi açıyorum.
2: Harika. Bahçemize müthiş bir özellik katmış.
1: Su sesi duymak, yoldan gelen gürültüyü duymaktan gerçekten çok daha iyi.
0: Bu her bahçede görebileceğiniz bir özellik değil.
1: Gerçekten çok güzel.
0: Greg, bu senin için çok önemli biliyorum.
2: Bakın bütün bu bahçe gerçekten muhteşem ama bu benim için olağanüstü.
0: Senin için özel.
2: Bütün yaz burada mangal Harika. Yapacağım.
0: Umarım siz de bizim kadar mutlu olmuşsunuzdur.
2: Kesinlikle büyülendik. Bilgisayarda bize gösterdiğiniz 3 boyutlu projenin bahçemizde gerçeğe dönüşmüş olması inanılmaz bir şey. Harikasınız.
3: Anne havuza girebilir miyim?
1: Şimdi değil tatlım. Havalar ısınınca bir parti yapıp girebiliriz. Bize söz verdiğiniz parti evini gerçeğe dönüştürdünüz. Teşekkür ederiz.
0: Umarım yıllarca bütün ailenizle birlikte tadını çıkarırsınız.
1: Kesinlikle.
2: Evet çıkaracağız. Teşekkür ederiz.
0: Bu havuzun bu kadar güzel olmasını çok seviniyorum.

0: Sosyal silah hazır. Hadi gel yapalım.
1: Marshmallow. Hadi bakalım.
2: Merdiveni oradan çıkarıp burada bu kadar büyük bir alan açmaları çok güzel olmuş. Harika değil mi?
1: Evet, o merdiveni yıktırıp bu alanın açılmasını çok istiyorduk biz de.
3: Buraya çeşitli eğlence alanları yapıldı. Yıllarca tadını çıkaracakları cennet gibi bir bahçeleri var.
1: Hadi şimdi yeni havuzumuz için bir dilek tutun. İçinizden çok sevdiğinizi söyleyin.
0: 1, 2, 3.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bu havuzda hayallerimiz gerçek oldu.
0: Çocuklarımız burada büyüyecekler. Arkadaşlarıyla eğlenecekler. Bu bizim için en büyük sevinç kaynağı.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: A101'de tazenin yıldızları. 15'li yumurta 59 lira.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
7: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Ömür süzme beyaz peynir 99 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
6: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve

0: Artık havuzlar sadece çocuklar için değil.
1: Kaydırak istiyorum.
0: Bugünlerde yüksek sınıf bir tatil köyü havuzu en çılgın hayallerinize göre yapılmış olarak arka bahçenize konabilir.
2: Vay canına.
3: Vay canına.
2: Aman
3: tanrım,
2: şuna bak.
0: Ve işte bunu gerçekleştiren kişiler bunlar. Onlar havuz kralları. Harrington Tennessee.
4: Nasıldı?
5: Yoğun. Yeni evimize. Ben Joe.
4: Ben Beth.
5: Tam 37 senedir evliyiz. 37 harika sene.
4: Kesinlikle.
5: Ve Tennessee Harrington'da yaşıyorum.
4: Sonunda koltuğa oturup arkamıza yaslanıp rahat bir nefes alabileceğiz.
5: Şimdiye kadar iki farklı evde yaşadık ama tekrardan hayalimizdeki evi inşa etmek istedik. Ve havuzumuz olmasını istiyoruz.
6: Havuz gelsin!
5: Öyle mi? Havuz mu gelsin?
4: Torunlarımız bu havuz için çok heyecanlı.
7: Ne kadar sürecek?
5: Evet, bu benim de sorduğum bir soru. Arka bahçemde bir
4: evet.
5: Spa olması
4: ve çocuklar buradan gidiyor.
5: Çocuklar yok, sadece Beth ve ben ve yıldızlar. Hayat sanki duracak.
8: Bahçeyi görmek için hazırım.
9: Bahçe iyi. Umarım kayaya çarpmayacağız. Her şey iyi. Evi görünceye kadar bekle. Ev yepyeni, yeni yapılmış. Yeni taşındılar. Taşınalı sadece birkaç hafta oluyor. İnanılmaz güzel bir ev.
8: Güzel.
9: Ve bizim burada yaptığımız şey olağanüstü bir ekleme olacak.
8: Hazırım. Kazmaya başlayalım.
9: Birkaç aydır Joe ve Beth'le çalışıyoruz.
5: Gelin içeri.
9: Son versiyona bayılacaklar. Hepsini görmedin.
5: Evet, görmedim. İşim benim istediğim kadar dahil olmama engel oldu ama Beth dahil olabildi.
4: Merak etme tatlım, her şeyle ilgilendim.
5: Ben korkarım.
4: Söyle bakalım
5: zaten.
4: Bir sürprize hazır mısın?
9: Küçük sürprizlerden haberi yok mu?
4: Aa, hayır, evet. Birkaç şey ekledik. Evet.
9: Birkaç tanesini göstereyim.
5: Bayıldım.
4: Müthiş görünüyor.
5: Kesinlikle.
9: Mutfağı biliyorsun.
5: Hayır.
0: Dış mutfak.
5: Demek ben yokken bunu da eklemişsiniz.
9: Bilmiyordun.
5: Evet.
4: Mutfak dışarıda.
5: Ay canına, bu harika.
9: Tam burada olacak.
4: Mükemmel.
9: Mutfak evin bir uzantısı gibi olacak. Onları havuza çekmek için bir yol. Ayrıca dışarıda bir şömine olacak. Aslında şöminenin olacağı yerde duruyorum.
5: Vay canına.
4: Şöminenin yanında taştan kutular olacak. Bunu çok sevdim. Buraya odunlarımızı koyacağız.
9: Burası havuzun spa kısmı.
5: Vay canına. İçini içecekle doldurabiliriz ha?
9: Birkaç dolar ekstrası olur.
4: Evet.
9: Bu olur. Diğer bir etkileyici şey ise bu bakır çanaklar olacak. Ateş ve su.
4: Bu müthiş bir şey.
5: Wow.
9: İşte bunu yapmak istiyoruz. Etkilemeyi seviyoruz. Güneşlenme çardağı tam burada olacak. Su çeşmesi ve diğer detaylar da burada olacak.
4: Torunlarımız için harika olacak. Çünkü sığ. Ve aslında arka bahçedeyken tatilde gibi hissedecekler.
9: Burada mutlu olacaksınız.
5: Bu süper.
4: Buna bayıldım.
9: Burası şu anda sadece boş bir tuval ve ben bu boş tuvali birkaç ay için olağanüstü bir sanat eserine dönüştüreceğim.
0: Tensfield Havuzu, birinci hafta.
8: İki metre burası. Tamam.
9: Bugün birinci gün. Planı bitiriyoruz ve bu şeyi kazacağız.
8: Tam orası işte. Havuz burada olacak.
0: Hadi başlayalım artık. Formlama. Havuz yapısının şeklini ve kabaca yüksekliğini veren iskeleti.
9: Justin kendini kazmada uzman olarak görüyor ve kazıcının üzerinde... Bu arada Corey ise toprak taşıyor. Kazalım. Kazmaya başlayıncaya kadar altta ne var bilmiyorsun. Kayaya çarpabiliriz, su borusuna gelebiliriz ve Tennessee'ye özgü olarak burada savaş olduğu için küçük mermiler ve toplar bulabiliyoruz. Unutma, güneşlenme çardağının olacağı yerde 3.30'dan 6'ya çıkıyoruz. Küçük alanda hızla
8: evet.
9: Açılacak. Geçişi iyi yapmalısın.
8: Baba, Kontrol bende.
9: Umarım bugün yaparsın. Güneş birkaç saate gidiyor.
8: Havuza git.
9: İki oğlum da birer makine üzerinde. Son yapmak istediğim şey ortada kalmak.
8: Evet.
9: Dikkat et.

0: Hey.
1: Ne var?
0: Çeliği sipariş etmeni istiyorum. Pazartesi burada olur. Yer altını ve tesisatı yerleştirdikten sonra bağlayabiliriz. Sen bunu yaparken...
1: Tamam.
0: Ben de makinede olacağım.
1: Sen mi? Hala yapabilir misin bunu? Emin misin baba?
0: Evet.
1: Senin yorulup uyumanı istemiyorum üstünde çünkü.
0: Evet, komiksin. Komiksin. Hadi bakalım.
1: Bir şey yapman iyi olacak doğrusu.
0: Sen daha bebekken ben bunu yapıyordum.
1: Ama şimdi biraz yaşlısın biliyorsun.
0: Ne
1: bence,
0: olmuş?
1: Bence sevmeyeceksin ama geç hadi.
0: Bak.
1: Bekle.
0: Bak bak.
1: Hadi
0: gel.
1: Yardım edeyim.
0: Sana göstereyim.
1: Gel buraya
0: gel.
1: İşte.
0: Bak.
1: Evet. Kalçanı kırma sakın. Tamam. İşte böyle.
0: Bak, oldu.
1: Hadi görelim seni.
0: Sanat eseri gibi olacak. Bugün güzel bir gün. İç kaya çıkmadı ve havuzu kazdık. Harika gidiyoruz. Şimdi yapacağımız şey tesisat hatlarını yerine koymak ve sonra çeliği döşemek, bağları kurmak ve sonrasında püskürtme beton için hazırlamak.
1: Bugün büyük gün.
0: Evet. En azından bugün çok fazla ter dökmeyeceğiz ha?
1: Bunu sanmıyorum.
0: Evet ben de. Bugün püskürtme beton günü. Islak beton karışımı olan bir araç geliyor bunun için. Beton bir pompaya geçiyor. Ucunda başlığı ve hava kompresörü olan pompa daha sonra hortuma pompalıyor. Böylece kum, çimento ve suyu sert bir biçimde karıştırarak püskürtüyor. Ve işte bu şey kuruduğunda kaya gibi sert oluyor. Hortumu dur. Bir problem var. Bu kötü. Bir problem var. Bu yanlış. Bu geriye kadar gitmeli. Bu kenarı kesince eğer bu kadar öne kadar geliyorsa suyun akışını engelleyecek. Bu yukarıda kalacak. Normal bir spa olsa sorun olmazdı. Bu havuzun kenarları özel ve kenarı da hesaba katmalıyız. Biraz daha aşağıda yapmalıyız, aşağıya çekmeliyiz. Onu biraz daha aşağıda tutmalıyız. Tamam, bu daha iyi. İyi olmalı. Böylece Karo için geldiğinde çok fazla...
1: Evet, böyle
0: uğraşmaz.
1: İyi olacak, merak
0: evet, tamam,
1: etme.
0: Tamam, devam edelim. Bir ailenin havuzu ilk defa görmesine gerçekten bayılıyorum. Bakmak ister misiniz?
2: Evet.
0: Arada büyük bir fark var. Yerde açılmış bir delikle şimdiki şey arasında.
2: Hadi gidip görelim.
0: Evet. Şimdi havuz.
2: Aman Tanrım. Şuna bak. Bu çok iyi görünüyor. Joe, şuna bakın. Bu müthiş bir şey.
3: Gerçekten güzel.
4: İşte bu. Jacuzzi nerede olacak?
0: Jacuzzi oradan havuzun içine dökülecek ve oynamak için bu güzel fıskiyeler olacak. Ayrıca renkleri de değişecek.
2: Vay canına.
3: Evet.
5: Şimdiden benim spama göz diktiler.
2: Evet.
5: Benim sanıyorum.
0: Üzgünüm. Evet evet haklısın.
5: Evet. Evet.
0: Siz oraya gidemezsiniz. Mickey sıkı bir şekilde Karo arıyordu ve yanımızda kalkmaları için örnekler getirdik.
6: Bu Karo tam bir kare.
2: Vay canına.
6: Bu biraz daha büyük ve bir kare yerine biraz daha dikdörtgen şeklinde.
2: Bence ikimiz de hemfikiriz. Karenin daha iyi göründüğü konusunda
0: kesinlikle,
2: ne dersin?
0: Evet. Kare olan bize Karo'yu ayırma imkanı veriyor. Böylece havuzun spa kısmında çok daha iyi bir görünüm elde edebiliriz.
2: Bu rengi pek fazla sevmedim.
0: Evet.
2: Ama bu ikisini beğendim.
0: Bence yapılacak en iyi şey bunları spa kısmına götürmek. Arkanıza yaslanmak ve orada doğal ışıkla bakmak.
2: Tamam.
0: Hadi bakalım yapalım.
2: Harika.
0: Bunlar kayacak. Evet, bu fikir verir.
5: Dışarıdaki ışıkta renkler daha kesinlikle farklı görünüyor.
2: İkisi de çok hoşuma gitti.
0: İşte duymak istediğim şey.
2: Yarım
5: evet,
2: yarım
5: ikisinin
2: olsun.
5: De. Bu zor bir karar. İkisi de çok iyi
2: görünüyor.
5: Çok
2: güzeller.
3: Aslında açık renk olanı daha çok sevdim.
5: Kesinlikle koyu olanı daha çok sevdim.
0: Eğer buna karar verdiyseniz biz de bunu döşeriz. Siparişi veriyorum.
3: Bence harika olur.
0: Şimdi eğlenceli işler var. Ateş çanakları yerleştirilecek, mutfak cihazları yerleştirilecek ve bu havuzu bitirmeye yaklaşacağız.
7: Çanaklar geldi.
0: Müthiş olacak.
1: Dikkat, yavaş. Oldukça karo gerekiyor.
0: Evet, karoların aynı seviyede olması gerçekten önemli. Bütün kenarın birbirine denk gelmesi ve yerine oturması. Eşit gibi değil Mike. Burada duralım.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
12: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
13: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Pepsi ile hepsi güzel.
18: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
19: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
20: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında A101
3: PlayStation 5 kazan.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında.

0: kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
0: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
5: Böyle olmaması gerekiyor.
0: Ama sahipleri onları çok seviyor.
6: İlk arabamdı.
7: Hansi'den vazgeçemem.
0: Geriye tek bir soru kalıyor.
8: Kalsın mı?
5: Kalsın mı?
8: Yoksa atsın.
9: Esas heyecan şimdi başlıyor.
0: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
7: Başıma ne gelecek acaba?
6: Bakmaya cesaret edemiyorum.
5: Ta-ta.
0: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
10: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: Yeniden hayata dönmeyi
11: evet.
0: Hak eder.
11: Evet.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
12: Benz ve Yavuz'u 12. hafta.
13: Şimdi Yavuz'un spa kısmını yapacağız. Şahane gözükecek. Mansfield'lar için güzel bir havuz yapıyoruz. Evlerini yeni bitirdiler ve bir de havuz istediler. Projenin %75'ini tamamladık sayılır. Ve şimdi havuzun spa kısmını yapacağız. Şahane gözükecek.
14: Oldukça karav gerekiyor.
13: Evet ve yerlere de yapılacak.
14: Evet, havuz kenarı saklayacak.
13: Havuzun spa kısmı çok önemli. En önemli detay. Bütün havuzu
14: evet.
13: Bütünleştiren şey bu. Bu son aşamada karoların eşit bir seviyede döşenmesi çok önemli. Böylece bütün kenar iyi ve pürüzsüz bir şekilde akıyor olacak. Harika görünecek.
14: Harika.
13: Tamam, işinize engel olmayayım.
14: Teşekkürler.

0: Bu iş gerçekten çok önemli. Bu çizgiyi takip ediyor olursak, buradaki boşluğu görüyorsun, bunu istemiyoruz. Bunu kesmeli, küçük şeritler yapmalıyız ve etrafında dolaştığı yerde açılacak ve dersin birleşmesi gözükmeyecek. Düzgün olmalı. Evet, ve şömine biliyorsun, burası 2 metre olacak.
1: Evet.
0: Daha sonra iki yanda odunlar.
1: 2'ye 4.
0: Burada ışığa ne dersin?
1: İyi fikir. Gece vakit geçirdiklerinde ışık oranı düşük olacak. Odun alıp ateş yakmak istediklerinde bence bu çok kullanışlı olacaktır.
0: Tamam. Umuyorum biraz hava ısınır.
1: Evet, giderek soğuyor maalesef.
0: Karıya bakalım.
1: Tamam.
0: Eşit değil gibi Mike. Bence burada duralım. Başka bir kara daha koymayalım. Bak, aşağıya doğru kayıyor. İşi şansa bırakamayız. Kesinlikle düzgün olmalı.
2: Yeterince kuru değil.
0: Bugün fazla kara döşenmedi. Muhtemelen sadece 6 metre kadar bir şey döşendi. Hava çok soğuk. Havanın böyle olmasını hiç beklemiyordum. Burada Tennessee'deki hava tahmin edilemiyor. Ve hava böyle gittiği sürece iyi değil. Hava sıfırın altına düşerse... Bu ciddi bir problem. Çünkü olan şey, çimentonun içindeki su kurumuyor, kuruyacağı yerde donuyor. Donarsa çimento kurumuyor ve toz oluyor ve birbirini tutmuyor. Bize kesinlikle zaman kaybettirecek. Ama ne derler bilirsiniz. Doğanın işine karışılmıyor. Kesinlikle karışılmıyor.
3: Mansfield Havuzu 15. hafta.
4: Çanaklar yeni geldi.
0: Müthiş olacak.
4: Müthiş oldu.
0: Şimdi dengeli.
4: Harika değil mi?
0: Evet, daha yukarıda kalmış oluyorlar. Bir odak noktası daha sunuyor. Her şeyi tek bir yöne zorlamıyoruz. Havuzda oldukça iş bitirdik. Şimdiye kadar havuz kenarlarını bitirdik. Karoları bitirdik. Mutfak ve şöminenin zeminlerini yaptık. Işıklandırma olağanüstü olacak. Harika. Granitten önce ızgara yerleştirilmeli.
1: 9-11 hızlı aramada istediğin zaman arayabilirim, tamam mı? Sen başla, ben hazırım. Bekliyorum.
0: Komiksin. Dostum, burası tamamdır. Harika oldu. İşte bu.
1: Yaşlı ve becerikli, he?
0: Babandan şüphe etme.
1: Evet, evet.
0: Tamam, devam. Sırada cihaz.

0: Pazar var.
1: Dikkat edin. Mükemmel. Evet, şunu bitirdik. Bunu bitirdik, granti koyduk. Evet, burası müthiş gözükecek. Havuzun spa kısmı için yapacağımız son şey burayı suyla doldurmak ve suyun her yerden eşit bir şekilde aktığından emin olmak. Nerede olduğuna bak. Bir şey değiştirmek istersek değiştirebilirim, tamam mı? Su hortumu havuz pompasının sahip olduğu kadar bir baskı miktarına sahip olmasa da Justin'e eşit olmayan bir yer var mı görme fırsatı sunacak.
2: Seviye eşit, tam olması gerektiği gibi. Hiçbir yerde farklılık yok. Dışarı çıkan karı görmüyorum, her yerden eşit akıyor ve sıva yapıldıktan sonra bu pompaları açabileceğiz. Ve muhteşem olacak bence.
3: Mansfield havuzu 20. hafta.
1: Proje başında Joe ve Betty arka bahçelerini tamamen dönüştüreceğimizin sözünü vermiştim. Burası boş bir tuval gibiydi. Hiçbir şey yoktu. Bu arka bahçe şimdi türünün tek örneği bir sanat eseri gibi ve bugün büyük açılış var. Bakalım ne diyecekler. Hadi gidelim. Sadece birkaç ay önce burada hiçbir şey yoktu. Ve şimdi...
4: Burası müthiş. Şahane. Heyecan verici.
5: Bayıldım.
4: Çok
5: gerçekten
4: güzel.
5: Gerçekten olamaz. İnanılmaz.
4: Kendi tatil köyümüz.
1: Evet, aynen öyle.
4: Burası çok güzel.
5: Beklentimin çok üstünde.
1: Burası favori kısmın, biliyorum. Bütün bu zaman boyunca burayı bekledin. Ama size kötü bir haberim var. İçini içecekle doldurmadım. Sadece su.
5: Tamam, içecekler bir sudayken bardaklar da gelebilir.
4: Bu şey kocaman.
1: Buraya rahatlıkla 8-10 kişi sığabilir.
5: Vay canına.
4: Burası müthiş. Renklere inanamıyorum. Ve su diğer tarafa dökülüyor. Bu karolar kesinlikle mükemmel oldu diyebilirim.
6: Bütün renklerle inanılmaz uyumlu gözüküyor. Gerçekten çok güzel oldu.
4: Teşekkür ederiz. Biz de bayıldık.
1: Ve ayrıca buraya su fıskiyeleri de koyduk. Wow. Torunlarınız bunlarla oynayıp iyi vakit geçirebilirler.
4: Ne demek torunlar? Joe ve ben de burada oynayacağız. Bu muhteşem.
2: Yazın çalıştırınca havuzun su sıcaklığını düşürecek bu, değil mi?
5: Aa, bu harika.
1: Ve bu gerçekten özgün ateş ve su çanakları.
5: Gerçekten güzel.
4: Şahane.
5: İnanılmaz, ateş ve su birlikte.
4: Bunları gece görmeliyim.
1: Ve karşıda sadece şelale.
4: Bayıldım. Çok güzeller.
1: Ve bu da Betty'nin büyük sürprizi.
5: Oh, wow.
1: Sınıfının en iyisi. Harika yemekler yapacaksın. Mühürleme yeri bile var.
5: Ailem için ızgara yapmayı seviyorum ve şimdi bu kolay olacak. Dışarıya ızgara taşımak zorunda değilim.
1: Ve şömineniz.
4: Şömine için çok heyecanlıyız.
1: Her yerinde ışıklar var.
4: Ve havuzun bu kısmına gerçekten çok yakıştı.
1: Bunun önemli bir detay olmasını istiyordum.
4: Bu şahane, Kyle.
5: Burada yıldızların altında oturabileceğiz. Akşam sessizliğinde dışarısının tadını çıkaracağız. Beklentilerimin çok üstünde oldu.
1: Teşekkürler.
4: Buna bayıldık. Her şey tam istediğimiz gibi oldu.
1: Sizinle çalışmak zevkti ve tekrar teşekkürler. Onları iyi anlayabiliyorum. Çocukları ve torunları var ve güzel anılar yaratmak istiyorlar.
4: Burgerler geldi.
5: İşte bu.
1: İnanılmaz keyif alacaklar.
4: Ele geçirdiniz.
7: Bu bizim.
8: İşte bu.
5: Kelimelerle anlatmak mümkün değil. Kesinlikle muhteşem.
4: Çok güzel bir gece, öyle değil mi?
5: Daha iyisi olamaz.
4: Evet.
5: Aya bak.
4: Aa, vay canına.
5: Çocuklar yakında gider mi?
4: Bence bunu ayarlayabiliriz.
0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Servis geldi, çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine?
10: Hesap kırdık.
9: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
11: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch XX Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
12: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Şeftalinin kilosu 69 lira 50 kuruş.
13: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük
14: pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
15: Mol Ped'den kız sözü.
16: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
17: Abi ne yapıyoruz şu an?
18: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
19: Bu da hala peşinde.
20: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
21: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde. Sevince.
22: Her kullanımda ilk yükü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
23: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
24: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
25: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
26: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
27: Her klasik araç...
28: Tamam bak, çalışıyor mu?
27: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
28: Evet.
27: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Kuzey Carolina Wilmington'da Piruhi ekibini mahvetmek için Joso System.
1: Kimse 2,5 kiloluk ekip savaşını kazanamadı.
2: Kimse kazanamadı mı?
0: Yerel bir hayranla 2,5 kiloluk patatesli piruhi yarım saatte yiyebilirsek...
3: Hadi yiyin şu piruhileri, evet!
0: Bedava tişört alacağız ve fotoğrafımız şöhretler duvarına asılacak.
4: Evet! Ye şu piruhi, bitir!
0: Patatesle dolu piruhi yeme zamanı! Hoo!
2: Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Aman tanrım. Büyüdü. Vay canına. Acılaştı. Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım. Ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet. Tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle... Maceralara atılıyorum.
0: Biftiği getirin.
2: Yemekler, buralar benden sorulur.
0: Çok çılgın bir yolculuk olacak.
2: Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim.
0: Ülkenin dört bir yanına uzanan lezzet turu beni tamamen çılgın bir burrito, barbekü bonanza... Ve kötü bir dev için Wilmington, Kuzey Carolina'ya getirdi. Burası beni çok yoracak. Evet.
2: Bu güzel liman şehri, Cape Fear Nehri ile Kuzey Carolina'nın ada sahilleri arasında bulunan tarihi barbekü yolunun doğu ucunda yer alıyor. Bu yörede barbekü genellikle yumuşakça çekilip, keskin sirke sosuna batırılmış et anlamına geliyor. Ancak Terry's Carolina'nın sınırlarını zorluyor ve barbeküye farklı bir tarz getiriyor.
5: Nasılsınız, iyi misiniz?
6: Ah.
5: Harika.
2: Barbekü yarışmaları konusunda hiçbir şeyden kaçınmayan Terry Cole, ülke çapında ünlü barbekü uzmanlığını 2012 yılında acıkmış Wilmingtonlulara sunmuş ve barbekü yörelerinden topladığı tarifleri ceviz ağacı aromasıyla hazırlayarak insanları kendine çekmiş. Bu konuda gerçekten başarılı. Gece gündüz insanları buraya çeken
7: geliyorlar,
2: şey nedir?
7: Geliyorlar çünkü çevredeki en iyi yer. Göğüs etine bayılıyorum. Texas'takinden daha güzel. Kuzey Carolina barbeküsü tadacaklarının en iyisi. Ağzın bayram edecek.
2: Boydan boya parti var. Terry'nin eyaletler arası füme becerisini hiçbir şey karışık barbekü tabağı kadar gösteremez. 14 saat tütsülenen Texas usulü göğüs eti, Carolina etiyle harmanlanıyor ve baharatlı Memphis kaburgası ile sunuluyor. Bu bir tür yarım kiloluk barbekü üçlüsü. Terry'nin yerindeki combo tabağı neredeyse bu bebek kadar. Belki daha da büyük.
8: Bir elimle bebeğimi tutarken göğüs etlerini ve diğerlerini kesmek için bıçak gerekmemesi harika bir şey.
5: Bıçağa ne gerek var?
8: Bu iş için bolca sevgi, zaman ve bol bol deneme yanılma gerekir. Gerçekten güzel.
5: Ne alayım ya da ne deneyeyim?
8: Bence...
5: Hepsini deneyeceğim. Bebek de hepsini denedi.
8: Hepsini.
5: Bu kadar. Benim için karar verdi ve hepsini deneyeceğim.
2: Her şeyi almaya hazırım. Terry'nin yarışmayı nasıl kazandığını öğrenmek için mutfağa gidiyorum.
5: Nasılsın dostum?
9: İyiyim Casey, ya sen?
5: Doğu'yla Batı'nın buluşmasını seviyorum ve tam burada çarpışıyorlar.
9: Kesinlikle.
5: Hadi anlat. Önce ne yapıyorsun?
9: Tamam. Önce North Carolina'nın doğusuna özgü sirke sosu
5: hazırlıyoruz. Yani önce Doğu.
9: Önce Doğu.
2: Doğu Carolina'ya özgü bu sos ezilmiş kırmızı biber, Arnavut biberi ve Terry'nin benzersiz şeker katkısı koladan oluşuyor.
5: Ha, bu kadar.
2: Ardından tanımlayıcı bileşen olan elma sirkesinin ekşi şekerli tadı etle mükemmel uyum sağlıyor.
9: İnanması güç ama Doğu sosu hazırladı.
5: Farkında.
2: Konu Doğu Carolina sosu olsa da Terry bu sosu Memphis usulü tütsüde dahil olmak üzere her yerde kullanıyor.
9: Carolina sığırı, Memphis kaburgası, Texas göğsü.
2: 1,5 kiloluk St. Louis kaburgası kapladım. Doğruca karından geldiği için oldukça yağlı, bu yüzden
9: kesinlikle
2: çok lezzetli.
9: Oh.
2: Pekala, yolu göster Terry. Uh-huh. Kaburgalar taş fırında taş kömürüyle 250 derecede tütsüleniyor. 4 saat sonra. Uh-huh.
9: Göğüs kaburga but. Göğüs kaburga but.
2: Kombo tabağımı hazırlayabiliriz. Oo, çok sıcak. Oo. Carolina sığırından alınmış 250 gram yumuşak but eti.
9: Tamamen kemikten sıyrılmış.
2: 14 saat süslenince kemik mi kalır? 250 gram Texas usulü göğüs eti.
9: Kocaman aç.
2: Tereyağı gibi.
9: Gerçekten lezzetli.
2: Ve Terry'nin ödüllü kaburgasından yarım sıra.
9: Aa, şuna bak.
2: Vay canına. Nedir bu, şaka mı?
9: Muhteşem.
2: Oh, tanrım, çok güzel. Taş kömürü tadı alırken arkada bir şey patlıyor ama sosun lezzeti her şeyi canlandırıyor.
9: Bu da göğüs eti.
2: Tamam. Oh. Vay canına, sığır etinin zenginliğinin yanı sıra dışındaki kabuk nar gibi gevrek. Yiyelim bakalım. Sirke çok güçlü. Dilin tam arkasını iğneliyor. Etin tam tadını alıyorsun. Gerçekten harika. Tanrım, çok güzel. Seni besleyeyim mi Terry?
9: Ah, sakın durma.
2: Oh. Ne diyorsun?
9: But için fena değil.
2: USS North Carolina'nın memleketi Wilmington'da gemimi batırdın. John'un yerinde 2,5 kiloluk devasa piruhi'yi 2 kişilik ekiple yemeye çalışacağız. Ancak öncesinde felaket devasa burritolar yapan yerel bir işletmeye konuk olacağım. Burası Wilmington'da oyunun kurallarını değiştirip kendini en iyi burritoyu yapmaya adayan Fleming Emin'in burrito barı. Burası resmen yanıyor. Rengarenk dövmeler ve cesur burritolara duyulan tutkudan ilham alan Jay ve Amy Maxworthy, Fleming Emin'in burrito barını 2000 yılında açmış. Yerel halk bu lezzeti tatmak için bu mekana akın ediyor.
1: Sıcak, hızlı, ucuz ve zahmetsiz.
6: Ne zaman gelseniz yemekler harika, hızlı ve taze, insanlar da muhteşem. Sahipleri toplum için çok şey yapıyor.
10: Pastırmalı cheeseburger burrito
2: aldım. Yok artık.
10: Çok güzel olduğunu söylemeliyim.
2: İçine her şeyi koyuyorlar mı?
10: Her şeyi koyuyorlar ve içine koydukları şeyi güzel değiştiriyorlar.
2: Jamaika usulü soslu tavuktan Asya tarzı karides makirito'ya kadar.
11: Tam bir bomba.
2: Burrito bombası. Tüm bu lezzetler ateşli bir burrito'ya dönüşüyor. Yüzümde bir şeyler var mı?
8: Temizleyeyim
2: mi? Lütfen. Ancak içlerinde en felaketi ve en büyüğü olan Notorious P.I.G. için buradayım. Klasik Carolina barbeküsüne farklı bir bakış. Kremalı, Jamaika tavuğu, cheddar, lahana salatası, pastırma, sucuk, turunçgil ve Küba etiyle dolduruluyor. İşte karşınızda koca adam.
12: Çok lezzetli. Farklı etlerin tüm tadını alabiliyorsun.
2: Hepsini mi?
12: Son olarak lahana salatasının tadı geliyor. Ardından da ısıyı alıyorsun.
2: Aslında biraz barbeküye benziyor değil mi?
12: Kendi barbeküye tadı partiye
2: yani
12: benziyor.
2: Yani barbekü gibi. Mutfağa geçip parti için J.O.G. ve P.I.G. ile tanışacağım. Merhaba dostum, nasılsın?
13: Memnun oldum, iyidir.
2: Ben de. Bugün ne pişiriyoruz?
13: Notorious P.I.G. pişireceğiz. Erken dönem 80'ler ve 90'ların hip hop'ının biraz etkisi altında. Kısmen de sığır eti barbeküsü ekleyeceğiz. Normalini ve biraz oynanmışını seviyoruz.
2: Evet, devasa burrito'yu dolduruyoruz. Güzel. Hadi gel, etle ilgilenelim.
13: Tamam.
2: Carolina barbeküsünün özü döş etidir. Ancak J etleri Emin'in klasik lezzeti için Küba usulü marine ediyor. Küba tarzını veren narenciye aromaları, limon, misket limonu ve portakal suyu ekliyorsun. Bu da eti yumuşatıyor ve pek çok lezzet katıyor.
13: Kesinlikle.
2: Narenciye suyuna kırmızı biber, soğan ve acı sosla aromatik bir dokunuş katıp kırmızı biber ve kimyon gibi sarsıcı baharatlarla Karayip baharatlarının özel bir karışımını ekliyoruz. Isıyı biraz artırıyoruz.
13: Bip. Biraz sarsıyor ama rahatsız edici değil.
2: Çok eğlenceli. Narinciye suyu vurucu. Harika. Soslu etler 24 saat sosta marine ediliyor. Ardından ateşli lezzeti hızlıca mühürlemek için ızgaraya konuyor. Anne bak, yapıyorum. Aa, tanrım, inanılmaz kokuyor. Kahverengileşen etler tekrar sosa giriyor. Havuz açıldı çocuklar. Evet, içinde baharat var.
0: 4 saat boyunca yavaşça kızardıktan sonra yumuşayan sulu et rahatça kemiğinden sıyrılıyor.
13: İşte kemiğin i̇şte burada. Kemik. Ayıklanmaya hazır durumda.
0: Harika. Artık hazırlayıp burrito'ya geçelim. Ayıklanan Küba usulü etlere ızgarada sosis ve pastırma eşlik ediyor ve lezzetler birbirine işliyor.
13: Hepsini güzelce karıştırıp sonra pişiriyoruz. O sırada tortilla yapıp içine bolca çedar koyuyoruz.
0: Gerçekten bol oldu.
13: Daha sonra buhar tenceresine koyacağız ve tortillalar genişleyecek.
0: Lezzetli sriracha mayonezi ekleyerek geleneksel lahana salatası yapıyoruz. Mayonez fazla acı olmayacak çünkü Scoville'in acılık baremi 2200 iken jalapeno 5000'in üstünde.
13: Kesinlikle.
0: Evet, şuna bakın. Sağlıklı bir porsiyon.
13: Üstüne
0: oldu.
13: De lahana salatası.
0: Onun üstüne de etler yerleşti. En üstte ise Jane'in ev yapımı acı biberli sirke sosu geliyor ve hemen yuvarlıyorum.
13: İşte böyle.
0: Bitti.
13: Güzel. Senin yazın işe alabiliriz.
0: Buraya gelirsen burrito kalmaz. Şuna bakın. Şu katmanlara bakın. Hadi bana katıl. Güzel. İşte burrito
13: afiyet
0: kardeşi.
13: Olsun.
0: Önce lahanaların çıtırtısı ve lezzeti geliyor. Kim bilir belki de onlara bu değişik lezzeti veren şey etin tadı ve ısı katmanlarıdır. Burada güneyin tadı var. Bugüne kadar aşılmamış bir meydan okuma için Kuzey Carolina Wilmington'dayım. Bir huri meydan okuması için Joe's Oasis'e gidiyorum. 2,5 kiloluk devasa bir huri yarım saat içinde mideye indirirsek tişört kazanıp şöhretler duvarına çıkacağız. Vahşi mücadele zamanı geldi. Bir huri. Tatlı ya da tuzlu malzemeyle doldurulan bu hamur işi yiyecek, Amerika'ya binlerce Doğu Avrupalı'nın pis

0: gibi şehirlere göç ettiği 1900'lerin başında gelmiş. Yaklaşık bir asır sonra Pittsburghlu Katie Krisner vefat eden kocasının börk ısırıklarını yad etmek üzere onun onuruna bir aile restoranı olan Joe's Oasis'i açmak için Wilmington'a taşınmış. Bu Pittsburgh usulü sandviç değil mi?
1: Doğru. Lahana salatası, hindi, peynir, pastırma ve patates kızartması.
0: Yani çok güzel mi diyorsun?
2: Evet, kesinlikle.
0: Peki hanımlar, menüde en sevdiğiniz şey nedir?
3: Pirulmi.
0: Biz de arkadaşımla 2,5 kiloluk pihuri yemek için geldik.
2: Tamam.
0: Bunlar normal boyutta pihuriler değil mi?
2: Doğru.
0: 40 pihuri 2,5 kilo geliyor.
3: Vay canına.
4: Bu gerçek mi?
1: Onaylıyorum.
0: Yarışta zaferimi ilan etmek için takıma aldığım adam çelik işçisi iştahına sahip.
5: Buraya sık gelirim. Pazartesileri pirihuy var. Yaklaşık 18-20 tane yiyorum.
0: Pazartesi gibi olursa 20 tane yersin.
5: Evet.
0: Bu harika, olumlu
5: evet.
0: Bir yaklaşım.
5: Doğru.
0: Yarışmanın adı ben bunu yerim.
5: Ben de bunu yapacağım.
0: Biz bunu yeriz nasıl?
5: Biz bunu yeriz.
0: Pihuri?
5: Yenileceksin.
0: Pihuri kendi şehrinde yenileceksin. Rakibimizi tanımak için mutfağa geçtim. Merhaba Andrea, nasılsın?
2: Merhaba, iyi. Memnun
0: i̇yi,
2: oldum.
0: İyi, işler nasıl gidiyor?
2: İyi gidiyor.
0: Biliyor muydunuz? Bu tam Pittsburgh tarzı. Pihuri mücadelesinden bahseder misin bize?
2: İşletmeyi nasıl tanıtacağını düşünen birkaç personelin beyin fırtınasıyla ortaya çıktı ve 2,5 kiloluk mücadeleye döndü.
0: 2,5 kiloluk pihuri güzel fikir. Pekala Andrea, pişir bakalım. İlk adım hazırlık için önlük giymek. Oo, üstünde adım yazıyor. İkinci adım hamur yoğurmak.
2: 3 kap un ekleyerek başlıyoruz. 2 de yumurta. 2,5 kap su ilave edip yoğurmaya başlayacağız.
0: Evet, yoğuruyoruz. Yaşadığım ilişkilere benziyor. Hamur iyice yoğurulduktan sonra 250 gramını tartıyoruz ve pihurinin kabuğu için yuvarlıyoruz.
2: Onu büyük bir daire haline getireceğiz.
0: Daire gibi olmadı. Ama düzleşti. Orijinal pihurinin içi haşlanmış patates ve çedarla dolduruluyor. Burası 2 kilo geldi. Tombul bir pihuri. Harika görünüyor. Şuna bakın. Yemem gerektiğini unutup duruyorum. 2,5 kiloluk pihurinin babası gibiyim. Bu bebeği 5 dakika kaynatacağız. Sonra iki yüzü kızarana kadar ızgaraya yerleştireceğiz. Tepsiye güzelce yatırıldıktan sonra tereyağı ve isteğe bağlı olarak soğanla son dokunuşlar yapılacak ve yemeğimiz hazır olacak. Pihuri mücadele ekibi ölümüne yarışmaya hazır. Evet.
5: Başlıyoruz. Herkes bekliyor.
0: Hazır mısın dostum?
5: Hazırım.
6: Casey! Casey!
0: Vay canına!
6: Casey! Casey! Casey! Casey!
7: Casey! Casey ve Mark, hepsini bitirmek için yarım saatiniz var. Soğan ve ekli krema keyfe bağlı. Meydan okumayı tamamlarsanız tişört alacak ve şöhretler duvarına çıkacaksınız. Pekala. Süre başlıyor. 3, 2, 1, başla!
8: Hadi başla! Hadi yapabilirsin!
0: Taktiğim takım çalışmasıyla bölüp fethetmek. Sanırım burası orta noktası.
5: Evet, orta noktası.
0: Buradan yenilebilir irilikte parça keseceğiz. Kremalı, gevrek. Daha tonlarca var.
9: Hadi yiyin şu piruhileri.
0: Mark'la aynı hizadayız ve patatesleri bitirmek için lokma lokma ilerliyoruz.
5: Ne durumdasın ortak?
0: Çok iyiyim ortak.
5: Biliyorum.
0: Pihuri'yi biraz zorlamaya başladık ha.
2: Gördüğüm en büyük pihuri bu ama harika gidiyorlar ve meydan okumayı aşacaklar. İnanıyorum.
0: 5 dakika içinde yolun 1/3'ünü bitirdik.
6: Casey! Casey! Casey!
0: İnsanı fazla çiğnetiyor.
5: Casey,
0: çiğnetiyor.
6: Casey!
0: Artık büyük bölümüne girişmeye başlıyoruz.
5: Tanrım çok yağlı.
0: Evet farkındayım.
6: Ben bunu yerim. Ben bunu yerim. Ben bunu yerim. Ben bunu yerim.
5: Az bir şey kaldı.
0: Evet haklısın.
3: Pihuri.
0: Pihuri. Pihuri. Mark'la hala 20 dakikamız var. Ancak bu patatesli hamurun içi kurşun gibi dolu.
4: Başarabileceklerini sanmıyorum. Piri Pey neredeyse benim kadar ve beni gururlandırıyor.
5: Bunu yememiz lazım.
0: Mark'ın kararlılığından Wilmington halkı da ilham aldı.
10: Bunu yapabilirsiniz.
0: Kalenin ya da takım arkadaşımın düşmesine izin veremem. Odaklan, odaklan, hadi hadi.
11: Bunu yapabilirsiniz.
10: Yapabilirim, yapabilirim.
0: İyi gidiyor ortak. Çok
5: sen
0: iyisin.
5: De öyle.
0: Stratejimizi değiştirdik.
5: Küçük lokmalar, küçük lokmalar.
0: Ağzımızı doldura doldura rakibe zarar veriyoruz.
8: Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi,
10: hadi,
8: hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi.
12: Piruhi giderek yok oluyor.
5: Bu arada orası senin.
0: İyi bir ekip olarak.
8: Sonuncu ye, sonuncu ye.
10: Son lokma.
7: Evet Piruhi, işin bitti.
0: Bu hain Piruhi'yi sonsuza kadar deviriyoruz. Seçmeli. Çok iyiydin.
5: Sen de öyle.
0: Sensiz yapamazdım.
7: Tebrikler beyler. 2,5 kiloluk Piruhi'yi deviren ilk ekip oldunuz. Onu 13 dakika 10 saniyede yediniz.
0: Evet. Pekala Wilmington, insanın yemekle olan savaşını insan kazandı. Teşekkürler Wilmington. Teşekkürler Mark. Sizi seviyorum.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi'den. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Servis geldi, çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
14: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank, kartıma din.
15: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
16: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
15: Ne de motorun durması onları yıldırır.
16: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
15: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
16: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
15: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
17: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
15: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
18: Benim yapacağım bağışla ne olur ki?
19: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
20: Kuzey Carolina, Charlotte'ta çok özel bir restorandayım. Cips salatası meydan okumasına katılacağım. Kazanabilir miyiz?
21: Bence %100.
20: Kazanır mıyım?
22: Aslında insanların %80'i kaybediyor.
20: Oh. Üzerine peynir ve acılı kıyma kavurma dökülmüş toplam 3 kiloluk cips salatasını bitirirsek ödül bizim olacak. Ne kazanacağız?
7: Top kek.
20: Pekala. Evet. Bedava bir tatlı. Şimdi 3 kiloluk cips salatasına hoşça kal deme zamanı. Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Aman tanrım. Büyüdü. Vay canına. Acılaştı. Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım. Ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet. Tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle... Maceralara atılıyorum. Bifteyi getirin. Yemekler, buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Yemek maceram beni Kuzey Carolina Charlotte'a getirdi ve burada güneyli tabakları uzak doğu ziyafetleriyle buluşturan lezzetler yiyeceğim. Barbeküde et pişireceğim ve bir güney lezzetine meydan okuyacağım. Hadi eğlence başlasın. Güneydoğu'nun en büyük şehirlerinden olan Charlotte hızlı arabalarıyla ve daha hızlı büyüyen nüfusuyla bilinir. Tabii ki bu büyümede yeni mutfak kültürleri yaratıyor. Ve şimdi güneyli tatları dünyanın öbür ucundaki tariflerle birleştiren bir mekana gidiyorum. Charlotte'tayım ve bugünkü menümüzde füzyon var. Güneyli yemekleri Kore mutfağıyla birleştirince neler oluyor? Bunu göreceğiz. Tamam. Hadi gelin. Burası gerçekten çok özel ve kendine has bir barbekü restoranı. Güney'in sevilen yemeklerini geleneksel Kore tarifleriyle harmanlıyor ve Busan'ın bu tarafı için en özgün tabakları sunuyorlar. Aslan buralı mısın?
8: Evet.
20: Güney yemekleriyle büyüdün.
8: Evet.
20: Ve burada Kore ve Güney tariflerini evlendiriyorlar.
8: Evet.
20: Tatları nasıl buldun?
8: Sana ağzımın içinde olanları nasıl tarif ederim bilemiyorum.
20: Bu zor olabilir.
8: Bir şeyler zor olabilir. Ve olanlara bayıldım.
20: Değil mi? Ve burada olan şeyler Kore usulü iki kere kızartılmış tavuk kanatları.
8: Üzerindeki sos nefis, çıtırlığı tam ayarında. Porsiyonu büyük, hayatımda şimdiye kadar yediklerimin en iyisi.
20: Bütün hayatım.
21: Evet. Kesinlikle on numara.
20: Ve burası o yüzden özel. Kore barbekü soslu kemikli kaburgaları unutmak olmaz. Evet, çekinmene hiç gerek yok. Biraz temizlik. Dalacak mısın? Diş tellerine takılabilir ama sorun değil.
22: Bu çocuğun daha dün iki dişi çekildi.
20: Acıkmışsan acıkmışsındır değil mi? Ayrıca bir tarafta oyun ve karaoke odaları da varken... Hi-ho! Burası çok ateşli bir mekan. Ve ateş demişken... Peki ne yemeliyim?
21: Ateşli tavuk.
20: Ve bu evet. Ateşli tavuk. Bu buranın en çok sevilen yemeklerinden. Gerçek bir şaheser olan ateşli tavuk, tavuk butları Kore baharatlarıyla barbekü yapılıyor ve finalde de üstlerinde peynir eritiliyor.
21: Hemen söyleyeyim, ağzında eriyor.
20: Tamam, sana güveniyorum. Hadi mutfağa gelin. Nasılsın kardeşim?
23: İyidir Casey, memnun
20: evet,
23: oldum.
20: Evet, ben de. Burası çok eğlenceli. Biraz restoranı anlatsana bize.
23: Her şey ailemizle başladı. Ben 80'li yıllarda burada güneyde büyüdüm. Etlik malzemeler bulmak gerçekten çok zordu ve annelerimiz geleneksel Kore yemekleri yaparken Amerikan kesim etler kullanır ve işin içine farklı Amerikan tatları karıştırırdı. Şimdi gerçek Kore lezzetleri yapabiliyoruz.
20: Şimdi tavuk zamanı. Ateşli tavuk değil mi?
23: Evet, bu kelimenin ilhamı buldaktan geliyor ve kelime olarak çevirince ateşli tavuk
20: evet.
23: oluyor. Güneyliler ızgara tavuğu sever ve biz de ondan yapıyoruz.
20: Restoranın ateşli tavuğu önce haşlanıyor ve bu sırada butlar habanero ve jalapeno biberleriyle kaynaşıyor. Peki neden but?
23: Çünkü tavuğun en çekici kısmı.
20: Kesinlikle. Sana katılmıyorum diyemem. Bu çekici parçalara ben de bayılırım. Benim için çok daha lezzetlidir.
23: Bu 20 dakika kadar kaynayacak ve biz 20. de o sırada ateşli sosumuzu hazırlayacağız.
20: Sosun içindeki malzemeler susam yağı, soya sosu, bol biber, sarımsak, zencefil ve koçucan acı biber salçası. Neredeyse acı miso püresi gibi mayalanıyor ve azıcık bir şey bile yetiyor. Bu yüzden çok kullanacağız. Şunun rengine bakın. Butlar tencereden çıkarılıyor ve yeni bir aksiyon için ızgara üzerine gidiyorlar. Burada sosa bulandıktan sonra son dokunuşlar için ızgaradan alınıyorlar.
23: Şimdi biraz mozzarella ve cheddar ekleyelim.
20: Peynirden gelen yağ hem lezzet katacak hem de bütün yemeği dengeleyecek.
23: Kesinlikle.
20: Ama yemeğe başlamadan önce peynirler güzelce erimeli.
23: Dilersen üst kısmını biraz yakabilirsin de.
20: Tabii kağıdı değil, öyle değil mi? Affedersin. Aman tanrım, bıçağa gerek bile yok.
23: Ne diyorsun?
20: Tavuk inanılmaz yumuşak ve gochujang gerçekten efsane bir malzeme. Her lokmadan nefis bir umami tadı geliyor. Peynir şahane eridi. Üzeri biraz yandı ve buna bayıldım çünkü hem ızgara tavuğun lezzeti hem de peynirin tadı geliyor. Aa dostum, bunu yemeye doyamam. Hayvanı bütün olarak pişirmek bir Kuzey Carolina geleneği ve Charlotte'taki bu et restoranı 57 yıldan beri burada hizmet veriyor ve konu et olunca onlar bayağı popüler. Peki şehirdeki en iyi barbekü nerede?
0: İşte burada.
20: Evet millet, onu duydunuz, işte burada. Bütün pişmiyorsa Carolina barbeküsü değildir diyorlar.
0: Çok doğru.
2: Bütün pişince farklı bir lezzet oluyor. O farklı etlerin hepsinin tadını alıyorsun.
20: Ve sos hiçbir şeyi gizlemiyor. Sadece
2: sos
20: ve
2: gizlemiyor.
20: Sadece
2: et. Yalnızca çok sevdiğimiz güzel et sonunda farklı bir lezzet oluyor.
20: Doğu Carolina'da barbekü yapmak oldukça yorucu bir iş. Ve geleneğin de kısmen bu yüzden gözden düştüğünü söyleyebiliriz. Ama o gelenek bu restoranda 1963 yılından beri canlı tutuluyor.
11: Güney barbeküsü deyince akla bu sandviç geliyor.
3: Buraya uzun yıllardan beri geliyorum. Çok sade.
20: Tarif etsene.
3: Evet, sade barbekü sade. Bence en iyisi. Bu restoranda bir şeyler yedin mi?
20: Hayır, henüz yemedim.
3: O zaman hiç durma.
20: Biliyorum, biliyorum. Olur mu? Programa başlayalım. Paylaşmak istersen bir çıtır mısır
3: hemen
20: alabilirim.
3: Hemen programa başla, evet. Kesinlikle. Çıtır mısır mı istiyorsun?
20: Aman tanrım. Ve bu barbekü süreci her yerde görülmese de kendine her nesilden hayranlar bulmaya devam ediyor. En çok sevdiğin yer mi?
7: Evet öyle.
20: İlk defa ne zaman barbekü yedin?
7: 1 yaşındayken ve yiyince aşık oldum.
20: 1 yaşından beri en sevdiğim barbekü restoranı.
7: Evet.
24: Ben daha doğmamıştım bile.
20: Bu yemeği ilk yediğinde daha doğmamış. Bu yemeğin tadına acil şekilde bakmam gerekiyor. Şimdi arkaya geçip bu etlerin arkasındaki adamla tanışma vakti geldi. Steve, nasılsın dostum?
25: Nasıl gidiyor Casey?
20: Çok iyi, beni çağırdığın için teşekkür ederim. Burası senin tütsü evi.
25: Evet.
20: Değil mi?
25: Kesinlikle.
20: Bana restorandan bahsetsene.
25: Büyük babam burayı 1963'te...
20: Demek büyük baban açtı.
25: Evet.
20: Kendi adıyla.
25: Kendi adıyla.
20: Sen ne kadardır buradasın?
25: 99'dan beri.
20: Ailenden olunca işinde burası.
25: Evet.
20: Pişirmeden önce yarım gün gidecek ateş yapmak gerekiyor. Kokuyu aldınız mı?
25: Eti 12 saat boyunca pişiriyoruz. Büyük babamın bana gösterdiği gibi ben de sana öğreteceğim.
20: Tamam.
25: Eğer yerim diyorsan bırak kalsın. Yoksa at gitsin.
20: Tamam, oldukça basit.
25: Evet.
20: Bu eğlenceli. Söylesene, neden bütün hayvanı pişiriyorsun?
25: Bu çok özel bir yöntem. Bütün değilse Kuzey Carolina taze yemekten bahsedemeyiz.
20: Affedersin, sen konuşurken buhar banyosu yapıyorum.
25: Neden
20: ve
25: olmasın,
20: seni çok
25: sen
20: iyi
25: devam et, cildini nemlendir.
20: Hayvanın geri kalanını parçalıyoruz. Ben olayı et spasında kapatıyorum. Ve daha sonra bütün hayvan doğranıyor. Öğütülüyor ve karıştırılıyor. Bunda neler var?
25: Biraz kırmızı biber.
20: Biraz kırmızı biber.
25: Ve tuz.
20: Ve tuz, bu kadar.
25: Bunlar doğu tarafı yemekleri için en temel iki malzeme.
20: Steve çeşni ekliyor ve sonra etle ilgilenmeye devam ediyoruz. Tanrım, bu koku gerçekten muhteşem. Hadi sandviçi yapalım. Söylesene, ne kadar koyuyorsun? Beni kendi halime bırakacak olursan.
25: Sen devam öyle et. Bunun için bu daha yarısı. Bu bizim sirke bazlı doğu tarafı sosumuz.
20: Doğu tarafı sosumuz.
25: Ve sonra insanlara bir seçenek olarak batı tarafı sosumuz da var.
20: Bu bir seçenek. Ben doğu tarafındayım.
25: Sirke bazlı sos bu yaptığımız etle harika gidiyor. Her şeyin tadını kat be kat artırıyor.
20: Oh my God. Aman tanrım.
25: Bu hardal bazlı lahana salatası. Çok ince kıyılıyor. İçinde hardal var. Mayonez var, bol şeker ve kereviz tohumu.
20: İşte bu kadar. İşte sandviç. Büyük merak içindeyim. 12 saatlik yoğun bir çabadan sonra Steve'in restoranının en çok sevileni meşhur barbekü etli sandviç sonunda benim. Dostum, et gerçekten çok yumuşak ve yağlı ve de çıtır. Ve bu lahana salatasına bayıldım. Ferahlatıcı ve biraz da keskin bir tadı var. Bir ısırık daha almalıyım.
25: Evet tabii. Bu elindeki sandviçte 57 yıllık sevgi var.
20: Belli oluyor.
0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
4: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Şeftalinin kilosu 69 lira 50 kuruş.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
26: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
27: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
28: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
29: Bellona. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
30: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
15: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
31: Bu ne böyle?
15: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
17: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
15: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
20: Charlotte'da bir lezzet durağındayım ve cip salatası dalında yarışacağım. Bir müdavimle birlikte üzeri acılı kıyma ve peynir kaplanmış cipslerin tamamını bitirebilirsek eve bedava tatlıyla döneceğiz. Bu bizim için çocuk oyuncağı. Mekan aynı zamanda canlı müzikleriyle de biliniyor. Ama burada bulacağınız şeyler bununla da sınırlı değil. Müzik yapıyorlar ve
8: evet.
20: Ayrıca harika yemekler.
8: Harikadan da öte.
20: Ve o harikadan da öte yemeklerin arasında lezzet bombası olan bir Nashville spesiyeli var.
10: Bu acılı tavuklu sandviç olağanüstü.
20: Bayıldım. Harika. İşte pastırmalı, peynirli, fırın makarna ve buna da bazen yürüyen taco diyorlar. Cips salatasını normalde elinde tutabilirsin ama bu yemeğin porsiyonu bu restoranda epik boyutlara ulaşıyor. Ve işte meydan okumamdaki rakibimiz 3 kiloluk cips salatası. Bu cips salatası yarışmasını biliyor musunuz?
8: Evet biliyorum.
20: Bunda hiç yarıştın mı?
8: Evet maalesef kaybettim. Zorluydu.
20: Küçük bir kuş bana bu meydan okumada yarıştığını söyledi. Sonuç nasıl oldu?
12: Finish kilometrelerce uzaktaydı.
20: Seni yavaşlatan neydi?
12: Sanırım kızarmış deriler. İlk olarak kızarmış derileri
20: biraz yedim. Çeşnilendirmelisin.
12: Hı-hı.
20: Yemek portfolyonu çeşitlendirmelisin. Biraz cesaret verecek olsan.
12: Benden sonra sen söyle. Ben canavarım.
20: Ben canavarım.
12: Ben hayvanım.
20: Ben hayvanım.
12: Ve bunu yapabilirim.
20: Ve bunu yaparım. Neyse ki bu büyük yürek isteyen yarışmada tek başıma değilim. Yanımda Charlotte'ın bir numaralı cips fanatiği Wes olacak. Bana bir tavsiyen var mı dostum?
13: Aslında ben de sana soracaktım dostum.
20: Bence bu iş hem zihinsel hem de fiziksel.
13: Evet, son ana kadar savaşmalısın ve evet oturuyorsun ve 30 dakika boyunca her şeyi midene atıyorsun. Cips salatasının tadı nefis. Yeşil soğanlar, güzel acılı kavrulmuş kıyma ama kızarmış deriler.
20: Bence kazanabilir miyiz?
13: Güzel. Bence %100 yapalım.
20: Duymam gereken buydu. Ama bu takım zaferini tatmadan önce cips salatasını yapmalıyım. Rachel.
14: Nasıl gidiyor?
20: Bana bu meydan okumadan bahsetsene.
14: Ben Arkansas'ta cips salatası yiyerek büyüdüm ve sonra bir gün dedik ki neden olmasın? Neden kimsenin bitirmeyi başaramayacağı devasa bir tabak yaratmayalım?
20: Ve işte buradayım.
14: Yalan değil, biraz korkuyorum.
20: Sence kazanır mıyız?
14: Aslında insanların %80'i kaybediyor. Evet.
20: Ben de o kadarı kazanıyor diyorum.
14: Hayır, kaybediyor.
20: Bu iyi değil. İstatistik çok düşük. Tamam, o zaman hadi yapalım. Bu şeyi bir görmeliyim.
14: Evet, acılı kıymayı nasıl yapıyoruz gösterelim.
20: Bu annenin tarifinin biraz değişiği değil mi?
14: Evet, oldukça geleneksel. Acılı fasulyeli kıyma kavurması, soğanlar ve baharatlar var.
20: Etli baharatlar, Worcestershire sosu ve domatesle karıştırıyoruz. Domates yerine salça kullanıyorsun. Kıvamı koyu olsun diye mi acaba?
14: Çok doğru.
20: Ve tabii aynı zamanda daha güçlü bir tat da veriyor. Kıvamı koyulaşırken kızarmış derileri hazırlamaya geçip tabağın temelini yaratıyoruz. Daha sonra ise üzerine oldukça bonkör bir şekilde jalapeno keso sosu döküyoruz. Acılı kıyma, peynir, ekşi krema, taze soğan ve kızarmış deriler. Tata!
14: Bunun için hazır mısın?
20: Hayır değilim.
14: Bence cips salatası meydan okuması için hazırsınız. Tabaktaki her şey yenmeli ve bunun için 30 dakikanız var. Geri sayıma başlıyoruz.
16: 5, 4, 3, 2, 1, başla!
20: Wes'le hızlıca bir tadına bakıyoruz ve...
13: Şahane!
20: Taktiğimizi uygulamaya geçiyoruz. Kızarmış derileri ufalıyoruz ve zengin proteini yemeğin her yerine dağıtıyoruz. Nachos da taco'nun bebeği olmuş ve biz de kutlamadayız.
16: Ben bunu yerim, ben bunu yerim, ben bunu yerim, ben bunu yerim.
12: Hadi dostum.
13: Yaparsınız.
20: Wes cips salatasını gerçek bir şampiyon gibi yiyor.
18: Bu şey 5 kişilik, devasa. Acılı kıyma var, peynir var ama durduran kızarmış deri olacak.
20: Annenin acılı kıyması ve bu kremamsı keso sosu çıtır cipsleri yumuşatmaya başladı. Ve bu işi biraz kolaylaştırıyor. O tatlının tadını şimdiden alabiliyorum.
12: Hadi dostum!
14: Nasıl gidiyor çocuklar?
20: Harika!
14: Şu anda 20 dakika var. Ve yalan değil, iyi gidiyorsunuz, etkilendim.
20: Bunu yaparız, bunu yaparız. 15 dakika daha var ve Wes'le birlikte oldukça iyi bir miktarı midemize indirdi.
14: Çocuklar yolu yarıladınız, nasılsınız?
20: Korkunç.
14: Evet, çok iyisiniz, böyle devam edin.
20: Evet yaparız, evet yaparız. ama midem acılı etle dolmuşken ve ortağım keso sosuna doymuşken cips salatası önümüze geçebilir.
0: Ve söylesene nasılsın?
2: Şu anda zaman onlara karşı ve onlar için endişe duyuyorum. Ama buraya kaybeden görmek için gelmedim. O şeyi bitirseler iyi olur.
0: Hadi Casey, hadi Casey, hadi Casey,
30: hayır,
0: hadi Casey.
30: Vay canına.
20: Ama sonra tanıdık bir tezahürat.
12: Canavarsın, sen hayvansın, bu işi yaparsın.
20: İçimizdeki hayvanları çağırıyor ve yemeye devam ediyoruz.
30: Canavarız, biz canavarız.
12: Sen bir hayvansın, bu işi yaparsın. Evet çocuklar. Aç bir kirpi ve aç bir su aygırı. Onlara destek olalım.
0: Yaparsınız.
16: Ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye.
14: Artık son bir dakika. Son bir dakikanız. Haydi çok az kaldı.
20: Bu canavarlar bu meydan okumada sonuna kadar savaşmadan bırakmayacak. Bu yüzden içimizdeki yeme azminin geriye kalan son kırıntılarını da kullanıyoruz.
0: Hadi ye.
20: Hadi, hadi dostum. Hadi.
30: Bitir hepsini.
16: 5, 4, 3, 2, 1.
14: Bitti.
20: 30 dakikada oldukça iyi bir noktaya geldik ama hepsini bitiremedik. Bu cips salatası bizi yendi. Buna Wes de katılır. Bu büyük bir yemekti. Çok çiğnemen gerekiyor ama yine de iyiydik dostum.
30: Fena değil.
20: Evet.
14: Denediğiniz için teşekkür ederim. İkiniz de harikaydınız. Çok az kalmıştı.
20: Charlotte sizi çok seviyoruz ama insan yemeğe karşı yarıştı ve maalesef yemek kazandı. Bayraklarımızı alabilirsiniz ama özgürlüğümüzü alamazsınız. Hey!
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net! Kazancım net, sigortam net.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
19: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
21: Hesap kurduk.
19: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
22: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde. Sevince.
23: Gün boyu çamaşırını.
24: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
25: Mol Ped'den kız sözü.
31: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
32: Yaşanacaksa yaşanacak.
33: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçlar or.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
32: Yaşanacaksa yaşanacak.
33: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı

0: Yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: Bir orta ağız pişmiş bizon eti ve bir ahtapot çıkıyor.
1: Kalabistro'ya gelmelisin. Güzel bir havası var. Sörf büfesine benziyor.
0: Deniz tarağı hazır.
2: Taze ve yerel kaynaklı.
3: Gluten yiyemiyordum. Sonunda evimi buldum. İşte burası o yer.
4: Chef Doug Steele, eşi Liam ve bu mekanı açmadan önce bile sağlıklı mutfak yolunda bayağı yol almışlar aslında.
0: Bir hastanede baş şeftim. Sonra bu yemek hazırlama işine başladım ve CrossFit salonlarına teslimat yaptım.
3: Ve tabağa konan yemeği gerçekten önemser.
0: Ahtapota 30 saniyem var.
2: Doug'ın ahtapotunu kimse geçemez. Kimse.
1: Soğan turşusu, havuç ve o yeşil sosla harika.
4: Tamam, ahtapottan bahsedelim. Dondurulmuş geliyor. Sen mi parçalıyorsun?
0: Başını çıkarıyorum.
4: Tamam.
0: Başı burada. Gagasını çıkarıyorum.
5: Ahtapotların evet. Gagası mı var?
4: Tabii.
5: Onu servis etmiyorsun. İnsanlar gagayı yemez.
4: Peki ilgilenmiyorlar. Hey, ne şanslısın. Gagayı kazandın.
0: Açıyote ezmesiyle başlayacağım.
5: Aslında daha önce ahtapot yemedim.
4: Ne? Deniz ürünü sevmez mi?
5: Deniz ürününe bayılırım.
4: Tamam, ahtapotun yumuşaklığı, etli dokusu hakkında bir şey var.
0: Evet.
4: Bundan iyisi
0: buraya
4: olmaz.
0: Biraz lime atacağım. Biraz da limon. Sadece ezilmiş sarımsak dişleri. Yarısı sadeleştirilmiş tereyağı. Yarısı zeytinyağı. Tohum yağı kullanmıyoruz.
4: Neden tohum yağı yok?
0: Vücut için iltihap attırıcı.
4: Hangi sıcaklık ne kadar sürer?
0: 30 derecede yaklaşık 2,5 saat.
4: Neyle servis ediliyor?
0: Kişniş değil. Kulançro ile yapılan şermola sosu.
4: Tapları yine.
0: Bol lezzet. Sarımsak, paprika, kavrulmuş kimyon tohumu, kavrulmuş kişniş tohumu, biraz tuz, biber, biraz sızma zeytinyağı ile yumuşatacağım.
4: Yumuşat.
5: Ha, püf noktası.
0: Buraya biraz limon kabuğu rendesi atacağım. İşte bu
4: hazır
0: kadar.
4: Hazır mı?
0: Evet.
4: Harika. Tamam. Sırada ne var?
0: Soğanlar ve havuçlar için turşu salamurası, elma sirkem, ham şekerim, baharatım, tuzum, biberim var.
4: Menünün ne kadar sıfırdan yapılıyor söylesene.
0: %95'i mayonezine kadar.
4: Hava atma.
0: Yağlar yüzünden. Ayrıca kendi mayonezimizden birçok sos da yapıyoruz.
4: Türev soslar. O kelimeyi heceleyemem bile. Neyse. Kaynama noktasına giriyoruz. Soslar da içinde 2 F var.
0: Sebzelerin üzerine döküyoruz.
4: Kırmızı soğanlar, tıraşlanmış havuçlar.
0: Ve dinlenmeye bırakıyoruz.
4: Ahtapot istiyorum.
0: Dökme demir tavada biraz sadeleştirme ve tam tereyağı ile yapıyoruz.
4: Ahtapotu ilk kez denediği anı burada tanıklık edeceğiz.
0: Sizin bir şakanızda çiğ ahtapot kullanmanızı gerçekten hayal
4: şapka
0: edebiliyorum.
4: Gibi. Ya da onun gibi bir şey.
0: Şimdi
4: gagası onu ısırır.
0: Şermola sosuyla başlayacağız. Turşu havuç, turşu soğan, buradaki daha küçük parçalar.
4: Muhteşem.
5: Üzerinde vantuzlar var.
4: Tamamını. Harika.
5: Sadece ahtapot mu yiyeyim?
0: Onu da yiyorsun.
4: Alt ahtapot. Ağzına dostum hadi. Yedirebileceğimizi söylemiştim.
5: Bu ne böyle vay canına. Şaka olmayacak kadar iyi.
4: Havuçtan biraz o asidi al. Ahtapot aslında yoğun, güzel, tereyağlı.
5: Oh, evet.
4: Sosun tadı harika. Gerçekten mükemmel pişmiş bir ahtapot var bu arada. Kesinlikle mükemmel. Mükemmel, söyledim mi? O kadar yumuşak ve üzerinde güzel, hafif bir is tadı var ki. Olağanüstü.
5: Teşekkürler dostum.
0: Teşekkür ederim. Ahtapot çıkıyor.
6: Gerçekten yediklerimin en iyisiydi.
2: Üzerindeki güzel mühürleme harika. Ve havuçlarla soğanları seviyorum.
4: Böyle bir ferahlık veriyor
2: mu? Evet. Her zaman iyi seçimdir. İnsanlar, yemek, mükemmel bir plaj havası var.
4: Yaklaştığında gösterişsiz. El boyaması tabela, ara sokak, minicik bir mutfakta böyle tabaklar çıkaran bir adam. Keşke o antrenman yemeği programının teslimat sisteminde olsaymış. Impractical Jokers, thank you ve ben buradayız. Daha fazlası var, bir yere ayrılmayın.
7: Masaya getirilen 3 kiloluk bir burrito servisi. Oo evet. Muhteşem. Sanat ve ustalık. Hızlandırılmış örgü kursundayım. 2,5 kiloluk bir pastırma bombası için.
8: Biraz göz korkutucu.
7: Bu şey bomba dostum. Ve çok acı. Usandırıcı bir

0: Liza.
1: Küçük bir yangın var.
0: Yarım metreden fazla.
2: Bu kesinlikle dört adamlık iş.
0: Ben Tom Fizika ve programımız şimdi başlıyor. Jim Keller için...
3: Güzelce çevir bebeğim.
0: Her yemek bir olay olmalı.
3: Hey!
0: Kendisi Tempe, Arizona'da bulunan restoranı San Felipe's Cantina'da her şeyi büyük oynuyor.
4: Ve şimdi arka masevi dondurma daha gidiyor.
0: Bir gün her şeyi daha da büyük yapmaya karar verdi.
4: El Gordito Burrito!
0: İşte bu. 3 kilo ağırlığında yarım metre boyundaki bir burrito. Buna... El Gordito diyorlar. 10 santimlik tortillaların üstüne inşa ediliyor. Yarım kilo kızarmış fasulye ekleniyor. Yarım kilo da pirinç katılıyor. Yarım kilo biftek, yarım kilo tavuk, 250 gram pico de gallo var. Üstüne taze habanero sosu dökülüyor. Peynirle kaplanıyor ve en üstte ekşi krema, guacamole ve tabii ki biraz daha pico de gallo gidiyor.
4: El Gordito Burrito!
0: Merhaba Jim.
3: Selam Tom, nasılsın? Tanıştığımıza sevindim.
0: Jim, bunu neden yapıyorsun?
3: Bu devasa şey dışarı çıktığında insanlar ona bakıyor ve vay canına diyor.
0: El Gordito meydan okuması diye bir şey var. Nedir bu?
3: Bunu 45 dakikada bitirirsen bir tişört kazanıyorsun.
0: Çok kişi katılıyor mu?
3: Bir sürü insan bunu sipariş ediyor ama çoğu bitiremiyor.
0: Göstermek ister misin?
3: Yapalım dostum.
0: Tamam. Gordito, burrito... Ne ile başlıyor?
3: Aslında Colorado sosuyla başlıyoruz. Bu küçük habanero biberlerini kavuracağız. Isıttığımızda biberin içindeki tüm acı dışarı çıkıyor.
0: Yani bu biberleri daha da acı bir hale getirmeye çalışıyoruz.
3: Daha acı yapıyoruz.
0: Evet, güzelce yumuşadığını görebilirsin. Şuradan yağ çıkıyor.
3: Evet, bunlar olduğu gibi dışarı çıkarıyor.
0: Şahane kokuyor. O taze biber kokusu.
3: Evet.
0: Parçalayacak
3: Önce
0: mısın?
3: Önce biberleri atıyoruz.
0: Bu tarafta ne var?
3: Meksika biberleri, güzel ve yumuşaklar. Önceden kavurduk.
0: Tütsülü jalapeno biberleri.
3: Onu ekliyoruz. Biraz su katıyoruz çünkü çok
0: bu yoğun. Bu sosunun acı tabanı gibi olacak.
3: Meksika biberlerinden gelen tütsülü barbekü şeşnimiz var ve sonra habanero biberlerinin acısı geliyor.
0: Bu iyi mi?
3: Evet, bu iyi.
0: Bana biraz cips ver dostum. Bence çok iyi gider. Nefis kokuyor.
3: Tamam, tencereye biraz su koyuyoruz.
0: Buraya biraz su koyuyoruz.
3: Sonra kırmızı biber sosumuz var.
0: O bize güzel bir yoğunluk verecek. Güzel bir taban.
3: Sonra baharatlı domates sosumuz var. Biraz daha çeşni veriyor.
0: Oo, bu biraz enchilada sosu gibi.
3: Biraz öyle, evet. Sonra burada toz kırmızı biber var.
0: Bu da içine gidiyor. Bir sürü biber dostum.
3: Sonra biraz soğan tozu atıyoruz.
0: Biraz soğan tozunun kimseye zararı olmaz.
3: Ve biraz sarımsağımız var. Sonra içine biraz
0: burada
3: armut biberi
0: bir
3: giriyor.
0: Bir sürü biber var.
3: Sonra biraz beyaz toz biber giriyor.
0: Tamam, bu
3: giriyor.
0: Kadar. Acı sosumuzu ekleyelim. Bırakalım gitsin.
3: Tamam, şimdi bunu çok iyi karıştırman gerekiyor. Hepsi güzelce birbirine geçecek.
0: Evet, şu renge bak dostum.
3: Sonra bunu yaklaşık 1,5 saat karıştırıyoruz. Pişirdikçe biraz daha acılaşıyor.
0: Evet. İçinde bir sürü çeşni var. Bunu burritonun üstüne mi atacağız?
3: Şimdi onu buraya alacağız ve güzel bir buz banyosu yapacağız.
0: Tamam Jim. Şimdi neyle başlıyoruz?
3: 4 tane büyük tortilla ile başlıyoruz.
0: Büyük demek az gelir.
3: İzgarada biraz ısıtıyoruz.
0: Onları kurutmak istemeyiz değil mi?
3: Hayır, sadece birkaç saniye. Isıtınca biraz yumuşuyorlar. Böylece daha iyi katlanıyorlar.
0: Bunlar devasa dostum.
3: Pekala, onları yayıyoruz.
0: Bayağı sıkı bir şekilde koyuyorsun. Tamam, neyle başlıyoruz?
3: 6 kepçe kızarmış fasulye koyuyoruz.
0: Kızarmış fasulye havuzu.
3: Şimdi 6 kepçe pilav var.
0: Bunun içinde ne var?
3: Enayim biberi, domates, sarı soğan ve domates sosu.
0: Tamam, yarım kilo fasulye, yarım kilo pirinç koyduk. Sırada ne var?
3: 3 kepçe biftek ve 3 kepçe tavuk.
0: Izgara etlerimiz.
3: Pançetamız var, eti yumuşatmak için biraz sıvı yağ. Worcester sosu, aile tarifi olan biftek baharatı ve limon içinde marine ettik. Tavuğa da aynı şeyi yaptık, sadece limon koymadık.
0: Pekala, içine başka bir şey geliyor
3: sonra
0: mu?
3: Üstüne biraz pico de gallo koyacağız ve bir avuç dolusu olsa iyi olur. Evet, böyle iyi
0: bolca
3: görünüyor.
0: Bolca istiyorum çünkü pico de gallo'yu severim. Bunu söylemeliyim, bu enfes görünüyor. Pico de gallo'nun
3: domates,
0: içinde ne var?
3: Domates, kişniş, kırmızı soğan, sarımsak, biber ve limon suyu. Ve en üstte 250 gram peynir koyuyoruz. Her yere serpiştiriyoruz.
0: Bu şeyi rulo yapmanın
3: evet,
0: imkanı
3: yok. Yuvarlamalıyız. Olay şu.
0: İmkansız.
3: Kenarı içeri al. Hepsini biraz ez. Sen kendi tarafını al.
0: Bilemiyorum dostum.
3: Sonra bir çevireceğiz. Hadi yapabiliriz. Biraz daha fazla. Pekala, işte oldu. Şimdi köşeleri içine kıvır.
0: Bu gerçek bir gordito bebeğim, öyle değil mi? Bu çok şişman. Sırada ne var?
3: Şimdi üstünü yaklaşık 2 litre sosla kaplayacağız.
0: Colorado
3: sos koyuyoruz.
0: Bu muhteşem bir renk.
3: Üstüne yaklaşık yarım kilo peynir koyuyoruz.
0: Evet. Evet, bu harika.
3: Şimdi de bunu fırına koyuyoruz.
0: Oh, oh, oh, oh.
3: Yaklaşık 15-20 dakika fırında kalıyor.
0: Hadi bakalım. Şimdiye kadar gördüğüm en büyük gordito.
3: Üstü güzelce kızardı. Peynir erimiş, iyi görünüyor.
0: Sıcak ve ağır görünüyor Jim.
3: Aldın mı? Sosa evet. Dikkat etmelisin. Sos
0: i̇şte
3: dökülmesin.
0: İşte oldu. Bu şey hafif değil dostum. Oh evet Jim. Muhteşem. Bu şeyi biraz daha şişmanlatalım mı?
3: Bu tabağı biraz süsleyeceğiz. Bu köşeye biraz marul koyuyoruz. İyi
0: o
3: görünüyor.
0: Nasıl oldu? Ha?
3: Sonra pico de gallo koyuyoruz.
0: Yeşilin üstüne mi?
3: Köşeye. Şimdi ha, büyük tamam. Bir kepçe guacamole dostum.
0: İşte sonra bundan bahsediyorum. Krema. Koca bir kepçe guacamole. Boom işte böyle.
3: Sonra en üstte küçük Meksika bayrağımızı yerleştiriyoruz.
0: Orada iyi görünüyor.
3: Bana çatal bıçak getireyim.
0: Bana bir kürek getirmelisin. İhtiyacım olan şey bu. Oo evet. Aa evet. Yani bu olağanüstü. Buna üstünlük kazandıran şey Colorado sosu dostum. Baharat miktarı mükemmel. Sonra o peynirin içinde boğuluyorsun. Hata yapamazsın. Bu kadarını yiyebilir miyim bilmem. Ama bu gençler yapabileceklerini sanıyor. El Gordito meydan okumasında 3 kiloluk bu burrito'yu 45 dakika içinde bitirmek zorundalar. Bunu daha sonra izleyeceğiz. Ama önce bir tat patlaması var. Buna pastırma bombası diyorlar.
1: Bu çok iyi.
0: Ve sonra...
5: Ateş kuşu boyu 2.
0: İrilik. O evet. Şuna bak ve acı.
6: Dudaklarım yanıyor.
0: Hepsi ateş kuşu pizzada.
7: Oo bu çok acı.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
9: Kredi. İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
11: Bellona. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
13: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
14: İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
18: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
19: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Çıtır çıtır Popeyes, Sbarro ve Subway lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
20: Servis geldi. Çanta hazır mı?
21: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
22: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
23: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
22: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
24: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
25: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
26: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
27: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
28: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Chicago, Illinois'daki Paddy Long's
3: 250 gram BLT çıktı.
2: Pastırma severlerin nirvanası.
4: Bu restoran bununla ünlü.
2: Her çeşit pastırmayı bulabilirsiniz. İşte açıcılardan...
3: Bu ünlü pastırma tabağımız.
2: Burgerlere kadar her şeyde...
4: Mutlu, etli ve mükemmel vakit geçiriyoruz.
2: En üst seviye pastırma fantezisi var. Yaklaşık 1 kilo pastırma örülüyor ve içi 1,5 kilo sosisle dolduruluyor. Ve buna ne diyorlar biliyor musunuz? Pastırma bombası.
5: Etli ve baharatlı bir güzellik.
2: Restoran sahipleri Chris Latchford nasıl gidiyor?
6: İyi.
2: Ve Pat Berger için nasılsın?
6: İyi.
2: Her şey sevdikleri şeyi yapmakla ilgili. Bunu neden yapıyorsunuz?
6: Menüde birkaç pastırma çeşidiyle başladık. Genel şeyler ama her seferinde insanlar bizden daha fazlasını istiyordu. Bu pastırmalı yemeklerin en büyüğü.
3: 2,5 kilodan bahsediyoruz.
2: Bu harika. Nasıl yapıldığını gösterir misiniz?
3: Evet, hadi yapalım.
2: Tamam Chris, sonra görüşürüz.
6: Tamam, görüşürüz. Hoşça kal.
3: Pekala Tom, Chicago'nun en küçük mutfağına hoş geldin.
2: Daha küçüğünü gördüm. Bu fena değil. Ne yapıyoruz?
3: Biraz pastırma öreceğiz.
2: Tencere tutacağının üstündeki gibi mi?
3: Büyük annemin yatak örtüsündeki gibi pastırma bombasını saracağız.
2: Tamam, hadi başlayalım. Pastırma örmeyi göster.
3: Pekala, bu güzel parçayla başlıyoruz. Yere yatır.
2: Basit görünüyor.
3: Yeterince basit, öyle değil mi?
2: Sanırım böyle bir şey yapabilirim. Bunu sevdim.
3: 8 aşağıya, 8 üstüne yapacağız. Şimdi iki parçadan birini al ve ortasından katla.
2: Tamam. İkisinden
3: birini atlayarak. Sırrı bu. Sonra bir parça pastırma al ve uzunlamasına yatır. İçine iyice sıkıştır ki güzel ve sıkı olsun. Evet, güzel.
2: İyi oldu mu?
3: Şimdi geriye katlıyoruz. Sonra karşıdakini katlayacağız.
2: Aha, yeterince kolay görünüyor.
3: Evet, yeterince kolay.
2: Tahmin edeyim. Şimdi buraya bir dilim daha pastırma koyacağız.
3: Tam üstüne bastın.
2: Bakın, hızlandırılmış örgü kursundayım.
3: Evet.
2: Çabuk öğrenirim. Pekala. Bu şeyler güzel görünüyor değil mi?
3: Evet. İlk olarak örgünün üstüne gizli ıslak baharat karışımını koyuyoruz.
2: Kumdan kale yapar gibi.
3: Evet, işte böyle. İşte karışımım. Bir barbekü restoranında büyüdüm. Biraz ona benziyor ama onlarınki de gizliydi. Yani içinde tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Evet, şimdi sosise ekliyoruz. Yaklaşık 2,5 kilo sığır ve 2,5 kilo kuzu eti.
2: Tamam, her ikisini de buraya mı atacaksın?
3: Evet, sıraça sosumuz var.
2: Bu Güneydoğu Asya'da ketçap gibi.
3: Worcestershire sosu, maydanoz, karabiber, kırmızı biber, sarımsak olmalı, evet.
2: Sarımsaksız sosis olmaz.
3: Ve kimyon.
2: Peki ya bağlayıcılar? Bir bağlayıcı koyacak mısın?
3: Koyacağız. 10 yumurta.
2: Rulo köfte yapar gibisin.
3: Evet, rulo köfteye çok benziyor. Hepsini karıştır.
2: Bak ne diyeceğim, çok güzel. Pekala, bombayı doldurmaya başlayalım.
3: Yaklaşık 1,5 kiloyu eline alıyorsun. 2,5 santimlik bir kat için bu kadar yeterli. Evet, bu iyi görünüyor. Yere bırak dostum, evet. Şimdi etrafa yay. Her şey lezzet katmanları ile ilgili. Sırada ıslak baharat karışımımız var.
2: Ha, işte başlıyoruz.
3: Şimdi diğer kat. Biraz barbekü sosu yapacağız. Ev yapımı barbekü sosumuz.
2: Güzel.
3: Pekala. Şimdi bir malzememiz daha var. Pişirilmiş biberli pastırma.
2: Pastırma üstüne daha fazla pastırma koyuyorsun. Zaten dışında da var.
3: Bu bir pastırma bombası. Avuç dolusu.
2: Böyle mi?
3: Evet, şimdi zor kısmı. Bunu yuvarlayacağız.
2: İşte yuvarlama vakti.
3: Evet, iki elimi altına alıyorum. Evet, işte böyle. Yuvarlamaya devam et. Durma. Evet, sonra içeriye sok.
2: O kadar da zor görünmüyor doğrusu.
3: Hayır, çok zor değil. Gerçi ben bir çift yaptım, evet.
2: En zor kısmı örgüyü burada tutmak.
3: Öyle.
2: Böyle mi?
3: Evet.
2: İşte böyle.
3: Evet, şimdi anladım.
2: Sıkı mı yapmalıyım?
3: Devam et, durma.
2: Pekala.
3: Tamam, şimdi o köşeleri içine sok. İnsanlar uçtaki parçalara bayılır. Son bir şey daha yapacağız. Bu şeyi kahverengi şekerle kaplayacağız.
2: Vay canına dostum. Şu şeye bak.
3: Şimdilik onları tepside bırakıyoruz. 135 derecede ağır ağır pişecek. Toplamda 3,5 saat sürecek. Fırın tepsisinde başlıyoruz. Böylece altını yakmayacağız. Ama pişirmenin son bir saatinde tepsiden çıkarıp doğruca ızgaranın üstüne koyacağız ve altı iyice gevrek olacak.
2: Şunlara bakın.
3: Evet, iyi görünüyor, öyle değil mi?
2: Üstteki pastırma mükemmel pişmiş. Ve alt kısmı gevrek. Söz verildiği gibi. Pastırmayı böyle severim. Bunlardan birini kesmeliyim.
3: Oo,
2: işte
3: evet.
2: Böyle. Hadi şunu görelim. Muhteşem. İçindeki pastırma parçalarını görebilirsin.
3: Evet.
2: Üstünde bir tütsü halkası var gibi. Bu şeye dişlerimi geçirmeliyim. Bunun gevrekliğini tatmalıyım. Bu iyi bir lokma mı?
3: İyi görünüyor.
2: Bu şey bomba dostum. Boğazının arkasına biraz kırmızı biber çeşnisi geliyor ama damağına ilk gelen şey o karabiber ve ağzında patlıyor. Dışarıda bir masa dolusu dostum var. Hiçbiri bunu duymamış. Bunu götüreceğim, keseceğim ve ne düşündüklerini anlayacağım. Merhaba millet.
4: Vay canına.
3: Merhaba.
2: Pastırma bombası geldi.
4: Biraz göz korkutucu.
2: Yüzündeki o bakışı ve şoku sevdim. Denemek ister misiniz? Buyurun bakalım. Bu da senin için. Bombalar yolda.
4: Hepsini vay yiyecek canına. Miyiz?
2: Bir ısırıkta içindekilerin hepsini tatmalısınız.
3: Bu çok yoğun.
4: Ama bu çok iyi.
3: Baharatlı ama çok dengeli. Acısı iyi miktarda, çok baskın değil. Son derece keskin.
7: Dış kısmı gevrek. Biftek ve pastırma birleşmesi çok iyi olmuş. Bir şekilde yakışmış.
4: Pastırma içinde pastırma.
3: Sosisin içinde.
4: Sosisin içinde. Şükran gününde hindinin yerini pastırma bombasıyla değiştirmeyi düşünüyorum.
2: Aa, bunu sevdim.
8: Ateş kuşu geldi.
4: Vay canına teşekkürler.
2: Taze ve sıcak pizza.
8: Ateş kuşu boy 2.
2: Michigan, Kuzey Muskegon'daki Bernie's Oz'da başka bir anlam taşıyor.
4: Küçük bir yangın var.
2: Restoran sahipleri Adam.
9: Onun hepsini atacak mısın?
2: Ve Heather Oliver için devasa bir tartı anlamına geliyor.
8: Ateş kuşu boy 3.
9: Vay canına.
2: Devasa acıyla. Çünkü üstüne dünyanın en acı biberlerinden birini koyuyorlar. Evet, bu pizzanın her tarafına hayalet acı biber serpildi. Adam.
10: Merhaba Tom, ben Heather.
2: Merhaba Heather. Nasılsın?
10: İyi.
2: Kocaman pizzalar gördüm. Baharatlı yemekler gördüm. Ama siz çılgınlar bu ikisini acımasız bir tart olarak bir araya getiriyorsunuz. Neden yapıyorsunuz?
9: Herkes daha büyük ve acı yapıyor. Neden bu ikisini birleştirmeyelim dedik.
2: İnsanlar bunu bitiriyor mu?
10: Dinliyorlar.
2: Biraz sonra bu üç kişilik ekip bitirecek mi göreceğiz. İşte başlıyoruz. Bu kadar acıyı yiyebilecekler.
11: Biraz daha su lütfen.
2: Ve bu kadar büyüğünü. Pizza sandviçi yapmanı sevdim. Yaklaşık bir metrelik pizzadan bahsediyoruz.
9: Hı-hı.
2: Hayalet acı biberle kaplı.
9: Kesinlikle.
2: Burada üç hamurun var.
9: Bir hamur yeterli değil.
2: Aslında üç büyük pizzayı bir araya getiriyorsun.
9: Kesinlikle. Sonra hamuru buraya atıyoruz. Kural metalin hepsini kaplamak.
2: Neredeyse oldu. Bu iyi mi?
9: İyi.
2: Sos?
9: Özel bir sosumuz var, onu yapacağız. Muhtemelen hatırlarsın.
2: Frank'in acı sosu.
9: Rakipsiz.
2: Değil mi? Kan kırmızısı.
9: Restoranımızın süper gizli ranch sosu. Onu da buraya boşaltıyoruz.
2: Tamam, bunu hamura döküyoruz.
9: Etrafa yay. Sıvıyı dışarı it. Harika.
2: Şimdi ne yapıyoruz?
9: İkinci aşama tavuk.
2: Ne kadar tavuğumuz var?
9: Bu 700 gram.
2: Bu iyi bir miktar dostum.
9: Teşekkür ederim. Sıradaki aşama.
2: Amerikan pastırması.
9: Bu pizzaya 250 gram pastırma koyuyoruz.
2: Ne kadar peynir kullanıyoruz?
9: Yaklaşık 1 kilo. Üstüne biraz sos sıkıyoruz. Evet, kesinlikle.
2: Her tarafa sıkıyorum. Nasıl oldu?
9: Güzel. Şimdi ateşe gitme zamanı. Tam üstüne göre.
2: Ne kadar?
9: 7 dakika.
2: Oo, evet. İyi görünüyor.
9: Şimdi bu kötü çocuğu alalım.
2: Aa,
9: buradan.
2: Evet. Şuna bakın. Hadi üstünü dolduralım Adam.
9: Doğranmış jalapeno biberimiz var. Üstüne serpiyoruz. Taze kereviz sapı.
2: Pizza üstünde kereviz.
9: Frank partiye gelmeli.
2: Frank partiye gelmeli.
9: Önce köşelerden başlıyoruz. Sonra yavaş yavaş içeri giriyoruz.
2: Frank'in dostu.
9: Ranch sosu.
2: Aynı çizgileri takip ediyoruz.
9: Kesinlikle.
2: Şimdi baharatlar var.
9: Önce baharatlar gidiyor. Limon biberi, parmesan... Nereye gidiyorsun? Son olarak hayalet kırmızı biber. Bunları iyice karıştırıyoruz.
2: Üstüne mi serpiyoruz?
9: Serpiyoruz.
2: Aa, her parçanın üstüne hayalet kırmızı biber serpildi. Şimdi yiyebilir miyim?
9: Bu kadar. Dene bakalım.
2: Acı bu dostum.
9: Evet bayım.
2: Gözlerimi sulandırıyor. Kafa tasım terlemeye başladı. Kesinlikle yemeği durduramadığım bir şey. Durdurursan yerleşir. Bu şeyi bitiren oldu mu hiç?
9: Hayır.
2: Ama bu üç kafadar... Pekala, hadi bu ateş kuşunu ateşleyelim. Bernie Zoe'nun tarihine geçmek için hazırlar. Bugünkü yarışma bu. Adam başı 20 dakika. 2 dakika yemeği bırakırsanız otomatik olarak diskalifiye olursunuz ve sıradaki kişi başlar. Başla bebeğim, başla. Acı duygusu nasıl dostum, iyi misin?
12: Yeni gelmeye başladı.
2: Öyle mi? Yaklaşık 5 dilim yedin. Su istemiyor musun?
12: Bana su verin.
2: Her dilimde acı yerleşmeye başlıyor.
12: Bunu neden yapıyor? Oh.
2: Son 5 dakikaya giriyoruz.
12: 5 dakika kaldı, yapabilirsin.
2: 5 dakikalık işi kalmış gibi görünmüyor.
12: Çok acı, yalan söylemiyorum.
2: 10 saniye. Sen başla. 20 dakika. Hadi Tater, hadi. Hiç vakit kaybetmiyor.
11: O suyu hemen alacağım.
2: Acıdan yüzünün kızardığını görüyorum. Aslında biraz ilerleme gösteriyor. Doydun mu yoksa sıcaklamaya mı başladın?
11: Bilmiyorum.
2: Aslında hiç fark etmez çünkü vakti tükeniyor. Sonuna geldiğin için mutlu musun?
11: Şu anda çok zorlanıyorum.
2: 5 saniyesi kaldı. Sanırım bu kadar. Ekala dostum, sen çık, Murphy giriyor. Başla Murphy. Murphy bu pizzanın yarısına bakıyor. Şu an çok mutlusun dostum. Sonunda yemek sırası sende değil mi? Demek onları iki kat yapıyorsun. İşte bu yüzden son etapta yer alıyor. Yarışa gireli sadece 5 dakika oldu ve toplamda bu ikisinden daha fazla yedi.
12: Bu kesinlikle 4 adamlık iş.
2: Ya da 2 Murphy.
12: Doğru, kesinlikle 2 ya da 3 Murphy düşünüyorum.
2: Evet, pizza şu anda yıkılmaya başladı. Yarışmada 10 dakika kaldı.
5: Acı olmaya başladı.
2: Acılaşıyor mu?
5: Evet.
2: Ve birdenbire Murphy duvara tosluyor.
5: Dostum, ben çok doydum. Dudaklarım yanıyor.
2: Bu kadar. Yiğitçe bir girişimde bulundunuz çocuklar. Ama ateş kuşu hepinizi yaktı. El Gordito Burrito meydan okuması için tekrar Arizona Tempe'deki San Felipe's Cantina restoranındayız. 3 kiloluk burrito ve 1 metrelik tortillaları bitirmek için buradaki herkesin 45 dakikası var. Bayağı iri adamlar var. Gözünü korkutmuyorlar mı?
8: Hayır.
2: Tarzını sevdim. Bunu sevdim. Herhangi bir stratejin var mı?
5: Yemeği hiç kesme.
2: Ve süreniz başlıyor. Şimdi. Buradaki herkesin kendi tekniği var. Bu adam doktor olduğunu sanıyor. Burada küçük bir ameliyat yapıyor gibisin dostum. Doğruca mideyi kesmişsin.
9: 5. sınıf biyoloji dersine geri döndüm.
2: Ve bu adam kendi otopsisini yapıyor. Bölümleri kesiyorsun ve sonra onları yiyorsun, öyle mi?
5: Ben büyük lokmalar halinde yiyorum.
2: Kendine küçük bir psikolojik oyun mu oynuyorsun?
5: Sanırım evet.
2: 8 dakika sonra bir liderimiz var. Yarısına kadar gelmişsin. Burada çapraz bir kesim yapıyorsun. Bunu sevdim. Bu adam yemeğiyle oynuyor. Burrito'dan daha çok soslarını yemişsin. Burada ne yapıyorsun?
10: Bu adamlara yetişmeye çalışıyorum.
2: Devam et. Elinden geleni yap.
9: Denemek ister
2: Tadı
9: misin?
2: Tadı iyi mi?
9: Yardım
2: Neden
9: etsene.
2: Neden olmasın?
9: Evet.
2: Bayağı iyi. Yaklaşık 20 dakika geçti. Herkes iyi hissediyor mu? Sizce nasıl gidiyorlar? İyi gidiyorlar mı? Ne düşünüyorsun? Oraya geçmeye hazır mısın?
7: Aslında şu an hazırım.
2: Sence
7: çok
2: yapabilir
7: açım.
2: Misin? Ne dersin?
7: Hayır. 5'te 1'ini bile yiyemem sanırım.
2: 12 dakika kaldı. Bu 2 adamlık bir yarış gibi görünüyor. İkiniz başa başsınız. Bu şeyde harika bir iş çıkarıyorsun. Sanırım sadece yarım kilosu kaldı.
13: Bakalım bitirebilecek miyim?
2: Umarım dostum. 8 dakika kaldı. Hadi.
5: Şu an düşünemiyorum bile.
13: Hala ama fazla vaktim yok.
2: 6 dakika kaldı. Bu adam bekleneni yapıyor. Bitti mi?
10: Zaten bu yarışın gerisinde kalmıştım. Fazla söze gerek yok. Bu sıralamayı hak ettim.
2: Ama herkes pes etmiyor. Durmak istersen durabilirsin. Hiç kimse seni yargılamayacak.
5: Hala yiyorum.
2: Kalbi sevdim. Kalbi sevdim. Ama bu yarışmayı ağız ve mide kazanıyor. Bu bir savaş. Bu iki adam savaşıyor. Başa baş bir rekabet oluyor. Bu kadar yaklaşacağını düşündün mü?
5: Şu an çıldırıyorum.
2: 30 saniye kaldı. Hadi bebeğim hadi. 5, 4, 3, 2, 1. Bu kadar. Yarışma bitti. Ne yazık ki hiçbiriniz başaramadınız. Ama yine de bir kazanan çıkaracağım. Çünkü muhteşem bir çaba sarf ettiniz ve elinizden geleni yaptınız. Bu ikisini tartacağım. Bence bir tartı getirmeliyiz. Bakalım ne olacak? Tartalım değil mi? 1300 gram. Vay canına. İnanılmaz bir ziyafet değil mi dostum? Bakalım bu ne kadar? O aynı ağırlıkta. 1300 gram. Olamaz. Olamaz. Beraberliğin ne anlama geldiğini biliyorsunuz. 2 tişört bebeğim. Evet işte bu kadar. İşte bu kadar. İster büyük bir burrito, ister sıra dışı bir dondurma ya da tabağınıza ikinci kez baktıran bir şey olsun. İş üstündeyiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Pekala. Evet.

0: Bosch FlexStore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch Home.com.tr'de.
1: Düğünü balla bölüyoruz.

Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifrelerine epe gir. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartım hadi.
8: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
9: Bu ne böyle?
8: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bir kase ferahlatıcı bir çorba. Vay be, 4 kilodan fazla geliyor. Tamamdır.
1: Vıcık vıcık.
0: Devasa bir tarçınlı çörek. Doğum günü pastası gibi. Bunu bence tek başınıza bile yersiniz.
2: Yok canım. Hayır, yapamayız.
0: Yok mu?
3: Bu şeyler kocaman.
0: Sandviçler de.
4: Masa 4'e şişko burger.
0: Kafanız kadar varlar. Ben Tom Fizika. Programımız işte şimdi başlıyor. Las Vegas, Nevada'da Fo 87'deyiz.
5: Çin böreği hazır.
0: Dükkan sahipleri Mia Ding.
5: Et ve karidesli erişte.
0: Ve eşi Charlie.
6: Karides hazır.
0: Söz konusu meşhur Vietnam çorbası Pho olduğunda birer uzmanlar. Aynen öyle. Çoğu kişi Pho dese de ismi aslında Pho.
7: Oldukça lezzetli bir et suyu. İçinde çeşitli etler ve erişte de var. Enfes bir yemek.
0: Ve bunu her gün sıfırdan yapıyorlar.
2: O kadar taze.
8: Bence işin sırrı et suyu. Çok lezzetli.
0: Fo 87'de fo çorbanızı istediğiniz boyda alabiliyorsunuz. Küçük, orta ya da büyük. Ama seçenekler bununla sınırlı değil. Godzilla kasesi dedikleri kaseleri de var. Ve tamı tamına 4 kilodan fazla geliyor.
5: Buyurun, devasa Godzilla kaseniz.
0: Merhaba Mia.
5: Merhaba Tom.
0: Nasılsın?
5: İyiyim.
0: Mia, bunu neden yapıyorsun?
5: Çünkü çorbamızı seven bir sürü kişi var ve sürekli çorba içiyorlar. Ne kadar yiyebilirler merak
0: ettim. Meydan okuma ne?
5: Koca bir kase çorbayı bitirmek. İçinde 1 kilo erişte ve 1 kilo et oluyor. Hepsini 87 dakika içinde bitirebilirseniz ödülü kazanıyorsunuz.
0: Bundan para kazanılıyor yani.
5: Karnını güzel bir yemekle doyurmak da çabası.
0: Vegas'ı seviyorum. Gidip bakalım mı?
5: Olur, hadi mutfağa gidelim.
0: Tamam. Pekala Mia. Bu etleri kasana atacağız.
5: Evet.
0: Kaç litre olacak ki?
5: Tam 500 litre.
0: Ve bunu her gün mü yapıyorsunuz?
5: Evet.
0: Nasıl dolduracağız bunu? Eski usul mü yapıyorsun? Taşıma suyla yani. Bence yetti.
5: Güzel görünüyor. Pişirilmeye hazır.
0: Kemikleri getir.
5: 25 kilo kemiğimiz var.
0: Çok da güzeller. İçlerinde iyilik de var.
5: Kemikleri torbaya dolduruyoruz. Böylece pişirdikten sonra çıkarması kolay oluyor. Sırada sinirler var.
0: En sevdiklerimden.
5: Gerçekten mi? Teşekkür
0: Şaka
5: ederim.
0: Şaka yapmıştım.
5: Ben de öyle düşünmüştüm.
0: Bunlar ineğin dizi falan mı yoksa?
5: Evet, dizi ve kalçası. Kocaman sinirleri duruyor. Burada 20 kilo sinir var. Ne? Suyunu çekene kadar pişerken biz de zencefilleri ızgaraya atalım. Şimdi de soğanlar.
0: Az bir şey mühürlüyorsun, çok değil.
5: Evet, yakmıyoruz.
0: Zencefil ve soğanların sürüsüne bereket. Sırada ne var?
5: Şimdi de baharatları hazırlamamız gerekiyor.
0: Yıldız anason. Karanfil.
5: Karanfil.
0: Kişniş ve tarçın. Ha? Çok güzel. Şu kabuğa bak.
5: Kişniş ve karanfil küçük olduğu için bir kapta koyuyoruz.
0: Çay demleme aparatı gibi.
5: Bununla koca ülkeye çay demliyoruz.
0: Evet. Ama kişniş attın.
5: Evet, koca bir kazan çorba yapıyoruz.
0: Kafayı yemişsin. Karanfili de doldurdun.
5: Hı hı.
0: Pekala. Şurada yer var gibi.
5: Evet, burada yer var.
0: İyi oldu gibi.
5: Evet, bayağı
0: iyi. Pekala, şimdi de tarçın ve anasonu atıyoruz. Lezzet havuzu epey genişledi millet. Peki ne kadar pişmeye bırakıyoruz?
5: 5 saat.
0: Dana döş çıkarılmaya hazır. Tamamdır.
5: Gayet iyi Tom.
0: 1 saat sonra ise pançetayı çıkarıyoruz. Sertliklerinden eser kalmamış. Sonra da dana pöç. Sonra da soğan ve zencefili geri atıp suyla dolduruyoruz. Her gün.
5: Her gün.
0: 500 litre.
5: Evet.
0: Bir gece piştikten sonra.
5: Dikkat et Tom.
0: Sebzeleri ve kemikleri de çıkarıyoruz. Sonra da baharatları topluyoruz. Pekala Mia. Et suyunu yapmak 24 saatimizi aldı. Hadi çorbayı yapalım.
5: İlk olarak erişteleri alıp 10 saniye kaynar suya atıyoruz.
0: Tamam.
5: Erişte. Ardından 1 kilo et koyuyoruz.
0: Et suyunda pişirdiklerimiz değil mi? Çıkardıktan sonra doğramışsınız.
5: Evet, müşteri taze istediğinde biz de sudan çıkarıp doğruyoruz.
0: Her seferinde taze oluyor.
5: Evet.
0: Neyle başlıyoruz?
5: Sinir katmanını alta koyabilirsin.
0: Sonra?
5: Pançeta. Ben de dana döşleri yerleştirmene yardım edeyim.
0: Etleri diziyoruz.
5: Sıra geldi sakatata.
0: İşkembe mi oluyor?
5: Evet. Az pişmiş biftek.
0: Hı-hı.
5: Sıcak çorbaya attığımız için fazla pişmesini istemeyiz. Şimdi de kuru soğan ve yeşil soğan atıyoruz. Çok güzel. Harika.
0: Yeşil soğana bayılırım.
5: Evet.
0: Sıra geldi kişnişe.
5: Ve de kişniş. Evet, bu da sonuncu. Kişniş bayağı hassastır. O yüzden üste koymalıyız.
0: Çorbanın malzemeleri tamam. Sıra geldi et suyuna. İçinde yaklaşık 1 kilo et ve 1 kilo erişte var,
5: erişte
0: değil mi?
5: Erişte.
0: Kaç litre et suyu koyacağız?
5: 4 litre et suyu.
0: Elindeki kasenin de kazandan aşağı kalır yanı yok yani. Alabilecek misin?
5: Evet, yenmeye hazır.
0: Çok güçlü. Çorbayla güçlenmiş.
5: Çok güçlüyüm. Taze Tayland fesleğeni. Daha iyi bir lezzet için ekleyebilirsin.
0: Atıyorum.
5: Biraz da fasulye filizi.
0: Biraz da acı biber atalım.
5: Acı biber, evet. Limon ister misin?
0: Olur, sıkı ver. Evet. Devasa bir kase oldu bu. İnanılmaz.
5: Tamam.
0: Bunu yemenin doğru bir yolu var mı?
5: Kaseyi önüne çekmen gerek. Koku duyun, aromaları alarak yediğin yemeği yorumlar. Unutma sakın.
0: Epey bir koku alıyorum.
5: Ben de alıyorum. Zaten ikimizin de yüzü sağır, değil mi? Hmm.
0: Oh.
5: Bayağı güzel.
0: Vay canına. Şundan alayım. Hmm. Lezzetliymiş. Ağzımda eriyor.
5: Evet, tereyağı gibi.
0: Dana etinin tadı akıl almaz. Kullandığın etlere bayıldım çünkü bu etlerin uzun süre pişirilmesi gerekiyor.
5: Hı-hı.
0: Çok da güzel pişmişler. Gerçekten müthiş bir çorba olmuş. Godzilla'yı alt etmeye çalışacak 4 yarışmacımız birazdan sizlerle olacak. Adam süpürge gibi çekiyor. Bunların hepsi birazdan sizler. Ama önce programda...
6: İleri geri yapman gerek.
0: 3 kiloluk tarçınlı çörek. Krema lazım mı? Her bir tarçınlı çöreğe 3 kap krema döktük.
6: Evet.
0: Sonra da Pittsburgh usulü devasa sandviçler.
3: Izgaraya birkaç tane mantı atıyoruz, tereyağı sürüyoruz.
0: İşte bu, aynen devam. Longview, Washington'daki Stuffy's 2'dayız.
9: Buyurun çiftlik evi.
10: Oo.
0: Kahvaltıları baya...
6: 12 yumurtalı omlet hazır.
0: Büyük.
6: Buyur canım.
0: 12 yumurtalı omletten 3,5 kiloluk kızartma salatalarına.
5: Büyük kızartma.
10: Aman tanrım.
0: Şuna bak. Devasa hamur tatlılarına kadar.
6: 2 numara tarçın, akçaağaç ve şekerli.
0: Ama buraya geliş sebebimiz bu. Ev yapımı tarçınlı çörek. O kadar büyük ki tabağa zor sığır. Bu tatlının yaratıcısıysa...
11: Karnınızı doyurabildik
0: elbette
11: mi?
0: Dükkan sahibi Glenda Dolling. Merhaba Glenda.
11: Merhaba.
0: Nasılsın?
11: İyiyim ya sen?
0: İyiyim. Glenda, bu devasa tarçınlı çörekleri neden yapıyorsun?
11: Çünkü insanlar seviyor, kargoyla sevdiklerine gönderiyorlar, uçakla götürüyorlar.
0: Yapması zor mu?
11: Benim için değil, baş aşçım Karen yapıyor zaten.
0: Bilge bir kadınsın.
11: Öyleyim de.
0: Karen'la tanışıp yapılışını görebilir miyiz?
11: Elbette, hadi gel.
0: Pekala Karen, işe neyle başlıyoruz?
6: Önce hamurunu yapıyoruz.
0: Elbette.
6: Elbette, şeker, tuz, maya, sonra da 10 bardak su.
0: O zaman bildiğin poğaça hamuru yapıyorsun.
6: Sayılır. İyice karıştırıp 3 yumurta ve yağ ekliyoruz.
0: Tamam.
6: Sonra da un.
0: Peki ne kadar?
6: 70 bardak un.
0: Kaç tane çörek
6: bundan
0: çıkar?
6: Bundan 4 büyük tarçınlı çörek çıkar.
0: 4 tarçınlı çörek için ha?
6: Ortalığı batıracak
0: evet.
6: Mısın?
0: Biraz daha un getireyim.
6: Tamam.
0: Evet, iyi bir tekniktir.
6: Boşalt boşalt.
0: Tekniği budur. Tamam.
6: Bu işten anladığını biliyordum. 5 ila 10 dakika sürüyor. Sert olacak, vıcık vıcık olmayacak. Vıcık vıcık olmaması
0: öyle
6: gerek.
0: Mi olmalı?
6: Neredeyse tamam, hamuru çıkaralım.
0: Olur.
6: Hadi bakalım.
0: O iş bende.
6: Alamadın.
0: Kaldıramadım. Tamamdır.
6: Tamam, şimdi de hava kabarcıklarından kurtulmak için hamura basacaksın.
0: Güzel oldu mu?
6: Evet. Dinlendirme makinesine atıp hamurun kabarmasını bekleyeceğiz.
0: İşte budur. Güzel. Sıradaki adım nedir?
6: Yere un sermeliyiz.
0: Tamam.
6: Hızlıca kesmelisin yoksa hamur geri yapışır.
0: Bunu istemeyiz. 2 burada, 2 burada.
6: 2. Hamuru açalım.
0: Hepsi eşit olmalı değil
6: hepsi
0: mi?
6: Hepsi eşit olmalı, evet. Güzel oldu. Şimdi de nasıl
0: orasını alaştın? Bilmem. 40 fırın ekmek yemem lazım.
6: Tereyağı hamuru ıslak tutar. Böylece kuruyup gitmez.
0: Sanki çit boyuyor gibisin.
6: Pekala. Sen kendi esmer şekerini al, ben de benimkini. Üstüne dök. İyice dağıt. Kenarlara çok gelmesin. Yoksa kapatınca dökülür. Çok güzel.
0: Esmer şeker nasıl da tereyağında eriyor.
6: Tamamdır. Şimdi de tarçını alalım. Olabildiğince eşit şekilde serpiştireceğiz.
0: Şurası dağ gibi oldu.
6: Tamam, kuru üzüm sever misin?
0: Aslında bayılırım.
6: Sıra geldi kuru üzüme. Üzümleri serpiştirmeyi sana bırakıyorum. Birini üzümlü, birini sade yapacağız. Güzelce serpiştiriver.
0: Çizgiyi aşma. Ana okuluna geri döndüm. Sırada ne var?
6: Artık sarıyoruz. Uçları kendine çek. Sararken uzatıp kıvırıyoruz. Tıpkı halı sarar
0: son
6: gibi.
0: İşim halıcılıktı.
6: Tamam, o zaman bayağı
0: kandırdım.
6: İyi yapmalısın. Uçlarından dökülmemesi lazım. Bu yüzden ortaya doğru doluyorsun.
0: Bayağı karmaşık duruyor. Bence bu aşamaya kadar iyiydim.
6: Sonra da ortaya doğru doluyorsun. Evet, aynen öyle. Ellerin birbirine doğru gelecek. İşte böyle. Güzel.
0: Böyle mi?
6: Evet, bu tarafı kesebiliriz. Ama iyiydin. Eline sağlık. Şimdi de hamurları ikiye bölüyoruz. Böylece iki ayrı tarçınlı çöreğimiz
0: çok
6: olacak.
0: Çok güzel. Rüzgar gülü gibi.
6: Şuradan tutuyorsun.
0: Tamam.
6: Sonra da altından geçiriyorsun. Güzelce buraya yerleştiriyorsun ve iyice bastırıyorsun.
0: Tarçınlı çörek dağı oldu. Niye alttan geçiriyoruz?
6: Dağılmasın diye. Bu dağılmasını önlüyor. Böylece pişerken dağılıp gitmiyor.
0: İyice
6: bastırıyorum. Bastır. Üstünü biraz genişlet. Çok güzel.
0: Şuna bak.
6: Yapabilirsin, sana inancım tam.
0: Güzel. Oh, bunu... Ah. Bunu görmediniz. Yok, bilemedim bunu. Nasıl oldu anlamadım.
6: O tarafı içeride kalacaktı.
0: Müşterilere benim yaptığımı söyle.
6: Elbette söyleyeceğim. Dinlendirme makinesine.
0: Hadi atıyoruz. Dinlendirme makinesine.
6: Tamam.
0: Hazır mıdır? Bir bakalım. Ohohoho.
6: Çok güzel. Evet.
0: İşte muhteşem bir tarçınlı çörek. Fırına atıyor muyuz?
6: Tabii. Yaklaşık 45 dakika.
0: Pekala. Kokuyu takip edeceğim. Hadi canım. Şimdi de kesiyoruz.
6: Evet.
0: Tepsiden alıyoruz.
6: Bunu hazır mısın?
0: Galiba.
6: Tarçın yapışıp da tarçınlı çöreğe zarar vermesin diye ileri geri yapman gerekiyor.
0: Spatulayı kıracak. Muhteşemler ha?
6: Şimdi
0: işte
6: de
0: böyle.
6: Bolca tereyağı boca edeceğiz.
0: Boca edeceğiz mi dedin?
6: Evet dedim.
0: Harika.
6: Evet.
0: Harika. Tereyağı boca ediyoruz. Şu canavara geçelim. Tabaktan fırlayacak gibi duruyorlar.
6: Evet.
0: Şu üzümleri kim yaptı?
6: Ha, acaba kim? Çok güzel oldular.
0: Koca bir tekne krema.
6: Daldır kepçeyi, bol kepçe al.
0: Bu.
6: Evet, iyice yay. Hepsine 3 kepçe
0: bu
6: sür.
0: Bu 3 kap krema demek.
6: Aşağı yukarı.
0: Her bir çöreğe.
6: Evet, adeta usta gibi sürüyorsun.
0: Ha, sen bir de nasıl yediğimi gör. Sürmede bir şey yok ki. Sıradaki bunu yaparken ağzımın suları akıyor.
6: Kolaymış değil mi?
0: Duyuyor musun?
6: Üstüne kuru üzüm serpiştireceğiz.
0: Yemek için sabırsızlanıyorum. Ve evet, kuru üzümü severim.
6: Ha, işte budur.
0: Oh, doğum günü pastası kadar büyük. Her yeri krema. Hadi bakalım. Tek kelimeyle muazzam. Esmer şeker tarçının içinde eriyor adeta. Devasa bir tarçınlı çörek olmasına rağmen hala tek kelimeyle enfes.
6: Sevindim. Harika.
0: Bunu kimse bitiremez.
6: Açıkçası bence de mümkün değil.
9: Buyurun tarçınlı çöreğiniz.
0: Tabii bir grup liseli Amerikan futbolcusu ya da pompon kız değilseniz.
9: Bıcık bıcık.
0: Sizce bitirebilir misiniz?
10: Evet.
0: Sahi mi?
12: Elbette.
0: Bitirebilen çıkmamış. Bu şey devasa. 3 kilo falan.
12: Artık değil.
0: 3 kilo. Doğru, artık değil. Bunu tek başınıza bile yersiniz.
2: Hayır,
9: yok,
2: yapamayız.
0: Yok mu?
2: Belki birkaç saatte.
0: Birkaç saatte mi? Nasıl siz canımlar? Uğruna dans edilir
9: evet.
0: mi?
9: Kesinlikle.
0: İşte gördünüz. Uğruna dans edilirmiş.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
3: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Servis geldi. Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
9: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
10: Bu ne böyle?
11: Böyle olmaması gerekiyor.
9: Ama sahipleri onları çok seviyor.
12: İlk arabamdı.
13: Hansi'den vazgeçemem.
9: Geriye tek bir soru kalıyor.
14: Kalsın mı? Kalsın mı?
11: Yoksa atsın.
15: Esas heyecan şimdi başlıyor.
9: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
13: Başıma ne gelecek acaba?
12: Bakmaya cesaret edemiyorum.
11: Ta-ta.
9: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Pitt mi? Pensilvanya'da koca kafa lokantasında.
1: Afiyet olsun.
0: Sandviçleri öyle büyük yapıyorlar ki.
2: Bu şeyler kocaman.
0: Sandviçlere kafaviç diyorlar.
3: Masa 3'e yumurtalı güney kıyısı bifteği ve şişko burger.
0: Biftekten çedara ve pastırmaya.
3: Hazır.
0: Közlenmiş kırmızı biberli ve soğan halkalı dana bonfileye.
3: Burada yok yok.
0: 23 çeşit sandviç.
3: Özel pastırmalı.
0: Bazı sandviçlerin isim babası.
3: Afiyet olsun.
0: Dükkanın müdavimleri.
3: Buyur Jack, Jack Burger. Sandviçlerin çoğunun ismi müşterilerin.
0: Bayağı iyiymiş.
3: Evet.
0: Hem de bayağı. Tatlarına bakmalıyım.
3: Kesinlikle.
0: Pekala. Nasılsınız bakalım?
4: İyisinizler.
0: Baylar, affedersiniz ve hanımlar. Sandviçlere isimlerinizi vermişsiniz. Seninle başlayalım mı?
2: Rob Johnson, Kral Robert Kabanik.
0: Bunun içinde neler var?
3: Sosis dolgulu muz biberi, üstüne ızgara soğan, hakiki kanat sosumuz, sucuk, peynir ve lahana salatası.
0: Bana normal geldi. Kral, kral, tam senlik dostum. Biber sarkmış.
5: Kral olmak güzel.
1: Jen, korkak tavuk.
0: Korkak tavukta ne var?
3: Hakiki kanat sosumuza bandırdığımız çıtır parmak tavuk. Peynir, sosis, iki kızarmış yumurta, çedar peyniri ve pastırma.
0: Fena oldu. Fena bir sandviç.
3: Öyledir. Ekmeğe bırakıyoruz. Acılı mayonez sürüyoruz. Marul, domates ve soğan.
0: Hepsini nasıl yiyecek ki?
3: Bilmiyorum.
0: Tamamını bitirdiğin oldu mu?
1: Hayır, herkes bir ısırık istiyor.
0: En popüler kafaviç de...
6: Ben Wayne Dooley. Benimki de güney yamaçları sandviçi.
0: Güney yamaçları. İçinde
3: Polonya
0: ne var?
3: Polonya sosisi, mantı, ızgara soğan, Amerikan peyniri, horsey sosu.
0: Yani ekmek arası Pittsburgh.
3: Kesinlikle dostum, aynen öyle.
0: Tüm Doğu Avrupa lezzetlerini barındırıyor. Çelik şehri,
3: evet.
0: Pittsburgh'te. İlham,
3: evet.
0: Kaynağın neydi peki, söyler misin?
3: Restoranın müdavimi Wayne. Sürekli gelir, ezelden biridir güney yamaçlarında
0: tepeden
3: yaşıyor.
0: Tepeden tırnağa Pittsburgh'lu.
3: Hem de nasıl... Şüphe yok.
0: İlk adım nedir?
3: Önce ekmeği kızartıcıya atıyoruz.
0: Yaramaza atıyoruz.
3: Evet.
0: Ekmek,
3: sonra
0: tamam.
3: Da sosisi ızgaraya atıyoruz. Kızartacağız.
0: Çok güzel dostum.
3: Yaklaşık 300 gram.
0: 300 gram sosis mi?
3: Evet.
0: Kocaman bir sandviç olacak.
3: Az bir şey pişiriyoruz. Sulu kalacak şekilde. Buraya gel, mantıları ızgaraya atıyoruz. Biraz tereyağı sürüyoruz.
0: İşte bu bebeğim. Devam et. Devam et.
3: Izgara soğanları buraya koyuyoruz.
0: Tereyağı sür. Soğan az oldu.
3: Tamam, al oradan.
0: Biraz koyayım mı?
3: Elbette.
0: Soğan severim de.
3: Mantı sever misin? Mantıcı mısın?
0: Çok da güzel pişmişler. Evet. Gerçi Pittsburgh'tayız. Başka şansın yok. Mantı sevmiyorsan burada,
3: evet,
0: barınamazsın.
3: Evet öyle.
0: Bir sorunumuz var.
3: Tost makinesine ne oldu şimdi?
0: Ekmek yanıyor. Şimdiden ekmeği mahvettim. Kovuldum Glenn, kovuldum. Nasıl gidiyor? Doğru yolda mıyız?
3: Bu şekilde güzelce kızardıktan sonra ters çevirip diğer tarafı da biraz kızartıyoruz.
0: İşte bu.
3: Evet.
0: Mis kokusu da tamam.
3: Bunlar da nar gibi kızarınca soğanları üste alıyoruz.
0: İşte oldu.
3: Evet.
0: Bu sandviç bayağı revaçtaymış.
3: Öyle,
0: değil mi?
3: Öyle, hatta en popüler sandviçimiz diyebilirim.
0: Vay canına. Amerikan peyniri de üstüne.
3: Evet dostum.
0: 17-18 dilim koysak olur mu?
3: Sen nasıl istersen, istediğin kadar
0: belki
3: koyabilirim.
0: Bu kadarı bile kalp krizi geçirtir. Ekmeğimize bakalım. İşte olmuş. Teknik sorunlar
3: nihayet
0: yaşasak
3: dostum
0: da ekmeğimiz,
3: evet,
0: hazır.
3: Sosisi tutup ateşten kaldırıyoruz. Bir nevi yarıdan kaldırıp bölüyoruz ve buraya getiriyoruz. Peynir eridikten sonra sosisin üstüne koyacağız.
0: Tamam.
3: Doğru.
0: Peyniri bekliyoruz. Sakıncası yoksa ekmeğe turp sosu sürüyorum.
3: Çok güzel. Eline sağlık.
0: Sağ ol. Çok sağ ol.
3: Peynir eridikten sonra bunu alıp sosisin üstüne koyuyoruz.
0: Ohohohoho.
3: Ekmeğin üstüne taşıyalım. Güzelce sığdırmamız,
0: evet,
3: gerekiyor. Aynen.
0: Kapatıyorum.
3: Öyle. Kapatıyorum. Pekala, sıra geldi göz kürelerine. Zeytinlerimizi koyuyoruz. Göz küresi olmadan kafaviç olur mu?
0: Şuna bak.
3: İşte hazır dostum.
0: Vay canına. Ne haber ahbap? Yenmeye hazır mısın? Yumuluyorum.
3: Yumul hadi.
0: Yumuluyorum.
3: Bıçak gerekiyor mu?
0: Yok. Bıçak lazım mıymış? Hadi ama. Burası Pittsburgh. Dökmeden yemem gerek. Kremamsı patates ve peynir.
3: Evet dostum.
0: Bir de ızgara, sosis var.
3: Aynen öyle.
0: Bir de turp sosu.
3: Öyledir.
0: Ekmek de bayağı güzel.
3: Ekmeğimiz güzeldir.
0: Her yerim battı. Üstün başın battıysa sandviç iyi demektir, değil
3: kesinlikle
0: mi?
3: Kesinlikle.
0: Bir kez daha yiyeyim. Muhteşem. Galiba bunu bitirebilirim. Bunu
3: haklısın.
0: Bitirirsem nasıl olurum gerçi,
3: evet,
0: bilmiyorum.
3: Haklısın.
0: Ama galiba,
3: evet,
0: bitirebilirim.
3: Uyuyup kalırsın.
0: Evet, uyku vakti.
3: Evet öyle.
0: Kesinlikle uyku vakti sandviçi.
6: Wayne'in dünyasında yaşamak istiyorsan bunu bu içecekle yiyeceksin.
0: Tam bir Pittsburgh'lü. Sizce kimin sandviçi daha meşhur?
1: Benimki.
4: Benimki.
1: Benimki.
0: Yeniden Las Vegas, Nevada'daki Fo 87'deyiz. 4 yarışmacı, koca bir kase çorbayı fethetmeye çalışacak. Ödül olarak tişört veren bir sürü yemek yarışması var. En iyi ihtimalle beleş yemek falan yersiniz ama Vegas'ta işler öyle değil. Bu kaseyi 87 dakikada alt edebilirseniz tamı tamına $660 kazanıyorsunuz. Harika değil mi? Daha önce fo yedin mi?
2: Yemedim.
0: Beğenecek misin belli değil.
2: Birazdan görürüz.
0: Harika olacak. Sende tavuk da var. Herkes istediği malzemeleri seçebiliyor.
5: Tüm lezzeti alabileceğim bir kombinasyon.
1: Sade erişteli istedim.
0: Bu kadar mı?
1: Evet.
0: Sende neler var?
7: Bana pöç.
0: Normalde hangi boy alırsın?
7: Büyük boy.
0: Bence bu adam halleder. Hazır mısınız? Sizce hazırlar mı? Süreniz başladı. Hadi bakalım.
1: Bayağı sıcakmış. Hızlı yemeği engelliyor.
0: İşe erişteleri yok ederek başlıyorlar. Strateji olarak tüm dana pöçleri bu tabağa ayırdın.
7: Sadece erişte gelsin diye.
0: Silip süpürüyor. Önce erişteyi mi yiyorsun?
5: Evet.
0: 8 dakika oldu. Erişte et suyunu iyice çekip ağırlaştı. İşleri zor. Ama bu adama hava hoş. Müthiş gidiyorsun dostum. Cidden harikasın.
7: Çabalıyorum.
0: En az sen yemişsin.
1: Ödüle elveda diyebilirim galiba.
0: Şimdiden pes mi ediyorsun?
1: Aa, hayır bırakmıyorum daha işte değil. Daha değil. Şuna bakar mısın?
0: Adam kaseyi silip süpürüyor. Şuraya bak.
7: Güzelmiş.
0: Yemek yerken yediklerini terle atıyorsun. Bence avantajlısın. 20 dakika oldu. Hadi bir destek alkışı. Yarışın bu noktasında bu adam akıl oyunları oynuyor. Neden böyle yaptın?
5: Kase giderek gözümde büyüyordu.
0: Psikolojik bir yarışa döndü demek.
5: Evet.
0: 30 dakika oldu.
2: İyiyim iyiyim.
0: İlk pes eden olmak istemiyorsun. Mola ver bakalım.
1: Bırakırsan ben de bırakırım. 3 deyin.
0: Seni kandırıyor sanki. Sakın bırakma. 35 dakika oldu.
1: Benden bu kadar.
0: Pes mi?
1: Evet pes.
0: Pes etti.
1: Buraya kadar.
0: Birkaç dakika sonra o da bırakıyor.
2: Çok fazla.
0: Ama güzel bir yarı kaçmışsın.
2: Dalga mı geçiyorsun?
0: Hayır ciddiyim. Yani. O da bırakacak gibi. 43 dakikanın ardından biri daha nalları dikiyor. Tek yarışmacı kaldı.
5: Bence bitirecek.
0: Bitirecek mi? Evet. Sizce bitirebilir mi? Hadi. Dana pöçün yarısını bitirdi bile. Eriştenin yarısını da. Dengeli gidiyor. Bence iyi bir teknik. Ve en yakın rakibinden 2 kat daha fazla yedi. Kazanmaya çalışıyor.
1: Ödülü almaya kafasına koymuş.
7: Umurumda değil. Çıkınca daha kilolu olacağım zaten.
0: Ama o bile kaseyi alt edemiyor.
7: Pes ediyorum.
0: Pes mi? Aa, pes etti. Yarışmacı kalmadı. Çorbayı bitirmek için acayip efor sarf ettiniz. Ama bugün ödülü kazanabilen çıkmadı. Programın sonraki bölümünde görüşmek üzere.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
9: sigortam Net. Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
4: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
5: Break. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
7: Hayatım, Gözde birazdan okuldan gelecek. Yetişebilecek misin?
8: Yetişirim. Merak etme, yoldayım.
7: Ozancığım, neredesin? Gözde birazdan evde olur.
9: Ozan, iyi misin? Ozan?
10: Sürpriz!
11: Yollar sizi daima...
6: Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik. Sana yakışanı
7: da... Hayatım, Gözde birazdan okuldan gelecek. Yetişebilecek misin?
8: Yetişirim. Merak etme, yoldayım.
7: Ozancığım, neredesin? Gözde birazdan evde olur.

0: Rehin dükkanında yalnızca en iyi ve en değerli hazineler para getirir. Bu tam olarak doğru değil. Rehin dükkanları aynı zamanda biraz para kazanmak isteyen herkesin gidebileceği yerlerdir. Müşteriler neredeyse her şeyi getirir.
1: Biz geniş bir ürün yelpazesi kabul eden bir dükkanız.
2: Bugünlerde para getiren her şeyi alırım.
3: Sıcak hava balonumuz bile oldu.
4: Bir keresinde içeri girip bir sorunu olduğunu söyleyen bir müşterimiz vardı, ancak iki atı vardı.
5: Bir tekneye bakacağız ya da güzel bir klasik arabayla test sürüşü yapacağız.
6: Tamam Helmut, hadi gidelim.
2: Silah veya cinsel içerikli oyuncak almıyoruz. Gerçi işe yarardı. Hayır.

0: Karlsruhe'deki rehin dükkanı her gün sabah 9'dan akşam 6'ya kadar kalabalık. Buradaki müşteriler de neredeyse her şeyden para kazanmak istese de patron müşterilerini çok iyi tanıyor.
1: Orta sınıf genellikle madeni para koleksiyonlarını veya büyük babalarından kalan cep saatini getirir. Günde yaklaşık 130 ila 150 müşterimiz olur.
0: Ama tam olarak ne getirdikleri ancak tezgahta anlaşılıyor.
2: Babamın mirasından mücevherlerim var. Zaten bir tahminim var. Yine de ikinci bir görüş almak istiyorum.
3: Tamam. Her şeyi buraya koyun.
0: Rehinci Laika, dobra değerlendirmeleriyle tanınıyor.
3: Tamam. Öncelikle bu saati almıyoruz.
0: Çünkü ne altın ne de gümüş.
2: Ama değersiz değil ki.
3: Bu bize göre değil.
4: Bunu almıyor muyuz?
3: Bu bize göre değil. Bu bize göre değil.
0: Hepsi alaşım mı? Ama çırak Yabez bir şey buluyor.
4: Bu altın. O da öyle. Yani içinde altın var. Normalde burada altın takılardan sorumlu olan ben değilim. Ama Laika ile birlikte bakıyordum.
3: Yabez, işler ilginçleşiyor. Böyle şeyler de var, baksana.
4: Ondan hala çok şey öğrenebiliyorum ve bana her zaman çok şey gösterir.
3: Bak.
4: Heyecan verici.
3: İçinde hem gümüş hem altın renkleri mevcut.
0: Yabez 2015'ten beri rehin dükkanında stajyer olarak çalışıyor. 2 yıldır burada büro memuru olmak için eğitim alıyor.
3: Yabez'in eğitimi de pek işe yaramıyor.
4: Şu an okulda işletme bölümünde okuyorum.
3: Çünkü eğitim farklı bir şey.
4: Bir de uluslararası ilişkiler gibi yan dallarım var. Yani...
3: Bizimle yaptığı şey ise tamamen farklı. Yani bunlar 2 ayrı şey.
4: Uluslararası yönetim, sonra çeşitlilik yönetimi, sonra İngilizce. Bunların hepsi çok iyi olduğum dersler.
0: Sadece müşterilerle ilgilenmek okul dersi değil. Bu iş dükkanda müdüre Laika tarafından öğretiliyor ve o çok katı.
4: Damgalı değil ama altın gibi. Belki test edebiliriz.
3: Madem altın, neden şimdi alıyorsun? Ben öncelikle ayırmayı tercih ediyorum.
4: Ama önce ben açıyorum.
3: Ama burada ayırıyorum. Dokunma.
4: Hı?
3: İnanamıyorum.
4: Yani hemen yanına alabilirsin.
3: Ayrıştırabilir misin diye sordun mu?
4: Zaten kırılmıştı.
3: Evet ama sordun mu?
4: Hayır.
3: Ya bir şey söylerse?
4: Bütün bunları ayırabilir miyiz? Bütün taşları.
2: Önce değerini bilmek istiyorum.
3: Aha, şimdi hapı yuttun işte.
4: Evet.
0: Çünkü bir kez parçalarına ayrıldıktan sonra mücevherin sadece maddi değeri vardır.
3: Her zaman ya bizim elini tutmalısın. Dikkatli ol Frisch.
4: Her şey yolunda. Sadece mükemmel bir değerleme yapacağız.
0: Yıllarca süren rehinci deneyimi 27 yaşındaki adamın uzman gözünü keskinleştirmiş.
3: Evet ama Yabez buradaki en iyi değerleme uzmanı.
4: Neredeyse tahmin ediyorum.
3: Neredeyse hiç kimse böyle bir tahminde bulunmadı.
4: Bak.
3: Bak.
4: Hemen anladım, bakır.
3: Tam olarak bakır.
4: Hemen.
3: Evet.
0: Övgü hepimizin bildiği gibi iyi bir eğitimin parçasıdır. Ve nihayet tezgahtaki değerli metalin değeri de belirlendi.
3: Bizden 3160 euro alacaksınız.
2: Anladım.
4: En düşük.
3: Tabii bu minimum rakam. Yani %100 daha fazlasını alabilirsiniz. Bu taşlardan ve bu saatten de bir miktar kesinti yapıldı.

0: Eğer buraya kadar anlaştıysak, evet satmak istiyorum derseniz her şeyi kırıp tekrar tartacağım.
1: Tamam, sorun değil. Evet, mükemmel.
2: Tahmininiz neydi?
3: Satın alma fiyatları serbestçe pazarlığa açıktır.
1: 1020 euro.
0: Evet, neredeydiniz?
1: Avusturya'da.
0: Öyle mi?
2: Üçte birinden az, bu çılgınlık.
1: Orada tamam. Kalsın, istemez.
0: Orada kalıyor değil mi?
2: O zaman şimdi taşları çıkaracağız. Bunu burada her gün görüyoruz. İnsanlar bazen mücevherin değerini hiç bilmiyor ve sonra başkalarından teklif alıyorlar ki bu son derece saçma bir şey bence. Bu işin böyle olmaması lazım.
0: Müşteri tamamen şaşırdı. Yüzü kıpkırmızı oldu ve aman tanrım dedi.
3: Artık Leica ve Yabez kesin satın alma fiyatını belirleyebilirler. Ve Yabez sonunda değersiz malzemeyi altından ayırabilir.
2: Şimdi elimizde bir saat var.
3: Ama çok uzun sürmeyecek.
2: Saatin içinde ne kadar altın olduğunu bilmek istiyorum. Bu saat mekanizmasının kendi başına bir değeri yok. Sadece dış kasayı, yani altını istiyoruz ve bunun ne kadar olduğunu bilmemiz gerek.
4: Tamam.
2: Saat mekanizmasını ayırıyorum.
0: Banka havalesi mi yapalım yoksa nakit?
1: Nasıl isterseniz.
0: Nasıl isterseniz. Çünkü bu şimdi epey fazla para. Ben banka havalesi derdim.
3: Her halükarda en güvenli yol. Çünkü aksi takdirde müşterinin yanında taşıması gereken miktar oldukça yüklü bir meblağ.
0: Bizden 3613 euro alacaksınız. Müşteriye havale yapıyorum çünkü dışarıda çok fazla kötü insan var. Böylece biraz huzurlu ve rahat olabilir.
1: Pekala, teşekkür ederim.
0: Rica ederiz.
2: Teşekkür ederim, hoşça kalın.
3: Bohum rehin dükkanında müşteriler şehir kadar çeşitli. Sıkı sıkıya bağlı ekibin kaptanı bir kadın, Daniela Löschner.
5: Bohum'da müdürüm. Marcel benim çalışanım ve aynı zamanda da kocam. Ayrıca yakında emekli olacak olan Marion var. Şu anda bize yarı zamanlı destek oluyor.
3: Ve işler yolunda gidiyor. 5000'den fazla ismin bulunduğu müşteri veri tabanı büyümeye devam ediyor.
5: Merhaba.
6: Merhaba, bakabilir misin?
5: Tabii, bir bakalım.
6: Satmak istiyorum. Burada kartı var.
5: Evet.
6: Burada işte.
5: Ne kadar paraya ihtiyacınız var acaba?
6: Aslında önce kabaca sormak istedim.
3: Sormanın bir maliyeti yok.
6: Buralarda dolaşırken birkaç kez rehin dükkanları gördüm. Ne olduklarını merak ettim. Sonra biraz araştırma yaptım ve bu tür şeylerin rehin bırakılabileceğini fark ettim. Ben de bir şeyler bırakmayı düşünüyorum. O yüzden buradayım.
5: Onlara bakmam gerek, evet. Tamam mı? Kırmızı saati ilk gördüğümde şunu düşündüm. Maaşını aldı, hemen bir saat satın aldı ama çok kötü bir hesap yaptı. Şimdi de satması lazım.
3: Belki, belki de hayır. Bir rehin dükkanına gitmenin birçok nedeni olabilir.
6: Şu anda yanımda para yok çünkü tasarruf banka kartım yanımda değil. Bu yüzden hemen borç almak zorunda kaldım.
5: Saati ne kadar tuttuğunu hatırlıyor musun?
6: Yaklaşık 100 euro.
5: Evet, model numarasını yazmam gerekiyor, tamam mı?
3: Güncel piyasa değerini öğrenmek için.
5: Sana o kadar para teklif edemem ama seni boşta göndermek istemiyorum.
6: Sorun değil, hiç problem değil.
5: Sana yaklaşık 35 euro kredi teklif edebilirim. Başka olmaz.
6: Tamam, peki.
5: Saat senin malın olarak kalır. Tekrar
6: anladım,
5: alabilirsin.
6: Tamam.
3: Müşterinin durumunu empatik bir şekilde değerlendirmek rehinciliğin bir parçasıdır. En azından Daniela için.
5: Hala çok genç ve henüz ona bak 500 euro'm var. Bir ay 4 hafta, bir hafta değil, biraz idareli kullan diye açıklayacak kimse yok.
3: Kesin olan bir şey var. Saat rehin verilecek ve anlaşmanın şartları yerine getirildi.
5: Temel olarak bir eşyayı rehin vermek için sadece saate sahip olmanız yeterlidir. Elbette saatin fişi ya da orijinallik sertifikası varsa gösterilmesi önerilir. Ancak bu belgeler yoksa da sorun değil. Aslında bir saat için 1 euro gibi düşük bir tutarla bile rehin fişi düzenlenebilir. Ancak bu tür işlemlerin karlı ya da mantıklı olup olmadığı tartışmalı.
3: Özellikle de anında nakit almak söz konusu olduğunda. Nakit para yatırma. İşin özü bu.
5: Müşterinin bize söylediği tasarruf banka kartını unuttuğu yönündeki argümanlar belki de sadece bir şeyi rehin vermek istemesini haklı çıkarmak için söylediği bir şey. Sonuçta hiçbir müşterinin burada kendini haklı çıkarmasına gerek yok.
3: Sadece ihtiyacı olanı alıyorlar. Kırmızı saatte olduğu gibi.
5: Bugünkü iadeden sonra en fazla 3 ay 35 euro, aylık 2.35 faiz ve ücret alırsınız. Rehin fişine iyi bakın, daha sonra gelirseniz de geri getirin. İnsanlar borç para almak için nereye gitmeyi sever? Güzel bir butikte değiliz, buraya değerli bir şey almaya gelmezsiniz. Hayır, bir sorununuz vardır. İşte 20, 30 ve 35.
6: Tamam, anladım.
5: Ve buraya geldiğimde buradaki insanların beni kandırmayacağını biliyorum. İnsanlar arkadaş canlısı ve nazikler. Durum ne olursa olsun müşterinin ayrılırken iyi hissetmesini sağlamalıyız. Teşekkür ederim, güle güle.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
7: Bellona. İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Her klasik araç...
13: Tamam bak, çalışıyor mu?
12: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
10: Evet.
12: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
14: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
12: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
15: Aksel ve Daniel eski Devlet Merkez Bankası binasında rehin dükkanlarını işletiyorlar. Son derece güvenli ama sürprizlerle dolu.
16: Aman tanrım, birileri dışarıda bir şeyler hazırlıyor.
17: Aman tanrım, bir trambolin mi?
16: Bu güzel olurdu, değil mi? Mankenlerle mi geliyor? Peki, harika.
17: Gerçekten bilmiyorum. Dışarı baktım ve bir serap gördüğümü sandım. Çünkü sadece boş merdiveni gördüm. Sadece bir merdiven vardı.
15: Ama sonrasında Serap bir anda içeri giriyor.
17: Dün zaten oradaydı ve dönüştürülmüş Solex süper motosikletiyle işler yürümedi. Ama bugün yeni bir şey getirmiş. Müşteriyle ilgili ilginç olan şey bana bir Solex getireceğini söylemesi ve Daniel'in de bunu bir saat sanması olmuştu. Sonra bir Solex'le posta kutusu karışımı bir şeyle geri döndü. Yoksa biri posta kutusuna mı çarptı? Gerçekten öyle mi olmuştu? Tamam. Yeniden yapılmış, farklı görünüyor. Şimdi muhtemelen şansını tekrar deniyor.
15: Tesadüf sayılmaz. Aksel ve Daniel bölgesel olarak eğlenceli şeyleri seven nakit kralları olarak biliniyorlar.
17: Tatlı şeyin adı ne?
13: Adı yok.
17: İsimsiz mi?
13: Çünkü onu başkasına veriyorum. Şimdi başka bir eve gitmeli.
17: Tamam.
13: Tüm kedileri al. İki ayaklı, dört ayaklı. Evet, hala birkaç tane var. İşte burada. Evet.
17: Aa, ilginçtir ki müşterinin model arabaları da vardı.
15: Çok özel olanlar bile var.
13: İşte bu da diğeri.
17: Gerçekten çok iyiymiş.
15: Çünkü Daniel'in şirket arabası da gerçek bir askeri araç.
13: Bir kereliğine onu oyalayalım. Bir de bu var.
15: Dünkü red cevabından sonra müşteri bugün rehin dükkanından nakit parayla ayrılmaya kararlı.
13: Artık kısa ve öz bir şekilde pazarlık yapmaya hazırım.
17: Tamam.
13: Emekliyim, yaşlıyım. 200 euro isterim.
15: Daniel ve Aksel ne diyeceklerini bilemiyorlar. Zikburg'daki Bode rehin dükkanında nadiren görülen bir şey. Yaya bölgesindeki yoldan geçenlerin ne sunduğu önemli değil.
18: Merhaba, iyi günler.
19: Merhaba.
18: Bu saati rehin vermek istiyorum.
19: Tamam. Bir bakalım.
15: Rehincilerin sunduklarıyla müşterilerin gerçekten ihtiyaç duydukları arasında genellikle dünyalar kadar fark vardır. Birinci adım rehinin gerçekte ne kadar ettiği.
19: Sadece nasıl alınıp satıldığını görmem gerekiyor.
18: Tabii,
19: sadece birkaç
18: sorun
19: dakika.
18: Değil.
15: Aslında kritik olan da bu dakikalar. Çünkü artık anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirliyor.
18: Evet, arabamı tamir ettirmem gerekiyor. Ve biraz pahalı. Bu yüzden bunu yapmak zorundayım, evet.
15: Ama Angelina Bode'nin bu marka saat için ne kadar kredi verebileceği hala belirsiz.
19: Markaya bağlı olarak büyük ölçüde değişiyor. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Bu yüzden hiç bilmiyorum. Sonra da onu teminat olarak nasıl kullanacağını anlamak gerekiyor.
15: Gerçek değeri ne olursa olsun müşteriler için onu paha biçilemez kılan faktörler her zaman rol oynar.
18: Benim için çok şey ifade ediyor. Çok güzel bir saat. Bu yüzden onu sadece teminat olarak kullanmak istiyorum ki elden çıkmasın. En az 250 euro çünkü bu saatin değerinin yarısı.
19: Elbette. Örneğin hediye olduğu için üzerinde çok fazla duygu barındıran nesnelerle uğraşmak her zaman zordur. İşte sorun da burada. Açıkçası bu duygusal değeri parayla ölçemeyiz. Bunu biraz araştırdım ve hesapladım. Kredi için 16 euro öderdim.
18: Peki saatin değeri ne kadar?
19: Evet. Neredeyse yeni durumda hali 60 euro.
18: Ama ben de baktım 450 euroya satılmış.
19: Peki yeni fiyatına da baktın mı?
18: Yeni değil mi?
19: Müşteriler doğal olarak her zaman daha fazlasını umarlar. Bazen gerçekten gergin oluyorsun çünkü... Tamam, bununla gerçekten uğraşamam diyorsun. Hayır, buna göre ödeme yapamayız. Faturamız yok, garantimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Yani internette yeni fiyatına göre alamazsın. İnternette nasıl işlem gördüğünü görmen gerek. Ve yeni durumda bile 60 euroya satıldığını söyleyebilirim.
18: Faturası yok çünkü hediyeydi. Ama saatin fiyatı makul çünkü daha yeni. Hatta hiç takmadım bile. Görüyorsun ya, internette... 450 euroya satılıyor.
19: Ama biz bu şekilde çalışmıyoruz maalesef.
15: Genel kural, tanınmış bir markası olmayan saatler için anında kredi almanın üst sınırı en ucuz piyasa fiyatının yaklaşık %20'sidir.
19: Bazen orada durup ne yapabilirim diyorsunuz. Gerçekten yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Ama elimiz kolumuz bağlı. Bir şey yapamayız maalesef.
15: Çünkü sonunda rehinciler verdikleri parayı geri almak zorunda kalıyor. Müşteri gelip teminatı almazsa geriye tek bir seçenek kalıyor. Kârsız bir açık artırma. Ama müşteri pes etmiyor. Daha yüksek bir teminat miktarında ısrar ediyor.
19: Bu aynı saat değil. Eğer dikkatli karşılaştırırsanız aynı değil.
18: Bu marka pahalı.
19: Evet, ama nasıl işlem gördüğüne bakarsanız yeni fiyatına göre değil, yani nasıl işlem gördüğüne göre. Bu markaya olan talebin nasıl olduğuna ve gördüğünüz gibi o kadar pahalı değil. Hepsi bu. Dediğim gibi 60 euroya buldum.
18: O zaman bende kalması daha iyi olacak. Fişi bana veren adama gidip fişi getireceğim ve kesinlikle 400 euro'm olacak.
15: Bu bile mevcut piyasa değerini değiştirmez. Rehinciler için büyük meblağlarda borç vermek çok daha iyi bir anlaşma olurdu. Ama bu aynı zamanda riski de artırır. Aynı şey müşteriler için de geçerli. Kaçınılabilir risklerden kaçının.
0: İşini yapıyor işte. Yani işler böyle. Gelip sorduk. Bu çok normal. Başka seçenek aramak için devam etmeliyiz. Bakacağız.
15: Offenburg'da da bir anlaşma ihtimali görünmüyor. Müşteri bu heykel ve 5 maket araba için 200 euro istiyor.
17: Evet, bunu her gün göremezsiniz. Hemen internette maketlere bakmam gerekecek.
16: Bu ne, kedi mi?
17: Domuz değil mi? Domuz olmalı.
16: Kağıt hamurundan mı yapılmış o öyle?
13: Evet.
16: Kağıt hamurundan.
13: Ve içine para koyabilirsiniz. İşte böyle.
17: İçinde bir şey kaldı mı?
13: İçindekini çıkardım. Ama farklı zamanlardaydı.
17: Tamam.
15: Boş bir kedi kumbarası, 5 maket araba. Soru şu. Sunulan teminat talep edilen kredi için de geçerli mi? En azından arabalar özel üretim.
16: Bak, benim arabamda bunlardan yok.
17: Seninkinden çok daha havalı jantları var.
16: Ama benimkinin kapısı kapanıyor. Evet, kapanıyor.
17: Yanında bir askeri jip vardı. Şirket arabamız da aynı model olduğu için mükemmel diye düşündüm.
15: Mükemmel mi? Neye göre? Bunlar o kadar az görülen modeller değil.
16: Evet, aslında ben bu işin dışındayım.
17: Tamam.
16: Bak, bir kere Burago arabaları Bir kere de indirimli araba ürünleri almıştım. Orijinal ambalajlarındaydılar. Tamam. O boyuttakiler için 800 euro ödedim.
17: Ama gerçekten
16: ama bu yıllar önceydi ve artık her şeyi karşılaştıramazsın, tamam mı? Bence müşteriye net bir cevap verip bu bizim için değil, üzgünüm demelisin.
15: Çünkü Offenburg'da da kural geçerli. Alınmayan her şeyi açık artırmaya çıkar ve bir alıcı bulmak zorundadır. Aksi takdirde rehinciler teminatla baş başa kalır.
16: İhtiyacımız yok, bize göre şeyler değil.
17: O da değil
16: bak,
17: mi?
16: Bak, rafta kalmasını istemiyorum. Hayır, o da değil. Rafta kalmasını istemiyorum. Sen istiyorsan al, hoşuna gidiyorsa kediyi de al ama ben karışmıyorum.
17: Ona yardım etmek istiyorum.
16: Tamam. Anlıyorum, evet anlıyorum.
13: Sen bir rehin dükkanısın. Her şeyimle geliyorum ama kovalıyorsunuz. Bu iyi bir şey değil.
16: Açıkçası sinirlendim. Çünkü yine aynı şey oluyor. Biri geliyor ama iş yapamıyoruz. Sadece bizi oyalıyor.
15: En azından işin eğlencesi yüksek.
17: büyük kediye daha yakından bakabilir miyim?
13: Elbette.
15: Şimdiye kadar sadece Daniel kararlı bir duruşun iyi olduğunu düşünüyor. Axel'in pazarlıkları oldukça akıcı.
17: Tehlikeli mi? Isırır mı acaba?
13: Denemelisin. Sevdirir herhalde.
17: Daniel kediyi aldıktan sonra artık o jipi kullanmana gerek yok.
16: Bunu hak etmek için ne yaptım?
17: Kendin mi bantladın?
13: Hayır, açık artırmadan aldım. Evet.
17: Ne?
13: Evet.
17: Açık artırmadım.
13: Sanırım.
17: Müzayededen mi?
13: Görünüşe göre bundan hiçbir şey almayacağım.
17: Evet, her zaman bize de teklif verebilirsin.
13: Tamam, o zaman geri dönerim. Sadece 10 günlüğüne istiyorum.
17: Sen de öyle kullanabilirsin. Evet, sen de. Kesinlikle. Daniel gerçeklikle tamamen bağını kaybetmişti. Bu yüzden onu heyecanlandırmak söz konusu bile değildi.
15: O yine de sadece kedi seven biri.
17: Güzel. Çünkü almazsan bile kesinlikle göz alıcı.
13: Evet, birinden kurtulursan 20'sinden de kurtulur.
17: Tamam.
13: Peki. Aslında 100 euroya ihtiyacımız var. 200'den başlayıp her şeyi orada bırakıp 10 gün içinde teslim alacağımızı
17: evet,
13: düşünmüştüm.
17: Evet, bence olur. Askeri jip ve kedi. Araç senin yüzünden tabii ki, arabayı kullandığın için. Kedi benim yüzümden. Çünkü kediyi tam buraya masanın önüne koyuyorum. Çünkü Daniel'i biraz kızdırabilirsen fiyatını zaten çıkarmış olur. Ama kedi konusunda şu anda bir kredi miktarı hakkında konuşamayız. Çünkü bilmiyorum. Yoksa diğer rehinciler tamamen deli olduğumu söyleyebilir.
13: Satabilirim de.
17: Satış fiyatı ne olur?
13: Evet. 100 euro olması gerekiyor. O zaman ikisi için de. Satarsan ipotek ettir. Bana kalırsa hepsini o fiyata bırakırız.
17: Ben varım. Ama ikisi için de satın alma fiyatım var. Daniel şu an beni geçebilir.
16: Hemen yaparım.
17: İkisi için de satın alma fiyatım var. Küstahça veya başka bir şey gibi görünmeden ikisi için de 40 euro.
13: Bunu yapamayız, ben de yapamam. 8 euroya mümkün değil.
17: Kediyle ilgili olan şey, yanlış anlamayın, o
16: orijinal.
17: Aslında hayır, bir saniye bekle. Birinin çalması için çok kötü ama bir yere koymak için yeterince iyi.
13: O zaman şimdi kozumu oynamak istiyorum. Dışarıda dururken kediyi satın almak isteyen biri yanımızdan geçti. Bana hemen 50 euro vermek istedi, biliyor musun?
16: Anlıyorum, hep öyle.
13: Biz de hayır deyip bekleyip göreceğiz dedik. Ve onu alıp size getirdik. Yani şimdi...
16: Telefon numarası bende var. Onu bir arayayım mı?
13: Ara tabii, lütfen. Evet, ara.
17: Eğer satın alırsa onu programımızdan engellerim.
15: Rekabet iş dünyasını canlandırır. Axel aniden tamamen yeni iş modelleri geliştiriyor.
17: Ben buna rehin verme demezdim. Ben buna rehin evet. alma derdim. Geri alabilirsin çünkü. 50'ye satın alırız, sen de geri alabilirsin sonra.
13: Ama lütfen yapacağımız zaman dilimi içinde
17: evet.
13: yap.
17: Ya da olur mu? Her ikisi de.
13: Evet.
16: Evet tamam, evet, önemli birlikte. Değil, devam et. Komik.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
6: Çok iyi.
7: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal
8: Çamlıca gazoz. Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde. Sevince.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: Abi, ne yapıyoruz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
18: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
20: Ben Chris.
21: Ben Max.
20: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
21: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
20: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
21: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
20: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
22: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
23: Müzakereler doruk noktasına ulaştı. İşletme doktorası olan Danya bile yumuşamaya başlıyor.
24: Tamam, o kadar da sıkıcı değil. Yani yine çılgınca bir şey, yine anlaşma olmayacak ama bence yine de güzel bir şaka. 5 avro bile olsun ya da olmasın hiç önemli değil.
25: Tamam.
24: Komik olan şu ki şu anda arabalarla da ilgilenmiyorum. Oyuncak onlar. Eğer hoşuna giderse rafa koy.
25: Tamam, tamam. Evet, jipi bak, ve kediyi 50 euroya alırız.
24: Peki, tamam, o zaman sorun yok.
25: Tamam, askeri jipi o alır. Sen alana kadar kediyi ben alırım. Yani kediyi aldığında satın alırsa ona 20 euro daha veririm.
23: Rehin işinde geri alım bonusları oldukça sıra dışıdır. Rehin eşyalarına nadiren isim verilir.
25: Bence harika. Şimdi kediye bir isim bulmamız gerekiyor.
24: Minka.
25: Minka, tamam.
24: Adı Minka.
25: Tamam, şimdi biraz para verelim ve hepsi bu kadar.
23: Aksel ve Daniel 2 yıldır burada rehin dükkanlarını işletiyorlar. Depo şimdiden dolmaya başladı. Biraz da bu tür alımlar nedeniyle.
25: Tamam iyi adam. Şimdi diğer arabaları iade etme zamanı.
24: Çok teşekkür ederim.
25: Diğeri kadar yakıt tüketmiyor.
23: Özetle rehinciler kediyi ve model jipi 50 euroya alıyor. Müşteri aynı fiyattan geri alma hakkını saklı tutuyor. Ve bu durumda 20 euroyu bedavaya alacak. Geri dönmek için daha iyi bir teşvik olamaz.
26: Ayaklarım kaşınıyor. Sanırım cuma günü tekerlekli sandalyemle geleceğim.
25: Bizim için tekerlekli
24: onu
25: sandalyem
24: da rehin almamız gerekiyor.
26: Teşekkür ederim.
24: Neyse, bir şekilde yoluna girmesine sevindim. Harika bir çözüm. Peki,
26: İyi
24: o zaman
26: günler,
24: yarın görüşürüz.
26: Hoşçakalın.
24: Görüşürüz, evet. Yarın kağıt hamurundan bir fille gelecek, hissedebiliyorum. Yarın kesinlikle bir şeyle gelecek. Tanrım.
23: Aslında her şey buna işaret ediyor.
26: Buraya tekrar geleceğim. Ve şimdi her çöp parçasıyla uğraştıracağım onları.
23: Ancak daha ciddi acil durumlar, Marion ve müdür Daniela ile Bochum Rehin dükkanında yaşanan endişeler. Özellikle uzun süredir burada olan müşteriler kredi alma rutinleri geliştirdiler. Döngünün merkezinde değerli bir rehin ve acil bir ihtiyaç var.
0: Merhaba.
1: Merhaba, nasılsınız?
0: İyi misiniz?
1: Her şey yolunda
0: ne
1: mı?
0: Ne yapmamız gerekiyor?
1: Ha?
0: Ne yapacağız?
1: Bir şey var. Bunu getirdim.
0: Doğum tarihinizi söyleyebilir misiniz? Ha, bekleyebiliyorum,
1: evet,
0: Brian'da değil mi? Bakın, hatırlıyorum.
1: Evet, şaşırmadım.
0: Müşteri bize düzenli olarak geliyor ve genellikle fotoğraf makinesini ve cep telefonunu rehin veriyor. Ancak şimdi acil bir durumda biraz daha fazlasına ihtiyacı olduğundan altın haçını kullanıyor. Altın haç birkaç kez rehin dükkanımıza uğradı.
23: Yaklaşık 7 gram 24 ayar. Yani %99 altın.
0: Çok yoğun bir sarı olmasından dolayı açıkça altın olduğu anlaşılıyordu. Haçın üzerinde büyük bir damga vardı. Tamamen damgalıydı. Ne kadar paraya ihtiyacınız var?
1: 300 mümkün mü?
0: Hı-hı. 350'ye kadar.
1: Evet, 350 iyi olur.
23: Bilinen bir teminatı olan bu düzenli müşteri için denetime gerek yok. Daniela ayrıca kişisel geçmişini de biliyor.
0: Müşterinin geçmişte vergi dairesiyle ve doğabilecek masraflarla ilgili sorunlar yaşadığını biliyorum. Ve bu nedenle aylık masraflarını sadece bizimle karşılayabilir.
1: Ve paraya ihtiyacım var. Çünkü maaşım buna yetmediği halde ödeme yapmam gereken bazı şeyler var.
23: Acil durumlarla başa çıkmada rutin. Aynı şey rehin dükkanı için de geçerli. Kredi 3 dakikadan kısa sürede tamamlanıyor.
0: Bir sayar mısın? 100, 200, 300 ve 50.
1: Evet, teşekkür
0: ederim.
1: Rica
0: ederim.
23: Ve bir dahaki sefere görüşmek üzere. Daniela bundan emin.
0: Müşteri kesinlikle haçı 3 ay içinde teslim alacak.
23: Yani Daniela için güvenli bir bahis. Çünkü işi faiz ve ücretlerle büyüyor. Offenburg rehinciler için şirket gezisi. Kapılarının önündeki doğal cennette bile rehin müşterileri var.
25: Offenburg'a sadece bir taş atım uzaklıktaki güzel kara ormana gidiyoruz.
24: Bir çatı asansörü hakkında söylentiler duydum. Eve açılı olarak yüklediğiniz konveyör bant benzeri bir şey hayal ediyorum.
25: Bu aslında bir kredi anlaşması ve durumuna bakacağız.
23: Esnek olmak, Axel ve Daniel'in konseptinin bir parçası ve şirket 2022'de kurulduğundan beri böyle.
24: Haftanın 7 günü, günün 24 saati hizmetinizdeyiz. Yani biri ararsa hazır oldukları sürece hemen arabaya atlayıp yola çıkabiliriz. Karmaşık randevular ayarlamak için veya takvime bakıp randevu ayarlamak için sizi geri arayacağız demek zorunda kalmadan. Hayır, biz hemen yardımcı olmak istiyoruz diyoruz.
23: İşin ticari tarafı bu. Çünkü küçük kırsal işletmeler bile bazen hızlı ve kolay bir şekilde para bulmaya ihtiyaç duyar. Axel başka avantajlar da görüyor.
25: Ah, havanın kokusunu alabiliyor musunuz? Kara orman sayısız kökler ağacı. Burada yaşamak harika bir şey. Saf doğa, zaman burada durmuş durumda. Bu yüzden hala guguklu saatlerimiz var. Onları her zaman dikkatlice kurmanız veya küçük makarasını çekmeniz gerekiyor.
23: Turizm uzmanına lafım yok. Rehinciler burada onları ne tür bir işin beklediğine dair sadece kaba taslak bir fikre sahipler.
25: Aa, orada güzel bir şey var.
23: İlk görüşte aşk mı acaba?
24: Ona asla dokunmayacağım. Ne rehin kabul ederim, ne satın alırım, ne de başka bir şey. Arabadan inmek istemedim kesinlikle. El frenini çekip tam gaz ters yöne gitmeyi tercih ederdim.
25: Önce mide kaslarımı gerdim çünkü Daniel'in karnıma yumruk atacağını sandım. Ve neyse ki etrafta bir spor araba duruyordu. Sanırım onun dönemindendi. Yakınen tanıdı.
24: Ben Daniel, merhaba. Merhaba. Bak nasıl park ettik, artık çıkamazsın.
2: Evet, kesinlikle. Onu da yanına almak ister misin? Ayrıca tamam olur.
25: Ki bu da onu biraz oyaladı. O zaman bize neler hazırladığını göster.
2: Kırsala kadar gelmeniz harika bir şey, görüyor musun?
25: Evet, uzun zamandır kara ormanın o kadar derinlerine inmemiştim diyebilirim. Dağın arkasında, hemen solda. Burası harika.
23: Ve sonra biraz yürüyüş. Yolun sonunda çatı ustalarının kullandığı türden bir yük asansörü bekliyor.
2: O şey hakkında ne diyebilirim ki? Tabii en iyisi değil yani. Ama işini en iyi şekilde yapıyor. Kurulum için yani montaj için buna ihtiyacımız vardı. Ve 26 metreye kadar yükseliyor diyebilirim. Ve bizim için çok faydalı olacak bu. Bu işin sonunda ne demek istediğimi anlayacaksınız.
25: Anladım.
24: Neden? Artık ihtiyacınız yok mu? Kesinlikle, yenisi mi var?
2: Evet. Yani biraz yeniledik. Artık en iyisi olmadığını görebilirsiniz. Artık ihtiyacımız olduğunda uzayabilen teleskobik bir kolumuz var. Ve bu da bize bu durumda fazlasını sağlıyor diyebilirim.
25: Tamam.
23: Daniel'in hiç de hoşuna gitmeyen bir iş.
24: Biraz hayal kırıklığına uğradım çünkü yine bir kahve gezisine çıktık. Yani boşunaydı. Evet, yine sinirlendim ve işi engelledim.
23: Her neyse, işler yolunda gitmiyor. Karlsruhe'de işler oldukça farklı. İşte Rengi Laika tam da olması gerektiği yerde. Çünkü sıradaki müşteriler onun favorileri.
3: Sıradaki lütfen. Bir aile, karı koca ve çocuklarla geldiğinde onlarla iyi geçinirim. Ailelerle gerçekten çok iyi anlaşırım.
4: Merhaba, iyi günler.
3: Merhaba.
4: Bir sorum olacak. Burada iki madeni param var.
23: Altın madeni paralı aile. Laika'ya 2 bonus puan.
3: Tamam, buna bakıyorum. Evet, 10 mark. İkisi de 900. Bu 3 ve bu da 900. Evet, bu da 7.1 gram. Ben madeni paralar hakkında çok fazla şey biliyorum. Ağırlığını biliyorum ve o kadar. Ağırlık doğruysa 900 altındır.
23: Ama müşteriler saf altından daha fazlasını önemsiyor.
3: Ve 400 edeceğini sanıyorum.
4: Hayır, ama o bir madeni para. Şundan bahsediyorum. Bakın şuradakiler.
3: Evet, evet öyle.
4: Hayır, şuradakiler.
3: 10 mark mı?
4: Kesinlikle. Bu bir koleksiyon parası. Jäger kataloğunda da var.
3: O zaman koleksiyoncuya gitmen Peki, gerekiyor, hala. Bize değil. Hayır, ben ona sadece maddi değerini teklif ettiğimizi söyledim.
4: Peki, altın fiyatına verebilirim.
3: Tamam. Belki sertifikalı bir mark gibi özel bir şeyiniz varsa elbette daha fazla ödersiniz. Çünkü bu şekilde daha fazla para kazanırsınız. Ama bu para bizim için ilginç değildi. Bu tam olarak 3.2 ve işte size 195 euro.
4: Pekala, sorun değil.
23: Müşteri koleksiyon parasını saklıyor. Ama tarihi olanı satmak istiyor. Ağırlığı doğru ama altın kontrolü yine de gerekli.
3: Şimdi sorunumuz şu. Önce kontrol etmeliyiz. Madeni para mı değil mi? Evet, bu bir madeni para. Ama bu cihaz neden böyle yaptığını bilmiyorum. Eski madeni parada çok fazla bakır ve gümüş var ve cihaz ne yazık ki onu ölçemiyor. Cihaz sahte olduğunu söylüyor ama sahte değil. Gerçek bir madeni paranın 1000 katı ama cihaz da iyi okuyamadı. Madenin gerçekten gerçek olduğunu hissettim. Altın bir madeni para için ağırlık çok önemlidir. Ondalık basamağa kadar doğru olması gerekir. Doğruysa gerçek kabul ederiz.
23: Bu yüzden Laika teknolojiden ziyade buradaki deneyimine güvenmeyi tercih ediyor. Bunun için tek ihtiyacı olan basit bir terazi. Paranın yanı sıra müşteriye ücretsiz bir tavsiye de veriliyor.
4: Teşekkür ederim.
3: Diğer madeni parayı da İnternette satabilirsiniz.
4: Evet, bakacağım çünkü dediğim gibi bir Jäger kataloğum var ve neredeyse 8000'e satılıyor.
3: Evet, sana kesinlikle inanıyorum. Ama internette aramış olmalısın.
4: Evet.
3: Sorun da bu zaten. İnsanlar internette aradığında hiç bulamayacakları bir fiyat görüyorlar. Ve hemen bize geliyorlar. Araştırma yaptıklarında gördükleri fiyatlar 5000, 8000, 10000 oluyor. Ama ne yazık ki durum böyle değil. Satmaya çalışırsan bulamayacağını göreceksin. Örneğin kolyelerimden birini 1000 euroya da listeleyebilirim ama 1000 euroya alamam. Ya da Haller'e gidebilirsin.
4: Haller nerede?
3: Haller nerede?
25: Haller mi?
3: İnternette madeni para
25: Haller madeni para koleksiyonu evet. diye aratınca telefon numarası,
3: evet,
25: adresi her şey hemen çıkar.
3: Evet, burası madeni paralar için iyi bir yer. Telefonla randevu alabilirsiniz.
23: Karlsruhe'deki rehinciler de zaman zaman Haller madeni para satıcısında koleksiyonluk madeni paralar satıyor. Tarihi örnekler bazen saf değerli metallerden daha iyi para ediyor.
3: Gerçekten dürüstler. Oraya ben de gittim. Evet, göreceksin, dürüstler. Ayrıca sana biraz daha fazla para da verebilirler.
4: Pekala, tamam.
3: Güle güle. Müşterisine karşı dürüst olan herkes gerçekten iyidir. Ben de iyi bir şey yaptığım için kendimi iyi hissediyorum. Belki oraya gitmiyorlardır. Ama bu benim umurumda değil. Çünkü ben doğru olanı yaptım.
4: Harika. Çok teşekkür ederim.
3: Rica ederim.
4: İyi günler. Teşekkür ederim.
3: Size de.
4: Görüşürüz.
23: Müşteriler de memnun olabilirler. Çünkü rehin dükkanından neredeyse 200 euro daha zengin bir şekilde ayrılıyorlar.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
8: Sana alkış yok, önce finger snap.

Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
8: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan.
9: Tonbank kartıma din.
10: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
13: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
14: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
15: Bazen memnun ama her zaman meşgul. İşte Zigbourg Rehin Dükkanı'ndan Niklas Bode.
16: Bugünlerde ekmekleri arabaya yükleyip dolaşan bir fırıncı var. Onların yapabildiklerini biz de rehinecilikte kolaylıkla yapabiliriz. Mobil bir rehin dükkanı neden olmasın?
15: Şimdiye kadar sadece uygun bir rehin kamyonu olmaması nedeniyle başarısız oldu.
16: Bir yandan elbette içinde durabileceğim doğru boyutta bir araç istiyorum. Sorun şu ki araç çok büyüyor. Bu da park etme ve ağırlık konusunda sorun yaşamam anlamına geliyor.
15: Ama kısa süre sonra arayış sona erdi. Niklas internetten hemen bir araç satın aldı. Şimdi kızı Angelina ilk kez yakından bakabilir.
16: Şimdi bunun hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum.
17: Pekala, söyleyeyim. Bunu bir anda almaya karar verdin ve bana sormadın. Aslında bu onun tipik bir davranışı. Beni biraz şaşırttı çünkü böyle beklemiyordum.
16: Gerçekten merak ediyorum. Bu konuda ne söyleyeceğini gerçekten merak ediyorum. Ama bence biraz hayal gücüne ihtiyacın var. Evet, henüz bitmedi.
17: Evet,
16: hala yapılacak çok şey var. Çok şey.
15: Angelina 2024'ten beri rehin dükkanının müdürü. Ve bu yüzden gerçekten söz hakkı var. En azından bir miktar.
17: En azından bunlardan birine baktım. Sen ne düşünüyorsun demesini isterdim. Ama hemen bir karar vereceği aklıma gelmemişti.
16: Onun da dahil olması gerektiğini kesinlikle anlıyorum. Genellikle de dahil olur. Sadece bazen ben ondan biraz daha hızlıyım işte. Oraya gidince bir bak, tamam mı? Yavaşça bak sadece.
17: Tahmin edebiliyorum. Şu arkadaki mi?
16: Kesinlikle şu arkadaki sarı olan evet. O.
17: Benim hayalimde bir şekilde farklıydı.
16: İnternette bakmışsın. Dediğim gibi hayal etmen gerek. Reklamla birlikte kırmızıya dönüyor.
15: Ama dış dönüşümün yanı sıra sarı aracın rehin kamyonu adını hak etmesi dışında Niklas'ın hala çok planı var.
16: İşte
17: evet.
16: Kapıları çıkarıyoruz. Kapılara ihtiyacımız olmadığı için çıkıyorlar.
17: Tamam.
16: Hayal et. Kapı dışarı, panel içeri. Delik pencere, çekmece.
17: Evet. Sanki bir anda yapacakmış gibi davranıyorsun.
16: Evet, fikrim var. Yapacağımı söylemedim. Bir ay içinde bitmiş hali için bir teslim tarihimiz var ve o zamana kadar bitmiş olması gerekiyor.
15: Ama hepsi bu kadar değil. Niklas'ın iç tadilat içinde çok net bir vizyonu var. Angelina'nın söz hakkı var mı? pek sayılmaz.
16: Gördüğün gibi diğerinden farklı buraya normal bir şekilde girebilirsin.
17: Evet, en azından ben normal bir şekilde burada durabiliyorum.
16: Evet, elbette her şeyin yeniden modellendiğini hayal etmelisin. Dediğim gibi hayal gücünü çalıştır. Raflar çıkıyor, sonra kurşun geçirmez cam panel gelecek. Çelik levhalar duvarlara yerleştiriliyor.
17: Köşeyi dönüp bak, bunu ve şunu çoktan planladım ve sipariş ettim dedi. Ben de ne zaman yaptı bile diyemedim.
16: Tuvaleti yerleştireceğiz, sonra buraya bir klima koyacağız, sonra kasayı, sonra da yalıtımı, sonra iç tasarım geliyor. Onu gözünde canlandırabiliyor musun? Canlandır.
17: Görünce şoke oldum.
16: Neyine şoke oldun
17: evet,
16: ki?
17: Evet, her şeyi şoke edici.
16: Hem ayakta yani durabiliyorsun.
17: Yani sen her şeyi
16: ayakta duruluyor bak.
15: Ve umarım hareket de ediyordur. Sadece Angelina'nın henüz bunu yapmasına izin verilmiyor. Çünkü bağış kamyonu Niklas'ın projesi. Ve tabii ki ilk yolculuğunu hak ediyor.
16: Artık ilerleme kaydettiğimiz için mutluyum. Araç arayışının nihayet bitmesi ve artık gidip ilerleme gördüğümüz için bence iyi durumdayız. Çünkü tam bu zaman boyunca sadece bir kağıt parçası üzerinde bir fikirdi bu.
15: Kamyon doğrudan dönüşüm şirketine gidiyor. Kamyonun hizmete girmesine 8 haftadan az bir süre kaldı. Offenburg rehincilerinin kara ormanda incelediği nesne en azından bir araca benziyor. Müşteri satmak istiyor ama bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceği hala belirsiz.
3: Tamam, o zaman nasıl kurulduğunu ve başka neler yapabileceğini merak ediyoruz.
15: Bu sefer kontrol asitle yapılmayacak. Dışarıdan yardım gerekiyor.
3: Bence harika. Çünkü böyle bir şeyi her zaman kullanabilirsiniz.
15: Asıl soru şu, niçin? En azından Daniel hala bu koca şeye nefret besliyor.
18: Duygularımı tarif bile edemiyorum. Öfke, nefret, ne yapacağımı bilmiyordum. Aslında tamamen kendimden geçmiştim.
15: Çünkü dışarıdaki randevu temiz havada bir gezintiden başka bir şey değil. Mevcut durum göz önüne alındığında bundan para kazanmanın bir yolu yok. En azından Axel parasının karşılığını alıyor.
3: Bekle, geliyorum. Bekle, geliyorum. Çok komikti ve tabii ki büyük babamla olduğu gibi traktöre karşı koyamadım. Hemen üzerine atladım. Hadi Helmut, gidelim.
18: Gerçekten dilim tutuldu. Axel yine çok eğleniyor. Bense burada yanıyorum. Bana sohbet etmemin güzel olduğunu söyledi. Çayırda piknik yapalım, sonra almazsak almayız dedi. Aynı şey yine başıma geliyor ama onun içindeki çocuk gerçekten kontrolü ele geçiriyor.
3: Evet, traktöre binince kesinlikle yolculuğa değdi.
19: Evet.
15: Tek eksik mırıldanan bir asansör motoru. O da olsa Axel kendinden geçerdi.
3: Ne? Ne oldu şimdi? Hayır, hadi ama. Motoru var. Kendi kendine gidebilir mi?
19: Bu yükü ileri taşımakla görevli 11 beygir gücünde iyi bir motor. Evet, görmek isterseniz bunu biraz, evet, biraz yükseltebiliriz.
15: Burada biraz da kastedilen yaklaşık 26 metre yükseklik. Çatı ustaları bunu kiremitleri çatılara yerleştirmek için kullanır. Bu Axel için bile biraz fazla yüksek.
3: Tamam. Sanırım bunu yapamayacağım. Yükseliyor.
18: Axel bazen benim için gerçekten can sıkıcı bir etken. Ama aynı zamanda itici bir güç. Yani bir şey can sıkıcı olduğunda bir şey harekete geçer. Bir şey harekete geçtiğinde gerçekten bir şey olur.
3: Elbette çatı ustasının asansöründe bir reklam aracı gördüm. Dev bir pankartla donatılmıştı. Ve bu yüzden onu ilginç buldum ve ne pahasına olursa olsun, ne olursa olsun onu istedim.
15: Kredi artık gündemde olmasa da Axel uzun zamandır bu canavarı satın almaya kafayı takmıştı.
18: Ve ben de zaten öldürücü argümanlar arıyordum. Bir sonraki muayene Mart 2024'te.
15: Axel arka plandaki gürültüyü ustalıkla görmezden geliyor. Tek bir şey istiyor, en tepeye çıkmak.
3: 26 metreyi görmek istiyorum.
15: Ama burada rehin dükkanında olduğu gibi dikkatli bir inceleme tüm kusurları ortaya çıkarır. Parıldayan her şey altın değildir ve müşterilerin sunduğu her şey de altın değildir.
19: Gördün mü? Orada biraz sıkışmış. Tamam.
3: Evet, bakın, her köşede ve sıkışmış. Kenarda sıkışmış.
19: Evet, çıkarmam gereken şey bu.
3: Çocuklar.
19: Tamam, burada bırakalım. Belki öyle yaparız. Ne yapalım?
18: Elbette eski bir şeydi. Muayene süresi dolmuş, güvenlik servisi yok. Motor çalışmayabilir.
19: 2025'e kadar muayenesi var.
18: Peki, o zaman bu ne?
19: Bu eski bir etiket. İşte muayene sembolü bu. 21 Ocak 2025.
18: 21-1-25. Evet, şimdi bir sorum var. Römork muayenede incelenecek mi yoksa sadece teknik olarak...
19: Teknik, hidrolik parçalarda
18: evet,
19: incelenecek.
18: Evet, muayenede her şey incelenecek değil mi?
19: Her şey inceleniyor biliyor
18: peki,
19: musun?
18: Peki.
15: Alınmalı mı, alınmamalı mı? Aksel Daniel'i ikna edebilir mi?
3: Bana bir fiyat ver.
19: Tamam, şöyle diyeyim. 1000 euroya satarım, tamam mı? 1000 euro. Evet, o kadarını söyleyebilirim. Tamam, başkası...
3: Ne kadara?
19: Bilmiyorum. Kesinlikle 1000 euroya satabilirim, onu biliyorum.
18: Ve fiyat beni şaşırttı. Sonra da pazarlığa başladım. Dürüst olmak gerekirse bir fikir edinmek için tekrar internete hızlıca bakardım.
20: Yani 800 euro dersen bir daha bakmam.
18: Sonra parayı hemen alırsın ve anlaşırız. Ama değilse tekrar bakarım, internete bakarız ve sonra tekrar konuşuruz.
3: Kabul mü peki?
19: 900'ü kabul ediyorum.
21: Evet, kesinlikle değer.
19: Kesinlikle buna değer ve adil bir teklif.
3: 900, o zaman sen getirmelisin. Bunu nasıl yaparsan yap. Beni ilgilendirmiyor.
15: Ne de olsa Offenburg'a neredeyse 60 kilometre var.
19: Tamam, anlaştık.
18: Peki, harika.
19: Teşekkür ederim, görüşürüz. Evet.
3: Sonunda o şeyi 900 euroya aldık.
18: Ve hala orada takılı kalan şeyin tamir edilmesi gerek.
15: İster temiz hava olsun, ister guguklu saatler. Kara orman turunun sonunda rehinciler eve eli boş dönmez.
22: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
23: Bu otel harika.
24: Evet ve geceliği sadece 13.500.
23: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
25: Trivago'ya bakmalısın.
23: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
25: Yüzden fazlasından.
23: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
24: Trivago'ya bakmalıydım.
23: Trivago'ya bakmalıydım.
26: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay! Baloncuk Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Gel. Kara Dut Sorbe ve

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
3: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
6: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
5: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
7: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
8: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
10: Bu ne böyle?
11: Böyle olmaması gerekiyor.
9: Ama sahipleri onları çok seviyor.
12: İlk arabamdı.
13: Hansi'den vazgeçemem.
9: Geriye tek bir soru kalıyor.
14: Kalsın mı? Kalsın mı?
11: Yoksa atsın.
15: Esas heyecan şimdi başlıyor.
9: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
13: Başıma ne gelecek acaba?
12: Bakmaya cesaret edemiyorum.
11: Tata.
9: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
16: Aa, tatil kazanmışım. Kredi kartı bilgilerimi gireyim de fırsatı kaçırmayayım.
17: Bu kadar basit Oltay'a gelme.
16: Nasıl yani?
17: İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma diyorum. Dolandırıcılar diyorum. Oltay'a gelme diyorum. Birikimden olma diyorum.

0: Toto'yu? Pekala, izle bakalım.
1: Tamam.
0: Hayır, hayır, hayır. Otur. Otur artık oraya.
1: İşte oldu.
0: Evet, böyle. Aferin beyin. Oturdu.
2: Vay düşünsene. Canına. En azından biri sen istediğinde istediğin şeyi yapıyor. Bu harika dostum, öyle değil mi?
0: Yüzüne karşı söylemeyeyim dedim ama belki az önce gördüklerinden sonra bir ders çıkartırsın.
2: Aa, onları eğittiğini sanıyordum ve üstüme alınmadım bile.
0: Sanırım biri şapkanı yürütmüş Faz.
2: Bırak şunu, bırak dedim. Beyin böyle şeyler yapmaz, biliyor musun?
0: İşte döndük. Aa, buna bayılıyorum. Britanya'yı dolaşıp klasik arabalar arıyoruz.
2: Güzellik abidesi.
0: Gerçekten özel. Tam bir İngiliz klasiği.
2: Güzelmiş. Lee Francis.
0: Amerikan ikonları.
2: Ön taraftaki kullandıkları kromlara bak.
0: Avrupa'nın sıra dışı araçları.
2: Bu bir Lancia Aprilia.
0: Onları satın alacağız. Teşekkür ederim.
2: Harika Ludo.
0: Onları...
2: Bırak şunu, bırak dedim. Beyin böyle şeyler yapmaz, biliyor musun?
0: İşte döndük. Aa, buna bayılıyorum. Britanya'yı dolaşıp klasik arabalar arıyoruz.
2: Güzellik abidesi.
0: Gerçekten özel. Tam bir İngiliz klasiği.
2: Güzelmiş. Lee Francis.
0: Amerikan ikonları.
2: Ön taraftaki kullandıkları kromlara bak.
0: Avrupa'nın sıra dışı araçları.
2: Bu bir Lancia

0: Bugün Bristol'a gidiyoruz ve doğaçlama yapacağız. Kafasında yapraklar olan adama ne denir? Russell! Onu görmeye gidiyoruz.
1: Tamam, söyler söylemez
0: harika.
1: Anladım. Sorun yok.
0: Güzel.
1: Peki bu Russell'ın tutkusu ne?
0: Russell'ın neye meraklı olduğundan tam emin değilim. Telefonda konuşurken tutkusundan bayılmış gibi değildi.
1: Evet,
0: farklı
1: anladım.
0: Parçalardan oluşan bir koleksiyonu var demek daha mantıklı.
1: Evet, biraz eski, biraz yeni. 4 ve 2 tekerlekli.
0: 4 tekerlekli ve birkaç tane de 2 tekerlekli olabilir, öyle değil mi?
1: Evet, harika.
0: Belki arada 3 tekerlekli bir şey de vardır, belli olmaz.
1: Evet, haklısın, onlardan da olabilir.
0: İngiliz, Amerikan, İtalyan ya da İskandinav olması hiç önemli değil. Yeter ki kendine özgü karakteri olsun. Önemli olan bu değil mi?
1: Doğru, sonuçta o anın heyecanını yaşıyorsun.
0: Bizi gerçekten heyecanlandıran şey, burada daha önce hiç görmediğimiz bir şeyle karşılaşmak.
1: Doğru.
0: Tabii fiyatı uygun olursa alırız.
1: Evet, kesinlikle.
0: Russell'ın yanından bir Nissan Leaf'le mi yoksa yaprak yaylı bir T model T Ford'la mı ayrılırız belli olmaz. Bekle Bristol, geliyoruz. Dostum, şurada bir minor var. İleride de başka bir şey.
2: Evet.
0: Söylesene, asıl tutkun ne? İngiliz arabaları mı yoksa herhangi bir araba mı? Anlat bana.
2: Evet.
0: Biraz kendinden bahset. Restorasyon işinde misin?
2: Kaynakçıyım.
0: Bir yandan da araba biriktiriyoruz.
2: Evet, evet öyle.
0: Etrafa şöyle bakalım.
1: Evet, bence.
0: Hepsini biraz kurcalayalım,
1: olur mu? Her şey satılık mı?
2: Her şey satılık.
1: İşte bu harika.
0: Her şey satılık, sen bile.
2: Evet, cüzdanı şişkin gördüm.
0: Evet ama içinden pazarlıksız
1: biraz para. Biraz cimridir dostum.
0: Doğru söylüyor.
1: Evet.
0: En fazla bir iki araç alalım. Pekala Ras, burası harika dostum. Önce hızlıca dışarı göz atalım, sonra içeri geçeriz. Tamam. Tamam mı?
2: Görüşürüz.
1: Dışarıdan mı başlayacağız?
0: Evet, şuraya geçelim. Birazdan
1: tamam,
0: görüşürüz
1: peki.
0: Dostum.
2: Görüşürüz, tamam.
0: Her yerde rastlanan Morris Minor'ın yanında nadir bulunan bir İngiliz sedanı var. Şurada.
1: Sanırım standart 12 ya da 14.
0: Nasıl yani? Austin mi?
1: Hayır, standart.
0: Midlands merkezli bir üreticiydi. Otomobil ve traktör üretiyordu. Triumph'la birleşince marka adı ortadan kayboldu. Standart 14 1950'lerin başlarında popüler bir arabaydı. Bu araç daha iyi günler görmüş. Buna para yatırırsan gömleğini bile kaybedebilirsin.
1: Kesinlikle.
0: Para kazanmak için değil, sevdiğin için restore edersin.
1: Bunun sonu neresi olur biliyor musun?
0: Neresi?
1: Hurda araba yarıştı.
0: Aa, olamaz.
1: Yazık, öyle değil mi?
0: Neyse, artık içeri girmeye ne dersin? Ama önce köpeğin topunu tut.
1: Tamam, koş hadi. Top
0: aşağı
1: nerede?
0: Aşağı in. Bunu hatırlaması için belli bir yaşta olması gerekir. İçeride Russell'ın yılın TARDIS ödülüne aday gösterecek sayıda sıra dışı ticari araçları var.
1: Başka bir şeyin üstüne yerleştirilmiş panel van kasasına benziyor.
0: Amerikan kasa.
1: İçi yıpranmış görünüyor. Henry, ona yakından bakmak ister misin dostum?
0: Sabit motorlar. Burada küçük bir Lister D sabit motorumuz var.
1: Evet, çok güzel. Bir tür el arabasının üstünde harika. Çalıştırıp
0: karşısında daha iyi. Kasaba panayırındaki gibi.
1: Evet.
0: Çeşit çeşit eski eşya var.
1: Bir dakika.
0: Bak ne diyeceğim. Bence onu kolayca satarız. Başka bir İngiliz klasiği. İşte bu. Gerçekten çok hoş görünüyor.
1: Evet.
0: Haksız mıyım? Söyle bakalım, bu Austin mi?
1: Bu bir Austin 10.
0: İlk kez 1932'de piyasaya sürülen Austin, orta sınıfı hedefleyen klasik bir orta sınıf sedanıdır.
1: Sanırım o dönemde sadece banka müdürleri ya da ne bileyim varlıklı tüccarlar bu arabayla dolaşıyorlarmış.
0: Aynı şeyi düşünüyorum.
1: Şirket sahipleri de, evet, onlar da olabilir.
0: Evet, bakkallar.
1: Evet, bakkal da olabilir. Evet,
0: öyle mi?
1: 2-3 dükkanı olan bir bakkaldan bahsedebilirim.
0: İç oldukça iyi görünüyor.
1: Aslında koltuk döşemeleri yeniden kaplanmış gibi görünüyor.
0: Muhtemelen yani. Bakkal üstüne oturduğu içindir.
1: Haklı olabilirsin.
0: Aman tanrım, bu da ne? İşte bu olağanüstü. Peki bu nedir Faz? Bu bir...
1: Evet, onlardan biri. Standart 14.
0: Çok ilginç. Dur biraz, bu da ne böyle? Amerikan gibi yapılmış. Russell, bu gerçekten çok ilginç. Söylesene, bunun hikayesi nedir?
2: Askeri araç gibi görünmesi için dönüştürülmüş.
1: Aslında başta askeri araç değil.
2: Doğru ama dışarıda baktığınız standart hava kuvvetlerine ait.
1: Öyle mi?
2: Bu durumu daha iyi olduğu için temayı buna da uyguladım.
0: Anladım. Şimdi anladım.

0: Bence böyle de çok güzel görünüyor.
1: Gerçekten
0: ne demek
1: öyle.
0: İstediğimi anladın değil mi? Karargah aracı gibi duruyor.
1: Evet. Kesinlikle yaşını göstermiyor. Ayrıca ilk bakışta içi de kusursuz durumda diyebilirim.
0: Tamam, peki hala çalışıyor mu?
2: Evet, çalışıyor ama iyi durumda değil. Uzmanlığınıza ihtiyacı var.
0: Bana hiç bakma.
2: Yani onun uzmanlığına ihtiyacı var.
1: O zaman kaputun altına bir
0: bakalım. Evet, altına bir bakalım.
1: Şuna bakın.
0: Kim bilir neler var.
1: Bu bir flatet motor. Yani yanan supaplı. O yüzden...
0: Yani yavaş ama güzel ilerler.
1: Evet, yavaş gider ama varacağı yere de ulaşır.
2: Yolda yavaş gidiyor diyemem.
1: Öyle mi?
0: Aa, işte bu
2: kesinlikle
0: harika.
2: Yavaş değil.
1: Yani devreni yükseltince hızlı bir şekilde
2: 120 kilometreye rahatça çıkıyor.
1: Gerçekten çok hoş görünüyor. Kendine has bir cazibesi var.
0: İlginç evet. Değil mi? Sonuçta benzerini hiçbir yerde bulamazsın.
1: Dışarıda bir tane var.
0: Evet. Güzel cevap, hem de yerinde.
1: Evet.
0: Pekala, arkada da bir şey var, ona da bakmak istiyorum.
1: Hadi bakalım.
0: Tamam. Peki söyle bakalım, bu nedir?
2: 1954 model bir Nash Roller traktörü. Damperli bir araç.
1: Hidrolik damper mi?
2: Hayır, elle kaldırılıyor.
1: Tamam, anladım.
2: Motosiklet
1: tamam.
2: Koltuğu, sabit BSA motoru ve 3 ileri 1 geri vites. Ayrıca üstünde bir silindir var, bahçeyi düzlemek için.
0: Evet.
1: Aa, şuna bak.
2: Yalan söylemeyeceğim, bunu yolda kullandım.
0: Ciddi misin?
2: Evet, 40 kilometre
1: yapıyor. Saatte 40 kilometre.
2: Evet, gerçekten iyi gidiyor.
1: Her geçen dakika daha cazip hale gelmeye
0: kesinlikle
1: başladı.
2: Ama onu tekrar durdurmak...
1: Evet. Büyük sorun olduğuna eminim.
0: Durun biraz,
1: ama
0: peki bu da ne?
2: Çin malı bir arazi motoru.
1: Aa, harika, çok sevimli.
2: Evet, 125 cc ve yarı otomatik.
0: Harika.
1: Gerçekten çok güzel.
0: İnan evet, bununla çok eğleniriz.
1: Bak, burası da oldukça eğlenceli bir köşeye
0: pekala
1: benziyor.
0: Tamam, o zaman bakalım. Russell'ın ikinci deposunda çok güzel bir Triumph sedan var. Ve aman tanrım.
1: Oo. Hayır. Bak, bu bir deniz. Bunları seversin öyle değil mi? Şuna bak. Marş kolu bile duruyor.
0: Şaşırdım.
1: Geri gel lütfen.
0: Tamam.
1: Bu gerçekten anladım. Çok güzel. Uzun zamandır bak, bir deniz almak istiyordum ve
0: bak,
1: bu harika.
0: Açık konuşmak gerekirse bu zarar ettiğim modelin birebir aynı.
1: Bu konuda ciddi
0: öyle
1: misin?
0: Öyle bir deniz çim biçme
1: evet
0: makinesine 300 sterlin vermiştim. Sonra 70 sterline zor sattım.
1: Gerçekten
0: evet
1: mi?
0: Tamam, dinle. Şimdilik elimizde bir
1: askeri
0: tane...
1: Askeri görünümlü standart 14.
0: Evet ama
1: evet,
0: ikinci
1: askeri
0: gördüğümüz
1: model,
0: askeri
1: tamam
0: versiyon. Yanındaki Austin.
1: Austin 10 evet anladım.
0: Evet, o Austin'i gerçekten çok beğendim.
1: Biliyorum, ben de beğendim. Austin'leri severim.
0: Şu motosiklet de var.
1: Ha evet, doğru.
0: Bunların yanında bir de...
1: Ha, damperli araç, küçük damperli araç. Heh. Ama
0: i̇şte
1: bu kadar
0: oldu
1: küçük bir alan. Oldukça fazla şey sığdırmış.
0: Hadi gidip anlaşma yapalım, sonra da evimize
1: evet
0: de
1: öyle.
0: Tamam, merak etme.
1: Basamağa dikkat et.
0: Nereden başlayacağımı bilmiyorum Raz.
1: Bu kadar küçük bir alana çok şey sığdırmışsın. Bu harika dostum.
0: Kompakt.
2: Evet.
1: Evet, kompakt ama çok güzel.
0: Doğru. Pekala dostum, sen ne diyorsun?
1: Tamam, ben işe şuradaki Austin 10'la başlamak istiyorum.
0: Evet.
2: Evet.
1: O satılık mı?
2: Evet.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Ona ne kadar istiyorsun?
2: 5500.
1: 5,5
0: tamam.
1: Tamam,
0: o zaman sıra bende.
1: Tamam, hadi.
2: Nadir evet bulunan traktörüm.
0: O ne kadar?
2: 1000 sterlin. Evet.
0: Tamam, yanında bir de...
1: Trail motosiklet.
0: Trail motosiklet, o ne kadar?
2: 650.
0: 650 mi?
2: Evet.
1: Evet. Ve karşımızda duran şu askeri standart 14.
2: 3200.
1: 3200.
0: Bu araba çalışır durumda mı?
2: Çalışıyor ama biraz kurcalamak lazım.
0: Peki öyle durabiliyor mu?
2: Buraya kadar sürdüm.
1: Aa,
0: nereden?
1: Harika.
0: Hemen dışarıdan
1: peki,
0: mı?
1: Peki evet, durdurmak için frenleri kullandın mı?
2: Evet, kullandım.
1: Tamam.
0: Gerçekten durdu mu?
2: Evet.
0: Tamam.
1: Tamam, güzel.
0: Tamam, güzel. Şimdi hangilerini eşleştirip pazarlık yapacağımı düşünüyorum. Anladın değil mi? Ne diyorsun?
1: Bence kesinlikle küçük traktör, damperli olan.
0: Evet ama 1000 sterlin olmaz.
2: Yanına eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
0: Pekala bir düşüneyim. 3200, onunla 4200 eder. Motosikletle 4800. Peki 4'ü için 4200?
2: Hmm, 4400.
1: 4300.
3: Ha Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: A101'de tazenin yıldızları. 15'li yumurta 59 lira.
10: Benim bankam İş Bankası.
11: İş Bankası Elif'le sunar.
12: Ay böyle çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
11: Yani.
12: Sunalım.
11: Tabii. Buyurun.
12: İş Cep'ten akıllı mı akıllı? Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İş Cep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
11: O zaman ne diyoruz?
12: Ben isterim. İş Cep'im yapar.
11: Harika.
10: İş Bankası.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Vay, baloncuklu Lipton mu?
16: Çok lezzetli.
14: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
17: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lezzetli yeni paketlerinde. Sevince.
18: Abi ne yapıyoruz şu an?
19: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
20: Bu da hala peşimde.
21: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
22: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
23: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
24: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
20: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
25: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
26: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
27: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
28: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
29: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
25: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
30: Her klasik araç...
31: Tamam bak, çalışıyor mu?
30: Yeniden hayata dönmeyi
31: evet,
30: hak eder.
31: Evet.
30: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
0: Evet, işte bu muhteşem. Bugün Bristol'dayız. Russell'ın ağzına kadar ilginç şeylerle dolu deposundayız. Bir araba, bir damperli araç ve bir motosiklet için 4200 sterlin teklif ettik ama o daha fazla istiyor.
32: 4400.
1: 4300.
32: 4200. Olmaz, 4400.
0: Tamam.
32: Güzel rakam.
0: Anlaştık Raz.
1: Harika.
32: Teşekkürler.
0: Gıcır gıcır 4400 İngiliz sterlini birazdan evet, sana evet, doğru yola çıkacak. Evet harika. Beyler harika bir gün oldu. Ertesi gün atölyeye dönüp aldıklarımızı inceliyoruz. Elimizde standart bir standart var. Sonuçta standart marka bir otomobil ama askeri karargah aracına dönüştürülmüş. Biraz Amerikan tarzı olmuş,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, işte arazi lastikleri de cabası.
0: Evet, biz de araziye çıkmayı düşündük.
1: Evet, bence harika görünüyor. Üstelik söylendiğine göre oldukça da hızlıymış. Rahatlıkla saatte 120 kilometre yapabiliyormuş.
2: Değil mi?
1: Evet, bu kadar eski bir araç için hızlı.
2: Direksiyona odaklanman gerekecek.
1: Evet, hem de fazlasıyla.
0: Bence buna biraz aksesuar eklemeliyiz. Tam olarak nasıl olacağından emin değilim ama kapıların üstüne birkaç Amerikan yıldızı yakışabilir. Ne demek istedim?
1: Evet, anladım. Değil. Görünüşe göre çalıştırma sorunu da var. Biraz karbüratör temizliği gerekebilir. Bunun dışında muhtemelen silindir kapağında hafif bir sızıntı vardır ama...
0: Tam olarak bir şey değil mi?
1: Bilmiyorum.
3: Küçük
1: bakacağız
3: tabii. Çalışma sorunu diyorsun. Evet. Yani çalışıyor mu?
1: Evet.
3: Ha, tamam tamam.
1: Evet, çalışıyor. Çalışıyor ama...
2: Köpürüyor.
1: Evet, olur.
0: Bence bu gerçekten hoş bir araç. Onu çalışır hale getireceğiz. Biraz süsleyeceğiz. Sonra da Oxfordshire'a zaten birkaç kez gitmiştik. Bu kez Wiltshire'a gidip oradakileri şaşırtırız. Ne dersin?
3: Evet, evet. Orada saldırıya geçeriz.
0: Evet.
1: Wiltshire'a bir general teslim ederiz.
0: Evet, bir generale verebiliriz.
1: Evet,
0: sonuçta doğru. Karargah aracı. Scramble motosiklete ve silindirli damperli araca gelince vakit kalırsa onları da elden geçireceğiz. Ama asıl işimiz Amerikan askeri boyasıyla dikkat çeken Standard 14.
1: İşte oldu. Standard'ın 4 silindirlik güzelliği burada. İçine girip bir bakayım mı? Bean içeride ama biraz yer açabilir.
3: Ne yapacaksın peki? Marş basıp ne olacağına mı bakacaksın?
1: Tamam, sadece bu taraftan
0: ne
1: bineceğim.
0: Ne olacağını göreceğiz.
1: Evet. Aha.
0: Dikkat et Bean. Üstüne basmasın.
3: Çalışıyor ama iyi görünmüyor.
0: Yani güzel çalışan aracımız. Koşmaya pek de hazır değil.
2: Sorun burada. Dördüncü silindir ateşlemiyor. Üçüncü silindirin buji kablosu distribütör kapağından
0: tamam.
2: çıkmış. Yani düzeltmek
0: üçüncü
2: kolay.
0: Üçüncü silindir kolay ama dördüncü değil. Bir tur atıp dördüncü silindir çalışacak mı bir kontrol etmek istiyorum.
2: Dördüncü silindirin bujisini değiştirmeliyiz.
1: Evet, bence de öyle.
0: Her zamanki gibi karar değişti. Baz bujiyi söküyor ve beklememizin doğru olduğu ortaya çıkıyor.
1: İşte
2: evet,
1: oldu.
2: Buji arızalıymış.
1: Haklısın, tamam.
0: İlk çözümümüz eski yakıtı ve birikmiş tortuları temizlemekti. Fakat faz tekrar deneyince... Ne oluyor?
2: En uçtaki silindirde distribütör kapağı
1: evet.
2: biraz uzaklaştırırsak
1: tamam, anladım.
2: Ateşleme gerçekleşiyor.
1: Evet, yani olması gereken şey bu dostum.
0: Evet, umarım zorun
1: evet,
0: çıkarmamış.
1: Bunu deneyelim.
0: Pazarından almıştım. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Üçüncü denemede...
2: Evet.
1: Çok güzel.
2: Bir sorun yok.
0: Şansları yaver gidiyor.
2: Çok daha
3: bu şartlarda
2: iyi.
3: Daha iyisi olamaz.
0: Sesi harika çıkıyor.
1: Ama küçük bir karbüratör sorunumuz olabilir.
2: Evet, olabilir. Bir bakmamız lazım.
0: Bir öneride bulunabilir miyim?
1: Evet.
0: Neden hep birlikte test sürüşü yapmıyoruz?
2: İyi fikir.
0: Bakalım düzgün tamam, çalışıyor.
3: Yola çıkmadan hava ayar vidasıyla biraz uğraşmaya değmez mi sizce de? Çabuk biter.
2: Bir tornavida geçelim.
3: Tamamdır dostum.
0: Yine fikir değişti. Alan'ın 30 saniyelik ayarı yeni bir sorun keşfetmesiyle yarım saate uzuyor. Sorun aşınmış bir conta.
2: Buradan kaçırıyor. Motoru durdurduğunda şu bağlantı
1: tamam,
2: noktasından
1: anladım.
2: Yakıt fışkırıyor.
0: Çözüm olarak faz yeni bir conta yapıyor.
1: Çekiç ve anahtarın halka kısmının yardımıyla kendi yaptığım contadaki deliği kesiyorum. Artık sorun kalmayacak.
0: Alan karbüratörü hava girişine bağlayan flanşın yüzeyini düzlemek için eğleyip karbüratörü tekrar bağlıyor ve yeniden deniyorlar.
1: Tamam, konta açıyorum.
2: Tamam, devam et.
1: Şimdi marşa basıyorum. Birazcıkla.
0: Çalışıyor ama sesi daha da kötü çıkıyor.
1: Rölanti ayarı yapmamız gerekebilir. Sanki biraz boğuluyor, öyle değil mi? Bekle, bir fikrim var.
0: Benim de bir fikrim var.
1: Nedir?
0: Neden onu sürmüyoruz?
2: Hadi sürüşe çıkalım.
0: Bakalım ne olacak ha? Biraz kullanınca kendine
2: biraz
0: gelebilir.
2: Biraz düzeldi mi? Rölanti alışılmadık şekilde güzel.
0: Evet. Rölanti gerçekten harika.
1: Bakalım sürüşü de aynı derecede güzel mi?
0: Sürüşe çıkalım. Sen mi
1: fark
0: kullanacaksın?
1: Fark etmez dostum.
3: Tamam, ben de arkaya geçerim.
0: Ben daha yakınım,
3: tamam.
0: Ben kullanayım.
3: Bir dakika.
0: Hadi bakalım
3: beyim. Koltuğun üstünde silindir kapağı var.
0: Aman tanrım. Sonunda arabaya bindik ama sürmek sorunu tam olarak çözmedi. Bir şey devreye girmeye çalışıyor.
2: Bence bütün bujileri sökmeliyiz.
1: Evet, bence de bütün bujileri sökmemiz
0: gerekiyor.
1: Yeni bir
0: takım mı alalım?
1: Evet, ayrıca platinlere de bakalım.
0: Dinleyin, güzel çalışması için yapılması gereken çok iş var. Hem de
1: evet.
0: Bir sürü.
1: Vites topuzu elinde kaldı.
0: İşte bu harika. Geri vitese takmaya çalışıyordum.
3: Önce geri vitesi düzeltelim.
0: Tamam. Evet, işte böyle, tamam.
1: Evet. Topuzdan değil de kolu çekersen bir daha böyle bir şey yaşamazsın,
0: tamam.
1: Henry.
0: Çalışıyor.
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Bu sorunlar çözüldükten sonra askeri temalı bir gezi planlıyorum ama önümüzde bir sürü iş var. Güzel çalışması için yapılacak çok şey var değil mi ama...
1: Evet.
0: İlk kısa test sürüşü için sonuç oldukça iyi görünüyor. Atölyeye dönünce Alan ve Skid motosikletle ilgilenmeye başlıyor.
3: Bunu merakla bekliyorum Alan.
2: Ben de. Neredeyse yeni gibi görünüyor. Sadece tozlanmış.
3: Evet, sonuçta uzak doğu üretimi ucuz bir taklit motosiklet ama çalıştığında eğlenceli olacağına eminim dostum. Her zamanki şeyimi yapalım sence de. Önce çalışıp çalışmadığına bakalım. Yani sonuçta yeni
2: bence
3: görünüyor.
2: Bence pilot meme tıkalıdır. Sorun her zaman oradadır.
3: Evet, özellikle de günümüz yakıtlarıyla.
2: Ateşleme sistemi iyi. Bu yüzden kıvılcım her zaman güçlü olacak. Bakalım içinde yakıt var mı? Çalışıyor mu?
3: Evet, sonra da ne olacağını görürüz.
0: Alan yakıtı kontrol ettikten sonra ilk marş denemesini yapıyor.
2: Kompresyonu iyi. Evet, çalışıyor. Motorun
3: evet, takır
2: sesi
3: tukur
2: güzel.
3: Sesler gelmiyor.
2: Duman dağıtmıyor.
3: Bu tür araçlar pek kullanılmıyor.
2: Sonuçta çalıştı
3: evet.
2: Değil mi? Bir daha çalıştı.
3: Evet, biraz ısınsın, biraz ısınsın, öyle bakalım.
2: Hayır, kesinlikle memeler tıkalı.
0: Standartta olduğu gibi motosiklette de karbüratör sorunu var. Skid temizlikle uğraşırken Alan karbüratörü söküp işe girişiyor.
2: İçi oldukça temiz. Bu iyi işaret. Şurada pilot meme, burada da ana meme. Bu da karışım ayar vidası. Şimdi memeleri çıkarıp açık olup olmadıklarına bakalım. Evet, pilot meme tamamen tıkalı. İçinden ışık görünmüyor. Yanımda tel fırçadan söktüğüm bir tel var. Umarım onu memeden geçirebilirim. Girmemek için direniyor. Günümüzdeki sorun yakıt. Yakıtın içindeki etanol memelere zarar veriyor. Yakıtın tortulaşmasına ve büyük bir kirlilik oluşmasına neden oluyor. Şurada başlamış olduğunu görebilirsiniz. Bakın, üstünde yeşilimsi bir tabaka oluşmuş. Etkisini göstermeye başlamış. Bu delik çok küçük olduğu için hızla tıkanıyor ve motorun çalışmasını engelliyor. İnce kılları olan küçük bir tel fırça buldum. Tel artık rahatça içinden geçiyor.
0: Alan karbüratörü yeniden takıyor ve tekrar deniyor.
3: Karbüratör
2: tamam. Temizlendi.
3: Depo boşaltıldı ve yeni yakıt kondu. Hadi
2: jikle
3: deneyelim.
2: Açık.
3: Biraz ısınmasına izin ver. Isınsın
2: evet,
3: biraz.
2: Evet. Çok daha iyi oldu değil mi?
0: Son olarak vitesleri de kontrol ediyorlar.
3: Mükemmel.
2: Gerçekten iyi çalışıyor.
3: Güzel güzel. Bence onu dışarı çıkarmamız gerekiyor.
2: Girip kaskımı alayım.
3: Tamam dostum.
0: Ve yola çıkıyorlar. Yakında sivilceleri aklından fazla olan biri tarafından hırpalanıp düşürülecek kadar ucuz bir Çin motoru olabilir. Ama Alan'ın içindeki delikanlıyı yeniden ortaya çıkarmasına yardımcı oluyorsa benim için sakıncası yok. Böylece günümüz güzel bir şekilde sona eriyor. Ama bu motor satın aldığımız 3 araçtan yalnızca biri. Yarın damperli araca bakacağız. Ancak asıl büyük görevimiz standardı asker temalı gün için hazır hale getirmek. Beklentileri karşılayabilecek mi yoksa Oxfordshire'ın çamuruna mı saplanacak? Vites topuzu çıktı. Topuz nerede?

0: always, it stays with me.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Bakın.
12: Tam da leslik.
13: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım öyle sıcacık geldi yiyelim şöyle.
18: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
17: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
19: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
20: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
21: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
22: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
19: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
23: Dün standartla ilginç bir gün geçirdik. Çalıştırmayı başardık ama araba pek mutlu görünmüyordu. Bugün bir kez daha deneyeceğiz. Ama önce satın aldığımız diğer araçla ilgileneceğiz. Bir SA motorlu, 3 tekerlekli damperli kamyonet. Bu aracı çalıştırabilirsek üçümüz de üstüne binebiliriz.
24: Rahat rahat bineriz.
25: Evet, kolayca.
23: Ne dersiniz, köpek de biner mi?
25: Evet.
24: Evet, hepimiz evet.
23: Onu biraz sürüp geri döneriz.
24: Bence içine biraz yakıt koyup çalışıyor mu görelim.
23: Tamam, öyle yapalım. Küçük Toti'yi aşağı indirin.
25: Bujiyle ya da başka şeylerle uğraşmıyoruz. Sadece
23: hadi
25: şansımızı deneyip çalışacak
23: bakalım.
25: Ona bakacağız.
24: Kolay bir şekilde çalışacak gibi.
23: İddialı sözler. Bakalım. Motor 4 zamanlı, öyle
24: evet,
23: değil mi?
24: Evet, 4 zamanlı.
23: Tamam, jikleyi aç.
24: Biraz gaz ver yeter.
23: Biraz gaz.
24: Biraz da marş.
23: Hadi bakalım marşçı. Bu tamamen ölü. İlk deneme iyi gitmiyor. Bunun üzerine Alan ateşlemeyi kontrol ediyor.
24: Vay canına, ateşleme güçlü.
25: Tamam tamam, yerine takmadan en ucuz yöntemi evet, deneyelim.
23: Biraz çalıştırıcı sprey. İkinci tur. Oha, evet evet.
25: Ateş aldı.
24: Bir sorun var, bir şeyler oluyor.
23: Marş alıyor.
24: Aa, Yapmamız gereken şey onu atölyeye götürüp şu yüzeyi eğlemek. Eğrilmiş, gördün mü?
0: Aa, evet.
24: Tam dik olma. Tamam,
25: peki hangi yöne dönüyor? Hangi yöne?
24: İple deneyin, ben de gidip eğileyim.
23: Damperli, silindirli ve BSA motorlu bu sıra dışı araçta iki farklı çalıştırma sistemi var. İlk deneme.
24: Yeri teperse onu doğruca içine çeker.
23: Yaklaştı.
25: Öyle mi?
23: İkinci deneme. Kararlılıkla ve biraz freyle.
25: Hazır mısın?
24: Evet.
23: BSA motosikletlerinde olduğu gibi. Bunda da biraz sabır gerekiyor ve sonunda çalışıyor.
24: Evet, çalıştı.
25: Evet, harika, harika.
23: Evet, çıkın hayır, üstüne hayır. Gidiyoruz. Hazır mısınız?
25: Evet.
24: Vay canına.
23: Vay canına. Aman tanrım, gidiyoruz.
25: Hadi bakalım.
23: Bu kumandaların nasıl çalıştığı hakkında hiçbir fikrim yok gerçekten. Fazla uzağa gidemedik tabii. Üçüncü vitese taktım ve galiba yeterince devir vermedim.
24: Hava ayar vidasını ayarlamalıyız.
23: Öyle mi dersin? Bence sorun sürücü hatası.
24: Bence ilerlemek istiyor.
23: Beklenmedik şekilde iyi gidiyor. Tekrar çalıştırmayı deniyoruz. Aman! Alevi gördünüz mü? Hiç kolay olmuyor ama sonunda yeniden yola çıkıyoruz. Üçüncü vitesteyiz. 1950 yılında Nash Super Tripper traktörün satış fiyatı 186 sterlindi. Reklamında hem çiftlikte hem de bahçede kullanılmaya uygun olduğu yazıyordu. 75 yıl sonra zar zor da olsa hala çalışıyor.
25: Artık inelim mi?
23: Evet.
24: Kesinlikle oldukça
23: evet,
24: güçlü.
23: Evet ama çok eğlenceliydi.
24: Evet.
23: İyi ki çalıştırma ipini yanımıza almışız değil mi?
25: Hazır mı?
24: Evet.
23: Hepsi almasaydık daha
25: dur,
23: iyiydi.
25: Tamam.
23: İstersen in.
25: Devam edebilirim. Tamam.
23: Tamam, çıktı. Porselen dükkanına dalan boğayı duymuşsunuzdur. Ya traktörü? Asıl önemli olan durdurabilecek
24: mi? Hayır, doğruca atölyeye gidiyor.
25: Açık söylemek gerekirse gerçekten çok korktum. Motoru durduran şalterin çalıştığını sanmıyorum ve bu şeyin önüne çıkan her şeyi ezip geçeceğini
23: evet,
25: düşündüm.
23: Evet şey ya.
25: Motoru durdurmak için gazı kesmen gerekiyor. Elektrikli durdurma sistemi çalışmıyor.
24: Jikleyi kapatabilirdin.
25: Panikledim Al.
23: Durduramayacağını
25: orada
23: mı sandın?
25: Orada durmak istedim. Gerçekten orada durmak istedim. Ama
24: tehlikede
25: olmadı.
24: Tehlikede olduğunu sanman komikti.
23: Evet fark ettim.
25: Evet. Direksiyon oldukça ağır değil mi? Direksiyon çok ağır. 60 yaşını geçmiş pek çok kişi kullanamaz.
23: Kullanamaz. Ben de dostum.
25: Mahvoldum.
23: Tamamen bittim.
25: Evet.
23: Gidip oturmam lazım. Hadi şu banka gidip oturalım.
24: Aman tanrım.
23: Dinleyin çocuklar. Çalıştırdık ve çalışıyor, tamam mı? Satmadan önce bir ara yıkayabiliriz. Ama sonuç olarak bu canavarın bu tür endüstriyel araçları seven birinin bayılacağı türden bir şey olduğu ortada.
24: Karbüratörle biraz ilgilenmemiz
23: evet,
24: lazım.
23: Evet, onunla ilgilenip temizleyebiliriz ama sonuçta elimizde çalışan üç tekerlekli, damperli kamyonet, dökme aracı ve evet. Silindir var. Ayrıca hızlı gidiyor.
24: İnsanı güldürüyor da.
23: Aynen
25: evet,
23: öyle.
25: Eğlenceliydi.
23: Dostum, evet. Ama neredeyse bizi öldürüyordu. Damperli araçla işimiz bitince ertesi gün yeniden standardın başına dönüyoruz. Alan bir ateşleme sorunu olduğunu düşünüyor ve işe distribütörden başlıyor.
24: İlk iş distribütörü söküp parçalarını tamam. Ayıracağım. Bakalım çalışır hale
25: evet,
24: getirebilecek
25: mantıklı.
24: Miyim? Önce şu iki civatayı gevşetmeliyim, sonra bu parça motordan çıkacak.
23: Distribütör sökülüyor ve Alan bir şey fark ediyor.
24: Skid, şuna bir bak. Sorunumuzun sebeplerinden biri bu olabilir.
25: Evet.
24: Şu civata distribütörün gövdesine temas ediyor.
25: Kısa devre yaptırır. Bu akım hattı mı?
24: Evet, canlı akım hattı. Üstelik bu parça da gevşek. Bak parmağınla hissedebilirsin. Ha,
25: evet,
24: İleri
25: evet.
24: Geri kayıyor.
25: Onu aşağı doğru eğmen gerekiyor.
24: Evet, söküp aşağı doğru eğeceğim ve daha
25: tamam,
24: sık hale gelecek.
25: Doğru.
24: Bu durum
25: evet.
24: Sorunun kaynaklarından biri olabilir.
25: Evet, titreşim yüzünden zaman zaman
24: evet,
25: ark oluşuyordur.
24: Üst plakayı söküp elimizde ne olduğuna
25: pekala,
24: bakalım.
25: Pekala.
23: Modern arabalarda ateşleme bilgisayar tarafından kontrol edilir ancak o dönemin motorlarında bunun gibi elektromekanik distribütörler vardı. İçlerinde ayarı kolayca bozulan çok sayıda küçük parça bulunurdu.
24: Şurada sarı bir saç teli var. Nereden gelmiş bilmiyorum.
25: Ama bu Henry'nin saçı değil belli. Buraya gelip kurcalamış olamaz. Ayrıca bu saç röfleli de değil.
24: Güzel tespit.
25: Evet, çöpe at gitsin dostum.
23: 5 dakika sonra tekrar monte ediliyor.
24: Sence sorunu çözdük mü?
25: Bence işe yarayacak. Bu tür şeyler üst üste eklenir. Biraz buradan, biraz şuradan. Umarım çözülmüştür.
23: Parça yerine takılıyor ve yeniden deniyoruz. Pekala, başlıyoruz. Dur bakalım. Hadi. Ay canına. Bu arada veteriner onun biraz kilolu olduğunu söyledi.
25: Haklı.
24: Bisküvi fazlası var.
23: Muhtemelen birkaç paket kadar. Tamam beyler, hadi bakalım.
24: Ateşleme fazla avanslı. Bir daha dene. Onu bozdun Skid.
25: Onu sen bozdun.
24: Tamam.
23: Yaşasın, neydi o? İşte böyle. Demek ki bizim dahi bile her zaman doğruyu bulamıyor.
24: Sökmeden fotoğrafını çekmeliydik. Tamire başlarken heyecanlandık ve fotoğraf çekmeyi unuttuk.
23: Tek çözüm marş kolunu çıkarıp pistonları doğru konuma getirmek.
25: İşte oldu,
24: yerine
25: girdi.
24: Bir numaralı pistonu bulalım. Sıkıştırma zamanında üstörlü nokta. Rotorun nereye baktığını görebiliyorum. Distribütör kapağını doğru konuma yerleştirebilirim. Bence ayar biraz kaydı. Parmağımın altından hava kaçırdığını duyana kadar çevirmeye devam et. Devam et, devam et.
23: İki tur sonra...
24: Tamam, orada dur, orada dur.
23: Alın kendinden emin görünüyor ama motor işbirliği yapmıyor.
24: İki silindirle çalışıyor.
23: Tamam.
24: Arka taraftaki iki silindir hiç ateşlemiyor.
25: Evet, üçüncü ve dördüncü çalışmıyor.
24: Buji kablolarını çıkardım ve bir şey fark
23: etmedim. Tamam, ama en azından iki silindiri çalıştırdık. Aynı motor daha sonra Jaguar'da da kullanıldı. Oldukça saygın bir motordu. Ancak dört silindirin de düzgün çalışıp motorun sağlıklı bir şekilde rölantiye dönmesi için daha çok temizlik ve ayar yapılması gerekiyor.
25: Bu çok
24: motoru
25: güzel.
24: Durdur. Gaz vermeden kendi kendine çalışıyor mu görelim.
23: İşte kritik test geliyor.
24: Ya şuna bak.
25: Dostum bu şahane oldu.
24: Size harika geliyor değil mi?
25: Evet.
23: Alan, Guy, siz birer dahisiniz.
25: Hayır hayır, ben sadece yardım ettim.
24: Evet. Tam bir ekip çalışmasıydı.
23: Dostum gerçekten harika. Tabii bunda benim de buraya gelmemin etkisi var değil mi?
25: Evet, distribütörün içinden röfleli sarı saç çıkınca her şey düzeldi. Bence sıkışmaya neden olan şey oydu.
24: Henry olmadan bu işi asla başaramazdık.
23: Sessizlik, çay zamanı. Gidelim. Güzelce dinlendikten sonra Skid'le restorasyonun son aşamasına geçiyoruz. Askeri temayı güçlendirmek için birkaç Amerikan ordusu yıldızı ekleyeceğiz. Her şey hazırlıkta bitiyor. Bence birkaç Amerikan ordusu yıldızı işi tamamlayacak. Bilirsiniz, işte. Buraya. Evet, oldu. Atla bakalım. Skid şablonun yerini dikkatlice işaretliyor ama bir sorun var. Düşük yapışma gücüne sahip bir yapıştırıcı bulamadım, o yüzden ben de dedim ki...
25: Aslında aradığımız şey sprey yapıştırıcıydı ama onun yerine her çocuğun sahip olduğu şeyi kullanıyoruz.
23: Aman ne güzel.
25: Bunu kullanıyoruz yani.
23: Sen silmeye devam et. Sorun çıkaracak yerler yıldızların köşeleri ve çizgileri olacak.
25: Bunun iyice yapışması gerekiyor, yoksa boya şablonun altına
23: sızar. Akma yapmayacak değil mi?
25: Bunun işe yarayacağından da emin değilim bu arada.
23: Bence işe yarayacak. Sorun çıkacağını sanmıyorum. Gayet güzel olacak.
25: Ne ters gidebilir ki dostum?
23: Pek bir şey olmaz. 5 köşeli yıldız Amerikan ordusu tarafından 1942'den beri kullanılıyor. Araçları ve ekipmanı tanımlamak amacıyla kullanılmaya başlanmıştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında olsaydı...
25: Evet.
23: Bu işi ateş altında yapıyor olurduk. Buna eminim.
25: Hayır hayır, bunlar Normandiya çıkarmasından öyle önce mi yapılıyordu? Evet, uçaklar hangi araçların kendilerine ait olduğunu anlar. Özellikle ormanlık alanlara girdiklerinde.
23: Sprey boya 1950'lerin ortalarına kadar yaygın olarak kullanılmıyordu ama bunun gibi işler için adeta nimet. Gerçi Skid aynı fikirde değil.
25: Tamam, bırak onu da diğer tarafa geçelim hadi.
23: Hayır, Amerikan ordusu yazısını da yapmam
25: dokunma
23: lazım.
25: Artık. Boyayı
23: zaten
25: şablonun altına kaçıracaksın.
23: Kötü bir şey yapmıyorum ki.
25: Hadi çocuk
23: dur,
25: gibisin.
23: Dur bir dakika.
25: Hadi. Lütfen şunu olduğu gibi bırak. Bir dakika sonra geri dönersin.
23: Tamam.
25: Ona bakıp biraz daha lazım dediğini
23: anlıyorum.
25: Biliyorum. Tamam, artık bırak.
23: Aynı işlemi diğer tarafa da tekrarlıyoruz. Bu sırada ilk taraf kuruyor ve büyük açılış için hazır hale geliyor.
25: Ha, hiç iyi olmadı işte.
23: Gerçekten korkunç olmuş.
25: Sprey yapıştırıcı kullanmalıydık.
23: Daha kötüsünü yapmak mümkün değildi. Gözlerini kısarak baksan bile berbat görünüyor. Demek ki ara sıra kötü kararlar veren tek dahi Alan değilmiş. Dikkatinizi yıldızlardan başka yöne, şu kareye çevirin.
25: Sanırım daha önce hiçbir işi bu kadar kötü yapmamıştık.
23: Bu gerçekten berbat oldu. Şimdi ne yapacağız?
25: Ne yapacağız? Kurumasını bekleyip pasta cilayla çıkaracağız.
23: Pasta cilayla çıkmaz.
25: Denemek istiyorum. Harflerin üzerindeki boya daha kalın. Hiç iyi görünmüyor. Seni uyarmıştım.
0: Artık yoldayız.
23: Yarın standardı farklı zeminlerde askeri temalı bir yolculuğa çıkarıp nasıl gittiğini göreceğiz. Biraz şansımız varsa yeterince kirlenir ve şu yıldızları gizler. Bakalım bunca motor sorunundan sonra standart yolun sonunu görebilecek mi?
0: Oh!
23: Dikkat edin, çukur var.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
3: Biraz fazla almadınız mı?
11: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
15: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
26: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım. Haydi.
27: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
26: Express içelim.
28: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
29: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
30: Servis geldi, çanta hazır mı?
31: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
32: Benim bankam. İş Bankası.
33: İş Bankası Elif'le sunar.
34: Ay böyle çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
33: Yani.
34: Sunalım.
33: Tabii tabii, buyurun.
34: İş Cep'ten akıllı mı akıllı? Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İş Cep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
33: O zaman ne diyoruz?
34: Ben isterim, İş Cep'im yapar.
33: Harika.
32: İş Bankası.
35: Tonbank hadi bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
36: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
25: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
37: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
38: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
19: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
0: 3 hafta önce Bristol yakınlarındaki bir depoda. İşte bu olağanüstü.
1: Bu bir standart 14.
0: 1950'lerden kalma Amerikan askeri görünümüne dönüştürülmüş bir İngiliz sedanı bulduk. Onu test ettik, tamir ettik.
1: Biraz boğuluyor gibi, öyle değil mi?
0: Ve bir bakıma geliştirdik. Gerçekten korkunç olmuş. Yaptığımız hataları biraz düzelttikten sonra gerçek bir test sürüşü ve yol gezisine hazır. Sizin için harika bir gün planladım.
1: Anlat bakalım.
0: Size adım adım anlatacağım. Karşımızda sahte bir askeri araç duruyor. Ayrıca arka tarafta da arazi lastikleri var.
4: Çamurda iyi tutun.
0: Evet. Aklımdaki en büyük soru, bunlar gerçekten işe yarıyor mu?
4: Ancak arazide.
0: Evet. Aynen öyle. Bunun tadını çıkardıktan sonra küçük bir yol macerasına çıkıp aracı iyice denemeyi düşündüm. Peki nereye gidiyoruz?
1: Nereye?
0: Arabaya atlayıp hep birlikte en sevdiğim müzelerden birine gideceğiz.
1: Aa.
0: Evet, tabii ki askeri bir müze olacak.
1: Tamam.
4: Eminim helikopterler ve uçak
1: var. Tabii ki var.
0: Evet, olabilir.
1: Tamam.
0: Her neyse, Middlewarp'a gidiyoruz.
4: Güzel.
1: Aa.
0: Askeri hava müzesine gidiyoruz.
4: Tamam.
1: İşte bu harika Henry.
0: Ama oraya giderken yolda kısa bir mola vermeyi de düşündüm.
1: Tamam.
0: Uyar mı?
1: Mükemmel.
0: Umarım araç dayanır faz, yoksa suçu size atacağım.
1: Hiçbir sorun çıkarmayacak. İçimde bunun o sorunsuz yolculuklarından biri olacağına dair bir his var, biliyor musun?
0: Ve yola çıkıyoruz. Guy'ın eğlenceye katılmaması üzücü ama biz onun yerine de eğleneceğiz. Guy'ın hastalanmasına inanamıyorum.
1: Ben de öyle. Biraz endişelendim. O asla hastalanmaz.
0: Asla hastalanmaz. Arazi test pistimiz arkadaşım Nigel'ın çiftliği. Bu dişli arazi lastikleri gösteriş için mi takıldı, yoksa gerçekten işe yarıyor mu? Bunu öğrenmenin tek yolu var. Gaza basıp vitesi yükseltiyoruz. Vites topuzu nerede?
4: Topuzumu kaybettim.
0: Topuz çıktı.
4: Topuzsuz devam et, sorun olmaz.
1: Evet.
0: Neyse.
1: Bence bir yerlere yuvarlanmıştır.
0: Birazdan buluruz.
1: İşte gidiyoruz.
4: Bence gerçekten hızlı.
0: Öyle mi?
4: Hızlı hissettim.
0: Evet. Oldukça hızlı değil mi? 1950'lerde standart otomobiller zaman zaman rallilerde de kullanılıyordu. Yol tutuşuna bakılırsa daha sık kullanılmaları gerekirmiş.
1: Hadi şuradan dön. İşte oldu. Devam et. Evet. Pekala, bakalım ortadaki şeritte kalabilecek misin?
4: Arka yaprak yaylar iyi çalışıyor.
1: Öyle mi?
4: Gerçekten iyi. Zıplayıp duruyor.
0: Şeridin üstünde kalmaya çalışacağım. Dikkat et. Oh!
1: Bak ne diyeceğim. Bence bir potansiyeli var. Klasik rally otomobili ya da en azından bir arazi aracı olabilir. Daha büyük yaylar takılırsa biraz yükselirdi. Ve o zaman daha rahat bir sürüşü olur.
4: Escort kullanıyormuş gibi olur.
1: Evet.
0: Gerçekten eğlenceli.
1: Kesinlikle harika.
0: Bayıldım. Şu ana kadar testi başarıyla geçti.
4: Üstelik hararet de yapmıyor.
1: Gidelim.
4: Gaza sonuna kadar bas. Sağlam bir kalkış görmek istiyorum.
1: Bas gaza.
0: Yedekler var.
1: Yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz.
0: Ben
1: dikkat
0: yapmak istiyorum.
4: Devam et.
0: İtiraf etmeliyim ki standardın bu kadar iyi sürüldüğünü tahmin etmemiştim. Bundan kim şikayet eder ki? Middle Waltup'taki müzeye gitmeden önce asfalt yola dönüp çay molası veriyoruz. Bunun Middle Waltup'a ulaşacağından hiç endişe etmiyorum.
4: Yakıt göstergemiz de çalışıyor.
1: Evet.
0: Bütün göstergeler çalışıyor dostum.
1: Yakıt göstergesinin çalıştığını da biliyoruz. Çünkü ibre sıfırın hemen üzerinde.
0: hemen başlamayın, tamam mı? Sonuçta oraya gittikten sonra bunu satmamız gerekecek.
1: Doğru. Deposu dolu bir araç satmak istemezsin.
0: İşte geldik.
1: Tanrım, susuzluktan kurudum Henry.
0: Hadi bakalım, hızlıca çay içip yola devam edelim.
1: Tamam.
0: Bence biraz övgüyü hak ediyor. Bu araba beklentilerin ötesine geçti.
1: Evet, müthiş. Gerçekten
4: öyle. İnanılmaz.
0: Biliyor musunuz? Evet. Gerçekten şaşırtıcı.
4: Ne takırtı var, ne gıcırtı.
0: Evet, hiçbir şey yok. Gaz verdiğinde tekleme de yapmıyor.
1: Doğru.
4: Evet, neredeyse saatte 110 kilometre.
1: Açık ve düz yolda da gayet başarılı bir otomobil olacağından kesinlikle şüphem yok.
0: Bence de öyle. Pekala, çayları bitirin. Vakit nakittir. Askeri müzede pasta yemek istiyorum.
25: Harika olacak.
0: Middle Wallop'a daha 65 kilometre yolumuz var. Yani araba için iyi bir test olacak. Arazide hiç dördüncü vitese geçmedim ve üçüncü vitesi zorluyordum.
25: Evet.
0: Çok güzel gidiyor. Şuna baksana.
25: Gerçekten öyle.
0: Standart firması 1930'ların sonlarından itibaren aerodinamik tasarımı nedeniyle bu modellere Uçan 14 adını vermeye başladı. O yüzden askeri hava müzesi yolculuğumuz için uygun bir son durak. Hadi çocuklar, etrafa bir göz atalım.
25: Eğitim almamız gerekiyor mu
0: peki? Araba bizi buraya kadar getirdi.
25: Evet.
0: Müzenin küratörü Susan'ın anlattığına göre müze, Kara Havacılık Birliği'nin hikayesini ve kullandıkları çeşitli hava araçlarını anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında askeri planörler Normandiya çıkarmasında hayati rol oynamıştı. Düşünsenize, pekala şöyle yapacağız. Bu planöre bineceksiniz, Manş Denizi'nin üstünden geçeceksiniz, sonra alatı bırakacağız ve bir tarlada çakılacaksınız diyorum. Burada her boyutta ve şekilde helikopter var. Ayrıca rotor kanatları takılmış bu jeep gibi gerçekten sıra dışı araçlar da yer alıyor.
2: Sorry, so hang on a second.
0: Yanılmıyorsam İkinci Dünya Savaşı sırasında düşman hatlarının gerisine geçmenin yollarını
3: evet,
0: arıyorlardı
3: öyle.
0: Değil mi? Son derece zeki biri Willis jeep'i rotor kanadı kullanarak kontrol edebileceğini düşünmüş. Öyle değil mi?
3: Evet, aslında tam böyle bir şey değil ama
0: anlıyorum,
3: ona yakın.
0: Tamam.
3: Evet.
0: Bunlar havadan mı bırakılıyor?
4: Süzülerek iniyordu.
0: Süzülerek iniyorlardı.
4: Tıpkı akça aç. Aa,
25: tamam anladım.
0: Düşünsene, Willis jeep'e binip seni rotorların altında süzülerek indireceğiz diyorlar.
25: Sadece lütfen yapmayın derdim.
0: Ben de boş ver sürerek giderim derdim.
25: Evet.
0: Bizimkine benzer bir standart 14'e hiç rotor kanadı takıldı mı bilinmez ama her halükarda bu araç uçuyor. Kısa bir tur atmaktan keyif aldınız mı? Bence bu yolculuğa değdi.
25: Kesinlikle. Burası o kadar özel ki müzede sergilemeniz için size kendi sergimizi hediye etmek isteriz.
0: Ya, bence onu istemem.
25: Sonsuza kadar saklamanız için. Tabii buna Henry de dahil.
0: Hayır, ben mi? Aman tanrım. Ben de standarttan bahsediyorum.
25: Onu bir düşün derim. Evet.
0: Beni istemezler.
3: Aslında harika olurdu.
0: Ben buradayım, müsaitim. Evet, gayet mutlu bir şekilde helikopterin içinde yaşayabilirim.
25: Evet, arada bir dışarı çıkıp hikayeler anlatırsın Henry.
0: Kesinlikle. Bu arada çayı sever insanlardan söz etmişken arabanın değerini Chopper Roy'dan öğrenmemiz gerekiyor.
25: Hadi artık
0: peki,
25: gidelim.
0: Susan, teşekkür ederiz.
3: Hem geldiğiniz için
0: bizim
3: biz teşekkür ederiz.
0: Bizim için büyük bir zevkti. Yakında tekrar gelirim. Ertesi gün üste dönüp sonucu öğreniyoruz. Şablon çalışmamız için özür dilerim.
25: Suçunu kabul ediyor
0: aracı
25: musun?
0: Aracı araziye çıkarınca sorunu biraz gizlemeyi başardık diyelim.
25: Evet, her şey birbirine daha iyi karıştı.
4: Ekstra patin olmuş.
0: Evet. Sana şu kadarını söyleyeyim. Gerçekten iyi gidiyor.
4: Öyle mi?
0: Sonuçta bu arabanın herkese hitap etmediğini kabul edelim.
4: Evet, kesinlikle öyle. Alıcısı özel bir kitle olacak ama onu isteyen birilerini buldun mu iş tamamdır. O yüzden değeri 3000 sterlin civarında ya da 3000'in üstü diyelim.
25: Tamam.
0: Pekala, dur bakalım o zaman buna 4000 diyelim. Russell'a araba, damperli araç ve motosiklet için toplam 4400 sterlin ödedik. Yani kötü bir anlaşma sayılmaz. Bence damperli araçla motosikletin değeri
25: evet.
0: 1000 sterlin.
4: O zaman sorun yok, yarı yarıya.
0: Peki ne yapmış oluyoruz? Biraz para
25: evet,
0: kazanıyoruz.
25: Evet, aynen öyle.
0: Yaklaşık 500 sterlin.
25: Bence de.
0: Tabii her şey satışın doğru. Yüksek 3000'lerde mi yoksa düşük 4000'lerde mi olacağına bağlı.
25: Aa, doğru ama sonuçta ortada kar
0: evet,
25: potansiyeli var.
0: 500 sterlinlik potansiyel kar
4: İnsanların
0: var.
4: İlgisini çekecek
0: evet,
4: bir araç.
0: Çekiyor.
4: Gerçekten çekiyor
0: senin
4: değil
0: gibi
4: mi?
0: Roy.
4: Çok naziksin,
0: evet.
4: Teşekkür ederim.
25: Roy'u tekrar görmek
0: gerçekten
25: çok güzel öyle değil mi?
0: Tişörtüne de bayıldım.
25: Evet.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Ah! Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde. Sevince.
10: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
18: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
19: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
18: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik. Sana yakışana tak.
5: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
4: Böyle olmaması gerekiyor.
5: Ama sahipleri onları çok seviyor.
6: İlk arabamdı.
14: Tansiden vazgeçemem.
5: Geriye tek bir soru kalıyor.
11: Kalsın mı? Kalsın mı?
4: Yoksa atsın.
7: Esas heyecan şimdi başlıyor.
5: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
14: Başıma ne gelecek acaba?
6: Bakmaya cesaret edemiyorum.
4: Tata.
5: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Burada geri alırız ama trafikte alamayız. Siz siz olun, araç kullanırken telefonla konuşmayın. Trafik hayattır.
1: Merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en iyi kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu bölümde fırından yeni çıkmış lezzetler, tatlıyla tuzunun kapışması. Şöyle oturup menüdeki her şeyi yemek istiyorum şu an. Tampa'da şarküteri ve donutlar. İçi baştan sona lezzet dolu bunun. Sacramento'da kurabiyeler ve rulolar. 100 tane alırım. West Palm Beach'te bunu hiç beklemiyorsun. Florida usulü barbeküyle ilk tanışmam. Ne? Kazanan belli. Bugünün yıldızı timsah sosisi. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda.

0: Şu an Florida'nın West Palm Beach tarafındayım, Dixie Highway'de. Bir arkadaşıma iyi bir barbekü yeri biliyor musun dedim. Tabii ki dedi. Nasıl peki, Kuzey Carolina mı, Texas usulü mü, Kansas mı dedim. Hayır, Güney Florida barbeküsü dedi. O da ne demek? Tütsülenmiş balık ve farklı kültürlerden esinlenen tatlar mı dedim. Evet, Tropical Smokehouse dedi.
1: Çıtır balık ve mohon sandviç hazır.
2: Burası tütsülenmiş et sevenler için tam bir cennet.
3: Yarım porsiyon kaburga.
2: Daha ilk lokmadan itibaren kendinizi Güney Florida'da hissediyorsunuz.
1: Ekşi soslu tavuk butları hazır.
4: Bol turunçgil aroması, bol mojo baharatı var.
5: Karayip esintili Florida mutfağı, ikisinin karışımı.
0: Ne diyorsun?
5: Evet.
0: Bugüne kadar bunu kaçırmış mıyım?
5: Olabilir.
0: Bu yeni barbekü anlayışı Jason ve Rick'in eseri olarak çıkmış. Bu ikili gelenekselliğin dışına çıkıp sıra dışı bir yer açmışlar.
1: Klasik barbekülerden olsun istemedik.
0: Yani asıl olay tropikal yaklaşım.
1: Evet, tütsülenmiş balıklar, jerk baharatları gibi.
0: İnsanların beklediği klasik barbeküden farklı. Genelde içeri girenler, burada meşhur olan bir et ya da kaburga var mı derler.
6: İlk açıldığımızda menümüzde ne et vardı ne de kaburga. Sonrasında hadi yapalım dedik.
1: Amacımız Güney Florida'yı yansıtan bir barbekü tarzı oluşturmaktı.
3: Timsah sosisi.
7: Timsah sosisi inanılmaz.
2: İlk başta bildiğiniz bir sosis tadı geliyor ama timsah eti başka bir noktaya taşıyor.
0: Timsah eti yağsızdır. Biraz yağ eklemek gerekir değil mi?
1: Ayırdığımız et parçaları.
0: Tropikal yaklaşım.
1: Evet, tütsülenmiş balıklar. Jack baharatları gibi.
0: İnsanların beklediği klasik barbeküden farklı. Genelde içeri girenler, burada meşhur olan bir et ya da kaburga var mı derler.
6: İlk açıldığımızda menümüzde ne et vardı ne de kaburga. Sonrasında hadi yapalım dedik.
1: Amacımız Güney Florida'yı yansıtan bir barbekü tarzı oluşturmaktı.
3: Timsah sosisi.
7: Timsah sosisi inanılmaz.
2: İlk başta bildiğiniz bir sosis tadı geliyor ama timsah eti başka bir noktaya taşıyor.

0: ise tamamen timsah etiyle denedik ama yeterince bağlanmıyor. Dokusu da iyi olmuyordu. Sonra kuzu eti ekledik. Bu sefer de timsahın tadı ve dokusu kayboldu. Sonunda dana etinin doğru dengeyi sağladığını gördük. Isırınca güzel bir doku veriyor. Timsahın kendine özgü tadı da korunuyor. Sonunda doğru oranı bulduk. 1/3 timsah, 1/3 kuzu, 1/3 dana.
1: İşe yaramış.
0: Timsah etini de andoil usulünde kürleyince tam istediğimiz sonuç ortaya çıktı. Tuz, iri çekilmiş karabiber, tütsülenmiş paprika, bol acı kırmızı biber.
1: Tamam.
0: Pul biber, esmer şeker, sarımsak, muskat, kurutulmuş kekik ve kürleme tuzu var.
1: Birazcık veriyoruz.
0: Biraz süt tozu ekliyoruz.
1: Tamam.
0: Timsah etini ayrı olarak
1: kürleyelim. Ne kadar süre bekletiyorsun peki?
0: Bir gece boyunca. Böylece timsah eti iyice sıkılaşıyor. Önce timsah etini dana ve kuzuyla birlikte çekiyoruz. Sonra bu karışımı ikinci kez çekiyoruz. Yarısını da üçüncü kez makineden geçiriyoruz.
1: Şimdi bağırsağı dolduruyoruz.
0: Doğal kuzu bağırsağı kullanıyoruz. Sosisleri bağlayıp soğuk odada bir gece dinlendiriyoruz.
1: Sonra tütsülemeye.
0: Az miktarda hikori, bolca meşe. Düşük sıcaklıkta 115 derece ve altında 90 dakika 2,5 saat arasında tütsülüyoruz.
1: Nasıl servis ediliyor?
0: Kendi turşularımız ve hardallı barbekü sosumuzla.
1: Hardallı mı?
0: Evet.
1: Hardallı barbekü sosuna bayılırım. Ama barbekü deyince aklıma hemen Kansas City usulü gelir.
0: Doğru, tatlı.
1: Tatlı sos. Evet. Tatlı acı sos ya da tütsülü sos. Evet. Benim favorim daha çok esmer şekerli sos.
0: Tamam.
1: İnsanlar da ona bayılıyor. Sen önce hardallı sosu öneriyorsun. Peki kahveli sosu?
0: Aslında onu özellikle dana döşüyle tavsiye ediyoruz. En çok tercih edilen soslarımızdan biri. Sonrasındaysa acı sos isteyen çok kişi olunca biz de habanero'lu acı sosumuzu geliştirdik.
1: Anladım.
0: Önce tatlı ekşiyi bir baz hazırlıyoruz. Esmer şeker, beyaz şeker ve elma sirkesi.
1: Elma sirkesi.
0: Biraz su, soya sosu, sarımsaklı acı sos, iri çekilmiş karabiber ve azıcık tuz.
1: Pekmez.
0: Bunu yaklaşık bir saat kısık ateşte pişiriyoruz. Sonra ocaktan alıp hardala ekliyoruz. Çünkü o keskin tadını korumasını istiyoruz.
1: Çok fazla pişirmedim.
0: Taneli hardal. Biraz mayonez. Hepsi bu. Bir de P teyze turşumuz var. Pilis teyzemin turşu yapma yöntemi basitti. Hazır dereotu dilim turşu alır, suyunu döker, yerine şeker ve acı sos ekler, sonra da buzdolabına kaldırır.
1: Biraz kendine uyarlamışsın.
0: Doğru. Şöyle kesiyoruz. İşte böyle.
1: İşte aradığımız şey. Bu muhteşem yani... Daha sulu bir sosis zor bulunur. Ağızdaki dokusu harika. Hafif baharatlı. Şu sosa da doyamıyorum. Gerçekten. Ben bunu böyle yemeyi tercih ederim. Bir kova getirsen yiyebilirim. Siz de öyle yapardınız. Hardal ve acı sos. Tek başına bile içilir. Kazanan belli. Bu akşamın yemeği timsah sosis.
2: Bu sadece yediğim en iyi timsah sosisi değil. Yediğim en iyi sosislerden biri.
3: İçinde timsah eti olduğunu söylemiyorum.
1: Onlar da anlasın diyorsun.
3: Önce bir tatsınlar.
1: Ha, tabii ki.
4: Isırınca güzel bir çıtırlığı var. Tütsü aroması da harika.
3: Baharatı ve tuzu birleşince lezzet patlaması oluyor.
1: Diğer sosları da görmek istiyorum.
0: Bu kahveli barbekü sosumuz.
1: Aroması çok belirgin. Evet. Harika. Dur, bu da ne?
0: Tropikal beyaz sosumuz mayonez bazlı ama içinde zencefil, acı biber ve turunçgil aromaları var.
1: Nefis, klasik Alabama beyaz sosu gibi
0: bu
1: değil.
0: Bu tatlı sosumuz.
1: Bu da klasik sos değil
0: evet.
1: mi?
0: Evet. Bu da acısı. İçinde habanero tozu var.
1: Muhteşem.
2: Buradaki konsept başka hiçbir yere benzemiyor. Evet, barbekü yapıyorlar ama klasik barbekünün kalıplarının dışında.
0: İki empanada hazır.
3: Biz her zaman başlangıç olarak bir empanada söylüyoruz. İçinin etli olmasını çok seviyorum çünkü ben Teksaslıyım.
1: Şimdi ne yapıyoruz?
0: Dana döşü göğüs eti. Bu etli ve kesko peynirli empanadamızın içi olacak. Önce baharat karışımımız. Granül sarımsak, tütsülenmiş paprika, granül soğan, acı kırmızı biber ve ham esmer şeker.
1: Turbinado şekeri.
0: Koşer tuzu ve tuz karabiberi eşit oranda
1: tamam.
0: kullanıyoruz. Karayip mutfağından öğrendiğim şeylerden biri de karamelize sos. Bu da bizim küçük sırlarımızdan biri.
1: Tamam, kimseye söylemem.
0: Güzelce yediriyoruz. Önce 120 derecede tütsülüyoruz, sonra pişirmek için sıcaklığı 150 dereceye
1: empanada
0: çıkarıyoruz.
1: Empanada için doğruyorsun.
0: Doğru.
1: İşlenmiş Amerikan peyniri varsa o gün güzel geçecek demektir.
0: En iyi keso bu peynirli olur. Beyaz Amerikan peyniri, acı biberli konserve domates ve biraz da pimento biberi.
1: Ben Mario soruyorum.
0: Her şeyin erimesi bir saat sürer. Sonra etten ayırdığımız parçaları, küp doğranmış fırınlanmış tatlı patatesi, pimento biberini, tazelik içinde taze soğanı ve sriracha sosunu ekliyoruz. İşte kesomuz
1: hazır. Bunu böyle yesem olur mu?
0: Kahvaltıda yedim bile.
1: Sanırım önce tek başına denemeliyim. Bu bir dip sos.
0: Cipsleri bulmuşsun.
1: Şöyle bir lokma alayım bakayım. Çok lezzetli.
0: Bundan queso fundido da olur. 20 santimlik empanada hamuru kullanıyoruz. İçini dolduruyoruz. Sonra şu harika aletle kenarlarını bastırıyoruz. Sanki 20 çatalı aynı anda kullanıyormuşsun gibi değil mi? İşte hazır. 4 dakika kızartıyoruz.
1: İçindeki renklere bakın. Şuna bak. Et tam kıvamında pişmiş. Çok lezzetli. Hafif tütsü aroması da geliyor. Tatlı patates krema gibi bir doku ve hoş bir tatlılık katıyor buna.
0: Doğru.
1: Pimento biber hafifçe hissediliyor. Acı sosunda güzel bir dokunuşu var. Peynir kendi başına sos gibi.

0: yüzüne paket yaptırıp götürürüz. Evet,
1: bir etli empanada.
2: Tam olması gerektiği gibi. Peyniri bol, lezzeti harika.
3: Tatlı patatesle et mükemmel uyum sağlamış. Şahane.
0: Dört dörtlük değil mi?
1: Jackfruit sandviçi geldi.
4: Buraya mutlaka gelmelisiniz.
0: Şef, beklentilerimin üstüne çıktın. Şöyle oturup beni de ne varsa tek tek yemek istiyorum. Sen gönder. Ben 6 numaralı masada bekliyorum, olur mu? Evet Hunter, Sacramento'dayız. Broadway'deyiz. Aynı zamanda Tower District diye biliniyor. Şurada hemen efsane Tower Records vardı. Neyse. Yani 80'lerin sonuydu.
5: 80'ler mi?
0: Sen daha doğmadan, üniversitedeyken burada arabayla takılırdım. Bu restoran o zaman burada olsaydı her akşam gelirdim. Filip'in mutfağı seversin değil mi?
5: Baba, bu vücut lumpiyalarla yapılır.
0: Spoon and Fork'a bayılırsın.
1: Menü için sunset hazır.
6: Burası küçücük bir restoran ama lezzetleri kocaman.
1: Ve muhteşem kanat geliyor.
7: Başka yerde kolay kolay göremeyeceğiniz lezzet kombinasyonları yapıyorlar.
5: Çok nostaljik.
0: Filipin mutfağını denememiş biri için burası iyi bir başlangıç olur mu?
5: Kesinlikle.
0: Buranın arkasında karı koca Joanne ve Ray var. Memleketlerinin lezzetlerini sunmaya götüren bir yolculuğa girmişler. Nerede doğdunuz?
8: Filipinler'de. 2000'lerin başında taşındık. Tasarım oyuncaklar satıyorduk.
0: Yemek işi nasıl başladı?
8: Ailem catering işi yapıyordu. Yani anladım. Mutfağın içindeydim.
0: Peki eşin
9: öylece
0: ne yapıyor?
9: Öylece duruyorum.
0: Bugün ne yapacağız?
8: Tavuklu lumpia Scheinheim. Filipin usulü çıtır börek diyebiliriz.
2: Tavuklu lumpia hazır.
10: Bugün ilk kez lumpia denedim ve bayıldım.
11: Baharatı ve lezzeti harikaydı. Dışı da çıtır çıtırdı.
0: Hadi başlayalım.
8: Önce iç harcı hazırlıyoruz. Tavuk budunu kıyıyoruz. Taze soğan, havuç, bir yumurta kırıyoruz. Ardından baharatları ekliyoruz. Sarımsak tozu, tuz ve karabiber. Şimdi lumpiyaları sarabiliriz. Sıkma torbasındaki harcı yufkanın üzerine sıkıyoruz ve sıkıca
0: sonra
8: sarıyoruz.
0: Sonra ucuna biraz yumurta sürüp güzelce kapatıyoruz.
8: Evet, dondurulmuş halde kızartıyoruz.
0: Ben 100 tane alayım.
8: Olur. Yanına da ev yapımı tatlı acı sosumuz geliyor. Su, sirke ve şeker.
0: Tuz ve bolca sarımsak.
8: Paprika, pul biber. Nişastalı bulamaca ekliyoruz.
0: Mısır nişastası.
8: Evet. Koyulaşana kadar pişiriyoruz.
0: Restoranın adı neden Spoon and Fork?
8: Çünkü Filipinler'de elle yemiyorsak genellikle kaşık ya da çatal kullanırız. Yemek çubuğu ya da bıçak pek kullanılmaz. Mesela biftek ya da tavuk yerken eti kaşıkla sabitler, çatalla parçalarsınız.
0: Anladım. Şu parçayı ayırayım şimdi.
8: Artık yemeğimiz hazır.
5: Filipin usulü takito gibi.
8: Üzerine taze soğan ve az önce hazırladığımız sos.
0: İnanılmaz çıtır. Ama çıtırlık et oranı neredeyse %10'a %90. İçi et dolu. Tavuk budundan yapıldığı için sulu ve lezzeti kesinlikle harika. Buna bayıldım.
5: Buna kimse hayır demez. Çok lezzetli.
0: Bu bağımlılık yapar.
9: Tavuklu lumpiyanız.
10: Sıcacık geliyor. Lezzet dengesi mükemmel.
1: Sarımsaklı ve biberli. Tadı enfes.
0: Bugüne kadar burada kaç lumpiya yemişsindir?
6: Binlerce.
0: Binlerce mi?
6: Evet.
1: Daha önce lumpiya adında yemek kamyonları vardı. Tamam. O zamandan beri geliyorum.
12: Buraya geleli ne kadar oldu ben bile bilmiyorum.
0: O yemek kamyonu duruyor mu?
8: Evet, duruyor.
4: Çok farklı bir yer. Yemek kamyonuyla başladılar ve herkese hitap eden bir menü var.
0: Hunter'la birkaç lumpiya daha yiyeceğiz. Sonra kanatları ve çılgın tatlıyı denemek istiyoruz. Görüşeceğiz.
13: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
14: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
11: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
11: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
13: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
14: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
13: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
17: Bu ne böyle?
13: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
18: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
13: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
19: Burada sihirli bir tabak var. Yemeği koyuyorlar, bir bakıyorsun yok oluyor. Ben değildim.
20: Kameraya yakalandığını
19: yaptı. Şu an Sacramento'dayız ve eyalet meclisine çok da uzak olmayan bir mekanı ziyarete geldik.
21: Bir tapsilok alabilir miyim?
19: Tabii.
22: Filipin mutfağının ruhunu ve lezzetini en iyi yansıtan yerlerden biri burası.
23: Bir porsiyon kalamansi tavuk kanat.
24: Benim favorim kalamansili tavuk kanatları.
21: Biraz portakallı tavuğu andırıyor ama çok daha hafif ve çok daha lezzetli.
25: Masaya geldiği anda iştah açıyor. Hemen yemek istiyorsun.
19: Şu kanatlardan bahset.
23: Kalamansi Filipinlere özgü bir turunçgil. Misket limonuna benziyor.
19: Tamam.
23: Dışı yeşil ama kesin. Denizde içi parlak turuncu.
19: Ekşi portakal gibi mi?
23: Evet. Önce kalamansili sosumuzu hazırlıyoruz. Su, soya sosu.
19: Kalamansi suyu.
23: Sarımsak tozu ve esmer
19: tamam,
23: şeker.
19: Biraz pişirip mısır nişastasıyla kıvam veriyoruz.
23: Evet. Kanat kaplaması için patates nişastası, pirinç unu ve su kullanıyoruz.
19: Kanat karışımı bulanıyor.
23: Evet. Sonra kızgın yağ atıyoruz.
19: Dış hafif çıtır oluyor ve sosta güzelce tutunuyor herhalde, öyle değil mi?
23: Evet öyle.
19: Çok güzel. Şunların büyüklüğüne bak.
23: Üzerine çıtır kızarmış sarımsak ve taze soğan.
19: Gerçekten çıtır çıtır.
20: Hı hı, çok güzel.
19: Kesinlikle. İçi inanılmaz sulu. Sosuna da bayıldım.
20: Hafif mayhoş.
19: Demir hindi gibi.
20: Evet.
19: Esmer şeker yüzünden karamelize olmuş. Pekmez aroması belirgin. Müthiş.
21: Kalamansi kanatlar çıktı.
26: Burada kanat yemelisiniz.
21: Nasıl yapıyor bilmiyorum ama dışı hep çıtır çıtır kalıyor.
26: Nefis.
25: Burada yapılan tatlıların hepsine bayılıyorum.
19: Silvana kurabiye hazır.
21: Silvana ortasında tereyağlı krema bulunan bir kurabiye.
25: Görünüşü biraz dondurmalı sandviçi andırıyor.
20: Daha önce böyle bir şey yemedim.
19: Normalde tatlı insanı değilim ama tatlı için biraz daha kalırsa...
20: Biraz daha lumpia yiyeceğiz.
19: Evet. Biraz daha lumpia yiyeceğiz.
23: Şimdi Silvana yapacağız. Bezeyle hazırlanan, dondurularak servis edilen bir kurabiye. Burada yumurta akları ve krem tartar var. Önce köpürmesini bekliyoruz, sonra şekeri yavaş yavaş ekliyoruz.
19: Tamam, sert tepecikler oluşmasını bekliyoruz.
23: Sonra da mısır nişastasını ekliyoruz.
19: Bu hamurdan kaç tane çıkıyor?
23: Yaklaşık 24 kurabiye.
19: sonra donuyorum.
23: Evet ama önce pişiriyoruz.
19: Yani önce pişirip bezeyi sabitliyoruz, sonra donduruyoruz. Doğru anladım, öyle değil
23: Doğru.
19: mi?
23: Doğru. Biz bunu donmuş halde yemeyi seviyoruz. Ama oda sıcaklığına gelmiş halini sevenler de var. O zaman bezenin dokusu değişiyor. Çıtır olmak yerine daha çiğnenebilir bir kıvam alıyor. Tereyağlı krema da doğal olarak biraz eriyip yumuşak oluyor.
0: Sen hangisini tercih ediyorsun?
23: Dondurucudan çıktığı gibi yemeği seviyorum. Dondurmalı sandviç gibi oluyor.
19: Ama daha hafif bir dondurmalı
23: evet,
19: sandviç.
23: Evet, kesinlikle öyle.
19: Tamam.
23: Mısır nişastasını ekliyoruz. Ardından da içine kattığımız havayı söndürmemek için kajun ununu nazikçe ediyoruz. Karışımı sıkma torbasıyla 10 santimlik yuvarlaklar halinde sıkıyoruz.
19: Bir saat boyunca pişiriyoruz. Sonra çıkarıp dinlendiriyoruz.
23: Doğru. Bu sırada tereyağlı kremamızı hazırlıyoruz. Yumurta sarılarını çırpıyoruz. Rengi açılınca sıcak şerbeti, yumuşamış tereyağını ve vanilyayı ekliyoruz. Sonra kremayı sıkma torbasına alıp kurabiyeleri hazırlıyoruz.
19: Şuna bakın, ne kadar hafif oldu.
23: Kremayı arasına sıkıyoruz. Ve ardından üzerine biraz daha sürüp her tarafını kaju yapıyoruz.
19: Hunter'ın kumamızında oynadığı gibi sonra da donduruyoruz.
23: Evet. Dondurmalı sandviç gibi yeniyor.
19: Hunter bir bıçak uzat mı?
0: Kaşık olmaz mı?
19: Bakalım kanacak mı?
0: Harika.
19: Harika. Çıtır.
0: İnanılmaz.
19: Bu ne?
0: Bayıldım.
19: Aşırı tatlı değil
0: mi? Bu muhteşem.
19: Akıl almaz bir şey. Bayıldım. Şaka yapmıyorum. Uzun zamandır yediğim en iyi tatlılardan biri. Kurabiye inanılmaz çıtır çıtır ama aynı zamanda hafif de. Tereyağlı krema hiç ağır değil. İnce dokulu bir gelato gibi. Bir de tuz ve kaju. Her şeyi mükemmel tamamlıyor.
0: Hı hı, nefis.
19: Bu harika.
23: Silvana hazır. 3 numaralı masaya.
1: Bu lüks bir tatlı. 10 üzerinden 20.
19: Sadece bunu yemek için Sacramento'ya gelinir. O kadar iyi.
2: Hı hı. Bir pansit bir 10 alabilir miyim?
3: Elbette. Burada ne yerseniz yiyin pişman olmazsınız. Müdavimi olursunuz.
19: Bu küçücük dükkanın önünden fark etmeden geçip gidebilirsiniz. Ama işin sırrını biliyorsanız, bizi izleyip bu mekanı keşfettiyseniz kazandınız. Şef, işin ustasısın.
0: Tebrik
23: ederim. Teşekkür
19: Gerçekten
23: ederim.
19: Öyle süper.
23: Teşekkür ederim.
19: Lezzetli yarı sakinleri Florya'nın Tampa kentindeyim. Yanımda en sevdiğim şeflerden biri var. Miami'de Black Brick'ten tanırsınız. Black Brick Tampa'nın da şefi Richard Hayes. Nereye gidiyoruz?
4: Tampa'nın en iyi mekanlarından birine
19: Bana
4: götürüyorum.
19: Bana tuzak kuruyor gibi.
4: Sevmediğim şey var ya, donut.
19: Hadi canım ama...
4: Ama İtalyan sandviçleri de var.
19: İtalyan sandviçleri mi? Tamam, ikna oldum. Mekan ne kadar büyük?
4: 35-40 metrekare, masa yok. Siparişi pencereden veriyorsun, sonra dışarı çıkıyorsun.
19: Yani yemeği dışarıda mı yiyorsun?
4: Evet.
19: Adı sağlıklı gıda dükkanları gibi. Emin miyiz?
4: Evet, eminim.
19: İşte Supernatural. Umarım adı gibi bir yerdir.
5: Pastırmalı ve çedarlı donut.
17: Burası küçük ama etkisi büyük.
24: Bu güzel kaldırımda oturup nefis bir kahvaltı ya da öğle yemeği yiyebilirsiniz.
27: Avokadolu tostunuz.
19: Masası olmayan 40 metrekarelik bir mekanı nasıl anlatırsın?
3: Mahallenin kaliteli buluşma noktası.
19: Wesley'in bu mütevazı sandviç dükkanının arkasında oldukça sağlam bir geçmişi var.
5: Üst düzey bir mutfakta çalışmak istiyordum. Bunun için New York'a gittim. Birkaç yıl Avrupa'da çalıştım. Sonra buraya döndüm. Amacım üst düzey bir sandviç dükkanı açmaktı.
19: Üst düzey mutfakta öğrendiğin tüm çeşnileri, dokuları, teknikleri alıp tezgahtan alıp çıkarabileceğin günlük sandviçlere mi uyarladın?
4: Ne zaman donat yiyeceğiz?
19: Burada donat dışında bir şey yaptıklarını bilmiyordum. Tek dediğim buydu.
5: İki donat hazır.
28: Buranın donatları en iyisi.
27: Ekşi mayanın verdiği lezzet yediğiniz hiçbir donatta yok.
4: Bu donatlar için erkenden geldi. Genelde ne zaman bitiyor?
5: Bazen açıldıktan 10 dakika sonra bile tüketiyor.
19: Hadi donat yapalım.
5: Açıkçası donatlarımızın yapımı epey zahmetli. İki farklı ön maya hazırlıyoruz. Biri ekşi mayadan oluşan leaven, diğeri ise ticari mayayla hazırlanan poolish.
4: Bu terimlerin hiçbirini aklımda tutamayacağım.
19: Kesinlikle.
5: Poolish için filtrelenmiş su, biraz kuru maya ve çok amaçlı un kullanıyoruz. Leaven ise sadece su ve undan oluşuyor.
19: İkisini birden kullanmanın mantığı ne? Birbirlerine çok benzemiyorlar.
5: Leaven daha uzun süre fermente olduğu için daha yoğun aroma veriyor. Pul ise hamura biraz daha canlılık katıyor. Buzdolabında 72 saat bekliyor. Sonra hamurda kullanıyoruz. Burada filtrelenmiş su, tuz ve tarçınlı şeker karışımı var.
19: Donat hamurunun içine.
5: Evet. Sonra pul iş ve leaven'ı ekliyoruz.
19: Bu kadar zahmetli olduğunu bilmiyorum.
5: Kuru maya, tam buğday unu, çok amaçlı un ve pirinç kepeği yağı ekliyoruz.
19: Hamur ne kadar yoruluyor?
5: 45 dakika. Sonra yaklaşık 8 saat dinleniyor. Mayalanınca porsiyonlayıp unluyoruz. Tepsiye diziyoruz ve bir gece daha dinlendiriyoruz.
19: İçindeki o hafif un dokusunu çok seviyorum. Ortasından çıkan hamur parçaları ne oluyor?
5: Yıllardır haksızlık yapılıyor.
4: Donatlar alırken bunu da yiyorsun.
5: Evet.
19: Hayır, ben bu delikleri hiç almadım. Ne kadar sürede kızarıyor?
5: Her yüzü 2,5 dakika.
19: Üzerine ne geliyor?
5: Şeker, zencefil, koşer tuzu, tarçın, kakao ve zerdeçal.
19: Zerdeçal.
5: Evet, sonra hepsini bu karışıma buluyoruz.
19: Bu kadar pizza kutusu ne için?
5: Donatları bunların fırından içinde servis ediyoruz.
19: Hadi bakalım.
4: Aman tanrım.
19: Baştan sona lezzet dolu bir şey.
5: Bunların sırrı fermantasyon.
19: Bunca yemeğin karşılığı bu. Uğraşmana değmişim.
4: Evet. Sanırım bu yüzden bu kadar sevdim. Ben bunu klasik bir donat sanıyordum. Bu kızarmış ekmek gibi bir şey.
19: Hafif, pofuduk, tuz, şeker, tarçın ve zerdeçalın birleşimi inanılmaz olmuş. Enfes. Hayatımda yediğim en iyi donatlardan biri olabilir diyorum.
4: Bundan sonra sana bunlardan gönderirim.
19: Muhteşem.
5: 6 donat hazır.
19: Sevdiğin tarz bu mu?
24: Evet, bu çok iyi.
19: 10 üzerinden kaç verirsin peki?
24: 12.
27: Ben yarım düzine alıp ofise götürüyorum. Sevdiğim herkes bu donatları tatsın istiyorum.
6: Tempo'da yaptığı işi tamamen kendi istedikleri gibi yapan insanlar var.
19: Şef West onlardan biri.
6: Kapının önünde uzayan kuyruğu görebiliyorsunuz.
5: Tavuk salatalı sandviç hazır.
7: Her şeye özen gösteriyorlar. Tüm malzemeler büyük bir titizlikle seçilmiş.
24: Siparişiniz hazır. Buyurun.
8: Bu sandviçe bayılıyorum. İçindeki acılı biber salatası inanılmaz lezzetli.
19: Bu hangisi?
5: Italian Stallion.
19: Tamam.
27: Önçsin istiyorum.
6: Tempo'da yaptığı işi tamamen kendi istedikleri gibi yapan insanlar var.
19: Şef West onlardan biri.
6: Kapının önünde uzayan kuyruğu görebiliyorsunuz.
5: Tavuk salatalı sandviç hazır.
7: Her şeye özen gösteriyorlar. Tüm malzemeler büyük bir titizlikle seçilmiş.
24: Siparişiniz hazır. Buyurun.
8: Bu sandviçe bayılıyorum. İçindeki acılı biber salatası inanılmaz lezzetli.
19: Bu hangisi?
5: Italian Stallion.
19: Tamam.
9: Aa, işte olmuşuz. Tüm Akay yakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tom Bank hemen indir.

0: Büyük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Her klasik araç...
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: Yeniden hayata dönmeyi
2: evet,
0: hak eder.
2: Evet.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
3: Merhaba ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en güzel kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam. Bu bölümde...
4: İşte budur.
3: Ortalık yanıyor. Şuna bakın harika. Bol soslu. Bu gerçekten benzersiz bir sos. Çorba kıvamında.
4: Buna Yahudi penisilini derler.
3: Sır bunu içmek için hasta olmayı dört gözle bekleyebilirim. Austin'de matzo ekmeğiyle etin muazzam uyumu. Dostum kesinlikle lezzet diyarının mutfak kurulundasın söyleyeyim. Reno'da çığırından çıkmış Detroit tarzı pizza. Gerçekten çılgın lezzetler. Tabii samimi bir ev barbeküsü için Kanada'ya küçük bir yolculuk.
5: Vahşi Güney'e hoş geldiniz millet.
4: Öyle Vahşi Güney.
5: Evet.
3: Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda.

0: Hunter'la Calgary'ye geldik. Meşhur Stampede Festivali'ne bakacağız.
1: Açlıktan ölüyoruz.
0: İstiyorsun?
1: Kanada'dayız. Putin tabii ki Putin. Biliyorum.
0: Ama madem rodeo izleyeceğiz, barbekü yiyelim.
1: Kanada'da iyi barbekü mü varmış?
0: Duyduğuma göre buranın barbeküsü bomba gibiymiş.
1: Hadi bakalım.
0: Hunter, işte Jane Bowd barbekü.
1: O neydi öyle?
0: Hiçbir fikrim yok.
2: Vahşi Güney'e hoş geldiniz millet. İşte binici usulü soslu dana döş.
3: Jane Bowd bu şehirdeki en iyi barbekücü. Kapıda sizi bir inek karşılıyor.
4: Ortamın havasına giriyorsunuz.
5: Afiyet olsun, lime edilmiş et.
6: Muazzam bir şey.
7: Et krizine girenler için birebir.
0: İşte bu et aşkı Jenny'yi reklamcılık dünyasından koparıp bu ocağın başına çekmiş. Ortağı Adrian'la barbekü cennetinin arkasındaki muhteşem ikili onlar. Ne kadar çılgın ve eğlenceli bir mekan.
1: Harika bir yer.
2: Kendimize barbekünün tehlikeli kadın suikastçileri demeyi seviyoruz.
5: Tezgahtan servis yapıyoruz. Yani çok samimi bir ortam var.
0: Ne tarzı bu yani? Kansas City mi, Texas barbeküsü mü?
2: Aslında hepsinin karışımı. Gittiğimiz her yerden ilham alıyoruz.
5: Barbekü soslu dana döş burger.
8: Dana döş sandviçi. Tek kelimeyle harika.
4: İçinde lahana salatası ve soğan halkaları var. Isırması bile ayrı bir olay.
0: İlk olarak ne yapıyoruz?
2: Mayhoş şeftalili barbekü sosu. Domates salçası, şeftali konsantresi, hardal... Pekmez ama yoğun olanından, esmer şeker, sıvı tütsü aroması ve o sihirli dokunuş.
0: Kahveyi
2: koyu kavrulmuş kahve, sosa çok güzel bir kıvam verir. Tabii ki sarımsak, biraz
0: beyaz
2: da sirke.
0: Sirke demek. Nefis.
1: Çok iyi olmuş, tatlılığı tam kıvamında.
0: Hafif şeftali tadı
2: var. Şimdi dana döş

0: Bir sürü yiyeceğiz.
1: Ortalıkta büyük bir tütsü makinesi görmedim. Bu şenliğin kalbi. Yani tütsücü nerede?
0: Aslında tüm tütsüleme işini merkez mutfağımızda yapıyoruz. Anladım. Yeni şubeleri açmaya hazırlandığımız için tütsü makinelerinin hepsi şehir merkezindeki depoda duruyor.
1: Tütsü makineleri müzik enstrümanları gibidir. Hepsi kendine astır. Birebir aynı model olsa bile her biri farklı sonuç verebilir. Yani tavsiyem tek bir devasa makine alıp lezzetli istikrarı yakalaman. Haftada kaç parça dana döş tüketiyorsunuzdur sizce ortalama?
0: Haftada ne kadar mı tütsülüyoruz? Yaklaşık 60 tane dana döşü giriyor fırına. Her biri de yaklaşık 7 kilo desek. Hesap ne yapar?
1: Bayağı fazla.
2: Evet.
0: Yeterli oldu mu?
1: Evet,
0: İyi mi?
2: Ciddi bir miktar.
0: Evet.
1: Eline kadar 400 kilo var.
0: Evet, 500 tonluk bir hesabımız var. Yeni şube açacağımız için üretimi arttırmaya
1: karar
0: verdik.
1: Asıl olay dana döş mü?
0: Evet.
1: Nimet'e kıyasla.
0: Kesinlikle. İnsanların buraya gelme sebebi kesinlikle bu.
1: Nimet, tamam.
2: Baharatlar Texas usulü mü?
0: Evet, sadece tuz ve karabiber karışımı bir gece boyunca.
1: Ne tür odun kullanılıyor peki?
0: Meskit odunu. Tabii meşe kömürü de ekliyoruz.
1: Ne kadar süre tütsüleniyor?
0: Tam 16 saat. Şimdi susamlı lahana salatamızı yapacağız. Mayonez, beyaz soğan, hardal, sarımsak tozu, sarımsaklı karabiber, toz kırmızı biber, tavuk bulyon, şeker ve tuz.
1: En önemlisi gizli malzeme.
0: Tabii ki de tahin. Başlıyoruz. Evet.
1: Tahin sosa ipeksi, krema gibi bir doku katıyor.
2: Çok başarılı.
0: Lahana salatamızla harmanlıyoruz. İşte bu da 16 saat pişen
1: suyun
0: etimiz.
1: Üstünde.
2: Süt salkası şahane.
1: Gerçekten evet. Muazzam.
2: Şuna bak. Nasıl olmuş?
1: Nefes.
0: Hadi bakalım.
1: Benim gözümde hala küçük.
0: Az önce yaptığımız sos. Tütsülenmiş dana döş, susamlı lahana salatası, kalın dilim soğan halkaları ve iki turşu.
2: İşte bu kadar.
0: Brioche ekmeğimiz özel getirtiyoruz.
1: Brioche ekmeği bu iş için biçilmiş kaftan. Dana döşün tütsü aroması kıvamında, baharatı da iyi.
2: Çok iyi pişmiş. Isırdığında bütün et löp diye ağzına gelmiyor. Lokum gibi ayrılıyor.
1: Lahana etin tadını bastırmıyor. Soğan halkaları son nokta.
0: Harika görünüyor hanımlar. Bayıldım.
3: Dana döşleri acayip sulu ve lezzetli.
4: Şeftali ile barbekü sosu her şeyi muazzam tamamlamış.
2: 10 numara.
1: Yanımda yakın dostlarım Külpek ailesi var. Bu yakışıklı Jackson. Tavuğu nasıl buldun? Söyle bakalım.
5: Bu tavuk çıtır çıtır olmuş. 10 üzerinden 10 veriyorum.
1: Gördünüz değil mi? İşi biliyor.
6: Dana döş, ekmek ve biraz mısır. Afiyet olsun.
7: Kendine has, eğlenceli ve nostaljik bir havası var.
3: Başka nerede böyle barbekü sosu bulabilirsiniz ki? Tütsülenmiş kaburga ile arı sokması sosu benim favorim.
0: Saint Louis usulü kaburga, yanında da patates kabuğu kızartması.
8: Et dolgulu patates kabukları inanılmaz güzel.
4: Kaburga da kusursuz. Isırdığın an kemikten ayrılıyor.
0: İşte Saint Louis usulü kaburgalarımız. Sadece tuz ve karabiberle sade bir marine yapıyoruz. Bir gece dinlendiriyoruz. Sonra da bunları üst üste dizeceğiz. Kemikli kısımları üste gelecek. Böylece kurumadan 16 saatlik tütsüye dayanır.
1: O sos neyin nesi?
0: Arı sokması Carolina sosu. İçinde Dijon hardalı ve normal hardal
1: İkisi
0: var.
1: İkisi birden çok.
0: Bu da tahin.
1: Hadi canım. Ciddi
0: evet
1: mi?
0: Balımız, biber, sıvı tütsü aroması ve sarımsak.
1: İçinde şeftalili barbekü
0: sosu. Aynen öyle.
2: Şuna bak. Rengi şahane.
1: Tam bir Carolina hardal sosu tadı var.
0: Beğenmene sevindim, harika.
1: Kaburgalara sever.
2: Vay canına.
0: Şimdi de o meşhur Vahşi Güney barbekü çeşnimizi hazırlayacağız. Hani kapıdan gelince Vahşi Güney'e hoş
2: geldiniz. Vahşi Güney çeşnisi mi?
0: İşte onun gibi. Sarımsak, yeni bahar, kimyon ve tabii ki hardal. Kereviz tohumu, esmer şeker, karabiber, toz kırmızı biber, acı toz biber, pul biber ve soğan tozu.
2: Çok iyi.
1: Bunlar ızgaraya mı gidiyor şimdi?
0: Tam üstüne bassın. Peki et dolgulu patates kabuklarını yapmaya hazır mıyız?
1: Doldurmadan önce kızartıyoruz.
0: Aynen öyle. Şimdi sıra tütsülenmiş et suyumuzda. Dana döşü ve etin kendi yağı ve suyunu kullanıyoruz. Kıvam vermek için mısır nişastası ekledik ve tamamen glutensiz. Glutensiz et bulyon, soğan, salça, kimyon, toz kırmızı biber, esmer şeker, sarımsak. Robottan
1: dana
0: geçiriyoruz.
1: Dana döşte doğranıyor mu?
0: Kaynatıyoruz ve patates kabuklarımızın üzerine döküyoruz. Sonra da çedar peyniri ekliyoruz.
1: Bu tek başına koca bir öğün.
0: Bayağı yakışıklı.
1: Teşekkür ederim ama yemekten bahsediyorum.
0: Mayhoş şeftalili barbekü sosu. Şimdi yaklaşık 6 dakikalığına fırına atacağız. At eti değil.
1: Ama duyguyu yakaladık.
0: Bütün sosları denemeniz lazım. Mayhoş şeftalili sos ve tandoori.
1: Tamam.
0: Bu da kara orman sosu. Burada da etli patates kabukları
2: ben
0: var.
2: Ben kaburgadan dalıyorum.
1: Çok iyi.
2: Şuna bak.
1: Lokum gibi bu.
2: Hı-hı. 16 saat pişen bir etin nasıl böyle kaldığını aklım almıyor.
1: Kuruyup gitmemiş. Suyu içinde kalmış. Hadi bakalım. Şuna bakalım.
2: Güzel fikir.
1: Bu da çok iyi. Kara orman sosu tahmin ettiğim kadar tatlı değilmiş.
2: Çok hafif bir tadı var.
1: Evet, sosların arasında seçim yapmak zor. En sevdiğin çocuğu seçmek gibi.
2: Cevap belli tabii ki ben.
1: Ryder bugün denemedi okulda.
2: Öyle olsun.
1: Bunun içindeki o et lezzeti harika. Eti de bol keseden koymuşsun.
2: Buna kesinlikle hayır denmez.
1: Şuradan bir düzine paket yaptırmak lazım.
2: Enfes bir şey.
6: Kaburgalı patates kabukları afiyet olsun.
8: Nerede olursam olayım önce kaburgaya bakarım.
4: Arı sokması sosu hafif acı bir tat katmış.
1: Şu patates kabuğunu bir dene de bana ne düşündüğünü söyle.
9: Çok lezzetli. Harika olmuş.
0: Kahve ve biraz sevgi.
6: Ailem ya da arkadaşlarım ne zaman şehre gelse mutlaka geliriz.
1: Eline sağlık, harikasın. Bravo. Böyle bir ziyafet ortamı yaratmanız, şeflik yaratıcılığını konuşturman gerçekten şahane.
2: Evet.
1: Hunter şunları paket yaptırır, ben bunu alayım.
2: Sosları nasıl dizelim alacağız hadi peki? Yani...
1: Dışarıda sos musluğu vardı değil mi?
2: Direkt
1: fırçayı bulup kaçalım. Programı ilk başladığım zamanları hatırlıyorum. Şöyle bomba gibi bir balık çorbası içmek istiyorsanız New England'a gitmeniz gerekirdi. Barbekü mü o zaman Carolina, Kansas ya da Texas'a gitmeliydiniz. Taco dediğin sadece Güney Kaliforniya'da olurdu. Artık lezzet diyarı tüm ülkede. Evet öyle. Nevada, Reno'dayım. Fena halde Detroit usulü pizza istedi canım. Ve burada bu işin kitabını yazan biri varmış. İşte Our Town Pizza.
3: Dört köşeli Robocop hazır.
10: Bir gelip deneyelim dedik. Daha ilk ısırıkta ağzım açık kaldı resmen.
3: Sekiz köşeli Axel tezgahta hazır.
11: Daha önce hiç Detroit pizzası yememiştim. Kenarları çıtır çıtır ama içi hala yumuşacık.
3: Geleneksel köfteleriniz hazır.
7: Marvin pizza sektörüne bambaşka bir soluk getirdi.
12: Mutfakta resmen bir sihirbaz gibi.
1: Bahsettiğimiz kişi Marvin. Kendi mekanını açmak isteyene kadar başkalarının dükkanını işletiyormuş. Sonra karşısına bu boş pizzacı çıkmış.
3: Mülk sahipleri pizzacı olmasını istiyordu. Açıkçası bir gün pizza yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Buralarda kimse Detroit usulü yapmıyordu. Kare tabağın, focaccia tarzı hamur, ta kenarlara kadar uzanan peynir, malzemeler ve en üstte şeritler halinde dökülen sos.
13: Bu pizzanın kenarları ve hamuru harika.
3: Bu bizim focaccia tarzı hamurumuz.
1: Anladım.
3: Yüksek glutenli un, irmik, kuru aktif maya, su ve 5 dakika mikser. Sonra zeytinyağı ve kanola yağı ekliyoruz. 10 dakika dinlendirip son 10 dakikada karıştırıyoruz. En son da kaya tozu koyuyoruz.
1: Tezgahta mayalanmaya
3: 20 dakika.
1: Harika görünüyor.
3: Porsiyonlara ayırıyoruz. Hamuru 2 ila 4 saat arasında mayalanmaya bırakıyoruz. Sonra oda sıcaklığında ikinci bir mayalanma sürecinden daha geçiyor.
1: Şimdi ne yapıyoruz?
3: Smokey Joe yapıyoruz.
7: Smokey Joe hazır.
10: İçinde barbekü sosu tavuk ve şeftalili barbekü sosu var. Gerçekten olağanüstü.
3: Smokey Joe için kullanacağımız tavuk bu işte. Üzerine de kendi yaptığımız özel yağdan gezdireceğiz. Tamamen kendi imalatımız. İçine bu tozdan katıyoruz. Bu bir bitki kökü. Adı hing. Soğan veya sarımsak alerjisi olanları hiç rahatsız etmeden o aromayı yakalamamızı sağlıyor.
1: Küçükken de böyle çılgın dahi miydin?
3: Küçükken kafamın üstüne düşmüştüm.
1: Bu arada o laf benim lafım. Kesin akrabayız dedim. Bak sana şunu söyleyeyim. İşi bu kadar ileri götürmek zorunda değildin aslında. Normalde de harika iş çıkarabilirdin. Dünyanın hatta ülkenin her yerinde pizzacılar var. Soğan ve sarımsak alerjisi olan insanlar ya buna katlanır ya da yemez.
3: Evet.
1: Ama sen tamamen kalıpların dışında harika aromalar yakalıyorsun. Herkesin rahatça yiyebilmesini sağlıyorsun. Bunun için bayağı emek veriyorsun.
3: Aynen öyle.
1: Harika bir adamsın.
3: Evet. Herkes bu lezzetin tadını çıkarsın istiyoruz.
1: Bir şey dostum. Yani...
3: Soğanın kokusunu alabiliyorsunuz. Hafif kükürt gibi kokar. Hem soğan hem sarımsak aroması var. Kokladığınızda çok keskin geleceği için bunu mutlaka yağda kavurmanız
1: tamam,
3: gerekiyor.
1: Tamam. Sırada ne var?
3: Kaya tuzu ve tütsülenmiş toz biber. Şimdi 3,5 saatliğine buharlı fırına gidiyor.
1: Gönder gitsin.
3: Bu da şeftalili barbekü sosumuz. Ketçapla başlıyoruz. Şeftalilerimizi önceden beklettik zaten.
1: O benzersiz bir barbekü sosu.
3: Pekmez, taş değirmen hardalı, elma sirkesi, sos, esmer şeker, ekstra acı toz kırmızı biber, tütsülenmiş toz biber, soğan tozu, sarımsak tozu, kaya tozu, taze karabiber, sarımsak, tabasco ve tütsü aroması. Hepsini ekliyoruz.
1: Sıvı tütsü aroması olmadan olmaz.
3: Sosun çekmesi için 2 saatliğine fırına veriyoruz.
1: Sırada ne var?
3: Bu bizim meşhur yağ mayonezimiz. Özel ranch sosu.
1: Şu kovboyların söylediği gibi mi yani?
3: Aynen öyle. Mayonez ve süzme yoğurdumuzu alıyoruz. Kaya tuzu, çin tuzu, beyaz biber, sarımsak tozu, soğan tozu, kuru frenk soğanı, kuru dereotu, sarımsak, sos, elma sirkesi, ayran ve biraz da tabasco ekliyoruz.
1: Ertesi güne daha lezzetli.
3: Her zaman öyledir. O yüzden hep bir gün önceden hazırlarız. İşte hamurun ikinci mayalanmadan sonraki hali. Şöyle havasını biraz alalım. Tam yağlı mozzarella ve Wisconsin tuğla peyniri.
1: Peyniri kenarlara kadar yaymana bayılıyor.
3: Barbekü sosunu tavukla harmanlıyoruz. Sonra da pizzanın üzerine yayıyoruz. Biraz da pastırma.
1: Pişmesi ne kadar sürüyor?
3: 20 dakika. Ama insanlar beklemeye
1: gerçekten
3: dünden razı.
1: Nasıl evet da cızırlıyorum.
3: Fırından çıkaralım. 6 parçaya bölüyoruz.
1: Oo.
3: Şöyle... Közlenmiş mısır.
1: İşte bunu hiç beklemiyorum.
3: Siyah fasulye.
1: Doğrusu şu an şaşkınlıktan küçük dilimi yuttum.
3: Meşhur yağ mayonezimiz, kırmızı soğan turşusu ve en sonunda taze kişniş.
1: Şu kenarın çıtırlığına, tavanın pişme şekline bakın.
3: Kendimi kamptaymış gibi hissediyorum.
1: Buna bayıldım. Kıtır kıtır, ağızda dağılıyor. Tavuk lokum gibi. Şeftalinin mayhoşluğu da var. Yiha sosu resmen işin zirvesi. Hayatımda yediğim hiçbir barbekülü tavuklu pizzaya benzemiyor. Ezber bozan lezzetler. Şahane
3: pizza. Rica ederim.
14: Altı köşeli Smokey Joe çıkıyor.
7: Pizzanın üstünde bir şenlik havası var. Mayonezi pizzaya güzel bir ferahlık katmış.
2: Kenarlardan taşan peynirin çıtırlığı bence harika.
1: Tam şu köşesi çıtır kısmı. Yanındakiler Luca, Gavin ve Anthony. Yakın dostlarım olurlar. Siz buradasınız, Reno'lusunuz. Köşe parçamı istersen orta mı söyle?
7: Köşe.
15: Orta.
1: Harika ikilisiniz.
3: Bir sipariş daha geldi.
5: Benim favori mekanım. Hem yemekleri lezzetli hem de ortam acayip iyi.
1: Bu arada pizza kutuları da sanat eseri gibi. Yani buradan keyif almıyorsanız keyif almayı bilmiyorsunuzdur.
13: Buranın en iyi mekanı sürekli en iyi pizzacı ödüllerini toplayıp duruyor.
9: Greek Town pizzanız geldi.
13: Greek Town tek kelimeyle şahane, kuzu eti, feta peyniri.
12: Her şey muazzam bir uyum içinde.
1: Sırada ne var?
15: Kuzu suvlaki yapıyoruz.
1: Her pizzacıda görebileceğimiz sıradan malzemeler.
15: Küp doğranmış kuzu eti, kaya tuzu, kimyon, tütsülenmiş toz kırmızı biber, tabii ki karabiber ve kekik. Hepsini güzelce harmanlayıp kuzu etimizin üzerine
1: tabii
15: döküyoruz.
1: Tabii ki meşhur Ege üçlüsü sarımsak, soğan ve limon suyu değil mi?
15: Evet.
1: Şimdi doğruca fırına.
15: 230 derecede yaklaşık 2 ila 3 saat arasında pişecek. Bu da meşhur Yunan tanrıçası sosumuz.
1: Enteresan.
15: Salatalık, pirinç sirkesi, limon, kaya tuzu, sarımsak, taze karabiber, kekik ve süzme yoğurt ekliyorum.
1: Pürüzsüz hale geldi.
15: Zeytinyağı ve kanola yağı karışımı ekliyoruz. Şimdi hamurumuzu aldık. Üzerine mozzarella ve tuğla peyniri karışımı. Kuzu şiş kebap ve tabii ki kalamata.
1: Tada!
15: Şimdi 20 dakikalığına fırına giriyor. Çıkınca da üzerine küp doğranmış domates, dilimlenmiş kırmızı soğan ve işte o meşhur sos.
1: Üstüne bir şey dökme takıntın var.
15: En son feta peyniri ve kuru kekik.
1: Servis etme şekline bayıldım. İnsanlar bunun nedenini anlamayabilir ama neden tepsinin üstündeki tel ızgarada servis ediliyor diyebilirler. Sadece tel ızgarayla servis edemezsiniz. Her şey masaya dökülür. Ama doğrudan tepsiye koymamanızın sebebi bu devasa pizzanın sıcaklığından dolayı alt tabanının masaya gelene kadar buhar sebebiyle yumuşaklaşması, çıtırlığını kaybetmesi. Böylece hava alıyor. Ufak detaylar, sıradan pizzacılarda göremeyeceğiniz şeyler önemli. İnanın bana bu çok büyük bir fark yaratıyor. Ve bu kesinlikle önemli bir bakış açısı. Tebrik ederim. Hamur bu işin başrolü. Kenarlardaki o peynir çıtırlığı şahane. Kuzu eti tek kelimeyle lokum gibi. Bayağıdır böyle yumuşak et yemedim. Kalamata zeytini tam kıvamında. Peynir hafif bir dokunuş katıyor. Soğan, domates olmazsa olmaz. Favorim sos oldu. Resmen Detroit pizzasının ikinci sürümü bu.
15: Dört köşeli Greek Town siparişi hazır.
10: Kuzu eti acayip sulu ve lezzetliydi. Feta peyniri de çok güzel bir değişiklik olmuş. Sosu pizzaya harika bir ferahlık katmış.
15: Black Buffalo soslu tavuk kanadı.
16: Burayı herkese tavsiye ediyoruz.
9: Kesinlikle tavsiye ediyorum.
1: Ne kadar gurur duysan ağzın. Menünün kalanını hayal bile edemiyorum. Tehlikeli bir yer burası.
17: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
18: Ama ne otel?
19: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4200'e buldum.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
18: Trivago'ya bakmamış.
21: Otel mi? Trivago.
22: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.

0: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Bakın

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Şeftalinin kilosu 69 lira 50 kuruş.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
10: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
10: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
15: Austin, Texas şehir merkezinden 10 dakika mesafede Windsor Park mahallesindeyim. Harika bir barbekücü arıyorum. Austin'de barbekücü bulmak zor değil. Ama öyle bir şefmiş ki resmen ortalığı kasıp kavuruyormuş. James bir de aday olmuş. Bir gurman listesindeymiş. Üstelik bir tütsü evinde başlamış her şey. Ve Texas'ta bir Yahudi şarküterisi açmaya karar vermiş. Lezzet diyarı usulü bir sentez mi? Yakından bakmalıyım. Mom Foods, Smokehouse and Delicatessen.
16: Kaburga ve turşu tabağı hazır.
12: İçeri girdiğinizden buram buram ekmek kokusu geliyor. Tütsü makineleri durmaksızın çalışıyor.
17: Mücver ve danadür siparişi hazır.
18: Burası harika. En iyi iki şeyi tek bir yerde birleştirmişler resmen.
15: Tüm bunlar New York kökenini Texas lezzetleriyle harmanlayıp bu eşsiz mekanı yaratan Jeffrey Ellison eseri olarak öne çıkıyor. Ben mi bir şey kaçırdım? Daha önce hiç Yahudi şarküterisi diye bir şey duymamıştım doğrusu.
16: Muhtemelen daha önce hiç duymadınız ama kesinlikle yabancısı değilsiniz. Çünkü pastırma aslında bir nevi Yahudi barbeküsüdür ve insanlar bunu 1000 yıldır yapıyor. Biz burada pastırmamızı klasik Orta Texas usulüyle meşe odununda tütsülüyoruz.
15: Bugün ne yapıyoruz?
16: Meşhur Rachel sandviçimizi. Boğanın Rachel siparişi hazır.
19: Rachel tek kelimeyle harika.
20: İçinde Rus salatası ve taptaze ekşi mayalı çavdar ekmeği var.
12: Her şeyiyle mükemmel.
16: Ekşi mayalı ekmek yapabilmek için önce ön mayayı hazırlamalıyız.
15: Tamam.
16: Şöyle artılmış su döküyoruz. Anne adını verdiğimiz 12 yıllık ekşi mayamız var. Yüksek proteinli ekmeklik un ve tam buğday unu. Bunu 16 ile 20 saat fermente olmaya bırakıyoruz. İkinci günde ise olgunlaşan ön mayaya su, çavdar unu ve normal unu ekliyoruz. Üzerine C vitamini ve diastatik malt dozu. Bu fermente sürecine acayip yardımcı
15: oluyor. Benim gibi sizin de kafanız karıştı, öyle değil mi?
16: Son olarak tuz.
15: Karıştıralım.
16: Birazcık da kuru maya ekliyoruz. Bir gece boyunca soğuk mayalanmaya bırakıyoruz. Sonra da üzerini çiziyoruz. 175 derecede 40 dakika pişiyor. Tabii ilk başta 60 saniye boyunca yoğun buhar veriyoruz. Soğumaya bırakıp servis için dilimliyoruz.
15: Hadi pastırmaya geçelim.
16: Önce suyumuz.
15: Tuz, şeker, kürleme tuzu.
16: Aynen öyle.
15: Peki dana döş nereden geliyor?
16: Ünlü Texaslı beyzbol oyuncusu Nolan Ryan'ın çiftliğinden.
15: Anladım.
16: Kullandığımız tüm etler tamamen Texas yerli üretimi. Salamura suyunu ete enjekte ettikten sonra marine olması için soğuk hava deposunda 7 ila 10 gün bekletiyoruz.
15: Nasıl bir kuru çeşni uygulayacağız?
16: Karabiber ve kavrulmuş kişniş. Tütsü ocağımız da iyice ısınmış durumda. Eti içeri atıp 120 derecede 8 ila 12 saat boyunca tütsüleyeceğiz. Sonra da bunları saracağız. Biz alüminyum folyocuyuz.
15: Anladım. Sırada ne var?
16: Rus sosu değil mi?
15: Tamam.
16: Tamam. Ağırdan alıyorum. Mayonez, ketçap ve elma sirkesi ekliyoruz.
15: Worcestershire.
16: Ve kendi yaptığımız fermente fresno acı sosu.
15: Rachel'ın içinde başka ne var?
16: Mekanımızın özel hardalı var. Bunu lahana salatasının sosunda da kullanıyoruz. Beyaz sirke, biraz şeker, zerdeşal, macar toz biberi, hardal tozu ve tuz. Onu biraz dinlenmeye bırakıyoruz.
15: Ve ana salatası.
16: Mayonez, elma sirkesi, karabiber, şeker ve kendi yaptığımız o özel hardal.
15: Lahana, havuç ve dolduracak malzeme hazır.
16: Pastırmamız soğuduktan sonra güzelce dilimliyoruz.
15: Muhteşem
16: görünüyor. Bir barbekü restoranı olarak elimizde haliyle bolca et yağı oluyor. Biz de onu eritip işte bu nefis dana yağı haline getiriyoruz. Ekmeği bununla kızartıyoruz. Pastırmaları da ızgaraya atıp üzerine biraz su sıkıp kapağını kapatıyoruz ki buharıyla pişsin.
15: Üzerindeki peynir ne?
16: İsviçre peyniri. Çavdar ekmeklerimiz de ızgaradan çıkıyor.
15: Tam kıvamında.
16: Ve az önce yaptığımız o güzel Rus sosundan sürüyoruz.
15: Rayda cheese.
16: Oğlunun adı neydi?
15: Ryder.
16: Anladın mı? Pastırmalar, lahana salatası. İşte bu kadar.
15: Tek kelimeyle şahane. Ekmek sağlam. Kenarları muazzam. Lahana salatası, Rus sosu dengeli. Tütsü aroması buram buram. Dana döşün tadı harika. Hele o et yağını eritip ekmeği onunla pişirmek inanılmaz. Dostum, bu lezzet yarının menüsüne yakışır.
16: Güzel 200 gram dana döş hazır.
0: Burası nadir bulunan bir yer. Texas barbeküsünün en iyi haliyle o şarküteri havasını harika birleştiriyor.
16: Matza çorbası hazır. 12 numara.
21: Matza çorbası şahane.
22: Sebzesiyle ağızda dağılan o matza köfteleri harika bir yemek. Büyükannemin hamur köfteleri gibi.
15: Klasik matza köftesinden biraz uzaklaşıp içine hafif bir tütsü aroması katmışız sanki.
16: Kesinlikle. Texas'ta yetişen tavuklar, tuz ve karabiber.
15: Ne kadar süre tütsülenir?
16: Yaklaşık 3 saat.
15: Etleri elle ayırıyoruz.
16: Tavuk suyumuzu hazırlayacağız. Bunlar tütsülenmiş tavuk kemiklerimiz. Çiğ tavuk eti, sebze artıkları, havuç ve birkaç litre su. 12 saat kaynayacak. Yağ tamamen yüzeye çıkıyor. O yağ üzerinden sıyırıp matza köftelerinin harcına katıyoruz. Suyu süzdükten sonra baharatları ekleyip çorbaya dönüştürüyoruz. Sebzeler giriyor. Havuç, kereviz safı, biraz tavuk bulyon tabanı, balık sosu, limon suyu, tuz ve Çin tuzu.
15: Vay, tam kıvamında.
16: Yumurtalarımız ve maden suyu.
15: Tavuk yağı.
16: Az önce süzdüğümüz tavuk suyundan aldığımız yağ, tuz ve kabartma tozu. En son matza unu. Zaman alıyor ama sonunda
15: şişiyor.
16: Suyun yüzeyine çıkana kadar tuzlu suda 25 dakika pişiriyoruz. Şimdi de tek yapmamız gereken tabağa servis etmek. Buna Yahudi penisilini derler. Derdi, tasası, hastalığı olan her şeye devadır. Çorbayı koyuyoruz. Üzerine de biraz dereotu. İşte bu kadar.
15: Mutfaktan yüksek bir ses çıksa bu matza köftesi dağılıverir herhalde. Yediğim en yumuşak matza köftelerinden biri. Resmen bulut gibi. Sırf şunu içebilmek için hasta olmayı dört gözle beklerdim. Sebzeler tam kıvamında, lapa gibi değil. Matza çorbası yarışması var mı bilmiyorum ama varsa git kuponu al.
16: Bir matza çorbası daha çıkıyor.
15: Birden ona kadar puanlasan ne dersin bunun için?
23: 100 veririm. İçine koyduğu tavuk mükemmel.
15: Tavuğu tütsülüyor. Muhtemelen büyük bir kültürel kuralı çiğniyor olabilir
23: i̇şte
15: ama.
23: İşte bile adam tek kelimeyle harika.
15: Evet, hem mücver hem dana döşü bir arada bulabileceğiniz pek fazla barbekücü yoktur.
20: Buraya sadece kahveci diye gelmiştim.
24: Kahveyi sonraya bırakalım. Önce güzelce bir şeyler yiyelim. Ne dersin? İşte bu.
16: Sipariş hazır olmak üzere.
20: Yemeğe ne kadar sevgi kattıklarını kokusundan bile anlayabiliyorsunuz. Muhteşem.
15: Detaylara gösterdiğin özen, işi üst seviyeye taşıma çaban, takdire şayan. Ama şunu söyleyeyim, burası o kadar samimi ve ne bileyim
16: evet,
15: rahat bir mekan ki içeri girerken iyi bir barbekü ya da güzel bir matza yiyeceğimi hemen anlayabiliyorum. Gerçekten.
16: Evet.
15: Üstelik hardalını, acı sosunu kendin yapıyorsun. Ekmeğini kendin yapıyorsun. Dana döşü odun ateşinde tüslüyorsun. Muazzam bir emek var. Adım adım, ilmek ilmek işlenmiş.
16: Gerçekten öyle. Altı numaralı masanın siparişi hazır.
15: Seni tanımak şerefti. Lezzet diyarının mutfak kurulunda yer almayı hak ettiğini söyleyeyim sana.
16: İyi ki gelmişsin.
15: Hayatımın sonuna kadar burada takılıp menüdeki her şeyi silip süpürmek istiyorum şu an.
16: Ne duruyoruz o zaman?
15: Bana şuralarda bir yer mi ayarlasın?
16: Lezzet kasabasında bir yer yok.
15: Adamı kafese kapatmışlar. Yemek saati geldi. Besleyin. Bu adam manyak. Yine müthiş bir yolculuk olmadı mı? Merak etmeyin. Keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Yeter ki sonraki bölümlerde beni izlemeye devam edin.
20: Hepsi ve...
15: Daha fazlası.
20: Daha fazlası.
15: Yolda.
20: Yolda.
15: Ne yiyoruzun?
20: Ne yiyoruzun?
15: Bu bölümünde.
20: Bu bölümünde.
15: Çak bakalım.
25: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
26: Ne? Kazancım net, sigortam net.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
27: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
1: A101'de tazenin yıldızları. 15'li yumurta 59 lira.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz.

0: 17 gram.
1: 17 gram altının değeri 1100 dolar.
2: Bu iyi bir çalışmaydı.
0: Evet, fena evet. değil.
1: Bu külçe Wells ailesi için harika bir keşif olsa da nadir bulunuyor ve ilk test için güvenilir olmayan bir ölçü oluşturuyor.
0: Birbirimize bakıp
3: "Oh, eyvah" dedik.
0: Eyvah.
3: Eyvah. Onun adına çok sevindim ama aynı zamanda evet. bunun bütün hesapları bozacağını düşündüm.
1: Reno'da Freddy ve Juan geçen yıl yardım ettikleri ailelerle tekrar görüşüyor.
0: Wells ailesi bu şimdiye kadar bulduğumuz en büyük külçe dediğinde
3: başımızın belada olduğunu anlamıştı.
0: Evet.
1: İlk tartım büyük bir külçe yüzünden sapınca Freddy ve Juan Wells ailesinin verimini artırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
0: Onlara verdiğimiz en büyük şeylerden biri bilgi oldu. Nasıl araştırma yapılır, nasıl saha incelenir evet. öğrettik.
1: Parçalı ve dengesiz arazide şanslarını artırmak için Wells ailesi altın damarlarını bulma konusunda adeta ustalık dersi alıyor.
0: Tamam, size göstereyim. Burası daha önce çalışılmış.
1: Freddy sahada kolayca taşınabilen küçük bir arama oluğu yaparak toprağı test etmelerini sağlıyor.
0: Siz artık sadece madenci değilsiniz. Bu arazide artık arayıcı evet. madencisiniz.
3: Bir sürü tamirat yaptık.
0: Sonra ikinci testi yaptık.
3: İçimden işte bu sefer olacak diyordum.
2: Tamam. İşte sonuç bu çocuklar.

0: Restoran sırlarının bu bölümünde.
1: Müşteri sayım azalmasına rağmen satışlarım hala aynı.
0: Bütçemizi inceledim. Sırf teriyaki sosu için yüzlerce dolar kaybediyoruz.
2: Siparişiniz 9 dolar 31 sent. Arkadaki arabanın hesabını ödemeyi düşünür müydünüz acaba?
3: Lanet olsun dostum. Peçete için 25 sent mi istiyorsunuz?
4: Az önce bir peçete yüzünden müşteri kaybettim. Adım Charles Stiles. 20 yıldan fazla bir süredir yüzlerce restorana sorunlarını çözmelerinde yardımcı oluyorum.
5: Bu pis bir hırsız.
6: İndir onu.
7: Kovuldun.
4: İnsanlar bizi tanımaya başladı.
8: Restoran sırları? Tamam, sorun yok.
4: Bu yüzden gizli bir ekip hazırladık.
9: Ve gelin ne damat.
4: Gizli müfettişlerle...
10: Birkaç fıçıyı işaretledim.
4: Son teknolojiyi kullanıyoruz. Drone'u uçurun. Karşınızda restoran sırları.
9: Evet, sürpriz.
4: Daha önce böyle bir şey izlemedim.
11: Ne zamandır benden çalıyorsun?
0: Hapse gitmek ister misin?

0: Restoran sırlarından Charles Stiles, nasılsın? Bu Elliot, o benimle çalışan bir müfettiş.
1: Nasılsınız? Byron Takuç.
0: Söylemeden geçemeyeceğim. Menüdeki ve tişörtündeki logoyu da fark ettim. Logodan söz eder
1: bal
0: misin?
1: Bal arılarını çok severim çünkü bal benim ödüllü teriyaki sosumun vazgeçilmezidir. Eğer Kaliforniya'daki en iyi teriyaki soslu tavuk yemeğini arıyorsanız, Beeman'e gelerek doğru bir tercih yaptınız. Öncelikle pirinç pilavını kasenin tabanına dolduruyoruz. Daha sonra ızgarada pişmiş tavuğumuzu koyup üstüne Beeman'in teriyaki sosunu döküyoruz. Son dokunuş olarak da yanına Tsukemono lahanasını koyuyoruz. Yanına da körlü patates kızartması öneririm. Japonya'ya özgü bu köri sosunda patates, soğan, havuç ve tavuk parçaları var. Vejeteryan müşterilerim için de marine edilmiş ızgara tofu şiş önerebilirim.
0: Seninle telefonda konuştuğumuzda bana işlerinin son zamanlarda kötüye gittiğini söylemiştin. Ama bu konu hakkında pek fazla ayrıntı vermedin. Bana neler olduğunu anlatır mısın?
1: Tek bildiğim şu ki müşteri sayım azalmasına rağmen satışlarım hala aynı
0: şöyle
1: seviyede.
0: Şöyle sorayım, müşteri sayında azalma olduğunu nasıl fark ettin peki?
1: Bu tür verileri POS sistemiyle sağlıyorum. Ürünlerim, stoklarım, müşteri sayım burada.
0: Bu konu hakkında hiç müdürünle ya da çalışanlarınla konuştun mu?
1: Gerçek şu ki bence çalışanların müşteri kaybetmemize yol açacak şeyler yapıyor. Burayı kurallarla yönetiyorum. Bu yaşanmamalı. Müşteri ilişkileri konusunda ilgili...
0: Şüphelendiğin biri var mı?
1: Evet, buranın müdürü Alberto. O benim güvendiğim biridir. Kasiyerim Vanessa'yı kontrol etmek istiyorum. Aramıza yeni katılan üyemiz o. İşini buranın kurallarına uyarak yaptığından emin olmak istiyorum. Ayrıca sipariş hattında çalışan kıza da bir bakabiliriz. İsmi Hobbs.
0: Ekibindeki tüm çalışanlarla birlikte bu verdiğin isimleri de tek tek kontrol edeceğiz. Restoranının her yanına gizli kameralar ve mikrofonlar.

0: başlamak istiyorum. Aralarında şüpheliler olmamalı. Daha sonra her şey yolunda mı görmek için gizli bir müşteri olarak geleceğim.
1: Yolunda gitmeyen bir şeyler olursa bunu hemen tespit edeceğiz. Kontrol odasına hoş geldin. Nasıl buldun?
2: Bay Canan, şuraya bak.
1: Sana geçen gün restoranının her köşesine kameralar ve mikrofonlar gizleyeceğimizi söylemiştim. Gördüğün gibi hiçbir şey atlamadık. Mutfağa koyduk, yemek alanına, ön tezgaha, dışarıdaki sipariş kabinine, sipariş penceresine ve otoparka. Kısacası müşteri ya da çalışanların bulunabileceği tüm noktalar artık bizim gözetimimiz altında.
2: Bay Canan, bu harika.
1: Karşımdaki ekrana bakıyorum. Bu senin müdürün Alberto'ya benziyor.
2: Evet, bu Alberto. Başka bir şubemde müdür yardımcısıydı. İşini gerçekten çok iyi yapıyordu. Ben de onu buraya getirdim.
1: Şuradaki de kasiyerin Vanessa, değil mi?
2: Evet, çok cana yakındır. Her zaman yüzünde bir gülümseme olur. Bu da müşterilerin çok hoşuna gidiyor tabii.
1: Bana arabadan sipariş penceresinde çalışan kızdan da söz et.
2: İsmi Hobbs. Sempatik biri. Neredeyse bir senedir yanımda çalışıyor. O da iyi bir kızdır.
1: Müfettişim Elliot'a ufak bir ön araştırma yapmasını söyledim. Şimdi onu buraya çağıracağım ve bulduklarını seninle paylaşacak.
2: Olur, harika.
1: Elliot, kontrol odasına gelir misin? Bizim için neler buldun?
0: Araştırmalarım sırasında restoranına gizli bir müşteri kılığında geldim ve yemek yedim. Birkaç kere de arabama sipariş aldım. Restoranda yemek yediğimde her şey yolundaydı. Müşterilerle iyi ilgileniliyor. Ama arabaya servis deneyimim bambaşka bir hikaye.
3: Merhaba Biemens, hoş geldiniz. Siparişinizi alabilir miyim?
0: Merhaba, ben bir tane göğüs etinden yapılmış teriyaki soslu tavuk ve bir tane de Amerikan peynirli ABC burger istiyorum. Sosu olmasın lütfen.
3: Tamam, poşet istiyorsanız 10 sent daha ekleyeceğim.
0: Poşet için 10 sent mi?
3: Evet, bu restoranımızın kuralı.
1: Bu doğru mu? Arabaya servis satışlarınızda poşetten 10 sent mi alıyorsunuz?
2: Hayır. Poşet olmadan arabada yiyecekleri nasıl tutabilirler ki?
0: Tamam olsun, poşet de alayım.
3: Tamam, harika. Siparişiniz $21.82. Ön cama doğru devam edin lütfen.
0: Sonunda poşet için 10 sent ödedim. Ama pencereye yaklaştığımda daha büyük bir sürprizle karşılaştım.
3: Merhaba.
0: Merhaba, nasılsınız?
3: İyiyim, teşekkür ederim. Siparişiniz $21.82 efendim. Peki, yeni başlattığımız arkanızdaki aracın siparişini ödeme kampanyamıza katılmak ister miydiniz?
0: Ne dediniz?
3: Arkandakinin siparişini öde kampanyası efendim.
0: Ama önümdeki benim siparişimi ödemedi.
3: O bugün kampanyaya katılmak istemedi ama siz başlatan kişi olabilirsiniz.
0: Ha, demek ki ben şanslı kişiyim.
3: Böyle bir iyilik yapmak sizi tüm gün mutlu edebilir.
1: Peki, doğru. Ya, arkandakinin siparişini öde kampanyasının ne olduğunu,
2: evet,
1: biliyor
2: arabaya
1: musun?
2: Servis veren kahve dükkanlarında görmüştüm.
1: Bu kampanya senin restoranında çalışanlardan uygulamalarını istediğin
2: hayır,
1: bir kampanya.
2: Hayır, hiç istemedim. İnsanlar çok fazla yiyecek sipariş edebiliyorlar yani... Bir arkadaki müşteriye hesabı ödetmek insanlara çok pahalıya
0: patlar. Ama önümdeki benim siparişimi ödemedi.
3: O bugün kampanyaya katılmak istemedi ama siz başlatan kişi olabilirsiniz.
0: Aa, demek ki ben şanslı kişiyim.
3: Böyle bir iyilik yapmak sizi tüm gün mutlu edebilir.
0: Doğru.
3: Aslında sizi bu kampanyaya teşvik etmek için size bu siparişinizde bir dondurma hediye edebilirim. Neden olmasın? Bir düşünün.
0: Pekala.
3: Ücretsiz dondurma.
0: Tamam.
3: Ücretsiz.
0: Tamam, kabul.
3: Hemen döneceğim efendim.
1: Hobbs'un ödemeyi aldığını biliyoruz. Sorun şu ki acaba Hobbs bu parayla diğer hesabı mı ödedi? Görüyorsun, bugün özellikle Hobbs'u izleyeceğiz. Ve tam olarak neler olduğunu anlamaya çalışacağız. Evet, Elliot, her zamanki gibi iyi iş çıkardın. Bir yere ayrılma, sana ihtiyacımız
0: anlaşıldı.
1: Var.
0: Anlaşıldı.
1: Evet, bugün orada kasiyerlik eğitimi için bulunuyormuş gibi yapan gizli müfettişimiz Stephanie'yi izlemek
2: istiyor. Tamam, bence uygun.
1: Stephanie, Biemens'e gir ve onlara müdür Alberto ile konuşmak istediğini söyle.
4: Müşterilerle en çok iletişim kuran çalışanlar her zaman kasiyerler oluyor. Ben de gizli görev için kasanın başına geçerek Byron'a müşterilerle olan ilişkileri bizzat kendim göstereceğim.
5: Ben Alberto, müdürüm. Stephanie,
4: evet,
5: değil mi?
4: Evet, Stephanie.
5: Tamam. İşe başlamadan önce bilmeni istediğim birkaç kuralımız var. İlk ve en önemlisi, burada birbirinden harika, lezzetli, çok ama çok güzel yemekler yapıyoruz.
4: Bunu
5: şu insan kuyruğuna,
4: evet,
5: bir baksana. Evet, bunun kadar önemli diğer konu da malzemeden kar edebilmek.
4: Malzemeden kar etmek derken
5: İlk
4: anlamadım.
5: Kural, poşetlerden ücret alıyoruz. Poşet başına 10 sent.
4: Gerçekten poşetten,
5: evet,
4: ücret mi alıyorsunuz?
5: İnsanlar bazen poşetleri evlerine götürüyorlar.
1: Tabii ki poşetleri evlerine götürecekler. Poşetin amacı bu zaten.
5: İkinci kural, sipariş başına 2 peçete.

0: vereceksin.
1: 2'den fazla peçete isterlerse ne yapacağım?
0: O zaman tanesini 25 sente verirsin.
2: Peçeteyi de parayla mı satıyorsunuz?
3: Bu saçmalık. Teriyaki çok zor yenen bir yemek. Yani peçeteye ihtiyacınız var.
0: 3. kuralda eğer içeceğini tekrar doldurmalı isteyen biri olursa tekrar dolum yapmıyoruz. Tekrar doldurmak için ücret 50 sent. Fiyatını söylediğin zaman sana o hayır buna para vermek istemiyorum diyecekler. Böylece aslında onların sağlığını düşünmüş
1: bu
0: oluyoruz.
1: Bu konuda ciddisiniz gerçekten.
0: Bütçeyi kontrol ediyorum. Sırf bu teriyaki sos yüzünden yüzlerce dolar kaybediyoruz. Çöpleri atarken bak çöpteki bütün kaplar sosla dolu halde. İnsanlar müsrif. Bunu düşünmekten uyuyamıyorum.
3: Restoran müdürüm ne zamandan beri dünyayı kurtarıyor?
2: Alberto'nun bu kadar doğa dostu biri olduğunu biliyor muydun yoksa bunu yeni mi öğrendin?
3: Hayır, hiçbir fikrim yoktu.
2: Tasarruf etmenin de bir adabı vardır. Bilirsin, hele ki konu müşterilerinin kullanmaya hakkı olan şeylere gelince. Bence bu durum müşteri sayısındaki azalmayı açıklıyor. Normalde kullanma hakları olan şeylere bile para ödemeye başlamışlar. Kendince tasarruf ettiğini düşünüyor olabilir ama aslında sana müşteri kaybettirerek çok daha büyük bir zarar veriyor.
0: Benimle dışarı gel hadi. Gel, burada. Gel. Derin bir nefes al ve havadaki temizliği hisset. Nasıl hissediyorsun?
1: Tamam.
0: İşte bu temizlik benim tasarruf ettiğim 10 tane poşetten kaynaklanıyor. Onları müşterilere vermedim. Yani buradaki temiz havayı
1: tamam,
0: benim sayemde
1: anladım.
0: Soluyabiliyoruz. Anladın mı?
1: Tamam.
0: Burada çalışmayı çok seveceksin. Vanessa'yı tanıyor musun? Vanessa ile tanışın.
4: Merhaba.
0: Vanessa buradaki en güvenilir çalışanlarımızdan biridir. Vanessa bana bir iyilik yap, onu güzelce eğit. Buradaki işlerimizi öğret, tamam mı? İyi misiniz? Hadi iş başına.
4: Sana önce kasa kullanmayı göstereyim. Ekrana 1'den 5'e kadar burada servis ettiğimiz ürünleri yerleştirdik, tamam mı? Hepsinin yanında ufak içecekler var.
2: Vanessa'ya sor bakalım. Alberto her zaman tasarruf konusunda böyle mi davranıyor?
1: Alberto'nun tasarruf konusunda söylediği şeyler ciddi miydi?
4: Bu konu hakkında epey takıntılı. Bana sorarsan çok abartıyor.
1: Sadece 2 peçete vermemi söyledi. Ciddi olamaz.
4: Buralarda olmadığında müşterilere fazladan peçete veriyorum.
1: Müşteriler de bu duruma sessiz mi kalıyor yani?
4: Hayır, devamlı bundan şikayet ediyorlar.
3: Güzel. Bu duymak istediğim bir şey. Müşteriler memnun
2: şanslısın
3: değil.
2: Şanslısın ki kasiyerin Vanessa müdürün kurallarına uymaktan daha iyisini yapıyormuş. Bence iyi bir çalışana benziyor. Ama konu Alberto'ya gelince o bambaşka bir olay. Öyleyse şimdi de biraz arabaya servis penceresini izleyip Hobbs orada neler yapıyormuş bir
3: olur,
2: görelim.
3: Hadi bakalım.
2: Senden şimdi de Hobbs'un yanına gidip ona ödeme kampanyasıyla ilgili neler bildiğini sormanı istiyorum.
5: Buyurun, iyi günler. İçinde acı sos var.
1: Merhaba, seninle bir türlü tanışamadık. Ben Stephanie.
5: Aa evet, Stephanie de öyle değil mi? Ben Hobbs ve herkes bana Hobbs der.
1: Pekala Hobbs. Bir arkadaşım birkaç hafta önce buraya gelmişti ve bana burada bir ödeme kampanyası yürüttüğünüzü söylemişti. Acaba o kampanya nedir, söyler misin?
5: Evet. Bu bizim ara sıra yaptığımız bir şey. Tabii müşteri de bunu isterse.
1: Müşteri de isterse derken ne demek istedin?
5: Yani bazen müşteriler bunu ödemeyi kendileri başlatıyor.
2: Verdiği cevap beni ikileme düşürdü.
3: Resmen saçmalık.
2: Hobbs'a müşterileri arkadakinin hesabını ödeme kampanyası için ikna etmeye çalışıp
1: çalışmadığını
2: sordu.
1: Müşterilere bunu teklif ediyor musunuz?
5: Hayır, asla. Asla. Sadece kendileri bunu isterlerse yapıyoruz.
2: Yalan olduğunu biliyoruz. Onu birkaç gün önce gizli müfettişim Eilert'ı zorla ödemeye ikna ederken gördük. Ama şimdilik restoranın içini izlemeye devam edelim.
6: Okay.
3: Tamam.
7: Üstüme teriyaki sos döküldü. Bunu temizlemek için biraz
0: peçete
7: ihtiyacım var.
0: Tabii hemen peçetenin tanesi 25 sent.
7: Bir peçete için 25 sent mi?
3: Benimle dalga mı geçiyorsun?
2: Tabii ki müşteri sinirlenir. Üstüne teriyaki sos dökülmüş. Pantolonu mahvolmuş.
0: Bunun bir sebebi var. Biz burada peçete atığını önlemeye çalışıyoruz.
7: Bu parayı çöpe atmak oluyor. Dinle. Peçete israf etmiyorum.
0: Anlıyorum. Pantolonunuzu bak, yıkayabilirsiniz. Bunu peçeteyle temizleyemezsiniz.
3: Alberto, adama peçete ver. Lanet olası. Bırak da zavallı üstünü temizlesin.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
9: Bak aynı otel 6750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul.
14: Abi ne yapıyoruz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
16: İkisi birlikte çok iyi.
17: Tıpkı bizim gibi.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
19: Bakın.
20: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
19: Tam da leslik.
21: Sevince. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
22: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
23: Baloncuklu Lipton mu?
24: Çok lezzetli.
23: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
22: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
25: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
26: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
25: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
27: Ama ne otel?
28: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
27: Trivago'ya bakmadın mı?
29: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
27: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
30: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
31: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
30: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
7: Bir peçete için 25 sent mi?
0: Bunun bir sebebi var. Biz burada peçete atını önlemeye çalışıyoruz.
32: Alberto, adama peçete ver lanet olası. Bırak da zavallı üstünü temizlesin.
0: Pantolonunuzu yıkayabilirsiniz. Bunu peçeteyle
7: sadece
0: temizleyemezsiniz.
7: Sadece üstündeki sosu peçeteyle alacağım.
0: Pantolonunuz kirlenmiş. Biraz bekleyin. Bunu kullanabilirsiniz. Belki böyle temizlenir.
32: Alberto, kapat çeneni.
0: Burada benden başka bir müdür var mı? İsteyeceksiniz. Size tekrar sos veririm ama sosun ücreti de $1.
7: Sos falan istemiyorum. Peçete istiyorum. Dükkanınızı terk ediyorum. Bir daha da asla buraya gelmeyeceğim.
32: Müşterilerimize böyle mi davranıyoruz Alberto?
0: Geri gelin bayım.
7: Dostum, bir peçete için 25 sent istiyorsun.
0: Peki sizin bu yaptığınız yakışıyor mu hiç? Böyle davranmayın lütfen.
2: Az önce peçete yüzünden bir müşteri kaybettiniz. Sırf bu sebepten Alberto müşterilerinizi bir bir kaybetmenize sebep oluyor. Bunu gözünü bile kırpmadan yapıyor. Bunun gibi ek ücretler sebebiyle de müşteri sayınız gittikçe azalıyor.
0: Nasıl müşterilerle uğraştığımızı görüyor musun? Benim bu kadar savurganlığa tahammülüm yok.
1: Bence bir peçete için bu fiyat çok saçma.
0: Bir dahaki gelişlerinde bizden iki tane peçete isteyecekler ve onları kullanacaklar.
1: Ama ufak bir kaza geçirmişti. Adamın üstüne sos dökülmüştü.
0: Öyleyse o da dikkatli yesin. Son bir saatte kaç peçeteden tasarruf ettik biliyor musun? Tam $7 kazandık. Kulağa az gelebilir ama bir saatte $7, 24 saatte koca bir haftada, bir ayda ve bir senede devamlı kazanmaktır bu. Devamlı. Kazanıyoruz değil mi? Kazanıyoruz.
1: Anlıyorum.
0: Evet,
1: anlıyorum.
0: Kazanıyoruz.
1: Tamam, kazanıyoruz, evet.
2: İşe iyi tarafından bakarsak en azından Alberto parayı cebine atmak yerine kasaya koyuyor.
0: Siz devam edin.
1: Tamam.
2: Artık biliyoruz ki restoran müdürün müşterilerin kaçmasına sebep oluyor. Belki ödeme kampanyasıyla ilgili yeni şeyler öğrenebiliriz.
29: Evet.
33: Beamens, hoş geldiniz. Siparişinizi alabilir miyim?
34: Evet, hamburger, patates kızartması ve yanına da büyük boy kola alabilir miyim acaba?
33: Poşet istiyor musunuz? Fiyatı 10 sent.
34: Evet, olur tabii.
33: Siparişiniz $9.31 tuttu. Lütfen ilerleyin.
34: Merhaba.
33: Merhaba. Siparişiniz $9.31 tuttu. Peki yeni başlattığımız ödeme kampanyasına katılmak ister miydiniz acaba? Arkanızdaki arabanın hesabını ödeyeceksiniz. Onların siparişi sadece 10 dolar tutuyor.
34: Hayır, teşekkür ederim.
2: Gördün
34: hayır.
2: Mü? Müşteri ödeme konusunda hiçbir talepte bulunmadı. Bütün teklif ve ısrar Hobbs'tan geldi.
32: Şu an gördüğüm saçmalıklara gerçekten inanamıyorum.
33: Hamburgeriniz ve sosunuz.
34: Çok teşekkür
2: Hobbs
34: ederim.
2: İki işi birden hallediyor. İlk işi arabaya servis penceresinde sipariş almak. İkinci işi müşterileri kandırmak.
32: Hobbs kendine yeni bir iş aramaya başlayabilir.
2: Gizli müfettişlerimden biri müşteri olarak oraya gidecek ve onunla biz de Hobbs'ın ödeme kampanyası konusundaki tüm ikna taktiklerini öğrenip aldığı ücretlerle ne yaptığını öğreneceğiz.
32: Görelim.
2: Kyle, şimdi senden arabaya servis penceresine gitmeni istiyorum. Oraya gittiğinde Hobbs'a arkandaki müşterinin de hesabını ödemek istediğini söyleyeceksin.
3: Anlaşıldı. Gizli kameralardan öğrendiğimiz üzere Hobbs müşterilere bir ödeme kampanyası teklifinde bulunuyor. Ama tabii ki aldığı parayı gerçekten amacına uygun kullanıp kullanmadığını bilmiyoruz. Bu sebepten dolayı ben de cömert bir müşteri olarak oraya gideceğim.
33: Merhaba Beemans, hoş geldiniz. Siparişinizi alabilir miyim lütfen?
3: Büyük boy hamburger alabilir miyim? Yanında da patates ve soda olsun.
33: Siparişiniz 9 dolar 51 sent tuttu. 10 sente poşet almak ister misiniz peki?
3: Tabii.
33: Poşetle birlikte 9 dolar 61 sent. Lütfen pencereye doğru ilerleyin. Siparişiniz hazırlanıyor.
3: Tamam.
33: Merhaba, nasılsınız?
3: İyiyim, teşekkür ederim. Biliyor musunuz? Az önce kazı kazandan 500 dolar kazandım. Bugün keyfim oldukça yerinde. Aslında arkamdaki müşterinin hesabını da ben ödemek istiyorum. Eğer mümkünse tabii.
33: Harika birisiniz.
3: Evet.
33: Pekala bayım. Sizi uyarmak istiyorum çünkü arkanızdaki müşterinin hesabı 30 dolar tutuyor. Bu sizin için uygun mudur?
3: Sorun değil.
2: Ekrana bak. Gizli müfettişimiz Kyle'ın arkasında hiç müşteri yok. Resmen adama yalan söyledi. Bu delilik.
3: Buyurun 40 dolar. Üstü kalsın.
33: Çok iyi birisiniz. İşte yemeğiniz hazır. Bu kadar cömert olduğunuz için teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Ne yaptığını gördün mü? Müfettiş Kyle gider gitmez 30 doları ve poşetten aldığı 10 senti tişörtünün içine soktu. Bu aklını kaçırmış.
32: Bu kızı aklını mı kaçırmış?
2: Bana sorarsan Alberto ile ikisi birlikte aklını kaçırmış. Şu an istediğin tüm bilgiye sahipsin. Gidip onları buraya getir. Konuyu birlikte halledelim.
32: Eğer Hobbs insanların iyi niyetini bu şekilde suistimal etmeye devam ederse bu restoran batar. Alberto'nun tek yaptığı şey iş yerimi batırmak. Öyle görünüyor. Hobbs, benimle geliyorsun.
4: Neden?
32: Soru sormayın, sadece benimle gelin.
4: Byron, havaya baksana, bugün ne güzel.
32: Buraya gelin.
2: İçeri gelin.
33: Neden kameralar var?
4: Neler oluyor?
2: Size burada neler olduğunu söyleyeyim. Adım Charles Stiles. Restoran Sırları adlı bir kuruluşun sahibiyim. Patronunuz beni aradı çünkü restoranın sır kazanına dönmüş haldeydi. O neden devamlı müşteri kaybettiğini anlayamıyordu ve buna rağmen kazancı hala sabit durumdaydı. Endişelenmekte haklıydı. Alberto, peçete satışlarıyla dünyayı kurtarmaya çalışıyorsun ama aslında işinizi tehlikeye atıyorsun. Fazla peçete için para ödemek mi? Ben bir daha buraya gelmezdim. Ama bugün karşımıza çıkan en kötü şey bu değil. Hobbs, insanların iyi niyetlerini suistimal ederek kendine bir gelir kaynağı bulmuşsun. Burada oturup senin müşterilere sunduğun arkadaki arabanın hesabını ödeme kampanyası uydurmacasını izledik. Ve bir müşteri gerçekten diğerinin hesabını ödemeyi kabul ettiğinde sen aldığın parayı cebe indirdin. Arkamdaki tahtaya bak. Şuradaki Kyle, gördün mü? O benimle çalışan gizli bir restoran müfettişi. Ona arkadaki arabanın hesabının 30 dolar olduğunu söyledim. Şöyle bir durum var ki Kyle'ın arkasında kimsecikler yoktu. Arabaya servis yolundaki tek araba oydu.
33: Ben senin en iyi çalışanlarından biriyim, değil mi? Her zaman çift var diye çalışıyorum. İşe hep zamanında geliyorum.
32: Şu an saçmalıklarınızı dinleyecek kadar sakin değilim. Restoranımı ve işimi tehlikeye attınız. Burayı terk edin, kovuldunuz.
33: Beni kolladığın için teşekkür ederim.
2: Alberto, çevreye çok duyarlı birisin. Buna saygı duyuyorum. Ama bunu restoranı batırarak yapamazsın. Üstüne gerçekten teriyaki sos dökülen bir müşteriyi izledik. Pantolonunun temizlemesi için vereceğin peçeteden para istedin.
4: Benim tek yapmaya çalıştığım kazancımızı arttırmaktı.
32: Müşteriler poşet için 10 sent ödemek istemezler.
4: Beni buradaki işlere göz kulak olmam ve kazançlarını arttırmam için işe almıştın.
32: Ama bunu çok abarttın. Pintiliğin müşteri kaybetmemize sebep oldu. Bugün beni hayal kırıklığına uğrattın.
4: Lütfen beni kovma dostum. Lütfen.
32: Şöyle bir şey yapayım öyleyse. Bir hafta izin kullanmanı istiyorum. Geri döndüğünde oturup uzunca konuşacağız. Bundan sonra benim kurallarıma ve isteklerime uygun olarak çalışacaksın. Beni anladın mı?
4: Anladım dostum. Çok teşekkür ederim.
32: Tamam.
0: İşten atılmadığım için çok mutluyum. Byron haklıydı. Ama size bir şey söyleyebilirim. Ben çevreyi korumaya daima devam edeceğim. Bu konuda hepimize bir görev düşüyor.
5: Charles, gerçekten benim gözlerimi açtın. Bunların olup bittiğinden hiç haberim yoktu. Sen olmasaydın asla öğrenemezdim.
2: Ben sadece işimi yaptım. Seni bunlardan kurtardığım için mutluyum.
5: Bana yardım ettiğin için teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
6: Hobbs buradan kovulduktan sonra rakip bir fast food zinciri restoranında çalışmaya başladı. Alberto artık fazladan para almıyor ama elinden geldiği kadar çevreyi korumaya devam ediyor. Bunun için de geri dönüşüm yapıyor. Ve Byron da araba ile sipariş veren müşterilerine büyük bir mutlulukla bir daha Beeman's restoranında dolandırılmayacakları garantisini veriyor.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Her klasik araç...
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: Yeniden hayata dönmeyi
2: evet,
0: hak eder.
2: Evet.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
3: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Restoran sırlarının bu bölümünde.
1: Hayatımda yapacağım en büyük ticari atılıma başlamak üzereyim. Bu da yetmezmiş gibi yakınlarda 3 tane potansiyel yatırımcı gelecek.
2: Bulabildiğim bütün kayıtları ve arşivleri taradım ve Yanni ve Bella adında birilerini bulamadım.
3: Elinde bir orduyu ya da tüm misafirlerinizi besleyecek kadar yemek taşıyor.
1: Hadi ama.
4: Rusya'nın neresindensin?
5: Ay
3: Benim adım Charles Stiles. Geçtiğimiz yıllarda binlerce restoranın sorunlarını çözmesine yardımcı oldum.
6: Bu pis bir hırsız.
7: İndir onu.
8: Kovuldun.
3: Ama insanlar sinsileşiyor.
0: Restoran sırları? Tamam, sorun yok.
3: Bu yüzden daha derine iniyoruz.
9: Ve gelin ne damat.
3: Özel dedektifler kullanıp...
8: Birkaç fıçıyı işaretledim.
3: Yepyeni teknolojiler kullanıyoruz. Drone'u yollayın. Restoran sırlarını...
9: Sürpriz!
3: Daha önce böyle görmediniz.
10: Ne zamandır benden çalıyorsun?
11: Hapse gitmek ister misin?

0: Charles.
1: Merhaba, ben Charles Stiles, restoran sırlarından.
2: Joey Shea.
1: Memnun oldum, bu da özel dedektif
3: Merhaba,
1: Stephanie.
3: Merhaba, memnun oldum.
2: Merhaba, memnun oldum. Geldiğiniz için sağ olun.
1: Bizim için zevk. Kendinden söz et.
2: Ben Joey Shea. Los Angeles, Kaliforniya'da restoran işletmeye çalışan bir adamım. Bir parti nasıl başlar, nasıl işletilir, bu konularda çok bilgiliyim. Hatta dürüst olmak gerekirse bu sektördeki en bilgili adamım diyebilirim. Ama henüz tam anlamıyla bir restoranım yok. Yıllardır ideal restoran temasını arıyordum. Bir gün tamamen tesadüfler eseri Yanni ve Bella adlı bir çiftle tanıştım. Kendileri Rus-Meksikalı karması bir restoran işletmeyi amaçlıyordu. Yemeklerini tattım. Bu iş kesin tutar dedim. Normalde insanlar Rus yemeğini duyunca akıllarına türlü çorbası gelir. Yoğurtlu erişte, vareniki, domates çorbası, börekler. Eğer şansınız yaver giderse ve bu alanda çok eğitimli ve Meksika yemekleri konusunda da oldukça bilgili bir aşçı bulmayı becerebilirseniz, iki yemek tarzını mutfağınızda kolayca harmanlamayı başarabilirsiniz. İnanılmaz.
1: Bir isim buldunuz mu peki?
2: Tabii. Hazır mısınız? Rashikin.
1: Mükemmel. Rus ve Meksika füzyonu Rashikin dahice.
2: Teşekkür ederim.
1: Bana yatırım stratejinizden söz edin.
2: Aşağı yukarı 12 bin dolar borç para toplamayı başardım. Bu mekanımı misafir şeflere yavaş yavaş kiralamaya başladım. Yaptığımız son sürpriz restoranda Travis adında ilginç bir adamla karşılaştım. Bir yatırımcıydı ve yemeğimden çok etkilenmişti. Bir bakmışım bu projeye birazcık yatırım yapmak istiyor. Hatta bir jest olarak ortak bir hesabımıza 25 bin dolar para yatırdım.
1: Anlaşılan senin için işler yolunda gidiyor. Hatta neredeyse inanılmaz gibi.
2: Biliyorum, bence de. Hayatımda yapacağım en büyük ticari atılıma başlamak üzereyim. Yanni ve Bella'yı tanımıyorum. İnternette araştırma yaptım. Gittiklerini söyledikleri okullardan bir şey çıkmadı. Referans şeflerinde de hiçbir şey yok.
1: Stephanie'yi özel dedektif olduğu için getirdim. O Yanni ve Bella'yı senden çok daha iyi araştırabilir.
3: Bakalım göçmen kağıtlarını bulabilecek miyim? Rus Büyükelçiliğine mektup yazabilirim. Belki illegal göçmendirler. Belki isimleri farklıdır. Bilgiyi alamamanızın kesin bir sebebi
1: Acaba
3: vardır.
1: Acaba sizi rahatsız eden başka bir özellikleri daha var mı peki?
2: Dürüst olacağım. Küçücük bir detay daha var. Çok utanıyorum. Mutfağa sokmuyorlar.
1: O ne demek oluyor şimdi?
2: Bella mutfağa girmeme ve yemekleri tatmama izin vermiyor demek. Yanlış anlamayın, şeflerin büyük egoları olduğunu biliyorum ama burası benim mekanımsa istediğim zaman istediğim köşesine gidebilmeliyim.
1: Peki sıradaki etkinliğiniz ne zaman yapılacak?
2: 2 hafta sonra.
1: Bu operasyonu hazırlamamız için ideal bir gün. Hı hı. Gizli kameralarımızı ve mikrofonlarımızı getirebiliriz. Hatta böylece mutfakta siz yokken neler yaşandığını da görebiliriz.
2: Buraya kendi paramdan tam 12 bin dolar yatırdım. Sıradaki etkinliğimize 3 potansiyel yatırımcı gelecekmiş. Hedefime çok yakınım ve Yanni ile Bella'nın bana karşı dürüst olduğunu öğrenmem gerekiyor.
1: Burası kontrol odan.
2: Tam bir kontrol merkezi olmuş. Bu kameralar resmen inanılmaz.
1: Gördüğün gibi dükkanının her köşesine kamera yerleştirdik. Yemek odasında, restoranda, ön ve arka çıkışlarda da kamera bulunuyor. En önemlisi mutfağın arka köşesine de bir kamera yerleştirdik ki orada neler yaşandığını görebilelim. Bella bugün sana engel olamaz.
2: Nihayet.
1: Şuradaki monitöre bakalım. Dükkanın önüne bir minibüs yaklaşıyor. Sanırım bunlar yemek ekibin. Yaklaşanlar Yanni ve Bella.
2: Evet,
1: doğru
2: en önemli çalışanım, aşçım Yanni. Yanni gayet iyi bir insana benziyor. Onun hakkında içimde iyi bir his var. Bella da ortağı ve eşi. Açıkçası onu da seviyorum. Ticaretten de anlıyor. Ama bazen asabi oluyor. Fazla itici. Bu beni endişelendiriyor.
1: Diğer iki kişi kim?
2: Onları Bella ve Yanni işe aldı. Troy çok çalışkan biri. Aksanı fena değil. Ondan memnunum. Olga da mutfaktaki yardımcıları. Olga, Bella'nın kuzeniymiş. O sadece Rusça konuşabiliyor. Onunla iletişim kuramıyorum.
1: Hatırlıyor musun? Seninle buluştuğumda Stephanie'nin Yanni ve Bella'yı detaylı bir şekilde araştıracağını söylemiştim. Şimdi gelecek ve bulgularını seninle paylaşacak.
2: Umarım bizi biraz aydınlatır.
1: Hoş geldin. Joey'i hatırlarsın.
3: Merhaba, nasılsın? 1,5 hafta kadar önceki buluşmamızdan beri Yanni ve Bella'yı detaylıca araştırdım. İkisini de ulaşabildiğim bütün kaynaklarımda araştırdım ama ne yazık ki fazla bir bilgiye ulaşmayı başaramadım. Bana Yanni'nin Rusya'da çok meşhur bir yemek üniversitesinden mezun olduğunu söylemiştin ama ben maalesef bu iddiayı ispatlayabilecek bir tane bile delili ulaşmayı başaramadım. Daha da kötüsü Yanni ve Bella'nın Rusya'da yaşadığına dair bir delil bulmayı da başaramadım. Rusya'daki bütün nüfus kayıtlarını inceledim ama Yanni ve Bella'nın varlığına dair hiçbir delile ulaşamadım.
2: Ne olduğunu anlamadım.
3: Ortak olmak üzere olduğunuz insanların kim olduğunu bilmem ama sizin yerinizde olsam dikkatli olurum.
1: Sana ihtiyacımız olabilir. Lütfen bir yere kaybolma.
3: İyi şanslar Joey.
2: Sağ ol.
1: Bu günün sonunda cevabını alacaksın ve büyük bir karar vermen gerekecek.
2: Biliyorum.
1: Görünüşe göre ekibin gelmeye başladı. Köşedeki ekrana dikkatli bakarsan çalışanımız Rob'u görebilirsin. Senin sayende onu bu etkinlikte çalışacak bir garson kılığına soktuk.
0: Hey, toplantı vakti. Hepiniz gelin.
1: Bella vardiya öncesi bir toplantı yapacakmış. Bakalım ne diyecek.
0: Bu benim kocam yani.
4: Merhaba.
3: Merhaba.
4: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Kendisi hem şef hem sanatçıdır. Tamam mı? Bakın önümüzde büyük bir gece var. Üstelik pek çok misafirimiz olacak. Eğer devamlı bir iş istiyorsanız bu gecenin çok başarılı ve resmen kusursuz geçmesi gerekiyor, tamam mı? Bu gecenin en önemli kuralını unutmamanızı rica ediyorum. Kimse mutfağa giremez, anlaşıldı mı? Ben kimseyi kovmaktan çekinmem. Beni anlıyor musunuz? Hiç kimseyi. Tamam, artık başlama vakti. Lütfen herkes işe koyulsun ve lütfen bugün çok başarılı bir gece geçirelim. Haydi.
5: Teşekkürler millet. Hadi başarılı bir gece geçirelim. Teşekkür ederim.
1: Şunu fark ettim. Kimsenin mutfağa girmesini istemediğini erkenden belli etti.
2: Ben giremiyorsam kimse girememeli.
1: Ekip mutfağın arka kısmını göremiyor olabilir ama biz göreceğiz. Rob, mutfağa girmeyi dene hadi.
0: Hey, ufaklık, ne yapıyorsun?
6: Bilmem, sadece tuvaleti arıyorum.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır, dışarı. Defol, git buradan, defol. Defol.
1: Bu inanılmaz bir şey. Rob'u kaybederek operasyonun en önemli ayaklarından birini de kaybetmiş olduk. Ama bari bütün operasyon batmadı. Çünkü evvela dedektifim Stephanie hala burada. Bence biz bu işi kıvırabiliriz. Galiba misafirler geliyor.
0: Merhaba değerli misafirlerimiz. Rusika'na hoş geldiniz. Lütfen buyurun, buyurun içeri geçin. Sabrınız için teşekkür ediyoruz.
2: Bella'nın yanındaki takım elbiseli var ya, o Travis, işte sana bahsettiğim yatırımcı. Bunlar da sana sözünü ettiğim potansiyel yatırımcılarım.
1: Şu monitördeki gözlüklü sarışını fark ettin mi? Bu bizim gizli ajanımız Eva. Onu da misafir listesine eklettirdik. O iyi Rusça bilir.
0: Olga! Olga!
7: Ne?
0: Senden bir yere gitmeni istiyorum, tamam mı?
7: Aa, peki.
1: Daha operatifler hazırlanmamış. Bella Olga'yı şimdi bir yere mi yollayacak?
2: Bu iyiye işaret değil.
1: Stephanie, Olga bir yere gidiyor ve senden onu takip etmeni istiyorum.
3: Tamam Charles, Olga şu anda önümde.
1: Stephanie'ye tekrar döneceğiz ama misafirlerin geldiğine göre senin çıkıp misafirlere yüzünü göstermeni ve biraz vakit geçirip içine sinince tekrardan buraya dönmeni istiyorum.
0: Merhaba değerli misafirler. Yemekleriniz aşağı yukarı yarım saat içinde hazırlanmış olacak, tamam mı?
2: İyi ki geldiniz.
8: Naber? Tanıştınız mı?
4: Her şey tamam.
2: Aa, tabii. Tabii ki. Sizin işiniz halloldu mu?
8: Evet, evet.
4: Joey.
2: Öyle. Ha, merhaba Travis. Nasıl gidiyor?
4: Özlemişim.
2: Bu Travis. Birazcık yatırım yaptı bile. Çok yardımcı oldu.
8: Güzel.
2: Bu işteki potansiyeli görüp para yatırdı.
4: Yatırdığım parayla ne yaptığını siz de gördünüz.
0: Joey.
2: Merhaba Bella. İşler nasıl?
0: İyi.
2: Bella, potansiyel yatırımcılarla tanış. Travis'i tanıyorsun.
0: Merhaba. Ah, tabii ki tanımaz olur muyum?
2: Yemek ne zaman hazır olur?
0: Birazdan hazır olur.
1: Joey, Bella'ya mutfağa girip Yanni ile görüşeceğini söyle ve ısrar et.
2: Siz rahatınıza bakın. Bir şey lazım olursa söyleyin. Ben mutfağa gidip Yanni'ye bakacağım, tamam mı?
0: Okay. hayır, hayır, hayır, hayır. Bak
2: Melis,
0: sana kafeyi
2: sen
0: göstereceğim. Hayır, hayır. O çok meşgul, olmaz.
1: Hayırı kabul etme.
2: Böyle istersen
0: hayır, hayır,
2: sen
0: hayır,
2: de
0: hayır.
2: Gel.
0: Ben senin için çok güzel bir içecek hazırladım. Sen ev sahibisin. Burada işler böyle yürümeli. Sonuçta yani'nin konsantre olması lazım. Anlıyorsun değil mi? Konsantre olmalı.
2: Evet, anlıyorum.
1: Tamam Joey, müsaadeni isteyip yukarıya kontrol odasına gel.
2: İşe bakmam lazım Travis. Tamam. Kontrol sende.
4: Tamam, merak etme. Tamam.
1: Hoş geldin.
2: Merhaba. Yine ilginç bir tecrübe yaşadım. Bella beni mutfağıma sokmadı.
1: Evet, çabalarına şahit oldum. İzlemeye devam edeceğiz ve mutfağı niye sakladıklarını da göreceğiz.
3: Tamam Charles, Olga park etti. Şimdi arabadan çıkıyor. Tamam, şimdi de bir Rus restoranına giriyor.
1: Robert'ın Rus lezzeti mi? Şimdi mantıklı gelmeye başladı.
3: Charles, Olga restorandan çıktı. Aman tanrım, şu yemeklere bak.
1: Elinde bir orduyu ya da tüm misafirlerinizi besleyecek kadar yemek taşıyor.
2: Burada neler oluyor?

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
13: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
12: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
14: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank hemen indir, kat kat kazan. Tombank, kartıma din.
15: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
16: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
17: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
16: Ne de motorun durması onları yıldırır.
17: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
16: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
17: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
16: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Charles, Olga restorandan çıktı. Aman tanrım, şu yemeklere bak.
1: Burada neler oluyor?
2: Elinde bir orduyu ya da tüm misafirlerinizi besleyecek kadar yemek taşıyor.
0: Tamam Charles, arabasına bindi. Onu biraz daha izlemem gerekecek.
2: Şunu sormam gerek. Yanni ve Bella sana ham maddeleri nereden aldığını söylüyordu.
1: Bana çiftçi marketinden alıyoruz demişlerdi.
0: Evet Charles, Olga nihayet dönmeye başladı. Bir Meksika restoranına yanaşıyor.
2: Ne göreceğimizi söyleyeyim. Olga restorandan hazır Meksika yemekleriyle çıkacak.
0: Charles, tam şu anda restorandan çıkıyor. Kollarında da bir yığın yemek taşıyor.
1: Kafayı yemek üzereyim.
2: Kötü haber şu, Travis'i 25 bin dolar yatırmaya ikna ettiler. İyi haberse diğer yatırımcıları dolandırmadan bu işi yakalayabildik.
3: Ben Yanni'nin Rusya'daki köyünü ziyaret ettim. Çok güzel bir yerdi. Hatta ailesiyle bir
1: tanıştım. Hadi ama.
3: Nasıl bir geçmişten geldiklerini görüyoruz. Bella bu yüzden mutfağını koruyor çünkü çok koruyucu bir kültürden geliyor.
1: Travis nasıl Bella ve Yanni hakkında bu kadar detaylı bilgi sahibi olabilir ki? Travis'i Yanni ve Bella'ya daha 2 hafta önce kadar ben tanıştırdım.
2: Görünüşe göre ilişkileri çok daha eskiye uzanıyor.
1: Öyle mi düşünüyorsun Charles?
2: Ah, bir şey düşünmem gerekiyor. Bana sorarsan şu anda Yanni de Bella da Travis de şüpheli.
1: Şu anda kafam çok karışık Charles.
2: Olga hazır yemeklerle geldi. Olga sipariş ederek aldığı pilavı bir kaseye dolduruyor. Sanki mutfağın arkasında çalışarak hazırlamışlar gibi.
4: Hadi yardım et. Tamam. Fazla koyma.
5: Tamam.
4: Tam kıvamında.
2: İşte Rus-Meksika harmanı yemekler.
4: Mükemmel oldu.
2: Dalga mı geçiyor? Meksika cipslerini aldı ve Rus çorbası yapacağım diye ufalayıp tencereye döktü. Bu resmen inanılmaz bir rezillik.
1: Tiksindim.
2: Yanni yemek yaparken niye mutfağa alınmadığın belli oldu. Adam bir dahi falan değil ki. O ve Bella iki dolandırıcı. Başka bir şey değil.
4: Los Angeles'taki Meksika yemekleri kadar da baharatlı.
2: Bu iş bitmeden Yanni ve Bella'nın ne kadar Rus olduklarını öğrenmek istiyorum. Hadi Eva, sıra sende.
6: Bella, bakar mısın? Bella, merhaba.
2: İlk olarak ona nereli olduğunu sor.
5: Evet, nasıl yardımcı olabilirim?
6: Rusya'nın neresindensin?
5: Evet.
6: Evet.
2: Yanni'nin Moskova'da hangi yemek okuluna gittiğini sor.
6: Yanni bu yemekleri yapmayı hangi okulda öğrendi? Rusya'da mı?
5: Evet.
2: Bella Eva'nın dediğini falan anlamıyor.
6: Bence sen tek kelime Rusça bilmiyorsun. Sen Rusça konuşmuyorsun değil mi?
5: Lütfen bana bir saniye müsaade edin, olur mu? Hemen geleceğim.
2: Stefani'nin niye Rusya'da ona dair bir şey bulamadığı belli oldu. Bunlar Rus değil.
1: Ben bunu nasıl fark etmedim?
5: Travis,
3: evet.
5: Bir dakikan varsa seninle biraz konuşmam
3: tamam.
5: Gerekiyor.
3: Tamam, siz salatanızın tadını
5: teşekkür
3: çıkarın.
5: Ederim.
3: Hemen geliyorum. Ne oldu? Sorun ne?
5: Bir saniye, biraz sabret. Misafirlerden biri gerçek bir Rus.
2: Evet, işte gördük ki Bella'nın Rus aksanı birden kayboldu. Şüphelendiğimiz gibi Travis de işin içinde.
1: Ama bu işe tam 25 bin dolar yatırdı.
2: Kusura bakma ama çetrefilli bir özgüven tuzağına düşürülmüşsün. Travis restorana yatırım yaparak sana biraz para getiriyor ki sen bu işin büyük bir potansiyeli olduğuna inanasın. Sen de çok daha büyük paraları olan yatırımcıları topluyorsun. Hepiniz paraları aynı hesaba koyuyorsunuz ve sonunda yani Bella ve Travis hesabı kapayıp parayı çekip gidiyor. Siz de bir daha ne onları ne de yatırdığınız parayı görüyorsunuz.
5: Bu kızın beni test ettiğinden eminim. O biliyor.
1: Patlamak üzereyim.
3: Sakin ol, yoksa işi batırırsın.
2: Bu noktada istediğin tüm bilgiye sahipsin. Artık Yanni'yi, Travis'i ve Bella'yı buraya getirmelisin ki onlarla beraber yüzleşebilelim.
1: Kendimden utanıyorum.
3: Joey!
5: Joey! Dur! Joey,
3: dostum,
5: insana
3: ne oldu?
5: İhtiyacım
1: hey,
5: var.
1: Hey Yanni!
4: Merhaba Joey!
3: Hey!
1: Yeter! Benimle gel. Travis sen de gel. Hadi Travis.
4: Joey dur.
1: Hadi.
5: Joey,
1: hey,
5: neler oluyor?
1: Joey,
5: neler?
3: Joey.
5: Ay, lütfen lütfen biraz dur. Seninle biraz
3: Joey,
5: konuşalım.
3: Joey ne oldu? Bekle hey.
5: Lütfen Joey.
2: Evet, hoş geldiniz.
5: Kimsin sen? KGB falan mı?
2: Size ne olduğunu açıklayayım. Adım Charles Stiles. Restoran sırlarının yönetmeniyim. Potansiyel iş ortağınız bizleri aradı çünkü benden sizlerin düzgün ortaklar olduğunuzu ispatlamamı istedi. İnternette araştırma yapmış ve siz Yanni ve Bella'ya dair hiçbir bilgi bulamamış. Rusya'da size dair hiçbir bilgi yok. Niye? Çünkü siz Rus değilsiniz.
5: Ben bir Rusum.
7: Rusça konuşamıyorsun bile.
2: Ekrandaki Eva'yı tanıdın mı? O bizim için çalışan özel bir ajan, misafirlerden biriydi. Seninle çok basit Rusça konuştu. Sana basit Rusça sorular sordu. Bunlara cevap bile veremedin.
3: Siz Rus değil misiniz? Ben de tıpkı sizler gibi kandırıldım.
2: Yalanı bırakın. Joey ve yatırımcıları parayı ortak hesaba koyduğunda siz hesabı boşaltacaktınız, öyle değil mi?
7: Ne vay ya? Ne olmuş yani Rus değilsek?
5: Yapma.
7: Eğer şu anki gibi konuşsaydım, yaptığım yemeklerin güzel olduğuna inanır mıydınız ki? Hayır, ama biraz Rus aksanıyla konuşmaya başlayınca yemeklerimin tadı birdenbire çok güzel olmaya başlıyor. Yanılıyor muyum?
2: Yaptığınız tek şey iki ayrı restorana gitmek ve oradan aldığınız yemekleri karıştırmak. Mutfak bu yüzden Joey'e yasak.
8: Üçünüz de midemi bulandırıyorsunuz ve potansiyel ortaklığımız şu andan itibaren resmen sona erdi. Üstüne üstlük şimdi polisi arıyorum. Görüşürüz.
2: Merak etme, biz aradık. Evet. Dışarıdalar. Görüşürüz.
9: Kafanı.
10: Sizinle biraz konuşalım arkadaşlar. Ellerinizi arabanın üzerine koyun hemen. Hadi bırakın tartışmayı.
2: Kiminle işe gireceğine dikkat etmen gerekiyor. Neler olabileceğini gördün değil mi?
8: Biliyorum Charles, hatırlatma. Zaten bugün yeterince aşağılandım. Çok teşekkür ederim.
2: Benim için zevkti.
11: Bu operasyonun kaydından beri Yanni, Bella ve Travis tutuklandılar ve hala yargılanma sürecindeler. Ama suç ortakları Olga ve Troy polisle işbirliği yaptıkları için normalden çok daha düşük cezalara çarptırılacaklar. Yaşanan trajik olaylara rağmen Joey iyimserliğini korumaya devam ediyor ve yakında kendi restoranını açacağından da zerre şüphe etmiyor.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Net!
14: Kazancım net, sigortam net.
15: Bu otel harika.
16: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: Yüzden fazlasından.
17: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Sevince. Bakın.
20: Balistik. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
21: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
22: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
23: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
22: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
24: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli.
0: Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
12: Otel harika.
16: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
19: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik. Sana yakışanı da...
24: Genel tarım sayımı yapılıyor. Genel tarım sayımı kapsamında size randevu oluşturulmuştur. Tasarrufunuzda bulunan alanlara ait ada, parsel numarası ve büyüklüğü, ayrıca sahibi ya da ortağı olduğunuz traktör ve biçer döver plakalarıyla hayvan varlığına dair tüm bilgileri yanınızda bulundurmanız önemlidir. Belirlenen tarihte en yakın genel tarım sayımı bürosuna gitmeniz yeterlidir. Görevliler tüm bilgilerinizi doğru şekilde girmenize yardımcı olacak. Genel tarım sayımına katılımınız için teşekkür ederiz. Dilerseniz E-Devlet üzerinden de bilgilerinizi hızlı ve kolayca doldurabilirsiniz. Geleceğin tarım politikaları için verilerinizi paylaşın.

0: kostümü giymiş gerçek bir kurt. Sevdim bunu. 2002 model E55 AMG. Bu araba müthiş bir şey.
1: Gerçekten mi?
0: Mercedes'in ya en iyisi ya da hiç sloganı ilk günden beri anlamını kaybetmedi.
1: Bakım, boya, tamponlar, lastikler, iç temizlik ve de titrek dingil problemi.
0: Titreşimli dingil. Ama Ant'in gayretiyle...
1: Suç mahalli burası olabilir.
0: Bu AMG çok yakında insanlara gene aman tanrım dedirtecek.
1: Oh, aman tanrım.
0: Pardon, beklentileri biraz aşmış olabiliriz tabii.

0: Galeri sahibi bir arkadaşımdan telefon geldi. Adı David. Galerisi Huntington Beach'te. İşleri çok yoğun. Genelde arabalar takas ya da parça takası şeklinde geliyor. Arabalardan bazılarını temizleyip toparlıyor ve ikinci el araç olarak galerisinde satıyor. Ama kilometre göstergesi aşırı yüksek. Arabalar ona göre değil. Onlar ilgi alanına girmiyor. Bana bahsettiği araba 161 bin kilometrenin biraz üstünde. Sahibi biraz çekinmiş ve arabayı parça takasına koymuş. İnsanları anlamıyorum doğrusu. 161 bin kilometre yapmış bir araba hurdaya mı çıktı yani? Bahsettiğim araç W210 şasi, yani E sınıfı bir Mercedes-Benz. 2002 çok şahane bir yıldı. Bahsettiğim bu arabalar Mercedes-AMG'de çalışan motor sporu tutkunu dahi adamlara verildi ve onlara hadi arkadaşlar gidin ve tepe tepe kullanın dediler. Hem de sadece 4000 dolara. 4000'e ancak 350 beygir gücü alabilirsin ve bu arabaların fiyatları bir anda 7-8 bin dolara fırladı tabii. Evet, David takas yolu ile gelen arabaları burada tutuyor. Hızlı arabaları çok sevdiğimi biliyor. Dolayısıyla bu arabayla ilgilenebileceğimi düşünmüş. Bir şey diyeyim mi? Haklı olabilir. Sedan tipi bu arabalar muhteşemdir. Bunlar şirketin AMG departmanında çalışan süper bir tasarım ekibi tarafından tasarlandı. Bununla işe gidebilirsiniz. Buna güçlü bir motor ve büyük bir arka dingil koyabilirsiniz. Çünkü bu gövde bunları taşıyabilir. Ama ne yazık ki çatısına boya işlemi yapıldığı belli oluyor. Boyanın üstüne atılan cila yer yer soyulmuş, elden geçmeli. Yanlar güzel, çarpma izi yok, panel kapları iyi, tekerleklere biraz tamirat gerekebilir. Ön tamponda yer yer renk solmaları var. Farlar sanki bir kum fırtınasına maruz kalmış gibi görünüyor. Ama bunlar önemsiz şeyler. Araba değerini hala koruyor, her şey yerli yerinde. Elektrikli ve hafızalı koltuklar, ısıtmalı koltuklar. Yani bu araba süper. Oh, evet, evet. İçi de iyi durumda, beğendim. Bu taraftaki yan koltuk yastığı kırılmış. İlgilenmeli tabii. Küçük bir problemimiz var. Arabanın B bakımının zamanı gelmiş. Bu 100 puanlık bir bakım ve böyle bir arada çok pahalıya patlıyor. Ama yaptırmalı. Üstelik araba 160 bin kilometrede. Adamın bunu neden parça takasına koyduğu şimdi anlaşıldı işte. Arabada bir sorun çıkacağından endişelendikleri için bu yola sık sık başvururlar. Ama bu ses... Bu ses enteresan. Ha işte burada. Bu araba bir E55 ama motoru 5.4 litre. Büyük motor büyük hız demektir. Ve büyük hız en ufak bir hatada büyük hasarlara sebep olabilir. O yüzden bu arabanın herhangi bir kazaya karışıp karışmadığını öğrenmem gerekiyor. Şu anda iç bacaklardaki ya da iç kanatlardaki metal aksamda eğilip bükülme olup olmadığına bakıyorum. Bunlar gayet iyi durumda. Parçaların orijinal etiketleri duruyor. Bu taraftaki iç kanatta iyi görünüyor. Evet, araba gayet iyi durumda. Ama bu arabaların özellikle de otomatik vitesli olanların ne durumda olduğunu yoldaki performansıyla anlayabiliriz ancak. Biraz dolaşalım şununla. Evet, süper işte bu. Daha ilk saniyede çok özel bir arabanın direksiyonunda olduğunuzu anlıyorsunuz. Şimdi size bunu anlatayım. Bu markanın F500 modelinin devasa motorunu, yani şu 5.4 litrelik V8 motorunu AGM'deki çocuklara gönderdiler ve adamlar mutlak evyesi hariç o motordaki her şeyi attılar. Evet, 5.4 litrelik o V8 motoru tamamen boşalttılar. Sonra içini dövme çelik krank, ağırlık uyumlu amortisör ve pistonlar, daha yüksek gerilimli tambur yayları ve uzun ömürlü modüler kamlarla doldurdular. Bir zamanlar BMW ve Mercedes arasında müthiş bir silahlanma yarışı vardı ve bu araba işte o dönemin ürünü. BMW'nun ürünü ise M5 E39 idi. Şimdilerde bu arabanın maddi getirisi çok daha yüksek. M5 çok daha pahalı. Ayrıca bu araba BMW'dan daha hafif. Bir araba daha hafifse performansı daha iyi demektir. Ama ayağımı gazdan çektiğimde garip bir titreşim oluyor. Bu bana tuhaf geldi çünkü daha önce hiç bunu yaşamamıştım. Titreşim arkamdan başlıyor ve tam altıma kadar geliyor. Ayağımı çekiyorum. Bakın yine oldu. Evet evet, garip bir titreşim. Sebebini mutlaka araştırmak lazım tabii. Pekala. David bu arabayı aracısız satıyor. 4000 dolar yani 3000 sterlin istiyor. Bu fırsatı imkanı yok kaçırmam. Bu araba harbiden kelepir. Eğer biraz toparlanırsa güzel bir karla başkasına satabilirim. David çok haklıymış. Adam beni iyi tanıyor. Bu araba biz kurnaz işletmeciler için mükemmel. Ama küçük çaplı bir tadilata ihtiyacı var. Ön farlar, tampon ve tavan boyası yapılacak. Ayrıca ayağımı gazdan çektiğimde tuhaf bir titreşim oluyor. Bu arabalara talep çok. Saydığım tamiratlar yapılırsa arabayı 7-8'e satarım. Bunlara çok rağbet var. 4000 dolarda anlaştık. Gidip evrak işini halledelim. Arabayı tamirhaneye götürdüğümde umarım enti yerinde bulabilirim. Bir an önce Alman malı aletlerini parlatıp bilemesi gerekiyor.
1: Bir taksi daha mı?
0: Taksi deme, zalimsin. Ayrıca yarının nelere gebe olduğunu bilemezsin. Unutma ki dünyada tüm hava alanlarında bizi bu arabalar karşılıyor.
1: Evet ama bu bir E55. Üstelik de AMG.
0: Evet.
1: Küstah şey.
0: Hem de ne küstah. Bu bir gösteri yıldızı. Kilometreleri öğüten, asfaltları ağlatan bir Mercedes W210 AMG E55. Tavandaki cila kavlanmış ama dert değil, yeniden boyanır. Ama bu arabaya boya dışında birkaç tamirat daha lazım. Bu araba müthiş bir şey.
1: Hadi ama. Dostum bu arkadaş uykucu sınıfından. Bununla hız yapamazsın.
0: Güzel bir tanımlama oldu ama daha arabanın asıl numarasını görmedin. Görünce bayılacaksın.
1: Tamam. Bana parayı göster. Hey. Bu da ne? Tampon mahvolmuş. Bununla şömine keyfimi yapmışlar. Farlar da gitmiş.
0: Ön tamponu, ön farları sök ve bana ver. Ben bunları parlatırım. Bu iş bende. Tekerlekleri de sök. Onlara da cila lazım. Ben hallederim. Sen asıl şuna bak. Nasıl ama? V8 motoru kaplayan şu siyah plastik kılıfı gördün mü?
1: İstatistik verileri.
0: Verileri duyunca şapkan uçacak. Bu motor tam 350 en besili Alman beygiri gücünde. Atları sosisle lahanayla beslemişler. Hepsi gücünün doruğunda. Arabanın tork değeri tam 542 Nm. Benden bile daha yüksek yani, düşünebiliyor musun? Bu araba şiir gibi. Motor üretim hattında çalışan süper bir adamın eseri. Adamın adı Hans. Herif hep deri pantolon giyiyormuş.
1: Bitti mi?
0: Evet bitti. Araba mükemmel.
1: Araba hızlı, anladım.
0: Çok hızlı. Aslında o kadar hızlı ki 0'dan 60 kilometreye mesela bir Porsche 911'den ya da bir Ferrari'den çok daha çabuk çıkıyor. Bir de arkadaşlarını arkaya oturtabiliyorsun.
1: Bayağı hızlıymış.
0: Evet.
1: Tamam, şimdi buraya ne yapıyoruz?
0: Tamam, buraya genel bir toparlama işlemi yapılacak. Motoru sökmene gerek yok. Bunu duyduğuna sevinmişsindir. Problem varsa genelde kontağı çalıştırdığında anlaşılır. Hadi bakalım, atla şimdi. Tamam, anahtarı kontağa sok. Ve derin bir nefes al.
1: B servise uyarısı.
0: Evet biliyorum. B bakımına gidecek.
1: Asıl sorunlar serviste ortaya çıkacak. Ama şimdiden...
0: Koltuk yastığı kırık. Biliyorum. Bu arabanın elektrikli, ısıtmalı ve de hafızalı deri koltukları var. Biliyorum. Baksana şuna. Direksiyon mili bile yukarı aşağı ayarlanabiliyor. Her şey elektronik. Bu araba mükemmel. Koltuğu bana bırak. Ben hallederim. Gel hadi. Arka tarafı da göstereyim sana. Gel.
1: Sorunlar birikmeye başladı.
0: Dur. Daha bitmedi. Bu arabada anlamadığım tuhaf bir problem var. Gazı kökleyip sonra ayağını gazdan çektiğinde arka taraftan başlayan tuhaf bir titreşim oluyor. Sorun tekerlek rulmanında olabilir diyordum ama bence dingilde bir sorun var. Titreşim tuhaf yani. Tüm gövdeyi dolaşıyor.
1: Listemizde bakım, boya, tamponlar, tekerlekler ve de kaynağı belirsiz titrek dingil problemi var.
0: Titreşimli dingil.
1: Tamam.
0: Dingil titrek değil.
1: Evet anladım, anladım.
0: Bak gördüğün bu arabayı 4000 dolara yani 3000 sterline aldım.
1: 4000'i mi?
0: Sevmeye başladım bence.
1: Evet herhalde. Düşünsene dostum, 4000 dolara aldığım bir de fren beygir gücü var.
0: Müthiş değil mi?
1: Harika,
0: harbiden müthiş,
1: harika.
0: Bir iş oldu.
1: O paraya harika ötesi. Mike'la yine mi Alman takım? Boya, tamponlar, tekerlekler ve de kaynağı belirsiz titrek dingil problemi var.
0: Titreşimli dingil.
1: Tamam.
0: Dingil titrek değil.
1: Evet anladım, anladım.
0: Bak gördüğün bu arabayı 4000 dolara yani 3000 sterline aldım.
1: 4000'i mi?
0: Sevmeye başladım bence.
1: Evet herhalde. Düşünsene dostum, 4000 dolara aldığım bir de fren beygir gücü var.
0: Müthiş değil mi?
1: Harika,
0: harbiden müthiş,
1: harika.
0: Bir
1: o
0: iş oldu.
1: O paraya

0: İyi Almanca enjeksiyon kelimesinin Almancası Einspritzen kelimesinden geliyor. Ve tabii ki C sınıfı var, S sınıfı var, EMBR hatta X harfleri var. Mercedes alfabedeki harfleri kullanmayı takıntı haline getirmiş. Eğer arabalarla poker oyunu oynansaydı Mercedes'in elinde full olurdu. Ve tüm bu arabalar Mercedes'in kalite güvencesine sahip. Mercedes demek Alman mühendisliği demek. Performans ve konfor demek. Ama o üç harf bu süper arabayı süper ötesi klasına taşıyor. Bu araba bir AMG. Arabamız AMG'nin en parlak günlerinde yapıldı. Dolayısıyla motorumuz 349 fren beygir gücüne ve 590 Nm tork değerine sahip. Roket gibi gidiyor. Aslında biraz araştırma yaptım ve motoru yapan kişinin Almanya'daki AMG fabrikasında çalışan Andreas Schulz olduğunu öğrendim. Ellerine sağlık Bay Schulz. Mike motoru iyi durumda, problemi başka yerde ara diyor. Neyse arabanın bir bakımının zamanı gelmiş. Bu çok ciddi bir iş ama her büyük işte olduğu gibi sırayla halledilmesi gereken bir dolu küçük iş var. Dolayısıyla hepsi bitene kadar sırasıyla daha yapmam gereken birçok işimiz olduğunu biliyorum.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
8: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
10: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
9: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Bosch Flexdoor buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
13: basit. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
14: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
13: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Bir bakımı kapsamındaki işlerin büyük kısmı çok basit işlemlerdir. Hatta sizinle konuşurken yarım düzine kadar görsel işlemi tamamladım bile. Ellerimi kirleteceğim ilk iş bu olacak çünkü sıra hava temizleyicisinde. Mercedes 100 bin kilometrede hava filtresinin bakımının yapılmasını tavsiye ediyor ama çevre koşullarına bağlı olarak 50 bin kilometrede bir yapılması daha uygun olabilir. Sonuçta arabamızın nefes alması bu parçaya bağlı. Şimdi bu küçük filtreleri çıkaralım. Bu filtreyi yayarsanız 3 metrelik bir alan kaplar. Kir ve pislikle dolu. Şuraya bakın. Görüyor musunuz? Pislikler burada birikiyor. Dolayısıyla motora gitmiyor. Filtrenin amacı da bu. Önce temizleyelim. Filtrenin akordeon tasarım sayesinde hem çok büyük bir yüzey alanı elde ediliyor hem de bu küçük hazneye sığabiliyor. Motora girmesini istemeyeceğimiz tüm partikülleri filtre yakalıyor. Bu arabada her giriş için bir tane olmak üzere iki tane filtre var. Arabanın her silindirinde iki tane buji var. Silindirin içindeki iki buji birlikte ateşlendiğinde ikiz ateşleme cephesi denen bir olay gerçekleşiyor. Yani içindeki yakıt ve hava karışımı iki yerden tutuşuyor. Bunlar benim yeni bujilerim. Piyasada yığınla ve çeşit çeşit buji var. Ama hepsinde bu küçük parça yani elektrot bulunur. Bujilerde tırnak aralığı önceden tespit edilir. Yani elektrotla zemin arasındaki boşluk ayarlanmıştır. Ama ben buna asla güvenmem. Çünkü bunlar taşınırken eğilebiliyor ya da yerinden çıkabiliyor. O yüzden bir aralık masterıyla ölçüm yapıyorum. Ve motora ondan sonra takıyorum. 1 milimetre olması gerekiyor. Bu bujide tırnak aralığı mükemmel. Diyeceğim o ki tembellik yapmayın ve bujilerinizi iyi sıkmayı ihmal etmeyin. Buji yerine düzgün oturmalı. Ben bu işlemi her zaman elle yaparım. Böylece doğru yere oturduğundan ve diş sardırma olmadığından emin oluyorum. Bu arabada 24 Newton metrelik bir sıkma kuvveti uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi bu kablolar oldukça kısa ve küçük. Sebebi bobin paketleriyle silindir arasındaki mesafe. Şimdi eski kabloları teker teker alıp yenileriyle değiştireceğim. Böylece hiçbir karışıklık olmayacak. Her silindirde her bir bujiye özel iki uçlu bir bobin paketi bulunur. İlk arabalarda motoru tek bir ateşleme bobini çalıştırıyordu. Böylesi çok daha iyi. Aa, bu da ne? Evet, sileceğin etrafındaki küçük lastik conta tamamen gitmiş. Bir bakımı bunu kapsamıyor ama her zaman mevcut her problemi yakalamaya çalışmakta fayda var. Mike'ın alışveriş listesine bu da eklenecek. Bir bakımı kapsamında arabanın altı da kontrol ediliyor. İşe önden başlayacağım. Mike'ın şikayet ettiği arka taraftaki titreşime daha sonra bakacağım. Deneyimlerim bana bunun iki sebebi olabileceğini söylüyor. Biri çok basit, diğeri ise kesinlikle dehşet bir şey. Çizik, sürtünme falan gibi aşınma işaretleri ya da sızıntı var mı diye bakıyorum. Direksiyon mafsallarını, rakorları yani bozulması muhtemel tüm hareketli parçaları kontrol ediyorum. Arabanın altındayken muhtemel sızıntılara da bakıyorum. Buradaki bu kauçuk rakor buna esnek bağlantıda deniyor. Bu rakor pervane şaftıyla vites kutusunun ucundaki çıkış şaftı arasında bağlantıyı esnetiyor. Yani çok çalışan bir parça. O yüzden çatlak var mı ya da şanzıman tüneline pislik kaçmış mı diye bakıyorum. Aslında çok sağlam görünüyor. Şimdi biraz kımıldatıyorum. Bu iki parçalı bir pervane. Ortasında taşıyıcı bir rulman bulunuyor. Burada bir oynama varsa problem yaratacaktır ama bu da gayet iyi. Burada bir tane daha var. Bakalım herhangi bir aşınma var mı? Oh, bu da ne? Hareketlilik hoşuma gitmedi. Evet, diferansiyelin yerine çok sağlam oturması lazım. Sakın unutmayın, bu motor 349 fren beygir gücünde. Diferansiyele giren parçalardan herhangi biri oynuyorsa, Mike'ın bahsettiği gibi bir titreşim oluşur. Evet, contalar gitmiş. Şanslı günümdeyim. Bunun tamiri çok kolay. Mike'ın alışveriş listesine birkaç tane de rakor eklenecek. Lastikler arabaların sarf kalemlerinden biridir. Bu lastik olukları gayet iyi görünüyor. Sıra frenlerde. Bu yüzey tamamen aşınmış. Burası balatanın temas ettiği yer. Sadece diskleri ve balataları değiştireceğim. Amortisör zaten yeni ve gayet güzel. Arka frenleri de kontrol edelim. Ön frenlerde olduğu gibi bunlarda da diskler aşınmış. Aşınma 50 bariz şekilde hissediliyor. Bir ön frenlere yeni amortisör takmış ama arkadakiler evet bunlar orijinal gibi görünüyor. Eğer durum buysa 17 yıl bayağı uzun bir süre, yani bu amortisörlerin de değişmesi gerekiyor. Ne derler bilirsiniz, kontrolsüz güç güç değildir. Önümüzde muazzam bir AMG gücü duruyor ve tabii ki bu arabanın süper iyi frenleri olması lazım ki zaten var. Ama diski çıkarmak için önce fren kaliperini çıkarmam gerek.
3: Ama ağırmış. Fresh Melcher Grossspach.
2: Efendim?
3: AMG bu isimlerin baş harfleri.
2: Öyle mi?
3: Evet.
2: Ben hapşırdığını sandım.
3: Hayır. AMG'nin hikayesi buymuş işte. Parça alışverişine çıktım ben. Diskler şu kutuda. Onlar çok ağır. Balatalar burada. Lastik conta cam için lazım olabilir dedim. Ve bir de bu. Bayağı uğraştım ama bulmayı başardım. Klima sisteminin yedek parçası. Bak LCD ekranında var.
2: Listede bu yoktu.
3: Listede olmadığını biliyorum ama arabayı alırken dikkatimi çeken bir şeydi ve bir tane bulmayı başardım. Araba teybi değiştirir gibi basit.
2: Hey bak, bu araba gerçekten fantastik. Bayıldım.
3: Teşekkür ederim. Gördün mü güzel araba nasıl bulunur? İyi biliyorum. Açık artırmaya çıkarılmadan kaptım kaçtım. İyi ki oraya
2: gitmişim. Evet, kapkaç olayının kitabını yazdın.
3: Sevdim bunu. Çok iyiydi. Kapkaç ha, bayıldım. Çok iyiydi. Aslında verdiğim para düşünülürse arabayı harbiden de çaldım sayılır. Muhtemelen arkadan gelen o gıcık titreşim yüzünden fiyatı düşürdüler. Umarım problem ciddi değil.
2: Evet, ciddi bir sorun değilmiş, merak etme. Aslında dur, şu kutuya bakalım. Evet buldum. Şu küçük contaları görüyor musun? Bunu takınca diferansiyelde sarsıntı olmayacak ve araba daha iyi gidecek.
3: Biliyor musun, parça listesinde görünce bunlar ne ki demiştim. Ama çok doğruymuş. Bazen en büyük problemlerin çözümü minik dokunuşlardan geçiyor. Ben de zaten o yüzden buradayım. Birkaç şey alıp şoför koltuğunu tamir edeceğim.
2: Tamam, sadece birkaç dakika
3: alır. Tamam, lastiklerin de sökülmesi lazım. Zaten sökülmüş. Lastiklerle beraber ön çamurluğu ve farları da ben alayım diyorum. Nasıl?
2: Bunun da kaportacıya gitmesi gerek. Tavana boya atılacak. Parçaları tek tek götürmek yerine tek seferde götürmek daha iyi değil mi?
3: Evet, tam buna hemen başlamak istiyorum. Evet, tavan kaportacı da boyanacak ama farların sökülmesi lazım. Tekerlekleri
2: evet,
3: tabii
2: ama
3: onları
2: Michael,
3: ben tamir edeceğim.
2: Tam da frenleri hallediyordum ve...
3: Bak ne diyeceğim, frenleri ertele biraz. Bu iş fazla sürmez. Ben de yardım ederim. Hadi hemen başlayalım
2: hayır,
3: şimdi.
2: Hayır. Bana bırak. Sen biraz su ısıt.
3: Çay mı istiyorsun?
2: Evet. ucuz yırttık.
3: E55 AMG çok lüks, çok kaliteli bir araba. Ve araba satışı yapan biri olarak şoför kapısını açtığımda müşteri sıcak bir karşılama görsün isterim. Ama maalesef bu Mercedes'in şoför koltuğu o sıcak karşılamayı imkansız kılıyor. Arabanın yıllardır kullanılıyor olması yüzünden koltuk aşırı yıpranmış. Tam bir ikinci el eşya gibi görünüyor. Çoğu insan bu koltuğu atıp yerine yenisini koymayı tercih eder. Ama buna gerek yok. Koltuk pekala kurtarılabilir. Tabii arkamda gördüğünüz arkadaş sayesinde. Bu arkadaşın adı Dan. Çatlak, tırtık, kırık fark etmez, her şeyi kurtarabiliyor. Bakalım benim koltuğu kurtarabilecek mi? Göreceğiz. Merhaba Dan.
4: Merhaba Mike.
3: Koltuğu kurtarabilecek misin? Baksana şuna. İç yastık gitmiş. Formunu tamamen kaybetmiş.
4: Evet.
3: Bunu atıp yenisini alabilirdim ama bunlar aşırı pahalı.
4: Ve bana getirdin. Vay canına.
3: Evet. Bunlar havuz makarnası. Anlaşılan koltuğu kurtarmak için bunları kullanmışlar. Değil mi?
4: Pekala, başka bir problemimiz daha var. Hava hortumu değil mi bu?
3: Bu koltukta ön kısmı boydan boya kaplayan bir hava kesesi var. Ve destek ayarı için düğmeye basıyorsun ve ön taraftaki iç yastığa hava pompalanıyor. Neyse giden fark etti. Hortum kopmuş, bunun da tamir edilmesi gerekiyor tabii.
4: Yapmamız gereken her şeyi yapacağız. Buraya süspansiyon koyup üstünü bir şeyle kapatmak lazım. Sert köpüğün üstüne ucuz bir dolgu koyarız. Kılıfın uzun ve sert kenarını aşağı çektik mi tamamdır.
3: Ama bak, kılıfın burasında ufak bir delik varmış. Çoğu insan bunu dert etmez ama ben dert ederim. Bu ufak deliği de güzelce tamir edelim diyorum. Ne dersin buna? Ha? İyi olmaz mı?
4: Tamam, Anita halleder. Deri tamiri konusunda çok başarılı. Delikleri öyle mükemmel kapatıyor ki yenisinden ayırt edemiyorsun. Mükemmel. Görünce bayılacaksın. Bu konektörleri kullanacağım. Bu şekilde kolayca
3: sadece
4: takılıyor.
3: Sadece bu kadar mı? Harika.
4: Bu kenar tamam. Diğerini sen yap istersen. İşte bu kadar. Şimdi bunu alta itip üstünde kapattık mı tamamdır.
3: Evet, şahane evet. Oldu. Süper. Bu da tamam. Dan buraya bir halı parçası koydu ve şimdi halıyı çok güçlü kancalarla tutturacak. Bu kancalar sayesinde halı yerinden hiç oynamayacak. Üstüne oturulduğunda bile halı aşağı çökmeyecek. Gayet iyi oldu.
4: Şimdi sıra koltuğun inşasında. Pekala. Şimdi yapacağımız şey bu parçayı makasla kesmek.
3: Şu an bir şoför koltuğunun nasıl tamir edildiğine tanık oluyorsunuz. Eksik bir parça vardı, yerine kondu. Eksik bir parça daha vardı, şimdi o da yerine konacak. Harika, işte bu kadar. Usta dediğim böyle olur zaten.
4: İşin sırrı bu işte. Çok sağlam oldu. Ellersen anlarsın.
3: Malzeme at kılı gibi bir şey değil mi?
4: Hı-hı.
3: Koltuğu güzel toparladın. Kesinlikle mükemmel oldu.
4: Şimdi yüzeylere ufak bir rotuş yapacağız. Görüyor musun? Biraz kaba duruyor.
3: Evet, görüyorum. Parçalar güzelce zımparalandı. Sonra parçalar dağılmasın diye kumaş tutkalla yapıştırıldı.
4: Tamam, güzel oldu. Kılıf ne kadar zor giydiriliyorsa evet, o kadar iyi demektir. İşte bu kadar.
3: Süper oldu.
4: Evet.
3: Harika. Aradığımız evet, o kabarık görüntüyü evet, elde ettik.
4: Şimdi Anita'yı çağırayım da şu deliği tamir etsin.
3: Anita, nasıl yapacaksın? Buraya minik bir yama mı koyacaksın yoksa?
5: Evet. Alta minik bir parça vinil koyacağım. Ve üste koyacağım yama bu parçaya yapışacak.
3: Anladım. Tamam peki, ama neden beyaz yüzünü değil de siyah yüzünü öne getiriyorsun?
5: Çünkü bu kumaş yüzeye çok daha iyi yapışıyor.
3: Anladım.
5: Şimdi kurumasını beklememiz gerekiyor.
3: Sonra?
5: Sonra Dan'la birlikte işinizi tamamlayabilirsiniz.
4: Birkaç yerinden dikince çok daha iyi oturacak.
3: Sıvılaştırılmış deri diye bir şey duydunuz mu hiç? Böyle bir şeymiş. Bu bir deri doldurucu. Anita şimdi de delikleri açıyor.
5: Şimdi sıra boyada. Sonra yaptığım tamir olmuş mu diye bakacağım. Olmamışsa biraz daha dolgu koyarız.
3: Henüz bitmedi biliyorum ama şimdiden mükemmel. Yama hiç belli olmuyor.
5: Hepsi bu kadar. Biraz karıştıralım.
3: Vay canına. Yani olacak şey değil. Bir saat önce Mercedes-Benz arabamla buraya geldiğimde koltuk ikinci el gibi görünüyordu. Destekli yastık göçmüştü. Resmen böyle bir delik vardı. Ve bir saat bile olmadan arkamda gördüğünüz bu yetenekli zanaatkarlar sayesinde koltuk kurtarıldı. Yeniden arabaya konmaya hazır. Ama daha önemlisi, artık arabanın kapısını açıp içini birilerine gösterdiğimde eskiden bu koltuğun çok zor bir hayat yaşadığını asla anlamayacaklar ve yeni sahibi bu koltukta çok rahat edecek bence.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
13: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
14: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
13: Doritos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Pepsi ile hepsi güzel.
18: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
19: Bu otel harika.
20: Evet ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
23: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
22: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
24: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
2: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
16: Arka amortisörleri niye eylemediklerini anladım. Kimse bu belaya bulaşmak istemez. Sadece üstteki somuna ulaşacağım diye. Bunların hepsini bagajdan çıkarmak zorunda kaldım. Tek bir somun için bunlarla uğraştım. Amortisörler biri üstte diğeri altta olmak üzere sadece iki civatayla bağlanır ve alttaki civata bu plastik zırhla korunur. En derin saygılarımla seni emekliye ayırıyorum ve yerine bu yeni amortisörleri takacağım. Ön amortisörlerle aynı marka. Frenlerle işim bitti. Şimdi sıra diferansiyel rakorunda. Hatırlarsınız Mike arka tarafta özellikle araç yavaşlarken bir titreşim olduğundan şikayet ediyordu. Şimdi diferansiyelin yerine sıkı oturması ama tamamen de sabitlenmemesi yani titreme kabiliyetinin olması lazım. Motorun tüm gücü ona saldırıyor. Yani hafif bir hareket kabiliyeti olmazsa diferansiyel paramparça olur. Ve işte kauçuk rakor gelen saldırıyı emip etkisiz hale getiriyor. Yeni rakorumuz çok basit. Bir tür sandviç gibi diyebilirim. Rakorlar biri metal, biri kauçuk, iki plaka. Arada diferansiyeli taşıyan boşluk, sonra biri kauçuk, biri metal, iki plaka daha bunları birbirine bağlayan bir civata var. Diferansiyelin nasıl sallandığını görüyor musunuz? Bu çok fazla. Evet, çok yıpranmış. Hatta kauçuk plaka tamamen gitmiş. Sadece metal kalmış. Mükemmel. Kaya gibi sağlam. Şimdi sıra O2 yani oksijen sensörlerinde. Bir bakımı aslında oksijen sensörlerini kapsamıyor ama motorumuzun mükemmel çalışmasında çok önemli bir rolü var. O yüzden onları da yapacağım. Oksijen sensörü söküp takabileceğin ve tekrar yerine takabileceğin bir parça değil. O yüzden 4 yeni sensör aldım. Oksijen sensörleri arabanızdan yüksek performans alabilmenizde hayati öneme sahip parçalardır. Sadece adı bile ne işe yaradığını anlamaya yeter. Sürekli oksijen ararlar. Eğer oksijen motordan geçip egzoza giriyorsa bir terslik var demektir. Tüm oksijen moleküllerini tüketecek kadar yakıt gelmiyordur. Oksijen sensörü ise bunu görüp motor yönetim sistemine bildirir ve sistem daha fazla yakıt gönderir. Sensör zirkonyum dioksit elementi üzerindeki az miktarda elektriği ölçerek çalışır. Eğer voltaj aşırı yüksekse motor güçlü çalışıyor, aşırı düşükse zayıf çalışıyor demektir. İlk ikisini sökmek kolay ama diğer ikisi için egzozu tamamen yerinden çıkarmam gerekiyor. Bu aşamada herhangi bir çatlak var mı diye manifolda bakmak gerekiyor. Eğer çatlak varsa içeri oksijen girer ve oksijen sensörleri hatalı okuma yapar. Durum buysa arabanız daha çok yakıt gönderir ama oksijen problemi çözülmez ve nihayetinde bir hata kodu atar. Eğer bunlara dikkat ederseniz yaktığınız yakıttan maksimum performans elde edersiniz. Bu şeyleri elinize alırken çok dikkatli olun. Uçtaki bu parça sensör ve buna dokunursam özellikle de kirli ellerle sensör kirlenir. Ve kirli sensörü egzoza takarsam yanlış okuma yapar ve hata kodu gönderir. Ayrıca Mike'ın kitinde bu yağlayıcı var. Bunu sadece dişlere sürmem, hiçbir şekilde sensöre değdirmemem gerekiyor. Buna çok dikkat etmem gerekiyor.

0: yapmam gereken son bir şey daha var. Mercedes, araç sahiplerinin yağ değişimlerini kolay takip edebilmelerini sağlayan bir yağ sistemi tasarlanmış. Bu kapağın altında bir filtre kartuşu var. Mercedes, mühürlü bir kanister yerine kalıcı hazneye takılan bu filtreyi kullanıyor. Şimdi bu O-ring contaların birkaçını değiştireceğim ve yeni bir filtre takacağım. Ve iyi bir sonuç alacağız. Çok basit ve zekice. Pekala, arabanın ön çamurluğunu sökerken dikkatimi çeken bir şey de elektrikle çalışan bu iki fan. Aslında bu fanlardan sadece bir tanesi elektrikli. İşte bu fanı çalıştıran bir elektrik motoru var. Sonuçta biri dönüyorsa ikinci fan da dönecektir. Yani sadece birine motor takılması yeterlidir. Motorun çalışmasını sağlayan ve bu iki makaradan geçen kayış kopmuş. Ama tamir etmesi kolay. Tek yapacağımız yeni bir kayış takmak. Kayışı önce bu makaradan sonra da buradan geçirmem gerekiyor. Tamamdır. Artık elektrikli fan çalıştığında diğer fan da çalışacak. Daha önce fark ettiğim ve halletmem gereken bir problem daha var. Cam sileceğindeki lastik rondela değişecek. Bunu yapabilmek için bazı parçaları sökmem gerekiyor. Bu sistemde lastik rondelanın görevi suyun bölme paneline girmesini önlemektir. Bu size önemsiz gibi gelebilir ama sonraki hayatında bu arabaya çok faydalı olacak. Buraya su girerse pas sorunu çıkabilir ve inanın arabaya müşteri bulmakta zorlanırsınız. Gördüğünüz gibi orijinal rondela çürümüş ve sakız gibi yapış yapış olmuş. Bunların üretildiği zamanlarda insanların yeşil doğa hassasiyeti vardı. O yüzden bunların ömrü sadece birkaç yıldı. Silecek ünitesini komple çıkarırsam mekanizmayı daha iyi göreceksiniz. Kesinlikle dahice bir mekanizma. Silecek çalıştığında ön camın köşelerine kadar ulaşıyor. Gerçekten müthiş. Şimdi bunu parçalarına ayırmam gerekiyor. O zaman bu yeni lastik rondelayı daha kolay takacağım. Bu rondela artık çok daha modern bir malzemeden yapılıyor. Dolayısıyla eski rondeladan daha dayanıklı. Bir bakımdaki bir diğer işlemde silecek lastiğinin değiştirilmesi. Evet, bu da tamam. Arabanın klima sisteminin LCD ekranı kırılmış. Fabrikasından orijinal parça almanız mümkün ama ikinci eli çok daha ucuza alabilirsiniz. Bilin bakalım bizde hangisi var. Bu klima arayüzünün harika bir özelliği var. Aynı zamanda klima sisteminin kod okuyuculuğunu da yapıyor. Yani herhangi bir problem olduğunda bu ekrandan bize haber veriyor. Ama tabii ekran kırılırsa bu hiçbir işe yaramaz. Mike'ın getirdiği yeni ekran araba teybi gibi kolayca yerine takılıyor. Harika. İçerideki kabin filtreleri de bir bakım kapsamında. Siz filtrenizi en son ne zaman değiştirdiniz? Buna karbon filtre deniyor. Karbon özellikle kötü kokuları yok eden harika bir malzeme. Yani ortamda kötü bir koku varsa arabanın içi ya da dışı fark etmez. Filtre devreye girer ve kokuyu yok eder. Filtreler buradaki küçük bir yuva. Bu mini ucu tutup çekince filtre kolayca çıkıyor. Ve bu birincisi. Yeni filtreleri eskilerin çıktığı yuvalara takıyoruz. Bir. Ve iki. Bunlar yüksek verimli partikül hava filtresi ya da kısa adıyla HEPA filtre olarak biliniyor. Küçük bir filtre ağı gibi çalışıyor ve havadaki her tür partikülü yakalayarak arabanın içine girmesini engelliyor. Bunlar çok önemli. Şöyle düşünün, bu filtreler olmasaydı tüm bu toz ve partikülleri biz soluyacaktık. Farkı görüyor musunuz? Bunlar yeni ve temiz. Daha önce hiçbir arabaya takılmamış. Şimdi yeni filtreyi yerine takalım. İşte bu kadar. Çok güzel. Arabanın yeni sahibinin aklı da havası da temiz olacak. Geriye son bir işlem kaldı. Bu araba kaportacıya gidecek ve cilalanacak. Ama önce arabanın tekerleklerini takmam lazım.
1: Şu anda bir dostumun atölyesindeyim. E55'imizi eski ihtişamına yeniden kavuşturmak için bir planım var. E55 AMG'nin ön farlarını değiştirmeyi düşünüyordum. Ama vazgeçtim çünkü bana pahalıya patlayacaktı. Bunlar arabaya fabrikada takılan orijinal farlar ama yıllar içinde gördüğünüz gibi camlar matlaşmış. Bunlar polikarbonattan yapılıyor. Yağ, gres, taş, kum, kir bunların hepsi lense gömülüyor ve dokusunu bozuyor. O yüzden de böyle matlaşıyor. Bu da arabanın ön tarafını çirkin gösteriyor. Bir şeyler yapmak zorundayız. Bakalım neler yapacağız. Şimdi yapacağım işlemin ilk aşamasında yüzeyi bu küçük el aletiyle güzelce temizleyeceğim. Bu bir arayüz pedi. Böylece zımpara bir sünger gibi çalışacak. 500 kum zımpara kağıdı kullanıyorum. Burada olan şeyi size anlatayım. Ön farı zımparalamaya başladığınızda şunu unutmayın. Bu malzeme polikarbonat ve üzerinde bir film var. Bu film bir süre sonra zımparanın yüzeyindeki minik kum tanelerini kaplar ve bu şekilde bırakırsanız lensi çizmeye başlar. Nasıl temizleyeceğinizi size göstereyim. Aleti çalıştırın ve elinize bir bez alıp zımpara yüzeyine bezi tutun. Gördünüz mü? Zımpara kağıdı temizlendi ve yeniden kullanılmaya hazır. Şimdi ıslatılmış ince zımpara kullanacağız. Unutmayın, sadece su ve zımpara kullanıyoruz. Evet. Pekala, şimdi sıra parlatmaya geldi. Zımpara kağıdını, sonra arayüz pedini çıkarıyorum ve cilalama pedini takıyorum. Bu pedi yerine takıyorum ve üstüne bir miktar cila macunu sıkıyorum. Evet, bu kadar yeterli galiba. Şimdi işleme başlayabilirim. Aleti çalıştırıyorum ve biraz bastırarak lensi güzelce cilalıyorum. Evet, işte böyle. Hay! Bu kez başka bir cilalama pedi ve daha ince bir cila kullanacağız. Lenslerimiz pırıl pırıl parlayacak. Aleti çalıştırıp işleme başlayacağım birazdan. Evet, işte. Baksanıza şuna. Bu cila işlemi beni binlerce dolarlık masraftan kurtardı. Param cebimde kaldı. Son bir işlem daha var. Şimdi ince bir kat dolgu macunu süreceğiz. Sadece 30 saniye kurumasını bekledikten sonra yumuşak bir bezle güzelce sileceğim. Bunları arabaya taktığımda Mercedes'in görünümü ve havası tamamen değişecek. Diğerini de parlattıktan sonra hemen arabaya takabilirim.
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin başlasın.
3: Fırsatlar ETS'de uygunken alırsın, gel. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Schwarzkopf Gris. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
9: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
10: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago.
19: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma
20: din. Ben Chris.
21: Ben Max.
20: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
21: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
20: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
21: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
20: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
22: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
1: Bu bir 2002 model E55 AMG. Şu an özel bir arabanın direksiyonundayım. Çok özel. O toplumun saygın bir üyesi gibi dolaşan bir canavar. Bunu 7000'e hatta 8000'e bile satabilirim. Ve o kadar iyi durumdayım ki en birkaç ufak itiraz dışında tek laf edemedi.
0: Bakın boya, tamponlar, lastikler, iç temizlik ve de titrek dingil sorunu.
1: Braver'ın güzellik müdahaleleri tamamlandı. Artık yarışlara katılabiliriz. Hoho, baksanıza şuna. Arabayı 4000 dolara aldık. B bakımı 340, diferansiyel rokarları 115, arka amortisörler 170, fren takımı 695, oksijen sensörleri 190, silecek rondelası 64, ön farların cilalanması sadece 24, ikinci el klima kontrol paneli 50, koltuk tamiratı 160, lastik tamiri 400, ön tampon ve taban boyası 700 dolar tuttu. Dolayısıyla bu araba bize toplam 6908 dolara yani 5300 sterline mal oldu ve bu işlemlerin tümü 21 saatte tamamlandı.
21: Mercedes-Benz E55 AMG. Bu arabayı düz yollarda sürüyor. Ama ihtiyaç hasıl olursa virajlı yollarda da sürülebilir. Yeni fren balatalarıyla, yeni diskleriyle zamanı bile durduracak güçte.
23: Tankten Mike'a tamam.
1: Mike konuşuyor.
0: Seni bekliyorum. Neredesin?
1: Yoldayım. Geliyorum.
21: Gidip dostumu görmem lazım. Tabii ki Mercedes'te.
0: Ben seni böyle bekleseydim.
1: Beklemezdim ki dostum. Cidden müthişti. Ne araba ama, harika.
0: Şu hali gerçekten mükemmel görünüyor.
1: Evet, 17 yaşında der misin bu arabaya? AMG ateşi hala alev alev. İnan bana dostum, bu araba harbiden şiir gibi. Bu yaştaki bir arabada olması muhtemel problemlerin hepsini bulup onardın. Ellerine sağlık.
0: Bana kalırsa asıl maharet 100 puanlık kontrol listesi olan bir bakımda. Artık bu arabayı gönül rahatlığıyla yeni sahibine devredebilirsin. AMG logosunu artık gururla taşıyabilir.
21: Gurur. Tersten okursan gurur. Ne anlama geliyor acaba?
1: Arabanın frenleri cidden mükemmel. Bir treni bile durdurabilecek güçte.
0: Evet, kokuya bakılırsa harcadığın paraya değmiş.
1: Yarışmışsın da mükemmel çalışıyorlar. İnan bana, güven veriyorlar. Arabanın yeni sahibi de çok sevecek, bundan eminim.
0: Evet, haklısın ve ayrıca hata kodlarını artık klimanın LCD ekranında görebiliyorsun. Araba artık çok daha güvenli.
21: Bulunduğun yer güvenliyse kendini güvende hissedersin. Güvenin son hecesi van. Van ne anlama geliyor?
0: Ne?
1: Ne?
0: Ne dedin?
1: Ne efendim?
0: Oh, neyse, araba gerçekten mükemmel görünüyor.
1: Evet, özellikle de benim parlattığım farlar harika oldu. Baksana şunlara.
0: Evet, haklısın. Ufak bir ön far tamiri sayesinde ön çamurluk ve de Mercedes'in ön tarafı cidden harika görünüyor. Konu gençleşmekse bu bir Mercedes ve burası bir yarış pisti. Hadi atla, ne duruyorsun? Hadi.
21: Evet, sürelim bakalım.
1: Bu arabayı aldığımda dikkatimi çeken en ciddi problem arka dingilden gelen titreşimdi ve kendi kendime araba bu yüzden bu kadar ucuzdu. O yüzden elden çıkarmak istediler diye düşündüm. Tekrar denemek için gaza bastım. Sonra ayağımı gazdan çektim. Eskiden arabanın arkasından berbat bir titreşim geliyordu.
0: Bu da buna sebep olan şey, diferansiyeli ve balatayı yerinde tutan küçük bir lastik rondelaydı.
1: Bu araba 2002 model ve tam 17 yaşında. Ne var biliyor musun? 2002'de yoldaki diğer arabalar bu arabayla kesinlikle aşık atamadı. Mesela Mustang GT 0-100 süresi kaç saniyeydi?
0: Dur söyleyeceğim. 5 olabilir. Yok 6.
1: Mustang GT 6 saniyede çıkıyordu. Tam 6 saniye.
0: Tamam.
1: Biraz da bu arabadan bahsedelim. Bu araba Mercedes E55 AMG 4 kapılı bir sedan otomobil. Taksi. 0-100 süresi neydi peki? 4.8 saniye. 2002'de.
0: Porsche'dan daha mı hızlıydı yani?
1: Evet, Chevrolet Camaro'dan da.
0: Camaro'dan hızlı
1: evet,
0: mıydı?
1: Evet, hatta Mustang GT'ye bir saniye fark attı. Biliyorum bu araba bu kadar iyi işte. Bu araba harbiden müthiş. Mermi gibi gidiyor. Bak, bak, bak şuna. Gaza basıyorsun ve uçuyor.
0: Evet.
1: Uçuyor. Araba uçuyor. Harbiden uçuyor. Asfalt resmen ağlıyor. Bu araba şu anda saatte 160 kilometre hızla
0: viraj,
1: gidiyor.
0: Viraj, viraj var.
1: 150 beygir gücü. Virajı dönerken yüzünün halini görmeliydin. Ama dur, dur daha bitmedi. Bir anda bunu yapıyor işte. Bak. Ay işte bu, işte bu. Mükemmel. Piste çıktıysan hakkını vereceksin. Çak. Güven bana evlat, bunu hemen satacağım. Dün AMG Mercedes'in şahane fotoğraflarını çektim. Klavyenin başına oturup süper şiirsel bir tanıtım metni yazıp AMG'nin neden mükemmel olduğunu anlattım. Sonra buraya gelip son bir kez daha parlattım. Sonra da enter tuşuna basıp ilanı yayınladım ve anında telefonum çalmaya başladı. Tabii ben de cevap vermeye başladım. Arkamdaki arkadaşın adı Greg. Adam çok hevesli. Kalkıp da San Francisco'dan 640 kilometre yol geldi ve sadece 6 saatte. Arabayı denedi ve yol tutuşunu beğendi. Peki araba için istediğim 7500 doları vermeye niyeti var mı? Birazdan bunu öğreneceğiz. Merhaba Greg.
2: Evet.
1: Etrafında bir tur daha attın. Ne düşünüyorsun?
2: Evet, sevdim oldukça iyi.
1: Öyle mi? Neden evet. Bu arabaları tercih ediyorsun?
2: Sebep motoru. Efsane. Evet. Goril motor.
1: Goril evet. Hatta evet. Öfkeli goril. Evet. Evet. Sanki biri gorilin suratına tokat atmış da goril peşinden koşuyor.
2: Evet.
1: Pekala. İlanda 7500 dolar demiştim. Ama sana kötü bir haberim var. İlanı yayınlar yayınlamaz telefonum çalmaya başladı. Bir sürü arayan oldu. Bu araba çok ama çok popüler.
2: Evet.
1: Ama ilk sen geldin. 7500'e ne diyorsun?
2: 7000 olmaz mı?
1: İçinde garip bir his var. Sanki bana 7000 olmaz mı diyeceksin.
2: Dedim bile.
1: Bak ne diyeceğim. Güzel bir teklif. Normalde kabul edeceğim bir teklif. Ama gerçek şu ki bu araba bu kadar kolay satılır. Bugün öğlen satılmış olur. Eğer almayacaksan.
2: Hayır, hayır almak istiyorum.
1: 7500 dolar. Ne diyorsun?
2: Alıyorum.
1: Süper adamsın. Mükemmel. Mükemmel bir AMG sahibi oldum. Sağ. Kutlarım. Bu arabayı nerede bulduğumu hatırlayın. Bir araba satıcısının açık otoparkına atılmıştı ve haraç mezat satılmak üzereydi. Ama bu arabayı ben kaptım. Birkaç küçük tamirat yaptık ve sonuç mükemmel oldu. Arka dingilden gelen titreşim problemini hallettik. B servis bakımını yaptık, boya ve cila attık. Ve de benim parlattığım ön farlar sayesinde bu arabaya pırıl pırıl bir görünüm kazandırdık. Sonuç ne oldu? Küçük bir karla hemen sattık. Daha ne olsun? Bu Mercedes AMG gibi ikonlaşmış arabalarla tanışmak istiyorsanız bizi izlemeye devam edin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
13: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Milyonlarca çocuk daha iyi bir dünya hayaliyle yaşıyor. UNICEF her çocuk için bu dünyanın inşasında rol alıyor, gerçek bir değişim yaratıyor. Peki sen, çocuklar için değişime ortak olacak mısın? Değişim seninle başlar. Sen de bize katıl. Çünkü her çocuk iyi bir geleceği hak eder. UNICEF, her çocuk için.
3: Her şeyin kusursuz olduğu yıldırım gibi bir otomobil yeryüzüne 40 yılda bir düşüyor. Güç, zarafet, performans ve diğer bileşenler çok önemlidir. BMW M3 harika bir sürüş deneyimi sunuyor. Diğer bileşenleri söylemiştim. Bayıldım. Ancak bu sadece düz vitesler için geçerli. Kulakçığı çektim ama vites değişmedi. Şimdi değişti işte. Bir pedal daha eklersek güzel bir araba olacak. Mucizeler gerçekleşebilir.
4: Aracı şanzımanı değiştirmeden otomatik vitesten düz vitese dönüştürmek aslında daha uygun bir seçenektir.
3: Böylece yolumuz açık, müşterimiz çok olur. Vay canına! ...1972'de bir BMW çalışanı dahiyane bir fikir öne sürdü. Neden günlük araba mühendisleriyle yarış arabası mühendislerini aynı odaya koyup kafa kafaya vermelerini ve yeni fikirler üretmelerini sağlamıyoruz? Kendilerine kısaltması M olan BMW Motorsporları Bölümü ismini verdiler. İlk arabaları da efsanevi BMW M1'di. Daha sonra bu araba şahane bir arabaya, yani BMW M3'e dönüştü. Görmeye gittiğim araba BMW'nin ürettiği en iyi arabalardan biri olan BMW M3. 2004 model E46 kasa kodlu bir M3. Bu arabalardaki SMG şanzımanlar sorunsuz olmalarıyla bilinirdi. Zamanında bu şanzımanlar harika bir sanat eseriydi. Ancak günümüzde biraz yıpranıp eskidiler. Şanzımanların yıpranmasının bir nedeni de güçlü bir motora sahip olan bu aracın şanzımana çok yük bindirip arka traverse zarar vermesi. Eğer bahsettiğim hasarları tamir ettirmedilerse bu arabayı oldukça ucuza kapatabilirim. Ucuza alıp ucuza tamir ettirebilirsem iyi bir kar elde edebilirim. Arabanın sahibi Gary adında biri. Ne yazık ki o işte olacakmış ama bana anahtarları bırakacak. Açıkçası çok güven dolu bir hareket. Gary ile konuştuğumda ona arka traversleri tamir ettirip ettirmediğini sordum. O da bana bir bilgisi olmadığını ve bir önceki sahibine soracağını söyledi. E46 M3'ler epey revaçta. Bu yüzden araba derli toplu olduğu sürece kolayca elden çıkarabiliriz diyorum. Bu araba iyi bir kondisyona sahip bir BMW E46 M3. Bu haliyle bile bir araba galerisinin önüne koyulabilir. Boyanan durumu muazzam. Bir tek taş izi bile yok. Dağlık bir bölgedeyiz ve burada bolca taş ve çakıl var. Buna rağmen arabanın kaputunda bir tane bile taş izi yok. Bu da arabada az bir şey boya olduğunu gösteriyor. Peki araba neden boyanmış? İşte burada devreye özel dedektif giriyor. Böyle bir durumda arabadaki diğer şeylere bakmalısınız. Bunu anlamak için birkaç püf noktası var. Önden bir kazası olduğunda araba biraz içeri doğru girdi. İçin ön cam biraz aşağı düşer. Camı eski yerine çekseniz bile rahatsız edici bir boşluk oluşur. Ancak bu arabada bu yok. Boyanın nedeni taşlardan kaynaklı olmalı. Vay vay vay. İçine bir bakar mısınız? Koyu siyah ve çift dikişli deri koltuk döşemeleri. Halıları da güzel. Tavan döşemesi harika görünüyor. Arka koltuklara bakar mısınız? Sanırım arkaya kimse oturmamış.
5: Cam fitilleri biraz aşınmış ki bu da yaşını gösteriyor. Çizgileri düz ve harika. Dörtlü egzoz çıkışı var. Çok güzel. Evet. Bagaj daha iyi olamazdı. Harika. Bunlar bakım makbuzları ve faturaları. Epey bir para harcanmış. Bunları bulmak define bulmakla eşdeğer çünkü satış zamanı geldiğinde çok işe yararlar. Çok güzel bir araba. Buradaki çizgileri de düz ve harika. Bir sıkıntı yok yani. Araba bakmaya gidenlere her zaman verdiğim tavsiyelerden biri de kapıyı açık bir sallamaları. Eğer bu cam hırsızlık ya da kaza neticesinde kırılmışsa aşağı cam parçaları düşer ve kapıyı açtığınızda şıngır şıngır öter. Bu sesi duyduğunuzda kendinize şunu sorun, cam neden kırılmış? İşte bu noktadan sonra biraz daha derinden incelemeye başlamanız gerekebilir. Ah, içi güzel. Elektrikli hafızalı koltuklar. Gösterge panelindeki her şey tam. Her şey güzel görünüyor. İşte bu da ünlü otomatik SMG şanzıman. Çalışıp çalışmadığına bir bakalım. İşte bu. Çalıştı. Ses iyi geliyor. Bir de kaputu kaldıralım. Vay canına. Harika. Şunun temizliğine bakar mısınız? Sonradan bir hava filtresi takmışlar. Bunları pek sevdiğim söylenemez. Neredeyse sıfır kondisyonunda. Bu arabanın özelliği ünlü M logolu motorudur. Çok heyecan verici bir araba doğrusu. Artık rahatça söyleyebilirim ki bu arabada boya olsa da sadece ama sadece taşlardan kaynaklı çizikler için yapıldığı aşikar. Kaportasıyla hiç ama hiç oynanmamış. Bunu panellerdeki puntolara bakarak söyleyebiliyorum. BMW fabrikası bu güzel Megas'leri çeker. Megas'ler fabrikadan çıktığı gibi. Harika bir durumda yani. Pekala, zaman geçiyor. Anahtarlar bende. Görünüşe bakılırsa gideceğim yerlerde biraz yağmur yağacak gibi görünüyor. Bu yüzden şimdiden özür dilerim Gary. Çünkü arabanı aldığım kadar temiz getiremeyeceğim.

0: 1985 yılına kadar M logosuna her isteyen sahip olamıyordu. Bunu sağlayan araba BMW M3'tü. Çıkıntılı çamurluklara, Dagleg şanzımana, 2.3 litre 16 valf motora sahip olan bu mükemmel model, daha sonraki M3'lerin yolunu açtı ve sonunda bu arabaya kavuştu. Şuna bir bakın, bayıldım. Her vites geçişinde motordan boğulma sesi geliyor. Vites geçişleri biraz yavaş ama yine de çalışıyor. İyi durumda yani. E46 hayranı olmamın sebeplerinden biri de BMW'nin o zamanlar Formula 1 takımı Williams'a motor vermesiydi. Ve Formula 1 teknolojilerinin bazıları günlük arabalarda da kullanılıyordu. Ve böylece benim gibi birçok insanın bunları tecrübe etmesine olanak sağlıyordu. Harika bir F1 vitesi var. BMW buna sıralı manuel şanzıman ya da bugünlerde parayı hazırlat çünkü şanzımanın bozuldu anlamına gelen SMG adını vermişti. SMG şanzımanlar yıllar içinde biraz yorulmaya başladı. Bu araba şu anda 14 yaşında. Düşünün, 14 yaşındaki bir çocuğu sabah kaldırıp ona bir şeyler yaptırmaya çalıştınız mı hiç? Hazır mısınız? Kulaklığı çektim ama vites değişmedi. İşte şimdi değişti. Niye bu elektronik sistemden kurtulup bu arabayı olması gerektiği gibi yapmıyoruz ki? Çünkü arabanın altında harika bir manuel şanzıman var. Yapmamız gereken tek şey bunları çıkarıp bir debriyaj pedalı koymak olacak. Böylece arabamız %30 değer kazanacak. İşte bu yüzden bu arabayı istiyorum. Hem de hemen istiyorum bu arabayı. Bu M3'ün fiyatı 11 bin dolar. Dürüst olmak gerekirse fena bir fiyat değil ama bu vites geçişinin yavaş olduğunu öğrenmeden önceydi. Arabayı götürüp daha ucuzu almaya çalışacağım. Fiyatı indiremesem bile bu araba benimle tamirhaneye geliyor. Yeri, arabadaki tek sorun şanzıman. 10.500 doları kabul eder misin? 11 binde ısrarcı mısın yoksa? Tamam peki haklısın. Arabayı alıyorum. Sağ ol, geri evrakı hallettikten sonra görüşürüz. Çok iyi. Çok güzel, harika. İşte oldu. Kendime 11 bin dolara bir BMW M3 aldım. Bundan çok memnunum. Çünkü araba ucuza geldi, çaktırmayın.
1: Oh. E46 kasa bir BMW M3.
0: Evet ama öyle herhangi bir E46 M3 değil. Bu gördüğün arabaların şahıdır.
1: Rengine bayıldım.
0: Rengi karbon şvarç canım.
1: Ne?
0: Karbon şvarç. Doktora gittiğinde sürülen krem ismi gibi gelebilir ama koyu lacivert anlamına geliyor. Müstakbel ofisin yolcu koltuğuna kurul bakalım. Taban halısı ve kapı döşemeleri güzel. Göğüs panelinde karbon fiber kullanılmış. Tavan döşemesi de güzel. Arabada her şey kusursuz yani.
1: Bu da onlardan biri değil
0: Nelerden?
1: Mi? Hakkındaki tüm harika şeyleri söylediğin ama bir anda eksiklerini sıralayıp beni sırtımdan vurduğun arabalardan biri işte.
0: Bu araba kötü değil. Aslında bu araba getirdiklerimin
1: evet,
0: çoğu da iyi
1: güzel.
0: Durumda. Haberlerim çok kötü değil. Yani bu arabada hemen yapabileceğimiz bir şeyler var.
1: Pekala işte geliyor. Bir saniye nefesimi tutayım.
0: Nefesini tutmaya gerek yok. İşlerden biri SMG şanzıman.
1: Tamam, bu sorun olmaz. Çünkü nedenini biliyorum. Vites pompasını değiştirirsek düzelir. Bam bam. Vites değiştirebilirsin.
0: Pompa fiyatlarını görene kadar ben de senin gibi düşünüyordum. Bir pompanın fiyatı 4000 dolar. Ben de şunu düşünüyorum. Neden pompadan tamamen kurtulmuyoruz ki, daha iyi olmaz mı?
1: Düz vitese mi çevirmek istiyorsun?
0: Düz vites işte şimdi oldu değil mi?
1: Evet.
0: Çünkü arabanın altında 6 ileri şanzıman var. Yapmamız gereken tek şey tüm bu saçmalıklardan kurtulup bir debriyaj koymak. Böylece güzel bir arabamız olacak.
1: İşimiz bitince E46 kasa bir BMW M3'ümüz olacak.
0: Düz vites.
1: Pekala var.
0: Arabanın değeri anında %30 artacak diyorum.
1: Oldu bil. Bum. Beni ikna etmek uzun sürmez. Ayrıca geldiğinde normalden daha gürültülü olduğunu duydum. Bunu değiştirmek ister misin?
0: Sonradan bir egzoz takmışlar ve sesi inanılmaz. Değiştirir miydin?
1: Hayır.
0: Bence
1: ama
0: de.
1: Yine de bu bir E46 yani Vanos sorunu çıkarabilir.
0: Öyle ama ona geçmeden acaba. Önce... Evet öyle. Şu motora bakar mısın? Nasıl ama? 333 beygir gücünde sıralı 6 silindirli güzel bir araba. Üzerinde çeşitli oynamalar da var. Burada bir kule gergisi var. Bu hoşuma gitti. Bir de sonradan takılma hoşuma gitmeyen bir açık hava filtresi var.
1: Tamam,
0: sıcak havayı çektiği güzel. İçin hoşuma gitmedi.
1: Araba sıfır gibi.
0: Evet, sıfır gibi görünüyor. Dayanıklı bir Vanos rulmanı takabiliriz diyorum.
1: Evet, bu bir i46 ve Vanos ömrünü tamamlamıştır.
0: Evet,
1: bu arabaya baktığımda söyleyecek bir söz bulamadım. Ama sen bunu anında mahvettin.
0: Öyle mi?
1: Anında mahvettin.
0: Çok teşekkür harika. Ederim.
1: Satış rakamları bir ölçüt olsaydı i46 3 serisi BMW dünyasının kralı olurdu. 1997 ve 2006 yılları arasında bu arabadan 3 milyondan fazla üretip sattılar ve her bir araç BMW'nin kalite ve performans namını taşıyordu. Bu 3 milyon arabadan 85 bini pastanın kremasıydı. Çünkü bunlar BMW i46 3 serisi M3'tü. BMW kullanıcıları için bu araba gerçek bir başyapıttı.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: BMW kullanıcıları için bu araba gerçek bir başyapıttı.
2: Aracını Trink satanların

0: Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
0: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
0: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
15: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
14: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
16: Servis geldi. Çanta hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
18: Hesap kırdık.
17: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
19: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
19: Trivago'ya bakmadın mı?
0: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
20: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
21: Hesap basit.
22: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
23: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
24: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
23: Ama sahipleri onları çok seviyor.
25: İlk arabamdı.
24: Hansi'den vazgeçemem.
23: Geriye tek bir soru kalıyor.
24: Kalsın mı? Kalsın mı?
25: Yoksa atsın.
26: Esas heyecan şimdi başlıyor.
23: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
24: Başıma ne gelecek acaba?
25: Bakmaya cesaret edemiyorum.
24: Ta-ta.
23: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
27: Tamam bak, çalışıyor mu?
23: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
24: Evet.
23: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

Bu arabada SMG şanzıman var. Bu bir sıralı manuel şanzımandır ve hem otomatik hem de manuel olarak kullanılabilir. Kağıt üstünde güzel görünebilir ve bir yarış arabası hissi verebilir. Ancak gerçek şu ki bu şanzıman aslında oldukça sorunludur. Son 15 yıldır ilginçtir ki ikinci el araba piyasası düz vites arabaların daha değerli olduğunu gösterdi. Bunu iyice düşündüğünüzde aslında durum apaçık ortada. Basınçlı hava kullanarak SMG şanzıman sıvısını boşaltıyorum.

F1 vitese sahip bir BMW i46 M3 sahibiyseniz bana kulak verin. Çünkü BMW çalışanları size bir iyilik yaptı. İster düz, ister otomatik olsun, bu arabadaki şanzıman tamamen aynı. Önce bu bilgiyi bir sindirin. Vites kolu farklı ancak şanzımanın kendisi birebir aynı. Aracı şanzımanı değiştirmeden otomatikten düz vitese dönüştürmek aslında daha uygun bir seçenektir. Yapmam gereken onlarca iş var ama hepsi gayet kolay şeyler. Bulunduğum yerden şanzıman işini yürütmem tuhaf görünebilir. Ancak arabayı lifte kaldırmadan önce düz vites aracın ihtiyacı olmayan parçaları söküyorum. Örneğin SMG pompası, yağ deposu ve vites sabitleme ayağı gibi. Tüm bu işlemin sonunda buna ulaşıyorum. Bu bir SMG pompası. Değiştirmesi $4000 tutan parça işte bu. Bu araba sıradan bir 3 serisi i46 olsaydı bu pompa sadece birkaç yüz dolar tutardı. Ama M3'ün pompası çok daha pahalı. Bu sorunu kabullenip bu pompayı değiştirerek SMG şanzımanı tutup arabanın ilk günkü performansını elde edebilirdik. Ama bize göre düz vites arabalar her zaman kazanır. Motor desteğini de yerleştirdiğimize göre arabayı lifte kaldırıp şanzımanla uğraşabilirim. Arabayı düz vitese dönüştürürken şanzımanı arabadan sökmem gerekiyor. Böylece debriyaj muhafazasını sökmek, debriyajı kontrol etmek ve şanzımandan SMG parçalarını sökmek için yeterli alana sahip olacağım.

0: Sonunda başardım. Bütün adımların ardından ulaşmak istediğim parça işte buydu. Şanzıman. Evet. Şanzımanı indirdiğimize göre artık işleyişini daha iyi anlayabilirsiniz. Burada 4 tane hidrolik hat var. Bunlardan biri buradaki birime bağlı. Bu parça debriyajı çalıştırır. Bunu çıkarıp yerine debriyaj pedalı koyacağım. Böylece bu işlevi sol ayağınızla yapacaksınız. Diğerleri ise şanzımanı bu iki silindire bağlar. Her silindirin içinde bir piston vardır. Buradaki silindir vites kolunun ileri geri hareketlerini yapar. Buradaki piston da sol sağ hareketlerini yapar. Bu iki piston düz vites bir arabadaki standart vites hareketlerine olanak sağlar. Bu orijinal şanzımanı kullanacağız. Ancak birkaç değişiklik yapmamız gerekecek. Bunun için Mike'dan yardım isteyerek bu işi ona paslayacağım. Mike'ın da bahsettiği üzere bu arabanın kilometresini göz önünde bulundurursak Vanos'un ömrü dolmuş. Vanos ünitesi işte bu. Vanos ismi değişken subap zamanlamasının Almanca çevirisinin kısaltmasıdır. Bunu çevirmem oldukça zor olduğu için küçük bir arkadaşımdan yardım alacağım. Bakın şimdi iyi dinleyin.
1: Variable Nockenwellensteuerung.
0: Variagen, VA, Nockenswellen, No, S'le başlayan kelime.
2: Merhaba, nasıl gidiyor?
0: Mike, insanlara böyle aniden yaklaşma.
2: Ama ben hediye getirdim sana.
0: Elindeki nedir?
2: Vanos Revizyon Kiti.
0: Oh, harika zamanlama.
2: Yaptığın şakayı anladım. Vanos, harika zamanlama zeki.
0: Pekala, şunu bir dinle.
2: Vanos'un Almancası işte, ne oldu ki? Anlamı bu, ne oldu?
0: Her neyse. Harıl harıl çalıştım ama hala yapılması gereken 1.5 işimiz var.
2: Motorun yarısını indirmen gerektiğini bilmiyordum.
0: Pompaya ulaşmak için bunlardan kurtulmam gerekiyordu. Ayrıca arabanın altına girip şanzımanı çıkarabilmek için yapmam gereken işin yarısı buradaydı.
2: Pompa. Hani şu pahalı parça.
0: Bu bakışı daha önce de gördüm.
2: Evet, pompayı düşünüyorum. Çünkü pompa almak için araştırma yaptığımda fiyatının 4000 dolar olduğunu gördüm. Sen pompayı çıkarttıktan sonra onu temizleyip satarak para kazanabilirsin.
0: Elimizdeki işe odaklanmayı tercih ederim. Eğer şuraya bakarsan debriyaj muhafazasını görürsün. Üzerinde biraz oynanması gerekecek. Birkaç değişiklik.
2: Senden birkaç adım öndeyim. Hatta bize yardımcı olabilecek bir firma buldum. Üzerindeki ağır yükü memnuniyetle alıp halletmeye hazırım.
0: Harika. Başka neler yaptın?
2: Ayrıca bir ilan verdim. Keşke vermeseydim. Çünkü herkes bir BMW M3'ümüz olduğunu ve düz vitese çevirdiğimizi öğrenmiş. M3 ve düz vites sözcüklerini yan yana koyarsan şu tek kelimeyi elde edersin. Bu kelime de al benidir. Yani arabayı zamanında tamir edebilirsen hemen satabilirim.
0: Araba üstünde durmadan çalışıyorum zaten. Bu arabada kusursuz Alman mühendisliği var. Tek kelimeyle muhteşem.
2: Seni işinle baş başa bırakayım. Gidip debriyaj muhafazasını halledeyim.
0: Görüşürüz.
2: BMW M3'ü gözüme kestirdiğim andan itibaren bu arabanın değerini artıracak bir yol olduğunu biliyordum. Bahsettiğim şey SMG şanzımanı çıkarıp arabayı düz vitese çevirmek. Bu büyük bir iş ve oldukça pahalıya mal olacak. Ancak bu şanzımana yatırdığım her bir kuruş misli misli geri dönecek biliyorum. Ben yarış geliştirme şirketine birkaç arkadaşımı görmeye gidiyorum. Şirketin sahibi Andrew bana yardım edebileceğini düşünüyor. Bakalım edebilecek mi? Ama Andy, görüyorum da epey yoğunsunuz. Çok fazla günlük araba ve yarış arabası işiniz var galiba.
3: Evet, bu M3'ün bujilerini ve yağını değiştiriyoruz. Ve buradaki yarış arabasına da karbon fiber parçalar takıyoruz.
2: Mükemmel. Bu Andrew mu yoksa Andrew? Ne haber dostum?
4: İyiyim, nasılsın Mike?
2: İdare ediyorum işte, seni gördüğüme sevindim. Andrew şanzımanımızın SMG kısmını söküyor. SMG, sıralı manuel şanzıman anlamına geliyor ve 90'ların sonunda Ferrari, Alfa Romeo ve BMW'nin girişimleriyle geliştirildi. Ve günlük araçlara kadar gelen kulakçıklar Formula 1 teknolojisiydi. Bunu M3 modeliyle geniş halk kitlelerine ulaştıran BMW'ydi. Ne yazık ki zaman içinde bu şanzımanlar yorulup yıpranıyor. Bu sebeple arabayı daha iyi bir duruma getirmek için Andrew gibi birinin SMG parçalarını çıkarıp onun altında saklanan düz şanzımanı ortaya çıkarması gerekiyor. İşte yapılacak iş bu. Bayağı iyi gözüküyor değil mi? Deliklerin delindiğini ve kılavuzla diş açıldığını görebiliyorum. Hemen hemen işimiz bitti o zaman. Öyle değil mi?
4: Yarısı bitti.
2: Yarısı bitti. Peki bundan sonra ne yapıyoruz?
4: Yayları yerleştirip dişlilerin ölçüsünü alacağız. Böylece derinliği doğru saptayabileceğiz.
2: Andrew şu anda standart bir civatayı makinede işliyor. İşte tam böyle görünene kadar işlemeye devam edecek. Bunu yapmasının bir nedeni var. Yaylara uyuması için yapıyor. Yaylarla aynı çapta olacak. Yaylar gerginlik sağlar. Vites geçişleri sırasındaki basınç bundan kaynaklanır.
4: Debriyaj muhafazasının içinde fabrika verileriyle aynı oranda basınç sağlayan sihirli bir sayı vardır.

0: Andrew, anladığıma göre üretim ve mühendislik işlerini bitirdik. Sıra birleştirmeye geldi, değil mi?
1: Doğru.
0: Dişli kolu kolay bir şekilde giriyor. Yayları yerine takıp yay basıncını ayarladıktan sonra kilit tapalarını ayarlamaya geçeceğiz.
1: Bunu takıyoruz. Bu vites değiştirme şaftını harekete geçirir.
0: Gerçekten mi?
1: Bu geri vites. Bu da 5'ten 6'ya geçişiniz.
0: Harika. Andrew'un yarı otomatik şanzımanını düz vitese çevirmesini severek izledim. Buradaki işimiz henüz bitmedi. Buraya geri gelip bu arkadaşları bir kez daha ziyaret edeceğim. Çünkü arabamızın beyni kendini hala yarı otomatik zannediyor. Buradakiler Andrew'un da çalışmaları sayesinde beyne yazılım atarak arabayı düz vitese çevirecekler.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: aşka.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot, Ice
4: Break. Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
8: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
10: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Yine Vanos üstünde çalışıyorum. Değişken zamanlama motor çalışırken kan milinin konumunu ayarlar. Düşük hızlarda subapların normalden biraz daha geç açılması için kan milinin yeri değişir. Bu motorun rölantide çalışmasına ve gücün daha yumuşak bir şekilde aktarılmasına olanak sağlar. Motorun hızı yükseldikçe subaplar daha erken açılır. Tork artar, yakıt tüketimi azalır ve daha az egzoz gazı çıkar. İşte eksantrik kapağı da bu. Siyah olanların tek amacı estetik duygusu. Arabamız çift eksantrikli. Biri burada, diğeri de burada. Her iki eksantrik buradaki trigger zinciri tarafından döndürülüyor. Bu motora dair en önemli şeylerden biri de kan millerinin bu iki dişliğe sıkı bir şekilde monte edilmemesi.

Bu sıradan bir motor olsaydı dişli kambilini cıvatayla sıkılmış olur ve her ikisi birlikte dönerdi. Buradaki farklılıksa bu frezeli birim. Vanos mekanizması bu pistonları içeri dışarı hareket ettirmek için hidrolik basınç kullanır. Bu pistonlar da şafta bağlıdır. Bu düz bir freze oluğu gibi görünebilir ancak aslında sarmal bir freze oluğu. Bu da Vanos'un içeri dışarı hareketlerini alıp dairesel hareketlere çevirir. Vanos sistemiyle alakalı en dikkat çekici şey ise bütün bunları motor çalışıyorken yapıyor olmasıdır. Bu basit ve güvenilir bir sistem ancak her zaman bir ama vardır. Bunun içinde hidrolik basıncı sağlayan ufak O halkaları var ancak zamanla yıpranıp bozuluyorlar. Bu yüzden hidrolik basınç kayboluyor. Böylece değişken zamanlamanın değişken parçası bozulmuş oluyor. Bu küçük bir piston ve üzerinde iki conta var. Biri diğerinin üstünde. Mike'ın getirdiği kitin içinde, yani buradaki poşette, yenileri var. Çok esnek. Çetrefilli olansa diğer conta. Ama çok çok çetrefilli. Hiç acele etmeden takmak zorundasınız. Bu malzeme soğuk akış denen hareketi gerçekleştirir. Yani bunu biraz sündürürsem sündürülmüş halde kalır. Bu yüzden acele etmemeliyim. İkinci contayı da hallettik. Ancak BMW işinizi hiç de kolaylaştırmıyor. Çünkü bunun içinde de conta var. Bu sert teflon O halkasının yarattığı sorun halkanın içine gireceği delikten daha büyük olması. Pistonu yerleştireceğiz ancak biraz yağlamam gerekiyor. Diğer tarafa da aynı işlemi uygulayacağız. Bunun üzerindeki bir sonraki aşama bu. Hidrolik sıvı çıkış deliği. Bir tane küçük olanlardan yağlıyoruz. İşte Vanos ünitemiz tamam. Vanos periyodik bakım ister. 100 bin kilometrede bir bakıma sokmalısınız. Bir tamirhanede yaptırmaya kalkarsanız pahalıya mal olur. Yaklaşık 1800 dolar. Bu da 1300 pound eder. Mike'ın aldığı kitte ihtiyacınız olan her şey var. Fiyatı sadece 230 dolar. Yaklaşık 175 pound. Biraz sabırlı bireyseniz size tavsiyem bunu kendinizin yapması.

Sonunda düz vitese dönüştürmeye başlayabilirim. İşe SMC vites kolunu çıkararak başlayacağım. Bunu çıkardığımda aşağıdaki şasi iskeleti ortaya çıkar. BMW binlerce araba üretti. Bu yüzden içinde oturduğum karoser, yani çok fazla sıkıştırılmış çelik panelden meydana gelen tek parça gövde, neredeyse tüm arabalarda aynı. Bu güzel bir haber çünkü tek yapmam gereken kaynak yerlerini bulup o parçayı çıkarmak ve yeni delikler açmak olacak. Harika. Artık yapmam gerekenler arabanın altında. Ama debriyajı hemen lifte kaldırmayacağım. Çünkü elbette bu arabanın bir debriyaj pedalına ihtiyacı var. Şaside debriyaj pedalı için bir yer olması güzel bir haber. Sadece civatayla tutturacağım. Buradaki parçayı döndürecek. Ana silindir sabit bir pozisyonda duracak ve pedala bastığınızda pistonu içeri dışarı hareket ettirerek hidrolik sıvısını boruya iletecek ve debriyaj merkezini çalıştıracak. Burada BMW'nin arabaya önceden yerleştirdiği küçük bir mil var. Ve bu pedal kolay bir şekilde yerleştiriliyor. Ve bunların hepsi bu küçük klips yardımıyla bir arada tutuluyor. Ana silindirinde bu küçük civata ve somunlarla sabitlenmesi gerekiyor. BMW işinizi kolaylaştırıyor. Ama o kadar da kolay bir şey değil. Pedallarla işim bitti. Debriyajın ana merkez silindiri için gerekli sıvı burada. Frenler için kullanılan aynı deponun içinde. BMW bu deponun içine fazladan bir çıkış koymuş. Bana sorarsanız bu çok mantıklı. Tek bir parçayla iki işi birden hallediyorsunuz. Bunu kesip çıkarıyoruz. Yeni hortumumuzu takıyoruz. İki şansımana da uyan bir depo yapmak ticari bir zeka. BMW hem paradan tasarruf etti hem de işimi kolaylaştırdı. Mike debriyaj muhafazasının değişikliklerini hallederken ben de vites kutusunda basit bir değişiklik yaptım. Bu delik burada zaten vardı. Tek yapmam gereken bunun uyması için kılavuz açmaktı. Bu bir vites konum sensörü. Bu kablo aracın beynine sinyal gönderip arabanın hangi viteste olduğunu söyleyecek. Bu hidrolik ünitesiyle baskı levhasını çalıştırıp debriyajı ayıracak. Bu eskiden olduğu gibi bir CMG şanzımana sahip olsaydı bunun yerinde devasa bir sarmal bobin olacaktı. Buradaki hortumda debriyaj ana merkezine bağlanarak ana merkez silindirinin bulunduğu debriyaj pedalına ulaşacak. Vites kolu iki parçadan oluşuyor. Bu aşağıdaki parça tek bir civatayla vites kutusunun üstüne monte ediliyor. Bu şekilde de kilitleniyor. Bu SMG'de bulunan iki sarmal bobinin yerini alıyor. Biri ileri geri, diğeri ise sağ sol hareketlerini gerçekleştiriyor. İşte bitti. Vites kutusunu birleştirdik, geriye arabaya takmak kaldı. Aslında debriyajı henüz değiştirmedim çünkü inceledim ve iyi bir durumda olduğunu gördüm. Bu da şanzıman dönüşümü için gerekli her şeyin bu arabada mevcut olduğunu gösteriyor. SMG'deki debriyajla düz vitesteki debriyaj tamamen aynı. Tek yapmamız gereken vites kolunu değiştirmekti. Vites kutusunu dönüşüm başlamadan önceki yerine yerleştirdim. Debriyaj muhafazası civatalarını motora sıkıp traversi şasiye civataladım. İşte vites kutusu takıldı. Bu hidrolik hortumunu marşpiyenin yanındaki yeni debriyaj ana merkezine takıp debriyaj ana merkez silindirine bağlayacağım. Daha sonra aşağıda ve yukarıda yapmam gereken birkaç iş daha olacak. Bir debriyaj pedalı koymak için bu trim panelinde gerekli boşlukların olması BMW'lerde tipik bir özelliktir. Bu bana büyük bir zaman kazandıracak.

0: İşte güzel bir dokunuş daha. Evet, güzel bir his veriyor. Çok fazla iş yaptık ama Mike'ın dediği gibi arabanın değeri %30 artacaksa bu sıkı çalışmaya değer. Bu dönüşüm BMW'nin dehası gibi görülebilir. Ancak bu aslında modern üretim bantlarının bir ürünüdür. Bu aslında ölçek ekonomileri hakkındadır. Güney Carolina eyaletindeki fabrika günde başlı başına 1400 BMW üretiyor. Düşünecek olursanız standart bir gövdeniz ya da cıvatalı bir pedal setiniz ya da fazladan bir çıkışı olan bir deponuz ya da bir debriyaj veya vites kutunuz varsa paranızdan tasarruf edersiniz. İşi ben yaptığım için işçilikten de tasarruf ettik. Burada işimiz bitti. Çünkü arabanın beyninin yeniden programlanması için başka bir yere gidecek. Bunun için birini tanıyan birini biliyorum.
1: Kent'in güzel arabamıza yaptığı muazzam işçilik sayesinde SMG şanzımandan kurtulup manuel şanzımana sahip olduk. Ama sorun şu ki arabanın bundan haberi yok. Bu arabanın beyni yani elektronik kontrol ünitesi var. Bu yüzden geri vitese taktığımda birçok şey gerçekleşmeli. Mesela bu ayna aşağı iner. Böylece kaldırımı görüp lastiklere zarar vermem. Arka park sensörleri de devreye girer ve bir şeye çarpmam. Araba şu anda acil durum modunda. Yani sadece gücünün %30'unu kullanabiliyoruz. Ancak tüm bu sorunlar çözülebilir. Bunun için Lenk Yarıştırma Geliştirme Şirketi'ndeki arkadaşım Jonathan'dan yardım istemeye geldim. Jonathan, M3'üm ne durumda? Sence durumu nasıl?
2: Şu anda kafası çok karışık çünkü SMG bileşenlerinin hepsi sökülmüş. Bu yüzden sinyal alamıyor. Bu nedenle arabada ciddi bir sorun olduğunu düşünüyor.
1: Çok doğru. Peki bunun çözümü nedir?
2: Yazılımı atmak. Fabrikadan 6 vites olarak çıktığını düşünmesi için yazılımı atacağız. Böylece güzel bir şekilde sürülebilecek ve tüm donanımları çalışacak.
1: Anladım. Arabanın elektronik beynini yeniden programlamak ve beynini 6 ileri vitese göre ayarlamak için bilgisayara bağlayacaksın, değil mi? Yani doğru mu anladım?
2: Evet bayım.
1: Sen de beni anladın mı?
2: Anladım.
1: Bunu eline yüzüne bulaştırma.
2: Bana bırak.

Buradan itibaren işleri devralıp Jonathan'ın yaptıklarını göstermek isterdim ama firma yapılanları gizli tutmak istiyor. Kısaca yaptığı şeyler şunlar. Arabamız yarı otomatikten fabrika çıkışlı bir 6 ileri manuele çeviriyor. Bu harika olacak tabii. Arabanın işi bittiğinde harika bir sürüşü olacak ve ben direksiyona geçmeye sabırsızlanıyorum.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Red Bull kanatlandırır.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
5: Ben mi?
4: Evet.
5: Ne sunacaktım?
4: Sence?
5: İşçi aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
4: Ve?
5: Ben isterim, iş cebim yapar.
4: Teşekkürler, iyi yolculuklar.
3: Bankam İş Bankası.
6: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma
12: gir. Ben Chris.
13: Ben Max.
12: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
13: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
12: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
13: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
12: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
14: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Otomobil hayallerim nihayet gerçekleşiyor. BMW M3 ile sanki cennetteyim.
16: Şuna bak, bayıldım.
15: Zaten her şeyiyle mükemmel bir araçtı. Ancak affedilmez bir otomobil suçundan muzdaripti.
17: Bu da onlardan biri değil mi? Hakkında tüm harika şeyleri söylediğin ama bir anda eksiklerini sıralayıp sonunda öldürücü darbeyi vurdun arabalardan.
15: Araba düz vites değildi.
17: Düz vitesler daha değerli.
15: Bu arabayı kurtarıp hak ettiği üçüncü pedalı takmalıydık.
17: Kolayca takılıyor.
15: Artık elimizde çoğu kişinin gelmiş geçmiş en iyi spor arabalardan biri olduğunu düşündüğü bir araba var. Ve kelepir fiyatına.
17: Gerçekten harika.
15: Arabayı sadece 11 bin dolara aldık. Şanzıman dönüşümü için 1279 dolar harcadık. Vanos revizyon kitine 238, debriyaj muhafazasına 500 dolar ödedik. İkinci el hava filtre kutusuna 180, yazılıma 250 dolar ödedik. Hepsi 13.477 dolar tuttu ve 33 çalışma saatimizi aldı. 10.000 pound'un sadece biraz üstünde. Yolları açın, biz geliyoruz. Hadi bakalım.

0: Arabanın ikinci vitesi kesinlikle olağanüstü.
1: Neden? Henüz 3'e atmadığın için mi?
0: Daha zamanı değil.
1: Oo, baksana. Bir kırmızı ışık daha. Güzel bir fikrim var.
0: Neymiş o?
1: Bir sonraki arabayı bitirdiğimizde arabayı nerede süreceğimize benim karar vermeme ne dersin?
0: Ama benim çabalarımı bir çırpıda silip attın ya. Yani bilirsin işte ben...
1: Sen neden bahsediyorsun? M3'ü düz vitese çevirdim ama burada oturmuş trafikte bekliyoruz.
0: Trafiğe yakalandık. Yine. Hem de M3'le. Bu hiç iyi değil. Çok mutsuz benimki. Çok mutsuz. Gördünüz mü? Çok mutsuz. Aa, bir saniye bekle, mesaj geldi. Benim yerime bakar mısın?
1: Adamın biri birkaç dakika içinde park yerinde buluşalım demiş. Kim bu adam?
0: Doğru şey, tamamen aklımdan çıkmış. Poland'ındaki biriyle buluşup ona arabayı gösterecektim.
1: Bir alıcı mı?
0: Bu arabaya talip.
1: Bu arabaya
0: evet,
1: mı?
0: Evet, unutmuşum. Sadece 5 dakika uzaklıkta. Oraya gidebiliriz değil mi? Pit stop gibi düşün. Arabayı gösteririz gideriz. İşte burası. Aradığım yer burasıydı.
1: Burası mı? Onunla neden burada buluşuyoruz ki?
0: Güven bana. Otoparkın üstü tamamen açık. Çok güzel bir manzarası var. Ayrıca bu otoparkın yukarı katları çok güzel. Şahane. Yukarı çıkıp güzel bir doğal ışıkla gösterebiliriz arabayı değil mi? Daha iyi olur yani. Öyle düşünüyorum. Los Angeles'ın merkezinde böyle boş bir alan bulabilmemize inanabiliyor musun sen?
1: Buna inanamıyorum. Sanırım Los Angeles'taki boş yeri olan tek otoparkı buldun.
0: Bu sana ve bana bu güzel BMW M3'ün çizgilerini takdir etme şansı veriyor. Öyle değil mi?
1: Çok güzel değil mi?
0: Bu araba bir erkeğin sahip olabileceği en iyi şey sloganını tamamıyla hak ediyor.
1: Jilet reklamı değil miydi o?
0: Öyle miydi?
1: Evet.
0: Doğru evet. Siz buna değersiniz olacaktı bununkisi.
1: Hayır, onun da şampuan reklamı olduğuna eminim.
0: Öyle mi?
1: Evet. Pekala, o halde madem bu oyunu oynuyoruz, daha kötü ne olabilir ki?
0: Bu içecek reklamı
1: evet,
0: değil miydi?
1: Bizim gibisi yok, ne dersin?
0: O da hamburger reklamıydı işte, bunu biliyorum. Evet, kesinlikle biliyorum. Apol de geldi. Üst düzey sürüş makinesini görmeye geldi. İşte sloganımız bu. Umarım beğenir. Beğenmezse kendisi bilir. İnternete arabamızın ilanını koymuştum. Bu araba internetle aynı nesilden. Arkamdaki arkadaş Paul ilk arayan oldu. Bu otoparkın üst katında bir buluşma ayarladım. Çünkü her ikimiz için de uygun bir yerdi. Vanos revizyonu ve şanzıman değişikliği de dahil olmak üzere araba üzerinde yaptıklarımız sayesinde arabayı mutlaka beğenecektir diye
1: düşünüyorum. Mikey, gel buraya dostum.
0: Ne oldu? Ne yapıyorsunuz? Test sürüşüne mi? Nereye gidiyorsunuz? Buradaki işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorsunuz. Test sürüşünü ben yaparım. Arkada sessizce otur sen, tamam mı? Paul, emniyet kemerin şurada. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Koltuklar çok rahat, bunu hissedebiliyorsun değil mi? Güzel bir deri kaplama. Ayrıca elektronik olarak ayarlanabiliyor. Bak, benim gibi sonsuz sayıda ileri geri gidebiliyorsun. Çok fonksiyonlu ve çift dikişli deri bir direksiyonumuz var. Eğer anahtarı çevirirsen arabanın çalışma sesini duyarsın. Bence BMW'nin güzel sesi seni mutlu edecek dostum. Bak nasıl da
1: i̇şte
0: gülümsüyor.
1: Bu.
0: Beğeneceğini biliyordum.
1: Evet.
0: Aynaları da ayarlayabilirsin. Onlar da elektrikli. Kapıdaki düğmelerden ayarlayabilirsin. Harika. Gördün mü? Çok güzel. Diyorum, artık yola çıkabiliriz.
1: Bunların hepsi yeni Mike. Bunların da yeni olduğunu söylesene. Bu da
0: evet,
1: arabayı daha
0: yeni.
1: Değerli
0: tamamı
1: hale getiriyor.
0: Tamamı yenilendi.
1: Evet ama düz vites bu arabayı daha
0: dostum,
1: değerli kılıyor.
0: Ben hallederim. Biliyorum, ben hallederim. Daha, ne yaptım biliyorum. Düz vites
1: daha
0: olması
1: değerli.
0: Bu arabayı daha,
1: daha
0: değerli
1: çok arzu
0: kılıyor
1: ediliyor.
0: Bence. Çünkü insanlar
1: daha
0: bunu
1: çok
0: istiyor.
1: Arzu ediliyor.
0: Böyle istiyor yani. Daha çok arzu
1: çok
0: ediliyor.
1: Çok güzel bir his
0: i̇nsanlar
1: yok
0: İnsanlar bunu istiyor.
1: Çok güzel bir his yok mu?
0: Istiyor. Çok güzel ve sarsıntısız. Süspansiyonu iyi. Diğer bir iyi yanıysa tamir etme biçimimiz. Küçük şeyleri bile acele etmeden ustaca yaptık. Aşırıya kaçmadık. Çoğu kişi bu arabanın orta yaş krizinden kurtulma arabası olduğunu düşünür. Senin orta yaş krizin yok. Anladığım kadarıyla bu arabayı sadece istediğin için alıyorsun. Bu arabayı seversin. Güzel. Frene bas. Frenler iyi, öyle değil mi? Çünkü dört tekerde de disk fren var. Çok güzel. Geri vitesi mi deneyeceksin? Müşterilerimin hepsine bunu denemesini tavsiye... Neler oluyor? Bir dakika. Ne var? Bir dakika.
1: Mike. Neden tekrar otoparka gidiyoruz?
0: Arabayı tekrardan gazlamak istiyorsun demek ha? Sanırım egzoz sesini dinlemek istiyorsun. Bunu anlayabiliyorum. Çünkü çok çok güzel bir sesi var bu arabanın.
1: Mike, burada tek endişelenen ben miyim acaba? Oh, hayır, hayır, hayır olamaz.
0: Tamam, tamam, tamam. Hayır. Aman tanrım.
1: Oh, Mike.
0: Hey, bir dakika, dur. Dur. Bunu hissedebiliyorsun değil mi? Vay canına, vay canına. Ay, yapma. Dur, arabanın her santimini hissedebiliyor.
1: Neler oluyor böyle?
0: Hey. Bir dakika, dur bir dakika. Bana kalırsa arabaya uyum sağladım, Paul. Frenler harika çalışıyor değil mi? Bana göre bu test sürüşü gerçekten harika geçti. Sana 10 üzerinden 10 veriyorum.
1: İzin yerinde ineyim. Bırakın ineyim artık. Bırakın da ineyim. Bu bir saçmalık.
0: Bunu
1: lütfen.
0: Başka zaman yapalım. Oh. Nereye gidiyor bu? Nereye gidiyor bu? Bu nereye? Bu kadar mıydı? Bir şey demeden mi gideceksin?
1: Neydi bu böyle?
0: Gerçekten bilmiyorum ama endişelenme, birini bulup satarım, güven bana. Bir erkeği sahip olabileceği en iyi şey için yüzlerce müşteri çıkar. Merak etme sen. BMW M3'ün piyasası şu an çok hızlı. İnternete ilan verdim ve şimdiden birçok kişi aradı. Amerika'nın dört bir yanından telefon aldım. Arkamdaki Jenny isimli küçük hanım da Texas'tan geldi. Piyasanın hızlı olduğunu söylemiştim değil mi? Bu kadın bir uçağa atlayıp araba almaya geldi. Düşünebiliyor musunuz? Test sürüşüne çıktı. Araba için $18,500 istiyorum ben. Bakalım anlaşabilecek miyiz? Merhaba Jenny, arabayı nasıl buldun?
2: Bayıldım.
0: Bayıldın öyle mi?
2: Evet.
0: Bundan önce de bir BMW M3'ün vardı değil mi?
2: Evet vardı.
0: M3 kızısın yani, birkaç M3'ün olmuştur herhalde. Evet. Bu arabaların nesini seviyorsun?
2: Torkunun yüksek olmasını, hızlı gitmesini ve düz vites olmasını seviyorum.
0: Düz vites mi seviyorsun? Evet. Bunu duyduğuma sevindim. Özellikle herkesin otomatik araba istediği Amerika'da bu arabayı düz vitese çevirmemiz büyük bir fark yarattı doğrusu. Gerçekten öyle.
2: Evet, ben de bu yüzden
0: güzel
2: istiyorum.
0: Güzel, madem arabayı beğendin, Texas'a bununla mı gitmek istiyorsun acaba?
2: Evet, öyle.
0: Öyle mi? Pekala, güzel. Bunun için $18,500 istiyorum senden. Bu araba için çok fazla arayan oldu. Sen ne diyorsun?
2: Evet.
0: İşte bu kadar basit. Tebrikler. Kendine muhteşem bir BMW M3 aldın.
2: Teşekkür ederim.
0: Bu harika bir tamirat tadilat arabası. Kesinlikle kar ettik. SMG şanzımanını çıkarıp olması gerektiği hale, yani 6 ileri düz vitese çevirdik. Jenny, bu arabayla Texas'ta tur atarken eğlenecek gerçekten. Bundan daha ucuza da alamazdı. Bu BMW gibi tamir edilip satılan daha fazla ikonik araba görmek istiyorsanız tamirat tadilat programının sonraki bölümlerinde de bize katılın lütfen. Hoşça kalın.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Abi ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Benim bankam iş bankası.
11: İş bankası Murat'la sunar.
12: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka. Başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların topluyorum.
11: Tamam. Topla bakalım.
12: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel güzel takip ediyorsun.
11: Güzel topladın.
12: Yani bir kıvanç değilim ama.
11: Hayır. İyisin.
12: Ben isterim. İş cebim yapar.
10: Benim bankam iş bankası.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
15: Hala etkisindeyim.
16: İnanılmaz bir goldü.
15: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
17: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
18: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
19: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
18: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Piliç bonfilenin kilosu 199 lira.
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
10: Ben Chris.
11: Ben Max.
10: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
11: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
10: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
11: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
10: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
12: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
12: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Sevdiğini biliyorum ama frenleri söktüreceğim. Yapacak başka işlerimiz var.
1: Tamam, olur. Uygun bir kaldırıcının üstünde olunca daha kolay olur. Evet,
0: aynen öyle dostum.
2: Bu da çift devreli bir sistem,
1: evet,
2: değil mi?
1: Doğru. Henry, alet çantanı ortada bırakmışsın. Şunu alır mısın?
0: Ha, bu benim mi? Bildiğin gibi benim alet çantam iki şeyden ibaret. Bir kredi kartı, evet, bir de cep telefonu. Geri döndük. Bu harika. İngiltere'nin garajlarında klasik arabalar arıyoruz.
1: Muhteşem bir şey.
0: Gerçekten özel. Özgün İngiliz modelleri. Güzelmiş. Bir Lea Francis. Amerikan ikonları.
1: Önündeki kromlara bakar mısın lütfen?
0: Ve eski dönem araçlar.
1: Bu bir Lancia Aprilia.
0: Onları satın alacağız.
1: Muhteşem, teşekkürler.
0: Teşekkürler.
1: Evet.
0: Düzelteceğiz. Sunroof bu. Lütfen, şimdi çıkıyorum. Süreceğiz ve güzel bir karla da satacağız. Para kazanıyoruz. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar başlıyor. Rugby'ye doğru yol alıyoruz ve Faz homurdanıyor.
1: Beni sabah sabah buraya getirdin, sonra da nereye gittiğimizi söyledin. Rugby'nin hemen dışına Mark'ı görmeye gidiyoruz. Evimden 10 dakika uzakta oturan biri. Şu an uyuyor da olabilirdim.
0: Evet, gerçekten çok üzgünüm.
1: Sürmek istemiyordun,
0: hayır,
1: öyle değil mi?
0: Hayır, teşekkürler. Senin yakınında oturuyor.
1: Evet.
0: Onu tanımadığını biliyorum ama...
1: Hayır, ben
0: elinde
1: onu tanımıyorum,
0: ne var?
1: Henry. Ama iyi bir mühendismiş diye duydum.
0: Öyle mi?
1: Evet, sanırım elle yapılmış yarış arabaları falan üretiyor.
0: Tamam.
1: Bu tür şeyler. Yani biraz...
0: Yarış arabaları
1: biraz
0: mı?
1: Mühendislik işte.
0: Pahalı şeyler bunlar.
1: Evet.
0: Umarım başka şeyleri de vardır.
1: Yarış arabası alacağını sanmıyorum.
0: Finansal olarak yapamayız herhalde, değil mi?
1: Hayır.
0: Bir süredir yeterince para kazanamadım.
1: Neyse. Rugby'nin hemen dışında benim için yeterli. Belki dönüşte de beni evime bırakabilirsin. Ne dersin? Aa, bir dakika.
0: Hayır.
1: Arabam sende.
0: Ne yazık, değil mi? Beni eve bırakman gerekecek.
1: Hmm.
0: Fazı neşelendirmek için yanımızda bir yarış arabası ve boş bir cüzdanla mı döneceğiz? Kim bilir? Ama rugby, işte geliyoruz. Mark.
3: Evet.
0: Gri bir traktör görüyorum. Eski bir kamyon da görüyorum. Ama bir yandan da spor arabalar falan görüyorum. Söyle bakalım.
1: Ve motosikletler.
0: Ve motosikletler. Evet, devam et bakalım.
3: Bağımlılık yapıyor.
0: Aa, biliyorum.
3: Bir kere başladın mı duramıyorsun.
0: Gerçekten.
3: Evet, bir şeye yer açmak için işe koyuluyorsun. Birkaçını satıyorsun ama genelde satmıyorsun. Toplamaya devam
0: evet,
3: ediyorsun.
0: Evet, sadece daha büyük,
3: evet, daha büyük ambarlı bir yer satın almak zorunda kalıyorsun.
1: Peki satılık olan ne? Geri kalan her şey mi yoksa?
3: Bir iki tane satılık
0: tamam,
3: var.
0: Tamam, bak ne diyeceğim. Biraz karıştıracağız. Belki seni içeri çağırıp bazı şeyler hakkında soru sorarım.
3: Evet.
0: Evet, emin olmadığımız şeyler hakkında. Sonunda da umarım biraz pazarlık yaparız.
1: Harika.
3: Evet,
1: harika,
3: tamam,
1: dostum.
3: Dört gözle
1: güzel. Harika dostum. Tamam.
0: Tamam.
1: Mükemmel.
0: Sanırım başlayacağız.
3: Tamam, anlaştık.
0: Şuradan başlamak istiyorum.
1: Tamam.
0: Evet, aşağı doğru gitmek her zaman daha iyidir gibi geliyor.
1: Evet.
0: Tıpkı kariyerim gibi. Evet.
1: Kesinlikle,
0: hadi bakalım.
1: O yöne gidiyorsun.
0: Evet, dikkatli
3: hadi
0: ol.
3: Bakalım.
0: Birazdan görüşürüz Mark.
1: Şuna bak, şuna bak.
0: Neye bakayım?
1: Bak, bu eski bir spor araba.
0: Aa, onları sevmiyorum.
1: Şuna bak.
0: Hayatımda gördüğüm en çirkin spor araba
1: ne?
0: Bu.
1: Sen aklını mı kaçırdın Henry?
0: Bu modelleri sevmiyorum. Bu spor araba klasik 4 koltuklu bir versiyondu. Selfinden daha hızlı değildi ve genelde göz ardı edildi. Bugün bu modeller 200 binin üzerinde satılıyor. Neden birden bu kadar pahalanmışlar?
1: Geç açan bir çiçek gibi. Herkes daha sonraki modellere bakıyor.
0: Yani çirkin ördek yavrusunun güzel bir kuğuya dönüşmesinden mi bahsediyor?
1: Evet, ve birden herkes kuğuya dönüştüğünü fark ediyor.
0: Benim dışımda.
1: Dürüst olmak gerekirse gerçekten güzeller ama tabii ki bütçemizin çok
0: tamam,
1: üstünde.
0: Tamam dostum. Daha uygun fiyatlı bir şey için birkaç traktör ve çeşitli yarış motosikletleri var.
1: Genel olarak sanırım motor sporlarına meraklı.
0: Evet,
1: eski
0: traktörlerde.
1: Motor sporlarıyla ilgileniyorsan ara sıra bir şeyi çalılıktan çekip çıkarman gerekebilir.
0: Özellikle ben sürüyorsam.
1: Evet.
0: Tamam bak, şu eski Alman motosikleti
1: evet,
0: güzelmiş ama tabii ki buraya araba için geldik. Dışarıda birkaç traktör ve klasik kamyon var. Bir de eski model bir kamyon var. Şu lastik tıpkı akciğerlerime
1: evet,
0: benziyor.
1: Evet şey ama en azından şişirilebilir.
0: Pompalanacak demek. 1975 model direksiyonu solda olan bir kamyon.
1: Bu kamyon 1960'ların başında dünyayı evet. fetheden tasarımlardan biriydi. Evet. Ve sanırım dünyanın belli uzak köşelerinde hala evet. çok saygı görüyor Henry.
0: Ve bir konteynerin içinde saklanmış.
1: Aa, şuna bak.
0: Evet.
1: Şuna bak.
0: Bu ilk nesil modellerden biri değil mi?
1: Öyle. 1967 veya 68.
0: Aa, bunları oldukça seviyorum. Emniyet güçleri tarafından İngiltere'nin en aranan minibüsü diye lakap takılan bu model hem esnaf hem de banka soyguncuları arasında büyük ilgi görmüştü. Farklı motor ve kasa seçenekleriyle önemli miktarda yük taşıyabiliyordu. Baksana arkasında bir kamyonet kasası var.
1: Var gerçekten. Bu aslında çok güzel bir şey.
0: Direksiyonu solda olan bir tane daha.
1: Öyle evet ama sorun değil. İdare edersin öyle değil mi?
0: Mark nerede Mark? Neredesin?
1: Bu nereden geldi?
3: Bir arkadaşım Almanya'daki bir kereste deposunda bulmuş. Daldığında arkası patladı.
0: Vay canına. Buraya
3: getirdi biz satın aldık.
0: İlginç yani çalışır
3: evet,
0: hale getirdiniz.
3: Çalışıyor.
1: Yani satılık mı?
3: Evet satılık olabilir.
1: Tamam ve daha önce bir sürü tahta taşımış. Yani birkaç tane daha taşıyabilir.
0: Evet ben de bir tahtayım zaten. Sanırım harika olabilir dostum.
1: Kendimi kastetmiştim.
0: Ben daha çok kutulu mobilya gibiyim şu şişkinlik dışında.
3: İngiltere'de tescilli gitmeye
0: tamam,
3: hazır.
0: Tamam bak bakılacak evet. bir kulübe daha var. Hadi gel. Mark'ın ana kulübesi tam bir araba cenneti. Eski spor arabalar ve benim favorim lüks bir otomobil.
1: Bu gerçekten güzel bir renk kombinasyonu öyle değil mi Henry?
0: Sana güven olmaz. Önünde lüks bir otomobil dururken renk kombinasyonuna bakıyorsun. Bu el yapımı üretilen son lüks otomobillerden biriydi. Güçlü bir V8 motoru ve lüks iç döşemesiyle geliyordu. Yaşlandıkça
1: evet.
0: böyle bir arabaya sahip olma fikrini gittikçe daha çok seviyorum. Başarılı bir banka soyguncusuna yakışır bir araba gibi hissettiriyor.
1: Sanırım öyle ama bununla gerçekten banka soyamazsın. Henry.
0: Hayır hayır hayır. O iş için minibüsü kullanırsın.
1: Evet doğru.
0: Onu kullanırsın.
1: Bir şeyleri taşıyabilmen gerekir. Bu ise ganimeti evet. akladıktan sonra satın aldığın araba olur. Öyle değil mi?
0: Bu mirası temsil ediyor değil mi?
1: Evet.
0: İşleri iyi götürmenin mirası. Hala yarış arabalarından bir iz yok ama son kulübeye giderken bir şey fark ediyoruz.
1: Hey şuna bak. Bu da ne?
0: Plakayı gördün mü? Wolf.
1: Gördüm. Evet. Evet belli bir şehirden verilmiş ve bir plaka numarası ve... Sanırım...
0: Öyle mi? Wolf Wolf evet. o anlama mı geliyor? Tamam bak özür dilerim. Arabalara bakmalıyız ama sadece bir duralım. Bu bir motosiklet. Belki bir panter falandır.
1: 50'lerin sonu 60'ların başına ait bir evet. güzel motosiklet evet. gibi görünüyor. Bunu sevdim.
0: Hadi o zaman şuraya gidelim. Evet hadi harika.
1: Vay canına, burada gerçekten canına. Özel arabalar var.
0: Mark'ın son kulübesi, iki yarış arabası ve şu muhteşem spor araba dahil klasik koleksiyonuyla söylentileri fazlasıyla doğruluyor. Mark, buyur gel içeri. Anlat bana bunu, bu harika bir şey.
3: Evet, 1934 model, 8 taneden biri, ilk üretilen. Aslında başlangıçta 2 kişilikmiş. Hepsi öyleydi. 1934-35 kışında belli bir pistin dış turlarında yarışabilmek için
0: Pekala.
3: Tek kişilik tamam. hale getirilmiş.
1: Peki o dönemde ne kadar hıza ulaşabiliyordu?
3: Şuradaki devir göstergesine bak. O pistte yarışırken kullandığı orijinal
0: evet.
3: gösterge. 1000 devirde 24,75 mil hız için ayarlanmıştı.
0: Yani?
3: Yaklaşık 6500 devirde saatte 140
0: yani
3: mil yapıyordu.
0: Yani o şeyle
3: yapıyordu.
0: Saatte 225 kilometre.
3: Evet, ona en yakın
1: o
3: şeydi.
1: Gerçekten korkunç
3: evet,
1: bir şey.
3: Evet, haklısın. Yani.
0: Yarış arabalarının ya da yandaki birkaç düğün görmüş gibi görünen 4 kişilik güzel küçük spor arabanın fiyatını sormaya çekiniyorum. Ama bir şey almamız gerekiyor.
1: Açıkçası burada bizim bütçemizin çok üstünde bir sürü şey
0: evet,
1: var.
0: Evet sorup öğrenebiliriz.
1: Evet şu minibüs vardı mesela.
0: Evet evet. Onun ne kadar ettiğine bakalım. Ya da
1: evet,
0: şu kamyonu deneyebiliriz.
1: Gayet iyi görünüyor. O güzel. Yani sormaktan zarar gelmez.
0: Gidip Mark'ı görelim mi?
1: Evet.
0: Evet. Nereden başlayalım?
1: Birkaç kamyon var. Mavi olanın hangi model olduğunu biliyorum.
3: Evet, o benim kamyonum. Oldukça sık kullanırım. Damperli olduğu için çok işe yarıyor. Satılabilir ama biraz fazladan ücret gerekebilir.
0: Öyle mi?
3: Evet.
0: Fazladan evet. Ücretleri
1: hayır,
0: sevmem.
1: Hayır.
3: Öyle mi?
0: O spor araba.
1: O güzel. Yani sormaktan zarar gelmez.
0: Gidip marka görelim mi?
1: Evet.
0: Evet. Nereden başlayalım?
1: Birkaç kamyon var. Mavi olanın hangi model olduğunu biliyorum.
3: Evet, o benim kamyonum. Oldukça sık kullanırım. Damperli olduğu için çok işe yarıyor.

0: geri döndüğü ilk yıl bu. Evet, yani o satılık.
1: Şurada bir motosiklet var. Panther mı o? Ne kadar?
0: Yaklaşık 2000 civarında olabilir.
1: Tamam, pekala.
0: Belki biraz
1: tamam,
0: pazarlık.
1: Tamam dostum, değil. Peki tamam. Evet.
2: Bir konteyner açtık ve içinde küçük bir açık kasa minibüs vardı.
0: Evet.
2: Yani o satılık mı?
0: Evet, sanırım onun için 6000 civarında bir rakam gerek.
2: Tamam.
1: Ne demiştin?
0: Evet, 6.
1: 5 mi?
0: 6000, evet, ama biraz pazarlık olabilir.
1: Tamam.
0: Bir de motosiklette anlaşırsak onu da arkaya koyabiliriz.
1: 5000.
0: Yok, biraz daha fazla olması gerekir.
2: 5200 nasıl peki?
0: 5700 nasıl?

0: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
1: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana.
3: Perşembe 20.30'da...
4: Klasikler, onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bite çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
5: Unutulmuş hazine klasik arabalar yeni sezonuyla itibaren her gün 18'da DİME.
6: Rugby'de Mark'la ilginç arabası ve kamyon koleksiyonu. 5500 teklif ver mi bakalım.
7: Her birinize 50 şerlin daha eklese olur mu? 5000
6: dostum biraz zor.
8: Biliyorsun ona yakınsam harcama evet, yaptım. Evet, ben bana bakıyorum. Bak Lichems

0: kamyon koleksiyonundayız. Bir minibüs için 5500 teklif verdik ama kabul edecek mi bakalım?
1: Her biriniz 50'şer sterlin daha ekleseniz olur mu?
0: 5600. Bilmiyorum dostum, biraz zor görünüyor.
2: Biliyor musun, ona yakın zamanda epey harcama yaptırdım ve şu an bana bakıyor. Bak ne diyeceğim sana, 100 vereyim mi dostum?
0: Tamam.
2: Evet.
1: 5600'le anlaştık.
2: Tamam işte oldu.
1: Evet, evet.
0: İyi işti Mark.
1: Tamam. Şu motosikletten bahsedelim.
0: Yo. Şöyle bir şey var. O motosikletin değerinin 1200'e yakın olduğunu düşünüyorum. Anlıyor musun?
1: Evet, sanırım 1200'e arkaya bağlayabiliriz.
0: Ruhsatı var mı?
1: Evet var, evet. Orijinal ruhsat belgesi
0: i̇şte,
1: var.
0: İşte böyle.
2: Tamam. Pekala.
0: Harika. Pekala.
1: Kazançlı bir alışveriş
0: oldu. Bir taşla
1: iki
0: kuş.
1: Bunu beklemiyordum.
0: Bunu hiç ama hiç beklemiyordum. Mark, teşekkür ederiz. Çok güzel bir gündü. Ertesi gün öğleden sonra her şeyi çıkarıyoruz. Minibüsü gördün mü?
3: İlk model mi, ikinci model?
2: İlk model. 1967 ya da 68.
3: Gerçekten güzel. Rengi de güzel.
2: Evet.
3: Lastikler de iyi. Çalışıyor mu?
0: Öyle
3: her şey iyi mi?
0: Gerekiyor.
3: Arkasını çok sevdim. Arkası harika.
0: Kesinlikle. Evet, üstünde. İşte bunun için. Şu arkadaki demir kısım dayamak
3: merdiven
0: için.
3: Merdiven için.
0: Bir şeyler dayamak
2: tahtaların
0: için.
2: Merdiven, iskele
0: bunlar. Merdiven. Öyle mi yani?
2: Evet.
0: Bu tür kamyonet kasalarında kasa aslında minibüsün kendisinden daha değerli oluyor. Öyle değil mi?
2: Bence her halükarda erken model bir minibüs zaten değerli bir parça. Bunun da üstünde çok iyi durumda orijinal bir kasa olduğu için bence dikkate
3: öyle,
2: değer bir parça.
3: Harika durumda.
2: Ve bunu satabiliriz diye düşünüyorum.
0: Ne düşünüyorum biliyor musun?
3: Neymiş?
2: Ne?
0: Bence bir hurdacının evet, aracına benziyor.
3: Gerçekten de öyle.
2: Aa,
3: değil
2: kesinlikle.
3: Mi? Kol ve oğulları.
2: Yani bir tür eski demir deneyebilir misin?
0: Eski demir var mı?
3: İşte bu.
0: Demir, eski demir var mı?
2: Bir de şöyle söylemen gerekiyor. Demir.
0: Tamam. Demir.
2: İşte bu aynen böyle.
0: Demir.
2: Mükemmel, mükemmel. Islık çalabilir misin?
0: İşte yapacağımız şey bu. Gidip demir toplayacağız. Burada toplayacağız. Tamam, bence yapmamız gereken şey önce çalışır hale getirip temizlemek. Ama bir de üstüne çıkartma yapmalıyız bence. Ressamı çağıralım. Kol ve oğulları hurdacılık yazalım. Motosiklete gelince bir süredir çalıştırılmamış gibi görünüyor ama motor fısıldayıcımıza zorluk çıkarmayacağına eminim. Geç oldu. Yarın sen onun üzerinde çalış.
2: Evet.
0: Değil mi? Ben de fazla minibüse bakarız,
2: evet,
0: tamam mı? Ertesi gün erkenden kalkıyoruz. Hey!
2: Kafamı çarptım senin yüzünden.
0: Üzgünüm,
2: Henry.
0: Çarptın mı?
2: Evet.
0: İyi ki bir yastık var orada. Alan içeride uğraşırken. Evet.
2: Evet.
0: Motosiklete bakıyordum da test sürüşüne çıkaralım mı?
2: Tam da onu düşünüyordum. Çünkü sıvıları kontrol edemiyorum
0: hadi
2: şu an.
0: Hadi o zaman. Hazır mı?
2: Evet tabii.
0: Hadi o zaman.
2: Tamam, hadi o zaman.
0: İşte minibüsümüz yeniden yollarda. Ne oldu? Küçüldün mü sen?
2: Hayır.
0: Neden bu kadar alçaksın?
2: Bak, koltuğum çöktü.
0: Ne?
2: Koltuğum öyle evet. Mi? Dolgusunu kaybetmiş. Aslında bir tarafı öyle. Bu tarafta biraz daha dolgu var. Biraz
0: evet,
2: daha destek var ama bu tarafta sanırım önceki kullanıcısı
0: yok,
2: sürekli girip çıkmış. Koltuğu bu yüzden kırmış gibi.
0: Evet.
2: Bence
0: sürekli
2: bunu halledebiliriz Henry. Evet, kesinlikle yapabiliriz.
0: Konteynerde hapis kaldıktan sonra iyi haber şu. Minibüs çalışıyor ama kusursuz değil. Sorunlar ne? Koltuk bir sorun.
2: Evet, koltukta var.
0: Rölanti biraz yüksek.
2: Ve biraz da direksiyon oynaklığı var.
0: Var mı?
2: Evet, biraz.
0: Ha,
2: belki
0: bu iyi
2: ona
0: değil.
2: Bakabiliriz belki ama bir de lastiklerin biraz çatlamış olduğunu fark ettim. Direksiyonun ağırlığı da biraz ondan kaynaklanıyor.
0: Kaputu da düzeltelim.
2: Evet.
0: İşte minibüs için alışveriş listemiz. Peki Alan'ın motosikletle ne kadar işi var?
3: Bir sorunumuz var. Kickstart yayı kırılmış. Henry ile Faz motosikletin anahtarını almamışlar. Anahtar olmadan kontağın çalışıp çalışmadığını göremeyiz. Yani bu kapağı çıkarıp kontak anahtarını atlatabilir miyim diye bakacağım. Üstünde akü de yok gibi. Bu gerçekten garip. Yani doğrudan aydınlatma ve doğrudan kontak sistemi olmalı. Kapağı çıkarıp ne görebileceğimize bakalım.
0: Marka göre bu motosiklet en son 1982'de çalıştırılmış. Ama görünüşe göre biri onunla uğraşmış.
3: İlk yapmak istediğim kontak noktalarını göstermek için şu küçük kapağı çıkarmak. Sadece bir

0: vidası olduğunu fark ettim ve o vidada gevşek. Yani birinin yakın zamanda uğraştığı belli. Vites kolu da gevşek, o da çıkıyor. Kickstart aslında cıvatalı ama somunları gevşek. Sanırım biri bunu çalıştırmaya çalışmış ve vazgeçmiş. Bu minibüsün sesi beni bırakıp motosikletle sürüşe mi çıktılar yani?
1: Aslında az önce eve döndük ve Faz minibüse başlıyor.
2: Bu minibüste birkaç küçük sorunumuz var. Bir kere tam şurada bir göçük var. Onu düzeltmek güzel olurdu ama sorun şu ki altında çift kat saç var. Ön arkaya savrulmasını engelleyen bir takviye parçası var. Bu da çıkarmayı zorlaştırıyor. Bu yüzden birkaç delik açıp özel çubuklarla göçüğü dışarı vurmaya çalışacağım ki düzelebilsin. İşte tam buradan. İşte bununla ittirdiğimde burası düzelmiş olacak.
1: Az önce birkaç delik açıyor, sonra iç kaplamayı delmek için daha büyük bir matkap ucu kullanıyor. İçeri girdikten sonra göçüğü içeriden dikkatlice dövmek için bir çubuğun ters ucunu doğaçlama kullanıyor. Bir delik daha ve epey vurma işi daha geliyor.
2: Aslında çok sert vurmuyorum. Sadece dışarı doğru sıkıştırmaya çalışıyorum.
1: Yarım saat sonra Faz memnun.
2: Fazla zorlamayacağım. Göçüğü biraz çıkardık. Artık bir çizik gibi görünüyor. Bu biraz daha iyi oldu sanki, öyle değil mi? Belki biraz zımparalarım. Gerisini bir sonraki sahibine bırakırım. Bakacağız. Belki dolgu yapmaya vaktimiz olur ama olmasa da bence iyi görünüyor. Şimdi kontrol etmem gereken bir şey var. Biraz daha az çukurlaştırdığımıza göre kaput hala kapanıyor mu bakmam gerekiyor. Evet. Pekala, şimdi onu deneyeceğim. Evet, kapanıyor. Hatta biraz daha iyi kapanıyor. Daha iyi görünüyor.
1: Alan motosikletin motor kapağını çıkardı. Kabloları kısa devre yaptırmak üzereyken biraz şanslı çıktı.
0: Kabloları kesmek üzereydim. Atölyede etrafa bakınırken bazı anahtarlar buldum ve acaba uyar mı diye düşündüm. Kilide taktım, tam oturmadı. Girdi ama tam dönmedi.
1: Alan kilit gövdesini torna tezgahına götürüp mükemmel uyacak şekilde inceltiyor, sonra motora yeniden takıyor.
0: Bu anahtarı bulmak ne büyük şans. Şimdi tam anlamıyla mükemmel oturuyor ve kilit harika çalışıyor. Kontak kapalı, kontak açık ve çalışıyor. Harika değil mi?
1: Yani kontak sorunu çözüldü ama çalışacak mı? Alan motor kapağını yeniden takıyor ve kickstart'taki yay bağlantısını tamir ediyor.
0: Ve kickstart geri geldi. Ne kadar havalı değil mi?
1: Ama açınca şansı tükeniyor.
0: Hiç kıvılcım yok. Tamamen ölü.
1: Bu sırada dışarıda...
2: Hazır mısın?
1: Minibüsün motoru tam istediğimiz gibi çalışmıyor. Rölanti de düzgün durmuyor.
2: Şu an sadece biraz soğuk. Ama jikle kapandığında vidayı ayarlarsam eğer o da sadece gaz kelebeğini etkiliyor. Yani sorun yok.
1: Bu motor minibüsten spor modellere, hatta bazı erken model lüks sedanlara kadar birçok araçta kullanıldı. Faz rölanti vidasını ve karışım vidasını ayarlıyor. Sesi çok daha güzelleşiyor.
2: Şimdi gayet hoş oldu. Tamam. Bu kadarıyla yetinelim. Çünkü hava filtresini geri taktığımızda karışımı biraz zenginleştirecek ve sanırım tam kıvamında olacak. Buna eminim.
1: Tam kıvamında demişken, Alan artık kontak noktalarını temizledi ve bujileri değiştirdi. Kısa bir yakıt takviyesinden sonra çalıştırmaya hazır.
0: Tamam, jikle açık. Deneyip ne olacağına bakalım. Heyecan verici. Ya çalışacak ya çalışmayacak ama umarım çalışır. Bir bakalım. Kesinlikle ateşledi. Çalışıyor. Mükemmel çalışıyor. Ve kontak anahtarı da işe yarıyor. Bu ne kadar harika, değil mi? İkinci kere deneyelim.

0: İki silindir de çalışıyor, kusursuz. Çok mutluyum. Epey iş çıktı ama sonunda buna değdi.
1: Yani motosiklet neredeyse yollara çıkmaya hazır ama minibüste hala yapılacak iş var. Amacımız bu hafta sonu onunla hurda toplamaya çıkmak. Ama zamanında hazırlayabilecek miyiz?
2: Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Kolay bir iş ama buna uygun bir rot başı bulabilecek miyiz bilmiyorum.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net! Kazancım net, sigortam net.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
7: Hesap kurduk.
6: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan.
9: Tonbank, kartıma din.
10: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
11: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
10: Ama sahipleri onları çok seviyor.
12: İlk arabamdı.
13: Hansi'den vazgeçemem.
10: Geriye tek bir soru kalıyor.
14: Kalsın mı? Kalsın mı?
15: Yoksa atsın.
16: Esas heyecan şimdi başlıyor.
10: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
13: Başıma ne gelecek acaba?
12: Bakmaya cesaret edemiyorum.
14: Ta-ta.
10: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
1: Dün minibüs ve motosikletimizle uğraşarak güzel bir gün geçirdik.
0: Hey, çalışıyor. Mükemmel çalışıyor.
1: Minibüste hala çözülmesi gereken birkaç küçük sorun var. Arızalı bir kapı koluyla başlayarak.
2: Bir de buraya bakalım. Çünkü elimizde çalışmayan bir sürü kapı düğmesi var. Sanırım düğmenin iç parçaları üzerinde çalıştığı küçük kolun ötesine geçmişler ve o yüzden açılmıyor. Ama halledilmeyecek bir şey değil. O yüzden kapı kolunu çıkartıp bakacağım ya da belki oraya bir tornavida sokup geri fırlatmayı deneyebilirim. Belki sadece buna ihtiyacı vardır. Ve ne yapabileceğimize bakalım.
1: Gerçek olamayacak kadar güzel geliyor ama bir tornavidayla kısa bir oyundan sonra...
2: Dur, şurayı geri çekersem... Ah, işte oldu. Şimdi girdi. Şimdi orada tutalım bakalım, evet. Yani evet. Harika görünüyor. Evet. Şimdi yapmam gereken kapıyı kapatıp dışarıdan girebilecek miyim diye bakmak olacak.
1: Kanıt zamanı.
2: Tamam, açılıyor mu diye bakalım. Ha, evet, işte oldu. Çıkıyor musun dostum?
1: Faz'ın kısa test sürüşünde fark ettiği diğer sorunsa direksiyondu.
2: Sürerken direksiyonun biraz belirsiz olduğu hissine kapıldım. Bu yüzden direksiyonu birinden sallamasını isteyeceğim. Altına baktım ve tamamen kullanılmaz halde bir rot başı buldum. Bunu değiştirmem gerekiyor. Ve şimdi bunu değiştireceğim. Kolay bir iş. Ama buna uygun bir parça bulup bulamayacağımı bilmiyorum.
1: Yedek parçayı ararken yapacağımız bir şey daha var. Biraz sanat işi. O yüzden yazı ustasını çağırdık. Ve yağmur yağıp keyfini kaçırmasın diye minibüsü hangara koyduk.
0: 1968 model güzel bir kamyon. Sanırım sadece pastanın üstüne biraz süsleme koymamız gerekiyor.
1: Hadi bakalım kızlar. Pete, minibüse baktın mı?
0: Evet.
1: Bak bir fikrim var. Çünkü hurda metal toplamaya gideceğiz. Tamam. Ve üzerinde hurda metal yazmasını istemiyorum. Cole ve oğulları yazmasını evet, istiyorum. Tamam. Normal şekilde. Tamam mı?
14: Tamam.
1: Cole ve oğulları. Sonra da hurda toplama gibi bir şey düşünüyorum.
14: Çünkü yukarı uzanan bir S harfi, aşağı uzanan bir G harfi var.
1: Yazı ustaları buna öyle mi diyor? Evet, yukarı ve aşağı evet, uzantılar. Diyorum.
14: Nereden öğrendim bilmiyorum.
1: Evet ama artık
14: aslında
1: böyle diyen tek kişisin galiba. Pit tasarımını kağıt üzerinde çizerek başlıyor.
14: İşte böyle güzel olacak. Ve hurda toplama işte.
1: Dostum oldu. Harika görünüyor. Ben köpeğimi gezmeye götürürken Pit işe koyuluyor. Önce tasarımın arkasını kömürle karalıyor. Sonra kapıyı aktarmak için üzerinden yeniden kalın bir kalemle geçiyor.
14: Sanırım artık boyamaya hazırız.
1: Sonra kılavuz olarak birkaç parça bant yapıştırıp işe koyuluyor.
14: Güzel eski bir parça. Yaşına göre inanılmaz iyi durumda ama sanırım yazıyı kamyona uyacak şekilde biraz eskitilmiş yapacağız.
1: Pete yazı için lacivert rengi seçti ama eski görünüm için çok kalın uygulamıyor.
14: Şimdilik böyle bırakacağız. Belki Henry biraz zımpara filan alır. Hafifçe üzerinden geçirir. Biraz daha eskimiş gibi bir görünüm olması için.
1: Ressamımız yazıya devam ederken atölyede motosiklet çocuklarına bir sürprizim var. Şu muhteşem küçük rozetlere bakar mısınız?
15: Tamam.
1: Evet.
15: Tamam. Bahçeye gidelim. Ucuza almışsındır.
1: Aslında yaklaşık 80 sterline.
14: 80 sterline.
1: Neden bu kadar pahalı bilmiyorum.
14: Döküm alüminyumdan yapılmışlar. Çok güzeller.
1: Gerçekten çok güzeller. Üzerinde dökümhane adı yazıyor. Neyse. Eğer birkaç vida bulup takarsak, bir de temizlersek ve her şeyi de yerli yerine koyarsak yola çıkmaya hazır mı?
14: Hazır. Vitesler de debriyaj da çalışıyor. Oh.
1: Sabırsızlanıyorum dostum. Dinle. Bitince gerçekten güzel olacak. Alan ve Guy bunlarla uğraşırken ben de yönetici rolünü üstleniyorum.
15: Tamam önce ben boya işini
1: hayır, yapayım. Hayır.
15: Lütfen sadece 30 saniyeliğine sakin ol dostum.
1: Alan sakin kalmanın sırrı ne? Çünkü üçümüz arasında en sakin olan sensin.
14: Sadece nefes al. Her şeyi kafana takma. Seni yıldırmalarına izin verme.
15: Ve bana yaklaşma.
1: Yeniden üretilen rozetler umduğum kadar güzel çıktı. Bu motosiklet markası 1967'de üretimi durdurdu ama hala epey yedek parça mevcut. Dostum çok pahalı olmalarına rağmen buna kesinlikle değdi. Çok güzel. Hangardaysa Pete temel tasarımı bitirdi. Şimdi 70'ler havasını pekiştirmek için gölge efekti ekliyor. Yazıya daha 3 boyutlu bir his katmak için alttaki gölgeyi daha kömürümsü bir gri ile koyulaştırıyor.
14: Görüyor musun? İki gri arasındaki farkı görebiliyor musun? Dışarıya çıktığında göreceksin. Eskiden kamyonlarda filan yapılırdı bu. Ufak bir süsleme. Bunu seviyorum. Bu havayı gerçekten seviyorum.
1: Son bir dokunuş olarak eski usul bir telefon çizip birkaç telefon numarası ekliyor. Sadece birkaç saat sürüyor ama tasarımı minibüsü resmen bambaşka bir seviyeye taşıdı. Tam aradığımız şey bu dostum. Şu gölgelendirmeye, şu eskitmeye bak harika. Telefona bayıldım dostum çok güzel.
14: O günlerin telefonu galiba 1968 filan.
1: Aa evet evet evet dostum bu gerçekten muhteşem.
14: Bu daha sonraki modern telefondan önceki dönem.
1: Pete bu gerçekten
14: evet,
1: çok iyi.
14: Evet
1: Pete bu harika gerçekten değer kattı. Çocuklara göstermek için sabırsızlanıyorum. Faz buna bayılacak. Pete'den ilham alıp motosiklette de işi bir üst seviyeye taşıdık. Görünen her yüzeyi temizleyip parlattık. Hatta ön çatallara hızlıca bir kat sprey boya bile çektik. Şimdi nihayet yol testine hazırız. Yıllarca sevgisiz köşede unutulmuş bir motosiklet için bu gerçek bir diriliş. Ah dostum, bu kaliteli bir motosiklet.
14: Az iş için epey büyük dönüşüm değil mi?
1: Öyle değil mi? Gerçekten çok güzel.
15: Onu çok sevdim. Biraz da farklı bir şey
1: bu
15: aslında.
1: Bu marka motosikletlerden hiç görmemiştim. Gidip gelebiliyor mu? Bir bakalım mı?
14: Hadi bakalım.
1: Bir bakalım. Hadi o zaman bakalım.
15: Evet.
1: Ve yola çıkıyoruz. Bu motosiklet minibüsten yaklaşık 10 yıl önceye ait ve motoru minibüsün motoruna göre biraz daha kaba. Ama kim şikayet ediyor ki? Tekrar yollarda olması harika bir şey. Gerçekten güzel gidiyor. Ama biraz gürültülü. Çok güzel. $1,200'e resmen kelepir. Dostum, gerçekten çok güzel gidiyor.
0: Canlı kalkış yaptı.
1: Evet.
15: Evet, sesi de çok güçlü.
1: Vitesler harika ama her seferinde tam oturmuyor. Biraz zorlamak gerekiyor.
0: Debriyaj muhtemelen sürtüyor.
1: Evet, biraz öyle. Dostum harika. Satışa hazır.
0: Çalışır durumda ve sürülebilir.
15: Evet. Evet,
1: ihtiyacımız olan tek şey bu.
15: Sesi de tam yerinde.
1: Evet.
15: Oldukça kolay çalışıyor. Başka ne isteyebiliriz ki?
1: Sadece biraz para.
15: Evet.
1: Motosiklet iyi görünüyor. Minibüs de harika görünüyor. Yarın Faz son birkaç ufak tefek şey hallettikten sonra da hazır olacak. Ama Cole ve oğulları kar edecek mi? Yoksa hurda yığınında mı kalacak? Eski demir var mı?
0: Hey!
1: Eski demir var mı?
17: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: olsun gel. Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
1: Tatlı yiyelim,
2: tatlı konuşalım.
3: Nesildi festi?
1: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ya bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
4: Sohbette lezzetlerin enfesti festi.
5: Benim bankam iş bankası.
6: İş bankası Murat'la sunar.
7: Murat mı?
8: Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka. Başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların topluyorum.
6: Tamam. Topla bakalım.
8: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel güzel takip ediyorsun.
6: Güzel topladın. Yani
8: bir kıvanç değilim ama.
6: Aa, hayır, iyisin.
8: Ben isterim. İş cebim yapar.
5: Benim bankam iş bankası.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
12: Bu da hala peşimde.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: 3 kilo Ömür tam yağlı yoğurt 169 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
15: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
16: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
17: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
18: Gün boyu çamaşırını koru.
19: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
20: Mol Ped'den kız sözü.
21: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
22: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tombank hemen indir, kat kat kazan. Tombank, kartıma din.
23: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
24: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
25: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
26: Sevince
27: tam da leslik.
28: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
29: %100
0: Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
1: Bu cumartesi 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinç KOP'ta sadece 169 lira 90 kuruş.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
4: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
27: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
29: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
27: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
30: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
31: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
32: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
33: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
30: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
34: Ooo, şuna bak. Ne diyorsun?
35: İki hafta önce Mark'ın koleksiyonunda bir minibüs için 5500 teklif verdik.
34: 5600. Evet.
35: Onu test ettik. Ne oldu? Küçüldün mü sen?
34: Koltuğum çök.
35: Ne?
34: Sadece o kadar.
35: Üstünde çalıştık. Ve süsledik.
36: Bu hurda.
35: Şimdi faz sabahı yeni bir hava filtresi takıp sonunda gelen rot başını değiştirmekle geçirdikten sonra...
34: İleri geri. Güzel, bu çok daha iyi oldu.
35: Minibüsümüzü en iyi yaptığı işe koşma zamanı.
34: Şimdi hurda toplamaya gidebiliriz.
35: Yan tarafı indiriyoruz.
34: Tamam.
35: Her şey çalışıyor. Şuna bak.
34: Ben içeri giriyorum.
35: Minibüsümüz hurdacılık için mükemmel bir araç. Kendi ıvır zıvırımızla başlıyoruz. Dostum, bunlardan kurtulmak için sabırsızlanıyorum.
36: Bu seninle aynı durumda bak. Bayağı paslı.
35: En azından hırıltılı değil.
34: Hadi biraz daha az konuş.
35: Kasa 10 metrekare ve 2 ton taşıma kapasitesi var. Tamam, depoya doğru gidiyoruz. Ve yola çıkıyoruz. Görevimiz minibüsü elden çıkarmadan önce ondan biraz para kazanmak. Eski demir var mı?
34: Mükemmel.
36: Seninle daha çok ölülerinizi çıkarın gibi bir şey oluyor bence.
34: Aa, işte başlıyoruz.
35: Evet öyle. Yeşil ve mavi çöp kutularından çok önce eski hurdacılar ve seyyar hurda tüccarları ilk geri dönüştürücülerdi.
34: Gazete satarken yaptığın şeye benziyor.
35: Ha tamam.
34: Şöyle yaparsın. Demir dolu.
35: Tamam.
34: Demir dolu.
35: Demir dolu.
34: Evet,
35: demir
34: işte dolu. Bu.
36: Bir şey söyleyebilir ne? Miyim?
35: Ne diyorsun?
36: Dişlerini kancayla çıkaracaksın diye çok endişeliyim.
35: Sana ne diyeceğim bak. Aslında bunu takmak dişle ben para boru çalmak hiç iyi bir şey değil. Demir. İyi haber şu ki Faz'ın yaptığı çalışma meyvesini verdi.
34: Direksiyon daha iyi oldu, daha sağlam. Evet, kesinlikle.
36: Öyle mi?
35: Öyle mi?
34: Daha az kayıyor.
35: Bu tekerleğin her an düşeceği anlamına mı geliyor?
34: Yolcuların aksine onlar çok başıboş. Tabii sürücü de ama direksiyon sağlam.
36: Hız göstergesinin çalışmasına şaşırdım.
35: Yo, her şey çalışıyor. Gerçekten çok güzel gidiyor. Bayıldım. Tek bildiğim bizi Swindon'a götürecek.
34: Yaşasın.
35: Bir hurdacıya doğru. Evet. Dur, köye giriyoruz şimdi.
36: İşte başlıyoruz.
34: Hadi daha sert üflemen gerekiyor. İşte oldu.
35: Eski demir var mı?
34: Evet.
35: Eski demir var mı? Demirlerinizi alalım. Eski demir. Demir. Spor kıyafetli orta yaşlı adamlar, onları şaşırtmak her zaman iyidir.
36: Evet, evet.
35: Ama doğru. Eskiden hurdadan gerçekten iyi para kazanılabilirmiş sanırım. Hala kazanılabilir mi dersiniz?
34: Şey, sanırım
35: bunu gerçekten öğrenmek isterim.
36: Evet, evet, sanırım evet. Öyle.
35: Köyde bir şey bulamazsak doğruca benim garaja gideceğiz. Çocuklar gerçekten tamam. Burada bir şeyler var. Tamamen unuttuğum şeyler. Bakın. Bir trombon var.
34: Evet.
35: Bak, harika.
34: O gidebilir.
35: Bir yaprak yay. Her metal türünün farklı bir değeri var. En yükseği kurşun ve bakır. İkinci sırada pirinç var. Bunlar ne işe yarayabilir? Bunu sevdim. Ah, pirinç. Güzel.
34: Artık hızlı sallanmıyor değil mi?
35: Hayır, hep böyle oluyor. Ve çelik, değerinin sadece onda biri kadar. Epey bir yığın toplamışız gibi. Ne dersin?
36: Doğru, evet.
34: Neden bunun karşılığında ne kadar kazandığımıza bir bakmıyoruz?
35: Tamam.
34: Sonra da gelecekte tam olarak ne kadar çalışmamız gerektiğini öğreniriz.
35: Sıradan iş atları, açık kasalı minibüsler, öne fırlayan burunları yüzünden küçük domuzcuklar diye anılırdı. Peki bizim küçük domuzcuğumuz onu pazara götürdüğümüzde bize ne kadar kazandıracak? Bahse girerim, toplamda yaklaşık 20 sterlin kadar kazanacağız. Evet.
34: Öyle mi dersin?
35: Sen ne dersin?
36: Ben biraz cesur bir tahminde bulunacağım. Evet. Aküler ve kurşun yüzünden.
35: Evet.
36: 45 diyeceğim.
35: Tamam.
34: Evet.
36: Sen ne düşünüyorsun Fas?
34: Ben ortadan gideceğim. 30 diyeceğim.
35: Tamam.
36: Tamam.
34: Aslında yaptığımız şey Henry'nin ıvır zıvırlarını temizlemek.
36: Evet, o. Sadece kulübesini boşalt.
34: Doğru.
35: O kadar çıkarcı mıyım? Belki. Ama bu yükün ne kadar ettiğini öğrenmek için sabırsızlanıyorum.
34: İşte geldik.
35: Nerede?
36: Ne kadar sessiz olduğumu fark ettin mi?
35: Yo, neden bu kadar sessizsin?
36: Sadece her şeyi içime sindiriyorum.
35: Ne?
36: Böyle bir hurdalığa hiç gelmemiştim.
35: Hurdacılık noktasına hoş geldiniz. Şimdi Nick, şu aküleri de buraya koymamız lazım mı?
5: Evet, önce onları teraziye koyalım, ağırlıklarını
35: alalım.
5: Aa,
35: tamam, demek
5: da
35: tartıyoruz.
5: Evet, tartacağız ve buna göre mi yapılacak? Evet.
35: Aa, ne heyecan verici. Bu bizim ilk ödememiz olabilir. Bir araba aküsünün ağırlığının %60'ı kurşun. Her birinde yaklaşık 7 kilo kurşun var. Bunun gerçekten teraziyi hareket ettireceğinden emin misin?
5: Yani bilemiyorum. Birazdan öğreneceğiz değil mi?
35: Sanırım gezegeni akü kurtarıyoruz. Öyle değil mi Guy?
36: Evet, ama bunları kulübeden çıkarmak için ne kadar zamandır bekliyorum?
35: Uzun zamandır. Bu kadar mı? Hadi bakalım ne kadar olduğunu söyle. Kaç kilo geldi Tom? İşte başlıyoruz.
5: 211 kilo.
35: Bu gerçekten heyecan verici. Ne kadar?
5: 211 kilo.
34: Vay canına, bu senin ağırlığına yakın bir şey, öyle değil mi? Evet öyle.
5: Bu ne cüret böyle?
35: Katlanmak zorunda olduğum şeylere inanamazsın. 211 kilo peki ne kadar ediyor?
5: Tamam, bunun karşılığı ne kadar mı? 73 sterlin.
34: 73 sterlin.
5: Aynen öyle.
34: Bu iyi bir sonuç.
35: Bu iyi, bu iyi, evet.
5: Çok daha iyi.
35: Gerçekten bir şeyler kazanabiliyorsun.
5: Bir dilim jambon alacak
35: evet,
5: kadar yani.
35: Düşündüm ki. Vay canına, buna değer değil mi?
34: Bence değer.
36: Biraz önce
34: evet.
36: Minibüste ne demiştin?
35: Bugün toplamda 20 sterlin
36: evet,
35: kazanacağız
36: de
35: demiştim.
5: Her türlü kârdasınız.
36: Evet evet,
35: evet,
36: bundan memnunuz.
5: Daha para var.
35: Evet, harika.
5: Tabii ki hurdanız hala tartılacak.
35: Evet, ondan fazla bir şey çıkmaz herhalde.
5: Ne çıkacağını bilmiyorum, onu da
35: tamam öğreneceğiz. Hadi bakalım. Minibüsü de çevirelim
5: evet,
35: mi?
5: Evet, yanları geri kaldırırsan büyük köprüye koyalım. Böylece hem kamyonun hem de hurdanın
35: tamam.
5: ağırlığını alırız
35: tamam.
5: değil mi?
35: Tamam peki.
5: Yana
35: i̇şte
5: götürüp
35: bu.
5: Orada boşaltacağız, daha çok yer
35: tamam,
5: var.
35: Tamam, yanları kaldıralım. 73 sterlin aldık. Nick, bu
5: şimdi
35: gerçekten
5: de
35: harika. Faz minibüsle işi hallediyor. İşte bu Faz. Devam et oğlum. Devam. Sol taraf aşağı. İşte oldu. Evet bu.
36: Biraz daha devam et.
35: Tam üstünde. Tam yüklü halde 1660 kilo. Bu kamyonu sevdin mi peki Nick?
5: Evet, bayıldım.
35: Senin olabilir dostum.
5: Ne kadar? Her şeyin bir fiyatı var.
35: 7000.
5: Güzelmiş.
35: Bence ilk model için gayet iyi.
5: V4 motoru mu?
35: Evet, bir de boru geliyor. Hurda için insanları çekmeye çalışıyorum. Hurdacı olarak.
5: Evet, hurdacı.
35: Bilirsin ya.
5: Hı-hı.
35: Sonra çelik ve demir yığınına gidip yükümüzü boşaltıyoruz. Burada dursun mu?
5: Evet, olur, orada çok yer var.
34: Tamam.
5: Güzel.
35: İşte bu iyi bir yığın olacak. Güzel.
5: Mükemmel.
35: Biz geleceğiz. Geri dönüştürücüleriz değil mi? Öyle değil mi?
34: Bence güzeldi ve bir sürü yer açtı. Ve iyi hissettirdi kesinlikle. Bir de üstüne
35: bak,
34: biraz para
35: daha var. Gidip düzgünce tartalım mı? Bunu şişenin üzerine geri koymamız lazım.
34: Tamam.
35: İçinde senle birlikte. Önceden 1660 ise şimdi kaç oldu? Ve daha önemlisi değeri ne? İşte büyük an. Tamam Nick, şu anda akülerle birlikte 73 sterlin aldık. Şimdi elimizde ne var?
5: Onunla birlikte 180 kilo geldi. Bu da hurdadan 18 sterlin demek.
35: Hurdadan 18 sterlin. Yani tamam, asıl önemli olan
5: öyle,
35: aküler.
5: Evet, tabii.
35: Tamam,
5: evet.
35: Bekle.
36: 91 sterlin.
34: Evet.
36: 91 sterlin.
35: Fena değil.
34: Yok, cuma öğleden sonrası
35: Nick,
34: için gayet.
35: Çok teşekkür ediyorum.
5: Yakıt parasını çıkarır değil mi?
35: Evet.
5: Teşekkür ederim.
35: Gerçekten 91 sterlin.
36: Evet, gerçekten.
35: Harika değil mi?
5: Teşekkürler.
35: Herkes bizi seviyor. Gezegen bizi çok seviyor. Nick de bizi seviyor.
36: Evet.
35: Bekle, bekle bak.
36: De biz seni severiz.
35: Tamam, peki. Bir anlaşma yapalım mı?
34: Tamam.
35: Üçe bölmeyi düşünebilirim. Evet. Sadece o değer biçici arkadaş minibüse doğru bir fiyat biçersin.
36: Tamam.
35: Tamam, peki. Hadi bakalım. Bak ne diyeceğim. Eğer para kazandığımızı söylerse hepimize cappuccino ısmarlarım. Ne dersiniz?
34: Ben kahve sevmiyorum.
36: Evet, her zamanki gibi.
34: Evet.
35: Ertesi gün tekrar kulübedeyiz. Değer biçici uğradığında herkese kahve ısmarlanacak mı öğreneceğiz. Satılık olmayan şeyi gördün mü?
36: Evet, onu bana asla satmazsın
35: hayır,
36: değil mi?
35: Hayır, ya da onları.
36: Hayır.
35: Bak.
36: Boru satılık değil diye konuşuyorsun sanıyorum.
35: Hayır, boru tamamen müsait. Evet, sadece köpekler orayı çok seviyor.
36: Aferin.
35: Şimdi iş konuşalım.
36: Evet.
35: Ne diyorsun?
36: Evet, gerçekten çok sağlam. Tek gereken sağdan direksiyonlu bir gösterge paneli. Onları dönüştürmek
35: zorundayım. Evet ama değil. Roy, kimseyi tam olarak sollayamazsın değil mi? Yani. Öyle değil mi?
36: Net. Doğru. Geri vitesi düşünüyordum.
34: Ve hayır, diğer şey de tabii...
35: Sağ omuzunun üstüne bak.
34: Eğer yol kenarında geri dönüşüm falan gibi şeyler topluyorsan ideal aslında.
35: Doğru.
34: Trafiğe çıkman gerekmiyor.
36: Evet, hızlı çıkış, kap ve git.
35: Evet, kesinlikle dostum. Motosiklet hakkında ne düşünüyorsun?
36: Bu güzel, bunu gerçekten sevdim.
34: Evet.
35: Yani ikisini de sevdiğini varsayarsak.
36: Evet, bunu söylememeliydim.
35: Sence ikisi birlikte ne kadar eder?
36: İkisi birlikte mi? 6 diyecektim ama... Açıkçası biraz daha fazlasını alabilirsin.
35: Umarım öyledir.
36: İkisi birlikte 7,5 etmesi lazım kesinlikle.
35: Tamam, öyle bırakalım mı, olur mu?
34: Evet.
35: Eğer 7,5 diyorsa...
34: Evet.
35: Biz de...
36: Yazı işini de hesaba katmak gerekiyor.
35: Evet, tamam. 6800.
36: Rozetler?
35: Rozetler 6900.
36: Aşağı yukarı bu kadar değil mi?
34: Evet.
35: Yazı ustası birkaç yüz.
34: Evet, yani 7100.
35: Tamam, 400 sterlin kar.
34: Bu iyi öyle değil mi?
35: Evet. Ayrıca 91 sterlin de kazandık. Hatırlasanıza.
36: Evet.
34: Çok dur.
36: Evet, tartıdan. Tartıdan.
35: Evet. Yani yuvarlarsak yaklaşık 500 civar olur değil mi? Sadece hurda toplamaya giderek 500 sterlin kar.
34: Harika.
36: Ne keyifli bir öğleden sonraydı.
35: Gerçekten keyifli bir öğleden sonraydı. Şunu söyleyeyim dostum. Hurdalıkları ve oradaki insanları çok seviyorum.
36: Ne aldığını biliyorsun değil mi?
35: Evet. Sevdiğim şey de bu.
36: Hiç yapmacıklık yok.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Bu cumartesi 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinç KOP'ta sadece 169 lira 90 kuruş.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde. Sevince.
10: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
11: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
12: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
14: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
15: Kredi. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Vay, baloncuklu Lipton mu?
15: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
17: Budur.
18: Gelmiş geçmiş en iyi kız
17: şeftali budur, boş ver sen bu reklamı.
18: Kendin nereye bul tadı, ilk yudumda sen de söyle.
17: Füsti, yeni füsti şeftali, ilk yudumda budur diyeceksin.
19: İhtiyaçların önü arkası kesilmiyorsa
20: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
21: Ama ne otel?
22: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
21: Trivago'ya bakmadın mı?
23: Ben 4200'e buldum.
24: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
21: Trivago'ya bakmamış.
24: Otel mi? Trivago.
25: 1-7 Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
26: Bim,
27: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
28: Hesap basit.
29: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
30: Bu ne böyle?
29: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: San Luis Obispo'dayım. Üniversiteye yaklaşık 2 kilometre mesafede bir mekana bakmaya geldim. Harika bir göçmen hikayesi. 20'li yaşlarında Ürdün'den Amerika'ya geliyor. Cezaevi için kamyon şoförlüğü yapıyor. Sonra küçük bir market açıyor. Bu arada hep kendi restoranını açma Amerikan rüyasını yaşıyor. Sonunda bu gerçekleşiyor. Hanımlar baylar, işte Petra Mediterranean Pizza and Grill.
3: Tavuk şavarma tabağı için tavuk kesiyorum.
4: Buradaki yemek inanılmaz.
5: İkinci masaya Giro Pizza.
6: İyi Akdeniz yemeği nedir bilmiyorum ama onlar yapıyor.
5: Köfte kebap.
2: Akdeniz yemekleriyle burada mı tanıştınız?
4: Evet.
2: Todd Abraşet, restoran işletmecisi olmadan önce girişimci olarak gıda işindeymiş. Eşi Sana ve oğlu Rami'nin ve ailesinin kalınlığın yardımıyla o İtal lezzetler artık Amerikalılar için pişiriliyor. Peki pizza hamuru biraz daha pide hamuru gibi diyebilir miyiz?
3: Doğru. Suyu koy.
2: Maya ve şeker. Mayayı aktive ediyoruz. Burada ne tür un kullanıyorsun patron?
3: Çok amaçlı un.
2: Tamam.
3: Şeker, tuz ve yağ.
2: Ve biraz su.
3: Yaklaşık yarım saat mayalandırıyoruz. Porsiyonluyoruz ve servise hazır oluyor.
2: Günde kaç kişiye servis yapıyorsunuz?
5: Yaklaşık 1000.
2: Kaç dedin?
5: 1000 kişi.
7: Yunan feta pizzanız.
8: Ulusal çapta tanınıyorlar. Burada oldukları için şanslıyız.
3: 2 numara için sarımsaklı tavuk.
7: Sarımsaklı pizza, içinde tavuk, kremalı sos var. İnanılmaz.

0: Silahlı iki erkek bir alışveriş merkezinde öldürüldü.
1: Şehirde yaşayan yaklaşık 80 bin kişi olaylardan kaçmak için evlerinden ayrıldı.
2: Güney Filipinler'de devlet güçleri isyancılara karşı savunma önlemleri alırken, Asya'nın bu en büyük Katolik ülkesinde çatışmalar giderek şiddetleniyor.
3: Filipinler'de başarısızlıkla sonuçlanan terör operasyonu sırasında görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden 44 komando için ulusal yas ilan edildi.
4: Batı Afrika'da sınır kapıları kapatılırken...
5: Ulusal Özgürlük Cephesi'nden ağır silahlı 200 aylıklı Zambonga kentine saldırdı.
3: En çok arananların başına gelen teröristi yakalamak için yapılan operasyon.
6: Penkap eyaleti, Lahore'un 80 kilometre kuzeyi, Pakistan.

Filipinli yetkililer dün bir otelde meydana gelen patlama sonucu ölü sayısının 146'ya, yaralıların ise 231'e yükseldiğini bildirdi. Bu 10 yıldır Asya'da yaşanan en büyük terör saldırısı olarak değerlendiriliyor. Manila'da yaşananlarsa en kötüsü. Patlamanın sorumluluğunu hiçbir örgüt üstlenmezken Batılı istihbarat kaynakları ünlü silah kaçakçısı Amir Barkavi'ye ait olduğu bilinen kimyasalların izlerini tespit etti. Uluslararası güvenlik uzmanları Barkavi ailesinin yönetim merkezine uzak kentlerde düzeni bozarak dünya çapındaki büyük silah satışlarına zemin hazırlayabilmek için şiddeti kışkırttığını belirtiyor.

0: alte Kamran.
1: Rasa.
0: Filip'in istihbaratı peşine düştü mü? Güzel.
1: Baba.
2: İyi iş çıkardın.
1: Sağ ol. Tüm General Rahman'ı konuşmamız gerekiyor.
2: Kız kardeşin evleniyor.
1: Üzgünüm. Bu iş beklemez. Sanırım istihbarattaki ajanın açığa çıktı.
2: Kamran, bütün Pakistan istihbarat ajanları açıktadır zaten.
1: Afgan dostlarımızdan biri yakın çevresinde bir Alman ajanı fark etmiş baba.
2: Yani?
1: Bahsettiğim generalin artık bize bir faydası dokunmaz. Saf dışı bırakıldı. Bilmek isteyeceğini düşündüm.
2: Ailesini unutmayın. İntikam dediğin şey daima etkili ve derin olmalı.
3: Ben çok çok
1: hoş geldiniz.

0: Hedef belirlendi. Koordinatları yolluyorum.
1: Sivillerin durumu hakkında rapor bekliyoruz.
0: Anlaşıldı.
2: Mesafe hesaplaması yapılıyor. Hedef müsait efendim.
0: Şu an görüntüde hiçbir şey yok.
2: Anlaşıldı efendim.
3: Pentagon MI6 saha biriminden hedef doğrulaması almış. Uygulama izni verildi.
2: Ulaşım 4. 5. 56 kuzey.
4: Evet abi.

0: İki yıl sonra. Washington.
1: Başkanlık yarışı fena gitmiyor efendim.
2: Her gün aynı şaka. Ciddi misin? Nasıl böyle oldun sen?
1: İçki ve yanlış tercihler.
2: Adını koydunuz mu?
1: Erkek olursa Benjamin diye düşünmüştük.
2: Sahi mi?
1: Tabii ki hayır. Kız olursa belki.
2: Lloyd. Şunu ezer misin benim için?
3: İnanın efendim, denedik.
1: Hayatım. Neredesin? Ne oldu?
4: Çocuk odasında sorun var. Bak şimdi, 6 kamera var. Öyle değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Fazla mı olmuş?
4: Evet, biraz fazla.
1: Evet, bana da öyle gelmişti zaten. Arkadaşların bebek hediyesiydi. Ya, tamam, çıkarırım.
4: Bize gereken sadece bir bebek monitörü.
1: Bir bebek monitörü, evet. Tamam. Ve kurşun geçirmez yatak.
4: Kurşun geçirmez yatak.
1: Gel buraya.
4: Bırak beni.
1: Asla. Haftaya izin almayı düşünüyorum.
4: Benimle oyun oynama delikanlı, yoksa sonu çok kötü olur. Hayır,
1: bu çocuk odasını bitireceğim. Bu kadar geciktirmemem gerekiyordu.
4: Boya örnekleri.
1: Ne?
4: Evet. Sana yeni boya örneklerini göstermem gerek. Çok beğendim.
1: Önce bir duş alsaydım.
4: Alabilirsin.

0: Meclis temsilcisi bekliyor efendim. Çoğunluk lideri de 5 dakika görüşmek istedi.
1: Peki. Önce onunla görüşeyim. Trumbull ne zaman dönüyor?
0: Başkan vekilinin tatilinin bitmesine 2 gün var. Öncesinde onu rahatsız edersem canımı okuyacaktır.
1: Evet. O adamın balık keyfini kimse bozamaz.
2: Efendim, oğlunuz görüşmeye hazır.
1: Çok güzel. Dün ilk randevusuna çıktı
3: Sayın Başkan, bu telefona bakmalısınız.
0: Meclis temsilcisine ne diyeyim?
3: Hemen bakmalısınız efendim.
1: Başkanla konuşuyorsunuz. Peki. Teşekkür ederim.
4: Kaynaklar Başbakan James Wilson'ın ikamet ettiği Downing Caddesi 10 numarada uyurken hayatını kaybettiğini doğruladı. Aldığımız bilgilere göre bir gün önce geçirdiği diz ameliyatına bağlı komplikasyonlar nedeniyle kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülüyor. Ölümünün gerçek nedeninin belirlenmesi için önümüzdeki 48 saat içinde...
5: Beyaz Saray'dan. Yapılacak. Sorun değil. Annem yanımıza gelir.

0: saat 16'da Aziz Pol Katedrali'nde yapılması. Katılımı kesinleşenler Rusya Devlet Başkanı dışında dünyanın tüm liderleri. Zaten birbirlerini pek sevmiyorlar. Kraliyet ailemiz cenaze sabahı Aziz James Sarayı'nda 28 devlet başkanıyla özel bir ayine katılacak. Yabancı kraliyet ailelerinden Monaco Prensi Albert, Ürdün Kraliçesi Rania ve Suudi Prensi Mukrin katılacak. Evet, lojistik açıdan kabus olacak. Ama her şeyin sorunsuz geçmesini sağlayalım. Sorusu olan.
1: Peki Amerikalı sirk ekibi şimdiye kadar ne gibi özel isteklerde bulundu? Korteje Dallas Cowboys Amigo kızlarını da istediler mi? Öyle bir talebi kabul ederdim.
2: Şahsen ben kardeş yanlara düşkünüm. Görünüşe bakılırsa majesteleri de öyle.
0: 12 ülkeden 19 istek geldi ama tamamını geri çevirdik. Bu değerlendirmelerimizle ilgili herhangi bir sorun var mı?
3: 350 kadar İngiliz vatandaşının geçtiğimiz sene defalarca Suriye'ye gidip geldiğini biliyoruz. Bunu daha önce Irak ve Afganistan'da da görmüştük. Aralarındaki birkaç eski ordu üyesiyle ilgili endişelerimiz var.
2: Önlem alamıyor muyuz?
3: Hayır.
2: Pekala. Öncelikle sevgili dostumuz James'i onurlu bir şekilde uğurlayalım. Ona layık bir tören yapalım.
4: Efendim? Şimdi gelebilir miyiz?
2: Evet, içeri gelin. Oturabilirsiniz. Neden bu kadar gergin görünüyorsunuz?
4: İngilizler malum şöhretlerini iyi biliyoruz. Ama yine de bu gezilerden hoşlanmıyorum. Çok ani oluyor. Ülkeden çıkıyoruz. Plan yapacak vakit yok. Sizi bundan vazgeçiremeyeceğimden emin misiniz?
2: Devlet cenazesi Lane. Eski ve güçlü müttefikimiz.
4: Gece yarısına kadar hatimimizle konuşmam gerekti. Aziz Pol'deki cenaze töreninde çevreyi Metropolitan Polisi koruyacak. Air Force 1 Stansted Havaalanı'na inecek. Yerde her şeyin sorumlusu Mike.
5: İnişin ardından yaklaşık 12 dakika helikopter uçuşuyla Somerset House'a geçilecek. Oradan da zırhlı bir aracın eskortluğunda Fleet Caddesi'nden ilerleyip katedrale gideceğiz.
2: Pek mutlu görünmüyorsun.
4: İngilizlerin işi başından aşkın.
5: Tam bir fiyasko. Efendim?
4: Evet. 40 farklı ülke, 40 farklı güvenlik ekibi.
5: Geliş yollarında esneklik minimumda. Tören yerleri ve çıkışlar da öyle.
2: Yürütebilir miyiz?
4: Mike?
5: Her zaman efendim.
2: Güzel. Senin için kötü bir zamanlama ama.
5: İşim bu.
4: Sağ olun efendim.

0: Adamım gelmiş.
1: Sayın Başkan Vekilim, tatiliniz nasıldı efendim?
0: Evlat, Jekyll Adası açıklarında yaklaşık 32 kiloluk bir kral uskumrusu yakalamanın verdiği keyfi biliyor musun?
1: Hayır efendim, bilmiyorum.
0: Ben de bilmiyorum. Öğrenmek için gelecek yılı bekleyeceğim. Ama sorduğun için sağ ol.

0: Evet, onu Sinai'den
1: çok
0: getiriyorlarmış.
1: Çok güzelmiş.
0: Evet,
1: hepsi öyle. İnanılmaz şeyler. Bunları çok beğendim. Hepsi çok... Hiçbir şeyden endişen olmasın. Biz idare ederiz.
2: Konuşabilir miyiz Doris?
1: Tabii. Aa, sen Lia'yı kastettin.
2: Çok komiksin Doris. Bir de bana endişelenme diyor.
0: Sadece 3 gün sürecek.
2: Evet.
0: Doğumda 2 hafta sonra.
2: Buradan ayrılmak. Bu sefer hiç kolay olmuyor.
0: Dinle. Ben idare ederim. Sen git, orada yapman gerekeni yap. İşini bitirip geri döndüğün zaman biz burada olacağız. Tamam mı? Hadi, sen de babana güle güle de. Güle güle baba. Vakit geldi.
2: Evet. Seni seviyorum.
0: Sevsen iyi edersin.
2: Usludur.

0: bu senin?
1: Sağ ol.
0: Son zamanlarda pek yoksun. Yuvanla mı meşgulsün?
1: Öyle diyebiliriz.
0: Meşgul olmaktan ne anlıyorsan artık çocuk odasını zırhlı mı yapacaksın?
1: İşte bu gerçekten çok iyi bir fikir.
0: Evet. Yapabilirim.
1: Pekala. Sadece 2 hafta sürdü.
0: Ama vaftiz haline olmak basit bir şey değil ki. Yani bunu öylesine sormadığını düşünmüştüm.
1: Onu biliyorum. Sence başa çıkabilir misin?
0: Yetenekliyim, zekiyim, çarpıcı bir güzelliğim var ve evet onur duyarım. Gerçekten öyle.
1: Sağ ol Lane.
2: Bugün büyük gün.
3: Hayır, çok büyük gün. Günaydın. Teşekkür ederim.
4: Günaydın efendim. Şuraya bir imza lütfen. Sağ olun.
3: Hanımlar, beyler. Bugün bütünüyle çok iyi olmanızı bekliyorum. Dünyanın önemli insanları bizim korumamızda olacak. Olaya dahil olun ve iyi çalışın.
5: Her zaman efendim.
3: Günaydın Londra.
6: Stansted Havaalanı, Londra'nın 32 kilometre kuzeyi.
1: Southpaw iniş yaptı.
7: Ajan Benning, istihbarattan John Lancaster.
1: Merhaba.
7: Biraz erken gelmediniz mi?
1: Hayır. Programımızı öne çektik.
7: Anladım.
1: Başkanın tam yerine ne kadar az kişi bilirse o kadar iyi olur.
7: Bana niye söylemedin?
1: Kimseye söylemedim. Başka türlü sürpriz olmaz değil mi?
7: Çok yardımcı oldunuz.
6: Aziz Paul Katedrali.
8: Cenaze töreninde alınacak olan eşi benzeri görülmemiş güvenlik önlemlerinin bundan 1 saat sonra geniş kapsamlı olarak başlaması bekleniyor. Bu sadece dünyanın en büyük liderlerinin toplantısı olmakla kalmayacak. Aynı zamanda dünyanın en iyi korunan töreni olacak.
9: Son kontroller yapılıyor.
10: Keskin nişancılar hazır. Bütün destek birimler hazır.
11: Marine Force 1, 2 ve 3 Somerset House'a yaklaşılıyor.
12: Marine Force 1, 2

0: başkan! Tüfek! Omza!
1: Hayır, gelebilir.
0: Hazır ol!
1: Canım benim. Teşekkür ederim.
0: Rahat!
2: Tabii, anlıyorum. Evet, söz veriyorum. Her şey yolunda gidecek.
3: Önemli devlet meseleleri.
2: Aryan 2 numaralı kızımızdı. Direksiyon sınavını geçememiş. Kimi suçladı dersin?

0: Southpaw varış noktasında.
1: Sorun ne? İç.
2: Bu iş çok canımı sıkıyor.
3: Teşekkür ederim.
2: Efendim?
4: Sağ ol Mike. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
2: Sizi gördüğüme
4: sevindim. Benjamin, geldiğiniz için teşekkür ederim. Yetişemeyeceğinizden korktum.
2: Başınız sağ olsun.
4: İşin garip yanı, James cenazeleri hiç sevmezdi.
5: Bilemiyorum.
6: Bir hafta bu.
2: Evet. Kim sever ki?
7: Başkanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

0: Yeri atın! Evet! Hayır! Bilirim! İçeri girmeliyiz! Lanet olsun! Tamam, arabaya dönüyoruz! Bomba var, eğilin! Hadi! Araç kullanılmaz hale. Lanet olsun. Gerçek polis değiller. Önde iki kişi var. Gol birden kontra takdimine. Bana destek verin. İyi misiniz?
1: Evet.
0: Yanımdan ayrılmayın. Sizi buradan çıkaracağız. Eğilin! Lanet olsun!

0: Madonna, che è successo?
1: Anto.

0: Olamaz. Katedralde büyük bir saldırı olmuş.
1: Chelsea Köprüsü çökmüş.
2: Westminster Manastırı da öyle.
0: 77 olarak geçiyor.
3: Bana hemen terör birimini bağlı.
0: Anlaşıldı.
4: Acil durum protokolü devrede.
3: Acil durum desteği nerede?
0: Yoldalar efendim.
5: Bot, hangi cehennemdesin? Gelmek üzereyim. Yürüyün! Hadi, hadi! İyi misiniz efendim? Başınızı eğik tutun. İçeri gir, içeri gir.
6: Branson! Branson!
5: Mike!
6: Mike!
5: Gidelim!
6: Mike!
5: Gazla, helikoptere gidelim.

0: Buna inanamıyorum. Her şeyi yerle bir ettiler.
1: Her şeyi değil. Southpaw için acil tahliye bekleniyorum. Marine 1. Lanet olsun. Çensiz iptal. Evet, başlıyoruz. Değilin. Wolf.
2: Evet.
1: İzin ver yanımıza geçsin.
2: Anlaşıldı.
1: Bekle.

Boy, şimdi asıl şifreni. Gazla.

0: stays, it stays with me.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Bu cumartesi 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinç KOP'ta sadece 169 lira 90 kuruş.
6: Bulunmaz. Ben bilirim. Ben bilirim.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmişe niye kızmış?
7: Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı.
8: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
7: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
9: Siparişiniz.
10: Ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Anadolu'nun hatırı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
14: Hesap basit, hesap basit.
15: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
19: Bu ne böyle?
15: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
20: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: görmüyor musun? Red Bull içmiş.
1: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
2: Red Bull kanatlandırır.
3: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Bu cumartesi 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinç KOP'ta sadece 169 lira 90 kuruş.
8: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
9: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
10: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
11: Senin yanında Akbank.
12: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Boş.
3: Boş. Hayır.
2: Abi, yaranın üstüne bastırın.
4: Boş.
3: Boş. Boş.
4: Öldü Lane.

0: Phantom.
1: Yekus, direksiyona geç.
2: Tamam. İçeri gir.
1: Tamam, bence.
3: Mike, sol tarafta.
1: Şu anda nerede olmak isterdin?
4: Canı cehenneme.
1: Bana mı dedin? Doğru, cehenneme. Az kaldı efendim.

0: İngiltere başkentinin ünlü şehir simgelerinin birçoğunu neredeyse tamamen yerle bir eden saldırıda 5 dünya liderinin yanı sıra yüzlerce masum vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi.
1: Sana Yemen.
2: Clarkson'la Asher hayatta. Geri kalanlar öldü.
3: Fazlasını beklemek iyimserlik olurdu.
4: Biz dünyayı değiştirdik. Ve planına geçiyoruz Sultan.
3: Talih yüzümüze güldü.

0: Jeneratörler çalışır.
1: Hanımlar, beyler, iyi akşamlar. Durum kontrol altına alınana kadar Londra halkından kendi güvenlikleri için kapalı yerlerde kalmalarını istiyoruz. Konuyla ilgili bütün polis birimlerinin ve anti terör timlerinin sokaklarımızın kontrolünü tekrar ele almak için aktif olarak görev başında olduğundan kimse şüphelenmesin. Birkaç saat içinde durumu tamamen kontrol altına almış olacağız. Şehrin güvenliğini sağlayacağız.
2: Tanrım, hat yok.
3: Ne kadar kötü?
4: Son derece kötü efendim. Hem sivil hem askeri tüm haberleşme hatları ele geçirildi. Bulmak için uyduyla insansız hava aracı kullandık ama bir şey çıkmadı.
3: Efendim, İHA mevzide. Görüntü almaya başladık. Geliyor.
5: İnanılır gibi değil. En yakın takviye timi nerede?
3: Sicilya 2 saat mesafede.
5: Oraya yollayın. Downing'de bağlantı kurun. Merkez komutayı da bağlayın.
3: Anlaşıldı.
6: Uydu hazırlandı. Marine 1 havalandı. Southpaw tahliye edildi.
4: Evet.
7: Marine 1 Southpaw'la birlikte Stansel'le doğru yolda. Air Force 1 acil kalkışa hazır ol, tamam.
8: Anlaşıldı. Air Force 1 kalkışa hazır.
2: Tuzak kurmuşlar.
9: Hafif bir tabir oldu.
2: İnanamıyorum. Bunu planlamak başka, yaşamak başkaymış.
9: Tamam, artık iyiyiz.
5: Atlatacağız.
9: Evet. 10 dakika sonra güvenli bölgedeyiz, tamam mı?
2: Bu konuda hiç istihbarat yoktu, hiç yoktu. Böylesine bir saldırının planlanması yıllar sürerdi. Bizimse birkaç günümüz
5: ortalık
2: vardı.
5: Ortalık kan gölüne döndü. Nasıl yaptılar bunu Mike?
9: Denemek için tek şansları vardı. Ama bugün fazlasıyla başarılı oldular. Lanet olsun.
8: Mayday, mayday, mayday. Marine 3 düştü.
10: Keskin nişancı. Görüyor musun?
7: Marine 2. 3 yönünde 2 keskin nişancı.
8: Anlaşıldı.
11: Füze kilitlediler.
9: Stinger füzeleri.
7: Fişekleri atıyorum.
10: Stinger düştü.
7: Üç yönünde Stinger.
11: Yüksel.

0: Marin 1'de fişek gitti.
1: Marin 2'de cephane bitti. Marin 2. Gerekirse kendinizi feda edin. Anlaşıldı. Marin 2 düştü. Füze kilitlendi.
2: Sayın Başkan, vurulmak üzereyiz. Çarpmaya hazır olun.

0: Efendim? İyi misiniz? İyi misiniz? Kalkabilir misiniz? Peki efendim. Benimle misiniz?
1: Evet. Lin. Lin. Hayır.
0: Yapma.
1: Olamaz.
0: Lin.
1: Kanamayı durdurmalıyız.
0: Ben. Helikopterden çıkmalısın. Ben helikopterden çıkman gerek. Burası her an patlayabilir. Git. Lin.
2: Benden uzun yaşayacağın aklıma gelmezdi.
0: Benim de öyle.
2: Kahretsin. Bana bir iyilik yap. Hayatta kal. Çocuğunu görmen gerek. O alacakları buna pişman et.
0: Gideceğim.

Merkez komutan, burası Golf 1, duyuyor musunuz? Merkez komuta, burası Golf 1, duyuyor musunuz? Lanet olsun. Lanet olsun, yürüyeceğiz artık. Sayın Başkan, umarım ayakkabılarınız rahattır.

0: Efendim, görmeniz gereken bir şey var. Ekranda.
1: Siz batıdaki dostlarımıza savaşı alışveriş merkezlerinizin güvenliğinden binlerce kilometre uzakta, uzaktan yürütülen bir tatbikat sanan sizlere, evlatlarınızı topraklarınızda ölüme gönderen, daha da kötüsü ailelerimizi gökyüzünden uzaktan kumandayla katleden sizlere, sizin devriniz sona erdi. Artık savaşı topraklarınıza getiriyoruz. Hiç şüpheniz olmasın. Bugün dünyanızın sonsuza dek değişeceği gün.
2: Ah Tanrım.
0: Tüm sosyal medyada yayılmış. Bütün dünya izledi.
3: Amir Barkavi.
4: İlk onda 6. sırada.
3: Bu adam vebadan daha çok ölüme sebep oldu. Dünyadaki bütün sorunlu devletlere silah satıyor. Muazzam sayıda bağlantısı var. Teröristler, paralı askerler, şirketler.
5: Sayın Başkan Vekili, Barkavi arıyor.
3: Şunu ekrana ver.
1: Telefonuma çıkacağını biliyordum.
6: Beni bulmak zordur, bilirsiniz.
3: Beni gerçekten şaşırttın. Şimdiye kadar ininden çıkmanın bedelini öğrenmiş olacağını sanıyordum.
1: Size karşı kılımı kıpırdatmadım.
3: Ama yapanları sen silahlandırdın.
1: Ben sadece silah sattım Bay Trumbo. Tıpkı sizin gibi.
3: Ne istiyorsun?
1: Devlet başkanınızı. Buna burada son verebilirsiniz. Onu vermeniz yeter.
3: Öyle bir ihtimal yok.
1: O zaman bundan sonraki bütün ölümlerin sorumlusu sen olacaksın.

0: Marka iyi. Silahı paravan şirketlerle satıyor. Bazıları Londra'da olabilir. Bağlantısını bulun. Bunu senelerdir planlıyor olmalı. Ama herkes hata yapar. O başkanı bulmadan açığını bulmalıyız. İşe koyulalım.
1: Adam polis bay.
2: Öyle mi? Bu standart polis silahı değil ama. Şuna bak.
1: Lanet olsun. Hiç böyle ölen birini görmemiştim.
2: Bıçağım yoktu. Bu kadar cephaneye. Amerikan ordusunda bile yoktur.
1: Böyle bir şeyi nasıl başarabildiler? İçeride adamlar olmalı.
2: Evet. Öyle görünüyor. Öyle rastgele ateş eden amatörlerden değiller. Profesyoneller.
1: Büyükelçiliğe gitmeliyiz.
2: Hayır, onu yapacağımızı düşünürler. Yakında MI6'in güvenli bir yeri olacak. Orada bağlantım var. Oraya gideceğiz. Biraz bekleyeceğiz ve bizi tahliye edecekler.
1: Güvenebilir miyiz?
2: Evet. İşin aslı, bu gördüğünüz adamların tamamı aksi kanıtlanana kadar terörist alçaklardır. Yani şu anda güvenebileceğiniz tek kişi benim. Tamam mı? Hadi gidelim. Yer altına inelim.
1: Bu adamlar her yerde.
2: Girin. Gidelim. Burada kalın. Hemen dönerim.
1: Tamam.

0: să ne înzori o cani.
1: Raza,
2: ceva de arcanșu.
0: Razaşu Ampik.
2: İyi durumda değil. Başı büyük belada.
0: Konuş. Bu gerizekalının adı ne?
1: Ben Kamran. Sen kimsin?
0: Merhaba Kamran. Benim adım Mike Benning.
1: Başkanın yanındaki adamsın.
2: İşte o benim.
0: Hadi şimdi pılınızı pırtınızı toplayıp o geldiğiniz cehenneme defolup gidin, olur mu?
1: Onu hemen öldürmemize izin verecektin.
2: Çünkü şimdi yavaş yavaş öldüreceğiz. Yaparken de canlı yayında bütün dünyaya izleteceğiz. Beni duyuyor musun Sayın Başkan?
3: Söyle ona.
0: Evet, seni duyuyor. Ben de senin şunu duymanı istiyorum. Kardeşinin ölüm sesleri bunlar. Evet.
2: Pek konuşkan değilmiş ama adamlarından biri mutlaka konuşur.
0: Yakında görüşeceğiz Kamran.
3: Bunu yapman şart mıydı?
0: Hayır.
4: İngilizlere güvenemeyiz. Polis de aynı şekilde. Kime güveneceğiz?
5: Bütün iletişimin de ele geçirildiğini söyleyebiliriz. Koruma altında olmayan her şey yanlış ellere geçebilir efendim.
6: Bunu Benning de düşünür. Nasıl yardım çağrısı yapacak?
5: İşte orada kal. Efendim. Mike Benning solak mıydı?
4: Hayır, sağ elini kullanır.
5: Başkan tepesinde hava aracı ya da uydu olmadan hiçbir yere gitmez. Benning bunu biliyor.
7: Sol eline bakın. Saat Paul. 6.
5: MI6'in kısaltmasını yapıyor.
4: Hemen o bölgedeki bütün MI6 noktalarını arayın.
5: Anlaşıldı.
4: Aferin benim.

0: İyi misiniz?
1: İyiyim. İş gibi yanlış tercihler yüzünden ha.
0: Oturun, derin nefes alın.
1: Sence kaç kişi öldü?
0: Bilmiyorum. Ama çok.
1: Onca masum insan öldü. Benim yüzümden. Benim yüzümden.
0: Hayır, sizin yüzünüzden değil, onlar yüzünden. Sizi öldürmeye çalıştılar. Onca insanı, sadece geri kalanları korkutabilmek için öldürdüler ama bunu yemeyeceğiz, anlaşıldı mı? Hepsini bulacağız.
1: Mike. Beni onların eline bırakma.
0: Bırakmayacağım efendim.
1: Sözüm bitmedi. İş oraya gelirse, öyle bir şey
0: efendim,
1: olursa...
0: Efendim siz...
1: Mike. Olursa beni öldürmeni istiyorum. Bu bir emirdir. Oğlum ve Amerikan halkının propaganda uğruna infaz edilişini ömür boyu internette izlemelerini kabul edemem.
0: Tamam.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
8: Servis geldi. Çanta hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
10: Abi ne yapıyoruz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
12: Bu da hala peşimde.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Baloncuklu Lipton mu?
16: Çok lezzetli.
15: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
14: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
17: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta son virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
18: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
17: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele, yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
19: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Akbank'tan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Acil destek ekipleri yolda.
7: Başkanım vekili Trambal, onur duyduk.
8: Sayın müdür.
9: Ne yazık ki haberler umut vaat etmiyor.
10: Yeni kaybettiğimiz başbakan James Wilson aslında suikaste uğramış.
9: Anestezide kendisine zehir verilmiş. Bir saat önce doktorunun cesedi bulundu.
8: Devlet cenazesi. Batılı liderler için katılma zorunluluğu olan bir tören. Her biri hedefmiş. Resmen tuzağa düştü.
7: Tamamı öldü. İkimizin adamları hariç.
8: Sağda durum nasıl?
11: Teröristler ilk müdahale ekiplerinden 19 kişiyi öldürdü. Sonraki 30 kişiden de haber alınamıyor.
12: Bizim üniformalarımızı giyiyorlar. Adamlarımız kolayca pusuya düşürülüyor.
13: Emrinizle müdahaleye hazırız. Ama şunu bilin, bu Londra'yı ikinci bir Felluce'ye dönüştürebilir.
8: Başkanım, bir şehir savaşının ortasında kalması isteyeceğimiz son şey.
14: Londra halkı da öyle.
7: İyi adamlarla kötü adamları birbirinden nasıl ayıracağımıza dair bir fikir vermezseniz Metropolitan Polis Teşkilatı'nın yarısı gidecek. Acil durum eylemlerimizi geri çekmeliyiz.
13: Londra'yı teslim mi edeceğiz?
8: Haklı. O halde bütün resmi personeli oradan çıkarın. Geride kalanlar terörist demektir.
7: Ne kadar erken bitirirsek Londra'nın savaş alanına dönmesini önleme şansımız o kadar artacak.
12: Peki adamlarımıza nasıl haber vereceğiz?
7: Hava saldırısı alarm. Herkes bulunduğu yerde güvende kalması gerektiğini bilir. Sonra da orduyu oraya göndeririz. Gerekirse kapı kapı gezip o alçakları temizleriz.

0: Kaldır onu.
1: Gerçekten o musun sen?
2: Ne yazık ki.
0: Sağ ol.
3: Bu ne büyük şeref. İki yakışıklı güzel bir akşamda ziyarete gelmiş.
0: Uzun zaman olacaksın.
3: Yeterince değil. Sayın Başkan.
0: Efendim, Jacqueline, MI6'in en iyisi. Sakın kızdırmayın.
2: Merhaba.
3: Telefonlar iptal. Ona rağmen şunu yakalama şansımız oldu.
4: Sayın Başkan, benim. Umarım bu mesaj size ulaşır. Mike, mesajını aldık. Eminim şu an kime güveneceğini bilmiyorsundur. Eski güvenlik doğrulamaları artık güvenilir olmayabilir. O yüzden sana şöyle söyleyeceğim. Jekyll Adası açıklarında yaklaşık 32 kiloluk bir kral uskumrusu
0: yakalamanın verdiği keyfi biliyor musun? Bu.
4: Bir delta timi gizli olarak harekete geçirildi. Şu anda bulunduğunuz yere geliyor olmalılar. Sizi Amerikan Büyükelçiliğine götürecekler. Orada bekleyen zırhlı konvoy sizi hava saldırısı menzilinden çıkarıp askeri jete bindirecek.
2: Şükürler olsun. Gidelim artık buradan.
0: Olanların sorumlusu kimmiş?
3: Amir Barkavi.
2: Barkavi, silah tedarikçisi. Adi bir suçlu. Devletin koruduğu biri. Mike, 2 yıl önce onu yakalamak için hava saldırısı yapılmıştı. Yetkiyi Y8 verdi. Ama kurtuldu. Ailesinin orada olduğunu bilmiyorduk. Kızı orada öldü.
0: İntikamını çok iyi aldı kesin. Siviller?
3: Özellikle hedef alınmıyorlar ama...
0: Sivil kayıplar
3: evet,
0: yani.
3: Evet, hem de çok sayıda. Hedefi hükümetlerdi. Barkavi'ye resmi olarak destek veren hiçbir ülke görünmüyor. Ama adam bulmakta zorlanmamış. Herkesin elleri kana bulanmış.
0: İçeriden kim yardım ediyor? Biri olmak...
3: Evet, haklısın. Güvenlik kamera sistemimize sızmışlar. Ağın dışından yapılabilecek bir şey değil.
0: Evet, ama kim?
3: Bilmiyorum.
2: Mike, programımızı öne çekmeseydin.
0: Alın efendim. Bu iyi gelir.
2: Sağ ol.
0: Sizi bilmem ama ben acayip derecede susadım.
2: Evet.
0: Nasılsınız?
2: Oğlumu düşünüyordum. Her gün bana fıkralar gönderir. Aramızda alışkanlık gibi bir şey oldu. Ama biraz müstehcen. Annesi görse onaylamazdı. Bir şey söyleyeyim mi Mike? Her gün attığı o küçük mesajlar var ya. Çok değerli şeyler göreceksin. En önemlisi... Asla eleştirme. Hep destek ol. Bir şeye tutkuyla bağlanmasını istersin. Oğluma hep bunu söylerim. Önemsediğim bir şey bul. Bir de altın kural var. Sana davranılmasını istediğin gibi davran.
0: Bu kadar mı?
2: Evet, özetle bu.
0: Peki diğer şeyler ne olacak? Yani uyuması, yemesi, elektrik prizleri, bebek bezleri, merdivenler ve...
2: Onlar kendiliğinden çözülüyor.
0: Sahi mi?
2: Hayır. Bir yolunu bulursun.
1: Sanırım sizinkiler geldi.
0: Trumbull o mesajı ne zaman bırakmış?
3: 18.13'te.
0: 32 dakika önce. Bu kadar hızlı gelmiş olamazlar. Yakınlaştırabilir misin?
3: Tabii.
0: Hiç terlemiyorlar.
3: Ne?
0: O teçhizat 18 kilo. Kamptan buraya kadar yürüdüler ama nedense hiç terlememişler.
3: Ama onlar olmalı.
0: Şimdi arkaya geçiyorlar. Kurtarma operasyonuna hiç benzemiyor.
2: Onlar delta timimiz değil demeyin sakın.
3: Trumbull'un mesajını ele geçirmişler.
0: Jax, silahlarınız nerede?
3: Çıkın. Gelmiyor musun?
0: Çevremizi kuşattılar. Açıkta yakalanırsak işimiz biter. Ama seni aramıyorlar. Git, köstebeği bul.
3: Tamam. Aşağıdaki garajda araba var.
0: Pekala. Bu ucunu kötü adama doğru tutun.
2: Bu hiç iyi olmadı Mike.
0: Siz burada kalın. Bir yere saklanın. Benden başka o kapıyı açan olursa şarjörü üstüne boşaltın.
2: Ya geri gelmezsen?
0: O zaman işiniz biter.
2: Mike.
0: Kötü düşünmeyelim.
2: İçimi rahatlattın, sağ olun.

0: Ben de ne zaman dolaptan fırlayacaksınız diyordum.
1: Hiç komik değil.
0: Az kaldı efendim.
1: Ben daha pes etmedim Mike.
0: Tamam, gidelim. Tanrı MI6'i korusun.
1: Ben süreyim, sen vur.

0: Senin ne işin var burada?
1: Köstebek var.
0: Biliyorum.
1: Tahminin var mı?
0: Her şey ulaşacak kadar yukarıda biri. Güvenlik protokolleri, acil durum önlemleri.
2: Jacqueline, neden buradasın?
3: Tüm personelin dikkatine.
4: Büyükelçiliği hallettik mi?
5: Hallettik kardeşim.
4: Güvenliği artırın. Elimizdeki tüm adamların o bölgede olmasını istiyorum.
6: Lanet olsun.
7: Araba kurşun geçirmez ama politikacılardan kaçamıyor işte.
2: Bak.
1: Benim var mı?
0: Her şey ulaşacak kadar yukarıda biri. Güvenlik protokolleri, acil durum önlemleri.
2: Jacqueline, neden buradasın?
3: Tüm personelin dikkatine.
4: Büyükelçiliği hallettik mi?
5: Hallettik kardeşim.
4: Güvenliği artırın. Elimizdeki tüm adamların o bölgede olması.

0: kalmadı. Sağ dön.
1: Sayın Başkan Vekili, Barkavi'nin açığını bulun demiştiniz. Şuna bir göz atın.
2: Barkavi'nin geçmişte kullandığı bilinen 119 adet paravan şirketinden...
1: 28 tanesi İngiltere'de bulunuyor ve Londra'dakilerin 11'i meşru.
3: Bu yeni bir şey değil.
4: Ama bir mantığı var.
1: Şey, geçmişte kullandığı tüm şirketler gayet basit bir iletişim şablonuyla çalışıyormuş. Biri dışında.
4: Burada uzun zamandır hiçbir iletişim görülmüyor.
5: Çünkü bina tadilattı. Orada çalışan veya oturan yok.
2: Bu yüzden orası daha da dikkat çekiyor.
1: Ulusal güvenlik uzmanımdan elektrik kullanımına bakmasını istedim. Son 3 haftada büyük bir artış olmuş.
4: Orada kimsenin olmadığını düşününce çok garip geliyor.
5: Londra'nın merkezi. Meğer burnumuzun dibinde yapmışlar. Özel kuvvetlere bildirin, operasyona başlıyoruz.
0: Sağ ol. Bir tanesi var. Yavaşlayın. Sola. Burada durun.
6: Durum iyi görünmüyor Mike.
0: Açık konuşacağım efendim. Durum vahim.
6: Ya daha kötü olsaydı? Yaya olabilirdik.
0: İşte bu. Hiçbir şey için durma.

0: Geçtik mi?
1: Evet.
2: Başardık.
0: Evet. Başardık.

0: knife.
1: Nerede o? Nerede dedim? Nereye gitti? Onu nereye götürdüler?
2: Lexington Kavşağı.
1: İşi bitti. Bırak hadi. Geri çekil, sakin ol.
3: Tamam tamam. Sen Benning olmalısın. Will Davis, Kaptan 22 Özel Kuvvetler. Trumbull yolladı, Cod Jekyll Adası.
1: Başkan Asher az önce kaçırıldı. Bu adi herifler onu canlı yayında infaz edecek.
3: Biliyoruz. Saat 8'de interneti olacak. Biz halledeceğiz. Gidiyoruz.
1: Bekleyin.
3: Bizimle gelmene izin veremeyiz.
1: Bu adamı kaç kere kurtardın sen? Gidip onu alacağım. Şimdi ya beni öldürürsün ya da benimle gelirsin. Ama bunun başka bir yolu yok.
3: Önden buyur.
4: Televizyon yayını geri geldi.
5: Ne yaptın sen?
6: Televizyon yayınını kapatan erişim şifresini ortadan kaldırdım. Bizi izlediler. Takip sistemlerimizi kullandılar.
5: Bir dakika. Hangi erişim kodu bu?

0: Minnettar olmalısın. Kaç adam ölümünü milyonlarca insana izletme şansı bulur ki, hem de canlı yayında. Sen birazdan tarihe geçeceksin.
1: Bugün sadece ben ölmeyeceğim Kamran.
2: Merkez komuta.
3: Manning.
4: Mike Manning. Genel müdür hazır, Scotland Yard. Olduğunuz yerde kalın.
5: Adamlarımız 20 dakika sonra yanınızda olacak.
3: Hayır efendim, 10 dakika içinde başkan ölecek.
4: Anlamıyorsun. Şu anda gittiğiniz yeri uydudan görüyoruz. Orası hareket merkezleri.
5: İçeride yaklaşık 100 terörist var.
3: Öyle mi? Keşke daha çok adam getirselerdi. Pekala. Şimdi işler biraz kızışacak.
2: Koru kendini, tamam mı? Koru.

0: Tamam, orası olmaz.
1: Resmen cehennem gibi ateş altındayız. Bu birlikte onlara saldıramayız.
0: Evet, onu denediğimiz anda başkanı öldürürler. Tamam. Merkez komutayı ara. Sen sadece buranın sürekli güvende ve açık olmasını sağla. Anlaşıldı mı?
1: Yanın varmış gibi konuştum.
0: Jeneratörü gördün evet. mü? Bağlantıları keselim.
1: Tamam, jeneratör 12 önünde.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Anadolu'nun hatrı çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Festçiler geldi.
2: Bu cappuccino latte. Cappuccino bu latte. Cappuccino latte latte cappuccino.
1: Lezzeti de.
2: Ha?
3: Bravo! Bravo!
1: Italiano.
4: Festi.
2: En festi.
5: Opet'te lezzetlerin en festi festi.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
10: Ton Bank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Ton Bank hemen indir, kat kat kazan. Ton Bank
11: kartıma din. Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
12: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
14: Bu ne böyle?
15: Böyle olmaması gerekiyor.
12: Ama sahipleri onları çok seviyor.
16: İlk arabamdı.
17: Fansiden vazgeçemem.
12: Geriye tek bir soru kalıyor.
18: Kalsın mı? Kalsın mı?
15: Yoksa atsın.
19: Esas heyecan şimdi başlıyor.
12: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
17: Başıma ne gelecek acaba?
16: Bakmaya cesaret edemiyorum.
15: Ta-ta.
12: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
20: Kahretsin.
21: Ne oldu?
20: Elektriğimiz kesildi.
21: Acil durum jeneratörlerini açın. Hadi.
20: Mike.
21: Elimizdeki bilgiler bunlar. Bina 3 katlı, giriş noktası tam burası. 2 merdiven boşluğu var. Biri burada, diğeri burada. Başkanın 2. kattaki şu odada tutulduğunu düşünüyoruz.
22: Yerinizden ayrılmayın.
21: Tamam.
22: Elinizde ne varsa bu binaya yağdırmanız gerekiyor.
21: Tamam.
22: Onları oyalayın. Ben yalnız geleceğim.
21: Evet.
22: Al şunu. Ben söyleyene kadar o düğmeye sakın dokunma.
21: Kafayı falan mı yedin?
22: Evet. Bana şans dile.
21: Tamam.
22: Beni vurmayın sakın.

0: Gelmek üzereler. Neden şimdi öldürmüyorsun?
1: Hayır. Bunu bütün dünya izlemeli.
2: Duydun mu Kamran? Bu kaçınılmaz sonun sesi.
3: Seni canlı yayında geberteceğim. Ama ondan önce acı çekmeyeceğin anlamına gelmez bu. Yüzüme bak. Yüzüme bak. Zavallı kız kardeşim. Benim kollarım da öldü. Hepimiz canavarız Sayın Başkan.
2: Kendini daha iyi hissedebilmen için deliliğini mazur görecek değilim.
4: Geliyorlar. Vurun!

0: kaldı. Elektrik geldi, internet bağlantısını bekliyorum.
1: Hadi hadi hadi.
2: Teknoloji. O da kullanan gerçekler gibi dandik işte.
1: Ne kadar sürer?
0: Saniyeler. Şimdi bağlandık.
1: Hadi dünyaya merhaba deyin, Sayın Başkan.
3: Son sözünü söyle,
1: Sayın Başkan.
2: Birleşik Devletler Başkanlığı'nı sadakatle yürüteceğime dair şerefim üzerine...
4: Adi aşağılık pislik.
2: Yemin ederim. Ve elimden gelenin en iyisini yaparak onu koruyacağıma, gözeteceğime
1: ve savunacağıma...

0: neyi anlamıyorsunuz biliyor musun? Biz bir binadan ibaret değiliz. Biz bir bayraktan ibaret değiliz. Tek adamdan ibaret değiliz biz. Senin gibi alçaklar çok ama çok uzun zamandır bizi öldürmeye çalışıyor. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bundan 1000 yıl sonra bile... biz ayakta durmaya devam edeceğiz.
1: Mike, bombalar!

0: Niye bu kadar geciktin?
1: Affedersin. Birkaç küçük işim vardı. Ne lanet olsun. Herif bir türlü ölmüyor. Pekala, gitmemiz gerek. İyi misiniz?
0: Gidelim artık.

Koş koş koş koş.

0: Gidelim. İlerleyin. İlerleyin.
1: Kahretsin, mermin bitti.
2: Benim de bitti.
1: Harika.
3: Cevap ver.
2: Davis.
3: Kafana kısıldık.
2: Tekrar et. Kafana kısıldık. Bombayı patlat.
1: Delirdin mi sen? Şimdi patlatamam. Daha çıkmadınız.
2: Yapmasın. Asla çıkamayacağız.
3: Güven bana.
2: Hadi patlat şunu.

0: Benik. Benik, duyuyor musun? Herhangi bir iz var mı?
1: Henüz yok, tamam. Olumsuz.
0: Tamam, uyanık olun, aramaya devam. Merkez komuta. Başkandan henüz haber yok.

0: Merkez komuta. Onları bulduk. Başkan hala yaşıyor.
1: Güzel.
2: Evet, işte bu.
1: İşte bu.
2: Harika.
3: Ben söylemiş miydim? Cenazelerden nefret ederim.
0: Gel. İyi misin?
3: Evet.
0: Efendim. Gelin, tutalım sizi. Tutun sizi. Sayın Başkan. Benim.
4: Bu kadar iyiymiş.
3: Evet, öyle görünüyor. Teğmen. Bark abinin aranan bağlantısı burada olabilir.
0: Merkez komutaya iletirim hemen.
3: Bir daha sana patlat dediğimde hemen patlat. İyiydiniz Teğmen.
0: Sen de öyle Benny. İyi yolculuklar. Mümkünse tabii.

0: bir daha vatanına ihanet ettikten sonra kaçmak istersen havaalanına çalıntı arabayla git. Üstünde de GPS olmasın çünkü bütün eğlenceyi mahvediyor. Erişim kayıtlarını silmeyi unutmuşsun. Senin giriş şifren de oradaydı. Her şey ortada. Kameralarda sisteme giriş yaptığın görünüyor. Yere yat.
1: Büyük savaştan sonra en tehlikeli zamanları yaşadığımızın farkında mısın? Barbarlar kapımıza dayanmışken biz bütçeleri kesiyoruz. Sistem bize ihanet ediyor, çökmüş durumda. Bunu sen de benim kadar biliyorsun.
0: Sen de bize ders vermek mi istedin?
1: Bir de 20 milyon euro var. Benimle geleceksin.
0: Sana yere yat dedim.

John, yere yat dedim. Sana yere yat dedim. Yere yat dedim John!

0: Efendim, telefonunuz var.
1: Kamran.
2: Bay Barkavi.
3: Telefonuma çıkacağınızı biliyordum.
1: Sence bu savaş, sizin başlattığınız bu savaş biter mi gerçekten? Hayatımı senin ölümüne adayacağım. Bu savaş asla bitmeyecek.
3: Camdan dışarı bak istersen.

0: Koordinatları son kez doğruluyorum.
1: Merkez komutadan eminleri bekliyoruz.
2: Hareket izni verildi. Yer birimi hedefin yakınında sivil olmadığını doğruladı.
1: Yer destek birimleri hazır. Operasyon başlasın.

0: İngiltere'nin başkentine yapılan büyük saldırılardan 2 hafta sonra yeni hükümet görevine başladı. Ve şehir şu anda yeniden inşa ediliyor. Başbakan Clarkson'ın sözleriyle Londra düşmüş olabilir. Ama hiçbir zaman boyun eğmedi ve yine ayağa kalkacak.
1: Baban işten biraz izin alacakmış, biliyor musun? Ne güzel, öyle değil mi?
2: Evet, belki de değişmişimdir.
1: Ya da başkan ısrar etmiştir.
2: Evet. Birkaç günlük izni hak ettiğimi söyledim. Senin sayende ufaklık. Tamam. Tamam, sorun yok bebeğim. Sen neye tutku duyacaksın merak ediyorum Lane.
3: Kalbimiz Londra halkıyla ve dünyanın dört bir yanındaki dostlarımızla birlikte. Çok fazla insan haklı bir gerekçe olmadan hayatını kaybetti. Bazıları sadece kendi meselelerimizle ilgilenseydik bunların hiç yaşanmayacağını söyleyecektir. Fakat bunun gerçekle ilgisi yok. Açıkçası tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz ve iyi seçenekler çok az. Ama en kötü seçenek hiçbir şey yapmamaktır. Son olarak çocuklarımıza ve torunlarımıza güvenli bir dünya bırakmak için üzerimize düşeni yapmalıyız. Tanrı hepimizi korusun. Tanrı Amerika Birleşik Devletleri'ni korusun.
4: Başkan Vekili Trumbull Beyaz Saray'dan bildirdi.

0: stays, it stays with me.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
2: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
3: İlk yudumda sen de söyle.
2: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Bakın. Sevgiyle büyütülen

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle sıcacık geldi yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
7: Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
9: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
12: Çok sıcak.
13: Rainy'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlıları için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lidl Hales ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
14: Merhaba, benim adım Stefania Hayes.
15: Ben John Lidl. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
14: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
15: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
14: Güneş bitkilere hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
15: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
13: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
14: Yangın burada bir yaşam biçimi.
15: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
16: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar, umutlarını, hayallerini ve bütün paralarını.
14: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
15: Yardımınız gerekiyor.
12: Merhaba.
15: Merhaba.
14: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stefania, memnun oldum.
12: Marty Rainey.
14: Evet.
15: Ben John.
12: Bunlar kim peki?
17: Ben John'un babasıyım.
12: Senin baban mı?
15: Evet, evet, babam.
12: Ve
16: Irene.
12: Irene, hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
15: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
12: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
15: 8 senedir buradayız.
12: 8 sene. Evet, çok hoş görünüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
14: Hayır.
15: Çok isterdik ama hayır.
12: Nerede yaşıyorsunuz?
14: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
12: Eve taşınmanız yakın mı? Biz buradayken taşınacak mısınız? Ne kadar var?
15: Tıkandık.
14: Evet. Çok yakın ama çok uzak olduğumuz durumlardan bir tanesi. Taşınmak yani.
15: Beş beşe engellere takıldık.
12: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangın hazır mı?
15: Kesinlikle değil.
12: Neden? 8 yıl.
15: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. Baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
11: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
12: Eviniz neredeydi?
2: Tam burada.
12: Evet.
2: Tam burada, salonumuza park ettiniz.
11: Hiçbir şey kalmamış.
2: Kalmadı.
11: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
3: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
11: Evet.
3: Çok sorun yaşadılar.
14: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor.

0: Silahlı iki erkek bir alışveriş merkezinde öldürüldü.
1: Şehirde yaşayan yaklaşık 80 bin kişi olaylardan kaçmak için evlerinden ayrıldı.
2: Güney Filipinler'de devlet güçleri isyancılara karşı savunma önlemleri alırken Asya'nın bu en büyük Katolik ülkesinde çatışmalar giderek şiddetleniyor.
3: Filipinler'de başarısızlıkla sonuçlanan terör operasyonu sırasında görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden 44 komando için ulusal yas ilan edildi.
4: Batı Afrika'da sınır kapıları kapatıldı.
5: Ulusal özgürlük cephesinden ağır silahlı 200 aylıkçı Zambonga kentine saldırdı.
3: En çok arananların başına gelen teröristi yakalamak için yapılan operasyon.
6: Penkap eyaleti, Lahore'un 80 kilometre kuzeyi, Pakistan.

Filipinli yetkililer dün bir otelde meydana gelen patlama sonucu ölü sayısının 146'ya, yaralıların ise 231'e yükseldiğini bildirdi. Bu 10 yıldır Asya'da yaşanan en büyük terör saldırısı olarak değerlendiriliyor. Manila'da yaşananlarsa en kötüsü. Patlamanın sorumluluğunu hiçbir örgüt üstlenmezken Batılı istihbarat kaynakları ünlü silah kaçakçısı Amir Barkavi'ye ait olduğu bilinen kimyasalların izlerini tespit etti. Uluslararası güvenlik uzmanları Barkavi ailesinin yönetim merkezine uzak kentlerde düzeni bozarak dünya çapındaki büyük silah satışlarına zemin hazırlayabilmek için şiddeti kışkırttığını belirtiyor.

0: geldi.
1: Kamran.
2: Rasa.
0: Filipin istihbaratı peşine düştü mü? Güzel.
2: Baba.
3: İyi iş çıkardın.
2: Sağ ol. Tüm General Rahman'ı konuşmamız gerekiyor.
3: Kız kardeşin evleniyor.
2: Üzgünüm. Bu iş beklemez. Sanırım istihbarattaki ajanın açığa çıktı.
3: Kamran, bütün Pakistan istihbarat ajanları açıktadır zaten.
2: Afgan dostlarımızdan biri yakın çevresinde bir Alman ajanı fark etmiş baba.
3: Yani?
2: Bahsettiğim generalin artık bize bir faydası dokunmaz. Saf dışı bırakıldı. Bilmek isteyeceğini düşündüm.
3: Ailesini unutmayın. İntikam dediğin şey daima etkili ve derin olmalı.
4: Ben... Çok çok...
2: Hoş geldiniz.

0: Hedef belirlendi. Koordinatları yolluyorum.
1: Sivillerin durumu hakkında rapor bekliyoruz.
0: Anlaşıldı.
2: Mesafe hesaplaması yapılıyor. Hedef müsait efendim.
0: Şu an görüntüde hiçbir şey yok.
2: Anlaşıldı efendim.
3: Pentagon'un MI6 saha biriminden hedef doğrulaması almış. Uygulama izni verildi.
2: Ulaşım 4. 5. 56 kuzey.
4: Evet abi. Geliyor.

0: İki yıl sonra. Washington.
1: Başkanlık yarışı fena gitmiyor efendim.
2: Her gün aynı şaka.
3: Ciddi misin? Nasıl böyle oldun sen?
1: İçki ve yanlış tercihler.
2: Adını koydunuz mu?
1: Erkek olursa Benjamin diye düşünmüştük.
2: Sahi mi?
1: Tabii ki hayır. Kız olursa belki.
2: Lloyd. Şunu ezer misin benim için?
4: İnanın efendim, denedik.
1: Hayatım. Neredesin? Ne oldu?
5: Çocuk odasında sorun var. Bak şimdi, 6 kamera var. Öyle değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Fazla mı olmuş?
5: Evet, biraz fazla.
1: Evet, bana da öyle gelmişti zaten. Arkadaşların bebek hediyesiydi. Ya, tamam, çıkarırım.
5: Bize gereken sadece bir bebek monitörü.
1: Bir bebek monitörü, evet. Tamam. Ve kurşun geçirmez yatak.
5: Kurşun geçirmez yatak.
1: Gel buraya.
5: Bırak beni.
1: Asla. Hafta izin almayı düşünüyorum.
5: Benimle oyun oynama delikanlı, yoksa sonu çok kötü olur. Hayır,
1: bu çocuk odasını bitireceğim. Bu kadar geciktirmemem gerekiyordu.
5: Boya örnekleri.
1: Ne?
5: Evet. Sana yeni boya örneklerini göstermem gerek. Çok beğendim.
1: Önce bir duş alsaydım.
5: Alabilirsin.

0: Meclis temsilcisi bekliyor efendim. Çoğunluk lideri de 5 dakika görüşmek istedi.
1: Peki. Önce onunla görüşeyim. Trumbull ne zaman dönüyor?
0: Başkan vekilinin tatilinin bitmesine 2 gün var. Öncesinde onu rahatsız edersem canımı okuyacaktır.
1: Evet. O adamın balık keyfini kimse bozamaz.
2: Efendim, oğlunuz görüşmeye hazır.
1: Çok güzel. Dün ilk randevusuna çıktı.
3: Sayın Başkan, bu telefona bakmalısınız.
0: Meclis temsilcisine ne diyeyim?
3: Hemen bakmalısınız efendim.
1: Başkanla konuşuyorsunuz. Peki. Teşekkür ederim.
4: Kaynaklar Başbakan James Wilson'ın ikamet ettiği Downing Caddesi 10 numarada uyurken hayatını kaybettiğini doğruladı. Aldığımız bilgilere göre bir gün önce geçirdiği diz ameliyatına bağlı komplikasyonlar nedeniyle kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülüyor. Ölümünün gerçek nedeninin belirlenmesi için önümüzdeki 48 saat içinde...
5: Beyaz Saray'dan. Sorun değil. Annem yanımıza gelir.
6: Londra.
7: Önerimiz törenin bu perşembe ayın 9'unda saat 16'da Aziz Paul Katedrali'nde yapılması. Katılımı kesinleşenler Rusya Devlet Başkanı dışında dünyanın tüm liderleri. Zaten birbirlerini pek sevmiyorlar. Kraliyet ailemiz cenaze sabahı Aziz James Sarayı'nda 28 devlet başkanıyla özel bir ayine katılacak. Yabancı kraliyet ailelerinden Monako Prensi Albert, Ürdün Kraliçesi Rania ve Suudi Prensi Mukrin katılacak. Evet, lojistik açıdan kabus olacak. Ama her şeyin sorunsuz geçmesini sağlayalım. Sorusu olan.
8: Peki Amerikalı sirk ekibi şimdiye kadar ne gibi özel isteklerde bulundu? Korteje Dallas Cowboys Amigo kızlarını da istediler mi? Öyle bir talebi kabul ederdim.
1: Şahsen ben kardeş yanlara düşkünüm. Görünüşe bakılırsa majesteleri de öyle.
7: 12 ülkeden 19 istek geldi ama tamamını geri çevirdik. Bu değerlendirmelerimizle ilgili herhangi bir sorun var mı?
9: 350 kadar İngiliz vatandaşının geçtiğimiz sene defalarca Suriye'ye gidip geldiğini biliyoruz. Bunu daha önce Irak ve Afganistan'da da görmüştük. Aralarındaki birkaç eski ordu üyesiyle ilgili endişelerimiz var.
1: Önlem alamıyor muyuz?
9: Hayır.
1: Pekala. Öncelikle sevgili dostumuz James'i onurlu bir şekilde uğurlayalım. Ona layık bir tören yapalım.
5: Efendim? Şimdi gelebilir miyiz?
1: Evet, içeri gelin. Oturabilirsiniz. Neden bu kadar gergin görünüyorsunuz?
5: İngilizler malum şöhretlerini iyi biliyoruz. Ama yine de bu gezilerden hoşlanmıyorum. Çok ani oluyor. Ülkeden çıkıyoruz. Plan yapacak vakit yok. Sizi bundan vazgeçiremeyeceğimden emin misiniz?
1: Devlet cenazesi Lane. Eski ve güçlü müttefikimiz.
5: Gece yarısına kadar sağ timimizle konuşmam gerekti. Aziz Paul'deki cenaze töreninde çevreyi Metropolitan Polisi koruyacak. Air Force 1 Stansted Havaalanı'na inecek. Yerde her şeyin sorumlusu Mike.
10: İnişin ardından yaklaşık 12 dakika helikopter uçuşuyla Somerset House'a geçilecek. Oradan da zırhlı bir aracın eskortluğunda Fleet Caddesi'nden ilerleyip katedrale gideceğiz.
1: Pek mutlu görünmüyorsun.
5: İngilizlerin işi başından aşkın.
10: Tam bir fiyasko. Efendim?
5: Evet. 40 farklı ülke, 40 farklı güvenlik ekibi.
10: Geliş yollarında esneklik minimumda. Tören yerleri ve çıkışlar da öyle.
1: Yürütebilir miyiz?
5: Mike?
10: Her zaman efendim.
1: Güzel. Senin için kötü bir zamanlama ama.
10: İşim bu.
5: Sağ olun efendim.

0: adamım gelmiş.
1: Sayın Başkan Vekilim, tatiliniz nasıldı efendim?
0: Evlat, Jekyll Adası açıklarında yaklaşık 32 kiloluk bir kral uskumrusu yakalamanın verdiği keyfi biliyor musun?
1: Hayır efendim, bilmiyorum.
0: Ben de bilmiyorum. Öğrenmek için gelecek yılı bekleyeceğim. Ama sorduğun için sağ ol.

0: Evet, onu Sinai'den
1: çok
0: getiriyorlarmış.
1: Evet, hepsi öyle. İnanılmaz şeyler. Bunları çok beğendim. Hepsi çok... Hiçbir şeyden endişen olmasın. Biz idare ederiz.
2: Konuşabilir miyiz Doris?
1: Tabii. Aa, sen Lia'yı kastettin.
2: Çok komiksin Doris. Bir de bana endişelenme diyor.
0: Sadece 3 gün sürecek.
2: Evet.
0: Doğumda 2 hafta sonra.
2: Buradan ayrılmak. Bu sefer hiç kolay olmuyor.
0: Dinle. Ben idare ederim. Sen git, orada yapman gerekeni yap. İşini bitirip geri döndüğün zaman biz burada olacağız. Tamam mı? Hadi, sen de babana güle güle de.
2: Hı.
0: Güle güle baba. Vakit geldi.
2: Evet. Seni seviyorum.
0: Sevsen iyi edersin.
2: Usludur.

0: Bu senin.
1: Sağ ol.
0: Son zamanlarda pek yoksun. Yuvanla mı meşgulsün?
1: Öyle diyebiliriz.
0: Meşgul olmaktan ne anlıyorsan artık çocuk odasını zırhlı mı yapacaksın?
1: İşte bu gerçekten çok iyi bir fikir.
0: Evet. Yapabilirim.
1: Pekala. Sadece 2 hafta sürdü.
0: Ama vaftiz haline olmak basit bir şey değil ki. Yani bunu öylesine sormadığını düşünmüştüm.
1: Onu biliyorum. Sence başa çıkabilir misin?
0: Yetenekliyim, zekiyim, çarpıcı bir güzelliğim var ve evet onur duyarım. Gerçekten öyle.
1: Sağ ol Lane.
2: Bugün büyük gün.
3: Hayır, çok büyük gün. Günaydın. Teşekkür ederim.
4: Günaydın efendim. Şuraya bir imza lütfen. Sağ olun.
3: Hanımlar, beyler. Bugün bütünüyle çok iyi olmanızı bekliyorum. Dünyanın önemli insanları bizim korumamızda olacak. Olaya dahil olun ve iyi çalışın.
5: Her zaman efendim.
3: Günaydın Londra.
6: Stansted Havaalanı, Londra'nın 32 kilometre kuzeyi.
1: Southpaw iniş yaptı.
7: Ajan Benning, istihbarattan John Lancaster.
1: Merhaba.
7: Biraz erken gelmediniz mi?
1: Hayır. Programımızı öne çektik.
7: Anladım.
1: Başkanın tam yerine ne kadar az kişi bilirse o kadar iyi olur.
7: Bana niye söylemedin?
1: Kimseye söylemedim. Başka türlü sürpriz olmaz değil mi?
7: Çok yardımcı oldunuz.
6: Aziz Paul Katedrali.
8: Cenaze töreninde alınacak olan eşi benzeri görülmemiş güvenlik önlemlerinin bundan 1 saat sonra geniş kapsamlı olarak başlaması bekleniyor. Bu sadece dünyanın en büyük liderlerinin toplantısı olmakla kalmayacak. Aynı zamanda dünyanın en iyi korunan töreni olacak.
9: Son kontroller yapılıyor.
10: Keskin nişancılar hazır. Bütün destek birimler hazır.
11: Marineforce 1, 2 ve 3 Somerset House'a yaklaşılıyor.
12: Marineforce 1, inebilirsiniz.

0: Başkan! Tüfek! Omza!
1: Hayır, gelebilir.
0: Hazır ol!
1: Canım benim. Teşekkür ederim.
0: Rahat!
2: Tabii, anlıyorum. Evet, söz veriyorum. Her şey yolunda gidecek.
3: Önemli devlet meseleleri.
2: Aryan 2 numaralı kızımızdı. Direksiyon sınavını geçememiş. Kimi suçladı dersin?

0: Southpaw varış noktasında.
1: Sorun ne? Hiç. Bu iş çok canımı sıkıyor.
2: Teşekkür ederim.
1: Efendim?
3: Sağ ol Mike. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hoş sen geldiniz.
1: De. Sizi gördüğüme
3: sevindim. Benjamin, geldiğiniz için teşekkür ederim. Yetişemeyeceğinizden korktum.
1: Başınız sağ olsun.
3: İşin garip yanı, James cenazeleri hiç sevmezdi.
4: Bilemiyorum.
5: Bir hafta
1: evet. Evet. Kim sever ki?
6: Kontrol takvimine. Bana destek verin. İyi misiniz?
7: Evet.
6: Yanımdan ayrılmayın. Sizi buradan çıkaracağız. Eğilin. Lanet olsun.

0: Olamaz. Katedralde büyük bir saldırı olmuş.
1: Chelsea Köprüsü çökmüş.
2: Westminster Manastırı da öyle.
0: 77 olarak geçiyor.
3: Bana hemen terör birimini bağlı.
0: Anlaşıldı.
4: Acil durum protokolü devrede.
3: Acil durum desteği nerede?
0: Yoldalar efendim.
5: Boş, hangi cehennemdesin?
6: Gelmek üzereyim.
5: Yürüyün, hadi, hadi.
6: İyi misiniz efendim?
5: Başınızı eğik tutun. İçeri gir, içeri gir.
7: Ransom, Ransom.
5: Mike.
7: Mike.
5: Gidelim.
7: Mike.
5: Gazla, helikoptere gidelim.

0: Buna inanamıyorum. Her şeyi yerle bir ettiler.
1: Her şeyi değil.
2: Southpaw için acil tahliye bekleniyorum. Marine 1.
1: Lanet olsun. Çensiz iptal.
2: Evet, başlıyoruz. Değilin. Ward.
3: Evet.
2: İzin ver yanımıza geçsin.
3: Anlaşıldı.
2: Bekle.

0: Boş, şimdi asıl şifre. Gazlar. Hadi. Aşağı, eğilin.
1: Bak.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Ne?
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken. Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Bu cumartesi 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinç KOP'ta sadece 169 lira 90 kuruş.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot.
9: Her anın double shot Ice Break.
10: Servis geldi. Çanta hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
12: Hesap kırdık.
11: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
13: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
14: Sana yakışanı tak.
15: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
19: Bu ne böyle?
15: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında A101 artı ile yapacağınız 20 bin lira ve üzeri televizyon alışverişinize 2 bin lira nakit iade sizi bekliyor.
3: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank hemen indir, kat kat kazan. Tombank kartıma din.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net! Kazancım net, sigortam net.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
8: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
9: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
15: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
14: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
16: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: Boyd!
1: Boyd! Hayır!
0: Abi, yaranın üstüne bastırın.
2: Boyd!
1: Boyd! Boyd!
2: Öldü Lane.

0: efendim. Yakıt, direksiyona geç.
1: Tamam. İçeri gir.
0: Tamam, ben de.
2: Mike, sol tarafta.
0: Şu anda nerede olmak isterdin?
3: Canı cehenneme.
0: Bana mı dedin? Doğru, cehenneme. Az kaldı efendim.

0: İngiltere başkentinin ünlü şehir simgelerinin birçoğunu neredeyse tamamen yerle bir eden saldırıda 5 dünya liderinin yanı sıra yüzlerce masum vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi.
1: Sana Yemen.
2: Clarkson'la Asher hayatta. Geri kalanlar öldü.
3: Fazlasını beklemek iyimserlik olurdu.
4: Biz dünyayı değiştirdik. B planına geçiyoruz Sultan.
3: Talih yüzümüze güldü.

0: Jeneratörler çalışır.
1: Hanımlar, beyler, iyi akşamlar. Durum kontrol altına alınana kadar Londra halkından kendi güvenlikleri için kapalı yerlerde kalmalarını istiyoruz. Konuyla ilgili bütün polis birimlerinin ve anti terör timlerinin sokaklarımızın kontrolünü tekrar ele almak için aktif olarak görev başında olduğundan kimse şüphelenmesin. Birkaç saat içinde durumu tamamen kontrol altına almış olacağız. Şehrin güvenliğini sağlayacağız.
2: Tanrım, hat yok.
3: Ne kadar kötü?
4: Son derece kötü efendim. Hem sivil hem askeri tüm haberleşme hatları ele geçirildi. Bulmak için uyduyla insansız hava aracı kullandık ama bir şey çıkmadı.
3: Efendim, İHA mevzide. Görüntü almaya başladık. Geliyor.
5: İnanılır gibi değil. En yakın takviye timi nerede?
3: Sicilya 2 saat mesafede.
5: Oraya yollayın. Downing'le bağlantı kurun. Merkez komutayı da bağlayın.
3: Anlaşıldı.
6: Uydu hazırlandı. Marine 1 havalandı. South Pau tahliye edildi.
4: Evet.
7: Marine 1 South Pau'la birlikte Stansel'le doğru yolda. Air Force 1 acil kalkışa hazır ol, tamam.
8: Anlaşıldı. Air Force 1 kalkışa hazır.
2: Tuzak kurmuşlar.
9: Hafif bir tabir oldu.
2: İnanamıyorum. Bunu planlamak başka, yaşamak başkaymış.
9: Tamam, artık iyiyiz. Atlatacağız. Evet. 10 dakika sonra güvenli bölgedeyiz, tamam mı?
2: Bu konuda hiç istihbarat yoktu. Hiç yoktu. Böylesine bir saldırının planlanması yıllar sürerdi. Bizimse birkaç günümüz
9: ortalık
2: vardı.
9: Ortalık kan gölüne döndü. Nasıl yaptılar bunu Mike?
10: Denemek için tek şansları vardı. Ama bugün fazlasıyla başarılı oldular. Lanet olsun.
8: Mayday, mayday, mayday. Marine 3 düştü.
11: Keskin nişancı. Görüyor musun?
7: Marine 2. 3 yönünde 2 keskin nişancı.
12: Anlaşıldı.
13: Füze kilitlediler.
10: Stinger füzeleri.
7: Bir şeker atıyorum.
10: Stinger düştü.
7: Üç yönünde Stinger.
13: Yüksel.

0: Marin 1'de fişek gitti.
1: Marin 2'de cephane bitti. Marin 2. Gerekirse kendinizi feda edin. Anlaşıldı. Marin 2 düştü. Füze kilitlendi.
2: Sayın Başkan, vurulmak üzereyiz. Çarpmaya hazır olun.

0: Efendim. İyi misiniz? İyi misiniz? Kalkabilir misiniz? Peki efendim. Benimle misiniz?
1: Evet. Lin. Lin. Hayır.
0: Yapma.
1: Olamaz.
0: Lin.
1: Kanamayı durdurmalıyız.
0: Ben. Helikopterden çıkmalısın. Ben helikopterden çıkman gerek. Burası her an patlayabilir. Git. Lin.
2: Benden uzun yaşayacağın aklıma gelmezdi.
0: Benim de öyle.
2: Kahretsin. Bana bir iyilik yap. Hayatta kal. Çocuğunu görmen gerek. O alacakları buna pişman et.
0: Gideceğim.

Merkez komutan, burası Golf 1, duyuyor musunuz? Merkez komuta, burası Golf 1, duyuyor musunuz? Lanet olsun. Lanet olsun, yürüyeceğiz artık. Sayın Başkan, umarım ayakkabılarınız rahattır.

0: Efendim, görmeniz gereken bir şey var. Ekranda.
1: Siz batıdaki dostlarımıza savaşı alışveriş merkezlerinizin güvenliğinden binlerce kilometre uzakta, uzaktan yürütülen bir tatbikat sanan sizlere, evlatlarınızı topraklarınızda ölüme gönderen, daha da kötüsü ailelerimizi gökyüzünden uzaktan kumandayla katleden sizlere, sizin devriniz sona erdi. Artık savaşı topraklarınıza getiriyoruz. Hiç şüpheniz olmasın. Bugün dünyanızın sonsuza dek değişeceği gün.
0: Ah Tanrım. Tüm sosyal medyada yayılmış. Bütün dünya izledi.
2: Amir Barkavi.
3: İlk onda 6. sırada.
2: Bu adam vebadan daha çok ölüme sebep oldu. Dünyadaki bütün sorumlu devletlere silah satıyor. Muazzam sayıda bağlantısı var. Teröristler, paralı askerler, şirketler.
4: Sayın Başkan Vekili, Barkavi arıyor.
2: Şunu ekrana ver.
1: Telefonuma çıkacağını biliyordum.
5: Beni bulmak zordur, bilirsiniz.
2: Beni gerçekten şaşırttın. Şimdiye kadar ininden çıkmanın bedelini öğrenmiş olacağını sanıyordum.
1: Size karşı kılımı kıpırdatmadım.
2: Ama yapanları sen silahlandırdın.
1: Ben sadece silah sattım Bay Trumbo. Tıpkı sizin gibi.
2: Ne istiyorsun?
1: Devlet başkanınızı. Buna burada son verebilirsiniz. Onu vermeniz yeter.
2: Öyle bir ihtimal yok.
1: O zaman bundan sonraki bütün ölümlerin sorumlusu sen olacaksın.

Arka ve silahı paravan şirketlerle satıyor. Bazıları Londra'da olabilir. Bağlantısını bulun. Bunu senelerdir planlıyor olmalı. Ama herkes hata yapar. O başkanı bulmadan açığını bulmalıyız. İşe koyulalım.

0: Adam polis bay.
1: Öyle mi? Bu standart polis silahı değil ama. Şuna bak.
0: Lanet olsun. Hiç böyle ölen birini görmemiştim.
1: Bıçağım yoktu. Bu kadar cephane. Amerikan ordusunda bile yoktur.
0: Böyle bir şeyi nasıl başarabildiler? İçeride adamlar olmalı.
1: Evet. Öyle görünüyor. Öyle rastgele ateş eden amatörlerden değiller. Profesyoneller.
0: Büyükelçiliğe gitmeliyiz.
1: Hayır, onu yapacağımızı düşünürler. Yakında MI6'in güvenli bir yeri olacak. Orada bağlantım var. Oraya gideceğiz. Biraz bekleyeceğiz ve bizi tahliye edecekler.
0: Güvenebilir miyiz?
1: Evet. İşin aslı, bu gördüğünüz adamların tamamı aksi kanıtlanana kadar terörist alçaklardır. Yani şu anda güvenebileceğiniz tek kişi benim. Tamam mı? Hadi gidelim. Yer altına inelim.
0: Bu adamlar her yerde.
1: Girin.

0: Gidelim. Burada kalın. Hemen dönerim.
1: Tamam.

0: casa.
1: İstersen en zor yoldan gel.
2: Raza.
0: Cevap ver kardeşim.
1: Raza şu an pek
0: iyi durumda değil. Başı büyük belada.
1: Konuş. Bu gerizekalının adı ne?
2: Ben Kamran. Sen kimsin?
1: Merhaba Kamran. Benim adım Mike Benning.
2: Başkanın yanındaki adamsın.
0: İşte o benim.
1: Hadi şimdi pılınızı pırtınızı toplayıp o geldiğiniz cehenneme defolup gidin, olur mu?
2: Onu hemen öldürmemize izin verecektin.
0: Çünkü şimdi yavaş yavaş öldüreceğiz. Yaparken de canlı yayında. Bütün dünyaya izleteceğiz. Beni duyuyor musun Sayın Başkan?
3: Söyle ona.
1: Evet, seni duyuyor. Ben de senin şunu duymanı istiyorum. Kardeşinin ölüm sesleri bunlar. Evet.
0: Pek konuşkan değilmiş ama adamlarından biri mutlaka konuşur.
1: Yakında görüşeceğiz Kamran.
3: Bunu yapman şart mıydı?
1: Hayır.
4: İngilizlere güvenemeyiz. Polis de aynı şekilde. Kime güveneceğiz?
5: Bütün iletişimin de ele geçirildiğini söyleyebiliriz. Koruma altında olmayan her şey yanlış ellere geçebilir efendim.
6: Bunu Benning de düşünür. Nasıl yardım çağrısı yapacak?
7: İşte orada kal. Efendim. Mike Benning solak mıydı?
4: Hayır, sağ elini kullanır.
7: Başkan tepesinde hava aracı ya da uydu olmadan hiçbir yere gitmez. Benning bunu biliyor.
8: Sol eline bakın. Saat Paul. 6.
5: MI6'in kısaltmasını yapıyor.
4: Hemen o bölgedeki bütün MI6 noktalarını arayın.
7: Anlaşıldı.
4: Aferin Benning.
1: İyi misiniz?
3: İyiyim. İçki ve yanlış tercihler yüzünden ha.
1: Oturun, derin nefes alın.
3: Sence kaç kişi öldü?
1: Ben bilmiyorum. Ama çok.
3: Onca masum insan öldü. Benim yüzümden. Benim yüzümden.
1: Hayır, sizin yüzünüzden değil, onlar yüzünden. Sizi öldürmeye çalıştılar. Onca insanı, sadece geri kalanları korkutabilmek için öldürdüler ama bunu yemeyeceğiz, anlaşıldı mı? Hepsini bulacağız.
3: Mike. Beni onların eline bırakma.
1: Bırakmayacağım efendim.
3: Sözüm bitmedi. İş oraya gelirse, öyle bir şey
1: efendim,
3: olursa...
1: Siz...
3: Mike. Olursa beni öldürmeni istiyorum. Bu bir emirdir. Oğlum ve Amerikan halkının propaganda uğruna infaz edilişimi ömür boyu internette izlemelerini kabul edemem.

0: days with me.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
2: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Bu cumartesi 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinç KOP'ta sadece 169 lira 90 kuruş.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: Ömür Süzme Beyaz Peynir 99 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
2: Bu cumartesi 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinç KOP'ta sadece 169 lira 90 kuruş.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
10: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
11: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Vay, baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
14: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
15: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
17: Acil destek ekipleri yolda.
18: Başkan Vekili Trambal, onur duyduk.
19: Sayın Müdür.
11: Ne yazık ki haberler umut vaat etmiyor.
12: Yeni kaybettiğimiz Başbakan James Wilson aslında suikaste uğramış.
11: Anestezide kendisine zehir verilmiş. Bir saat önce doktorunun cesedi bulundu.
19: Devlet cenazesi. Batılı liderler için katılma zorunluluğu olan bir tören. Her biri hedefmiş. Resmen tuzağa düştü.
18: Tamamı öldü. İkimizin adamları hariç.
19: Sahada durum nasıl?
4: Teröristler ilk müdahale ekiplerinden 19 kişiyi öldürdü. Sonraki 30 kişiden de haber alınamıyor.
7: Bizim üniformalarımızı giyiyorlar. Adamlarımız kolayca pusuya düşürülüyor.
9: Emrinizle müdahaleye hazırız. Ama şunu bilin, bu Londra'yı ikinci bir Felluce'ye dönüştürebilir.
19: Başkanın bir şehir savaşının ortasında kalması isteyeceğimiz son şey.
11: Londra halkı da öyle.
18: İyi adamlarla kötü adamları birbirinden nasıl ayıracağımıza dair bir fikir vermezseniz Metropolitan Polis Teşkilatı'nın yarısı gidecek. Acil durum eylemlerimizi geri çekmeliyiz.
9: Londra'yı teslim mi edeceğiz?
19: Haklı. O halde bütün resmi personeli oradan çıkarın. Geride kalanlar terörist demektir.
18: Ne kadar erken bitirirsek Londra'nın savaş alanına dönmesini önleme şansımız o kadar artacak.
7: Peki adamlarımıza nasıl haber vereceğiz?
18: Hava saldırısı alarmı. Herkes bulunduğu yerde güvende kalması gerektiğini bilir. Sonra da orduyu oraya göndeririz. Gerekirse kapı kapı gezip o alçakları temizleriz.

0: Kaldır onu.
1: Gerçekten o musun sen?
2: Ne yazık ki.
0: Sağ ol.
3: Bu ne büyük şeref. İki yakışıklı güzel bir akşamda ziyarete gelmiş.
0: Uzun zaman olacaksın.
3: Yeterince değil. Sayın Başkan.
0: Efendim, Jacqueline, MI6'in en iyisi. Sakın kızdırmayın.
2: Merhaba.
3: Telefonlar iptal. Ona rağmen şunu yakalama şansımız oldu.
4: Sayın Başkan, benim. Umarım bu mesaj size ulaşır. Mike, mesajını aldık. Eminim şu an kime güveneceğini bilmiyorsundur. Eski güvenlik doğrulamaları artık güvenilir olmayabilir. O yüzden sana şöyle söyleyeceğim. Jekyll Adası açıklarında yaklaşık 32 kiloluk bir kral uskumrusu
0: yakalamanın verdiği keyfi biliyor musun? Bu.
4: Bir delta timi gizli olarak harekete geçirildi. Şu anda bulunduğunuz yere geliyor olmalılar. Sizi Amerikan Büyükelçiliğine götürecekler. Orada bekleyen zırhlı konvoy sizi hava saldırısı menzilinden çıkarıp askeri jete bindirecek.
2: Şükürler olsun. Gidelim artık buradan.
0: Olanların sorumlusu kimmiş?
3: Amir Barkavi.
2: Barkavi, silah tedarikçisi. Adi bir suçlu. Devletin koruduğu biri. Mike, 2 yıl önce onu yakalamak için hava saldırısı yapılmıştı. Yetkiyi Y8 verdi. Ama kurtuldu. Ailesinin orada olduğunu bilmiyorduk. Kızı orada öldü.
0: İntikamını çok iyi aldı, kesin. Siviller?
3: Özellikle hedef alınmıyorlar ama...
0: Sivil kayıplar
3: evet,
0: yani.
3: Evet, hem de çok sayıda. Hedefi hükümetlerdi. Barkavi'ye resmi olarak destek veren hiçbir ülke görünmüyor. Ama adam bulmakta zorlanmamış. Herkesin elleri kana bulanmış.
0: İçeriden kim yardım ediyor? Biri olmak...
3: Evet, haklısın. Güvenlik kamera sistemimize sızmışlar. Ağın dışından yapılabilecek bir şey değil.
0: Evet, ama kim?
3: Bilmiyorum.
2: Mike, programımızı öne çekmeseydin.
0: Alın efendim. Bu iyi gelir.
2: Sağ ol.
0: Sizi bilmem ama ben acayip derecede susadım.
2: Evet.
0: Nasılsınız?
2: Oğlumu düşünüyordum. Her gün bana fıkralar gönderir. Aramızda alışkanlık gibi bir şey oldu. Ama biraz müstehcen. Annesi görse onaylamazdı. Bir şey söyleyeyim mi Mike? Her gün attığı o küçük mesajlar var ya. Çok değerli şeyler göreceksin. En önemlisi... Asla eleştirme. Hep destek ol. Bir şeye tutkuyla bağlanmasını istersin. Oğluma hep bunu söylerim. Önemsediğim bir şey bul. Bir de altın kural var. Sana davranılmasını istediğin gibi davran.
0: Bu kadar mı?
2: Evet, özetle bu.
0: Peki diğer şeyler ne olacak? Yani uyuması, yemesi, elektrik prizleri, bebek bezleri, merdivenler ve...
2: Onlar kendiliğinden çözülüyor.
0: Sahi mi?
2: Hayır. Bir yolunu bulursun.
1: Sanırım sizinkiler geldi.
0: Trumbull o mesajı ne zaman bırakmış?
3: 18.13'te.
0: 32 dakika önce. Bu kadar hızlı gelmiş olamazlar. Yakınlaştırabilir misin?
3: Tabii.
0: Hiç terlemiyorlar.
3: Ne?
0: O teçhizat 18 kilo. Kamptan buraya kadar yürüdüler ama nedense hiç terlememişler.
3: Ama onlar olmalı.
0: Şimdi arkaya geçiyorlar. Kurtarma operasyonuna hiç benzemiyor.
2: Onlar delta timimiz değil demeyin sakın.
3: Trumbull'un mesajını ele geçirmişler.
0: Giles, silahlarınız nerede?
3: Çıkın. Gelmiyor musun?
0: Çevremizi kuşattılar. Açıkta yakalanırsak işimiz biter. Ama seni aramıyorlar. Git, köstebeği bul.
3: Tamam. Aşağıdaki garajda araba var.
0: Pekala. Bu ucunu kötü adama doğru tutun.
2: Bu hiç iyi olmadı Mike.
0: Siz burada kalın. Bir yere saklanın. Benden başka o kapıyı açan olursa şarjörü üstüne boşaltın.
2: Ya geri gelmezsin?
0: O zaman işiniz biter.
2: Mike.
0: Kötü düşünmeyelim.
2: İçimi rahatlattın, sağ ol.

0: Ben de ne zaman dolaptan fırlayacaksınız diyordum.
1: Hiç komik değil.
0: Az kaldı efendim.
1: Ben daha pes etmedim Mike.
0: Tamam, gidelim. Tanrı MI6'i korusun.
1: Ben süreyim, sen vur.

0: Senin ne işin var burada?
1: Köstebek var.
0: Biliyorum.
1: Tahminin var mı?
0: Her şey ulaşacak kadar yukarıda biri. Güvenlik protokolleri, acil durum önlemleri.
2: Jacklin, neden buradasın?
3: Tüm personelin dikkatine.
4: Büyükelçiliği hallettik mi?
5: Hallettik kardeşim.
4: Güvenliği artırın. Elimizdeki tüm adamların o bölgede olmasını istiyorum.
0: Lanet olsun. Araba kurşun geçirmez ama politikacılardan kaçamıyor işte.
6: Bak, ben Amerikan başkanıyım. 6 yıldır araba kullanmadım. Ne bekliyorsun?
0: Lanet olsun. Sola dön.
6: Nereye gidiyorsun Mike?
0: Elçiliğe.
6: Elçilik mi? Orayı düşüneceklerini söyle.
0: Düşünürler. Ama başka çaremiz kalmadı. Sağ dön.
7: Sayın Başkan Vekili, Barkavi'nin açığını bulun demiştiniz. Şuna bir göz atın.
8: Barkavi'nin geçmişte kullandığı bilinen 119 adet paravan şirketinden...
7: 28 tanesi İngiltere'de bulunuyor ve Londra'dakilerin 11'i meşru.
1: Bu yeni bir şey değil.
9: Ama bir mantığı var.
7: Şey, geçmişte kullandığı tüm şirketler gayet basit bir iletişim şablonuyla çalışıyormuş. Biri dışında.
9: Burada uzun zamandır hiçbir iletişim görülmüyor.
10: Çünkü bina tadilattı. Orada çalışan veya oturan yok.
8: Bu yüzden orası daha da dikkat çekiyor.
7: Ulusal güvenlik uzmanımdan elektrik kullanımına bakmasını istedim. Son 3 haftada büyük bir artış olmuş.
9: Orada kimsenin olmadığını düşününce çok garip geliyor.
10: Londra'nın merkezi. Meğer burnumuzun dibinde yapmışlar. Özel kuvvetlere bildirin, operasyona başlıyoruz.
0: Sağ ol. Bir terslik var. Yavaşlayın. Sola. Burada durun.
4: Durum iyi görünmüyor Mike.
0: Açık konuşacağım efendim. Durum vahim.
4: Ya daha kötü olsaydı? Yaya olabilirdik.
0: İşte bu. Hiçbir şey için durma.

0: Geçtik mi?
1: Evet. Başardık.
0: Evet. Başardık.

0: Nerede o? Nerede dedim? Nereye gitti? Onu nereye götürdüler?
1: Rodney! Lexington Kavşar!
2: İşi bitti. Bırak hadi. Geri çekil, sakin ol. Tamam, tamam. Sen Benning olmalısın. Will Davis, Kaptan 22 Özel Kuvvetler. Tumble yolladı Cod Jekyll Adası.
0: Başkan Asher az önce kaçırıldı. Bu adi herifler onu canlı yayında infaz edecek.
2: Biliyoruz. Saat 8'de interneti olacak. Biz halledeceğiz. Gidiyoruz.
0: Bekleyin.
2: Bizimle gelmene izin veremeyiz.
0: Bu adamı kaç kere kurtardın sen? Gidip onu alacağım. Şimdi ya beni öldürürsün ya da benimle gelirsin. Ama bunun başka bir yolu yok.
2: Önden buyur.
3: Televizyon yayını geri geldi.
4: Ne yaptın sen?
5: Televizyon yayınını kapatan erişim şifresini ortadan kaldırdım. Bizi izlediler. Takip sistemlerimizi kullandılar.
4: Bir dakika. Hangi erişim kodu bu?

Minnettar olmalısın. Kaç adam ölümünü milyonlarca insana izletme şansı bulur ki, hem de canlı yayında. Sen birazdan

0: Merkez komutan.
1: Manning.
2: Mike Manning. Genel müdür hazır. Scotland Yard. Olduğunuz yerde kalın.
3: Adamlarımız 20 dakika sonra yanınızda olacak.
1: Hayır efendim. 10 dakika içinde başkan ölecek.
2: Anlamıyorsun. Şu anda gittiğiniz yeri uydudan görüyoruz. Orası hareket merkezleri.
3: İçeride yaklaşık 100 terörist var.
1: Öyle mi? Keşke daha çok adam getirselerdi. Pekala. Şimdi işler biraz kızışacak.
0: Koru kendini, tamam mı?

0: Tamam, orası olmazsa cehennem gibi ateş altındayız. Bu birlikte onlara saldıramayız.
1: Evet, onu denediğimiz anda başkanı öldürürler. Tamam. Merkez komutayı ara. Sen sadece buranın sürekli güvende ve açık olmasını sağla. Anlaşıldı mı?
0: Yanın varmış gibi konuştum.
1: Jeneratörü gördün mü? Bağlantıları keselim.
0: Tamam, jeneratör 12 önünde.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Anadolu'nun hatırı çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
4: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
5: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
6: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
7: Çok iyi.
8: Çok iyi. 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca
9: gazoz. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik. Sana yakışanı ter.
11: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
12: Kredi. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını artırır.

0: %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma din.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
9: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
11: Bu ne böyle?
8: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: kahretsin.
1: Ne oldu?
0: Elektriğimiz kesildi.
1: Acil durum jeneratörlerini açın. Hadi.
0: Mike.
2: Elimizdeki bilgiler bunlar. Bina 3 katlı, giriş noktası tam burası. 2 merdiven boşluğu var. Biri burada, diğeri burada. Başkanın 2. kattaki şu odada tutulduğunu düşünüyoruz.
3: Yerinizden ayrılmayın.
2: Tamam.
3: Elinizde ne varsa bu binaya yardırmanız gerekiyor.
2: Tamam.
3: Onları oyalayın. Ben yalnız gireceğim.
2: Evet.
3: Al şunu. Ben söyleyene kadar o düğmeye sakın dokunma.
2: Kafayı falan mı yedin?
3: Evet. Bana şans dile.
2: Tamam.
3: Beni vurmayın sakın.

0: Gelmek üzereler. Neden şimdi öldürmüyorsun?
1: Hayır. Bunu bütün dünya izlemeli.
2: Duydun mu Kamran? Bu kaçınılmaz sonun sesi.
3: Seni canlı yayında geberteceğim. Ama ondan önce acı çekmeyeceğin anlamına gelmez bu. Yüzüme bak. Yüzüme bak. Zavallı kız kardeşim. Benim kollarım da öldü. Hepimiz canavarız sayın başkan.
2: Kendini daha iyi hissedebilmen için deliliğini mazur görecek değilim.
4: Geliyorlar. Vurun onu!

0: Elektrik geldi, internet bağlantısını bekliyorum.
1: Hadi hadi hadi.
2: Teknoloji. O da kullanan gerçekler gibi dandik işte.
1: Ne kadar sürer?
0: Saniyeler. Şimdi bağlandık.
1: Hadi dünyaya merhaba deyin, Sayın Başkan.
2: Son sözünü söyle,
1: Sayın Başkan.
2: Birleşik Devletler Başkanlığı'nı sadakatle yürüteceğime dair şerefim üzerine...
3: Adi aşağılık pislik.
2: Yemin ederim. Ve elimden gelenin en iyisini yaparak onu koruyacağıma, gözeteceğime
3: ve savunacağıma...

0: Neyi anlamıyorsunuz biliyor musun? Biz bir binadan ibaret değiliz. Biz bir bayraktan ibaret değiliz. Tek adamdan ibaret değiliz biz. Senin gibi alçaklar çok ama çok uzun zamandır bizi öldürmeye çalışıyor. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bundan 1000 yıl sonra bile... biz ayakta durmaya devam edeceğiz.
1: Mike, bombalar!

0: Niye bu kadar geciktin?
1: Affedersin. Birkaç küçük işim vardı. Lanet olsun. Herif bir türlü ölmüyor. Pekala, gitmemiz gerek. İyi misiniz?
0: Gidelim artık buradan.

Koş koş koş koş.

0: Haydi gidelim. İlerleyin. İlerleyin. Kahretsinler mi bitti?
1: Benim de bitti.
0: Harika.
2: Cevap ver.
0: Değiliz.
2: Kafana kısıldım.
1: Tekrar yapıyorum. Kafana kısıldım. Bombayı patlat.
0: Delirdin mi sen? Şimdi patlatamam. Daha çıkmadınız.
1: Yapmazsan asla çıkamayacağız.
2: Güven bana.
1: Hadi patlat şunu.

0: Benik. Benik, duyuyor musun? Herhangi bir iz var mı?
1: Henüz yok, tamam. Olumsuz.
0: Tamam, uyanık olun, aramaya devam. Merkez komuta. Başkandan henüz haber yok.

0: Merkez komuta. Onları bulduk. Başkan hala yaşıyor.
1: Güzel.
2: Evet, işte bu.
1: İşte bu.
2: Harika.
3: Söylemiş miydim? Cenazelerden nefret ederim.
0: Gel. İyi misin?
3: Evet.
0: Efendim. Gelin. Tutam sizi. Tuttum sizi. Sayın Başkan.
4: Benim. Bu kadar mıymış?
3: Evet, öyle görünüyor. Teğmen, Barkı abinin aranan bağlantısı burada olabilir.
0: Merkez komutaya iletirim hemen.
3: Bir daha sana patlat dediğimde hemen patlat. İyiydiniz Teğmen.
0: Sen de öyle Benik. İyi yolculuklar. Mümkünse tabii.

0: bir daha vatanına ihanet ettikten sonra kaçmak istersen havaalanına çalıntı arabayla git. Üstünde de GPS olmasın çünkü bütün eğlenceyi mahvediyor. Erişim kayıtlarını silmeyi unutmuşsun. Senin giriş şifren de oradaydı. Her şey ortada. Kameralarda sisteme giriş yaptığın görünüyor. Yere yat.
1: Büyük savaştan sonra en tehlikeli zamanları yaşadığımızın farkında mısın? Barbarlar kapımıza dayanmışken biz bütçeleri kesiyoruz. Sistem bize ihanet ediyor, çökmüş durumda. Bunu sen de benim kadar biliyorsun.
0: Sen de bize ders vermek mi istedin?
1: Bir de 20 milyon euro var. Benimle geleceksin.
0: Sana yere yat.

John, yere yat dedim. Sana yere yat dedim.

0: Efendim, telefonunuz var.
1: Kamran.
2: Bay Barkavi.
3: Telefonuma çıkacağınızı biliyordum.
1: Sence bu savaş, sizin başlattığınız bu savaş biter mi gerçekten? Hayatımı senin ölümüne adayacağım. Bu savaş asla bitmeyecek.
3: Camdan dışarı bak istersen.

0: Koordinatları son kez doğruluyorum.
1: Merkez komutadan emirleri bekliyoruz.
2: Hareket izni verildi. Yer birimi hedefin yakınında sivil olmadığını doğruladı.
1: Yer destek birimleri hazır. Operasyon başlasın.

0: İngiltere'nin başkentine yapılan büyük saldırılardan 2 hafta sonra yeni hükümet görevine başladı. Ve şehir şu anda yeniden inşa ediliyor. Başbakan Clarkson'ın sözleriyle Londra düşmüş olabilir. Ama hiçbir zaman boyun eğmedi ve yine ayağa kalkacak.
1: Baban işten biraz izin alacakmış, biliyor musun? Ne güzel, öyle değil mi?
2: Evet, belki de değişmişimdir.
1: Ya da başkan ısrar etmiştir.
2: Evet. Birkaç günlük izni hak ettiğimi söyledim. Senin sayende ufaklık. Tamam. Tamam, sorun yok bebeğim. Sen neye tutku duyacaksın merak ediyorum Lane.
3: Kalbimiz Londra halkıyla ve dünyanın dört bir yanındaki dostlarımızla birlikte. Çok fazla insan haklı bir gerekçe olmadan hayatını kaybetti. Bazıları sadece kendi meselelerimizle ilgilenseydik bunların hiç yaşanmayacağını söyleyecektir. Fakat bunun gerçekle ilgisi yok. Açıkçası tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz ve iyi seçenekler çok az. Ama en kötü seçenek hiçbir şey yapmamaktır. Son olarak çocuklarımıza ve torunlarımıza güvenli bir dünya bırakmak için üzerimize düşeni yapmalıyız. Tanrı hepimizi korusun. Tanrı Amerika Birleşik Devletleri'ni korusun.
4: Başkan Vekili Trumbull Beyaz Saray'dan bildirdi.
5: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz enşik yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde. Sevince.
1: Benim bankam iş bankası.
2: İş bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
3: Ben mi?
2: Evet.
3: Ne sunacaktım?
2: Sence?
3: İş şef aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
2: Ve?
3: Ben isterim, iş şefim yapar.
2: Teşekkürler, iyi yolculuklar. Bankam iş
4: bankası. İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Pepsi'ler geldi.
8: Bu cappuccino, latte. Bu cappuccino, bu latte. Cappuccino, latte, latte, cappuccino.
7: Lezzeti de.
8: Ha?
7: Bravo! Bravo!
9: Italiano.
3: Festi.
7: Enfesti.
10: Opette lezzetlerin enfesti, festi.
11: Bu cumartesi 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinç, KOP'ta sadece 169 lira 90 kuruş.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
3: Ben Feyyaz.
4: Bu da Sarı Kola.
3: Al tanem, can tanem de diyebilirim ama Sarı Kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
3: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
4: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
3: Değişemem ve değişebileceğime dair
5: inancım da yok.
3: Başka lezzet yok.
4: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir kârla satacağız.
7: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Herkesin ağzı sulandı değil mi? Bunu denememiz lazım. Ha, hiç sormayacaksın sandım. Ah, tavuk çok iyi. Enginar kalpleri.
13: Sonra mantar.
12: Ve sonra biraz soğan. Ve fırına gidiyor.
13: Yaklaşık 10 dakika.
12: Ve hazırız. Oo. Harika. Tavuk muhteşem. Yoğun, dolu dolu bir lezzeti var. Sürekli döndürülerek pişirilmesi harika. Her parça o karamelizasyona sahip oluyor. Kremalı sos, sarımsak dokunuşu ama sarımsak pizzayı bastırmıyor. Hamur çok güzel. Bu olağanüstü dostum.
13: Teşekkür ederim.
14: Tavuklu ve sarımsaklı pizza.
15: Tavuğun dışı çıtır, içi güzel ve sulu.
16: Hamuru biraz pide gibi. Biraz da sarımsak sosu alırsan.
15: Rakipsiz.
12: Tavuk şavarma ya da tavuk döner pizzayla nasıl bir araya geliyor söyler misin?
16: Olağanüstü. Bunu neden daha önce düşünmedim?
12: Bir üniversite kasabası. İnsanların böyle gelip siparişlerini bu kalitede alabildikleri bir yer olması harika.
16: Bütçeye de uygun.
12: Evet, çünkü sandviç bir kedinin kafası kadar.
16: Evet.
17: 3 numara tri-tip sandviç.
15: Tri-tip pita yedim ve mükemmeldi.
13: Tri-tip için sosu yapacağız. Karabiber, sarımsak, yeni bahar. Yedi baharat.
12: Yedi baharat. Toz biber.
13: Kimyon, tuz, kırmızı sirke, limon suyu.
12: O karıştırma ustası.
13: Bana yardım edebilirsin bey ya.
12: Eti ekliyoruz. 24 saat marine oluyor. Sonra döneri kuruyoruz. Şimdi ne yapacağız?
13: Cacık, sade yoğurt, tabii ki taze sarımsak.
12: Nane ve biraz tuz. Ardından salatalık. Tamam. Cacık, cacık iyi. Tamam, sırada ne var?
13: Tahin sosu.
12: Tamam.
13: Tahin sosu, tuz, taze sarımsak, sitrik asit.
12: Harika.
13: Sonra da biraz su ekle.
12: Hamurun pizza için yaptığımız hamurla aynı tür değil mi?
13: Doğru. Makinenin içine koyuyoruz.
12: Aa, kalıp gibi bir şey.
13: Doğru.
12: Şimdi ne kadar mayalandıracağız?
13: Yaklaşık yarım saat.
12: Sonra açmaya hazır mı?
13: Doğru. Ve fırından geçiriyoruz.
12: Şu küçük sihirli yastığa bakın.
13: Şimdi kesiyoruz. Sarımsak sosu.
12: Salatalık ve marul salatası.
13: Sonra tri-tip.
12: Gerçekten içine bu kadar mı koyuyorsun?
13: Evet. Tahin. Cacıkla servis ediyoruz ve işte hazır.
12: İki lokma aldım. Daha iz bile bırakamadım. Bunun içinde herhalde yarım kilo falan et var. İnanılmaz.
8: Juan'ın atölyesi, Nevada.
18: Freddy, yıllar içinde epey aileye bir sürü madenciye yardım ettik.
19: İyisiyle kötüsüyle pek çok anı da biriktirdik.
18: Bize gelince 9-10 yıldır birlikte çalışıyoruz. Neredeyse evet. 10 yıl oldu.
19: Evet ama ta en başından beri seninle iyi bir ikili olduk çünkü aynı kafadayız.
18: Birçok konuda aynı şeyi düşünüyoruz.
19: Becerilerimiz bile birbirine çok benziyor.
18: Biz anlayışımız bile aynı.
19: Evet, iki çatlağız işte.
18: Üstelik sen ve ben bir duruma, soruna bakıyoruz ve hiç konuşmadan aynı çözümü düşünebiliyoruz, bulabiliyoruz.
19: Kesinlikle öyle. Bazen iki ayrı odaya geçip neler olduğunu çözmeye çalışıyoruz.
18: Evet.
19: Sonra bir araya geliyoruz ve çoğu zaman da...
18: Planımız aynı oluyor.
19: Evet.
18: Bana kalırsa artık birbirimize nasıl çalıştığını çok iyi bildiğimiz için ilişkimiz eskisinden daha güçlü. Üstelik dostluğumuz da pekişti. Dizinin dışında sezon bittiğinde ben seni arıyorum. Sen beni arıyorsun. Hala birlikte takılıyoruz.
19: Evet, oğluna da benim adımı verdin. Freddy.
18: Bütün çocuklarım için sen Freddy amcasın. Seni görünce heyecanlanıp koşarak geliyorlar. İşte Freddy amca
19: tabii,
18: diyorlar.
19: Ona küçük Freddy adını vermek benim için çok değerli.
18: Daha iyi bir isim seçemezsin. Ama geçen yıl gittiğimiz yollardan tut, ayaküstü yaratıcı çözümler bulmaya kadar bir sürü zorluk çektik seninle.
19: Yine de pes etmedik.
18: İkimizin de kitabında pes etmek yazmaz Freddy. Yardım ettiğimiz o kalabalık aile vardı.
19: Evet.
18: Adams ailesi her şeyi satmışlardı.
14: Altın var.
18: İşte böyle.
14: Bakın altın buldum.
20: Vay, evet.
18: İşlerini, evlerini, her şeylerini sattılar. Ailece yeni bir hayata başlamak istediler.
21: Home Sweet Çiftliği.
22: Merhaba.
18: Merhaba.
22: Nasılsınız?
18: İyi, siz nasılsınız?
22: Ben Roger.
18: Roger, memnun oldum.
20: Ben de. Ben Matt.
23: Sabah 9, akşam 5 mesaisinden kurtulmak, altın çıkarmak ve hep birlikte o ıssız arazide yaşamak gibi ortak bir hayalle Roger Adams ve 13 kişilik ailesi şanslarını denedi.
24: İşimden vazgeçip altın çıkarmaya karar verdim. Delilik olabilir ama bizim yaptığımız da bu.
20: Artık çoğumuzun bir işi yok ve geleceğimiz için tamamen buna bel bağlamıştık.
19: Doğrusu tatlı bir aile. Oraya varıyorsunuz. Evlerin hepsi yarım inşa edilmiş. Hala karavanlarda yaşıyorlar.
18: Toprağın verdikleriyle geçinmek istiyorlardı.
24: Burası bahçemizin sadece ufak bir başlangıcı. Her şeyi tamamladığımızda buranın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde olacak. Ama bu yıl için iyi bir başlangıç yaptık.
18: Her şeye sahip olmak istiyorlardı.
19: Daha önce hiç altın çıkarmamışlardı.
18: Hem de hiçbiri.
19: Evet.
18: Bu beni ölümüne korkuturdu.
19: Evet.
18: Çünkü birçoğunun ufak tefek çocukları da olduğunu biliyorum. Çok büyük bir adımdı.
23: Oğulları Kieran, Tristan, Taylor ve Matt'in de aralarında bulunduğu çaylak madenciler için başarı, tesislerinin arıza yapmadan çalışmasına bağlı.
24: Bu konveyörü aldık. Doğrusu bizi biraz uğraştırdı. Eminim siz de ondan en az bizim kadar nefret edeceksiniz.
18: 4 saatlik bir deneme sürüşü yapmak isterim. Sonrasına bakarız.
20: Başlayalım.
18: İlk kepçe geliyor. Orada bütün malzeme sabah kutusunun tek bir tarafına yığılıyordu. O yüzden çok zorlanıyordu.
19: Hiç iyi değil. Bu malzemeyi eşit şekilde dağıtmanın yolunu bulmamız gerek. Konveyörün yere döktüğü onca malzemeyi hatırlıyor musun?
18: Evet.
19: Tonlarca malzeme. Bu durum hiç hoşuma gitmedi.
25: Çok ıslak olduğunda malzeme banda yapışıyor ve geri dönerken aşağı dökülüyor. Oradaki yığına sebep olan şey de bu.
19: Taşıyıcı bantlar hayatta kurtarabilir, başa bela da olabilir. Malzemeyi banttan daha ucuza taşımanın bir yolu yoktur. Ama aynı zamanda bantlar da arıza yapabilir. Onlarınki baştan aşağı arızalıydı. Durdu! Bant durdu! Kapat, kapat!
1: Her sene heyecanla beklediğimiz özel günlerimiz, sevinçle yaptığımız hazırlıklarımız, bizi bekleyen geleceğimiz, tüm umutlarımızla hayallerimizin peşindeyiz.

Ama tek bir trafik kuralını ihmal edersek her şeyimizi kaybederiz.

0: Sevdiğini biliyorum ama frenleri söktüreceğim. Yapacak başka işlerimiz var.
1: Tamam olur. Uygun bir kaldırıcının üstünde olunca daha kolay olur.
0: Aynen öyle dostum.
2: Bu da çift devreli bir sistem değil mi?
1: Doğru. Henry alet çantanı ortada bırakmışsın. Şunu alır mısın?
0: Bu benim mi? Bildiğin gibi benim alet çantam iki şeyden ibaret. Bir kredi kartı, bir de cep telefonu. Geri döndük. Bu harika. İngiltere'nin garajlarında klasik arabalar arıyoruz.
1: Muhteşem bir şey.
0: Gerçekten özel. Özgün İngiliz modelleri. Güzelmiş. Bir Lea Francis. Amerikan ikonları.
1: Önündeki kromlara bakar mısın lütfen?
0: Ve eski dönem araçlar.
1: Bu bir Lancia Aprilia.
0: Onları satın alacağız.
1: Muhteşem, teşekkürler.
0: Teşekkürler. Evet. Düzelteceğiz. Sunroof bu. Lütfen şimdi çıkıyorum. Süreceğiz ve güzel bir karla da satacağız. Para kazanıyoruz. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar başlıyor. Rugby'ye doğru yol alıyoruz ve Faz homurdanıyor.
1: Beni sabah sabah buraya getirdin, sonra da nereye gittiğimizi söyledin. Rugby'nin hemen dışına Mark'ı görmeye gidiyoruz. Evimden 10 dakika uzakta oturan biri. Şu an uyuyor da olabilirdim.
0: Evet, gerçekten çok üzgünüm.
1: Sürmek istemiyordun,
0: hayır,
1: öyle değil mi?
0: Hayır, teşekkürler. Senin yakınında oturuyor.
1: Evet.
0: Onu tanımadığını biliyorum ama...
1: Hayır, ben
0: elinde
1: onu tanımıyorum
0: ne var?
1: Henry, ama iyi bir mühendismiş diye duydum.
0: Öyle mi?
1: Evet, sanırım elle yapılmış yarış arabaları falan üretiyor.
0: Tamam.
1: Bu tür şeyler. Yani biraz...
0: Yarış arabaları
1: biraz
0: mı?
1: Mühendislik işte.
0: Pahalı şeyler bunlar.
1: Evet.
0: Umarım başka şeyleri de vardır.
1: Yarış arabası alacağını sanmıyorum.
0: Finansal olarak yapamayız herhalde, değil mi?
1: Hayır.
0: Bir süredir yeterince para kazanamadık.
1: Neyse. Rugby'nin hemen dışında benim için yeterli. Belki dönüşte de beni evime bırakabilirsin. Ne dersin? Bir dakika.
0: Hayır.
1: Arabam sende.
0: Ne yazık, değil mi? Beni eve bırakman gerekecek. Fazı neşelendirmek için yanımızda bir yarış arabası ve boş bir cüzdanla mı döneceğiz? Kim bilir? Ama rugby, işte geliyoruz. Mark.
3: Evet.
0: Gri bir traktör görüyorum. Eski bir kamyon da görüyorum. Ama bir yandan da spor arabalar falan görüyorum. Söyle bakalım.
1: Ve motosikletler.
0: Ve motosikletler. Evet, devam et bakalım.
3: Bağımlılık yapıyor.
0: Biliyorum.
3: Bir kere başladın mı duramıyorsun.
0: Gerçekten.
3: Evet, bir şeye yer açmak için işe koyuluyorsun. Birkaçını satıyorsun ama genelde satmıyorsun. Toplamaya devam
0: ediyorsun.
3: Evet,
0: sadece daha büyük
3: bir daha büyük ambarlı bir yer satın almak zorunda kalıyorsun.
1: Peki satılık olan ne? Geri kalan her şey mi yoksa?
3: Bir iki tane satılık
0: tamam,
3: var.
0: Tamam, bak ne diyeceğim. Biraz karıştıracağız. Belki seni içeri çağırıp bazı şeyler hakkında soru sorarım.
3: Evet.
0: Evet, emin olmadığımız şeyler hakkında. Sonunda da umarım biraz pazarlık yaparız,
1: harika.
0: Olur mu?
3: Evet,
1: harika.
3: Tamam,
0: dostum.
3: O kısmı
1: dört gözle. Harika dostum, tamam.
0: Tamam,
1: mükemmel.
0: Satın başlayacağız.
3: Tamam, anlaştık.
0: Şuradan başlamak istiyorum.
1: Tamam.
0: Evet, aşağı doğru gitmek her zaman daha iyidir gibi geliyor.
3: Evet.
0: Tıpkı kariyerim gibi. Evet,
1: kesinlikle
0: hadi bakalım.
1: O yöne gidiyorsun.
0: Evet, dikkatli
3: hadi
0: ol.
3: Bakalım.
0: Birazdan görüşürüz Mark.
1: Şuna bak, şuna bak.
0: Neye bakayım?
1: Bak, bu eski bir spor araba.
0: Onları sevmiyorum.
1: Şuna bak.
0: Hayatımda gördüğüm en çirkin spor araba
1: ne?
0: Bu.
1: Sen aklını mı kaçırdın Henry?
0: Bu modelleri sevmiyorum. Bu spor araba klasik 4 koltuklu bir versiyondu. Selefinden daha hızlı değildi ve genelde göz ardı edildi. Bugün bu modeller 200 binin üzerinde satılıyor. Neden birden bu kadar pahalanmışlar?
1: Geç açan bir çiçek gibi. Herkes daha sonraki modellere bakıyor.
0: Yani çirkin ördek yavrusunun güzel bir kuğuya dönüşmesinden mi bahsediyor?
1: Evet, ve birden herkes kuğuya dönüştüğünü fark ediyor.
0: Benim dışımda.
1: Dürüst olmak gerekirse gerçekten güzeller ama tabii ki bütçemizin çok üstünde.
0: Tamam dostum. Daha uygun fiyatlı bir şey için birkaç traktör ve çeşitli yarış motosikletleri var.
1: Genel olarak sanırım motor sporlarına meraklı.
0: Evet,
1: eski
0: traktörler de.
1: Motor sporlarıyla ilgileniyorsan ara sıra bir şeyi çalılıktan çekip çıkarman gerekebilir.
0: Özellikle ben sürüyorsam.
1: Evet.
0: Tamam bak, şu eski Alman motosikleti güzelmiş ama tabii ki buraya araba için geldik. Dışarıda birkaç traktör ve klasik kamyon var. Bir de eski model bir kamyon var. Şu lastik tıpkı akciğerlerime
1: evet,
0: benziyor.
1: Evet şey ama en azından şişirilebilir.
0: Pompalanacak demek. 1975 model direksiyonu solda olan bir kamyon.
1: Bu kamyon 1960'ların başında dünyayı evet. fetheden tasarımlardan biriydi. Evet. Ve sanırım dünyanın belli uzak köşelerinde hala evet. çok saygı görüyor Henry.
0: Ve bir konteynerin içinde saklanmış.
1: Aa, şuna bak.
0: Evet.
1: Şuna bak.
0: Bu ilk nesil modellerden biri değil mi?
1: Öyle. 1967 veya 68.
0: Aa, bunları oldukça seviyorum. Emniyet güçleri tarafından İngiltere'nin en aranan minibüsü diye lakap takılan bu model hem esnaf hem de banka soyguncuları arasında büyük ilgi görmüştü. Farklı motor ve kasa seçenekleriyle önemli miktarda yük taşıyabiliyordu. Baksana arkasında bir kamyonet kasası var.
1: Var gerçekten. Bu aslında çok güzel bir şey.
0: Direksiyonu solda olan bir tane daha.
1: Öyle evet ama sorun değil. İdare edersin öyle değil mi?
0: Mark nerede Mark? Neredesin?
1: Bu nereden geldi?
3: Bir arkadaşım Almanya'daki bir kereste deposunda bulmuş. Daldığında arkası patladı.
0: Vay canına. Buraya
3: getirdi biz satın aldık.
0: İlginç. Yani çalışır
3: evet,
0: hale getirdiniz.
3: Hepsi çalışıyor.
1: Yani satılık mı?
3: Evet satılık olabilir.
1: Tamam ve daha önce bir sürü tahta taşımış. Yani birkaç tane daha taşıyabilir.
0: Evet ben de bir tahtayım zaten. Sanırım harika olabilir dostum.
1: Kendimi kastetmiştim.
0: Ben daha çok kutulu mobilya gibiyim şu şişkinlik dışında.
3: İngiltere'de tescilli gitmeye
0: tamam,
3: hazır.
0: Tamam bak bakılacak evet. bir kulübe daha var. Hadi gel. Mark'ın ana kulübesi tam bir araba cenneti. Eski spor arabalar ve benim favorim lüks bir otomobil.
1: Bu gerçekten güzel bir renk kombinasyonu öyle değil mi Henry?
0: Sana güven olmaz. Önünde lüks bir otomobil dururken renk kombinasyonuna bakıyorsun. Bu el yapımı üretilen son lüks otomobillerden biriydi. Güçlü bir V8 motoru ve lüks iç döşemesiyle geliyordu. Yaşlandıkça...
1: Evet.
0: Böyle bir arabaya sahip olma fikrini gittikçe daha çok seviyorum. Başarılı bir banka soyguncusuna yakışır bir araba gibi hissettiriyor.
1: Sanırım öyle ama bununla gerçekten banka soyamazsın. Henry.
0: Hayır. O iş için minibüsü kullanırsın.
1: Evet doğru.
0: Onu kullanırsın.
1: Bir şeyleri taşıyabilmen gerekir. Bu ise ganimeti evet. akladıktan sonra satın aldığın araba olur. Öyle değil mi?
0: Bu mirası temsil ediyor değil mi? Evet. İşleri iyi götürmenin mirası. Hala yarış arabalarından bir iz yok ama son kulübeye giderken bir şey fark ediyoruz.
1: Hey şuna bak. Bu da ne?
0: Plakayı gördün mü? Of.
1: Gördüm. Evet. Evet belli bir şehirden verilmiş ve bir plaka numarası ve... Sanırım...
0: Öyle mi? Vof evet. o anlama mı geliyor? Tamam bak özür dilerim. Arabalara bakmalıyız ama sadece bir duralım. Bu bir motosiklet. Belki bir panter falandır.
1: 50'lerin sonu 60'ların başına ait bir evet. güzel motosiklet evet. gibi görünüyor. Bunu sevdim.
0: Hadi o zaman şuraya gidelim. Evet hadi harika.
1: Vay canına burada gerçekten canına. Özel arabalar var.
0: Mark'ın son kulübesi iki yarış arabası ve şu muhteşem spor araba dahil klasik koleksiyonuyla söylentileri fazlasıyla doğruluyor. Mark. Buyur gel içeri. Anlat bana bunu. Bu harika bir şey.
3: Evet 1934 model 8 taneden biri ilk üretilen. Aslında başlangıçta 2 kişilikmiş. Hepsi öyleydi. 1934-35 kışında belli bir pistin dış turlarında yarışabilmek için
0: Pekala.
3: Tek kişilik tamam. hale getirilmiş.
1: Peki o dönemde ne kadar hıza ulaşabiliyordu?
3: Şuradaki devir göstergesine bak. O pistte yarışırken kullandığı orijinal gösterge.
0: Evet.
3: 1000 devirde 24,75 mil hız için ayarlanmış.
0: Yani?
3: Yaklaşık 6500 devirde saatte 140
0: yani
3: mil
0: Yani o şeyle
3: yapıyor.
0: Saatte 225 kilometre.
3: Evet, ona en yakın
1: o
3: şeydi.
1: Gerçekten korkunç
3: evet,
1: bir şey.
3: Evet, haklısın. Yani.
0: Yarış arabalarının ya da yandaki birkaç düğün görmüş gibi görünen 4 kişilik güzel küçük spor arabanın fiyatını sormaya çekiniyorum. Ama bir şey almamız gerekiyor.
1: Açıkçası burada bizim bütçemizin çok üstünde bir sürü şey
0: evet,
1: var.
0: Evet sorup öğrenebiliriz.
1: Evet şu minibüs vardı mesela.
0: Evet evet. Onun ne kadar ettiğine bakalım. Ya da
1: evet,
0: şu kamyonu deneyebiliriz.
1: Evet gayet iyi görünüyor. O güzel. Yani sormaktan zarar gelmez.
0: Gidip Mark'ı görelim mi?
1: Evet.
0: Evet. Nereden başlayalım?
1: Birkaç kamyon var. Mavi olanın hangi model olduğunu biliyorum.
3: Evet, o benim kamyonum. Oldukça sık kullanırım. Damperli olduğu için çok işe yarıyor. Satılabilir ama biraz fazladan ücret gerekebilir.
0: Öyle mi?
3: Evet.
0: Fazladan evet. Ücretleri
1: hayır,
0: sevmem.
1: Hayır.
3: Öyle mi?
0: O spor arabayı sormayacağım.
1: Öyle mi?
0: Sen sor.
1: Şey, gerçekten sevdim ama sanırım satılık değil ve zaten bütçemizin üstünde bir araç.
3: Yani babam onu 40 küsur yıl önce almıştı ve biz de tekrar elden
0: tam zamanında.
3: 39 yıldır yola çıkmadı.
1: Öyle mi?
3: Yollara geri döndüğü ilk yıl bu. Evet, yani o satılık.
0: Şurada
3: değil.
0: Bir motosiklet var. Panter mi o? Ne kadar?
3: Şey, yaklaşık 2000 civarında olabilir.
0: Tamam, pekala.
3: Belki biraz
0: tamam,
3: pazarlık.
0: Tamam dostum, peki tamam. Evet.
1: Bir konteyner açtık ve içinde evet. Küçük bir açık kasa minibüs vardı.
3: Evet.
1: Yani o satılık mı?
3: Evet, sanırım onun için 6000 civarında bir rakam gerek.
1: Tamam.
0: Ne demiştin?
3: Evet, 6.
0: 5 mi?
3: 6000 evet ama biraz pazarlık olabilir.
0: Tamam.
3: Bir de motosiklette anlaşırsak onu da arkaya koyabiliriz.
0: 5000.
3: Yok, biraz daha fazla olması gerekir.
1: 5200 nasıl peki?
3: Şey, 5700 nasıl?
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop. Lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
6: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi. Kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti. Ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti. Paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Bugün çamlıca gazoz deniyoruz.
4: Çok iyi.
5: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır.
6: Orijinal Çamlıca gazoz.
7: Tatlı yiyelim.
8: Tatlı konuşalım.
9: Nesildi festi?
10: Enfesti. Sonra çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
11: Sohbette lezzetlerin en festi festi.
12: Benim bankam iş bankası.
13: İş bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
14: Ben mi?
13: Evet.
14: Ne sunacaktım?
13: Sence?
14: İş şef aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
13: Ve?
14: Ben isterim, iş şefim yapar.
13: Teşekkürler, iyi yolculuklar.
12: Bankam iş bankası.
15: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta son virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
16: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
15: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
17: İhtiyaçların önü arkası kesilmiyorsa...
18: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
19: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
20: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
19: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
21: Ben Chris.
22: Ben Max.
21: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
22: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
21: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
22: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
21: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
23: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Rugby'de Mark'la ilginç yarış arabası ve kamyon koleksiyonundayız. Bir minibüs için 5500 teklif verdik ama kabul edecek mi bakalım?
2: Her biriniz 50'şer sterlin daha ekleseniz olur mu?
0: 5600. Bilmiyorum dostum, biraz zor görünüyor.
3: Biliyor musun, ona yakın zamanda epey harcama yaptırdım ve şu an bana bakıyor. Bak ne diyeceğim sana, 100 vereyim mi dostum?
0: Tamam.
3: Evet.
2: 5600'de anlaştık. 600.
3: Tamam işte oldu.
2: Evet, evet.
0: İyi işti Mark.
2: Tamam. Şu motosikletten bahsedelim.
0: Yo. Şöyle bir şey var. O motosikletin değerinin 1200'e yakın olduğunu düşünüyorum. Anlıyor musun?
2: Evet, sanırım 1200'e arkaya bağlayabiliriz.
0: Ruhsatı var mı?
2: Evet var, evet. Orijinal ruhsat belgesi
0: i̇şte,
2: var.
0: İşte böyle.
3: Tamam. Pekala.
0: Harika. Pekala.
2: Kazançlı bir alışveriş oldu.
0: Bir taşla iki
2: kuş. Bunu beklemiyordum.
0: Bunu hiç ama hiç beklemiyordum. Mark, teşekkür ederiz. Çok güzel bir gündü. Ertesi gün öğleden sonra her şeyi çıkarıyoruz. Minibüsü gördün mü?
4: İlk model mi, ikinci model?
3: İlk model. 1967 ya da 68.
4: Gerçekten güzel. Rengi de güzel.
3: Evet.
4: Lastikler de iyi. Çalışıyor mu?
0: Öyle
4: her şey iyi mi?
0: Olması gerekiyor.
4: Arkasını çok sevdim. Arkası harika.
0: Kesinlikle. Evet, üstünde. İşte bunun için. Şu arkadaki demir kısım dayamak için.
4: Merdiven için.
0: Bir şeyler dayamak
3: için. Tahtaların için,
0: iskele
3: evet.
0: Merdiven. Öyle mi yani?
3: Evet.
0: Bu tür kamyonet kasalarında kasa aslında minibüsün kendisinden daha değerli oluyor. Öyle değil mi?
3: Bence her halükarda erken model bir minibüs zaten değerli bir parça. Bunun da üstünde çok iyi durumda orijinal bir kasa olduğu için... Bence dikkate
4: öyle,
3: değer bir parça.
4: Harika durumda.
3: Ve bunu satabiliriz diye düşünüyorum.
0: Ne düşünüyorum biliyor musun?
4: Neymiş?
3: Ne?
0: Bence bir hurdacının evet. aracına benziyor.
4: Gerçekten de öyle
3: Aa,
4: değil
3: kesinlikle.
4: Mi? Kol ve oğulları.
3: Yani bir tür eski demir deneyebilir misin?
0: Eski demir var mı?
4: İşte bu.
0: Demir, eski demir var mı?
3: Bir de şöyle söylemen gerekiyor. Demir.
0: Tamam. Demir.
3: İşte bu aynen böyle.
0: Demir.
3: Mükemmel, mükemmel. Islık çalabilir misin?
0: İşte yapacağımız şey bu. Gidip demir toplayacağız. Hurda toplayacağız. Tamam, bence yapmamız gereken şey önce çalışır hale getirip temizlemek. Ama bir de üstüne çıkartma yapmalıyız bence. Ressamı çağıralım. Kol ve oğulları hurdacılık yazalım. Motosiklete gelince bir süredir çalıştırılmamış gibi görünüyor ama motor fısıldayıcımıza zorluk çıkarmayacağına eminim. Geç oldu. Yarın sen onun üzerinde çalış.
3: Evet.
0: Değil mi? Ben de fazla minibüse bakarız,
3: evet.
0: Tamam mı? Ertesi gün erkenden kalkıyoruz. Hey!
3: Kafamı çarptım senin yüzünden.
0: Üzgünüm,
3: Henry.
0: Çarptın mı?
3: Evet.
0: İyi ki bir yastık var orada. Alan içeride uğraşırken. Evet.
3: Evet.
0: Motosiklete bakıyordum da test sürüşüne çıkaralım mı?
3: Tam da onu düşünüyordum. Çünkü sıvıları kontrol edemiyorum
0: hadi
3: şu
0: o zaman. Hazır mı?
3: Evet tabii.
0: Hadi o zaman.
3: Tamam, hadi o zaman.
0: İşte minibüsümüz yeniden yollarda. Ne oldu? Küçüldün mü sen?
3: Hayır.
0: Neden bu kadar alçaksın?
3: Bak koltuğum çök.
0: Ne?
3: Koltuğum öyle evet. Mi? Dolgusunu kaybetmiş. Aslında bir tarafı öyle. Bu tarafta biraz daha dolgu var. Biraz evet. daha destek var ama bu tarafta sanırım önceki kullanıcısı
0: Yok.
3: Sürekli girip çıkmış. Koltuğu bu yüzden kırmış gibi.
0: Evet.
3: Bence
0: sürekli.
3: Bunu halledebiliriz Henry. Evet kesinlikle yapabiliriz.
0: Konteynerde hapis kaldıktan sonra iyi haber şu. Minibüs çalışıyor ama kusursuz değil. Sorunlar ne? Koltuk bir sorun.
3: Evet, koltuk da var.
0: Rolanti biraz yüksek.
3: Ve biraz da direksiyon oynaklığı var.
0: Var mı?
3: Evet, biraz.
0: Ha,
3: belki
0: bu iyiydi.
3: Bakabiliriz belki ama bir de lastiklerin biraz çatlamış olduğunu fark ettim. Direksiyonun ağırlığı da biraz ondan kaynaklanıyor.
0: Kaputu da düzeltelim.
3: Evet.
0: İşte minibüs için alışveriş listemiz. Peki Alan'ın motosikletle ne kadar işi var?
4: Bir sorunumuz var. Kickstart yayı kırılmış. Henry ile Faz motosikletin anahtarını almamışlar. Anahtar olmadan kontağın çalışıp çalışmadığını göremeyiz. Yani bu kapağı çıkarıp kontak anahtarını atlatabilir miyim diye bakacağım. Üstünde akü de yok gibi. Bu gerçekten garip. Yani doğrudan aydınlatma ve doğrudan kontak sistemi olmalı. Kapağı çıkarıp ne görebileceğimize bakalım.
0: Marka göre bu motosiklet en son 1982'de çalıştırılmış. Ama görünüşe göre biri onunla uğraşmış.
4: İlk yapmak istediğim kontak noktalarını göstermek için şu küçük kapağı çıkarmak. Sadece bir vidası olduğunu fark ettim ve o vidada gevşek. Yani birinin yakın zamanda uğraştığı belli. Vites kolu da gevşek, o da çıkıyor. Kickstart aslında cıvatalı ama somunları gevşek. Sanırım biri bunu çalıştırmaya çalışmış ve vazgeçmiş. Bu minibüsün sesi beni bırakıp motosikletle sürüşe mi çıktılar yani?
0: Aslında az önce eve döndük ve Faz minibüse başlıyor.
3: Bu minibüste birkaç küçük sorunumuz var. Bir kere tam şurada bir göçük var. Onu düzeltmek güzel olurdu ama sorun şu ki altında çipkat saç var. Öne arkaya savrulmasını engelleyen bir takviye parçası var. Bu da çıkarmayı zorlaştırıyor. Bu yüzden birkaç delik açıp özel çubuklarla göçüğü dışarı vurmaya çalışacağım ki düzelebilsin. İşte tam buradan. İşte bununla iç sorunumuz var. Bir kere tam şurada bir göçük var. Onu düzeltmek güzel olurdu ama sorun şu ki altında çipkat saç var. Öne arkaya savrulmasını engelleyen bir takviye parçası var. Bu da çıkarmayı zorlaştırıyor. Bu yüzden birkaç delik açıp özel

0: yapan dikkatlice dövmek için bir çubuğun ters ucunu doğaçlama kullanıyor. Bir delik daha ve epey vurma işi daha geliyor.
1: Aslında çok sert vurmuyorum. Sadece dışarı doğru sıkıştırmaya çalışıyorum.
0: Yarım saat sonra Faz memnun.
1: Fazla zorlamayacağım. Göçüğü biraz çıkardık. Artık bir çizik gibi görünüyor. Bu biraz daha iyi oldu sanki, öyle değil mi? Belki biraz zımparalarım, gerisini bir sonraki sahibine bırakırım. Bakacağız, belki dolgu yapmaya vaktimiz olur ama olmasa da bence iyi görünüyor. Şimdi kontrol etmem gereken bir şey var. Biraz daha az çukurlaştırdığımıza göre kaput hala kapanıyor mu bakmam gerekiyor, evet. Pekala, şimdi onu deneyeceğim. Evet, kapanıyor. Hatta biraz daha iyi kapanıyor. Daha iyi görünüyor.
0: Alan motosikletin motor kapağını çıkardı. Kabloları kısa devre yaptırmak üzereyken biraz şanslı çıktı.
2: Kabloları kesmek üzereydim. Atölyede etrafa bakınırken bazı anahtarlar buldum ve acaba uyar mı diye düşündüm. Kilide taktım, tam oturmadı. Girdi ama tam dönmedi.
0: Alan kilit gövdesini torna tezgahına götürüp mükemmel uyacak şekilde inceltiyor. Sonra motora yeniden takıyor.
2: Bu anahtarı bulmak ne büyük şans. Şimdi tam anlamıyla mükemmel oturuyor ve kilit harika çalışıyor. Kontak kapalı, kontak açık ve çalışıyor. Harika değil mi?
0: Yani kontak sorunu çözüldü ama çalışacak mı? Alan motor kapağını yeniden takıyor ve kickstart'taki yay bağlantısını tamir ediyor.
2: Ve kickstart geri geldi. Ne kadar havalı değil mi?
0: Ama açınca şansı tükeniyor.
2: Hiç kıvılcım yok. Tamamen ölü.
0: Bu sırada dışarıda...
1: Hazır mısın?
0: Minibüsün motoru tam istediğimiz gibi çalışmıyor. Rölanti de düzgün durmuyor.
1: Şu an sadece biraz soğuk. Ama jikle kapandığında vidayı ayarlarsam eğer... ...o da sadece gaz kelebeğini etkiliyor. Yani sorun yok.
0: Bu motor minibüsten spor modellere, hatta bazı erken model lüks sedanlara kadar birçok araçta kullanıldı. Faz rölanti vidasını ve karışım vidasını ayarlıyor. Sesi çok daha güzelleşiyor.
1: Şimdi gayet hoş oldu. Tamam. Bu kadarıyla yetinelim çünkü... Hava filtresini geri taktığımızda karışımı biraz zenginleştirecek ve sanırım tam kıvamında olacak. Buna eminim.
0: Tam kıvamında demişken, Alan artık kontak noktalarını temizledi ve bujileri değiştirdi. Kısa bir yakıt takviyesinden sonra çalıştırmaya hazır.
2: Tamam, jikle açık. Deneyip ne olacağına bakalım. Heyecan verici. Ya çalışacak ya çalışmayacak ama umarım çalışır. Bir bakalım. Kesinlikle ateşledi. Çalışıyor. Mükemmel çalışıyor. Ve kontak anahtarı da işe yarıyor. Bu ne kadar harika değil mi? İkinci kere deneyelim.

0: İki silindir de çalışıyor, kusursuz. Çok mutluyum. Epey iş çıktı ama sonunda buna değdi.
1: Yani motosiklet neredeyse yollara çıkmaya hazır ama minibüste hala yapılacak iş var. Amacımız bu hafta sonu onunla hurda toplamaya çıkmak. Ama zamanında hazırlayabilecek miyiz?
2: Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Kolay bir iş ama buna uygun bir rot başı bulabilecek miyiz bilmiyorum.

0: Biliyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurdun. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Bakın.
7: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
6: Tam da leyslik.
8: Sevince. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
9: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
10: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
11: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma
12: din. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
16: Dün minibüs ve motosikletimizle uğraşarak güzel bir gün geçirdik.
17: Hey, çalışıyor. Mükemmel çalışıyor.
16: Minibüste hala çözülmesi gereken birkaç küçük sorun var. Arızalı bir kapı koluyla başlayarak.
18: Bir de buraya bakalım. Çünkü elimizde çalışmayan bir sürü kapı düğmesi var. Sanırım düğmenin iç parçaları üzerinde çalıştığı küçük kolun ötesine geçmişler ve o yüzden açılmıyor. Ama halledilmeyecek bir şey değil. O yüzden kapı kolunu çıkartıp bakacağım ya da belki oraya bir tornavida sokup geri fırlatmayı deneyebilirim. Belki sadece buna ihtiyacı vardır. Ve ne yapabileceğimize bakalım.
16: Gerçek olamayacak kadar güzel geliyor ama bir tornavidayla kısa bir oyundan sonra...
18: Dur, şurayı geri çekersem... Ah, işte oldu. Şimdi girdi. Şimdi orada tutalım bakalım, evet. Yani evet. Harika görünüyor. Evet. Şimdi yapmam gereken kapıyı kapatıp dışarıdan girebilecek miyim diye bakmak olacak.
16: Kanıt zamanı.
18: Tamam, açılıyor mu diye bakalım. Ha, evet, işte oldu. Çıkıyor musun dostum?
16: Faz'ın kısa test sürüşünde fark ettiği diğer sorunsa direksiyondu.
18: Sürerken direksiyonun biraz belirsiz olduğu hissine kapıldım. Bu yüzden direksiyonu birinden sallamasını isteyeceğim. Altına baktım ve tamamen kullanılmaz halde bir rot başı buldum. Bunu değiştirmem gerekiyor. Ve şimdi bunu değiştireceğim. Kolay bir iş. ama buna uygun bir parça bulup bulamayacağımı bilmiyorum.
16: Yedek parçayı ararken yapacağımız bir şey daha var. Biraz sanat işi. O yüzden yazı ustasını çağırdık. Ve yağmur yağıp keyfini kaçırmasın diye minibüsü hangara koyduk.
3: 1968 model güzel bir kamyon. Sanırım sadece pastanın üstüne biraz süsleme koymamız gerekiyor.
16: Hadi bakalım kızlar. Pete, minibüse baktın mı?
3: Evet.
16: Bak bir fikrim var. Çünkü hurda metal toplamaya gideceğiz. Tamam. Ve üzerinde hurda metal yazmasını istemiyorum. Cole ve oğulları yazmasını evet, istiyorum. Tamam. Normal şekilde. Tamam mı?
3: Tamam.
16: Cole ve oğulları. Sonra da hurda toplama gibi bir şey düşünüyorum.
3: Çünkü yukarı uzanan bir S harfi, aşağı uzanan bir G harfi var.
16: Yazı ustaları buna öyle mi diyor? Evet, yukarı ve aşağı evet, uzantılar. Diyorum.
3: Nereden öğrendim bilmiyorum.
16: Evet ama artık
3: aslında
16: böyle diyen tek kişisin galiba. Hit tasarımını kağıt üzerinde çizerek başlıyor.
3: İşte böyle güzel olacak. Ve hurda toplama işte.
16: Dostum oldu. Harika görünüyor. Ben köpeğimi gezmeye götürürken Pete işe koyuluyor. Önce tasarımın arkasını kömürle karalıyor. Sonra kapıyı aktarmak için üzerinden yeniden kalın bir kalemle geçiyor.
3: Sanırım artık boyamaya hazırız.
16: Sonra kılavuz olarak birkaç parça bant yapıştırıp işe koyuluyor.
3: Güzel eski bir parça. Yaşına göre inanılmaz iyi durumda ama sanırım yazıyı kamyona uyacak şekilde biraz eskitilmiş yapacağız.
16: Pete yazı için lacivert rengi seçti ama eski görünüm için çok kalın uygulamıyor.
3: Şimdilik böyle bırakacağız. Belki Henry biraz zımpara filan alır. Hafifçe üzerinden geçirir. Biraz daha eskimiş gibi bir görünüm olması için.
16: Ressamımız yazıya devam ederken atölyede motosiklet çocuklarına bir sürprizim var. Şu muhteşem küçük rozetlere bakar mısınız?
4: Tamam.
16: Evet.
4: Tamam, bahse gidelim, ucuza almışsındır.
16: Aslında yaklaşık 80 sterline
19: var. 80 sterline.
16: Neden bu kadar pahalı bilmiyorum.
19: Döküm alüminyumdan yapılmışlar, çok güzeller.
16: Gerçekten çok güzeller. Üzerinde dökümhane adı yazıyor. Neyse, eğer birkaç vida bulup takarsak, bir de temizlersek ve her şeyi de yerli yerine koyarsak yola çıkmaya hazır mı?
19: Hazır, vitesler de debriyaj da çalışıyor.
16: Sabırsızlanıyorum dostum. Dinle. Bitince gerçekten güzel olacak. Alan ve Guy bunlarla uğraşırken ben de yönetici rolünü üstleniyorum.
4: Tamam, önce ben boya işini
16: hayır,
4: yapayım.
16: Hayır.
4: Lütfen sadece 30 saniyeliğine sakin ol dostum.
16: Alan, sakin kalmanın sırrı ne? Çünkü üçümüz arasında en sakin olan sensin.
19: Sadece nefes al. Her şeyi kafana takma. Senin yıldırmalarına izin verme.
4: Ve bana yaklaşma.
16: Yeniden üretilen rozetler umduğum kadar güzel çıktı. Bu motosiklet markası 1967'de üretimi durdurdu ama hala epey yedek parça mevcut. Dostum, çok pahalı olmalarına rağmen buna kesinlikle değdi. Çok güzel. Hangardaysa Pete temel tasarımı bitirdi. Şimdi 70'ler havasını pekiştirmek için gölge efekti ekliyor. Yazıya daha 3 boyutlu bir his katmak için alttaki gölgeyi daha kömürümsü bir gri ile koyulaştırıyor.
3: Görüyor musun? İki gri arasındaki farkı görebiliyor musun? Dışarıya çıktığında göreceksin. Eskiden kamyonlarda filan yapılırdı bu. Ufak bir süsleme. Bunu seviyorum. Bu havayı gerçekten seviyorum.
16: Son bir dokunuş olarak eski usul bir telefon çizip birkaç telefon numarası ekliyor. Sadece birkaç saat sürüyor ama tasarımı minibüsü resmen bambaşka bir seviyeye taşıdı. Tam aradığımız şey bu dostum. Şu gölgelendirmeye, şu eskitmeye bak, harika. Telefona bayıldım dostum, çok güzel.
3: O günlerin telefonu galiba, 1968 filan.
16: Aa evet, evet, evet dostum, bu gerçekten muhteşem.
3: Bu daha sonraki modern telefondan önceki dönem.
16: Pete, bu gerçekten
3: evet,
16: çok iyi.
3: Evet, evet.
16: Pete, bu harika, gerçekten değer kattı. Çocuklara göstermek için sabırsızlanıyorum. Faz buna bayılacak. Pete'den ilham alıp motosiklette de işi bir üst seviyeye taşıdık. Görünen her yüzeyi temizleyip parlattık. Hatta ön çatallara hızlıca bir kat sprey boya bile çektik. Şimdi nihayet yol testine hazırız. Yıllarca sevgisiz köşede unutulmuş bir motosiklet için bu gerçek bir diriliş. Ah dostum, bu kaliteli bir motosiklet.
19: Az iş için epey büyük dönüşüm değil mi?
16: Öyle değil mi? Gerçekten çok güzel.
4: Onu çok sevdim. Biraz da farklı bir şey
16: bu aslında. Bu marka motosikletlerden hiç görmemiştim. Gidip gelebiliyor mu? Bir bakalım mı?
19: Hadi bakalım.
16: Bakalım. Hadi o zaman bakalım.
4: Evet.
16: Ve yola çıkıyoruz. Bu motosiklet minibüsten yaklaşık 10 yıl önceye ait ve motoru minibüsün motoruna göre biraz daha kaba. Ama kim şikayet ediyor ki? Tekrar yollarda olması harika bir şey. Gerçekten güzel gidiyor. Ama biraz gürültülü. Çok güzel. $1,200'e resmen kelepir. Dostum, gerçekten çok güzel gidiyor.
19: Canlı kalkış yaptı.
16: Evet.
4: Evet, sesi de çok güçlü.
16: Vitesler harika ama her seferinde tam oturmuyor. Biraz zorlamak gerekiyor.
19: Debriyaj muhtemelen sürtüyor.
16: Evet, biraz öyle. Dostum harika. Satışa hazır.
19: Çalışır durumda ve sürülebilir.
4: Evet. Evet,
16: ihtiyacımız olan tek şey bu.
4: Sesi tam yerinde.
16: Evet.
4: Oldukça kolay
16: evet.
4: Çalışıyor. Başka ne
16: tek
4: isteyebiliriz
16: şey
4: ki?
16: Sadece biraz para.
4: Evet.
16: Motosiklet iyi görünüyor. Minibüs de harika görünüyor. Yarın Faz son birkaç ufak tefek şey hallettikten sonra da hazır olacak. Ama Kol ve oğulları kar edecek mi yoksa hurda yığınında mı kalacak? Eski demir var mı?
19: Hey!
16: Eski demir var mı?
18: Oo, şuna bak. Ne diyorsun?
16: 2 hafta önce Mark'ın koleksiyonunda bir minibüs için 5500 teklif verdi.
20: 5600. Evet.
16: Onu test ettik. Ne oldu? Küçüldün mü sen?
19: Koltuğum çök.
16: Ne?
19: Sadece o kadar.
16: Üstünde çalıştık. Ve süsledik.
4: Bu hurda.
16: Şimdi Faz sabahı yeni bir hava filtresi takıp sonunda gelen rot başını değiştirmekle geçirdikten sonra...
18: İleri geri. Güzel, bu çok daha iyi oldu.
16: Minibüsümüzü en iyi yaptığı işe koşma zamanı.
18: Şimdi hurda toplamaya gidebiliriz.
16: Yan tarafı indiriyoruz.
18: Tamam.
16: Her şey çalışıyor. Şuna bak.
18: Ben içeri giriyorum.
16: Minibüsümüz hurdacılık için mükemmel bir araç. Kendi ıvır zıvırımızla başlıyoruz. Dostum, bunlardan kurtulmak
4: bu
16: için sabırsızlanıyorum.
4: Bu seninle aynı durumda bak. Bayağı paslı.
16: En azından hırıltılı değil.
19: Hadi biraz daha az konuş.
16: Kasa 10 metrekare ve 2 ton taşıma kapasitesi var. Tamam, depoya doğru gidiyoruz. Ve yola çıkıyoruz. Görevimiz minibüsü elden çıkarmadan önce ondan biraz para kazanmak. Eski demir var mı?
19: Mükemmel.
4: Benimle daha çok ölülerinizi çıkarın gibi bir şey oluyor bence.
19: Aa, işte başlıyoruz.
16: Evet öyle. Yeşil ve mavi çöp kutularından çok önce eski hurdacılar ve seyyar hurda tüccarları ilk geri dönüştürücülerdi.
19: Gazete satarken yaptığın şeye benziyor.
16: Ha tamam.
19: Şöyle yaparsın. Demir dolu.
16: Tamam.
19: Demir dolu.
16: Demir dolu.
19: Evet,
16: demir
19: işte
16: dolu.
19: Bu.
4: Bir şey söyleyebilir miyim?
16: Ne diyorsun?
4: Dişlerini kancayla çıkaracaksın diye çok endişeliyim.
16: Sana ne diyeceğim bak. Aslında takmak dişle boru çalmak hiç iyi bir şey değil. Demir. İyi haber şu ki Faz'ın yaptığı çalışma meyvesini verdi.
19: Direksiyon daha iyi oldu, daha sağlam. Evet, kesinlikle
4: öyle
19: iyi.
4: Mi?
16: Öyle mi?
19: Daha az kayıyor.
16: Bu tekerleğin her an düşeceği anlamına mı geliyor?
19: Yolcuların aksine onlar çok başıboş. Tabii sürücü de ama direksiyon sağlam.
4: Hız göstergesinin çalışmasına şaşırdım.
16: Yo, her şey çalışıyor. Gerçekten çok güzel gidiyor. Bayıldım. Tek bildiğim bizi Swindon'a götürecek.
19: Yaşasın.
16: Bir hurdacıya doğru. Evet. Dur, köye giriyoruz şimdi.
4: İşte
19: başlıyoruz. Hadi daha sert üflemen gerekiyor. İşte oldu.
16: Eski demir var mı?
19: Evet.
16: Eski demir var mı? Demirlerinizi alalım. Eski demir. Demir! Spor kıyafetli orta yaşlı adamlar, onları şaşırtmak her zaman iyidir.
4: Evet, evet.
16: Ama doğru. Eskiden hurdadan gerçekten iyi para kazanılabilirmiş sanırım. Hala kazanılabilir mi dersiniz?
4: Şey, sanırım
16: bunu gerçekten bilmiyorum. Öğrenmek isterim.
4: Evet, evet, sanırım evet. Öyle.
16: Köyde bir şey bulamazsak doğruca benim garaja gideceğiz. Çocuklar gerçekten tamam. Burada bir şeyler var. Tamamen unuttuğum şeyler. Bakın. Bir trombon var.
4: Evet.
16: Bak harika.
4: O gidebilir.
16: Bir yaprak yay. Her metal türünün farklı bir değeri var. En yükseği kurşun ve bakır. İkinci sırada pirinç var. Bunlar ne işe yarayabilir? Bunu sevdim. Ah pirinç. Güzel.
4: Artık hızlı sallanmıyor değil mi?
16: Hayır, hep böyle oluyor. Ve çelik değerinin sadece onda biri kadar. Epey bir yığın toplamışız gibi. Ne dersin?
4: Doğru, evet. Neden bunun karşılığında ne kadar kazandığımıza bir bakmıyoruz?
16: Tamam.
4: Sonra da gelecekte tam olarak ne kadar çalışmamız gerektiğini öğreniriz.
16: Sıradan iş atları, açık kasalı minibüsler, öne fırlayan burunları yüzünden küçük domuzcuklar diye anılırdı. Peki bizim küçük domuzcuğumuz onu pazara götürdüğümüzde bize ne kadar kazandıracak? Bahse girerim, toplamda yaklaşık 20 sterlin kadar kazanacağız. Evet.
4: Öyle mi dersin?
16: Sen ne dersin?
4: Ben biraz cesur bir tahminde bulunacağım. Evet. Aküler ve kurşun yüzünden.
16: Evet.
4: 45 diyeceğim.
16: Tamam.
4: Evet. Sen ne düşünüyorsun Fas?
0: Ben ortadan gideceğim. 30 diyeceğim.
16: Tamam.
4: Tamam.
0: Aslında yaptığımız şey Henry'nin ıvır zıvırlarını temizlemek.
4: Evet, sadece kulübesini boşalt.
0: Doğru.
16: O kadar çıkarcı mıyım? Belki. Ama bu yükün ne kadar ettiğini öğrenmek için sabırsızlanıyorum.
0: İşte geldik.
16: Nerede?
4: Ne kadar sessiz olduğumu fark ettin mi?
16: Yo, neden bu kadar sessizsin?
4: Sadece her şeyi içime sindiriyorum.
16: Ne?
4: Böyle bir hurdalığa hiç gelmemiştim.
16: Hurdacılık noktasına hoş geldiniz. Şimdi Nick, şu aküleri de buraya koymamız lazım mı?
21: Evet, önce onları teraziye koyalım, ağırlıklarını alalım.
16: Aa tamam, demek tartıyoruz.
21: Evet, tartacağız ve buna göre mi yapılacak? Evet.
16: Aa, ne heyecan verici. Bu bizim ilk ödememiz olabilir. Bir araba aküsünün ağırlığının %60'ı kurşun. Her birinde yaklaşık 7 kilo kurşun var. Bunun gerçekten teraziyi hareket ettireceğinden emin misin?
21: Yani bilemiyorum. Birazdan öğreneceğiz değil mi?
16: Sanırım gezegeni akü kurtarıyoruz. Öyle değil mi Guy?
4: Evet, ama bunları kulübeden çıkarmak için ne kadar zamandır bekliyorum?
16: Uzun zamandır. Bu kadar mı? Hadi bakalım ne kadar olduğunu söyle. Kaç kilo geldi Tom? İşte başlıyoruz.
21: 211 kilo.
16: Bu gerçekten heyecan verici. Ne kadar?
21: 211 kilo.
0: Vay canına, bu senin ağırlığına yakın bir şey, öyle değil mi? Evet öyle.
21: Bu ne cüret böyle?
16: Katlanmak zorunda olduğum şeylere inanamazsın. 211 kilo peki ne kadar ediyor?
21: Tamam, bunun karşılığı ne kadar mı? 73 sterlin.
0: 73 sterlin.
21: Aynen öyle.
0: Bu iyi bir sonuç.
16: Bu iyi, evet.
21: Çok daha iyi.
16: Gerçekten bir şeyler kazanabiliyorsun.
21: Bir dilim jambon alacak
16: evet,
21: kadar yani.
16: Düşündüm ki vay canına, buna değer değil mi?
0: Bence değer.
4: Biraz önce
0: evet.
4: Minibüste ne demiştin?
16: Bugün toplamda 20 sterlin
4: evet,
16: kazanacağız
4: de
16: demiştim.
21: Her türlü kârdasınız.
4: Evet evet,
16: evet,
4: bundan memnunuz.
21: Daha para var.
16: Evet harika.
21: Tabii ki hurdanız hala tartılacak.
16: Evet, ondan fazla bir şey çıkmaz herhalde.
21: Ne çıkacağını bilmiyorum, onu da
16: tamam öğreneceğim. Hadi bakalım, minibüsü de çevirelim
21: evet,
16: mi?
21: Yanları geri kaldırırsan büyük köprüye koyalım. Böylece hem kamyonun hem de hurdanın
16: tamam.
21: ağırlığını alırız
16: tamam.
21: değil mi?
16: Tamam peki.
21: Yana
16: i̇şte
21: götürüp
16: bu.
21: Orada boşaltacağız, daha çok yer
16: tamam,
21: var.
16: Tamam, yanları kaldıralım. 73 sterlin aldık. Nick, bu
21: şimdi
16: gerçekten
21: de.
16: Harika. Faz minibüsle işi hallediyor. İşte bu Faz. Devam et oğlum. Devam. Sol taraf aşağı. İşte oldu. Evet bu.
4: Biraz daha devam et.
16: Tam üstünde. Tam yüklü halde 1660 kilo. Bu kamyonu sevdin mi peki Nick?
21: Evet bayıldım.
16: Senin olabilir dostum.
21: Ne kadar? Her şeyin bir fiyatı var.
16: 7000.
21: Güzelmiş.
16: Bence ilk model için gayet iyi.
21: V4 motoru mu?
16: Evet. Bir de boru geliyor. Hurda için insanları çekmeye çalışıyorum. Hurdacı olarak.
21: Evet hurdacı.
16: Bilirsin ya.
21: Hı-hı.
16: Sonra çelik ve demir yığınına gidip yükümüzü boşaltıyoruz.
1: Burada dursun mu?
21: Evet, olur, orada çok yer var.
0: Tamam.
21: Güzel.
1: İşte bu iyi bir yığın olacak. Güzel.
21: Mükemmel.
1: Biz geleceğiz. Geri dönüştürücüleriz, değil mi? Öyle değil mi?
0: Bence güzeldi, evet. Ve bir sürü yer açtı. Evet. Ve iyi hissettirdi, tamam. Kesinlikle. Bir de
1: evet,
0: üstüne
1: bak,
0: biraz para
1: daha
0: kazandı.
1: Var. Gidip düzgünce tartalım mı? Bunu şişenin üzerine geri koymamız lazım.
0: Tamam.
1: İçinde senle birlikte. Önceden 1660'sa şimdi kaç oldu? Ve daha önemlisi değeri ne? İşte büyük an. Tamam Nick, şu anda akülerle birlikte 73 evet. sterlin aldık. Şimdi elimizde ne var?
21: Onunla birlikte 180 kilo geldi. Bu da hurdadan 18 sterlin demek.
1: Hurdadan 18 sterlin. Yani tamam, asıl önemli olan
21: öyle,
1: aküler.
21: Evet, tabii,
1: tamam
21: evet.
1: Bekle.
4: 91 sterlin.
0: Evet.
4: 91 sterlin.
1: Fena değil.
0: Yok, cuma öğleden sonrası
1: Nick,
0: için gayet.
1: Çok teşekkür ediyorum.
21: Yakıt parasını çıkarır değil mi?
1: Evet.
21: Teşekkür
1: evet.
21: ederim.
1: Gerçekten 91 sterlin.
4: Evet, gerçekten.
1: Harika değil mi?
21: Teşekkürler.
1: Herkes bizi seviyor. Evet. Gezegen bizi çok seviyor. Nick de bizi seviyor.
4: Evet.
1: Bekle, bekle bak.
4: De biz seni severiz.
1: Tamam, peki. Bir anlaşma yapalım mı?
0: Tamam.
1: Üçe bölmeyi düşünebilirim. Evet. Sadece o değer biçici arkadaş minibüse doğru bir fiyat biçersin.
4: Tamam.
1: Tamam, peki. Hadi bakalım. Bak ne diyeceğim. Eğer para kazandığımızı söylerse hepimize cappuccino ısmarlarım. Ne dersiniz?
0: Ben kahve sevmiyorum.
4: Evet, her zamanki gibi.
0: Evet.
1: Ertesi gün tekrar kulübedeyiz. Değer biçici uğradığında herkese kahve ısmarlanacak mı öğreneceğiz. Satılık olmayan şeyi gördün mü?
2: Evet, onu bana asla satmazsın,
1: hayır,
2: değil mi?
1: Hayır, ya da onları.
2: Hayır.
1: Bak.
4: Boru satılık değil diye konuşuyorsun sanıyorum.
1: Hayır hayır, boru tamamen tamamen müsait. Evet, sadece köpekler orayı çok seviyor.
2: Aferin.
1: Şimdi iş konuşalım.
2: Evet.
1: Ne diyorsun?
2: Evet, gerçekten çok sağlam. Tek gereken sağdan direksiyonlu bir gösterge paneli. Onları dönüştürmek
1: evet, zorundayım. Evet ama Roy, kimseyi tam olarak sollayamazsın değil mi? Yani. Öyle değil mi?
2: Net. Doğru. Geri vitesi düşünüyordum.
0: Ve hayır, diğer şey de tabii...
1: Sağ omuzunun üstüne bak.
0: Eğer yol kenarında geri dönüşüm falan gibi şeyler topluyorsan
1: evet.
0: ideal aslında.
1: Doğru.
0: Trafiğe çıkman gerekmiyor.
2: Evet evet, hızlı değil çıkış mi? Kap ve git.
1: Evet, kesinlikle dostum. Motosiklet hakkında ne düşünüyorsun?
2: Bu güzel, bunu gerçekten sevdim.
0: Evet.
1: Yani ikisini de sevdiğini varsayarsak.
2: Evet, bunu söylememeliydim.
1: Sence ikisi birlikte ne kadar eder?
2: İkisi birlikte mi? 6 diyecektim ama... Açıkçası biraz daha fazlasını alabilirsin.
1: Umarım öyledir.
2: İkisi birlikte 7,5 etmesi lazım kesinlikle.
1: Tamam, öyle bırakalım mı, olur mu?
0: Evet. Evet.
1: Eğer 7,5 diyorsa...
0: Evet.
1: Biz de...
4: Yazı işini de hesaba katmak
1: evet, tamam,
4: gerekiyor.
1: Tamam. 6800.
4: Rozetler?
1: Rozetler 6900.
4: Aşağı yukarı bu kadar değil
0: evet.
4: mi?
0: Evet.
1: Yazı ustası
0: evet.
1: birkaç yüz.
0: Evet, yani 7100.
1: Tamam, 400 sterlin kar.
0: Bu iyi, öyle değil mi?
1: Evet. Ayrıca 91 sterlin de kazandık. Hatırlasanıza.
4: Evet evet. Çok yaptır. Evet. Kartıdan. Kartıdan.
1: Evet. Evet. Yani yuvarlarsak yaklaşık 500 evet. civar olur değil mi? Sadece hurda toplamaya
0: doğru.
1: giderek 500
0: evet.
1: sterlin
0: evet.
1: kar.
0: Aha. Harika.
4: Hmm. Ne keyifli bir öğleden sonraydı.
1: Gerçekten keyifli bir öğleden sonraydı. Şunu söyleyeyim dostum. Hurdalıkları ve oradaki insanları çok seviyorum.
2: Ne aldığını biliyorsun
1: biliyorum.
2: Değil mi?
1: Evet. Sevdiğim şey de
2: hiç
1: bu.
2: Hiç yapmacıklık yok.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Servis geldi, çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine?
4: Hesap kırdık.
3: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
7: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
9: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
8: Ama sahipleri onları çok seviyor.
10: İlk arabamdı.
11: Hansi'den vazgeçemem.
8: Geriye tek bir soru kalıyor.
12: Kalsın mı? Kalsın mı?
13: Yoksa atsın.
14: Esas heyecan şimdi başlıyor.
8: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
11: Başıma ne gelecek acaba?
10: Bakmaya cesaret edemiyorum.
13: Ta-ta.
8: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
15: Her zaman öğrenilecek bir şey vardı. Geçen yıl çok çalıştık. Madencilerin yaptıklarını görmek güzel.
16: Peki, geçen sezonun en sevdiğin kısmı, en unutamadığın anı neydi?
15: Bir tanesini seçmek zor. Ama şu an aklımda en çok kalan British Columbia'daki Terry ve Stefani çifti.
16: Evet.
15: Gerçekten iyi insanlar.
16: Başta Terry diye biri vardı.
15: Evet. Küçük bir işletmeleri vardı ama orada yaptığımız şeyin bir aile üzerinde en büyük etkilerden birini yarattığını düşünüyorum.
17: İki elin sesi var.
18: Memnun oldum Juan.
15: Ben de memnun oldum.
18: Ben de memnun oldum Freddy.
19: 247 dönümlük maden sahasında Terry Lind ve eşi Stefani durmadan çalışmalarına rağmen emeklilik birikimlerinin eriyip gittiğini izliyor.
20: Şu büyük adamın mücevher kutusunu nereye sakladığını bulup çıkarmak istiyorum.
19: Ama şu ana kadar madeni tek başına işletmekte zorlanıyordu.
20: Tüm yaz boyunca ancak 50 metreye kadar malzeme işleyebildim diyebilirim.
16: Yani bütün istediğin bu mu?
20: Bu sahada bu kadarını yapabildim.
16: Bütün bunları tek başına mı yapıyorsun?
20: Kesinlikle.
16: Hatırlıyor musun? Levye ile kürekle uğraşıyordu.
15: Her yeri su toplamıştı, kanıyordu.
16: Evet, kanıyordu.
15: Evet.
20: Malzeme aksın diye kenarlara vurup durmam gerekiyor.
16: Nasıl gidiyor Terry?
20: Berbat. Çok çalışıyorum. Her gün burada yaptığım şey bu işte.
16: Malzemeleri o kadar topaklanmıştı, o kadar çamurluydu ki hazneden aşağı inmiyordu bile.
15: Yapış yapış rezaletti. Yan taraflara yapışıp kalıyordu.
16: Malzeme bayağı ıslak Juan. Orada bulunduğumuz sürede elimizdeki tek seçenek malzemeyi şerit halinde serip güneş görmesi sağlamaktı. Yani kurutmaktı. Biz de kuruttuk.
15: Bazen en basit çözümler aslında en dahiyane çözümler oluyor ve gerçekten çok işe yarıyor.
16: Hem de bedava işi güneş yaptı.
19: Freddy ve Juan ayrıca haznenin tıkanmasını önlemek için 2 adet titreşim motoru takıyor. Ön yıkama sistemine daha ağır bir karşı ağırlık ekleyerek kalan malzemeyi de temizlemeyi amaçlıyor.
15: Freddy sen de ben de ilk geldiğimiz anda gördük. Bu işletmenin düzgün çalışabilmesi için sahada birkaç kişinin olması şart.
16: Evet en az 2 kişi. Evet. Belki de yaptığımız en büyük değişiklik.
15: Evet en büyük. Eşini de biraz işe dahil etmek istiyoruz.
16: Eskiden sadece kazma kürekle çalıştıkları zaman madenciliği seviyordu. Ama işin içine ekskavatör, daha büyük tesis falan girince gözünde büyümeye başladı. Evet.
10: Her şey ters gidebilir. Orada bana düşen bir yer yokmuş gibi çünkü ne yapacağımı bilmiyorum.
15: Terry de sen öğretebilirsen ben varım. Çünkü yıllardır onu ikna etmeye çalışıyorum ama hep çekiniyordu demişti.
16: Sen konuşana kadar tabii.
15: Kesinlikle öyle.
16: Ona yardım edecek kadar özgüveni verdin.
21: Hey, welcome.
2: Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Ben Impractical Jokers'tan Brian Quinn. Key Bistro'da Chef Duck'la birlikteyim.
3: Programa davet ettim bir kerelik ve sen evet. Programı ele mi geçiriyorsun? Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Bir plaj kasabasında eski bir postane binası. Temiz beslenmeyi lezzetle birleştiren, restoran menüsü hazırlayan bir şefle birlikteyiz.
12: Orta az pişmiş ilik hazır. Dördüncü masa lütfen alın.
13: Menüde en sevdiğim şey muhtemelen kemik iliği burgeri. Patatesler ördek yağında pişiriliyor.
12: Çok iyi bir burgerim var. Ona kemik iliği burgeri diyoruz.
3: Kemik iliği yedin mi?
2: Bazı şekillerde yedim. Hiç doğrudan bir kemiği yemeyi denemedim.
3: Kemik iliği tüm zamanlar içinde favorilerimden. Kemik iliğini sevmeyen insanlar bile muhtemelen onu doğru şekilde yememiştir. Ya da kemiğin içi olduğu fikrine fazla takılıyorlardır. İnsanların ilk kez denemesini istediğimde çoğu zaman kemik iliğimi yapar bir ezme. Tereyağına nasıl yapıyorsam ona dönüştürürüm. Güzel bir ekşi mayalı kızarmış ekmeğin üzerine sürerim. Güzelce ince bir katman halinde yayarım. Belki biraz parmesan serperim ve servis ederim. Isırıp şöyle derler. Bu ne? Bu tereyağlı et sosu da ne? Onları bir kere yakaladığında artık senindir. Değil mi?
12: Doğru.
3: Senin bununla yaptığınsa...
12: Yapmamız gereken ilk şey bu kemikleri fırınlamak ve iliğini yumuşatmak. Bunları tuzlayacağım. 350 derece fırına yaklaşık yarım saat kadar atacağım. Burgerimin üzerine konan aromalı tereyağını yapacağız. Ketçaba kesinlikle karşı bir işletmeyim.
3: Vay canına.
2: Böyle bir yere gittiğini bilmiyordum.
12: Ketçaptan nefret
2: Neler
12: ederim.
2: Neler olduğunu Gerek bile yok. Anlamıyorum. Ketçabı ne kadar sevdiğimi biliyorsun dostum.
3: Biliyorum, bu senin
2: olayım. Ketçap
3: etme,
2: benim olayım.
3: Sonra ketçap yemeği götürürüm. Tamam.
12: Tuzsuz tereyağı, biberiye, maydanoz, fırınlanmış sarımsak var.
3: Bolca tuz, taze çekilmiş karabiber.
2: Çok güzel.
12: Biraz batır.
3: Lezzetli.
2: Evet, çok iyi.
12: Bizim çeşnimiz bu.
3: Kendime not. Anladım.
12: Evet, ketçap yerine.
3: Biraz sıkıştır. Soğutucuya at. Bu burger için yapmamız gereken başka bir şey var mı?
12: Kürük tuzlu ördek yağı patatesleri.
3: Seninle bir konuşmalıyız.
2: Şef kavgası.
12: Taze patatesleri kesiyoruz.
3: Bence Q'nun bunu denemesi gerek. Tabanı orada tutmak ister misin?
2: Tamam.
3: Panayırlarla çanı çalmada da iyidir kesin. Suya 1 saat güzel, 24 saat verebilsek müthiş olur. Nişastanın nasıl
2: evet,
3: olduğunu görebilirsin değil
2: inanılmaz.
3: Mi?
2: Evet, bu inanılmaz.
3: Suya sızmaya başladı. Sonra ördek yağında kızartma yapıyoruz.
12: Evet.
3: Otla beslenmiş burger
12: Göğüs ve kol karışımı.
3: Olağanüstü.
12: Kemik iliğimiz oldukça yumuşak. Skopski denebilir.
2: Skopski patatesler.
12: Evet, biraz Skopski ilik.
2: Bu şakacıların olayı anlamazsın.
3: Lezzet bombası diyorsun ya. Burada başka bir seviyeye çıkıyor. İnan bana.
12: Yaklaşık 225 gram.
3: Şimdi Smashmatic 9000'e giriyor.
12: Aa, sen de onlardan mı var? Harika.
3: Bu çok acayip olacak.
12: Evet dostum.
3: Izgara ve heyecan. Karamelizasyona baksana. Ne tür peynir?
12: Raklet peyniri.
3: Şuna bakın.
2: Ah dostum.
3: Tereyağıyla servis ediliyor. Masaya gidene kadar erimiş olacak. Ördek yağ patatesleri.
2: Bu yediğim en iyi patates kızartması.
3: Sadece bir şeye ihtiyacı var.
2: Biraz çıplak. Fark etmeden edemedim. Bir şeyin var mı?
3: İçeri gizlice ketçap soktum. Dalga söyleme.
2: Ben hiçbir şey görmedim. Evet. Burgerleri niye kesiyorsun?
3: Nasıl göründüğünü herkes görsün diye. Şu burgerden suya baksana. Bunun için eğilirim. Kollar yukarı.
2: Alabilir miyim?
3: Evet.
2: Hmm, dostum, böyle bir şeyin tadına hiç bakmamıştım.
3: İçindeki etin zenginliği.
2: Aa, evet.
3: Bu arada ekmek de bomba
2: Harika.
3: Gibi.
2: Harika.
12: Glutensiz ekmek.
3: Hayır değil.
12: Öyle.
3: Tamam. Bu insanlar milyarder olacak. Tereyağından gelen ot tadı, peynirden gelen dengeli, zarif tat bir profil oluşturuyor. İpek gibi kremamsı, keskin, standart bir burger seviyesinin çok ötesinde, bomba gibi.
21: Az pişmiş kemik iliği burgeri.
22: Her şey ilikte, ağzında eriyor, harika.
21: Çok sulu.
23: Otlu tereyağı etin içinden adeta akıyor.
24: Ekmek harika.
3: Glutensiz.
24: Vay.
3: Ne dersin? Burası için bu plaj kasabasına gelmeye değer mi?
24: Kesinlikle.
22: Yer burası.
3: Ki harikaydın.
2: Beni ağırladığın için sağ ol.
3: Ne zaman istersen gelebilirsin. Üst seviyesin. Bu küçük kasaba sana sahip olduğu için şanslı.
12: Teşekkür ederim.
2: Sabırsızlanıyorum. Asla gitmeyeceğim.
3: Zaten gidemezsin. Burgerin parasını ödemedin.
25: Bu programda ölü beden görüntüleri ve intiharı konu alan sahneler yer almaktadır. İzleyicilerin takdirine bırakılmıştır.
26: Bir hükümet olay bu şekilde gerçekleşti dediğinde, insanlar bunun ardında başka bir hikaye olduğunu anlayacak kadar akıllıdır.
27: Ama sokaklara dökülmüyorlar.
26: Epstein'in son evine hoş geldiniz. Bu bile size bu pozisyona girmenin ne kadar zor olacağını gösteriyor. Adam neredeyse ikiye katlanmış olmalı değil mi? Kalçalarının yere değmediğinden emin olmak için kendini son derece hassas bir şekilde bağlaması gerekirdi. Kabul edelim. Ortada o kadar çok devlet komplosu var ki neyin gerçek, neyin uydurma olduğunu ayırmak zor olabiliyor. Benim adım Andrew Bustamante. Eski bir CIA istihbarat subayıyım ve gerçeği kurgudan ayırt etmenize yardımcı olmak için manşetlere çıkan en çarpıcı komplo teorilerini mercek altına alacağım.

0: 2019 yazında bir sabah Amerika'nın en önemli ceza davalarından biri aniden sona erdi. Jeffrey Epstein aşağı Manhattan'daki federal bir hapishane hücresinde ölü bulundu.
1: Şu anda aldığımız bir bilgiye göre gözden düşen finansçı Jeffrey Epstein New York'taki hücresinde hayatına son verdi.
2: Görünüşe göre MCC'deki hücresinde kendini asmış.
0: Ama neredeyse anında sorular başladı. Epstein gerçekten intihar mı etti yoksa öldürüldü mü? Gardiyanlar o gece neden her zamanki turlarını atmadı? Hücresinin dışındaki kameralar neden çalışmıyordu? Olay yeri neden korunmadı? Zaman geçtikçe sorular da birikti. Ardından Ocak 2026'da Adalet Bakanlığı artık hepimizin Epstein dosyaları olarak bildiği milyonlarca belgeyi yayımlamaya başladı.
3: Adalet Bakanlığı Cuma günü hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla ek sayfa daha yayımladı.
0: Belgeler onun sadece ultra zenginlere hizmet veren, iyi bağlantılara sahip bir finans danışmanı olmadığını ortaya koyuyor. Epstein uluslararası bir güç oyuncusuydu. İstihbarat teşkilatları dahil çeşitli devletle devlet dışı aktörler için mükemmel bir varlık olabilecek küresel bir arabulucuydu. E-postalarında darbelerden, silah ticaretinden söz ettiği görülüyor, milyonlarca dolarlık içeriden anlaşmalardan bahsediyor, elitlerin en elit kesimleriyle bağlantılar kuruyordu. Ve elbette güçlü insanlardan oluşan uzun bir listeye genç kadınları ve kız çocuklarını pazarlayan dünyanın en azılı fuhuş ağı yöneticilerinden biriydi. Onun mahkemede konuşma fırsatı bulmasını istemeyecek çok sayıda insan vardı. İşte bu yüzden bu komplo teorisi ölümünden bu yana yaşamaya devam ediyor.
4: Jeffrey Epstein intihar etmedi.
5: Epstein intihar etmedi.
6: Jeffrey Epstein kendini astı mı yoksa öldürüldü mü?
7: Senatör, bence o hücresinde kendini astı.
8: Eğer intihar etmediyse, evet, hücresinde öldürülmüştür. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin en güvenli federal cezaevi. Bu nasıl olabilir?
0: Epstein'in ölümüyle ilgili komplo teorilerini test etmek için şimdiye kadarki en derinlemesine incelememi yürütüyor ve sizi Jeffrey Epstein'in hücresinin birebir kopyasının içine götürüyorum.
9: Oo, tıpkı eski evim gibi.
0: Burada Epstein'in içerideki en yakın arkadaşı olan eski bir mahkumla bir araya geliyorum.
9: Jeffrey Epstein'i son gördüğüm gün gerçekten çok depresif göründüğünü biliyorum.
0: Hücre bloğu görüntülerinde şoke edici yeni detaylar keşfeden bir internet dedektifinin izini sürdüm.
10: O turuncu lekenin ne olduğunu söylediler. Ama size durumun öyle olmadığını kanıtlayabilirim.
0: Ardından ülkenin en önde gelen podcast yapımcılarından birini davet edip bir başka çılgın teoriyi ortaya koyacağım.
11: Ölümünü tezgahlayacak olsaydınız bir dublör bulurdunuz ve basında dahil olmak üzere herkesin görmesini sağlardınız.
0: Ve tüm parçaları birleştirmemize yardımcı olacak önde gelen bir adli tıp uzmanı ile görüşeceğiz.
12: Bu yapılarda birden fazla kırık gördün mü? Evet, bunu bir asılma vakasında gördün mü? Hayır.
0: Amacın mı? 10 Ağustos 2019'da sabahın erken saatlerinde Jeffrey Epstein'e gerçekten ne olduğu sorusuna cevap bulmak.
13: Jeffrey Epstein intihar mı etti? Metropolitan Federal Gözaltı Merkezi.
0: 2019 yılının Temmuz ayı başlarında Jeffrey Epstein, onlarca reşit olmayan mağdurun adının karıştığı federal fuhuş ağı oluşturma ve komplo suçlamalarıyla tutuklandı. 45 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan Epstein, yargılanmayı beklerken Metropolitan Ceza Merkezi'ne gönderildi. Fakat tutuklanmasından bir ay bile geçmeden hücresinde ölü bulunacaktı. Bu, Adalet Bakanlığı tarafından Epstein'in ölümü hakkında hazırlanan nihai rapor. Sabah saat 6.33'te gardiyanların Epstein'in cansız bedenini hücresinde bulduğu yazıyor. Turuncu bir bez parçasının bir ucunun boynuna, diğer ucununsa ranzanın üst kısmına bağlı olduğu ve neredeyse oturur pozisyonda asılı olduğu belirtiliyor. Jeffrey Epstein'den istediğiniz kadar nefret edebilirsiniz, işlediği caniliklerden nefret edebilirsiniz. Ama yine de gerçeğe saygı duymak zorundasınız. Yine de gerçeklere dayanan cevapların peşinden gitmek zorundasınız. Bilgi kirliliğini aşmak için Epstein dosyaları hakkında derin bilgiye sahip bir adli psikologla iletişime geçiyorum. Dr. J.P. Garrison yüzlerce davada uzman olarak ifade verdi ve popüler YouTube kanalıyla tanınıyor.
14: Herkese merhaba, ben Dr. G.
0: Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan binlerce belgeyi inceledi ve video görüntülerinin her saniyesini izledi. Bu yüzden resmi hikayedeki açıkları bulmak için ona danışıyorum.
10: Evet, bu herkes için büyük bir gizem oldu. 2019'dan beri bu konuya kafa yoruyorum ve tam olarak ne olduğunu anlamak için hala on binlerce, hatta yüz binden fazla belgenin derinliklerine gömüldüm.
0: Epstein'in ölümüne baktığında ne görüyorsun?
10: Adalet Bakanlığı'nın raporunda gerçeklerle bağdaşmayan ve baş müfettişlik açıklamasının doğru olmadığını bugün kanıtlayabileceğim pek çok ayrıntı var. Burası SEU, yani Jeffrey Epstein'in tutulduğu özel barınma ünitesi. Bunlar Jeffrey Epstein'in hapishanedeki son gecesinden elimize kalan son derece kısıtlı kamera görüntüleri. Bu hapishanede her yerde kamera var ama ne hikmetse o gece sadece bu kamera çalışıyordu.
0: Peki bu ekrandaki görüntüde Epstein'in hücresinin nerede olduğunu biliyor muyuz?
10: Neredeyse tam ortada. L katına çıkan merdivenler hemen burada. Oradaki masanın tam yanında. O gece orada görevli olan iki infaz koruma memurunun, memur Michael Thomas ve memur Tova Noel'in çalıştığı yer burası. Hadi oynatalım. Masanın etrafında küçük bir hareketlilik görebilirsiniz. Bu infaz koruma memuru Tova Noel. Kalkıp ekrandan uzaklaştığını göreceksiniz. Şimdi tam şuraya dikkatle bakarsanız bana merdivenlerden yukarı çıkan biri gibi görünen birini göreceksiniz. Bana kalırsa bu merdivenlerden yukarı çıkan turuncu kıyafetli biri. Herhangi biri olabilir. Kim olduğunu bilmemizin yolu yok. Ancak tulum giymiş biri olduğunu, infaz koruma memuru olmadığını biliyoruz. Çünkü 30 saniye sonra infaz koruma memuru Tova Noel'in kadraja geri döndüğünü göreceğiz ve merdivenlerden indiğini görmüyoruz. Kadrajdan çıktığı yönden geri geliyor.
0: Vay canına. İnfaz koruma memurunun masadan özel barınma ünitesine giden merdivenlerden uzakta bir yöne doğru uzaklaştığı çok net. Hiçbir infaz koruma memurunun bulunmadığı bir anda mahkum tulumuna şüphe uyandıracak derecede benzeyen turuncu renkte bir şey merdivenlerden yukarı çıktı.
10: Baş müfettişlik ofisinin raporda çok net bir şekilde belirttiği şey akşam saat 10.40'da memur Tova Noel'in o katta nevresim veya tişört taşıdığına inandıkları yönünde. Ama durumun böyle olmadığını kesin olarak biliyoruz. Bu izlediğimiz baş müfettişlik ofisinin videoda gördüğümüz memur Tova Noel'le yaptığı gerçek röportaj. Adalet Bakanlığı soruyor. Epstein'in hücresinde neden fazladan kıyafet ve nevresim vardı? Bayan Noel bilmiyorum diyor. Bakanlık soruyor. Ama bunun sizin yaptığınız bir şey olduğunu, görevleriniz arasında olduğunu söylemiştiniz. Bayan Noel, ben asla nevresim dağıtmadım. Asla. Çünkü bu bir önceki vardiyada yapılır diyor. Kendi ifadelerine göre bu açıklama hiçbir mantığa sığmaz.
0: Bunlar çok göze batan çelişkiler. Mahkumların hücrelerine kilitlenmiş olması gereken bir saatte turuncu mahkum kıyafetli bir figürün merdivenlerden yukarı çıktığı görülüyor ve bütün gece aşağı inen kimse görülmüyor. Ancak en şüpheli kanıtlardan biri aslında ertesi gün yaşanan bir şey.
10: Şu an gördüğünüz yer Jeffrey Epstein'in tutulduğu kat. Epstein soldaki son odada kalıyor olmalıydı.
0: 11 Ağustos gecesi Epstein'in ölümüne yol açan günlerde arızalı olduğu bildirilen hapishane kameraları yeniden kayda başladı. Ve Jeffrey Epstein'in katına çıkan merdiven boşluğu aslında ekranın sol tarafında.
10: Doğru. L katına çıkan merdivenin hemen yanında bekleyen bir gardiyan var. Eğer bu kameralar çalışmaya devam etseydi, o sırada o kata kim girdiyse harika bir görüntüsünü elde etmiş olacaktık.
0: 11 Ağustos'ta L katından bu klibe sahip olmamız ama tam öldüğü gün kameraların tesadüfen bozuk olması devasa bir şüphe uyandırıyor.
10: Bu olayın mantığa sığmayan çok fazla yönü var. Pek çok farklı sebep sayılabilir. Bu adamın intihar etmesini mümkün görmüyorum.
0: Memur Noel nöbet kulübesinden ayrıldığında ya bir mahkumun ya da bir mahkum gibi görünmek isteyen birinin ya da turuncu nevresimler taşıyan birinin L katına çıkan o merdivenlerden yukarı çıkmış olması cinayet teorisini destekliyor. Ancak aynı zamanda Mülkiyet Başmüfettişliği'nin güya altın standarttaki raporu da kusurlu. Sadece teknik gözetimde değil, gardiyanların standart prosedürleri uygulamaması ve bu konuda yalan söylemesinde de göze batan açıklar vardı. Epstein'in öldüğü gece görevde olan gardiyanlardan birini derinlemesine araştıran bir New York Post muhabiri var. Ama onunla konuşmadan önce hapishanede Epstein'le bizzat birlikte bulunmuş biriyle konuşmak istiyorum. Epstein'in intiharı düşündüğünü gösteren hassas bir ruh halinde olup olmadığını bana söyleyebilecek biriyle. Bu yüzden Jeffrey Epstein'le aynı zamanda aynı hapishane bloğunda bunun gibi bir hücrede yaşamış eski bir mahkumun izini sürdüm.
15: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
16: Servis geldi. Çantam hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
18: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
19: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
20: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
21: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
20: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
22: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
23: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
24: Ben Chris.
25: Ben Max.
24: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
25: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
24: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
25: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
24: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
26: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
27: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
28: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
27: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Jeffrey Epstein'in gizemli ölümüne yönelik soruşturmamdaki bir sonraki adım onun ruh halini anlamaya çalışmak. Şu anda hapishanede Epstein'le kişisel teması olmuş biriyle. Aynı hapishane sisteminde yatmış ve Epstein'in son gününde onun yanında olan biriyle buluşmaya gidiyorum. Billy.
1: Benim.
0: Andy.
1: Tanıştığımıza memnun oldum.
0: Ben de öyle. Colorado'ya hoş geldin.
1: Burası harika, bayıldım.
0: Sana göstereceğim ilginç şeyler var. Umarım senin de benimle paylaşacağın ilginç şeylerin olur.
1: Emin olabilirsin.
0: İşte geldik.
2: Bill Mercy,
0: Jeffrey Epstein'in son günlerini sadece okumadı, bizzat yaşadı. Metropolitan Ceza Merkezi'ndeki bir mahkum arkadaşı olarak... Epstein'in intihar etmek isteyip istemediğini bilen biri varsa o da bildir. Orası nasıldı? Oradaki koşulları nasıl tanımlarsın?
1: Kötü bir tesisti. Miadı dolmak üzereydi ve bunu herkes biliyordu. Oraya sevk edildim de internette arattım ve New York'un Guantanamo'su olarak adlandırıldığını görünce tanrım beni nereye gönderiyorlar dedim.
0: Ceza merkezi John Gotti'den El Chapo'ya ve Bernie Madoff'a kadar payına düşen ünlü mahkumları gördü. Mercy vergi kaçakçılığından bir yıl orada yattı.
1: Kimse orada çalışmak istemiyordu. Bazı memurlar Pensilvanya'dan gelip 3 vardiya üst üste çalışıyordu. O adamlar bu seviyede bir yer için gerçekten hazır değillerdi. Bir keresinde federal görevliler hapishaneyi gözlemlemek için bazı müfettişler getirdi. Ve memurların çoğu benimle konuşurdu. Adamlardan biri... Tam anlamıyla sistemsel bir çöküş var. Burası şimdiye kadar denetlediğim en kötü tesis demişti.
0: Vay canına.
1: Bu yüzden orada geçirdiğim bir yıl boyunca mümkün olduğunca çok işte çalışmayı ve kütüphanedeki kitapları okumayı seçtim.
0: İntihar nöbetine ne zaman atandın?
1: Neredeyse her gün. Çünkü ilk ranza arkadaşım bir siber banka soyguncusuydu ve ona gerçekten çalışmak istiyorum, ne yapmalıyım dedim. O da bana çalışabilmek için hapishaneden sağlık onayı alman gerekiyor ve bu 2-3 hafta sürer ama o onay olmadan da intihar nöbetinde çalışabilirsin ve Sally Port kapısının yanında intihar nöbeti için bir kayıt listesi var dedi. Onu dinledim ve ben de hemen gidip intihar nöbeti için kaydoldum.
0: Jeffrey Epstein Metropolitan Ceza Merkezi'ne 6 Temmuz 2019'da girdi. Ardından 23 Temmuz'da ölümünden sadece 18 gün önce Epstein hücresinin zemininde boynunda izlerle baygın halde bulundu. İşte ilginç olan kısım şu. 4 kişiyi öldürmekten hüküm giymiş eski bir polis memuru olan hücre arkadaşının kendisine saldırdığını iddia etti. Ancak garip bir şekilde Epstein ne olduğunu bilmediğini söyleyerek bu iddiasını geri çekti. Bu olaydan sonra intihar gözetimini alındı ve Mercy, Epstein'in intihar nöbeti gözlemcisi olarak görevlendirildi.
1: Ertesi gece onu gözlemliyordum ve ne oldu Jeffrey dedim. O da bilmiyorum, su içmek için kalktım ve tek hatırladığım bu dedi. Ben de ona hadi ama der gibi baktım. Seninle saatlerdir konuşuyorum ve bana bir kez bile yalan söylemedin. Şimdi ise yalan söylediğini biliyorum.
0: Epstein'in refakatçisi olarak Mercy her gün onunla uzun süreler geçiriyordu. Bazen günde 4 hatta 8 saat kadardı. Jeffrey Epstein'le ilk tanıştığında onun hakkındaki gözlemlerin nelerdi?
1: Bana ayrıcalıklı biri izlenimi vermedi. Birlikte büyüdüğüm sıradan bir insan gibi görünüyordu. Olağanüstü zeki bir izlenimi de vermedi.
3: Pekala. Sarah ve Nadia, siz iyi vakit geçiriyor musunuz? Neyse, duvara resimler astım. Resimleri duvara asmak için bant ödünç almam gerekti. Sizinle sonra konuşurum. Hoşçakalın.
1: Tabii ki oldukça ürkütücü ve tiksindirici bir yanı vardı ama bana bunu hiç göstermedi.
0: Peki bu durum zamanla nasıl değişti? Tavırları değişti mi? Davranışları farklılaştı mı?
1: Jeffrey Epstein'i gözlediğim o son gün gerçekten çok depresif göründüğünü biliyorum. Yerde oturmuş köpük tabaktaki tavuk yemeğini yiyordu ve aniden Mercy paraya ihtiyacın var mı dedi. Ben de bir milyarderin parasını her zaman kullanabilirim. Bu saçma bir soru dedim. O da bana mahkum numaranı ver hesabına biraz para yatırayım dedi. İçimden vay canına bu son veda gibi geliyor dedim.
0: Jeffrey Epstein'de pek çok insanın görme şansı bulamadığı bir şeyi gördüğün benim için çok açık.
1: Kesinlikle, evet.
0: Sonra intihar gözlem ünitesinden çıkarılıp tekrar özel barınma ünitesine gönderildi.
1: Daha önce intihar eğilimleri göstermiş bir adamı hücrede tek başına bıraktılar. Böyle bir adamı neden yalnız bırakırsın ki?
0: Jeffrey Epstein'in öldürülmüş olabileceğine inanıyor musun?
1: Hayır.
0: Peki neden?
1: Çünkü o hapishaneye girip çıkmak çok zor ve bu sorgulamada fire verecek pek çok suç ortağını gerektirirdi.
0: Eminim farkındasındır.
1: Evet.
0: Ama ortalıkta dolaşan birden fazla
1: göstermiş bir adamı hücrede tek başına bıraktılar. Böyle bir adamı neden yalnız bırakırsın ki?
0: Jeffrey Epstein'in öldürülmüş olabileceğine inanıyor musun?
1: Hayır.
0: Peki neden?
1: Çünkü o hapishaneye girip çıkmak çok zor ve bu

0: Harika.
1: İçeriği görmeye hazır mısın?
0: Tabii. Oh, tıpkı benim eski evim gibi. Çok gerçekçi görünüyor. Bayağı isabetli olmuş. Aslında benim hücremde tam şurada o tarz bir pencere vardı ve kafam buraya geliyordu. Merdivenimiz yoktu. Ama şurada bir direk vardı. Böylece çarşafı asabiliyordun. Burada o yok.
1: Bu davadaki kanıtlar genellikle bulanık. Epstein'in ölüm anı sahnesine ait fotoğraflar saatler sonra oda dağıtılıp yeniden düzenlendikten sonra çekildi. Ancak onu bulan gardiyan Epstein'i bu köşede bir çarşaf parçasına bağlanmış başka bir çarşaf parçasıyla asıl halde bulduğunu söyledi.
2: Tek bir parça olmadığını söylüyor. Temelde çarşafı yırttığını ve ardından kendini aşağı bıraktığını belirtiyor.
1: Soruşturmamızın amaçları doğrultusunda FBI tarafından burada daire içine alınan yatak iskeletindeki bu delikten asıl olduğunu varsayacağız. Bunu Epstein'in ölümünden sonra Adalet Bakanlığı raporuyla birlikte yayınlanan görüntülere dayanarak modelledik. Bahsettiğin o ekstra direk eksik, o hiç yok. Ve Epstein'in kendini asmaya çalıştığına inandığımız yer, o delikten çıkan şu turuncu kumaş parçası.
0: Bilmiyorum, oldukça alçak görünüyor. Çarşafları oraya bağladıysa boynunu kırmak için gereken ivmeyi oluşturabileceğini sanmıyorum.
1: İşte bu hücreyi inşa etmeyi bu kadar çok istememin nedeni buydu. Canlandırma yoluyla elimizden gelen kanıtları yakalamaya çalışmak. Yatakların düzeni ve her şey tam olarak böyleydi.
0: Anladım. Benim kaldığım hücrede şurada dolaplar vardı. Yani oradan kendinizi asmanız mümkün olmazdı. Peki dolaplar nerede? Yapay duruyor. Gerçekten öyle. Dürüst olmak gerekirse çok kafa karıştırıcı.
1: İşte bu yüzden senin...
0: Evet.
1: Çünkü benim kendi başıma bir fikrim yok ve raporlarda gördüğüm tek şey çelişki.
0: Ben her zaman şuradan bir şey yaptığını varsaydım. Yine yukarı doğru uzanan bir parça vardı. Kendini bağladı, mesafeyi ayarladı. Kendini yukarı kaldırıp atladı ve yere çakılmadan hemen önce boynundan yediği o darbe onu öldürmeye yetecek gücü üretti. Benim varsayımım buydu. Pek hareket alanı yokmuş gibi görünüyor. Eğer aşağı atlaman gerekiyorsa ve dayanak noktan orasıysa son derece isabetli olmalısın. Bu işi bitirmek için gerçekten çok ciddi matematiksel hesaplamalar yapmış olmalı.
1: Bu işi kesin ve geri dönüşü olmayacak şekilde bitirmek isteseydim...
0: Neden pencerede yapmıyorsun?
1: Orası sana daha fazla alan sağlar. Bu kumaşları yırtabiliyorsan, yırtılmaz değillerse ve elinde sınırsız miktarda varsa her şeyi yapabilirsin.
0: Evet, pencereden yapmak daha mantıklı olurdu.
1: Ne hissediyorsun Billy? Ne düşünüyorsun?
0: Cevapsız kalan bazı sorular var, bunu kabul ediyorum. Ama bu Jeffrey Epstein'in intihar etmediği anlamına gelmez. Yine de benim için onun öldürülmüş olma ihtimaline dair kapıyı aralamış oldun.
1: Peki cinayet daha güçlü bir ihtimalse, bir mahkum bunu bir gardiyanın yardımıyla yapmış olabilir mi? Bu mantıksız bir teori değil. Jeffrey Epstein sıradan biri değildi, değil mi? Dünyanın en güçlü, en zengin insanlarından bazılarıyla arkadaştı. New York Post muhabiri Gabriel Femi ile daha fazla arka plan bilgisi araştırdığımda şüphelerim arttı. Kendisi Adalet Bakanlığı'ndan sızan en son dosyalardaki kalıntıları derinlemesine inceliyor. Epstein'in öldüğü gece görevde olan gardiyanı hatırlıyor musunuz? 2019 yılında ceza merkezi gardiyanı Tovan Noel ve başka bir gardiyan gece boyunca Epstein'in hücre bloğunda yatak kontrolleri yapmış gibi göstermek için hapishane kayıtlarında sahtecilik yapmakla suçlanmıştı. İkisi de kovuldu. Federal davalar açıldı ve daha sonra soruşturma ile işbirliği yapmayı kabul etmelerinin ardından bu suçlamalar düşürüldü. Ancak şimdi New York Post'un yeni haberi onun hikayesinde bir dönüm noktasını açığa çıkardı.
3: FBI o gece hapishanede kullandığı bilgisayarın arama geçmişini çıkardı. Bedenini bulmalarından sadece 45 dakika önce 10 dakikalık bir süre içinde hapishanedeki Epstein

0: hakkındaki son gelişmeleri iki kez arattığını bulduk. Bunu gerçekten ilginç buldum.
1: O saatte bu aramayı neden yaptığına dair herhangi bir açıklaması var mıydı?
0: Hayır, ilginç olan da bu. Çünkü Adalet Bakanlığı ile yaptığı röportajın 400 sayfalık dökümünde müfettişler bunu ona birkaç kez sordu. Ve o bunu tamamen reddetti.
1: Vay canına.
0: Bu örneklerden biriydi. Diğeri ise bankasının hesabına yapılan ve FBI'ye şüpheli gelen birden fazla nakit para yatırma işlemini bildirdiğini tespit etmemiz oldu.
1: Nakit para yatırma işlemleri hakkında ne biliyorsunuz?
0: Bu durum Kasım 2019'da Chase Bank tarafından bildirildi. Epstein'in hapishaneye gelişinden yani Temmuz 2019'dan önce başlayan 12 nakit para yatırma işlemi olduğunu söylediler. Ve bizim bulduğumuza göre, benim fikrime göre son para yatırma işlemi biraz daha ilginç olanı, Epstein ölü bulunmadan birkaç gün önce 30 Temmuz'da yapılmış.
1: Evet, buradaki zamanlama, miktar, yatırılan paraların nakit olması.
0: Bence hikayenin arkasında daha fazlası var. Ve halkın bunu bilmesi gerekiyor.
1: Noel bu para yatırma işlemleri hakkında FBI tarafından sorgulanmadı. Ve o geceki eylemlerinin nedenini hapishanenin kaotik ortamına, uygun eğitim eksikliğine bağlayarak Epstein'in ölümüyle herhangi bir ilişkisi olduğunu reddetti.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
3: sigortam Net. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
5: basit, hesap basit. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
1: Epstein'in ölümünü çevreleyen koşulları ne kadar çok incelersem, resmi açıklamaya karşı o kadar şüpheci yaklaşıyorum. Ancak CIA'de bize öğrettikleri şeylerden biri de bir soruşturmayı asla tek başına yürütmemektir. Çünkü yanlış cevaba ulaşmanın en hızlı yolu genellikle kendi teorine aşık olmaktır. Bu yüzden ihtiyacım olan şey Epstein'in hücresinde kendi canına kıymasının fiziksel olarak mümkün olup olmadığı fikrini test edecek ikinci bir kişinin bana eşlik etmesi. Mekanikler uyuşuyor mu? Sanırım bunun tam adamını biliyorum.
9: Herkese merhaba. The Great Society Show'un yeni bölümüne tekrar hoş geldiniz. Ben Julian Duray.
1: Julian, internetteki en hızlı büyüyen araştırmacı podcastlerinden birini sunuyor. Yıllardır Epstein davasını takip ediyor.
9: Bana göre Epstein'e gidiyorlar.
1: Gazetecilerle, içeriden isimlerle, istihbarat subaylarıyla röportajlar yapıyor.
9: Yıllardır masaya yumruğunuzu vurarak insanlara anlattığınız şeylerin bu kadarının artık halk tarafından görünür olduğunu görmek nasıl bir duygu?
10: Tamamen göz ardı edilmişlik hissi.
1: Ancak bütün bu konuşmalardan sonra bile bu hikayenin gerçeklerle bir türlü bağdaştıramadığı bir kısmı var.
9: Tüm o bilgi kirliliğini bir kenara bıraktığınız dönüp dolaşıp geldiğim şey o son günlerin ne kadar tuhaf olduğu. Amerika'daki sözde en güvenli federal kurumlardan birinde, buraya kocaman bir tırnak işareti koyuyorum, intihar gözleminden yeni çıkarılmış bir adam var. Ve ne hikmetse bu güvenli kurumda kameralar çalışmıyor. Gardiyanlar uyuyakalıyor ve kimse onları kontrol etmiyor, öyle mi? Hücrenin dışında ne olduğu ve ne olmadığı hakkında çok şey bildiğimiz iddia ediliyor. Ama bunca yıldan sonra kimse bana o gece hücrenin içinde ne olduğuna dair tutarlı bir anlatı sunamadı.
1: Hoş geldiniz.
11: Sizi görmek güzel.
1: Buyurun. Pekala. Jeffrey Epstein adını duyduğunuzda aklınıza ne geliyor?
11: Tamamen farklı bir seviyede. Ona sosyopat derdim.
1: Bir sosyopatın inanılmaz bir hayatta kalma arzusu vardır. Asla kendilerinden şüphe duymazlar, asla vicdan azabı çekmezler. Eylemlerinin ya da kararlarının sonuçlarıyla asla boğuşmazlar.
11: Evet.
1: Onlar tam bir hamam böceğidir, öyle değil mi?
11: Evet. Edward Norton'ın oynadığı ilk korku filmini hiç izlediniz mi?
1: Evet.
11: Yargılandığı korkunç suç yüzünden hapishanede oturan, yaltakçı ve aciz bir karakteri oynayan bir sosyopat hakkındaydı. O kadar korkmuştur ki bu suçu asla işlemiş olamaz gibi görünür.
12: Aaron.
13: Ne diyordun?
11: Ama aslında çoklu kişilik bozukluğu vardır çünkü o tam bir sosyopat ve içinde bir iblis taşıyor.
12: Bu her şeyi mahvedecek Marty. Bunu sakın kimseye gösterme, anladın mı beni? Anladın mı? Anladın mı beni?
11: Sosyopatlar harika oyunculardır. Bu adam bir hayatta kalma uzmanıydı. Hayatının özeti buydu. Mecazi ya da gerçek anlamda ne zaman ortadan kaldırılması gerekse yaşamaya devam etti ve daha da güçlendi. Peki, intihar etme ihtimali var mı? Evet. Buna inanıyor muyum? Hayır. Ama tüm ihtimallere açık olmak zorunda hissediyorum.
1: Bugün bunu birlikte yaparsak inanılmaz aydınlanmalar yaşayacağımız günlerden biri. Bakmaya hazır mısın?
11: Evet.
1: Epstein intihar gözleminden çıkarıldığında tekrar buraya, özel barınma ünitesindeki gardiyan kulübesine sadece 4,5 metre uzaklıktaki bir hücreye getirilmişti. Epstein'in son evine hoş geldin. Bize göre elindeki diğer birçok kumaştan kendi eliyle yırttığı bu kumaş parçası İlmik olan ayrı bir kumaş parçasına bağlandı ve aslında kendini tam olarak burada astı.
11: Biri kendini asmak istediğinde bunu tavan vantilatöründen ya da o tarz bir yerden yapar. Altındaki sandalyeye tekmeyi vurur ve işi biter. Ama ayaklarınız hala yerdeyken kendinizi asıyorsanız o doğal, evrimsel, biyolojik, hayatta kalma içgüdüsünün nasıl devreye girmediğini zihinsel olarak algılayamıyorum.
1: Ayaklarını altına alıp yeniden ayağa kalkmak gibi.
11: Ve bir de bu süreçte dil kemiğini kırmak mı?
1: Epstein'in dil kemiği, yani boğazdaki küçük ve hassas bir kemik kırılmıştı. Ve Adem elmasını oluşturan tiroid kıkırdağı da patlamıştı. Dolayısıyla bu kemiklerin kırılması için bir yerlerden yeterli bir güç üretmiş olmalı. Bu maketi oluşturduğumuzda birebir ölçülerine sadık kaldık. Bunun işe yarayıp yaramayacağını görmek için 1.83 boyunda ve 81 kilo olan bir adamın asılma anını tam anlamıyla canlandırabiliriz. Buna var mısın?
11: Hayır. Ben 1.85'im ama hayır.
1: Sana ihtiyacım yok. Epstein'in yerine geçecek bir cansız mankenim var. Şurada asılı duran kumaş parçasını bana uzatır mısın?
14: Thank you.
1: Teşekkür ederim. Diğer bir hususta ilmeğin onun burada oturabilmesine yetecek kadar uzun olması gerektiği. Bu yüzden buraya bir camadan düğümü atacağım. Ve eğer bizim Epstein ilmeği burada yeterince kısa ve aynı zamanda yukarıda durabilecek kadar uzun tutmayı başarabilseydi, yerde kalırdı.
11: Otopsi raporu başının arkasındaki morluklar hakkında ne gösteriyordu?
1: Otopsi raporu elimde.
11: Şuna bir bakalım. Bir tür fırlama sırasında bir şekilde kafasını oraya çarpmayacağı bir senaryo göremiyorum. Adam LeBron James değildi ki.
1: Diğer bir şey de buradaki mankenimiz belki 15 ila 20 kilo civarında. 81 kiloluk bir ağırlık, bunun gibi bir göz deliğinin içindeki kumaşa ne yapardı?
11: Evet, doğru.
1: Bence tamamen yırtıp koparırdı. Ve adam tüm bu hesabı yapabilecek kadar zeki. Ama kumaşın çekme dayanımını bilmiyordu. Ne kadar gerileceğini bilmiyordu. Bu ağırlığı kaldırıp kaldıramayacağını bilmiyordu. Orada bir direği de yoktu.
11: Doğru.
1: Sahip olduğu bir sonraki en iyi seçenek, potansiyel olarak yaklaşık aynı yükseklikte olan buradaki direği kullanmak olabilirdi. Yükseklik sorunu bizim için bir numaralı problem olmaya devam ediyor. Tabii bir de adamın ruh hali var. Kendinizi bu şekilde öldürmeyi denemek için bile ne kadar çaresiz olmanız gerekir? Bu kulağa ne kadar korkunç geliyor?
11: Epey çaresiz olmak gerekir.
1: Bir hata payıyla kalıcı felç olabilirsiniz. Bir tek hatayla kendi intiharınızda utanç verici bir şekilde başarısız olabilirsiniz. Burada mesafeniz çok kısa kalırsa, ayaklarınızı altınıza almaya çalışırken sıkışıp kalma gibi korkunç bir ihtimal var. Hiçbir şeyi kıramadan boynunuzdan asılı kalmışsınızdır. Bu sadece zor görünmekte kalmıyor. Mekanik olarak incelediğinizde matematik de bir o kadar sorunlu. Şöyle düşmüş olması gerekirdi.
11: Böyle, yani çok daha sıkı olması gerekirdi. Hı hı. O noktaya girebilmesi için.
1: Epstein'in yerden birkaç santim yukarıda asılı bulunabilmesi için asılı olduğu çarşafın yaklaşık yarım metre uzunluğunda olması gerekirdi. Bu da ranzanın üstünden sallanabilmesini neredeyse imkansız kılıyor. Sıradaki soru, Epstein'in kırık kemikleri hücrenin içinde gerçekten olmuş olabilecek şeyle örtüşüyor mu? Bunun için ciddi tıbbi uzmanlığa sahip birini getirmeliyiz.
0: Tutarsızlıklar var. Göz ardı edemeyeceğim tutarsızlıklar.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
13: Kredi. Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
18: Ama ne otel?
19: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
18: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
21: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
22: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
23: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
24: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
1: You and I are landing on a lot of the same. Aynı kilit noktaya, aynı dayanak noktalarına varıyoruz. Ama ikimiz de kendi başımıza anlamlı sonuçlara varabilmek için anatomi ve insan fizyolojisi hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Bu yüzden bu konuya ışık tutabilecek birinin bize katılmasını istedim.
11: Hadi bakalım.
1: Onu aramıza davet edeceğim. Doktor Priya Benerji ile tanışın. Soruşturma ekibimin son parçası. Doktor Benerji, geldiğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Doktor Benerji bir adli tıp uzmanı. Maryland eyaletinin eski adli tabibi. Cinayetler ve faili meçhul davalar konusunda uzman. Ayrıca hapishane ve gözaltı merkezlerinde meydana gelen birçok ölüm vakası üzerinde çalışmış. Jeffrey Epstein'in yaralarının asılarak intihar etme vakasıyla uyuşup uyuşmadığı sorusuna cevap bulmamıza yardımcı olabilecek.
25: Adli kanıt.
1: Şöyle buyurun Doktor Benerji.
0: Peki, tamam.
1: Raporda boynunda bir ilmik olduğu ve ranzanın üst kısmına bağlanmış ayrı bir kumaş parçası daha bulunduğu belirtiliyordu. Doktor Benerji'ye resim açıklamayı onun nasıl öldüğüne dair tutarlı bir anlatıyla bağdaştırmanın ne kadar zor olduğunu açıkladık.
0: Aslına bakarsanız aklımı kurcalayan çok fazla soru var.
1: Epstein'in cesedinin nasıl bulunduğunu gördükten sonra Doktor Benerji yaralanmalara dair bulgularını bizimle paylaşmaya hazır.
0: Çok karmaşık bir vaka. Yanımda getirdiğim model üzerinden bakalım.
11: Tabii.
1: Lütfen. Cevapsız kalan soruların merkezinde Epstein'in boynundaki yaralanmalar var.
0: Burada sol dil kemiği kırığı var. Ve tiroid kıkırdağının her ikisinde de kırık mevcut. Sıra dışı olan şey bu kadar çok kırığın olması. Genellikle tek bir baskı noktasının hemen altında tek bir kırık görebilirsiniz. Ancak meslek hayatım boyunca 3000'den fazla otopsi yapmış biri olarak iki taraflı dil kemiği kırılması görmedim. Bunu daha çok elle boğma veya iple boğma gibi vakalarda gördüm. Yani bu normal bir durum değil.
11: Elle boğma vakalarında mı gördünüz?
0: Evet, elle boğma, iple
1: yani
0: boğma.
1: Birinin elleriyle
0: birinin
1: mi?
0: Elleriyle, doğru. Asfiksi dediğimizde beyne giden oksijeni kesmenin birçok yolu vardır. Bu yapılarda birden fazla kırık gördün mü? Evet, bunu bir asılma vakasında gördün mü? Hayır. Bu asla olmayacağı anlamına gelmez. Ama bu vakada benim için kırmızı çizgilerin belirlediği yer tam olarak burası.
1: Epstein'in boyun içindeki yaralanmalarının bunun bir intihar olmayabileceğine dair çok önemli kanıtlar olduğuna inanan tek adli tıp uzmanı Dr. Banerjee değil. Eski New York adli tabibi Dr. Michael Budden, aralarında John F. Kennedy ve Martin Luther King Jr. suikastlerinin de bulunduğu ülkedeki en yüksek profilli ölüm vakalarından bazılarını araştırmış bir isim. Otopsiyi gözlemleyip bağımsız bir adli soruşturma yürütmesi için Epstein'in erkek kardeşi tarafından tutulmuştu.
3: Bence kanıtlar intihardan ziyade cinayeti gösteriyor.
10: Neden?
3: Çünkü bu kemiklerin kırılmasına asılma değil, darp sebep olur. Genellikle iki kemik, hatta üç kemik kırılmışsa çok büyük bir şiddet uygulanmış demektir.
1: Doktor Banerjee'nin dikkatini çeken bir diğer şey ise Epstein'in dış yaralanmaları. Yani boynundaki yaralar. Birçok asılma vakasında bağ sıkılaşır ve asılma noktasına doğru kayar. Geriye kumaşın izlediği yolu takip eden açılı bir baskı izi bırakır. Fakat Epstein'in yaraları boynunun tam ortasında ve yatay.
0: Boynun arkasındaki iz, yani ezik ve morluk da beni düşündürüyor. Boyundaki o bağ varken bu pek mantıklı görünmüyor. Genelde orada böyle bir iz görmem.
1: Doktor Banerjee'nin yaraların dağılımı konusunda da soruları var. Boynunun ön tarafı kanlar içinde ama arka tarafta sadece morarma var.
0: Derin kanamanın olduğu boynun arka kısmında hiçbir baskı izi yok. Ciltte hiçbir şey yok. Bu çok tuhaf.
1: Doktor Banerjee bana o can alıcı soruyu sorduruyor. Epstein asılı halde bulunmuş olabilir ama başka bir şekilde ölmüş olabilir mi? Ya bu yaralanmalar yukarıdan sıkılaşan bir ilmik yüzünden değil de arkasından düz bir şekilde geriye doğru çekilen bir güç yüzünden oluştuysa, bu durum kumaşın cildine sertçe bastırdığı ön taraftaki sürtünme izini ve ters yönden uygulanan baskı nedeniyle arkadaki daha derin morarmayı açıklayabilir. Bu hiçbir şeyin kanıtı değil ama resmi açıklamaya tam olarak uymayan başka bir detay. Konunun derinliklerine indikçe ucu açık noktalar, tutarsızlıklar ve sorular artmaya devam ediyor. Ancak bu sorular beceriksizlikle bağlantılı gibi görünmüyor. Daha çok birbiriyle çelişen kanıtlarla bağlantılı.
11: Evet.
0: Doğru. Ya da ne yazık ki bir daha asla toplanamayacak kanıtlarla. Çünkü bazen tek bir şansınız olur. Mesela ceset aşağı indirildikten, hücre değiştirildikten veya taşındıktan sonra o ilk konumlandırmaya bir daha sahip olamazsınız. Bazı unsurlardan %100 emin olamayız. Bana göre bu canlı canlandırma bu vakayla ilgili şimdiye kadar gördüklerimden çok daha fazlasıydı. İlmeğin fotoğraflarını ve otopsi çizimlerini, şemalarını gördüm ama bunu varsayımsal da olsa iş üstünde, aksiyon halinde görmek çok ilginç.
11: Bunu özel olarak inceleyen ikinci bir patolog daha vardı. Dr. Michael Budden.
0: Bazı açılardan ben o iki patologun tam ortasındayım. Bu yüzden kararım hala belirsiz yönünde ve bu da orijinal otopsi raporundaki görüşten farklı. Beni intihar seçeneğinden uzaklaştıran ve cinayeti düşündüren endişelerim var. Ama kesin olarak cinayettir de diyemiyorum. Tam ortadayım.
1: Doktor Banerjee, çok yardımcı oldunuz. Katkılarınız için teşekkür ederim.
0: Ne demek?
1: Bu net bir intihar değilse ve kanıtlanmış bir cinayet de değilse, gözden kaçırdığımız şey ne? CIA'de bana sonuçlar belirsiz olduğunda elde edilebilecek en erken kanıtlara geri dönmemiz gerektiği öğretildi. Olay mahalline dönmeliyiz. Hapishanenin planları o duvarı göstermiyor.
11: Ne?
1: Lütfen dışarıda dur, kapıyı kapat ve benim için şu pencereden içeri bak.
11: Tabii.
1: Pekala. Hepsini görebiliyor musun?
11: Hayır.
1: Bu adama ne yapmak istiyorsam yapmak için zaman açısından şu kadarcık bir fırsatım var. Ve kimse pencereden buna şahit olamaz. Sonra onu her zaman olmasını istediğim yere yerleştirebilirim. Hapishane içinden bir yardımla ortaklaşa bir çaba olduğunu varsayarsak, tam şurada bir gardiyanın içeride neler döndüğünü anlayamayacağı bariz bir kör nokta vardı. Beni tekrar takip edersen, unutmayın, Jeffrey Epstein'in öldüğü gece saat 22.40'da L katına çıkan merdivenlerden yukarı doğru giden turuncu kıyafetli bir figür görülmüştü. Sonra hücrelerden aşağı inen hiç kimse görülmedi. Hapishane planlarında yer almayan bu duvara gelince, Billy'ye hapishanede böyle bir duvar olup olmadığını sordum. Bazı hücrelerde olduğunu, bazılarında olmadığını söyledi. Billy üst tarafta bir havalandırma deliği, alt tarafa doğru da ikinci bir havalandırma deliği olduğunu söyledi. Bu da o duvarın boru tesisatından başka hiçbir amacının olmadığı anlamına geliyordu. Turuncu kıyafetli figür, L katından Epstein'le birlikte ayrılıp bir tür gizli kaçırma operasyonuna yardım etmiş olabilir mi? Bu imkansız görünen bir teori, ancak CIA'deki eski bir meslektaşımın bile göz ardı edemediği bir ihtimal.
11: John Kiriakou'ya ölümünü tezgahlayacak olsaydı ve bu işin başına o getirilseydi bunu nasıl yapacağını sordu.
5: Cesedi herkesin gözü önünde dışarı çıkarırdınız. Bir dublör de olabilir. Mümkün olduğunca çok insanın bu cesedi görmesini sağlardınız.
11: Peki ne oldu? Tam olarak bunu yaptılar.
1: Aman tanrım. Bütün bu yolculuğa sadece intihar mı etti yoksa biri onu öldürdü mü sorusuna cevap bulmak için başlamıştım. Ancak olasılıklar potansiyel olarak üçüncü bir gerçekçi seçeneğe doğru genişledi.
11: Olayın üstünü örtmek her zaman işlenen suçtan daha kötüdür. Sizin sorgulamanız için sadece tek bir ucu açık nokta bırakmıyorlar. Milyonlarca ucu açık nokta yaratıyorlar ve siz o iplikleri bir araya getirmeye başladıkça cevabın normal bir şey olma ihtimali, yani evet intihar etti gibi bir şey olma ihtimali giderek sıfıra yaklaşıyor. Ve bir noktada matematiksel olarak sıfır olduğu o eşiği geçiyorlar. Ve ben bu konuda o eşiği geçtim.
1: Peki bütün bunlar bizi nerede bırakıyor? İstihbarat çalışmalarında bize olasılıklar dahilinde düşünmek öğretilir. Ancak bu vakadaki her yeni anomali bizi yepyeni bir yöne doğru savuruyor.
6: Jeffrey Epstein parmaklıklar ardında hayatına son verdi.
1: Resmi açıklama intihar yönündeydi. Ancak bunu gözetim sistemindeki arızalarla, çiğnenen prosedürlerle ve adli tıbba dair cevapsız sorularla yan yana koyduğunuzda bu açıklama giderek daha az olası görünmeye başlıyor. O zaman bir sonraki ihtimali değerlendirmeliyiz. Cinayeti. Soruşturmama dayanarak bunun en azından akla yatkın olduğunu gördük. Ortada kesinlikle bir plan vardı. Fazlasıyla fırsat vardı ve resmi açıklamada bu teoriyi görmezden gelmeyi imkansız kılacak kadar çok açık bulunuyordu. Ancak bu vaka çelişkilerle o kadar dolu ki aslında bizi üçüncü bir ihtimale götürüyor. Jeffrey Epstein hala hayatta olabilir.
7: O hayatta.
12: Evet, hayatta olmalı.
7: Bu dosyalarda var, o hayatta.
12: Hayatta olduğu dosyalarda var mı?
1: Epstein'in ceza merkezinden canlı çıkarıldığı fikri kulağa zorlama gelebilir. Ancak internette aralarında İsrail'in de olduğu birçok ülkede sağ ve sağlıklı şekilde görüldüğü iddia ediliyor.
8: Bunun Jeffrey Epstein olduğundan %100 eminim.
1: CIA'deki deneyimlerime dayanarak bu tür gizli kaçırma faaliyetlerini sıkça yürüttüğümüzü söyleyebilirim. Ancak bu vakada bu iddiaları destekleyecek doğrulanabilir hiçbir kanıt yok. Dolayısıyla benim ulaştığım sonuç, Jeffrey Epstein'in hala hayatta olmasının imkansız olmasa da pek olası olmadığı yönünde. Yine de bu iddianın bir türlü gündemden düşmemesi çok daha derin bir şeye işaret ediyor.
5: Bu olayın mantıklı gelmeyen o kadar çok boyutu var ki.
1: Böyle bir dava net şekilde sonuçlanmadığında istihbarat profesyonelleri bunu net bir uyarı işareti olarak görür. Bu sadece bir hesap verebilirlik başarısızlığı değil, çökmekte olan bir sistemin belirtileridir de.
12: Amerika Birleşik Devletleri'nin en güvenli federal cezaevi. Bu nasıl olabilir?
1: Buradaki asıl ders de bu. Gücü elinde bulunduranlar gerçek hikayeyi araştırmaktan vazgeçtiğinizde anlatıyı kabul etmeye başladığınızı biliyor. Ve işte o zaman gerçek bir zorunluluk olmaktan çıkar.
9: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma, değerinde Trix sat.
18: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
18: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
13: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
14: Bu otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
26: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
27: Ben Chris.
28: Ben Max.
27: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
28: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
27: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
28: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
27: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
29: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
30: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bazı kavramları fazla romantikleştiriyor olabilirim, kusura bakmayın. Ama Bitcoin ile ilgili büyüleyici hususlardan biri de kurucusu olan Satoshi Nakamoto'nun anonim olmasıdır.
1: 3 Ocak 2009'da dünyaya olağanüstü bir para icadı tanıtıldı. Bitcoin. Gizemli kurucusu Satoshi Nakamoto 26 ay sonra ortadan kaybolacaktı. Kendi adına kayıtlı 1 milyondan fazla Bitcoin'le.
0: Satoshi Nakamoto bu sistemi kuruyor ve henüz 2 yıl bile geçmeden ortadan kayboluyor. Bugün bahsettiğimiz kişi muhtemelen milyarlarca dolarlık bir servete sahip olurdu. Eğer Satoshi Nakamoto doğru zamanda geri dönerse, dünyanın en zengin insanı olma ihtimali oldukça yüksek. Satoshi Nakamoto bir takma addır, gerçek isim değildir. Bu isim tek bir kişiye değil, bir grup insana ait de olabilir. Peki Satoshi Nakamoto kimdir? Nick Szabo da gerçekten o olabilir. Lance Assaman da her zaman o olma ihtimaline sahipti. Adam Beck olabilir. O hayır diyor ama yine de Adam Beck olabilir. Satoshi her kimse ortadan kayboluyor ve milyarlarca doları dokunulmadan masada bırakıyor. Satoshi'nin bunu yaratıp sonra ortadan kaybolmuş olması işin büyüsünün bir parçası. Satoshi'nin kim olduğunu hala bilmiyoruz. Eğer bilseydik bence her şey çok farklı olurdu.
1: Satoshi'yi aramak. Bitcoin yaratıcısının gizemli kayboluşu. Saipan. Pasifik Okyanusu'nda bir Amerikan himaye bölgesi.
2: Neden Saipan'a geleyim? Bitcoin için kodu dünyanın her yerinde yazabilirim. Neden Saipan gibi güzel bir yerde yazmayayım? Benim adım Win Armani. Ben bir Bitcoin geliştiricisiyim. Bitcoin'i ilk kez keşfetmemin nedeni bir televizyon programının yıldızı olmamdı. Kadınları gerçekten çok severim. Onları tanımayı, neyin onları harekete geçirdiğini öğrenmeyi filan. Kendimi gerçek bir feminist olarak görüyorum. Programın adı Gigalos'du. Showtime kanalındaydı. Las Vegas'ta yaşıyordum ve elimde nakit olarak kalmasını istediğim bir hayli param vardı. Ve Vegas... Nakit kullanımına çok uygun bir şehirdir. Orada yaşarken bu benim için çok rahattı. Bu yüzden nakdi gerçekten nakit olarak kullanmanın farklı yollarını ararken Bitcoin'in ne kadar harika bir şey olduğunu fark ettim. Televizyon öncesindeki mesleki geçmişim olan yazılım geliştirici yönüm bu konuya fazlasıyla ilgi duydu ve böylece 2012'de ilk Bitcoin'imi satın aldım. Televizyon macerası tamamen bittikten sonra zamanımın ve çalışmalarımın çoğunu Bitcoin alanında yeniden yazılım geliştirmeye adadım ve o zamandan beri de bu işin içindeyim. Bitcoin topluluğunda kendimi ilk tanıtmaya başladığımda insanların beni nasıl gördüğünü tam olarak bilmiyordum. Beni televizyon dünyasından gelen biri olarak görüyorlardı ve sanırım birçok kişinin aklında Bitcoin'e dahil olmaya çalışan bir ünlü daha gibi bir varsayım vardı. Gerçekten çok olmuştu çünkü böyle düşünenler. İnsanlar benim geçmişimi bilmiyordu ama sonunda anladılar. İşletmeler kurmaya ve protokoller yayınlamaya başladıkça insanlar benimle aynı fikirde olsalar da olmasalar da sanırım saygılarını kazandım. Bitcoin nedir? Bu birinin Bitcoin hakkında sorabileceği en önemli sorudur. Bir mağazaya gidip Visa kartınızı kullandığınızda paranızın kartınızdayken bir anda doğrudan satıcıya geçtiğini, yani onun kasasında ya da banka hesabında olduğunu düşünebilirsiniz. Ama aslında gerçek hiç de bu şekilde değildir. Visa ağı sizin bankanız ve aradaki aracı bankalar arasında kurulur. Bu sistem işlemleri ve yetkilendirmeleri gerçekleştirir. Ardından işlem daha sonra satıcının bankasına aktarılıp orada sonuçlanır. Bitcoin bunun tam tersine, doğrudan benden size gitmesini sağlar. Bitcoin'in kendisi aslında bir dizi kuraldan ibarettir. Size para göndereceğim zaman ağa gönderdiğim küçük bir minik bir kod parçası vardır ve bu kod oldukça basit bazı kurallarla çalışır. Ne banka, ne PayPal, ne Venmo, ne de başka bir finans kurumu. Tamamen eşler arası bir sistem. İşte Satoshi'nin asıl buluşu buydu. Bu insanlık için potansiyel olarak tamamen yeni bir ekonomik tarihin başlangıcı demek. İlk kez hiç kimseye ait olmayan ama aynı zamanda herkesin olan ve gerçekten merkeziyetsiz bir finans ağına sahibiz. Tabii bu mükemmel.
3: Ben Charlene Federepo. Eski bir bankacıyım. Bitcoin aktivistiyim ve avukatlık yapıyorum. The Bitcoin in Africa Show adlı podcast'in kurucusuyum. Bitcoin'i bir para birimi olarak gördüğümden beri bunun dünyayı değiştireceğini hemen anladım. Çünkü Afrika'daki ödeme altyapısı oldukça bozuk ve yetersiz durumda. Afrika kıtası 1 milyar 400 milyon insana ev sahipliği yapıyor. Bu insanların %70'i günlük bankacılık hizmetlerine erişemiyor ve Bitcoin bir dönüm noktası niteliğinde diyebilirim. Afrika'daki birçok ülkede değeri düşmüş para birimleri ve çok yüksek enflasyon bir arada bulunuyor. Peki bu sıradan bir insan için ne anlama geliyor? Bu paranla her geçen gün daha az şey yapabiliyorsun demek. Afrika ülkelerinin birinde yaşıyorsan çoğu durumda yalnızca kendi paranı alabilmek için bile %9 ila %10 arasında bir ücret ödemelisin. Bitcoin bankaları devre dışı bırakarak bu olayı çözmüş durumda. Aylık sadece 10 dolar gelirle yaşadığında bu miktar hayatını değiştirebilecek kadar önemli oluyor. Bitcoin sistemi olan Bitcoin blok zincirinde her şey sadece bir koddan ibaret. Ağ üzerindeki katılımcılar bir işlem üzerinde hemfikir olduklarında işlem anında tamamlanmış olur. Bu yöneticisiz kurallar demektir. İnsani ön yargıyı denklemden çıkardığında daha adil ve eşitlikçi bir finansal sistem elde edersin.
4: Benim adım Natalie Brunel ve insanlara Bitcoin hakkında eğitim veriyorum. Bence para sistemimizde neyin yanlış olduğunu anlamadan Bitcoin'in değerini takdir etmek mümkün değil. Para sistemimiz bozuk ve bu sistem paraya gerçekten ihtiyacı olmayan insanlara avantaj sağlarken orta ve alt sınıfın zararına işliyor. Bitcoin öyle rastgele ortaya çıkmadı.
0: Yüksek riskli mortgage krizi milyonlarca insanı evlerini korumak için mücadele eder hale getirdi. Ve sıradan halk bu acıyı derinden hissediyor.
3: 2008 yılında küresel bir finansal krizin tam ortasındaydık.
0: Bu sırada Lehman Brothers, Birleşik Devletler tarihinin en büyük iflas başvurusunu yapıyordu.
3: Dünya genelinde emeklilik birikimlerini bankalara emanet eden sıradan insanlar her şeylerini kaybetti. Ve bence Satoshi o anda şunu düşündü, hayır, daha iyi bir sisteme ihtiyacımız var.
4: Satoshi, merkez bankacılığın ve para sistemimiz üzerindeki kontrolün yarattığı sorunları ve bunların toplumumuzda neden olduğu çatlakları iyi anladı. Bitcoin'de bir CEO yok, bir başkan yok ve hiç kimse diğerinden daha önemli değil. Bence onun güzelliği de burada yatıyor ve bence küresel açıdan böyle bir şeye uzun zamandır ihtiyaç duyuyorduk.
5: Benim adım Alex Svetsky. Bitcoin Times adında yönettiğim bir yayınım var. Bitcoin'i derinlemesine incelemeye başladığımda fark ettim ki Bitcoin sadece daha üstün bir para birimi ya da dijital altın değil, aslında her açıdan mükemmel bir para biçimi. İşte bu beni tamamen içine çekti. Bu işte ne kadar para olduğunu hiçbir zaman gerçekten bilemedik. Mesela kimse bana ne kadar Amerikan, Kanada ya da Avustralya doları olduğunu net olarak söyleyemez. Tam bir karmaşa, adeta bilinmezlik. Bitcoin bu konuda tek istisna. Bugün bir Bitcoin'im varsa bu ağın 21 milyonda birine sahibim demektir. 100 yıl sonra da ağın 21 milyonda birine.
3: Bitcoin'i diğerlerinden ayıran özellik 21 milyonluk arz sınırının doğrudan kodla sabitlenmiş olması. Bu 21 milyonun en kritik yanı ise bu sayının asla değişmemesidir.
5: Bitcoin'in zarif tasarımını kelimelerle anlatmak çok zor ve zaman geçtikçe de Bitcoin daha kıymetli hale geliyor.
6: Adım Guy Swan. Bitcoin Audible Podcast'inin sunucusuyum. Muhtemelen tanıdığın herkesten daha fazla Bitcoin üzerine okuma yapmış kişiyim. Bitcoin'de büyüleyici ve hatta mistik bir yön var. Çünkü Satoshi'nin hikayesi hala bir gizem unsuru ve kim olduğunu gerçekten bilmiyoruz. Komik aslında, çünkü o sıradan biriydi ve insanlar ona tapmıyordu. Sıradan bir mühendisti. Bir anda ortadan kayboldu. Nedeni ne kimse bilmiyor. Öldü mü, projeyi mi bıraktı ya da öldürüldü mü? Sonra birden mite dönüşüyor. Milyarlarca doları el sürülmeden masada bırakıp kayboluyor ve gidiyor.
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
8: Kredi. Otel harika.
9: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
8: Otel harika.
9: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
14: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
15: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Ekim 2008'de aniden Satoshi Nakamoto adında yeni biri ortaya çıktı. Çılgın bir fikri ve bununla birlikte bir makalesi vardı. Makalenin başlığı Bitcoin eşten eşe elektronik nakit sistemi ve Satoshi Nakamoto tarafından yazılmış. Gerçekten çok büyük bir ürünün başlangıcıydı. Satoshi bu teknik raporu 2008 Cadılar Bayramı'nda yayımladı. Ona Bitcoin adını verdiler. Hatta Bitcoin.com adını da aldı. Neden Satoshi Nakamoto? Kim bilir? Bu oldukça nadir bir isim. Satoshi'nin bunu yaratıp sonra ortadan kaybolmuş olması Bitcoin'in arkasındaki büyünün bir parçası. Yani bunu John Smith adıyla da yayınlayabilirdi. Ama Satoshi Nakamoto biraz daha, nasıl desem, etkileyici duruyor. Tabii John Smith'ler lütfen alınmasın.
3: Pete Rizzo, Rizzo olarak biliniyorum. Bitcoin konusunda uzun süredir gazetecilik yapan ve bu alanın tarihçisi olarak tanınan bir isimim. Satoshi bir mite dönüştü. Derin bir buluş yapan bir kişiydi. Ancak gerçek şu ki Satoshi'nin geride bıraktığı çok geniş bir yazılı eser koleksiyonu var. 2009 yılının başlarında, Ocak ayında yazılımı kamuya sundu.
4: 3 Ocak 2009. Bu Bitcoin blok zincirinin ilk bloğudur. Ve bu dünyanın sonsuza dek değiştiği gündür. Blok zincirinin tüm yapısı her bloğun kendisinden önceki bloğa kriptografik olarak bağlanmasına dayanır. Dolayısıyla bir başlangıç noktası olması gerekir.
5: Bu herkesin üzerinde anlaşması gereken bir başlangıç noktası ve doğrudan kodun içinde yer alır. Ayrıca her blokta Satoshi'nin bir mesaj yazabilmeniz için bıraktığı küçücük bir alan vardır. Ve Satoshi, Bitcoin'in ilk bloğuna çok özel bir mesaj koymuş durumdaydı. Bu, o günkü gazetenin manşeti. Manşet, bizim dilimizde şöyle oluyor. Maliye Bakanı, bankalar için ikinci kurtarma paketinin eşiğinde.
6: Burada açıkça bir niyet var. Satoshi her kimse dünyanın içindeki jeopolitik ve ekonomik durumun farkındaydı. Eğer yalnızca dönemin tarihini belirtmek isteseydi seçebileceği pek çok farklı manşet vardı. Yani bu seçimin arkasında bir anlam vardı.
7: Tarih, gün, ay, yıl şeklinde olan Avrupa formatındaydı. Kaynak The London Times gazetesiydi. Manşette şöyle yazıyordu. Maliye Bakanı ikinci kurtarma paketinin eşiğinde. Merkez Bankası Başkanı'ndan söz edilmiyordu. Konu Amerika değildi. Acaba bu kişi Birleşik Krallık'tan mıydı? Birleşik Krallık'la bağ mı vardı?
2: Onun yazı tarzını incelediler. Çevrim içi gönderilerini ne zaman paylaştığına baktılar. Ve buradan bazı çıkarımlar yapmaya çalıştılar. Bitcoin'i ilk çalıştıran bilgisayarların kimde ya da nerede olduğu ise tam olarak bilinmiyor. Ancak bildiğimiz şey şu. İlk bloklar 2009 yılının Ocak ayının başında yazıldı. O dönemde muhtemelen Bitcoin'i çalıştıran yalnızca bir kişi vardı. Ve bu işlem yalnızca bir, belki iki bilgisayarla yapılmış olabilir.
6: Bitcoin'in ilk yıllarında yayılması ve insanlar arasında dolaşıma girmesi gerekiyordu. Bunu başarabilmesi içinse başlangıçta aslında hiçbir değeri olmaması gerekiyordu. Ve gerçekten de Bitcoin'in ilk dönemlerinde durumu buydu.
3: O dönemde ağın küçük olduğunu unutmamak lazım. İnsanlar Bitcoin'i dünyaya tanıtmak ve yaymak için bir şeyler yapmaları gerektiğinin farkına varmıştı.
2: Bitcoin'in ortaya çıkıp gerçekten büyüyebilmesi için birkaç farklı olayın gerçekleşmesi gerekiyordu. Ve bunlardan ilki ona bir değer, yani bir fiyat biçmekti. Herkesin bildiği gibi Laszlo adında bir adam 10 bin Bitcoin karşılığında 2 pizza satın aldı.
8: İnsanlara pizza istiyorum ve Bitcoin'le ödeyeceğim dedim. İnsanlar aman tanrım ne ahmaklık. O Bitcoin'leri neden saklamadın diye soruyorlar. Ama ben de şöyle diyorum, birinin bu işi başlatması gerekir.
9: O dönemde birinin değeri kuruşun bile altında olan 10 bin Bitcoin karşılığında 2 megaboy pizza satın almış oldu.
2: Geçmişe bakınca bu adam o pizzalar için bugünün fiyatlarıyla çok büyük bir meblağ ödemiş oluyor. Ama o zamanlar Bitcoin'in belirlenmiş bir değeri yoktu.
9: O 2 pizza bugün yaklaşık 400-500 milyon dolar değerinde olan Bitcoin'lerle satın alınmış oldu ve birkaç yıl sonra ne olacak kim bilir. Zamanla bu hikaye daha da efsanevi hale gelecek.
10: Bitcoin'in büyümesi gerçekten inanılmaz. Artık dünyanın bazı noktalarında bu tür evrensel dijital para birimlerini kabul etmeye başlayan işletmeler var.
5: Satoshi Nakamoto'nun ortadan kaybolma nedenini bulmak gerek. Satoshi süreçte 2 yıl dolmadan ortadan kayboldu. Yani devrim niteliğinde bir sistem yarattı ama sonra 2 yıl bile geçmeden yok oldu.
3: Onun projeden bir şekilde uzaklaşmak istediği görülüyordu. Bitcoin'in giderek artan ilgisinden ve dikkat çekmesinden rahatsız olmaya başlamıştı.
2: Satoshi kontrolü büyük ölçüde Gavin Anderson'a devretti. Gavin'ın neden seçildiği ise tam olarak bilinmiyor ve bu konu hala belirsiz.
9: Gavin Anderson bir süre Satoshi ile birlikte bu proje üzerinde çalışmış ve hatta CIA ile bir görüşme yapmıştı. Bu dönem aynı zamanda WikiLeaks'in patlama yaptığı korkunç savaş suçlarına ve benzeri olaylara dair inanılmaz sızıntıların ortaya çıktığı bir dönemdi. Tüm bunlar WikiLeaks'i o dönemdeki iktidar güçlerinin gözünde çok önemli ve hedef alınan bir yapı haline getirmişti. WikiLeaks, Bitcoin kabul etmeye başlamıştı. Bunun Satoshi'yi açıkça endişelendirdiği düşünülüyor.
5: Bitcoin artık WikiLeaks'i finanse etmek için kullanılmaya başlanmıştı. Bitcoin forumlarındaki birçok kişi bunun harika bir gelişme olduğunu düşünüyordu. Ancak Satoshi, arı kovanına çomak soktular. Sıra bize de gelecek diye düşünüyordu. Yani Satoshi, bunun tehlikeli bir durum olduğunun farkındaydı.
11: Benim adım Robert Breedlove. What is Money programının sunucusuyum. Yani bu aslında oldukça açık. Devletin en büyük düşmanı olabilecek bir teknolojiyi yarattınız. İnsanlık tarihinde Bitcoin kadar dönüştürücü bir yenilik olmamıştır ve muhtemelen onların hedef tahtasına oturtulmak istemezsiniz.
5: Satoshi Nakamoto açıkça şunun farkına varmıştı. Karşısına çıkacak olan yalnızca tek bir hükümetin baskısı olmayacaktı. Tüm hükümetlerin ve dünya finans sisteminin tamamının gücü ona yönelebilirdi. Bu da öyle bir tehditti ki sanırım hiç kimse böyle bir yükün altına girmek istemezdi.
9: Gavin CIA ile görüştükten sonra Satoshi ortadan tamamen kayboldu.
5: Bu artık onun için fazla olmuştu. Projeyi devrettiği Gavin Anderson'a gönderdiği 26 Nisan 2011 tarihli son e-postasında şöyle diyordu. Benim gizemli, karanlık bir figür olduğundan bahsetmeye devam etmeni istemiyorum. Basın bunu hemen korsan para birimi hikayesine dönüştürüyor. Belki de Satoshi Nakamoto başlangıçta gizemli ve karanlık bir figür olmak istememişti ama sadece başlangıçta.
3: Satoshi ile bilinen son iletişim Mayıs 2011 tarihine aittir. Orada şöyle diyor, başka projelere yöneldim, bu kadar, ben çekiliyorum.
5: Peki neden bu kadar çok insan onunla bu kadar derinden ilgileniyor? Evet, Satoshi harika bir şey icat etti ve belki de insanlığın gidişatını sonsuza dek değiştirebilecek bir şeydi bu. Ayrıca Satoshi erken dönemde 1 milyondan fazla Bitcoin'in sahibiydi. Biraz hesap yaparsak bu bugün milyarlarca dolar anlamına geliyor ve eğer Satoshi Nakamoto Bitcoin'in değerinin zirvede olduğu bir dönemde geri dönerse dünyanın en zengin insanı olma ihtimali oldukça yüksek. İşte o zaman her şey karışacak.
12: Kimileri sizin Satoshi Nakamoto olabileceğinizi düşünüyor. Daha önce yok, evet, demiştiniz ama bir daha sorayım.
11: Evet.
12: Kesinlikle siz değilsiniz. Evet. Olsanız da söylerdiniz, öyle değil mi?
13: Peki kim bu Satoshi Nakamoto?
14: Bugün Los Angeles'taki bir evin önünde medya çadır kurmuş durumda. Newsweek dergisi o evde yaşayan kişinin Bitcoin'in mucidi olduğunu iddia ediyor. Derginin haberine göre bu kişi Kaliforniya'da yaşayan 64 yaşındaki Satoshi Nakamoto.
5: Satoshi Nakamoto garip bir isim. Japonlar arasında bile çok yaygın bir isim değil. Bu yüzden insanlar Satoshi Nakamoto kim sorusunun peşine düşmeye başladıklarında ilk yaptıkları şey doğal olarak gerçekten Satoshi Nakamoto adında biri var mı diye aramak oldu. Buldukları kişilerden biri kimlikte Dorian Nakamoto adını kullanan biriydi ancak onun doğum adı aslında Satoshi Nakamoto'ydu.
3: 2014'te Newsweek Satoshi Nakamoto'nun kimliğini ortaya çıkardığını iddia eden bir haber yayımladı. Haberde izini Kaliforniya'da yaşayan Japon asıllı Dorian Nakamoto'ya kadar sürdüklerini iddia ettiler.
15: Şaşkın mütevazı Japon bir adam kameralara ben Bitcoin mucidi değilim diyordu. Şu hale bak.
16: Efendim, neden Bitcoin'i yaptınız? Neden Bitcoin'le ilgileniyorsunuz?
17: Bitcoin'le bir alakam yok.
16: Üzerinizde Bitcoin temalı kıyafetler var.
17: Bitcoin'le bir işim
15: adamı
17: yok.
15: Adamı rahatsız ettiler. Soru yağmuruna tuttular. Kaliforniya'da yaşıyor. O Japon.
6: O halde kesin odur.
3: Sonra bu hikaye güvenilirliğini kaybetti. Dorian'ın Satoshi olduğuna dair hiçbir kanıt ortaya çıkmadı.
5: %100 eminim ki Dorian Satoshi Nakamoto gerçek Satoshi Nakamoto değil. Bu kişi sadece ismi yüzünden büyük bir ilgi gören gerçekten şanssız bir adam.
6: Dorian gerçekten Satoshi olsaydı bu tarihin en komik olayı olurdu. Hepimizi kandırmak için bu kadar doğal bir rol yapmış olması inanılmaz olurdu. Öyle bir şey olsaydı buna bayılırdım. Favori hikayem bu olurdu.
18: Satoshi Nakamoto kimdir?
19: Bence Satoshi Nakamoto muhtemelen dünyadaki gidişatı önceden görmüş, belki de devlet ya da askeri bir yapının içinde yer almış bir kişi ya da belki de bir grup insan olabilir. Bitcoin'in CIA tarafından yaratıldığı iddiası var. Bunu düşündüren şey şifreleme teknolojisinin askeri kökenli olması. Ama şifrelemenin birçok farklı türü var. Bu teori onların neden bu sistemi kurabildiklerini ve neden ortadan kaybolmak zorunda kaldıklarını açıklayabilir.
11: Bence Bitcoin'i güvence altına alan algoritma Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından geliştirildi. Ama kimin geliştirdiği aslında fark etmiyor. Çünkü hiç kimse onu değiştirmeyi bilmiyor.
13: Eski CIA dinleme üssü Saipan.
5: Kimileri Bitcoin'in bir istihbarat teşkilatı tarafından bir yerlerde geliştirildiğini iddia ediyor. CIA ya da başka herhangi bir üç harfli kurumun Bitcoin'i yarattığı iddiasını kesin olarak yürütebilirim. Eğer bir istihbarat teşkilatı olarak bir para sistemi kuracak olsaydınız, bu sistem üzerinde bir miktar kontrol sahibi olmayı mutlaka isterdiniz. Bitcoin'e eklemenin hiçbir yolu yoktur. Bu, bir istihbarat teşkilatının asla yaratmayı düşünmeyeceği türden bir oluşumdur. Aslında Bitcoin onlara karşın bir silah niteliğindedir. Bitcoin'in CIA tarafından yaratılmış olma olasılığı, şu eski CIA dinleme üssünün hala çalışıyor olma ihtimaliyle neredeyse eşittir.
18: Kimileri bunu yapacak yeteneğe sahip olduğunuzu düşünüyor. Satoshi gerçekten siz misiniz?
20: Bu o kadar zeki olmayı dilemekten ibaret güzel bir hayal olurdu benim için. Ama hayır. Bu kişi kesinlikle ben değilim. Bazen durup dururken bana e-postalar geliyor. Ben Satoshi'yim diyorlar ama onlar Satoshi değil, bu belli.
21: Merhaba. Benim adım Satoshi Nakamoto. Bitcoin'i ben yarattım. Evet, 2011 yılında Bitcoin'den ayrıldım ve bu benim için çok kolay bir karar değildi.
22: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
23: Net! Ama ne otel?
24: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
23: Trivago'ya bakmadın mı?
25: Ben 4200'e buldum.
26: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
23: Trivago'ya bakmamış.
26: Otel mi? Trivago.
27: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
23: Ama ne otel?
24: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
23: Trivago'ya bakmadın mı?
25: Ben 4200'e buldum.
26: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
23: Trivago'ya bakmamış.
26: Otel mi? Trivago.
28: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Sana yakışan otel. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
29: Bu ne böyle?
1: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bitcoin'lerle ilgili birçok hikaye vardı. Biz genelde Satoshi'nin kendi Bitcoin'lerini kaybetmeyecek kadar zeki olduğunu düşünürüz. Ama sonuçta kaybetmek her zaman mümkündür.
1: Herkesin bildiği ünlü bir hikaye var. Bir adam yanlışlıkla Bitcoin anahtarlarını içeren sabit bir diski çöpe atıyor ve o günden beri, yani 10 yıldır o sabit diski bulmak için çöplükte kazı yapıyor. Tam anlamıyla samanlıkta iğne aramaktır bu.
2: 7500 Bitcoin adam diskin atıldığı çöp alanını bile tespit etmiş. Sonuçta 100 milyonlarca dolar söz konusu olunca bu uğurda çöp yığınlarını kazmak bile yatırıma değer görünebilir.
3: Keşke zamanı geri alabilseydim ve o sabit diski çöpe atmasaydım.
1: Orasının berbat koktuğuna eminim. Sanırım o noktadan itibaren de her şeyini kaybetmiştir.
4: Satoshi Nakamoto kimdir?
5: Genelde Satoshi olabileceği düşünülen kişiler arasında şu isimler anılır. Nick Szabo, Hal Finney, Wei Dai, Adam Beck. Belki de Satoshi bu kişilerden birkaçının bir karışımı gibiydi ya da gerçekten takma isim kullanan biriydi. İtibarlı kişiliklerden yararlanıp sonra sahneyi sessizce terk eden biriydi.
6: Şimdiye kadar yazdığı tüm metinleri okuduğumda bence Satoshi büyük olasılıkla tek bir kişi. Bir grup olduğuna inanmıyorum. Onun yazışmaları son derece tutarlı ve teknik tasarımlarıyla da uyumlu. Birden fazla kişinin bu kadar yüksek bir bütünlük ve uyum yakalaması imkansız.
2: Bir ara ben de Nick Szabo'nun Satoshi olabileceğini düşündüm. Gerçekten o olabilir dedim kendi kendime. Bence o da doğru felsefeye sahipti.
7: Bitcoin dünyanın her yerinde aynı şekilde çalışır. Bu yüzden finans dünyasında bu sistemin giderek daha yaygın bir biçimde
6: okuduğumda bence Satoshi büyük olasılıkla tek bir kişi. Bir grup olduğuna inanmıyorum. Onun yazışmaları son derece tutarlı ve teknik tasarımlarıyla da uyumlu. Birden fazla kişinin bu kadar yüksek bir bütünlük ve uyum yakalaması imkansız.
2: Bir ara ben de Nick Szabo'nun Satoshi olabileceğini düşündüm. Gerçekten o olabilir dedim kendi kendime.

0: Bitcoin oldukça benzer ama bence bunlar sadece öncül fikirler. Dikkatlice bakarsan hepsi Bitcoin'in bazı unsurlarını içeriyor ama hiçbiri Bitcoin'in kendisi değil. İnsanların bu adam Satoshi olabilir demesi normal çünkü benzer bir şey geliştirmişti ama Satoshi herkesin projelerine bakıp bunları bir araya getirip sentezleyen kişiydi. Birçok insan Nick Szabo'yu Satoshi adayı olarak görüyor çünkü doğum günü Satoshi'ninkiyle aynı. Ama eğer kimliğini gizlemek istiyorsan neden aynı doğum gününü kullanasın ki?
1: 2017 yılında Tim Ferriss'le yaptığı bir röportajda Nick Szabo yanlışlıkla Bitcoin'i ben tasarladım diyor ama hemen ardından kendini düzeltiyor.
2: Bitcoin Gold'u iki katmanlı olacak şekilde tasarladım.
1: Bugün hala Satoshi'nin kim olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Belki gerçekten Nick Szabo'ydu. Kim bilir?
3: Nick Szabo, Satoshi olduğu iddialarını reddetmiş ve bu belgesel için yapılan çok sayıda röportaj talebine yanıt vermemiştir.
4: Bitcoin ile ilgili birçok İngiliz bağlantısı vardır. Adam Back de olası Satoshi adaylarından biri olarak görülür. Kendisi olağanüstü bir bilgisayar bilimcisidir. Adam Back kadar Bitcoin'i ileriye taşıyan çok az insan var.
1: Adam Back mi? Olabilir, evet. Adam Back olabilir. Kendisi hayır, ben değilim diyor ama yine de Adam Back olabilir. Öncelikle bir İngiliz. Evet, bildiğin İngiliz.
5: Bitcoin'in teknik raporunda onun çalışmalarına atıfta bulunulmuştu. Düşünceleri kesinlikle etkileyiciydi. Bu yüzden pek çok kişi Adam Back'i işaret etti.
1: İngiliz olduğu için The London Times'ı kullanması mantıklıydı. Ayrıca yazılarındaki çift boşluk kullanımı da buna uyuyordu. Beyaz bültende her noktalama işaretinden sonra iki boşluk bırakılmıştır. Bu belirli bir dönemin insanlarında görülen yazım alışkanlıklarından biridir ve oldukça dikkat çekicidir. Adam Back de tam olarak o dönemin insanıdır. Dolayısıyla gerçekten o olabilir.
6: Bütün bu İngiliz bağlantısı belki de sadece bir şaşırtmacaydı. Ben Satoshi olsaydım, belki bilerek birkaç çift boşluk koyardım. Belki belgeye beyaz bülten derdim ki insanlar, bu kesin Adam Back sonucuna varsınlar. Belki de bu kimliğini gizlemekte usta, zeki ve gizlilik konusunda hassas birinin işi. Kendi normal yazım tarzından farklı bir biçimde yazıp insanları hayaletlerin peşinde koşturacak şekilde yönlendirmiş olabilir. Benim düşüncem bu.
4: Satoshi Nakamoto'nun kimliğini gizlemek için bilinçli bir çaba gösterdiğine ve insanları yanlış yöne yönlendirmek amacıyla ipucu niteliğinde izler bıraktığına inanmak gerekir. Bence Birleşik Krallık teorisi ilginç. Ancak ortada bu teoriyi doğrulayacak kesin bir kanıt bulunmuyor.
0: Peki insanlar neden sürekli Adam Back'i işaret ediyor? Çünkü diğer kriterlerin çoğunu karşılıyor. Örneğin C diliyle program yazıyor ve teknik olarak son derece yetkin. Ama onunla gerçekten çalışanlar biliyor ki Satoshi'den tamamıyla farklı.
7: Evet ama o dönemde bir süre ortadan kaybolmuştu ve işte herkes de bunu delil olarak gösteriyor.
0: Yani sonuçta tesadüf diye bir şey var.
7: Sizce kim bu Satoshi Nakamoto?
8: Ben bilmiyorum, gerçekten hiçbir fikrim yok. Bu kişiyi tanıyacağımın da hiçbir garantisi yok. Aslında bence bilmememiz daha iyi.
3: Birçok röportaj talebine rağmen Adam Back bu belgesel için röportaj vermeyi reddetti.
1: Satoshi her kimse uzun süre civarlardaydı ve tüm bu projeleri yakından izlemişti ve dürüst olmak gerekirse şu anda gerçekten Lynn Sassaman'dan şüpheleniyorum. Önemli bir güvenlik analisti ve kriptograf kendisi.
9: İnternetteki anonim servislerin, özellikle de anonim posta servislerinin tarihini kısaca bir gözden geçireceğim.
1: Ayrıca rastgele takma adları altında projeler başlatma alışkanlığı da vardı. Ve bu onun karakteristik bir özelliğiydi. Bu yönüyle de Satoshi ile oldukça örtüşüyor. Bir de Satoshi'nin konuşma tarzında dikkat çeken küçük ayrıntılar vardı. Örneğin kelimeleri gray gibi belirli bir şekilde yazması ya da cümle kurma biçimi gibi. Bu da onun muhtemelen Avrupa kökenli olduğuna işaret ediyordu. Lynn Sassaman eğitimini de Avrupa'da tamamlamıştı. Lynn Sassaman, Satoshi'nin ortadan kaybolmasından yaklaşık 2 ay sonra intihar etti. Ağır bir klinik depresyonu vardı ve onun hikayesini ilk okuduğumda Satoshi'nin son sözlerini biraz farklı şekilde düşünmeye başladım. Çünkü Satoshi şöyle demişti. Sanırım artık etrafta olmayacağım. Bunların hepsi dolaylı kanıtlara dayanıyor ama yine de Satoshi'nin Lynn Sussman olma ihtimali gerçekten...

0: hoşuma gidiyor.
1: Satoshi'nin kim olduğunu araştırmaya başladığımda kendime sormam gereken en büyük soru şuydu. O dönemde ortalıkta kim vardı ve sonuçta cevap tek bir kişiye kalıyor. Hal Finney işte bu sorunun cevabı oluyor. Peki neden Hal Finney? Öncelikle beyaz bülten yayınlandığında bu sistemin gerçekten değerli olduğunu fark eden çok az kişi vardı. Ancak Hal Finney o belge hakkında son derece heyecanlıydı ve sadece belgeyi değil, ardından gelen kodu da inanılmaz bir heyecanla karşıladı. O kadar hevesliydi ki ilk günden itibaren yalnızca Bitcoin madenciliğine başlamadı. Aynı zamanda Twitter'da da Bitcoin hakkında paylaşım yaptı.
2: Hal Finney, Bitcoin'le ilgili olarak oldukça ilginç bir geçmişe sahiptir. Kendisi tanınmış, başarılı ve deneyimli bir kriptograf olarak biliniyordu.
1: Hal Finney, Twitter'da Bitcoin kelimesini kullanan ilk kişidir. Ayrıca Satoshi Nakamoto dışında Bitcoin koduna katkı yapan ilk kişidir. Satoshi'den Bitcoin işlemi alan ilk kişi de yine odur ve herkes sistemle alay ederken, bu asla çalışmaz derken Bitcoin'i e-posta grubunda savunan ilk kişi yine Hal Finney oldu. Her aşamasında Hal Finney bu işin içindeydi.
2: Forumlarda Bitcoin hakkında yorum yapan ilk kişilerden biriydi. Bitcoin'in olası etkilerini ve ABD doları yerine Bitcoin'in temel para birimi olduğu bir dünya fikrini tartışıyordu.
3: Kodları ve bulmacaları çok sever. Çocukluğundan beri gizli şifrelerle ilgilenirdi. Ailesinin bana verdiği bazı şeyler arasında çocukken üzerinde çalıştığı gizli kodların yazılı olduğu küçük defterler bile var.
1: İlk Bitcoin işlemine bakarsak, çoğu mühendis böyle bir sistemi kurarken test amaçlı önce kendine bir işlem yapar. Bu kolaydır, itibar riski taşımaz ve hiçbir şeyi etkilemez. Sonuç olarak ilk Bitcoin işlemi Hal Finney'e gönderilmiştir. Bu da bana şunu düşündürüyor. Belki de Satoshi Nakamoto tıpkı diğer mühendisler gibi aslında ilk işlemi kendisine yaptı. Yani Satoshi ve Hal aynı kişi olabilir. Peki neden Hal Finney diyorum? Çünkü onun dijital para üzerine en az 15 yıldır düşündüğünü kesin olarak biliyoruz.
4: Hal Finney'nin Satoshi olabileceği yönünde bir teori var. Ama zaman çizelgesi iddialara uymuyor. Elimizdeki verilere göre Hal Finney ile Satoshi Nakamoto arasında yaklaşık 1,5-2 yıl süren bir yazışma trafiği var. Gelen bilgilere gerçek zamanlı ve derinlemesine tepkiler veriyorlar.
5: Satoshi'nin Hal Finney ile olan etkileşimleri ve ona gösterdiği yüksek saygı nedeniyle birçok kişi aralarındaki ilişkiyi dikkatle inceliyor. Hatta aralarında şöyle bir diyalog geçtiği bile biliniyor. Vay, bunu senden duymak benim için gerçekten çok şey ifade ediyor. Bu yüzden ben Satoshi'nin Hal Finney olduğunu pek sanmıyorum. Çünkü bu durumda kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi ustaca bir senaryo kurgulaması gerekirdi.
4: Gerçekten de karşıdakine anlık olarak yanıt veren birinin özelliğini gösteriyordu. Bu tür doğal ve tutarlı etkileşimleri sahte bir şekilde canlandırmak çok zordur.
1: Birçok kişi Hal Finney ve Satoshi Nakamoto arasında gidip gelen e-posta yazışmalarının varlığını bu kesinlikle Hal olamaz görüşünün en güçlü kanıtı olarak gösteriyor. Ama benim bakış açıma göre bu tam da bu yüzden Hal olabilir. Yani bana göre bunun cevabı Hal olacaktır. Eğer Hal Finney, Satoshi Nakamoto adında bir karakter yaratacaksa, insanların şüphelenmesini engellemenin en zekice yolu, kendisiyle Satoshi arasında karşılıklı e-postalar göndermesidir. Bitcoin yayınlandığı dönemde Hal Finney bir özel şirkette çalışıyordu. İşi e-posta yazışmaları üzerineydi. İnsanların e-posta davranışlarıyla nasıl izleyebileceğini analiz ediyordu ve bunu 15 yıldır profesyonel olarak yapıyordu. Dolayısıyla bana onun e-postayı izleri karıştırmak için kullanamayacağını söylemeyin lütfen. Ben buna inanmam. Tam tersine hükümetlerin Satoshi'yi bulmak için kullanacağı yöntemi çok iyi biliyordu. Ve bu bilgiyi avantaja çevirmemesi asla düşünülemezdi ki. Tabii bunu kendi lehine kullanmıştı. Tabii ki kendi lehine.
5: Hal güvenlik konusunda bir ustaydı. Böyle bir planı yürütmek, yani bütün bu kurguyu oluşturmak onun için kesinlikle mümkündü. Bunu gizliliğini korumak ve kendisini projeden uzaklaştırmak için yapmış olması oldukça mantıklı bir ihtimaldir.
1: Clark Kent ve Superman aynı anda aynı odada. İşte bu aslında Clark Kent'in Superman olduğunu anlamanın yollarından biridir. Ve Bitcoin hikayesinde de Satoshi ve Hal'ın en başından beri aynı odada bulunması.
0: Merhaba, ben Patrick Yola. Pensilvanya Pittsburgh'daki Duquesne Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi profesörüyüm. Ben bir stilometristim. Yani belgelerin yazı tarzlarını incelemek için bilgisayarları kullanıyorum. Bize Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu sorusu yöneltildi. Bu yüzden Bitcoin beyaz bültenini ve diğer kişilere ait benzer belgeleri inceledik. Oldukça iyi bir yazılı iz mevcuttu. Karşılaştırma yapabilmek için bulabildiğimiz her şeyi taradık. Ve sonuç olarak şunu gördük ki Hal Finney'in yazı stili Satoshi Nakamoto'nunkine son derece benzerdi. Finney kriptografi dünyasında tanınmış bir isimdi ama yazı stili Satoshi'ninkiyle neredeyse birebir aynıydı. Artık bunu kendisine soramayız. Ancak bana gerçek Satoshi Nakamoto kimdir diye sorsaydınız, benim en güçlü tahminim Hal Finney olurdu. Hal o kişiydi.
1: Bir kez daha Hal Finney'nin adının geçtiği dikkat çekici bir ayrıntı daha var. Dorian Nakamoto, Satoshi Nakamoto ve Hal Finney. Üçü de Güney Kaliforniya'daki San Gabriel Vadisi'nde bulunan yaklaşık 36 bin nüfuslu küçük bir kasaba olan Temple City'de büyümüşlerdi. Bu bir tesadüf müydü? Bu gerçekten çok ilginç bir tesadüf ve eğer biri neden bir kişinin Satoshi Nakamoto adını seçmiş olabileceğini merak ediyorsa bu da olası bir açıklama olabilir. Bu arada kabul edelim, havalı bir isim. Aralarında 7 yaş fark var. Dorian Nakamoto Hal Finney'den 7 yaş büyük. Dorian Calpony'de okumuş, Hal Finney ise Caltech'te. İkisi de mühendis ve bu iki okul aynı otoyol üzerinde. Yani birbirine çok yakın.
6: Satoshi'nin ilk Bitcoin işlemlerine ait 68-165-57-219 IP adresi yalnızca bir şehirde doğrulandı, Los Angeles. 2009 yılında hem Hal Finney hem de Dorian Nakamoto Los Angeles bölgesinde yaşıyorlardı.
7: Benim adım Hal Finney ve bu kaydı birkaç gerekçeden ötürü yapıyorum. Ama özellikle de gelecekte insanların sesimi duyabilmesi ve belki hikayemi biraz olsun öğrenebilmesi için. 6 ay önce bana ALS teşhisi kondu ve bunun sonucunda konuşma yetimi sonunda kaybedeceğim.
5: Sanırım 2010 yılında hiç beklenmedik bir anda kendisine bu teşhis konmuştu. Oysa düzenli spor yapan biriydi ve o zamana kadar tamamen sağlıklıydı. İnsanın bu durumda gözyaşlarını tutması gerçekten zor. Zaten kısa süre sonra da vefat etti. Satoshi'nin ortadan kaybolmasından kısa bir süre sonra Hal'in de hayatını kaybetmesi kesinlikle büyük bir tesadüf olarak görülüyor.
7: İşin aslı bu tamamen bir illüzyondu. Çünkü o resimler aslında hiç orada değildi.
1: ...2013 yılında Hal'dan geriye son sözleri kalıyor. Bu mesaj 15 Haziran 2013 tarihli ve bir hayli anlamlı. O sırada insanlar zaten Satoshi'nin peşindeydi ve Hal Finney'i o dönemde yeni vizyona giren Henry Cavill'in oynadığı Man of Steel filminden bir replikle yanıt veriyor ki bu onun durumu hakkında zekice ve gizemli bir gönderme gibi. Lois Lane, ömrünü izlerini gizleyerek geçiren birini nasıl bulursun? Bazıları için o bir koruyucu melekti. Bazıları içinse hiçbir yere tam olarak ait olmayan bir hayalet. Ve en sevdiğim kısmı şu. Lois Lane soruyor, Superman neyi temsil ediyor? O da şöyle diyor, bu aslında Superman değil. Bu benim dünyamda aslında umut demek oluyor, sadece umut. Umut.
6: Satoshi ortadan kaybolduktan sonra onun etrafındaki efsane kendi başına bir hayata kavuştu. Bu kayboluşun ardında bir anlam vardı. İşte bu anlam bütün o miti yarattı. Bugün Bitcoin'i ileri taşıyan ve hala yaşatan güç de aslında bu efsanenin kendi.
8: Satoshi Nakamoto'nun kim olduğunu bilmememiz bence iyi çünkü o dünyayı dönüştürme potansiyeline sahip yeni bir para biçimi yarattı ama günün sonunda onun kim olduğunu bilmememiz belki de işin güzel tarafı.
5: Bu bir intihar da olabilir, bir hastalık da. Ya da sadece Roche'den uzaklaşma ve kaybolma isteği. Hatta belki de hala aramızda olan, kim olduğunu hiç bilmediğimiz biri. Ama sonunda şunu söyleyebiliriz ki, hepimiz Satoshi'yiz, hepimiz. Hiç kuşkusuz.
0: İnsanlar hepimiz Satoshi'yiz diyebilirler. Çünkü bir insan öldürülebilir, vurulabilir, bıçaklanabilir, susturulabilir ama biz sembol olarak sonsuza dek yaşayabilir. Bozulmaz, sarsılmaz ve inançla umuda ilham verebilir. Ortadan kaybolarak Satoshi kendisini efsaneleştirdi ve böylece Bitcoin'in kutsal figürüne dönüştü. Bu durumun ne kadar önemli olduğunu kelimelerle ifade etmek gerçekten zor.
9: Günümüzde Satoshi Nakamoto'nun gerçek kimliği hala ortaya çıkarılamamıştır. Ona ait olduğu tahmin edilen 1 milyon Bitcoin el değmemiş bir şekilde durmaktadır.

0: daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Fatma, kızım, seni çok özledim. Yanıma gel, anneye sarıl, hadi.
1: Ama babam uyuyor.
0: Onu sakın uyandırma. Çok yoruldu. Benimle gezmek istemez misin?
1: İsterim.
0: Sana beyaz bir elbise almıştım. Hatırladın mı?
1: Evet, sandıkta.
0: Hem onu da giyersin. Olmaz mı?
1: Olur.
0: O zaman odana git, elbiseni giy, anahtarları al gel.
1: Ama anahtarlar çok yukarıda.
0: Ben sana yardım edeceğim. Hadi.

0: Çok güzel olmuşsun.
1: Babam seni neden buraya bağladı?
0: Ben çok hastaydım. Hastalığım sana bulaşmasın diye bunu ben istedim. Ama artık iyileştim. Bak. Hadi beni çöz şimdi.

0: Baba, annem geldi.
1: Asiye!

0: Nasıl, biraz daha iyi misin? Az önce anlattıkların yetişkin bir insan için dahi oldukça yıkıcı. Kaldı ki sen sadece 12 yaşındaymışsın. Bu kadar güçlü kalabildiğin, hayatına devam edebildiğin için seni gerçekten takdir ediyorum.
1: Bunların bana bir fayda sağladığını düşünmüyorum.
0: Birlikte epey yol kat ettik. Hem kendine hem de bana biraz zaman vermelisin. Biliyorum, hatıraların canını acıtacak ama bunlar yaptığımız seansların gereği Fatma. Peki, yetimler yurduna neden yerleştirildin? Bakımını üstlenecek bir akraban yok muydu?
1: Vardı. Beni istemediler.
0: Neden?
1: Onlara uğursuzluk getireceğimi düşündüler.
0: Uğursuzluk? Böyle düşünmelerine ne sebep oldu?

0: Ne gördün?
1: Artık bitirelim.
0: Peki. Yani son olarak kullandığın o ilaçlar. Onlara hala devam ediyor musun?
1: Onlar olmadan yapamam.
0: Bak bunu daha önce de konuşmuştuk ama seni tekrar uyarıyorum. Yanlış dozlarda uygulanan ilaç tedavisi halüsinasyonların artmasına neden olabiliyor. Eski ilaçların bence yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Ve tanıdığım psikiyatr arkadaşım var. Ondan destek alabiliriz. Bana güven. İyi olacaksın. Bunu birlikte başaracağız. Haftaya aynı saatte bekliyorum seni.

0: Efendim Elif.
1: Hele şükür. Kızım niye açmıyorsun? Vallahi küvette bileklerini kestin öyle tek başına öldün gittin sandım ha.
2: Neler neler geçti aklından.
0: Yok ben daha yaratıcı ölürüm merak etme.
1: Ya seninle gelemedim diye kızmadın değil mi canım?
2: Neyse ben de yoldayım zaten geliyorum sana konuşuruz.
0: Gelme gelme ya. Çok fena yorgunum. Hiç halim yok. Biraz takılır uzanırım ben de.
1: Sen bana kızmışsın.
0: Sana niye kızayım? Bu hipnoz olayları falan çok yoruyor ya. Belki de gitmem artık.
2: Yuh.
1: Gitmem de ne demek ya?
2: Daha dün bir bugün iki. Sabret azıcık.
0: Elif param bitiyor. Bu 9. seanstı. Adama bütün hayat hikayemi anlattım. Dön dolaş aynı şeyler. Benim acilen kafayı toplayıp çalışmam lazım.
1: E tatlım adamcağız
2: da aynı şeyi söylüyor ya sana. Çık evden, hayata karış, mesleğini yap diyor.
0: O kadar kolay değil işte.
2: Kızım bak.
1: Konu paraysa onu çözeriz. O başka.
2: Ben senin iyiliğin için söylüyorum.
1: Bu arada paran kaldı mı?
0: Var var. Bir ay daha barınabilirim.
2: O zaman bir ay sonra bendesin.
0: Allah korusun.
2: Ya ben şimdi gelmeyeyim mi gerçekten sana?
0: Yok yok haberleşiriz akşam.
2: İyi tamam canım dinlen sen. Asma kendini yeter.
0: Sana inat kendimi koridora asacağım ya. Böyle içeri girer girmez beni gör diye.
2: Dur kız öyle bir film vardı.
0: Haberleşiriz Elif.
1: Aa yüzüme kapattı. Neydi ya o? Zehirli sarmaşık mıydı?

şahidimdir. Andolsun ki seni yakarım. Vallahi yakarım, billahi yakarım. Beni günaha sokma. Git bu sofradan köpek! Sana her şey haramdır. Köpek! Abdeti! Abdeti!

0: Fatma uyan.
1: Gitmek istiyorum.
0: Fatma dur, dur. Bu halde gitmen sağlıklı değil. Seansımız bitti zaten. Sadece kendine gel, öyle git. Rica ediyorum. Tamam. Son bir soru sormak istiyorum. Bak, normalde bunu danışanlarıma sormam. Ancak senin durumunu daha iyi anlamama yardımcı olabileceğini düşündüğüm için soracağım. İnançlı biri misin?
1: Nasıl yani?
0: Allah'a inanıyor musun?
1: Bunun benim durumumla ne gibi bir ilgisi var?
0: İnsan zihnini tam olarak anlamak mümkün değil Fatma. Yani zihnimizle beynimiz birbirinden çok farklı. Tedavileri yıllar alabilen, hatta çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanan bazı hastalıkların nedeni de budur. Örneğin şizofreni, bipolar bozukluk, borderline gibi.
1: Siz bana böyle bir teşhis koyamazsınız ki.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır. Ben teşhis koymuyorum. Sana yardım edebileceğim yolu arıyorum. Zihnimiz bazı durumlarda kendisinin görmek istediği şeyleri bize gösterir. Yani zihin manipüleye çok açıktır. Bunu bazen bilmeden dahi olsa sen yaparsın, bazen bir başkası. Sanrıların nedeni budur, gerçek olurlar. Sana bu soruyu o yüzden sordum. Yaklaşık 4 aydır bana kendinle ilgili pek çok şey anlattın. Bunlardan bazılarını hatırlıyordun, bazılarını hatırlamak zorunda kaldın. Merak ettiğim şey şu. İçinde bana anlattığın şeylerin bir kısmını zihninin tasarladığına dair bir şüphen var mı? Yoksa bunların hepsine gerçekten inanıyor musun?
1: Anlayamıyorum. Bu neyi değiştirecek ki İhsan Bey?
0: Çok şeyi değiştirir Fatma. Bana anlattığın şeylerin gerçek olduğuna inanıyorsan, bu senin güçlü bir inanca sahip olduğunu gösterir. Ki ben bunu anlayışla karşılar, sana bu çerçevede yardımcı olmaya çalışırım. Ama bu kapıdan çıkıp gittikten sonra bana anlattığın şeylerin gerçekliğine şüpheyle yaklaşıyorsan, o zaman başka bir yol izlerim. Sana yardımcı olabilmem için senden küçük bir yardım istiyorum sadece.
1: Ne yalan söyleyeyim. Hastasından yardım isteyen doktor da ilk defa görüyorum. Dilerseniz siz böyle gelin oturun. Ben öyle geçeyim, olur mu? İhsan Bey, ben en iyisi gideyim. Vaktimiz de doldu zaten.
0: Bence sen önümüzdeki hafta gelmeyeceksin.
1: Param da kalmadı ki. Gelsem de en fazla 2 defa gelebilirim. Ama sizin söylediğinize göre durumum 2 saatten fazla sürecek. Benim acilen iş bulmam lazım. Belki o zaman gelirim. Ha, bu arada. Sanırım ben inanmıyorum ya. Bana bunca kötülüğü yapmış birisi zalim biri olmalı. Onun zalim biri olduğuna inanmak istemiyorum. O yüzden de inanmamayı seçiyorum.
0: Çalışmak sana iyi gelecek Fatma.

0: kim bilir neler dedin adamı. Ben seni bilmem mi?
1: Bırak Elif ya. Bir adı yok zaten. Buraya verdiğim parayla tatile çıksam belki iyileşirdim.
0: Sorun sende. Adam beni pamuk gibi yapıyor. Sen arızasın.
1: Senin anlattıklarında benimki bir mi? Sevgilerimi mi anlatıyorum ben adama?
0: Sevgilin yok ki anlatasın.
1: Adam kalkmış bana Müslüman mıyım diye soruyor.
0: Sen de Müslümanım de. Geç ne var yani?
1: Bırak Elif ya.
0: Hadi kalk eve bırakayım seni. Benim de işlerim var zaten. Akşam ne yapıyorsun?
1: Evde olurum. Çıkmam bugün.
0: Peki madem.
2: Hakan. Eyvallah. Bazen ben de açmıyorum.
1: Duymuyorum.
2: Bazen diyorum. Ben de açmıyorum.

0: Kaan.
1: Ezgi.
0: İnanayım mı?
2: Kafa çok iyiymiş ya. Sen de hikaye de çoktur şimdi. Sen de hiç böyle hasta bakıcısı tipi de yok ha.
1: Hasta bakıcısı diye bir tip mi var?
2: Var. Özbek mözbek. 600 euro alıyoruz. Bir de yemek yaptırıyorlar. Bir de çocuk var falan. Var ya öyle tipler, bilirsin işte. Sen de böyle daha çok insan kaynakları, human resources, kurumsal iletişim, böyle adı içi boş meslek grupları. Hani öyle özel sağlık sigortası olan tipler var ya, bilirsin işte. Öyle bir tip var sende.
1: Yok artık.
2: Sahi nereden bulaştın bu hasta bakım işine? Ezgi, orada mı sen? Alo.
1: Anne yeter. Yeter artık.
2: Ne oluyor lan?
1: Öldün sen, öldün. Ölüsün.
2: Tamam Ezgi.
1: Lan Ezgi'ne.
2: Tamam, sakin ol.
1: Çak git lan evimden.

0: Ne yaptın kızım sen ya? Boğuluyordum çamaşır suyundan.
1: Delirdin sen.
0: İyice delirdin ha. Bu ne koku böyle? Otursana.
1: Elif gelmeden önce arasaydın keşke.
0: Arasa mıydın? İyi misin sen?
1: İş görüşmesi için gelecekler. O yüzden diyorum.
0: İş mi? Ne işi?
1: Bir hasta varmış da hastanede. 10 günlük bir refakat işi. Ajanstan Ömer Bey aradı. O yüzden diyorum. Evi toplayacağım.
0: Süper haber. De niye buraya geliyorlar?
1: Hastanın ailesi buraya yakın oturuyormuş da. O gelip bakmak istemişler. Tanışacaklarmış. O yüzden diyorum yani etrafı toplayayım hazırlanayım.
0: Vallahi başka bir bahanen olsa yerimden kımıldamam. Ama çok sevindim. 10 gün 10 gündür. Aferin kızıma. Mülakat bitince haber ediyorsun. Onlarla da değişik değişik konuşma. Çık artık şu benzin triplerinden ya.
1: Tabii tabii.
0: Kapışı. Hadi görüşürüz.
1: Görüşürüz.

0: Direkt teslim ol daha iyi.
1: Doğru ajans, buyurun.
0: Merhaba. Ömer Bey müsait miydi acaba? Fatma Dinç ben. Size kayıtlı olarak çalışıyorum.
1: Tabii Fatma Hanım, bir saniye aktarıyorum.
2: Fatma Hanım, nerelerdesiniz siz ya?
0: Epey zaman oldu, haklısınız. Uzunca süredir de iş almadım. Size mahcup oldum, kusura bakmayın.
2: Yok, olur mu hiç? Estağfurullah. Ben sizi merak ettim sadece.
0: Teşekkür ederim. Ben acaba bana uygun bir iş var mı diye sormak istedim. Biraz maddi zorluk çekiyorum da. Evle ilgili de bir sorun yaşayacak gibiyim. Malum kiralar. Özellikle yatılı bir iş var mı diye sormak istedim. En azından yeni bir ev bulana kadar.
2: Üsküdar'da bir teyzemiz var bizim, Alzheimer. Çok da iyi bir kızı var, Gamze Hanım. O teyzeyi önerebilirim yatılı olarak. Bir de neydi? Antep'te felçli bir teyzemiz daha var, Ayşe. Bir oğlu var, Bilal. O aradı bizi 5-6 ay önce. Nizip'te yaşıyorlarmış. Antep merkezden dahi kimseyi bulamadık dedi. Çalışanlar da genelde bir hafta 10 gün kalıp gitmiş. Yani çok doğru birini bulamamışlar.
0: Ömer Bey, ben bir Bilal Bey'in numarasını alsam, kendisini arasam.
2: Tabii ben vereyim de bu Üsküdar'daki yer size daha uygundu.
0: Ne bileyim, belki şehir değiştirmek daha iyi olabilir aslında.
2: Siz nasıl derseniz. Ben vereyim numarasını size, siz bir görüşün.
0: Çok teşekkür ederim. Olumlu bir durum olursa size haber veririm. Numarayı alayım ben.
3: Alo.
4: Bilal Bey merhaba. Numaranızı doğru ajanstan aldım. Anneniz için bir bakıcıya ihtiyacınız varmış. Talebiniz hala geçerli mi?
3: Merhaba. Evet. Henüz birisini bulamadık. Epey de oldu. Şaşırdım aramanıza, kusura bakmayın.
4: Ajans biraz bahsetti. Sizin için de uygunsa yardımcı olmak isterim. Uzun zamandır bu işi yapıyorum. Dilerseniz referanslarımı da iletebilirim.
3: Referans? Biz Antep'teyiz yalnız. Referans derken siz neredeydiniz acaba?
4: Antep'te olduğunuzu biliyorum. Ben İstanbul'dayım ama bir manim yok. Gelebilirim.
3: Bizim çok büyük bir bütçemiz yok hanımefendi. Onu nasıl konuşsak acaba?
4: Bence biz orta bir yolda buluşuruz. Önemli değil.
3: Vallahi bizi mutlu edersiniz gerçekten. Nasıl yapsak? Ajansı tekrar arayayım mı? Nasıl olur? Ben çok da bilemiyorum.
4: Yok. Siz hiç ajansı aramayın. Ajanslarından gelince bir maaş kesinti yapıyorlar. Ben onları ararım, anlaşamadığımızı söylerim. Ama biz anlaştık bence. Sizin için de uygunsa.
3: Tabii. Niye paranızı kessinler? Tamam o zaman. Ne zaman yola çıkarsınız? Ben sizi karşılayayım.
4: Bu gece binerim, sabaha oradayım.
3: Tamam. Nizip Otogar'da inerseniz ben sizi oradan alırım. Bana saati haber verin yeter.
4: Tabii. Haber vereceğim. Görüşmek üzere.
3: Görüşmek üzere hanımefendi.

0: Hoş geldiniz Nisbe. İyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Fatma ben.
0: Bilal, telefonla konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Ben bunu alayım. Araba da şurada zaten. Buyurun. Sizi de yorduk buralara kadar.
1: Olur mu ya? İş bu.
0: Burası sıkışıyor, bozuk. Arka koltuğa koyayım. Burası dışarıdan açılmıyor. Ben hemen açayım orayı.
2: Buyurun.
1: Eviniz yakın mı buraya?
0: Yol dümdüz olsa aslında yakın. 20 dakikada gideriz. Ama daha yol olunca işte yavaş gitmek lazım. Öyle olunca da uzuyor. Kusura bakmayın. Bakımı geldi de. Bir saate gideriz. Daha önce buralara gelmiş miydiniz?
1: Yok, gelmemiştim. Ama güzelmiş.
0: Güzeldir.

0: 10-15 dakika evdeyiz. Çok değişik değil mi?
1: Çok güzel.
0: Bilecik barajı var. O taşınca Fırat'ın suyu yükseldi. 3 köy su altında kaldı. Bu suyun altı hep köy. Burası Erenköy. Bizim ora Gümüşgün. Eski adı Ehneş. Ermeni köyüdür normalde. Bir sabah böyle takım elbiseli adamlar geldi. Su gelecek dedi. Köyü yukarı taşıdı. Giden gitti. Ama anam bırakmadı burayı. Gitti en tepeye ev yaptı. Sudan korktu. Anam bana çok düşkündür. Tabii o da benim başımın tacı. Sonra ev yapıldı. Anam hastalandı. Gidiş o gidiş. Bir daha da Fırat'ı göremedi zaten.

0: Önce seni bir yerleştirelim. Sonra hanıma bakarız.
1: Olur.
0: Bu rampayı da ben yaptım. Anamı rahat çıkartayım diye.
1: Güzel.
0: Böcekten korkan mı?
1: Yok.
0: İyi o zaman. Gerçi hep ilaçlıyorum da. Neticede böcek. Bu da anamın sandalyesi.
2: Buyurun.
0: Bu terlikleri giyebilirsin. Sağdaki oda senin. Az önce de buradan geçtik. Senden önce çalışan kız bayağı pasaklıydı. Sen geleceksin diye epey temizledim ama. Rahat rahat uyuyabilirsin. Çarşafları da değiştim. Temiz. Aklına bir şey gelmesin. Bu dolap da senin. İçine istediğini koy. Başka da... O da işte.
1: Tertemiz olmuş. Mis gibi kokuyor.
0: Ben çıkayım. Sen yoldan geldin. Biraz uyu istersen. Yemek de var yersen. Ben yaptım.
1: Ellerine sağlık. Ama önce bir anneni görsem durumunu, daha sonra hallederiz.
0: Anam? Anam uyuyordur. O yüzden dedim. Öğle saatlerinde hep uyur. Akşam 6'da kesin uyanır ama. Hep 6'da uyanır. Uyanınca da biraz şey olur. Ben bir anama bakayım.

0: Ben sana şunları vereyim. Bu odanın anahtarı, diğeri de tuvaletin anahtarı. Banyo yaparsan diye.
1: Tamam, sağ ol.
0: Ben bahçedeyim. Bir şey lazım olursa haber edersin.
1: Annenin odasını neden kilitliyorsun?
0: Hani olmaz ya, bir mucize olur. Anam ayağa kalkar. Ben evde olmam, kafası yerinde olmaz. Korkar, kaçar gider, düşer kalır bir yerde. O yüzden geceleri bir devde yokken kilitliyorum. Hep gözümün önünde olsun diye.
1: Artık ben de varım, merak etme.

0: Sesi duyunca uyumadığını anladım. Anamın raporlarını getirdim. Bugüne kadar yapılan her şey burada var. Tedavi, kontrol, teşhis, ilaç. Okursun diye.
1: Olur, okurum. Sağ ol.

0: Fatma gelsene. Gel gel. Fotoğrafı gördün mü? Anamla ben. Çok eski fotoğraf. İşte böyle garibim. Anacığım, Fatma Hanım çok iyi birisi. Senin için ta İstanbul'dan geldi. Diğerleri gibi de değil. Otursana.
1: Parmağını nasıl hareket ettiriyor?
0: Kas eğilmesi demişti doktor. Olabiliyormuş, istemsizce yapıyormuş. Ben de parmağına iple çanı taktım. Parmağı oynayınca ses çıkıyor. Konuşuyormuş gibi oluyor. Öyle taktım işte. Ses çıksın diye. Burada her şey yazıyor. İlaçları, yeme içme saati, uyku vakti, tuvaleti, güneşlenme saati. Her gün bir saat arabasıyla kapının önüne çıkar.
1: Çıkar?
0: Ya çıkar derken ben arabasına korum. Haftada bir günde banyo yaptırsak çok iyi olur. Aslında ben yaptırıyordum ama öyle olmuyor tabii. Senin gelmen çok iyi oldu. Anacığım, senin için çok uzaklardan geldi. Yemeği de çok kolay. Göstereyim mi?
1: Olur.
0: Meyve, sebze, haşlanmış pirinç. Bazen süt, yumurta, bal. Kemik suyundan çorba yapıyorum mesela. Bu kadar.
1: Tamam, kolaymış.
0: Ama merak etme. Akşama bundan yapmayacağım bize. Anamın anahtarı. Yanlış anlama, ilk günden kimseye vermedim. Ama anam seni sevdi. Bu senin.
1: Sağ ol. Her şeyi de sen yapıyorsun ya. Ben nasıl çalışıyorsam.
0: Olur mu? Bunlar kolay. Çarşı, pazar, temizlik, alışveriş, yemek hepsi bende. Dert etme sen. Neye ihtiyacın olursa da söyle. Sen iyi ol. İyi ol ki anam da iyi olsun.
1: Tütünün de pek şekilliymiş.
0: Öyledir. Bizim buralarda meşhurdur. Sarayım mı sana da?
1: Sar.
0: Tamam. Sizinkiler nasıl? Anne, baba. İyiler inşallah.
1: İyiler, iyiler.
0: Onlar da mı İstanbul'da yaşıyor?
1: Yok, İzmir'de onlar.
0: İyi, aman iyi olsunlar. Görüyorsun. Buyur. Bizim baba da çok erken yaşta rahmetli oldu.
1: Nasıl?
0: Gırtlak kanseriydi. Boğaz. Boğazını kestiler, böyle delik açtılar. Fazla dayanamadı rahmetli. Yakmayacak mısın?
1: Ben odama geçsem, bugün erken uyusam.
0: Tabii tabii. Dinlen sen.
1: İyi geceler.
0: İyi geceler.

Efendim Elif. Duymuyorum. Elif. Elif.

Değerlerin gayet güzel görünüyor Ayşe Hanım. İyi gördüm seni. Şanslısın vallahi. Çocuğun sana çok düşkün. Neler gördüm ben. Çocuğu atmış. Hele bir alışalım birbirimize. Bol bol dertleşiriz.

0: Günaydın.
1: Günaydın. Seslendim, duymadın.
0: Öyle mi? Otları şey yapıyordum ya. Bu otlar çok fena, çok inatçı. Bir izin versen her yeri sarar. Bir şey dallanıp budaklandığı zaman önünü kesmek zor oluyor. Ben sabah erken kalkarım. Kahvaltı yaptım. Sana da getireyim mi?
1: Yok yok. Ben hallederim. Sabah öyle bir şey yiyemiyorum hemen zaten.
0: Dolap senin. Gerçi içinde bir şey kalmadı ama. Şimdi çarşıya ineceğim. Bir şey ister mi?
1: Yok sağ ol.
0: Güneşlenme vakti. Kağıtta yazıyordu.

0: Burası güzel. Anam, Fatma ile otur olur mu? Öğlen bir de odasını alırsın. Eğer yatağına koyamazsan ben gelince korum.
1: Hallederim ben. Sen de beni pek çelimsiz bir şey sandın. Alışığım ben.
0: Yok estağfurullah, ondan demedim. Yorulma diye. Yoksa sende şey var.
1: Ne var bende?
0: Hiç İstanbullu gibi değilsin. Gücün kuvvetin yerinde. Seninle takışmaya gelmez.
1: Niye takışalım ki?
0: Lafın gelişi dedim canım. Niye takışalım? Yoksa beni parçalarsın sen. Geç kalmam.

Ayşe teyze, oğlum biraz kırık, baksana söyleyeyim. Ama ben anlaşırım. Sorun yok yani. Çocuk gibi çok saftirik. Hey. Alo. Sen yoksun tabii. Beni tanısan çok seversin aslında. Ama şu an için çok mümkün görünmüyor. Şu çan işi iyi fikir. Zeki çocuk.

0: 来吧，你先下来。Bunu bankadan çektim. Acil ihtiyacım vardır belki diye.
1: Sağ ol.
0: Ben şunları mutfağa bırakayım.

0: Daha önce para şeyini konuşmamıştık ama artık anamın hem maaşı var hem de bakım ücreti. Hep senindir.
1: Annene bakmayacak mısın?
0: Yok, niye bakayım ki? Sen varsın, kafam rahat. Aslında bugün erken gelecektim ama öğle vakti her yer çevirme. Işıkta duruyorum, polis çeviriyor. Diğer ışığa gidiyorum, yine çeviriyor. Kimliğini göster. Hiç olmaz da ha. Halbuki polisi de tanıyorum. Bizim burada fıstık bol. Her yer fıstık ağacı. Bizim yok ama. Bazen fıstık hırsızı da oluyor. Adam dalmış bahçeye, 3 ağaç fıstık çalmış. İyi para ha. Bir o zaman görürüz polisi. O da 2 dakika ya durur ya durmaz. Gelmiş bugün diyor ki, nereye gidiyormuş? Ya nereye gideceğim, eve gidiyorum. Evim neredeymiş? Sanki çağırsam gelecek ha, yarı yoldan döner. Kim ne yapsın burayı? Ya mecbur olacaksın, ya deli olacaksın, ya da katil olacaksın.